0: biliyorsun. Pas atan, şut atan, gol atan ama hiçbir zaman defans yapmayan idi.
1: İkinci bölge bile değil.
0: Öyle
1: üçüncü
0: değil
1: bölge
0: mi?
1: Hep. Evet.
0: Ama şimdi Bergkamp'la değişti. Ama esas bence değişen mantalite şu. Hep beraber hücum, hep beraber defans mantalitesi bayağı gelişti. Yani olağanüstü yetenekli oyuncuların haricinde ona da müsaade ediliyor. İşte Mbappe gibi.
2: Vini Junior, Lama, Yamal.
0: O Junior geliyor.
2: Şey açıyor, defansif açıdan
0: evet.
2: Diyorsunuz.
0: Bazı, evet. Yamal bazen gelmiyor falan da evet. Bunlara da ihtiyaç var futbolda. Ama onun dışında takım halinde bir bütün olarak yer değiştirmek veyahut gidip gelmek, bir blok halinde oynamak daha ön plana çıktı. Büyük bir kısmı santra civarında karşılamaya başladı. Kaptığı toplarla çabuk hücum, hızlı hücum yapasın diye. Ve bir kısmı büyüklerle oynarken kendi 18 ve önünde bir veyahut 18 içinde veya 18'in üstünde bir 10 kişilik defansif anlayışla araya pas yaptırmama, pasa, şuta, ortaya müsaade etmeme prensibiyle hareket ederek orada kaptığı toplarla büyük takımları yenme düşüncesine girdi. Ama baktığın zaman futbola yeni gelmiş girmiş terimler de eskisiyle aşağı yukarı modern hale getirilmiş şeyler. Özü hiç değişmedi futbolun. Hiç değişmedi. Beraberce oynama isteği arttı yalnız futbolda. Takım halinde oynama isteği. Pas yüzdesi yükseldi. Bazı takımlarda kaleden çıkış 8-10 tane tembel pasla çıkmıyor dahi. Bazısı 3-4 pasla arkasına bir dik pas, bir rakip arası.
1: Biz buna uygun muyuz peki?
0: Tabii ki.
1: Geriden.
0: Tabii ki.
1: Çok eleştirilen bir şey bu mesela.
0: Ama herkes değil.
1: Temiz
0: ama
1: ayak.
0: Biz de bakalım hiç yapmayacak takım da yapıyor. Bırak kardeşim çıkamıyorsun, o kabiliyetin yok, başına gol yeme. Futbolda sadece bu yok. Çıkarsın, kalecin vurur, ikinci topu kovalarsın. Orada devam edersin ama kalenden uzakta riske de girmezsin. Yani takımındaki ne tip oyuncular varsa sen ona göre bir düzen sağlamak zorundasın. Şimdi benim olmayan bir yerde oynamam, yani hiç hayatımda oynamadığım bir yerde oynama seçimi yapmak kadar saçma bir şey var mı? Bir teknik adam her oyuncusundan maksimum alabileceği en iyi yeri iyi tespit etmelidir. Eğer bir insan sahada, antrenmanda mutsuzsa hiçbir şey olmaz o. Ondan da o takımdan da. Yaptığı işten zevk almalıdır. Oynadığı futboldan mutlu olmalıdır. O zaman oradan her şeyi bekle. Size de söylüyorum, çalıştığınız işte mutsuz olsanız performansınız nasıl olur? Berbat olur. Oyundan zevk almalı oyuncu.
1: Tabii ki.
0: Benim birinci şartımdır.
1: Bunu hep söylersiniz zaten yıllardır. Zevk al, evet, keyif al. Antrenmanlarda
0: antrenmanda
1: da
0: bile. Oynadığın oyundan, antrenmandan zevk alacağız. Arkadaşlar, ben de size bir soru soruyorum.
3: Zor sormayın hocam.
0: Soracağım. Sevgili Cemilay, misafirlerimizi tanıyorsun. Benim adıma onlara bir soru sorabilir misiniz? Senden rica ediyorum. Benim adıma sen sor Cemilay. Bekliyorum. Evet. Hazır mısınız?
1: Hazırız hocam.
4: Eyvah.
3: Ben değilim.
1: Eyvah.
4: Hep biz mi soracağız?
3: Evet, doğru.
0: Bravo Cemilay. Vallahi. Üçünüz bir takımın teknik heyeti olsanız, ilk büyük krizde o soyunma odasını nasıl toparlarsınız ve kim hangi sorumluluğu alırdı? Hayır. İşte burada.
1: Evet.
0: Vallahi billahi. Bravo Cemilay. Vallahi.
1: Buyurun.
3: Üçümüzün farklı farklı özellikleri var. Farklı karakterlerdeyiz. O yüzden herkes üzerine farklı bir sorumluluk alırdı herhalde. Ben kendi adıma disiplinli ve analitik düşündüğümü düşünüyorum. Oradaki krizi bir disiplin altına almaya çalışırdım. Ben kendi adıma bu sorumluluğu üstlenirdim.
0: Kötü polis sen mi olurdun?
3: Belki de olabilir.
0: Hmm.
3: Ben bunu aldım üstüme. Sıra sizde.
0: Peki sakin kim olurdu, iyi polis?
4: Benim olmayacağım kesin.
0: O zaman sen oyuncunun dilinden anlar mısın?
4: Anlarım.
0: O zaman sen onu al, sen de sakin ol.
1: Hocam ben hiç sakin olamam. Vallahi ben.
0: Senin zaten programın da sakin.
1: Ben hocam ben hani normal bir şey değil benimki.
0: Evet.
3: Yani
0: evet.
4: Cem'in

0: Şunu söylememiz lazım. Biz üçümüz bir araya gelirsek eğer futbolcular belki de bizim krizimizi
1: Hayır ya
0: müdahale
1: şey
0: edecek.
1: demek istiyorum.
2: Hocam ben Diyarbakır'daki Hocam ben Diyarbakır'daki Galatasaray Antalya maçındaki Fatih Terim olurdum herhalde evet. devre arasındaki.
1: Ayıp ya, bırak buralara girme.
2: Değil mi ama?
1: Peki hangi görevleri tevdi ederdiniz birbirinize?
0: Hocam yani bizim soyunma odasından
3: yani... Hayırlı bir şey çıkmaz mı?
2: Bir şey söyleyeyim mi? Üçümüz forma giyer çıkardık hocam.
1: Soğukkanlılıkta kim çözerdi?
0: Ben çözebilirim.
3: Soğukkanlı konusunda. Ben de soğukkanlı evet. olduğuma inanıyorum.
1: Yani Ertem biraz soğukkanlı.
2: Soğukkanlı olurdunuz ya ben
3: sen,
2: olamam.
3: Sen evet bekliyorum.
0: Ertem'in bir hararet olurdu. O hararet önce ben...
1: Hararet
0: bir,
1: de lazım orada ama.
0: Hararet
2: ben
0: lazım
2: hararetli
0: ama.
2: Ol. Yani benim
0: o
2: öyle
0: harareti
2: olsun.
0: Benim de bir birazcık azaltmam gerekirdi. Evet. Önce Ertem tarafını hallederdim. Sonra Nebil yani bildiğim ve tanıdığım kadarıyla evet. daha böyle soğukkanlı ve
2: Nebil,
0: sakin.
2: Soğukkanlı ve sakin evet. evet. Yani.
1: Ya orada çok da o buz zaman, gibi olmamak lazım.
3: Şöyle yapacağız hocam.
1: Evet.
3: Ertem bir patlayacak.
1: Kafadan.
3: Tamam mı? Ersin orayı yumuşatacak. Sakin ben geleceğim. Beyler.
0: Ben hem buraya ayar vereceğim hem futbolculara ayar vereceğim.
3: Ben de
0: yani iki tarafa birden. Bir dakika diyeceğim Ertem'e. Bir dur ya bir sakinleş. Ha. Dur hemen böyle parlama. Bir saniye halledeceğiz derim. Futbolculara da ondan sonra.
3: Sonra ben gelip temizliği yapacağım.
1: Sizin bu takım sahaya bile çıkmaz.
3: Çıkmaz mı hocam hiç tamam. O yüzden biz de
1: çok teşekkür ederim. Hocam, sağ olun.
2: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi gördüğüme çok sevindim.
3: Biz de aynı şekilde hocam.
1: Gözümün önünde tabii büyüyen yaş olarak da mevki olarak da insanlarsınız. Sizlerle bu olmaktan çok mutlu oldum. Bizim güzel de. Bir ne diyelim? Nostalji oldu diyelim.
4: Sabah başladık hocam, akşam.
1: Evet.
0: Evet hocam ya.
3: Evet.
1: Bir dahaki seferi yemekli
0: yapalım hocam. Teşekkür
1: ederim. Yapalım. Ondan sonra vallahi billahi sen söz verdim arada bir arayacağım seni.
0: Bekliyorum.
1: Arkadaşlara selamlarımı unutmayın. Sağ olun. Herkese sevgilerimi iletin.
2: Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Öpüyorum. Çok teşekkür ederim.
2: Allah sizlere sağlık saat versin.
1: Amin. Teşekkür sağ ediyoruz. Olun.
5: Kim ne dedi?
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, İtalyano ve işleyen çarkları Kartalı yükseklerden uçuruyor. Şimdi kendi tezi üzerinden antrenörlük felsefesini biraz konuşacağız ama önce Marsilya maçı ile ilgili şunu bir söyleyeyim. Marsilya maçını izlerken dedim ki işte futbolu niye seviyorsun diye bir soru sorsalar al maçı göster de ki ben bu yüzden seviyorum bütün her şeyiyle. Niye? Tribün harika, atmosfer şahane, gürültüsü, patırtısı. Yani işte Beşiktaş böyleydi ya. Yani bunu dedirtti bana. Beşiktaş böyleydi çünkü eskiden de böyleydi. Tribünü, coşkusu, heyecanı böyleydi. Ve bunu bir teknik direktör eliyle yeniden kazandı. Çünkü saha nasılsa tribünde öyle olur. Kimse kusura bakmasın. Yani bu konuda çeşitli tezler ortaya atılabilir ama bu da benim tezim olsun. Saha nasılsa tribünde öyledir abi. Şimdi maçı izliyorsun. Beşiktaş diyorsun bir şey yapıyor. Biraz da onu anlatmaya çalışacağız yani. Bir şey yapıyor ve öyle bir yapıyor ki şu huyundan görüyorsun yani. Gol atıyor Beşiktaş. Bakın dikkat edin gol kutlamalarına. Yani gol kutlamalarından santraya gidemiyor. O ona sarılıyor, bu buna geliyor, öbür oyuncu geliyor sarılıyor. En geriden başka bir savunma oyuncusu geliyor sarılıyor. Dikkat edin yani. Ve diyorsun ki burada bir enerji var, pozitif bir enerji var. Bu da harika bir şey. Ve bence herkes bu enerjiyi hissediyor. Belki tarif edemiyor doğru düzgün. Ama Beşiktaş'ı belki biraz da ölçüsüz övmelerin en önemli sebebini ben bu yüzden böyle görüyorum yani. Orada bir futbol maçı izlediğini ikna alıyorsun. Dünyanın her yerinde futbol maçı oynanıyor öyle mi? Ve hani yeni futbolla falan mesafeli insanlar da var. Bazen insan futbol sevgisini sorguluyor o kadar maça bakarken ederken. Burada diyorsun ki ama evet evet yani futbol bu dedirttiği için övgü cümlelerini sıklıkla duyuyoruz Beşiktaş'la ilgili. Elbette hani bu henüz hikayenin başlangıcı. Elbette konuşurken ölçülü konuşmak lazım. Ama bu İtalyano ile ilgili düzgün cümleler kurmamıza veya hikayesini anlamaya çalışmamızı engel değil. Biz de onu yapacağız şimdi. Yola çıkarken de Recep Reis'le internete düştü. Gerçi görmüşsünüzdür İtalyano'nun antrenörlük tezini baz aldık. Ve onun verdiği röportajlardan cümleler çıkardık. Bunu Beşiktaş'a uyarlama gayreti içerisine girdik. Mesela orada bir...

cümlesi var. Diyor ki, oyun içinde bir antrenör gibi düşünmek veya antrenör gibi hissetmek başka bir şeydir. Gerçekten antrenör olmaksa tamamen başka bir şey. Buradan başlayalım. Şimdi bana kalırsa Beşiktaş transfer döneminde bir sürü doğru şey yaptı ama tam anlamıyla %100'lük bir performans diyebileceğim bir şey imza atmadı. Hocanın da bir artısı burada başlıyor zaten. Belki savunmada ayağı daha iyi, soğukkanlı kalmayı becerebilen bir savunmacı almadılar. Şimdi sezon öncesi mesela konuşsak Beşiktaşlarla 10 numara ihtiyacından bahsediyordu. Belki yedekleme yine doğru düzgün yapılmadı. Endidi'nin gitmesi gerektiğini düşünüyordu herkes. Ama şöyle söyleyeyim. Bugün İlhan Fakılı gol atan adam ya, çok da seviliyor ya. Belki İtalyano yerine başka bir teknik direktör olsaydı ne işi var ya Beşiktaş'ta falan dediği bölümlerdeydik şu an. O haftalardaydık. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama Beşiktaş planlamadaki aksaklıklara, eksikliklere rağmen belirli bir seviyeye geldi. Yoksa hala eksiği var. Hem nicelik olarak hem nitelik olarak eksikliği var. Ama bunu hissettirmeden o süreci geçebiliyor. Bence bu çok önemli bir şey. Mesela Olay Tan sundu sana ya altın tepsiyle. İşte İtalyano'nun dediği gibi antrenör gibi hissetmek başka bir şey. Antrenör olmak başka bir şey. Şimdi Beşiktaş'a bakınca bir antrenör takımı görüyorsun. Bir antrenör kimliği görüyorsun. İnsanları da bence bu mutlu ediyor. Çünkü Türkiye'deki herkes, yani siyah beyaza gönül vermek zorunda değil abi. Hepimizde var bu. Antrenör kimliğinin baskın gelmesini çok önemsiyoruz. Çok da özlüyoruz. Bunu birazcık görüyorsun. Yani Olay Tan o yüzden doğru bir isim örnek olarak. Şimdi ben geçen sene gelmesine mesafeli baktığımı söylemiştim. Yayında da söyledim. Yine söyledim yani. Ama o yemeği güzel pişirdi abi İtalyan elindeki malzemeyle. Yani bugün şimdi bak iki asist oynadı. Girdi ikili mücadelelerde rakibine üstünlük kurdu. Hırsla sahada lider gibi oynadı. Toplam mesafesi iyi falan. Beşiktaş'ın blokları çok hızlı geçmesini sağladı Olay Tan. O yüzden olay oldu mesela. Veya da geçen seneki Çerni'yi bilmiyorum herkes seviyor muydu. Ama bugün önemli bir parça oldu. Salih Özcan beklentinin çok üst düzey olduğu bir isim değildi. Dortmund'da hani düzenli forma giymediği için bir şüpheyle bakılıyordu ama şu an ligin en iyi süpürücülerinden bir tanesi oldu. Ve önündeki iki oyuncuya da çok sağlam bir özgürlük sağlıyor. İşte o yüzden İtalyano'nun sözüyle devam edeyim yine. Oyun içinde bir antrenör gibi düşünmek veya antrenör gibi hissetmek başka bir şeydir. Gerçekten antrenör olmaksa tamamen başka bir şeydir. Ve şu sözü de güzel. Taktik için diyor tahta var. Bu sözünü çok sevdim. Taktik için tahta mevcut ama sonra insanların zihni üzerine çalışmalısın diyor. Yani Beşiktaş'taki dönüşümü de bence güzel açıklatan bir ifade bu. Çünkü işte Olay Tan dedik ya. Şimdi 1-2 maç üst düzey verim alabilirsin. Ama Göztepe'deyken de öyle oynadığı maçlar vardı. Sonra çok kötü oynadığı maçlar da geliyordu. Hatta ne dedi o zaman Göztepe'nin hocası? Bazen üst düzey bir profesyonel görüyorum ona bakınca ama bazen amatör bir futbolcu gibi davranıyor. Yani buna benzer bir cümle kurdu. Ama işte Beşiktaş'ın dönüşümünü çok güzel açıklayan ifade. Dedim ya. Yani Italiano belli ki oyuncunun zihnine girmiş. Yani öyle bir teknik direktör. Onu söylemek lazım. Hani ben bu örnek üzerinden verdim. Sen başka bir oyuncu üzerinden bu hikayeyi yapabilirsin. Ama zannediyorum bu konuda şu ana kadarki performans olarak hemfikiriz. Oyun şablonu olarak da hani biraz konuşacak olursak yine bir röportajındaki cümlesine sığınalım İtalyano'nun. Diyor ki top ayağındayken herkes oyun kurucu olabilir diyor. Buna bizim Recep Bey istedi ki abi ne olur buna Vlahovic örneğini ver dedi. Çünkü gol hariç her şeyi yaptı dedi Marsilya maçında. Elbette hani gol konusunda ona çok yüklenmemek lazım. Çünkü hani gol noktasında topla buluşturamadı belki ama Vlahovic inanılmaz bir sırtı dönük santraforluk dersi verdi. Yani Beşiktaş'ın Vlahovic'i derine çekerek sırtı dönük topla buluşturup İlhan Fakıllı, Çerni'yi savunma arkasına koşturması yani Marsilya'nın zaten kötü bir savunma dengesi vardı iyice yerle bir oldu. Adam paylaşımını, dağılımlarını doğru yapamadılar. Vlahovic orada oyun kuruculuk meziyetiyle Beşiktaş'ın oyununu evirdi abi. Rakibin hattını sürekli kıran bir oyuna evirdi. Bakın 4. dakikada İlhan Fakıla'ya yaptığı inanılmaz bir pas var. Bir anda dönüp yapıyor bunu. Dönün 24. dakikaya ayak dışıyla Çerni'yi topla buluşturduğu an var. Orkun'un ilk yarının sonunda kaçırdığı pozisyonda da harika bir kilit pas var. Yani Vlahovic'in o pasın hemen öncesinde yapmış olduğu şey de kontrolü çok elit. Ama o pozisyonun başına gidelim mesela. Yine sırtı dönük topu aldı. Bu kez Murillo'yu oynadı. Sırtı dönük top aldı. Bek'in alan katması adına topu saklayabilirdi. Ama olgun pasla onu oynadıktan hemen sonra topu geri alıp Orkun'a kusursuz bir
pas verdi.

Açtı, o ayrı. Anlatabiliyor muyum? İşte Vincenzo Hoca'nın dediği gibi top ayağındayken herkes yani oyun kurucu. Bunu daha önceki takımlarında da yapıyordu yani onu da söylemek lazım. Bu onun genel bir felsefesi. Eksiklikler yok mu? Var. Yani mesela ilk 20 dakikadan sonra Beşiktaş ritmini kaybetti maçta. Ya da arkada hani ben gol olacağını biliyordum. Hani o sol bek sol stoper arası orada bir sıkıntı vardı. Bir gol yiyecekti orada.

Bekleyen, çok geride duran bir takım hoşuma gitmiyor diyor. Devamında rakibin sürekli topa sahip olmasına izin vermek istemediğini, savunma çizgisinin cesaretle öne çıkmasını, takımın blok halinde yükselmesini, top kaybedildiğinde de mümkün olduğunca hızlı geri kazanılmasını savunuyor. Yani onun futbolunda savunma eşittir geriye çekilmek değil, topu yeniden kazanmak için öne gitmek. Ama bu da işte oyuncu profilinin kalitesine, niteliğine göre bazı sıkıntılar doğurabiliyor. Bence dün akşam bunun küçük bir örneğini gördük. Şimdi bambaşka yerlerde çok daha baskın geldiği için Beşiktaş'ta o hissedilmemiş olabilir. Ama hocanın genel olarak böyle bir anlayışı var diyebiliriz. Bu anlayışa uygun arka profil var mı derseniz bence yok. Peki bu hocanın değişmeye niyeti var mı derseniz yok, o hiç yok. O hiç yok çünkü 2020'de Spezia oyuncusuna işte o sözü söyledi. Her futbolcu top ayağındayken oyun kurucudur diyordu. 2025'te hangi gazeteydi ya? Orada İtalyanlı'nın sözlüğü gibi böyle ana kavram duruyordu. Tutti registi diyor. İtalyanca söyleyeyim. Kendisi efendim futbolculuk döneminde oyun kurucu oyundan düşürülünce takımında başka bölgelerden oyun kuracak alternatifler üretemediğini gözlemliyor. O yüzden o tutti registi, yani herkesin oyun kurabilen oyuncular olmasını istiyor. Bir yazıda şey gördüm, o da hoşuma gitti. Yani Italiano'nun futbolculara rol değil sorumluluk verdiği ifadesi. O çok hoşuma gitti. Onun için çok değiştiğini göremezsiniz. Yani rakip yarı sahada baskı, yüksek savunma çizgisi, top kaybı sonrası karşı pres, rakibi haliyle rahat pas imkanı vermeme, oyunu rakip yarı sahaya taşımak. Bu prensiplere sahip. Ve şey diyor, sadece taktik teknik yetmez diyor. Cesaret lazım, kalp lazım, psikoloji ve insan yönetimi de gerekiyor. Ki bizi izleyenler bilir, biz bir antrenörü değerlendirirken bu parametrelere muhakkak bakarız. Hatırladım, Republika, o röportajda bir cümle daha var İtalyano'ya ait. Oraya diyorlar ki senin sırrın ne diye soruyorlar. Cevabı şey, İtalyanca veriyor da, peşimden gelmelerini sağlayabiliyorum diyor. Yani bu ne demek? İşte aslında milleti maça götüren şey bu. İşte futbolcuların vücut dilindeki o güzellik bu. Veya demin ne dedim? Taktik için tahta var ama asıl mesele kafasının içine girmek oyuncunun. Onu kendi tarafına çekmek, duygusal olarak onu uyarmak, buna işaret ediyor. Onu söyleyelim. Bu arada yeri gelmişken bir referansı da verelim. Yani bu referans çünkü çok güçlü ve Italiano'nun felsefesini anlamak için güzel bir referans. Çünkü konuşan kişi abi Arrigo Sacchi. Boru değil yani, af buyurun. Diyor ki 2025'te Bologna üzerine yazdığı analizde Italiano futbolunu pres, cesaret ve kolektiflik üzerinden tarif ediyor. Sacchi'nin özellikle vurguladığı nokta Italiano'nun oyuncularını sürekli olarak zihinsel ve taktiksel olarak tetikte tutması. İşte o yüzden önemli peşimden koşmalarını sağladığım kısmı, ama bir ilginç olan şey daha var, adamın değişmemesi. Kulüp değişti, lig değişti, oyuncular değişti. Haliyle rakipler değişti ama fikir değişmedi. Fikir ne? Kendi antrenörlük tezinde anlattığına göre topa sahip olma oyunu. Onun da 3 temel prensibi var. Biri konsolidasyon. Yani topu dikin oynamak için acele etmemek, topun güvenliğini sağlamak, sabırla boşluk aramak. Topla kat etme, alan bulduğunda topla ileri kat ederek rakip oyuncuları üzerine çekmek ve onları pozisyon almaya zorlamak. Yani provoke etmek diyorlar. Doğrudan hücum. Top geri kazanıldığında rakip kaleye en hızlı şekilde agresif ve dikine hücum etmek. Bu yaklaşım bir risk kültürünü de destekliyor. Kaybetmemek için değil, kazanmak için oynamak. Tam olarak hocanın bahsettiği unsurlar bunlar. Özetler elbette çok daha detaylı anlatıyor ama. Şimdi konsolidasyon kısmına baktığımızda topu dikine oynamak için acele etmiyor dedik. Topun güvenliğini sağlıyor dedik. Sabırla boşluk arıyor dedik. Mesela Fenerbahçe maçına bak, onu görürsün. Vlahović'in ağlara gönderdiği top öncesi Beşiktaş'ın en geriden nasıl sabırla pas yaptığını, o pasla birlikte Fenerbahçe'nin dengesi nasıl bozduğunu Fenerbahçe'nin gördük. Yani tezini sahaya sürdü orada İtalyano. Gelelim topla mesafe kat etmeye. Olayta'nın kullanımını anlattı. Buna kanatlar da dahil aslında. Yani Beşiktaş oyuncuları alanı bulduğu anda topla mesafe kat etmekten çekinmiyorlar ve bunu iyi seviyede yapıyorlar. Beşiktaş'ın bulduğu ilk golde İlhan'ın topla mesafe kat edip Olaytan'ı görmesi, topsuz oyunu, hemen ardından boşlukta topu alıp yaptığı vuruş bence bunun göstergesi. Olaytan'ın zaten ligin başından beri top alıp gittiği anlar bunun göstergesi. Yine Marsilya maçına geri döneyim, Poku'ya yaptığı asistle düşmesine rağmen kalktı, boşluğu

0: topla geçti, aldı at pasını verdi Poku'ya. Yani hocanın bir diğer ilkesini aslında bir kez daha sahaya yansıttığının göstergesi. Doğrudan hücum kısmına da zaten kanatlarını topu alır almaz paralel olarak rakip kaleye doğru yöneldiğini biz maç boyunca gördük. Bunları söyleyebiliriz. Ama şöyle toparlayayım güzel insanlar. Şimdi derler ya, Roma bir günde kurulmadı ki. Hani Beşiktaş da öyle. Hani hala eksikliklere sahip ama bu eksiklikleri hızla kapatan bir takım. Aynı zamanda bir antites takımı. Bakın Beşiktaş Avrupa Ligi'nde zorluk seviyesi yüksek maçlara da çıkacak. Ama o maçlarda da rakiplere pürüz çıkarma ihtimali yüksek bir takım. Çünkü koşan, mesafe kat eden ve dikey oynama alışkanlığı kazanan bir ekip. O yüzden dün Marsilya'nın hocası dedi zor bir takım diye Beşiktaş. Maçtan sonra söyledi bunu. Ve bu oyunların oynanmasını sağlayan en önemli husus da demek ki sezon başı. O yüklemeler. Yani yakından takip edenler bilirler. Hazırlık maçları, antrenmanlarla ilgili pek çok şeyi takip etmeye çalışırız biz. O açıdan ona sığınarak şunu söyleyebiliriz. Beşiktaş takımı kademeli olarak bu hale geldi. Bir sihirli değnek hikayesi değil bu yani. Öncelikle takımın kondisyon öznesinin oturtulması gerekiyordu. Belli ki bu önceliklendirilmiş. Bakın Marsilya ne kadar zor durumda olmuş olursa olsun bir Fransız takımı, bir dinamik takımdan bahsediyoruz ve ilk 20 dakika sonrasında bir düşüş var okey ama bunu oradaki düşüşün sebebi bence biraz geriden oyun kurmada yaşanan zorluklar falan. Daha fazla koşan, daha fazla ikili mücadele kazanan Beşiktaş'tı. Ve şu an gerçekten iyi seviyede. Yani Beşiktaş'la beraber lig için konuşuyorum. Şu anda konuştuğumuz zaman şunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'la koşarsanız kaybedersiniz. Yani kondisyonunun göstergesi. Duran topu da son söyleyeyim. Çok önemli. Yani Erzurum maçında Emirhan attı. Marsilya maçında Mourinho topu ağlarla buluştu. Zaten onu da ikinci santrafor gibi kullanıyor biliyorsunuz hoca. Ama tam bir takım mı? Hayır. Tabii ki değil. Yani Beşiktaş'ta şu an bak yöneticilerin demeçleriyle kibre sürüklenirse tablo anında terse de dönebilir. Çünkü bizde yöneticiler böyle hatalara düşerler. Affedersiniz çabuk gaza gelme gibi bir huy vardır. Gelişen ve gelişmesi için de nitelikli oyuncu dönüşümüne ve derinliğe ihtiyaç duyan bir takım Beşiktaş, tamam. Hani biz bugün yaşanan heyecanın sebepleri üzerine hocasının felsefesiyle beraber anlamaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Daha fazlası değil yani. Bu takımın step by step felsefesiyle geliştiğini de akıldan çıkarmamak lazım. Şu an müthiş bir enerji görüyoruz ve bu enerjiyi açığa çıkaran bir sinerji var. Bunu yapan da bizzat teknik direktör. Yani bakınca diyorsun ki ya bu adam Beşiktaş'a ilk geldiğinde İtalyanlar sosyal medyada nasıl Türkiye'ye kaptırdık diye boşuna söylenmemiş. Hani başka sözü hacet yok. Umarım hoca yalnız bırakılmaz. Çünkü desteğe ihtiyacı olacak. Öyle günler de gelebilir. O zamanki reaksiyon da geleceği belirleyecek.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
5: Evet, maç sonu yayını hepiniz hoş geldiniz. Maalesef ki bugün çok tatsız bir sonuçla ayrılıyoruz. Bursa'daki bu güzel taraftar, hakikaten bu fedakar taraftar demek istiyorum her şeyden önce. Gerçekten 45 bin kişi orayı hınca hınç doldurmuştu ama gerçekten çok çok kötü bir sonuçla ayrılıyoruz. Maalesef ki 4-1 İtalya'ya mağlup oluyoruz. Alper Üstündağ ile beraber başlayacağız. Alper abiyle sohbet edeceğiz. Alper abiyle aslında belli şeyleri eleştireceğiz. Belli şeylere reçeteyi oluşturmaya çalışacağız. Alper abi hoş geldin.
6: Pek hoş bulmadık sevgili Can.
5: Vallahi gerçekten nereden başlanmalı bilmiyorum ama bence en azından şu anda saha içindeki performansı eleştirdiğimiz için de hocaya bir dönmek istiyorum. Yani Vincenzo Montella demek istiyorum. Fransa maçını gördük. Bir ümitlendik gibi oldu sanki ama bu maç nezdinde yorumları almak isterim abi. Vincenzo Italiano'nun akıbeti ne olur diye sormak isterim aslında doğrudan.
6: Ya nereden başlasam bilemiyorum sevgili Can. Şimdi sen yani yayına bağlanacağım 5 dakikamız var dediğinden beri düşünüyorum. Yani şimdi bir kere nereden başlayalım bilemiyorum. Fransa karşısında oynanan bir futbol vardı. Değil mi? 1-0 mağlubiyet. Çok da iyi bir milli takım vardı bence Kocaeli'nde.
5: Harfiyen katılırım.
6: Şimdi burada rotasyona ne gerek vardı? Tamam, Uğurcan kırmızı kart gördü. Mecburi bir rotasyon. Anlarım. Mecburen Altay oynadı. Peki yani Fransa karşısında oynanan futbol içerisinde ne vardı? Motivasyon neydi? İtalya maçında ne belirlemedi? Şimdi bakıyorum ilk yarıda özellikle, yani ilk yarıda yani özellikle ne defansta ne ofansta beraber oynama duygusundan uzak, üzerinde ölü toprağı olan bir ekip, baskı yok, destek yok, denge yok, bütünlük yok, takım oyunu, adam adama futbol yok. Ya ilk yarıda bir kere iş bitti.
5: Tabii canım, kontak kapadık ilk yarıda abi, yani tepkisiz 3-0 diyorum ben. Bilmem katılır mısın yoruma?
6: Yani ilk yarı ben sana söyleyeyim, herhalde Mancini ve İtalyan futbolcular aman vatandaşımız dünyaya rezil olmasın diye trene bastı. Bak olabilir. Ben sana söyleyeyim yani burayı es geçme. Hani aman vatandaşımız Montella rezil olmasın diye düğmeye bastı. Yani ikinci yarı yüklenmeyen, Rolanti'de oynayan, vites artırıp vites küçülten bir İtalya milli takımı vardı.
5: Doğru.
6: Yani özel maç oynasak ya bu kadar dokunmaz. Ya inan, özel maç oynasak bu kadar dokunmaz. Ama yani Uluslar Ligi'nde oynayıp zaten grubumuz ateş çemberi. Yani 2'de 0 çektik ya. Şimdi 2'de deplasmanımız var. Oynayacağımız 2 deplasmanın biri Belçika, biri İtalya. Yani cuma ve pazartesi günü milli takımımızı yine inanılmaz bir maç trafiği bekliyor. Şimdi ben soruyorum. Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımlarından biri Beşiktaş.
5: Doğru.
6: Diğeri Trabzonspor'ken sen bu Beşiktaş'ın kadrosunda harikalar yaratan İlhan Fakılı'yla Trabzonspor'da harikalar yaratan Aral Şimşir'i nasıl kadroya almazsın? Önce bize bunu açıkla Montella Hoca.
5: %100 ki yani bugünün
6: Beşiktaş savunmasında harika işler yapan sol stoper Emirhan Topçu'yu nasıl bu maçta kadroya almazsın?
5: Mesela.
6: Yani aklım almıyor. Aklım almıyor.
5: Peki şöyle bir şey soracağım. Aslında birazcık yani herkesin kafalarında bu teoriyi konuştuğu bir kısım var yani Alper abi. Bu kadro seçimlerinde Vincenzo Montella haricinde herhangi bir dokunuş mu var? Ya da hocanın mı tercihi bu? Ya da akıllara çok farklı sorular geliyor ama bilemiyorum. Yani böyle bir istihbaratımız var mı ya da ne demeliyiz yani? Bunun sahada herhalde futbolla alakalı açıklanabilecek bir durumu olmadığı için soruyorum ben de abi.
6: Ya bir kere Kocaeli'nde Kocaeli Spor taraftarlarına bilet verilmeyişine çok üzüldüm. Tribünde gazoz içen, çekirdek yiyen bir futbolcu topluluğu vardı.
5: Doğru.
6: Şimdi bakıyorum İtalya karşılaşmasında Bursa Atatürk Stadyumunda Bursa taraftarına bilet verilmiyor. Yine gazoz içen, çekirdek çıtlayan taraftar topluluğu var statta. Ya öncelikli olarak o kadar kötü yönetiliyoruz ki dünyaya rezil oluyoruz.
5: Doğru.
6: Ya sahanın halini gördün mü?
5: Tam onu da soracaktım abi. Yani bu herhalde açıklanamaz bir durum.
6: Yani Kocaeli'nin haline bak. Bursa'nın haline bak. O kadar güzel stadyumlarımız varken neymiş? Uğur getiriyormuş Kocaeli stadı, Bursa stadı, orada oynamalıymışız. Hadi yine oradan, bu kadar kötü zemin, bu kadar kötü bir futbol anlayışı olabilir mi ya?
5: Tabii canım. Ya futbol ya, güzel zeminde oynanır yani. Her zaman da bunu söyler bütün otoriteler, hatta sahanın içinden gelen kişiler, ki Alper abi sen de sahanın içinden gelen birisin aynı zamanda.
6: Evet. Yani futbol güzel sahada oynanır. Hani diyor ya Montella Hoca, Fransa işte sanki sahada oynamamış, sadece Türkiye oynamış. Bize zemin yardım etmedi dedi ya Fransa maçından sonra.
5: Evet.
6: Hocam zemin Fransa'ya da yardım etmedi.
5: Tabii bu zeminde iki takım da oynuyor sonuçta.
6: Şimdi zemin Bursa'da, zemin Bursa'da İtalya'ya da yardım etmedi aslında. Ama sen topu oynayamıyorsun ki. Sen takımı sahaya yayamıyorsun ki. Sen motivasyonu, sen konsantrasyonu veremiyorsun ki.
5: Doğru.
6: Ben neyi konuşuyoruz? Ya biz neyi konuşuyoruz?

0: konuşuyoruz. Ya bak Montella Hoca'ya günlerdir Alper Üstündağ TV YouTube hesabımda destek veriyorum. Hı-hı. Diyorum ki hocanın elinde sihirli değnek yok. Şu anda biri gelse ne yapabilir ki bu takıma diyorum. Hı-hı. Yıldızlar topluluğu isimlere sahibiz, hakimiz. Onları mı Montella Hoca oynatmıyor, kadroyu almıyor diyoruz. Hı-hı. Evet tamam dedik, dünya kupasında ayak kırıklığı yaşadık, o da üzüldü dedik. Hı-hı. Evet gençlere pek şans vermiyor, takımlarını oynamayan oyuncular oynatmaya çalışıyor dedik. Yani destek verelim, Montella Hoca'nın yanındayız dedik. Hı-hı. Nasıl Fili'nin sultanlarında Santarelli bir İtalyan olarak İtalya'yı yenip kupaya uzandıysa, sen de bir İtalyan olarak bize, milli takımıza ilk kez İtalya karşısında galibiyeti getirebilirsin dedik.
1: Doğru.
0: Yani biz inan yani Montella Hoca'dan daha çok motive olmuşuz karşılaşmaya.
1: Öyle.
0: Ya biz Türk halkı olarak Montella Hoca'dan daha çok konsantreydik maça. Ya oynamayan oyuncuları oynatmak nedir ya? Önce Montella Hoca bunu bir anlatsın bize. Yani Barış Alper Yılmaz tutkusu nedir? Kerem Aktürkoğlu tutkusu nedir? İrfan Can Kahveci'yi kadroya alma, Samet Akaydın'ı kadroya alma tutkusu nedir? Yani ya o kadar konuşulacak çok şey var ki Can. Ya yazık ya. Yazık yani. Yani ben tekrar söylüyorum. Özel maç oynasak benim bu kadar zoruma gitmez.
1: Doğru ama abi
0: Uluslar
1: yani.
0: Uluslar Ligi'nde mücadele ediyorsun. Tamam Ateş Çemberi bir grup. Katılıyorum. Ama sen Fransa karşısında beraberliği kaçıran taraftın. Beraberliği alabilirdin. Yani 3 gün sonra İtalya maçında ne değişti? Ne değişti yahu? Sen niye rotasyon yaptın? Ne gerek vardı? Niye Abdülkerim'i kenara aldın? Niye İsmail'i kenara aldın? Günlerdir sakat olan Orkun'a niye şans veriyorsun mesela 11'de? Çocuğu ateşe atıyorsun.
1: Doğru, ayağında Atelli oynuyor.
0: Ya ne gerek var? Ya İlhan Fakılı'yı niye kadroya almıyorsun? Aral Şimşir'i niye kadroya almıyorsun? Emirhan'ı niye kadroya almıyorsun?
1: Hatta Berke Özer'i de sayabiliriz
0: Elmalı,
1: yani.
0: Emirhan Elmalı takımında oynamıyor ya.
1: Doğru. Berke
0: Eren takımında gol oynamıyor. Sen Eren'i 11'de oynatıyorsun. 8 tane gol atmış Fenerbahçe. Gol olmuş, yağmış Eyüp Kalesi'ne. Bir tane gol atamamış Kerem Aktürkoğlu. Sen bu adamla milli takımda gol bekliyorsun.
1: Gerçekten öyle ya.
0: Ya kusura bakmasın ya kimse, kusura bakmasın. Yani tamam Montella Hoca'ya destek verelim dedik. Rota istikrar dedik. Sabredelim dedik. Hoca kötü niyetli değil dedik. Ama hocam sen bu işi başaramıyorsun ya. Sen kimsenin seni görevden almasını lütfen bekleme. Valla. Yani senin yaptığını herkes yapar bu sahada. Senin yaptığını herkes yapar. Kusura bakmasın kimse.
1: %100.
0: Artık Montella Hoca ile veda zamanı gelmiştir.
1: %100.
0: Bundan önce Fransa maçı sonrasındaki Can yayınımızda ne kadar ılımlı konuştun değil mi?
1: Kesin. Ve %100 ve ben de aynı düşüncedeyim abi bu arada. O gün de seninle abi %100 aynı düşüncedeyim. Bugün de aynı düşüncedeyim. Lütfen abi Alper abi devam edebiliriz.
0: Ya böyle bir şey yok. Yani ve ben sana ne dedim? Şimdi Montella Hoca'yla yolları ayıralım. Ama ne yapacağız? 10 gün içerisinde hangi hoca bu takıma hakim olur dedim. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Şimdi kardeşim sen 3 gün önce Fransa karşısında bir futbol oynatıyorsun. 3 gün sonra İtalya karşısına çıkıyorsun. Rotasyon yapıyorsun. Saçma sapan bir futbolla yarım saatte maçı veriyorsun.
1: Doğru.
0: O yüzden kimse kusura bakmasın sevgili Can. Yani yani bütün dinleyicilerimize de buradan selam olsun. Yani kötü bir gece. Hiç iyi bir gece yaşamıyoruz. Dediğim gibi keşke özel maç olsaydı da bu kadar içimize dokunmasaydı bu karşılaşma. Yani Fransa karşısında bak bunu hak veririm. Fransa dünya futbolunda önde. İtalya dünya futbolunda önde. Belçika dünya futbolunda önde. Bunların hepsine varım.
1: Tamam.
0: Ama sen Fransa'ya kaybet. İtalya'ya kaybet. Şimdi sen Belçika'ya da kaybedeceksin deplasmanda.
1: Öyle gözüküyor.
0: Sen şimdi Belçika'ya da kaybedeceksin deplasmanda. Öyle gözüküyor. Ya Montella Hoca görevden alınmayacak. Montella Hoca istifade etmeyecek. Gideceğiz iki deplasmanda daha kaybedeceğiz. 4-0 sonra Montella Hoca istifa etti.
1: Peki şöyle sorayım. Alper abi peki şöyle sorayım.
0: Bak Uluslar Ligi'nde alacağımız başarılı sonuçlar sonrasında Avrupa Şampiyonası'nda seri başı olabilme ihtimalimiz varken Montella Hoca bunu bizim elimizden nasıl alabilir ya? Ya ben bir Türk olarak bunu kabul etmiyorum ya.
1: Doğru.
0: Türk milli takımının başında yabancı teknik direktör olmaz arkadaş. Konsantrasyon sağlayamıyor. Motivasyon sağlayamıyor. İtalyanca konuşuyor. Tercüman. Düşünsene. Sevgili Can bak Allah aşkına lütfen herkes bir hayal etsin.
1: Tamam abi.
0: Montella Hoca İtalyanca konuşuyor. Tercüman böyle yapıyor. Maçı kazanacağız. konsantrasyonumuz üst düzeyde olacak. Haydi çocuklar, haydi aslanlarım, haydi yavrularım. Sonunda da şey mi diyor? Allah yardımcımız olsun mu diyor mesela? Ya ben ya vallahi ağlanacak halimize gülüyoruz. Ya
1: gerçekten ağlanacak halimize gülüyoruz ama çok ya güzel anlattın abi.
0: Motivasyon tercümeyle olmaz.
1: Evet.
0: Motivasyon tercümeyle olmaz. Motivasyonu sağlayacak olan o ülkenin dilini konuşan hocadır. Bak İtalya'nın teknik direktörüne Mancini. İtalyanca konuşuyor, takımı nasıl motive etmiş gördün mü? Ve bu İtalya Mancini ile devam ederse Avrupa Şampiyonası'na da gider, Dünya Kupası'na da gider.
1: Sırılsıklamdı bugün kenarda. Kaç defa gösterdi yayıncı kuruluş. Hakikaten çok denedi ve ya kenarda gerçekten 12. futbolcu gibiydi Mancini de. Onu da söyleyelim abi, şunu soracağım. Peki ya bugün tabii ki müsabakanın yayıncı kuruluşunda Fatih Terim'in yorumlarını duyduk. Yani Fatih Terim mi yakışır bu takıma? Şenol Güneş mi bu takıma yakışır? Yoksa Fatih Tekke ismi çok fazla konuşuluyor abi. Yani
0: Fatih Tekke'si yapma Allah aşkına sevgili Can. Fatih Terim'de kal da Fatih Tekke'ye dönme.
1: Peki.
0: Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Ben ne dedim biliyor musun? Sevgili kardeşim Burak'la beraber karşılaşmayı izledik.
1: Sevgilerimiz olsun. Selamlarımız olsun Burak.
0: Fatih Hoca dedim. Şimdi dedim burada dedim yanda dedim Ender abinin yanında oturuyor yorum yapıyor ya dedim. Keşke dedim bir ihtimal olsa da dedim Fatih Terim aşağı inse de dedim yedek kulübesine geçse dedim. Ya Fatih Hoca'nın verdiği motivasyonu, Şenol Hoca'nın verdiği motivasyonu, Mustafa Hoca'nın verdiği motivasyonu ya Montel Hoca verebilir mi ya?
1: Mümkün değil.
0: Ya verebilir mi ya? Bak Fatih Tekke de yanlış anlamasın kimse. Fatih Hoca'nın vereceği motivasyonu da kimse veremez.
1: Fatih Tekke de iyi motivasyon verir anlamında. Yani
0: Sergen Yalçın'ın vereceği motivasyonu bile veremez Montella. Çünkü adam bizim dilimizi konuşmuyor. Bir de utanmadan her basın toplantısında şey diyor. Ben kendimi Türk gibi hissediyorum. Ulan kendini Türk gibi hissediyorsan 3 senedir Türkçeyi niye öğrenemedin o zaman?
1: Mesela o da bir başka
0: ya
1: bir konu.
0: Bıraksınlar bu işleri. Onlar euroları diyor, euroları.
1: Onlar
0: yeşilleri seviyor, kırmızıları seviyor sevgili Can.
1: Çok güzel anlattın abi. Peki bir şey soracağım abi. Aslında Vincenzo Montella'nın herhangi bir istifası olmazsa ve federasyon görevinden almadığı koşulda oklar Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na döner mi? Ne zaman döner? Sonuçta İbrahim Hacı Osmanoğlu herkes tarafından çok fazla eleştiriliyor. Bütün kulüp, sonuçta kulübün taraftarları, belli kulüpler tabii ki her zaman her daim federasyon başkanı olunduğu vakitte bizim ülkemizdeki zaten iklim o kişinin eleştirilmesi yönündedir ama eğer şayet Vincenzo Montella'nın ayrılmaması ya da istifa etmemesi durumunda bu süreçte artık belli bir kararı almaması kaynaklı olarak Sayın Hacı Osmanoğlu'na oklar döner mi diye sormak istiyorum abi.
0: Bence dönmez. Bizim ülkemizde federasyon başkanına ne zaman oklar döndü ki? Bizim ülkemizde kim istenirse o federasyon başkanı oluyor. Bizim ülkemizde gözümüz açık gidecek, gözümüz açık. Futbolun içinden gelen, o futbol kültürünü bilen, sahada top oynamış, forma terletmiş, soğuğu sıcağı yemiş, antrenman nedir, çimi toprağı bilen
1: doğru
0: bir başkan gelmeli. Bak Basketbol Federasyonu'na bak, Hidayet Türkoğlu var. Futbol Federasyonu'nun başına başkanına bak, Mehmet Akif Üstün daha var. Futbol Federasyonu'nun başına niye futboldan anlayan biri yok ya? Ya niye müteahhitlerle, iş adamlarıyla, ticaretle uğraşanlarla biz iş döndürmeye çalışıyoruz Türkiye'de ya? Ya Fatih Terim A-Spor'da yorumculuk yapacağına federasyon başkanı olması yakışmaz mı mesela ya?
1: Çok yakışır.
0: Ya yakışmaz mı ya?
1: Aurasıyla yani ve hakikaten hani belli çekim etkisiyle diyelim. Fatih Hoca hakikaten çok kıymetli bir isim olabilir ve unutulmaz bir federasyon başkanı olabilir diye düşünüyorum ben de.
0: Ben Cumhurbaşkanımızın yerinde olsam futbolun içinden gelmiş, futbolu iyi bilen Cumhurbaşkanımızın yerinde olsam yarın itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı Fatih Terim yaparım. Hemen sabahına da Türk Milli Takımının teknik direktörünü Arda Turan yaparım. Bir dakika düşünmeden.
1: Arda Turan da hakikaten çok iyi isim bu arada abi. Şu anda
0: Fatih Terim federasyon başkanı olacak, teknik direktör Arda Turan olacak. Ne olacak biliyor musun? Hani zamanında şey vardı ya Barcelona'da. Neydi efsane İspanyol'un efsanesi? Guardiola'nın üstünde biri vardı, ismini hatırlayamadım.
1: Johan Cruyff, Cruyff'u mu diyorsun abi?
0: Cruyff Guardiola modeli vardı, hatırlıyor musun? Cruyff Guardiola
1: tabii
0: modeli vardı.
1: Tabii.
0: İşte Cruyff Fatih Terim olacak, Guardiola Arda Turan olacak. Ya ne yakışır ya?
1: Çok yakışır.
0: Ne yakışır ya? Yıllardır dilimizde tüy bitti, gözümüz açık gidecek ya. Bak benim sana buradan vasiyetim sevgili Can, gözüm açık gidecek. Yani ben bunu göremezsem ne olur?

0: konuşmaya devam et yani.
1: Şöyle bakıyorum, bazı
0: futbolun içinden gelen birini istiyoruz ya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na. Türk istiyoruz, Türk milli takımı teknik direktörüne. Çok mu bir şey istiyoruz ya?
1: %100. Hakikaten öyle. Hakikaten öyle. Bu arada bir dinleyicimizin iddiası var ama sanki istifa olacak gibi ve bir Türk teknik direktörle anlaşılma iddiası var.
0: İstifa. Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Bugün günlerden pazartesi, farkında mısın sevgili Can?
1: Doğru abi.
0: Yani 4 gün sonra maç var. Ondan sonra 6-7 gün sonra maç var.
1: Doğru, 2 tane daha maç var tabii bir hafta içinde.
0: Hangi Türk teknik direktör gelecek de takıma şimdi müdahale edebilir ya 3 gün içerisinde?
1: Çok zor.
0: Kimin müdahale etmesini bekliyorsun?
1: Bu 4 maçlık sonrası için zaten belli şeylere bakmamız gerekiyor abi, anladım.
0: Aynen öyle. 2 maç daha oynarız. 4'te 0 çekeriz. Ondan sonra teknik direktör gider. Hı-hı. Avrupa Şampiyonası'nda seri başı olma hakkımızı kaybederiz. Abi böyle bir şey var mı ya? Montella Hoca diyor ki işte ben kendimi Türk gibi hissediyorum. Tabii ki biraz duygusalım. Ama emin olun herkes rahat olsun. Kafanız rahat olsun. En iyi futbol oynayacağız sahada diyor. Biz de kendisine inanıyoruz, güveniyoruz, konuşuyoruz. Hocam sen çıktın yarım saatte maçı verdin ya. Yarım saatte 3 oldu ya.
1: Gerçekten.
0: Ya böyle bir şey olabilir mi sevgili Can ya? Yani umutla oturduğumuz ekran başında yarım saat sonra umudumuzu kaybettik.
1: Ki yani ben hayatımda bir futbol müsabakasında kritik anları aktarmadığım bir dakika skor hatırlamıyorum. Bugün ikinci yarıda içimden gelmedi. Yani sadece dinleyicilerle mesajlaştık. Yani dinleyicilerin mesajlarını okudum. Onlarla beraber isyan ettik. Hakikaten çok sıkıntılı bir akşamdı. Hepimizin hevesini kırdı.
0: Neydi? Bak o sahanın hali neydi Bursa'da? Bak o sahanın hali Bursa'da neydi? Taraftarın hali neydi? Ya taraftar yarım saat olmuş. Hani 3-0'a gelmiş. Ya tamam, moraliniz bozulabilir. Ama iyi hatırla, Beşiktaş Lyon maçı 3-0, Beşiktaş içeriye mağlup girdi. Beşiktaş çıktı 3-3 yaptı maçı.
1: Doğru.
0: Ya taraftardır takımı ayakta tutan.
1: Ki hatta Benfica Beşiktaş maçı da aklıma geliyor benim. O 3-0'dan 3-3 Cenk'in attığı.
0: Benfica maçı, ya bak ne diyorum sana, ayakta tutan, takımları ayakta tutan taraftarlardır. Yani doğru. Sen Bursa taraftarına bilet vermiyorsun. Sen Kocaeli'nde Kocaeli Spor taraftarına bilet vermiyorsun. Oranın miniferlerine bilet vermiyorsun. Nerede gazoz içen, çekirdek çıtlayan, maç seyretmek için stada gelen, tribünlere gelen isimler var. Onlara bilet veriyorsun. Ya olacak iş değil sevgili Can ya. Olacak iş değil ya. Ya burada kusura bakmasın kimse, Sayın Hacı Osmanoğlu da verdiği bu stat kararlarıyla sınıfta kalmıştır.
1: Yani milli takımın net bir stadyumu olmalı mıdır diye soracağım abi. Ve bu stadyum nerede olmalıdır ve hangi stat olmalıdır diye sorayım abi.
0: Ya ben şöyle söyleyeyim sana. Ya kesinlikle ve kesinlikle bir kere zemini güzel olan statlarda oynanmalıydı maçlar. Yani İstanbul'da oynanmalıydı. Yani İstanbul taraftarına, gerçekten büyük kulüplerin taraftarlarına biletler dağıtılmalıydı. Onlar gerekeni yapmalıydı. Yani 3 büyük kulüple, 4 büyük kulüple bir araya gelinmeliydi. Bu kritik maçlar öncesinde taraftar gruplarına biletler dağıtılmalıydı. Koordine halde takıma destek verebilecek, avantaj sağlayabilecek bir o atmosfer yakalanmalıydı.
1: %100.
0: Yani balık baştan koktu ve yanlış yapıldı sevgili Can. Yani rotasyonla beraber Montella Hoca da İtalya maçında bütün her şeyi alt üst etti. Yazık oldu. Gerçekten çok yazık oldu. Yani ben Fransa karşısında, İtalya karşısında, ya en azından Fransa karşısında, yani bu farklı mağlubiyeti hepimiz Fransa karşısında bekliyorduk.
1: Doğru.
0: Yani İtalya karşısında direniriz, alırız maçı diyorduk. Ya tam tersi oldu. Fransa karşısında direnen bir milli takım vardı. İtalya karşısında direnmeyen bir milli takım vardı. Yani diyorum ya, bak tekrar söylüyorum. Ya ölü toprağı vardı takımın üzerinde ya. Baskı yok, destek yok, denge yok, bütünlük yok, takım oyunu yok. Adam adaman futbol yok. Ya ilk yarıda bitirdi zaten İtalya işi. Mancini Hoca bile, ben sana söyleyeyim mi? Mancini Hoca bile bu kadar herhalde basit bir maç beklemiyordur.
1: Kesin. Ya bence de beklemiyordur. Ya ben zaten kadrolara bakınca, mesela Alper abi, aslında rakibe bakınca 9 tane adam değişmiş. Bir arada hiç oynamamış oyuncular. Yeni teknik adam. Yani ne oluyor acaba? Yani böyle bir, ya bizim kadroya da baktım, dedim niye rotasyon var? Pek de anlayamadım. Bir anda maç 3 oldu. Hiçbir şey hissetmeden direkt, zaten zemin çok çok kötüydü. Ya hiç hırslı bir oyuncu yok. Topu ısıran bir tane adam yok. Ya en kötü bir yeriniz kanasın dedim ya. Hani mücadele ederken o milli takımda bir oyuncunun bir yeri kanar ya. Bütün ikonik maçlarda hep onu görürüz ya Alper abi. Hakikaten hiçbir şey göremedik ilk yarıda. Ya kahroldum ben kendi adıma. Bilmiyorum yani ne diyeceğimi ben de bilmiyorum. Valla son cümlelerini de almak isterim Alper abi. Gerçekten zor bir akşamdı konuşmak adına. O yüzden de sorayım.

0: son cümlelerini dilersen abi.
1: Sevgili Can, konuşmak gerçekten çok kolay değil, çok zor. Hepimizin sinirleri gergin, gergin bir karşılaşma, gergin bir gece yaşadık. Hiç beklemediğimiz bir milli takım vardı sahada. Milli takımımıza bu skor yakışmadı. Yani Fransa karşısında bu skoru almış olsaydık, yani derdik ki yani Dünya Kupası finalleri oynamış, Avrupa şampiyonaları kazanmış, Dünya Kupaları kazanmış bir Fransa karşısında bu skor çok anormal değil. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Adamların kadroları dünya yıldızlarıyla dolu derdik, geçerdik. Ama İtalya karşısında böylesine farklı bir mağlubiyet almış olmak yani insanın içini yaralıyor. Yani gerçekten kabullenmiyorum. Bundan sonraki süreçte de Montella Hoca ile yola devam edip etmeyeceğini tabii Türkiye Futbol Federasyonu karar verecektir. Ben Montella Hoca'dan açıkçası eğer alnı ak ve başı dikse ben çıkarım, kendime yakıştıramadım bu mağlubiyeti derim, istifa ederim. Ama Montella Hoca istifa etse de Türkiye Futbol Federasyonu'nun şu bir hafta içerisinde oynayacağı iki maç öncesinde böyle bir istifayı da kabul edeceğini düşünmüyorum. Yani deplasman maçlarında oynayacağız. Açıkçası sonuç olarak mağlubiyetlere devam sevgili Can. Ben cuma ve pazartesi de milli takımdan bir galibiyet beklemiyorum açıkçası.
2: Vallahi katılırım.
1: Yani inan Dünya Kupası'nda Avustralya, Paraguay, Amerika'nın olduğu grup ne kadar kolay demiştik.
2: Doğru.
1: O grupta ateş çemberiymiş, haberimiz yok. O gruptan çıkamadık. Biz Fransa'nın, İtalya'nın, Belçika'nın olduğu gruptan nasıl çıkacağız zaten? Neyi hayal ediyoruz ki? Uluslar Ligi'ni işte birinci bitireceğiz. Avrupa şampiyonası seri başı olacağız. Bunlar hayal. Yani önce biz sahada futbol oynamayı öğrenelim. Önce hocamızın vereceği motivasyona inanalım, güvenelim, hocamıza güvenelim. Ondan sonrası kolay. Ama yani Montella hocayla pek yol devam etmeyecek gibi gözüküyor.
2: Vallahi katılırım abi. Peki çok teşekkür ederim Alper abi. Hakikaten her İyi zaman katkılarından kaynaklı, her zaman bize destek vermenden kaynaklı. Sağ ol abi.
1: Her zaman sevgili Can. Herkese iyi geceler, geçmiş olsun.
2: Evet Alper abi çok çok güzel anlattı. Çok da fazla bölmek istemedim aralarda tabii ki ben de zaman zaman duygularıma engel olamadığım için bazen ben de isyan ettim ki yani Vincenzo Montella'nın hele hele şu ortamdan sonra yani taraftarlar bizler ya yani bizler hepimiz sonuçta ülkemizin başarılı olmasını istiyoruz. Burada tek bütün bir şekilde bir yayın yapıyoruz ve yani bu akşamdan itibaren yani bu kadar fazla tepki çekmişken hani Dünya Kupası'nın üzerine Fransa maçıyla hadi bir şeyler oluyor dedik. Sonrasında böyle bir skor, böyle bir zemin, böyle bir karar. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Yani mutlaka yol ayrımı kesinlikle ve kesinlikle tek çare. Çünkü belli şeyleri bizim gibi sıcakkanlı insanların olan iklimlerde değiştirmeniz mümkün değil. Yani çıkıp 3 tane maç kazansanız da ilk kaybettiğiniz maçtan sonra zaten yine topun ağzında siz olacaksınız. O yüzden de ne zaman artık bu ayrılık ne zaman gerçekleşir onu bilemiyoruz. Tabii ki belki yayınımız sırasında bile gerçekleşir ki artık zaten ülkemizde bir gelenek haline geldi. Yani basın toplantısında, flash röportajda veyahut da bu tarz bir alanda istifaları da görebiliyoruz. Çok fazla gördük. Hani sonrasında geri dönüyor vesaire. O bambaşka hikayeler ama gerçekten de yani bugünün sonunda bakalım kararlar ne olacak. O yüzden de yani Alper abinin hatırlatması çok doğal. Bu durum çok çok doğru bir şekilde özetledi Alper abi. 7 günde 2 maç daha oynayacağız. Yani bu maçlara hocasız mı çıkacağız? O yüzden de yani herhalde 4 maç sonunda bu iş olur dedi ki ben nitekim katılıyorum. Muhtemelen öyle olacaktır ama yani cuma günü mesela biz ne izleyeceğiz acaba ya da pazartesi günü ne izleyeceğiz? Bunlar çok tartışılır. Yani Selim Hoca müsaitse bir bağlanacağım. Selim Feyzoğlu'yla biraz sohbet edeceğiz ki Alper Üstündağ'la hakikaten bayağı aslında dolu dolu sohbet ettik. Yani teknik taktik konuşulabilecek bir akşamda olmadığımızı zaten sizlere de birçok sefer aktardık. Selim Hoca ile beraber daha çok sahadaki bütün teknik taktiği konuştuğumuz yayınlar yapıyoruz. Ama Selim Hoca ile bugün aslında birazcık da dertleşme programı gibi olacak. Alper Üstündağ'a da bir kez daha teşekkür edelim. Selim Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi akşamlar. Çok iyi bir akşam olmadı bizim için ama.
2: Vallahi hocam ne demeli, neresinden başlamalı, neresinden tutmalı daha doğrusu ya da bir yerinden tutmalı mı demek istiyorum. Hocam yani öncelikle konu başlığı vereyim diyorum. Üzerinden isterseniz sizinle beraber karşılıklı konuşuruz. Alper abiyle de çok güzel bir şekilde konuştuk. Alper Üstündağ'a da buradan bir kez daha sevgilerimizi iletelim. Yani Vincenzo Montella diyorum. 3 nokta koyuyorum. Ve yorumlarınızı bekliyorum hocam.
3: Yani Vincenzo Montella'nın performansı büyük bir hayal kırıklığı bence. Dünya Kupası'na biz kendimizi attığımızdan beri ki kalabalık bir kontenjan var, Dünya Kupası'na katılabilecek bir turnuvaydı ve iyi bir jenerasyon katıldı. Ama o turnuvanın başından beri bu maça kadar gördüğümüz performans, sahadaki plansızlık, yani bence kimse ne diyeceğini bilemiyordur artık. Yani 27. dakikada 3-0'la kopan bir maç var. Hani Mancini burada, ya burada beni severler hani Türkiye'de, gelip bir 9-10 tane atıp gitmiş olmayayım demese, yani takım frenlemese, İtalya takım topu biraz bize bırakmasa, inanılmaz yüz kızartıcı bir skor olma ihtimali.
4: Konya'daki İspanya'ya 6-0 mağlup olduğumuz müsabakaya mı benzerdi? Eğer frenlemese Mancini.
3: Yani her yere gidebilirdi. Ben ya peki ya, hava, zemin, sonra kornerde basit bir hatayla yenen gol. Böyle bir isteksizliğin, böyle bir temassızlığın bahanesi olamaz bence. İtalya takımı resmen 10 tane maketten futbolcuya karşı böyle rahat rahat Esposito gelmişler, kardeş geldiler, oynadılar, sürklase ettiler maçı, gittiler diye düşünüyorum.
4: Doğru. Peki maç önünde Selim Hocam, yani oyunu okurken en azından bugün böyle bir, yani nasıl diyelim, korkunç bir sonuç hiç öngörmüş müydünüz? Yani ben çok şaşırdım kendi adıma, onu söyleyeyim. Hocam siz nasıl bakmıştınız?
3: Şimdi geçen yayında bana göre yenebileceğimiz tek takım bu gruptaki İtalya demiştim. Bugün o fikrim de değişti. Bu İtalya takımında kaç tane eksik olduğunu saymak çok zor. Daha kimler, Barella'ları, Moliskin'leri, Chiesa'ları,
4: Di Marco var, Locatelli'si var, hiçbiri oynamadı. Yani,
3: bu böyle biraz da biz aslında Türkiye'yi rahat rahat yeneriz kadrosuyla gelip hakikaten de o şekilde yani. Biz hiç planlamıyorduk böyle bir mağlubiyet bence, ama Mancini'nin bu planı varmış gibi gördüm ben.
4: Doğru.
3: Yani kadroya baktığımda dikkatimi çeken birkaç unsur var. Biri Eren Elmalı. Hiç oranın oyuncusu değil. Yani sol haf oynuyor, üçlünün solunda. Ferdi yokken eksikliğini nasıl hissettiğimizi gördük. Eren Aydın, özür dilerim, Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de sezon başından beri forma şansı bulduğunda sol kanatta, genelde sağın sol kenarında forma şansı buluyor. Bu sefer sağın tam tersi tarafa atıyorsunuz onu ve defansif bir rolle yine üçlünün sağında. Yani bir şekilde Arda Güler mücadele ediyor, sorumluluk almaya çalışıyor. Orkun sorumluluk almaya çalışıyor. Ama bir plan yok yani. Yani top bizdeyken, rakip antrenörler kendi inisiyatifleriyle topu bizim takıma bıraktığı zaman ne yapıyoruz? Gidiyoruz hemen ceza sahasının çevresine birazcık top çeviriyoruz. İşte hasbelkader birinin önüne düşer de içeri atar mıyız diye plansız, spontane bir şekilde pozisyon arıyoruz. Gelenleri atamıyoruz. Yani bugün Kerem'in kaçırdığı pozisyona ben gözlerime inanamadım açıkçası.
4: Katılırım hocam.
3: Yani gerçi yani futbol oynayan insanlar zaten bilir yani böyle pozisyonlar kaçar, ama artık hani 10 tanesi gelir, 8'ini atarsınız, biri kaçar, biri direkten döner şeklinde genelde kaçar o hani kale ağzındaki pozisyon. Burada artık bir bitiricilikte başarısızlık var kaç maçtır. Barış Alper garibim koşuyor, mücadele ediyor. Nereye kadar koşacak bu çocuk?
4: Doğru.
3: Top tutamıyor, koşuyor ama yani takım ileri gidemiyor ki. Yani topu çıkarıyoruz, kontratak yakalıyoruz. Hemen sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Ya zaten başarısız sonuçlanıyor hocam, ya da topu kaptırıyoruz. Hani bir topu tutalım, bir yerleşelim. Yok yani. Çıkmıyor takımdan.

0: şu anda. İyi de bir jenerasyon. Çok da inanıyorum aslında bu jenerasyondaki oyunculara, birer birer hepsine. Ama bir takım halinde şu ana kadar çalışmadı. Ve Montella'ya yazar diye düşünüyorum.
1: Peki şunu soracağım. Aslında biraz sağ dışından hocam, sizi her zaman sağ içinde zaten sizinle sohbet etmeye çok çokça severim ve çok şey de sizlerden öğreniyoruz hocam. Çok sağ olun, var olun bir kez daha, ama yani bugünden sonra Vincenzo Montella istifasını beklemeli miyiz? Vincenzo Montella istifa eder mi bugün yayınımız sırasında veyahut da basın açıklamaları sırasında? Ve veyahut da bu 4 maçlık dilimin sonunda istifa etmezse oklar Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na döner mi diye de sormak istiyorum. Yani birazcık da aslında şu anda tabii ki genel bizim de metin kutumuz, chat boxumuz veyahut da bir diğer ismiyle Montella'yı istifaya davet eden bayağı bir dinleyicimizle dolu. Okların da Sayın Hacı Osmanoğlu'na dönme durumu oluşur mu eğer bu istifa gelmediği sürece? Sonuçta böyle bir durumdaki karar alan aksiyon Türkiye Futbol Federasyonu'nun başındaki Sayın Hacı Osmanoğlu'ndan geçtiğini anlıyoruz biz, en azından buradaki biz medya mensupları, hatta aynı zamanda futbol yorumcuları diyelim ki taraftarlara da birazcık görüşünüzü hocam sizden alabilir miyiz? Yani nasıl bakıyorsunuz buradaki duruma, istifa durumuna? İstifa etmeli mi? Bir de onu da soralım tabii ki hocam sizin nezdinizde.
0: Doğru anlıyorsam şunu demek istiyoruz. Montella ile şu anda yolları ayırmayan bir İbrahim Hacı Osmanoğlu'na oklar döner mi?
1: Evet.
0: Sorumuz bu.
1: Evet.
0: Cevap vermesi güç bir soru. Neden böyle? Şimdi bu ülkenin en iyi durumdaki futbolcuları, Türkiye'nin, bizim milli takımın en iyi futbolcuları belli. Bunu Hacı Osmanoğlu'nun buradaki seçimlerde yani etkisi varsa da çok minimal vardır diye düşünüyorum ki yoktur yani. Ne iş olacak? Montella'nın bu jenerasyonu bu şekilde kullanmasına ötürü, yani birçok konuda bu kadar sert çıkış yapan bir federasyon başkanının artık bu kadar başarısızlıklara tahammülümüz yok, senle yolları ayırıyoruz diyebilmesi lazım.
1: Doğru. Ve bu kadar keskin ama kararlar alan bir başkanla bahsediyoruz. Lütfen.
0: Sürekli de Dünya Kupası'nın başından beri ne kadar da Montella'nın arkasında olduğunu ifade ediyor Sayın Osmanoğlu.
1: Doğru. Osmanoğlu. Doğru.
0: Ben o yüzden iki tarafta da bir istifa beklemiyorum. Sadece İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da çok sorumlu olduğunu düşünmüyorum buradaki başarısızlıktan. Yani burada gerçekten teknik bir başarısızlık var. Ya bunu teknik direktör devam edecekse düzeltecek, başka şeyler deneyecek. Ya da
1: gerçekten yani, sonuç tatsız bir yere gidecek yani, ya da diyorsunuz.
0: Ya ben söyleyecek bir şey de bulamıyorum yani.
1: Peki
0: yani,
1: aslında şöyle bir şey var. Yani bugün çok fazla hocam, lafınızı böldüm, özür diliyorum tekrardan, ama bugün çok fazla bizim yayın kutumuza şu geldi. Mesaj kutumuza şu geldi. Yani milli takımı yerli bir teknik direktör çalıştırmalıdır savını öne süren birçok dinleyicimiz var ki yerli teknik direktör olarak bugün de yayıncı kuruluşta yorumculuk koltuğunda Sayın Fatih Terim bugün maçta belli yorumlarıyla eşlik etmişti bütün izleyicilere. Fatih Terim gibi, Şenol Güneş gibi bir ismin gelmesi belli havayı değiştirir mi? Veyahut da gelmeli midir? Veyahut da Fatih Tekke gibi, Arda Turan gibi bir isim birazcık daha uygun bir durum mu olur bu milli takıma diye sormak isterim. Veyahut da tabii ki devam mı etmelidir hoca diye yine de bu seçeneği de söylemek durumundayım tabii ki bu oturduğum koltukta.
0: Türk teknik adamın kesinlikle Türk milli takımının havasını değiştireceğini düşünüyorum. Sırf soyunma odasında yapacağı konuşmaların Türkçe olması bile takımın çehresine, motivasyonunu etkileyecektir. Yani burada şunu demiyorum tabii ki, yani Montella ile takım arasında bir iletişim kopukluğu vardır, yeteri kadar motive ediyordur demiyorum. Çünkü zaten milli takımdaki birçok oyuncu yurt dışında forma giydi, giyiyor. Yabancı dil hakimiyetleri de vardır diye düşünüyorum. Hani orada bir iletişimsizlikten ya burada bir plansızlık görüyorum ben. İşler yolunda gitmediği zaman bir B planı yok. A planı çok kolay ortadan kayboluyor varsa. Bir

0: bir kon uyuşmazlığı var. Yani bir Türk teknik adam gelsin tezinden ziyade bu uyuşmazlığı artık bertaraf edip böyle biraz daha oyuncuları yakinen tanıyan, daha kişisel ilişkileri olan bir teknik adamın gelmesi daha başarılı bir milli takım görmemize yol açabilir. Ama oyuncu grubu da yani bir oturmadı. Bir golcü sorunu var. Bekler sürekli değişiyor. Kimin hani eskiden Gökhan Gönül ile Caner oynayacağını biz hepimiz bilirdik.
1: Doğru.
0: Maçtan önce. Şimdi sol bekte Ferdi'yi biraz biliyoruz. Tamam artık Ferdi kendini kanıtladı. Ama sürekli bir değişiyor. Zeki Çelik bir sağ bek oynuyor. Bir stoper oynuyor.
1: Ya Mert Müldür mü oynayacak?
0: Takıma çıkıyor. Yok, bir düzensizlik var yani. Bir ya biz bu yani şu anda ne oynanıyor? Uluslar Ligi A grubu oynanıyor değil mi? Bizim buraya girerken takımımızın hazır olması gerekiyor.
1: Kesin.
0: Hala bir deneme bir şeyler deniyoruz yani. Hala takımı oturtmaya çalışıyoruz. 3-4-3 mü oynasak, işte Barış ileride, solda Can Uzun. Can Uzun 3-4-3'ün solunda oynamakla ne alakası var?
1: Doğru. Valla hocam siz teknik olarak tabii ki bu durumu çok çok daha iyi bilirsiniz ama bir 4-6-0 denendi, bir 4-3-3 denendi, bir 4-2-3-1 denendi. Bugün 3-5-2 işte 3-6-1 nasıl adlandırırsınız ya da 3-4-3 deneniyor. Ya bu kadar taktik değiştirilir mi hocam? Yani belli takımlar belli ezberlerle, özellikle milli takımlar belli ezberlerle ilerlemeye devam ederken bu kadar fazla taktik değiştiren bir teknik adamın başarılı olduğu örnekleri gördünüz mü? Siz tabii ki dünya futbolunu çok çok yakından takip ediyorsunuz. Nasıl bakıyorsunuz bu konuya?
0: Oyuncu alışkanlıkları bozuluyor. Oyuncuların oynadığı mevkiler değişiyor. Yani çözümü çok zor geliyor ama biraz daha planlı bir milli takım görmek hepimiz bence isteriz. Yani bir spontane bir oyun, yani Avrupa'daki tıkır tıkır top oynayan takımlar bunun çalışmalarını yapıyorlar, sahaya yansıtıyorlar. Bizimkiler ne yapıyor? Nasıl organize hücumlar yapıyorlar antrenmanda? Getiremiyorum gözümün önüne. Hep bir şekilde Barış önüne top giderse top bende girer gibi.
1: Ya tutarsa gibi midir hocam? Ya tutarsa gibi mi biraz?
0: Var.
1: Birazcık ya tutarsa gibi mi geliyor? Yok, çok doğaçlama mı geliyor?
0: Güzel bir orta kessin. Barış'ın da kafasına otursun. Mesela gol olsun. Yani pas kanallarında birbirleriyle kurulan üçgenlerde bile maç içinde farklılıklar var. Yani bir plansızlık ortaya koyuyor bu bence.
1: %100. Peki hocam, biraz da şunu sormak isterim ki bugün saha zeminini hocam siz de çok eleştirdiniz ama Bursa'daki taraftarlar, hatta Kocaeli'nde asıl taraftar olan hani tribüncü dediğimiz insanların tribünde olmamasını Alper Üstün de eleştirmişti, Alper abi eleştirmişti. Bu insanların mutlaka olması lazım, tribün atmosferleri için çok önemli olduğunu vurgulamıştı. Ben başka bir soru sormak istiyorum. Milli takımın spesifik bir stadı olmalı mı? Mesela Fransa'nın Stade de France oynar bütün maçlarını Fransa. Milli müsabaka olduğu zaman maç Stade de France'da oynanır. Ya da işte belli başlı milli takımların böyle örnekleri var. Farklı yerlerde her il dolaşalım gibi bir durumu yok bazı milli takımların. Ki zemin bu işteki hocam, siz çok daha iyi bilirsiniz. Zemin çok çok mühim bir şeydir futbol oynanırken. Böyle bir yani bu kadar sıkıntılı bir zemin olduğu için bunu soruyorum. Yoksa Bursa Spor taraftarıyla alakalı herhangi bir isyanım yok. Ki çok da beğendiğim bir taraftar grubudur. Severek de takip ederim birçok aksiyonlarını. Buradan çok da sevdiğim Bursalı insanlara da sevgilerimi ileteyim. Ama milli takımın spesifik bir stadı olmalı mıdır? Olursa da hangi stat olmalıdır ve neden? Burada hani tabii ki hocam siz çok tarafsız biri olduğunuzu biliyoruz ama yani bir spesifik bir futbol takımının stadını işaret ederseniz de işte şu takımlısınız size diye ithaf etmezler. O yüzden de sormak isterim. Yani spesifik olarak hangi stadyumda milli takım oynamalı ya da böyle bir durum mu beğeniyor musunuz en azından Anadolu'da dolaşma fikrini değil?
0: Şöyle bir cevap verebilirim buna. Avrupa ülkelerinde kendi milli takım stadının belli olduğu ülkelerde, yani Avrupa ülkeleri genellikle yüz ölçümü küçük ülkeler oldukları için merkezi tek bir yerde milli takım maçları oynansa bile insanlar oraya ulaşım sağlayıp rahatlıkla bir şekilde ülkenin her yerine insanlar maça katılım sağlayabiliyor.
1: Doğru.
0: Ama Türkiye yüz ölçümü çok büyük bir ülke olduğu için maçın tek bir yerde, bütün maçların tek bir statta oynanmasının ülkenin geri kalanının hani maça gidebilme, milli maç tecrübesi yaşayabilme fırsatını ortadan kaldıracağını düşünüyorum ben bir kere. Hmm. Onu söyleyeyim. Yani tek bir yerde oynanması Türkiye gibi bir ülkede bence mantıksız olur. Hani bütün farklı coğrafyalarda farklı taraftarların milli takımı izleyebilmeleri güzel bir şey. Yani zeminler tabii ki daha iyi olsa çok daha güzel bir futbol atmosferi olur milli takım için. Yani potansiyel statlar var aslında böyle bir planlama yapılacaksa. Yani İstanbul'daki konumu çok tartışılırdır ama Olimpiyat Stadı bunun için uygun bence. Orada da rüzgar problemi kesilirse bu yapılabilir diye düşünüyorum.
1: Katılırım. Yani rüzgar problemiyle olursa zaten o daha da kötü. O başka bir konu ama hatırlarım, katılırım hocam size.
0: Yani onun etrafında belki bir çalışma yapılıp modernize edilirse stat, mesela atıyorum Şalke 04'ü stadın etrafı çevrilidir. Kesinlikle içeri rüzgar girmeyen bir stadyumdur. Öyle bir kompleks, öyle bir kapalı kutu yapılırsa Olimpiyat stadında oynanabilir diye düşünüyorum. Onun dışında yani ligde mücadele eden takımlardan birinin stadında olması da yani o takım için hani çim bakımı, ekstra sürekli orada milli maçların yapılması bir şekilde zeminin daha da kötüye gitmesine sebep olur diye düşünüyorum. O yüzden hani arenada, Kadıköy'de veya Vodafone'da Tüpraş'ta düzeltiyorum, özür dilerim.
1: Hiç problem yok.
0: Oynanması çok uygun olmaz diye düşünüyorum milli maçların.
1: Peki Selim hocam, bugünlük şimdi Vincenzo Montella'nın açıklamalarına döneceğiz. Selim hocam çok çok teşekkür ederiz. Yani normalde sizinle beraber futbolun derinliklerine indiğimiz, futbolun hakikaten saha içindeki düzenine mercek altına aldığımız programlarda sohbet etmekten aşırı keyif almakla beraber bugünkü yayın akışımızı ister istemez bu rotada gerçekleştirmek durumunda kaldık hocam. Öncelikle kusuruma bakmayın tekrardan. Bir kez de teşekkür
0: ederim. Nasıl açıklayacak durumu?
1: Aynen. Bakalım. Hocam sağ olun, var olun tekrardan.
0: Herkese iyi akşamlar.
1: Evet, Selim Hoca ile birazcık tartıştık. Hakikaten kendisine bir dönmüştük. Bakalım Vincenzo Montella'nın açıklamaları neler?
2: Koray Baloğlu, Vincenzo Montella ile birlikteyiz. Kötü başladık. Devamı da çok istediğimiz şekilde olmadı. Kötü bir gece hepimiz adına. Hoca neler söyler, neleri yanlış yaptığımızı düşünüyor bu akşam.
3: No, sicuramente l'approccio alla partita è stato al di sotto della richiesta e del livello dell'avversario e di questo ci dispiace. Non siamo abituati a giocare ogni tre giorni questo tipo di partite e sicuramente un valore ripristino mentale è sicuramente un valore importante. Secondo tempo la squadra ha giocato come doveva giocare, è stata una partita equilibrata nel secondo tempo dove l'episodio per riaprirla non ci ha aiutato, insomma, quindi dopo 3-1 c'è stato qua opportunità del 3-2, l'azione successiva e la partita è chiusa, quindi io sono serena nell'analizzare la partita. Ci siamo meritati i fischi il primo tempo senza dubbi, l'accettiamo e tutto deve servire per migliorare nella preparazione del mentale soprattutto della partita.
4: Aslında kesin olarak şöyle söylememiz gerekiyor. Maça yaklaşımımız rakibin seviyesine göre olmadı ilk yarıya baktığınızda. Yani 3 günde bir bu seviyede maalesef böyle bir alışkanlığımız yok milli takım olarak. Bu beni üzüyor. İlk yarı bunu belirledi baktığınızda. İkinci yarıda 3-1'i bulduktan sonra daha iyi başladık ikinci yarıya. Sonra maalesef gol iptal oldu. Tam böyle ortak olacakken böyle bir sonuç oldu. Ama dediğim gibi ilk yarıya baktığınızda yuhalanmayı, ıslıklanmayı hak ettik. Yani oyun olarak, takım olarak. Ama ikinci yarıda tekrardan bir hareketlendik ve seviyemizi yakalamaya çalıştık. Ama alışkanlığımız olmadığı için her seferinde ben maçları analiz ederken de hep sakin kalmaya çalışıyorum. Her seferinde en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı, futbolcularımızı yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü genel olarak böyle bir alışkanlığımız yok. 3 günde bir bu seviyede bu rakip

0: Rakibe karşı oynamaya böyle bir alışkanlığımız yok maalesef.
1: Hocanın da altını çizdiği gibi 3 gün sonra da bir Belçika maçımız var ve hayal kırıklığı yaşadığımız bir akşamın ardından durumu nasıl toparlamayı, futbolcuların durumunu nasıl toparlamayı düşünüyor bu arada, kısa arada?
2: Prendere esempio dalle cose, imparare dalle cose che non hanno funzionato nella prima mezz'ora e lavorare su quella, avere fiducia, avere equilibrio nel giudizio e ognuno di noi deve dare qualcosa di più.
0: Yani şöyle söylemek lazım, derslerimizi almamız gerekiyor, bu kesin. Hani ilk 30 dakikayı baz almamız gerekiyor, bütün çalışmaları onun üzerinde yapabiliriz. Tabii ki de farkındayız alışkanlığımızın olmadığını, ama hiçbir zaman özgüvenimizi kaybetmememiz gerekiyor çünkü bu seviyelere biz geldik. O yüzden en iyi şekilde tekrardan sahada olmaya gayret edecekler.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, sevgili misir.

Evet, biraz da kendimi yorumlamak isterim ki hem Alper Üstündağ hem de Selim Hoca'ya çok çok teşekkür ediyorum. Ki Vincenzo Montella basın toplantısına ne zaman çıkacağını bekliyoruz şu anda. Birazdan herhalde kendisi de çıkacaktır ama açıklama hiç sürpriz olmadı. Öncelikle öyle söyleyeyim. Yani birazcık doğrudan birkaç bir şey söylemek isterim ki açıklama hiç sürpriz olmadı. Hoca da beni şaşırtmadı. Maç içinde de tıpkı böyle bir açıklama yapmasını bekliyordum. İşte ilk yarıdaki oyundan dolayı kabahatliyiz. İkinci yarı ama böyle oynadık. İşte tepki gösterdik. Sayılmayın golümüz olmasaydı falan daha farklı bir hikaye olabilirdi gibi bir yorum. Ya bir kere 3 günde bir maç oynama alışkanlığımız yok cümlesi size döner hocam. Yani sonuç olarak Vincenzo Montella göreve ne zaman gelmiş bakacağım. Montella göreve ne zaman geldi? Ya Mancini çünkü geleli herhalde bir 10 gün oldu değil mi? Tabii. 10 günde yani bunu alışkanlığı olan bir hüviyette bir takım gördük. Sonuç olarak burada gayet de sonucunu alan, hatta yani 3. 4. vitesteyken 3-0 iken vites düşüren ve gerçekten rolantiye alan bir İtalya gördük. 2023'ten beri 27 Eylül 2023 bugün 29 Eylül 2026 yani 3 yıl olmuş. 3 yılda 3 günde bir maç oynama ritmini veya bu Dünya Kupası'na hazırlanırken sonuçta 3 günde 4 günde bir maç oynama ritmini siz çalıştırmadıysanız niye oradasınız hocam diye açıkçası bunu sormak isterim öncelikle. Yani hocam tabii ki belli şeyleri sizin yaptığınız, tabii ki ben de bazı şeyleri doğru buluyordum. Yani siz şampiyonluğa gidene kadar çok tutarlı bir şekilde benzer bir sistemde belli bir şekilde bize ben bunu oynatıyorum ve bu şekilde oynuyorumu anlattınız ki ben de aşırı saygı duyan ve size çok fazla destek veren bir futbol severdim diyeyim, kendimi bu şekilde tanımlıyorum. Sonrasında korkunç bir Dünya Kupası geçirdiniz. Tamam, belli şeyleri değiştirmeye karar verdiniz. Onu anlıyorum. Dünya Kupası içinde aksiyon alamadınız. Onu da anlıyorum. Fransa karşısında bize bir şey izlettiniz. Biz şaşırdık zaten. Hani açıkçası ben pozitif manada dedim, acaba iyiyiz ya, geri geleceğiz, acaba bir şeyler yapabilir miyiz dedim kendimce. Ama bugün görüyoruz ki bu kadar hırsız bir 3-0'lık bir tablo varsa ilk yarı, bunu mimar sizsiniz. Yani burada hiçbir oyuncunun, yani burada oyuncu grubunu tek tek suçlayabiliriz bu arada. Bence bireysel performans hataları da var burada, onu da söyleyelim. Hep Montella üzerinden okuduk belki maç sonu yayınındaki problemi ama ya kaleci Altay da çok kötüydü. Zeki de çok kötüydü. Ya bugün savunmada Melih de çok kötüydü. Eren Elmalı hakeza bence çok çok kötü bir maç oynadı. Orkun sakattı zaten. Yani normalde iyi futbolcu ama kötü oynadı. Arda Güler ikinci yarı çok iyiydi bence. Çok çabaladı ama abi kötü oynadı ilk yarı yani. Bunu da söylemeliyiz. İyi futbolcu diye onu köşede bırakmayacağım. Kötü oynadıysa söyleyeceğim. Barış abicim yani birazcık mantıklı koşalım. Yani bu, tamam bu kadar güzel bir yeteneğimiz var. Bu kadar güçlüyüz ama birazcık daha doğru koşmak lazım. Ya bunlar tamam tabii ki konuşulabilir ama bunların hepsinin başında hocanın belli şeyleri bir sisteme bize göstermesi lazım. En kötü bir hırsı, en kötü bir reaksiyonu göstermesi lazım. Allah, ilk yarıda izlediğim şey, ben hayret ettim. Çok da şaşırdım. Onu da söyleyebilirim. Şöyle bakıyorum, Vincenzo Montella'nın da basın toplantısına çıkmadığını görüyoruz. Peki. Şöyle bakıyorum aynı zamanda biraz da dinleyici mesajlarına da bakalım. Aynı zamanda dinleyici mesajlarımıza da birazcık yer verelim. Alper abinin yorumlarına bakmış. Sorun taraftarda mı Allah aşkına? Millet bu yağmurda o

daha para vermiş gitmiş, bağırır bağırmaz o taraftara kalmış demiş. Ya o öyle bir şey değil İbrahim Bey, şöyle söyleyelim. Evet, ama belli bölümler olur. Yani tribünlerde sizler de stadyumlara giden

0: en azından bir tezahürat başlatılır. Yani bu 1500-2000 kişinin başlatacağı tezahüratı 43 bin kişi zaten takip eder ve bu şekilde bir atmosfer yaratmaya çalışırsanız, en basit matematik bu, ama siz bunu da iyi yapmazsanız o zaman herhangi bir tribünü zaten oluşturamazsınız. Her kafadan farklı bir ses çıkar. Her kafadan çıkan farklı sesten zaten bir akustik oluşturma şansınız sıfırdır tribünde. Yani bir tane adam deli dana gibi bağırsa da hiçbir şey yaramaz. Bir kitle bir marş başlatmadığı sürece zaten ambiyans yaratmanız çok zor. Sadece o zaman hakaret duyarsınız ya da yuhlama duyarsınız. Başka hiçbir şey duyamazsınız abi. Yani bu çok, bence çok doğru bir eleştiriydi. Tribün işi, tribün mühendisliği zaten çok çok kıymetlidir. Bunu kulüp takımlarında tabii ki belli başlı yorumcular her zaman, kulüp yorumcuları bunu her zaman vurgularlar, ama yani milli takımlarda da sonuçta bir tribün geleneği olması gerekmektedir ve tribün geleneği içinde bir sabit olması gerekmektedir bana sorarsanız. O yüzden de spesifik bir stat, spesifik bir zemin ve spesifik bir yer olması gerekir. Oranın da kemik bir grubu olur. Tabii ki biletini alan, parasını veren adam da gelir. Yani 45 bin kişilik bir statta oynandı bugün. Sallıyorum, İstanbul'da bir tane statta 50 bin kişilik bir statta oynandığını varsayalım. Burada da 2000 tane sizin, yani sizin taraftarınız olan insan olur. Ya geri kalan 48 bin kişiye bilete verirsiniz. Oradan da gerekli geliri sağlarsınız zaten. Orada bir problem yok. Sadece akustiği yaratmakta, tribünü sahaya etki etmesi anlamında bugün, yani Bursa'da ilk 15-20 dakika tabii ki organik olarak iyiydi. Kocaeli'nde de çok iyiydi ilk 15-20 dakika bu arada, ama sonrasında devam etmiyor. Çünkü millet gelen bilmiyor abi, marşı bilmiyor yani. Tezahüratı bilmiyor. Mesela bu da çok kötü bir şey. Ya tamam, Montella'yı eleştiriyoruz. Bugünün birinci konusu Montella. Ben de katılıyorum. Ama burayı da eleştirmemiz lazım. Saha içindeki bireysel oyuncuyu da eleştirmemiz lazım. Yani burada sadece tek bir kişiye yüklenelim. Oh ne güzel, ötekiler abi hiçbir suçumuz yok mu desin yani. Bence demesin. Herkes takkiyi önüne koysun yani. Bakacak yani. Ne olduğunu, ne bittiğini birazcık kendileri bakacaklar abi. Yok öyle bir dünya yani. Ya tamam, burada Montella'yı eleştirmek kolay. Hepimiz istediğimizi söylüyoruz. Ya Sayın Hacı Osmanoğlu'nu da çok eleştirmek lazım. Yani herhangi bir belli başlı kararlarda sabit duruşu bence güzel. Ama birazcık da bazen yeniliğe açık bir şekilde, yani farklı aksiyonlar alabilmek gerekir. Bilemiyorum yani, gerçekten sıkıntılı görüyorum yani tabloyu. Yani nasıl şimdi mesela atıyorum Cuma günü Belçika maçı var. Ne kadar kişi izleyecek ya da mesela milli takım deplasman tribünü oluşturacak. Orada tabii ki Belçika'da gurbetçilerimiz olacak, ama ne kadar ilgi gösterecek? Ya da içinden gelecek mi yani bu skorlardan sonra? Bu tablodan sonra? Ya birazcık bunlara da bakmak lazım. Yani belli şeyleri de tamam, tutarlı olmak güzel, ama bazen de yeniliğe açık olmak lazım. Bu düzen bu şekilde sürmez diyorum. Aynı zamanda bakmaya çalışıyorum. Yani basın toplantısında şey yaptım ama bizim de yayın takvimimize göre artık yayının sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Vallahi. Peki. Bugünlük bizden bu kadar. Dilerim ki başka maç sonu programlarında hakikaten futbolu konuştuğumuz, futbolun daha çok tekniğini, taktiğini, detayını konuştuğumuz, yani böyle saha dışı teorilerin üzerinden gerçekten bas bas bağırmadığımız programlar olmasını temenni ediyorum kendi adıma. Yani zaten genelde her zaman radyomuzda, radyoda biraz daha futbol konuşmaya çalışarak belli şeyleri anlatmaya gayret eden bir futbol sever olarak buradayım. Ama bugün futbolun konuşulabileceği herhangi bir şey yoktu. Bu yüzden de Montella hocam, sizi kınıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Bu bir bant yayındır.
3: Atakan Kurt ile Futbol Anıları programında bu haftaki konuğumuz Hasan Kabze. Hasan Kabze Fransa'da, Rusya'da, Türkiye Ligi'nde ortaya koyduğu performanslarla adından uzunca söz ettirmişti. Galatasaray'da yaşadığı yıllar, oynadığı yıllar ve kazandığı kupalarla da gerçekten Galatasaray taraftarının gönlünde farklı bir yeri vardı Hasan Kabze'nin. Şimdi kendisiyle geçmişe uzanacağız. Anıları ve hikayeleri üzerine uzunca bir sohbet edeceğiz. Hoş geldin Hasan.
4: Hoş buldum. Teşekkür ederim Atakan.
3: Nereden başlayalım? Galatasaray'dan başlayalım istersen.
4: Nereden istersen.
3: Galatasaray'dan başlayalım. 3 sene oynadın değil mi Galatasaray'da?
4: Aynen, 2,5 sene.
3: 2,5 sene oynadın, ama 2,5 senede inanılmaz.

0: İnanılmaz iyi maçlar. Galatasaray taraftarının unutamadığı maçlar, yıllar ve şampiyonluk. İstiyorsan bir şampiyonluğa gidelim.
1: Direkt oradan başlayalım.
0: Direkt oradan başlayalım.
1: Ya tabii her zaman ben Çanakkale'de Erdem Spor'da oynarken hep hedeflerim arasında işte büyük takımda oynamak, milli takımda oynamak, yurt dışında oynamak diye bir hedeflerim vardı.
0: Gökhan Zan'da var mıydı sen Çanakkale'de oynarken?
1: Tabii Gökhan'la oynadık. Gökhan'la bir sene ya da bir buçuk sene oynamışızdır. Ondan sonra Beşiktaş'a gelmişti o.
0: Orada nasıldı Gökhan?
1: Orada da çok iyiydi canım. Yani Gökhan iyi, yani hem fiziki olarak hem de futbol zekası olarak iyi bir oyuncuydu. Beşiktaş'a geldi. İşte benim tam sakatlık dönemimde falan, hatta onunla da bir anım var yani. Sağ olsun çok sevdiğim bir kişiliktir kendisi. Ben arkayan çapraz bağlarımdan sakatlandığımda işte Gökhan aradı beni Beşiktaş'ta oynadığı dönemde. Durdu, sana işte geçmiş olsun falan dedi o dönem. O dedi sana birini vermek istiyorum dedi. Verdi, İlhan Mansız. Kardeşim merak etme, ismin buraya kadar geldi. Yani o yüzden düzeldikten sonra yine buralarda olacaksın inşallah falan demişti bana. Bu tabii biz alt liglerde oynayınca üstteki oyuncuların yani bu denli hani mütevazı olduğunu bilemiyorsun. Tabii ki yani televizyondan gördüğünüz bir insan, o zaman İlhan Mansız da Türkiye'nin en büyük.
0: Tabii.
1: Hem sansasyonel olarak magazinde olsun hem de Türkiye Beşiktaş kariyerinde çok iyi işler yapan bir oyuncuydu. Onun beni telefonla görüştürmesi bile benim için çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir moral kaynağı oldu benim için.
0: Bir dipnot anlatayım. Bugün İtalya'ya gittik. Roma'da Lazio Beşiktaş maçı. Maç sabah dolaşıyor futbolcular. Biz de gazeteciler dolaşıyoruz falan. Orada İlhan'ı gördüm falan. Bir Japon turist kafilesi. 50-100 kişilik bir bayan, kadın. Evet. Bir gördü İlhan'ı. Çıldırıyorlar. Nasıl çığlık atıyorlar? İnanamamıştım mesela onu gördüğümde.
1: Yani çünkü İlhan abi dediğin gibi yani yurt dışında da oynadı. Ve Beşiktaş'ta o dönem oynadığı dönem 2000... Beni aradığında 2000...
0: Sen aradın 2003 mü?
1: 2003 falan. Dünya Kupası falan işte o. 2002'deki herhalde. Ondan sonraki dönemde konuştum ben onunla. İnanılmaz popülerdi yani. Hani atıyorum şu andaki çok iyi bir oyuncu olarak söylediğimizde mesela yani Fransa'nın Mbappé'si gibiydi. Türkiye'nin evet. Oydu yani evet. Gördüğüm zaman. Ama benim için çok mutluluk vermiş. Yani en azından düzelmem açısından, işte moral açısından çok büyük bir şey sağlamıştı bana. Katkı sağlamıştı Gökhan Zan o zaman. İlhan abinin konuşmasıyla. Ondan sonra tabii oradaki hedeflerimin başında dediğim gibi yani hem büyük takımda oynamak, ondan sonra milli takım ve işte yurt dışında oynamak bir hedeflerimdendi. Bunu Galatasaray'da gerçekleştirdim.
0: Galatasaray'dan önce isteyen büyük kulüp oldu mu sene başka?
1: Beşiktaş, Trabzon.
0: Neden o Beşiktaş, Trabzon olmadı, Galatasaray oldu?
1: Yani Trabzonspor zaten çok öncesinde istiyordu beni. Türkiye'deki o bizim Çanakkale dönemimizde oynadığımız zaman bizim oyuncularımız gerçekten çok iyi işler yaptığımızda hemen bu yani şimdikinin altın ordusu gibiydi. O yüzden orada iyi oynayan, gerçekten iyi performans sergileyen bir sürü oyuncular vardı. Çanakkale'den mesela Trabzonspor beni çok önceden de istemişti. Sonra da istediler. Beşiktaş'ta o sezon ilk sezon başladık. İlk yarı daha doğrusu. Ben çok iyi bir çıkış yaptım. İşte 7 maç 8 gol falan atmıştım ikinci ligde. İşte en fazla gol atan oyuncu falandım o dönem. Tabii Beşiktaş'ta görüşmüştüm o dönem. Yani hani böyle işte 4. hafta hatta görüştüm. Kimle? Ben Beşiktaş'ta. Ya o dönem gerçekten ismini hatırlamıyorum da yani.
0: Muhtemelen Sinan Engin olabilir.
1: Sinan abi değil.
0: Yönetici mi?
1: Yönetici ama hani isimleri duysam aklıma gider de şimdi.
0: Emin Önal olabilir, Deniz Atalay olabilir. Anadolu'ya üstü
1: 2004.
0: 2000. Ha Yıldırım Demirören dönemi. Kıvanç Oktay mı?
1: Büyük ihtimalle o herhalde ya.
0: Kıvanç Oktay olabilir.
1: Çünkü telefonla görüştüm. Hatta menajerim de daha sonrasında direkt beni aramışlardı beraberken. Yani konuşuldu aslında. Ben zaten para pul zaten o dönemde konuşacağım evet. Yani hiçbir şey menajer ne derse
0: İstanbul'da
1: yani
0: işte aynen gelin, öyle yani. Büyük takıma gelin yeter.
1: Büyük takımdaki tabii canım ben öyle şey diyeyim ama bir anda bir bağlantılar koptu. Ben 7. haftasında Ergün abiyle görüştüm, Ergün'ü söyle. Ama bende bir şey vardır yani hani böyle birine bir şey söylüyorsam onu bitirmeden başka birisiyle görüşemem yani. Hani ben onlara söylemiştim bakın böyle. Onlar da beni arayacağını söylemişti Beşiktaş mesela.
0: Aramadılar.
1: Ben de direkt tabii Galatasaray'la görüştüm o dönem. Onlarla görüştükten sonra böyle bir şey ortaya çıktı. Ve zaten transferin son günü gerçekleşti benim. Yani 7. haftadan 11 hafta geçti. 11. haftanın son günü, transferin son günü 2 Şubat'ta herhalde gerçekleşti. Zaten 3-5 saat sonra şey bitiyordu, transfer bitiyordu tabii. Yani Galatasaray gelişim böyle oldu bak. Galatasaray şampiyonluktan
0: mı? Sen de şey yaptılar götürdüler. Cezanla öyle oldu ya, motorla yetiştirdiler.
1: Valla benim öyle olmadı ama ben de karşıdan geldim. yani karşı tarafta oturuyorduk menajerle birlikte. Oradan artık köprüyü geçene kadar hiçbir şey hatırlamıyorum. İşte Mecidiyeköy'e gelip Mecidiyeköy'deki kulüp binasına gelene kadar hiçbir şey hatırlamıyorum. E tabii gelip imza attıktan sonra ben aileme söyledim. Annem babama onlara o şekilde ilettim. Onlar tabii çok mutlu oldular falan.
0: Evde bayram havası.
1: Tabii evde bayram havası. Tabii ondan öncesinde ben gidene kadar hiçbir şey söylemedim. Çünkü olmuyor da bilir yani. Çağırdılar evet. Özhan Canaydın sağ olsun o dönem çok büyük bir güzel bir konuşma yapmıştı benim için de.
0: Ne demişti?
1: Ya ben Galatasaray'a gelirken fedakarlık yaparak geldim. Yani hani şöyle fedakarlık yapar. Yani o dönemin parası 50 bin dolarlık bir çok büyük paraydı o dönem. Şimdi evet. Hani tamam dolar modan yükseldi ama o dönem 50 bin dolar da çok büyük paraydı. Biz Çanakkale Derden Spor Başkanı Niyazi Önem vermiyor. 50 bin dolar yukarısı yani 750 bin dolardı. 750 bin dolardan 1 dolar aşağı olmaz diyor. Bu tarafta 700 bin dolardan aşağı olmaz, şey yukarısı olmaz diyor. Ben dedim ki menajere yani abi dedim ben ne alacağımı bilmiyorum. Neyse benim 50 bin dolar benim alacağımdan kessinler. Yani alabiliyorsam o kadar dedim tabii. Yani bilmiyorum çünkü ne olacağını. Alsınlar dedim hiç benim için problem yok. Onu söyledi. Direkt Ergün Gürse beni aradı. Hadi atlayın gelin dedi sonrasında. Bir dakika sonra başkanla görüşmüşler herhalde Özhan Can Aydın'la rahmetli. Ondan sonra aradılar. Ben işte gittim tabii. O zaman kaç? 22 yaşındayım yani. Daha küçücük. Daha bıyıklarımız ortaylamış.
0: Öptün mü Özhan Can Aydın'la?
1: Tabii girer girmez öptükten sonra işte ben oturdum karşısına tabii.
0: Rahmetli hem iyi insandı hem iyi başkan. Direkt zaten elini uzatıyordu.
1: Çok büyük karakter yani. Hani ben gerçekten yani başkan olarak gördüm en ender başkanlardan bir tanesiydi. Tabii karşısında oturduğumuzda böyle işte oğlum yapmış olduğun hareket bizi. Tabii yani 22 yaşındasın ilk kez böyle Galatasaray Kulübü Başkanı'yla görüşüyorsun. Hiç normal sokakta görsen yanına yaklaşamazsın ama aynı odada oturuyorsun, karşısında oturuyorsun ve sana bir şeyler söylüyor. Tamam 22 yaşındasın. Ay şimdi olsa çok rahat olursun. Tabii her şeyi gördüm bu zamana kadar. Tabi orada yani bu hareketin bizi çok etkiledi. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten Galatasaray'ın ortaya koymuş oldum falan gibi böyle güzel şeyler söyledi. İnşallah güzel şeyler olacak dedi. Ben de çok teşekkür ederim dedim. Ayrıldım. Ondan sonra Galatasaray'a imza atmış oldum.
0: İlk soyunma odasına girdiğinde o televizyonda izlediğin oyuncularla yan yana soyunduğunda neler hissettin? Heyecanlı.
1: Ya ondan önce ben şimdi salı günü imza attım. Çarşamba sabahı antrenman var. Tabii krampon ben cuma günü yok pazar günü Sarıyer maçı oynadım burada Çanakkale ile beraber çantamı aldım krampon bir tane kramponum var orada normalde geri dönüp eşyalarımı almam lazım salı günü imza attım salı günü akşam imza atmıştım 5-6 gibi neyse tabii ertesi gün tesislere gideceğim hatta tesislerde kaldım galiba bilmiyorum ama ilk gün tabii tesislere giderken orada ilk girer girmez tabii kahvaltı yapıyor herkes işte Bülent abi var ne bileyim işte Hakan Ünsal var, Ergün abi var, Konses abi bunlar hepsi televizyonda gördüm böyle ben bakıyorum yani rüya gibi. Böyle donuk gözlerle bakıyorum kim
0: sen
1: bunlar? Bunlar
0: bu ne? Hayranlıkla bakıyorsun ondan sonra nasıl bakıyor?
1: Tabii onlar da tabii yani hani orada geleceğim tabii ki de biliyorlardır yani hani sonuçta tabii. Televizyondan da öğrendi. Herkes yazdı falan. Tabii geldim böyle pısırık bir çocuk olarak oturdum birinin yanına işte böyle Bekir abi vardı bizim Çanakkale Derden Spor'da. Orada arkadaşlar işte o dönem işte Bülent abi, Hakan abi falan beraber oynamış. Tabii gel dedim. Gittim yanına oturdum falan böyle kahvaltı yapıyoruz. Tabii o an inanılmaz bir atmosfere giriyorsun. Yani yok artık yani hani bunlar evet takım arkadaşım ama hala idrak edemiyorsun. Tabii antrenmana çıktık falan filan. Tabii soyunma odasında ya çok çekingensin yani kimseyi tanımıyorsun. Herkes bir merhaba diyor, tanışmak istiyor. Yani Galatasaray takımına geliyorsun
0: yani.
1: Kim
0: yardımcı yani. Oldu sana en çok?
1: Ya aslında şöyle ya benim o yaş olarak mesela Orhan Ak olsun işte ne bileyim Ergün abi olsun işte Hakan Ünsal olsun.
0: Ergün Pembe zaten dünyanın en iyisi.
1: Yani, çünkü devre arasında geldiğin zaman hani böyle kamp dönemi de olmadığı için çok çabuk adaptasyon sağladım ben.
0: Ergün Pembe ile yan yana mı soyunuyordunuz?
1: Yok Ergün abi uzaktaydı ben.
0: Uzak.
1: Rahatım yani o konuda. O yüzden hani yakın olmadığım için şeyim ama.
0: Yani, çantayı nasıl, alayım derken krampı alayım derken.
1: Tabii nasibi almışızdır yani illaki genç yetenek olarak. Yani o yüzden o dönem gerçekten yani soyunma odası olsun, ilk maç olsun.
0: Yok tabii bir şimdi anlatmak istediğimizi anlamıyordu o taraftalar. Ergün Pembe dünyanın en iyi insanıdır. Ama Ergün Pembe mesela şey yapar böyle parmağıyla şakalaşmayı çok severdi. Bir genci yaşlısı herkese böyle parmakla şakalaşırdı. Onu da belirtmekte
2: yani. Kollamak lazım yani.
0: Kollamak lazım. Böyle sırtına yani dönersin, önünde bir şey eğilirsin. Bir
2: kötü

0: Kötü niyetli değil ama işte böyle bir şeyi vardı, böyle sempatikliği vardı.
1: Parmağı yapıştırdı yani.
0: Aynen, sempatiktir yani Ergün abi, çok severim. Yani o dönem gerçekten her şey bir anda oldu. Zaten hani direkt iki gün sonra maç vardı yani. İlk soyunma, işte o soyunma da aslında orası yani, maç öncesi. Soyunma odasına girdim, tabii ben böyle herkese bakıyorum, nasıl ayakkabı giyiyor, nasıl giyiniyor işte. Bir tahtam onların eldivenlerini bağlıyor, bir tarafta işte Hakan Ünsal, Hakan işte bizim yakın vardı. İşte Hasan abi var yanımda, sol tarafta Cihan, işte Konse sağ, işte herkes vardı, Rigobertson, Thomas. Herkese bakıyorsun tabii ki yani. Hadi dediler, gidiyoruz. Nereye? Kazan Dairesi meşhur. Bizim Ali Sami'nin Kazan Dairesi vardı bir zamanlar. Şimdi modernleşmiş, onu da biliyorum. Gittim geçenlerde Türk Telekom'a. Neyse, biz Kazan Dairesi'ne gittik, baktık orada çaylar falan geliyor. Bildiğin Kazan Dairesi, merdivenlerin altında bir kazanların oldu. Orada muhabbet sohbetin oldu, oraya gittik oturduk falan. Tabii ben de böyle oturdum, herkes dinliyor falan. Tabii herkes konuşuyor, biz bir kelime söylüyorum, onlar muhabbet ediyorlar yani. Hani böyle bir durum. Neyse işte geldik soyunma odasına. İşte dediğim gibi yani herkes giyiniyor falan ama ben tabii kadroda olduğumu düşünmüyorum bile yani. Çünkü iki gün olmuş. Yani hiçbir şey, yani iki gün antrenman yapmışız.
1: Hacı.
0: Sonra oturuyoruz falan böyle, işte Hacı geldi. O sırada ben hala izliyorum, Hacı'ya falan baktım falan. Neyse geldi. Ben yine bakıyorum ya, dalmışım tabii yani o anda.
1: Can böyle... Hacı'ya mi daldın?
0: Yok, hani herkes ne yapıyor diye daldım. O sırada Hacı şeyi kaldırmış. İşte 18'i, 16 mıydı? 18'i kaldırmış. Can dizime vurdu, bir baktım. Aha, en altta benim ismim yazıyor. Ben tabii Allah, nasıl mutluyum. İlk kez gelmişim, iki gün sonra kadrodayım falan. Tabii çok mutlu olmuştum. İlk kez Ali Sami'nin stadını görüyorum. İlk kez o kişilerle, yani takım arkadaşlarımla maça çıkacağım falan. Yağmurlu bir gündü böyle. Valla maç başladı. Bir anda 3-0 oldu maç. Antep'e karşı oynuyoruz. Gökhan Zan o zaman o Antep'te kiralıktı galiba. 3-0 oldu. Allah'ım diyorum, ne olur ya. İkinci yarı ben girsem oyuna falan filan. İkinci yarı başlangıcı hemen kalktı adasın. Ben, o dönem bak, ben, Hakan Yakın, Ribery. Üçümüz aynı. Üçümüz de yeni transferiz. Üçümüz de kalktık. İşte o zaman Rigobert bile gol attı. Yani son. Normalde hayatında belki bir tane, üç tane gol atmıştı. Bir tanesi o güne denk geldi. Ondan sonra o gol attı son. Sonra işte böyle 55-60 falan herhalde. Hoca, tabii benim hep hocada gözüm yani, inşallah çağırdı. Dört oldu artık, çağırla yani, hani bir şey olmadı. Hemen çağırdı beni, 63 falan. Vallahi girdim oyuna, böyle sağ kanat girdim o zaman işte. Böyle bir anda böyle bildiğin normal oynuyorum ben yani, hani çok heyecan yok, bir şey yok, alıyorum, götürüyorum, veriyorum. Defansa geliyorum, yardım ediyorum falan, ileri koşuyorum. Soldan Ergün abi orta, işte ilk maçımda ilk golümü attığım ender şeylerden bir tanesini unutmadım. Tabii orada ben soldan Ergün abi geçti adamı, yağmur da var, sert bir orta kesti. Ön tarafa Gökhan'la forvet işte koştular, kalecinin arasında kaldı top, geçti arkaya, ben kale, bomboş kale, 7 metre ve ben. Böyle topu ittirdim ya. Yani hani vurma şeyi bırak, ittirdim yani şey heyecandan. Ondan sonra bir baktım bütün herkes gelmiş. Tam Mondragon kaleden gelmiş işte.
1: Mondragon kaleden geldi.
0: Tam Mondragon kaleden gelmiş.
1: Çok güzel jest ama.
0: Ya inanılmaz mutlu etti beni. Yani o aynı zamanda işte bütün taraftarlar bir sinerji oluştu an. Herkes hoş geldin Hasan Kabze ooo diye böyle. Hayatta unutmam onu yani. Hani o zaman bile tüylerim diken diken oldu şimdi bile anlattığımda.
1: Gece uyuyamadın değil mi eve gidince?
0: Uyuyamadım çünkü telefonum çok çaldı. Malum. 10 yıl önce aramayanlar aradı falan. Yani bunlar olan şeyler yani. Şimdi belki bu muhabbetleri duyanlar, ha işte bize de oldu falan derler yani, büyük takımda oynayan futbolcular. Yani uyuyamadım tabii dediğim gibi. Yani gerçekten müthiş bir geceydi benim için. İlk formamı giyip ilk gol atmak. Ali Sami Stadı gibi güzel bir statta. Rüya gibi. Bir pazar günü Sarıyer'e gol atıyorsun Çanakkale formasıyla. Cuma günü Galatasaray takımıyla Antep'e gol atıyorsun.
1: İnanılmaz.
0: Yani
1: Ribery,
0: uç noktaydı.
1: Var mı Ribery ile böyle enteresan bir anı?
0: Ribery ile Antep'e enteresan anım var. 2 tane, 3 tane. Hatta daha çok var da. Çünkü Ribery tesislerde kalıyordu. Daha öncesinde ben işte o hani Galatasaray ilk imza attığım gün birisi yan yana oturuyorum abi. Yani böyle işte bir tane çocuk. İşte yani yüzü falan çizilmiş falan. Yani futbolcu demeye 1000 şahit lazım yani. Hani tip olarak baktığımda Ribery'e. Ben oturuyorum işte, bu takım arkadaşına dediler. Ben baktım böyle, Allah Allah, bu mu yani? Yani hani ipince yüzü şey yani hani
1: o da 21 yaşında değil mi? Sen 22, o 21 galiba.
0: O 83'lü. Benden bir yaş küçük galiba.
1: Sen 22, o 21.
0: Ben 80 abi o. Allah Allah, ne alesi bakalım falan. Aynı

0: Gün imza attık onunla. Tamam, antrenmana bir çıktık şu an. Bu mu dedim ya oyuncu. Bir uçuyor yani antrenmanda. Yetenekler çok iyi, duruşlar. İnanılmaz iyi. Tabii biz teste kalıyoruz.
1: Bir anı anlatayım. İbrahim Üzülmez bir gün Galatasaray Beşiktaş maçı. İbrahim Üzülmez'i zorlayan, kötü durumda bırakan ender futbolculardan birisi. O da çok çabuktu çünkü. Dışarı gidiyor, içeri gidiyor, o tarafa gidiyor, bu tarafa yatıyor, buradan gidiyor, bu tarafa yatıyor. Maçtan sonra dedim ki Ribery. Dedi ki ben böyle futbolcu görmedim. Bak bu dedi çok büyük takımlarda oynayacak dedi. Hakikaten de öyle oldu.
0: Ama çok iyi oyuncuydu abi. Yani hani patlama gücü çok iyi. Durması çok iyi. Yani ayakları zaten iki ayağı da kullanabiliyor. Sağ daha çok ama yani içeri dışarı gitmesi bir kanat oyuncusu çok önemli bir özellik. Yani hani nereye gitti belli olmuyor. Yani bir taraf mesela solu kapatır. İbrahim abi nereye gider? Dışarı vurur gider. Tabii. İçeri girer bazen. Binde bir. Beşiktaş'ta Galatasaray gol attı, bir tane maç var. Evet. Yani öyledir. Değil mi? Ama bu sola da gidiyor, sağa da gidiyor. Nereye gideceği belli değil. Sallanıyor falan. Çok tehlikeli oyuncu diye. Ribery. Tabii tesiste kalıyoruz biz o dönemler. Ben, Fevzi, Ribery. İşte birkaç kişi daha var. Bu her zaman bizim odamızda tabii yani. Ya o zaman gerçekten yani şimdi baktığında Ribery o zaman ilk kez yurt dışına çıkmış. Türkçe hiç yok, İngilizce hiç yok, Fransızca var küçük, çok az böyle İngilizce böyle çevirmeli memirmeli. Benim odama gelir, benim Skype'den işte ailesi falan görüşürdü o kadar yani. Hani o evde kalıyor ama daha çok teyiste kalırdı. Daha o zaman eşiyle daha taşınmamıştı, daha gelmemişti. Çok zaman geçirdik biz onunla yani. Hani işte şeydi yani, fakir demeyeceğim de ne diyeyim, böyle biraz bazı şeylerden yoksundu yani. Yoksundu. Hani tam olarak bilmiyordu mesela. İşte
1: görmemiş, yani, bilmemiş.
0: Görmemiş demek şey değil ama yani.
1: Görmemiş böyle, de olabilir. Hayır, görmemiş kötü anlamı değil.
0: Yani. Şöyle olabilir. Söyleyeyim yani yeni teknolojiyle şey yapan bir kişilikti. Tabi o zaman Skype falan var, işte görüntülü aramalar falan filan. Bunları ben bilgisayarda ben girip işte karşı tarafa veriyordum. Orada benim odada falan konuşuyordu veya bilgisayar alıp işte kendi odasında konuşuyordu falan. Çok güzel aslında arkadaşlığımız var ama tabii uzun yıllar biz görüşmedik kendisiyle. Çok uzun zaman oldu. Hiç de karşılaşmadık. Bak ben o kadar 5 sene yurt dışında oynamama rağmen hiç Bayern'le karşı ne bileyim böyle ne Şampiyonlar Ligi'nde ne de veya Falkos'a denk gelmedik.
1: Buralara geleceğini tahmin edebilir miydin ya da şaşırttı mı seni?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Çok iyi yetenekli olduğu için sıçrama yapması çok doğaldı zaten. Hani Fransa'da oynaması, bir de genç, bir de şöyle bir şey var. Fransa'da genç oyuncu olsun, yetenekli olsun, illaki yurt dışına ve büyük takıma, İngiltere kesin gidiyor.
1: Gidiyor.
0: Yani %99'u gider yani. Çünkü İngiltere'nin bakmış olduğu ilk yer Fransa'ya mesela. Almanya falan değil yani gerçekten. Fransa'ya çok özellikle yetenekli olan oyuncular için. Benim çok arkadaşım var İngiltere'ye gidip oynayan, o dönemde Fransa'da oynadığım dönemde. Tabii Marsilya'da oynaması, orada iyi bir çıkış yapması onu zaten aldı götürdü yani.
1: Tabii.
0: Sonuçta Marsilya büyük bir kulüp Fransa'ya göre baktığında. Bayern'e gidip orada uzun yıllar kalması çok çok büyük bir başarı
1: Bayern
0: bence.
1: Bayern'in efsanesi oldu ya.
0: Ya efsanesi, bildiğin kaç tane kupası var. Her yer sağlı sollu kupa oldu yani. O yüzden onu da kariyeri boyunca hala da oynuyor. Yani çok iyi işler yaptı. Onunla da aynı takımda oynamak tabii ki güzeldi. Güzel bir arkadaşımız vardı.
1: Hasan Şaş?
0: Hasan abi ya bir takımda olmaması olmaz yani.
1: Olmazsa olmaz
0: dediğimiz oyunculardan bir tanesi. Gerçekten yani. Olmaz ya yani. Hem futbolculuk olarak hem de sahada tam çok kızgın, çok kendisiyle kavga eden bir yapıya sahip. Ama inanılmaz şan şakal.
1: Sen de nasibini aldın mı?
0: Yok ben ya şöyle söyleyeyim, tabii ki de çok kızdı oyuncu. Ben de, bana da kızmıştır doğal olarak yani sonuçta. Çünkü kaybetmeyi hiç istemeyen bir yapıya sahip yani. Sıfır yani. Hiç kaybetmeyi lügatında yok yani. Kaybettiği zaman adam deliriyor yani. Herkese saldırır, kendisine kızar. Tek yani kramponu fırlatır. Yani öyle bir yapı. Zaten herkes onun öyle olduğunu biliyordur yani. Belki Adanalı olmasından da kaynaklı olabilir. Bilmiyorum tabii ama
1: büyük oyuncuydu.
0: Çok yetenekli bir oyuncu.
1: Çok iyi oyuncuydu yani.
0: Yani o şimdi hani diyoruz ya 3-5 milyon euro alanlar. Şimdi o olsa yani yani büyük paralara çok büyük oyuncu olur. Yani o dönem, bu dönem çok kıymetli. Zaten o dönem çok kıymetliydi de.
1: Evet.
0: Bu dönem çok çok daha kıymetli olurdu. Çünkü gerçekten onun gibi oyuncu yoktu. Sola çekiyor, sağa çekiyor. Dizleri zaten şu an tutmuyordur herhalde o kadar çekmelerden dolayı. Büyük yetenekti. Türkiye'nin en büyük oyuncularından bir tanesiydi. Kanat oyuncularından bir tanesiydi açıkçası. Çok şen şak. Bizi çok güldürmüştür. Yani o yüzden hani böyle Molin kötü olduğu zaman bir iki şaka yaptığı zaman zaten hal hareketlerinden inanılmaz keyif alıyorduk. Benim için çok değerli bir abidir yani.
1: Hacı?
0: Ya Hacı zaten yani diyorlar ya işte kitap yazsan en son şeyi sol ayakta başla. Yani o çok şeydir. Yani benim için çok özel bir kişilik. Çünkü o beni Galatasaray takımına kazandırdı Metin Yıldız'la birlikte. O kalsaydı benim kariyerim çok daha farklı olabilirdi Galatasaray'da. Çünkü o dönem şampiyonluğu kaçırmıştık son iki hafta. Gençler Birliği'ni galiba içeride mağlup mu olmuştuk? Beraber emine bitmişti. O zaman Fenerbahçe herhalde şampiyon olmuştu. O dönem işte o haftada sonra işte biz onunla beraber antrenman sonrasında orta sahada oturduk işte bir yarım saat falan benimle alakalı her şeyi anlattı işte dedi. Böyle böyle yapacağız işte devre arasında sezon sonunda iyi çalışman gerekir. Yeni sezon çok iyi gelmen gerekir. İşte kuvvetlenmen lazım işte. Her türlü şeyle konuştuk ya. Şöyle oynayacağız, şurada oynatmak istiyorum, şöyle yapacağız falan. Gerçekten güzel şeyler konuşmuştu benimle. Beni çok motive edici şeylerdi bu. Ama tabii kalmadı. Kalmayınca benim kariyerim çok daha farklı bir yerde devam etti
1: Galatasaray'da. Antrenmanda size yaklaşımı nasıldı? Ya da antrenmanda sizden böyle çok daha farklı şeyler ister miydi? Ya da kendisinin yaptığı o inanılmaz hareketleri, meziyetleri, golleri, frikikleri, uzun topları ister miydi?
0: Ya şöyle, oyuncuların kendi yeteneklerini kendine bırakırdı. Yani özgür bırakmak bir oyuncu için çok önemli bir şeydir. Nerede özgür bırakır? Defansta değil tabii ki yani. Veya orta sahanın ön taraf. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Bu zaten bir oyuncu için istenilen, ben oyuncu olarak istediğim en güzel şeylerden bir tanesidir. Tabii ki de bireysel olarak bir şey yapmak ama takım için bir şey yapmak çok daha makbule geçen şeylerdir bunlar. Tabii Hacı'nın futbolculuk kariyerini kimse hiçbir şey laf edemez yani. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi 10 numaradır. Hani Alex falan, evet Alex'e de çok büyük saygım var. Çok büyük oyuncudur kendisi de ama Hacı çok daha öndedir bana göre. Yani kendisi zaten Hacı dedi yani. Kendisini bilip Hacı'yı da bilen bir oyuncu kendisi Hacı diyorsa kimse Alex diyemez tabii. Yani zaten yani. Zaten ama bu demek değil ki Alex'in mükemmel bir oyuncuydu ben. Karşılıklı da oynadım yani, çok da zor bir oyuncuydu, müthiş oyuncuydu. Ama Hacı çok daha farklıdır oyuncu olarak ama diyorum ya, yani Hacı kalsaydı benim Galatasaray kariyerim daha farklı olabilirdi yani.
1: Sen Sergen Yalçın'a karşı da oynamıştın.
0: Tabii, Sergen abiye karşı da. Onlar şimdi şampiyonluk, şampiyon yaptı takım Sergen abi. Onu da tebrik ederim buradan. Gerçekten çok zor bir şampiyonluk kazandı Beşiktaş ve Sergen abi, tebrik ediyorum.
1: Sergen Yalçın nasıl bir oyuncuydu?
0: Ya ben onunla karşı oynamadan önce ben ona çok büyük hayranlıkla izliyordum yani Sergen abi yani. Yani Türkiye'nin Hacısı yani, bence öyle, hala da üzerine de gelmedi. Yani kim olabilir desen şu an hala onun cevabı yok bence yani. Gerçekten yok. Yani Sergen abi, Sergen Hoca diyeyim yani.
1: Ümit Özat şeydi mesela.
0: Müthiş
1: yetenek yani,
0: ya.
1: Hacı, Alex, Sergen, bence Sergen de onlardan daha iyi futbolcuydu. Ümit Özat.
0: Ya bence değil. Bana göre değil. Yani bu demek değil ki Sergen Hoca, yani müthiş yetenek, müthiş akıl. Yani istediği her şeyi yapabilen, bu kadar rahat, oyunu çok rahatlıkla soğutabilen, hiç yani forvet koşmasa bile attığı pasta koşturtan, yani friki olan, sol ayağıyla her şeyi yapabilen bir oyuncu da, yani bu Türkiye'nin en iyi yeteneklerinden bir tanesi. Ya yani Sergen abi, yani izlemek benim için acayip keyif veriyordu ya. Yani çoğu attığı golü hatırlarım yani. İlk attığı golü ben sana söyleyeyim. Benim onu canlı olarak izlediğimde Konya Beşiktaş maçı var. 3-0 Beşiktaş yeniyor. Konya'da, ben Konya'dayım o zaman. Teyzemlerdeyim. Statta maçı izledim. Sergen soldan vurdu. Sağda, sağ taraftaki direğin dibinden gol oldu mesela.
1: Çocukluğunda Beşiktaş'ta mıydın?
0: O zaman Beşiktaş. O zaman amcam polisti. Aha. Maçlara gidiyordu. Beni de maça götürdü. Ben de maçı sevdiğim için Beşiktaş maçına götürdü. O zaman Beşiktaş gelmiş Konya'ya da. Neydi? Gitmeyeyim maçta. Gideceğim. Ne olursa olsun gideceğim yani. İlk defa doğru düzgün maça gidiyorum ya. Bir de polis olduğu için rahat girip çıkışları tabii, vardı. Tabii girdik. O maçta mesela Sergen attı. Mesela Ali hiç, çünkü insanlar yani ben ilk defa maça gittiğini unutmazsın
1: ilk
0: yani.
1: Yani.
0: Sergen'in attığı o golü biliyorum. Ali Gültiken atmıştı galiba o dönem. Bak düşün kaç sene önce yani.
1: Sen onları hatırlıyorsun.
0: Ben 9-10 yaşındayım falan. Çünkü ilkler unutulmaz, evet, belki. Doğru, doğru. Benim ilk canlı izlediğim maç odur. Doğru. Yani o yüzden Sergen'in de orada attığını hatırlıyorum falan.
1: İlk izledin, çocuksun, sonra yıllar sonra karşılıklı oynadın.
0: Yani öyle yani. Şimdi çok enteresan şeyler bunlar. Yani şimdi o dönem desen sen böyle, ya kimse inanmaz abi. Şu andaki 10 yaşındaki çocuğa desen ki şansın çok büyük futbolcu olacaksın, bunlara karşı oynayacaksın dese, ya hadi canım falan yapar yani. Çünkü yani gelişim çok daha farklı. 10 yaşında çocuk çok büyük yetenektir ama 15 yaşında hiçbir şeydir yani.
1: Doğru.
0: Veya 10 yaşında çocuk yeteneksizdir ama bir şeyler vardır çocukta. 15 yaşında profesyonel takımda antrenman yapabilir. O yüzden
1: Yani kestiremiyorsun.
0: Kestiremen çünkü gelişim çok önemli. Yani o üstüne koyabilmek çok farklı

0: estetik olarak, sistemsel olarak çalışması gerekiyor oyuncuların. O yüzden o dönem bana deseler ki Sergen'e karşı oynayacaksın 15 sene sonra, yani bırak derim yani.
1: Şampiyonluk maçı Sergen Yalçın'la oynuyorsun sahada ve iki tane gol attın. O maç beraber de bitse şampiyon olamıyorsunuz. Evet. Ve Galatasaray'ın kırılma maçıydı ve şampiyonluk maçıydı. Nasıl yorumlarsın?
0: Ya herkes zaten beni görünce o maçı söylüyor yani baktığın zaman. Yani kaç sene geçti üstünden abi? 2005-2006 sezonunda 15 sene geçmiş.
1: 15 sene.
0: Dışarıda beni gören hem Galatasaray'da en önemli attığım gol, en önemli şey, beni görünce Beşiktaş maçı deniyor. Yani bu üstüme yapıştı açıkçası. Yani rahatsız mıyım? Hiç değilim. Hiç değilim yani sonuçta Galatasaray takımıyla alakalı her zaman her şeyimi vermişimdir. Hiçbir zaman içinde ya keşke şu maçta şöyle yapsam dememişimdir. Çünkü isteyerek ve her şeyimi vererek oynadım bir sürü maçlarda. Bu maçta tabii ki bütün sezonun şeyi çıktı bende yani aslında. Ve patlaması gibi bir şey oldu. Çünkü gerçekten o dönem çok iyi forvet hattımız vardı yani. Ümit abi sakatlanana
1: 4
0: kadar.
1: 4 santrafor vardı.
0: 4 santrafor hepsi de birbiri. Şu an 4 tane Türkiye'de Türk santrafor sayamazsın yani.
1: Doğru.
0: Yani o kimse şeyimi söyledim şey yanlış anlamasın ama vardı illa ama o 4'ü de milli takımda oynayabilecek oyunculardı yani. Şu anda 4 tane forvet oyuncumuz yok Türkiye'de oynayan.
1: Evet.
0: Türk oyuncu olarak söylüyorum yani. Yurt dışında oynayanları söylemiyorum. Şimdi çok zor bir şey forvet attı. Oynuyorsun, atıyorsun gol ama yanındaki adam çok iyi oynuyor zaten. Yani o da oynamak zorunda. Ben de oynamalıyım. İşte hoca zaten geliyor bazı maçlarda işte bugünkü maçta sana oyunu alamadığı için çok üzgünüm diyor Gerets. Yani
1: bunu özür diliyor senden.
0: Oynatamadığı için yani siz yani aslında bir teşekkür bu. Baktığın zaman hepiniz iyi çalışıyorsunuz, iyi. Ben çünkü gerçekten çok üzülüyordum yani maçlarda oynayamayınca. Hani oynamam gerekiyor muydu? Bazı maçlarda %100 gerekiyor ama bazı maçlarda da oyuncu çok iyi oynuyor. Forvet oynayan abilerimiz işte herkes. Öyle olunca tabii ki de oynamayacaksın. O zaman üzülüyordum. Neden üzülüyorum? Oynarım ama onlar da çok iyi oynuyor. Herkese saygımız var tabii ki yani. Neticesinde hepsi de çok büyük oyuncuydu. Çok iyi goller attılar. Çok iyi bir sezon geçirdiler.
1: Dördünüzü birden oynattığı maçlar da oldu.
0: Tabii canım yani. Dördümüz ben sağda solda oynayan, önde iki şey. Hep beraber oynamış kaç maç oldu yani. O yüzden gerçekten çok iyiydik. Herkes hala söyler yani o dörtler zaman gelmez diye. Çünkü kim ne kadar oynarsa çok hep maksimum şey verdi, performans verdi. İşte o dönem oyuna girip gol atıyorum, işte oynamıyorum, oyuna girip gol atıyorum, oynamıyorum falan. Bu beni çok üzüntü yaratmıştı ama son maç bana her şeyin mükafatını vermiş gibi oldu yani baktığımda Beşiktaş maçı. Ve tabii 1-0 mağlubusun, penaltı kaçırmışsın ilk kere. Son maç. Kazanırsan şampiyonluk devam edecek. Kazanmazsan berabere bile bitse şampiyon olamıyorsun. Ya ben de ısınmaya çıkmıştım zaten kale arkasında. O zaman taraftarlar arkada bekliyor tabii yani. Herkes sus. Yani bir anda böyle insan üzülüyor tabii yani. Kendi taraftan oldu sus. Hiç çıt çıkmıyor. Tezahürat etsen ne olacak? 1-0 mağlup 60. dakika falan. Yani inşallah dedim güzel şeyler yaparım dedim yani. Hani girersem oyuna. Çünkü o şeyle girdim. Ve girer girmez 3. 5. dakikada 63'te galiba bir tane gol attım. Zaten o beni bana inancım ve herkese artık hareketlendirmem gerektiğini gibi top alarak gösterdim. Hatta bak yani sonradan izliyorum ben maçı. Top alırken dönüp hadi taraftarı da böyle yapıyorum yani hani hadi siz de şey yapın inanın gibi ne bileyim işte devam desteklemeye falan gibi. Gerçekten çok
1: takımı da taraftarı
0: uyandırdı. Enteresan bir şey oldu yani. Topu gidip oradan almasam bak orada dursa mesela top. Nereden baksan bir dakika sonra gelecek orta sahaya.
1: Evet.
0: Benim ikinci gol attığım saniye 17 saniye sonra maç bitiyor yani. Enteresan bir şeydi yani. Yani o günkü akşam benim hayatımın en büyük, en önemli kariyerimin en önemli dakikalarıydı. Gol attım. Zaten direkt golden sonra taraftara koştum. Çünkü ısınırkenki hallerini biliyorum. Oradan o gol attıktan sonra televizyonu izliyorum tabii. Yani o an göremiyorsun da. Kaç kademe aşağıya düşenler. Bana bir sürü Twitter daha sonrasında kaç sene sonra yazanlar var. İşte düştüm, işte yok parmağımı kırdım, yok öndekinin dizine vurdum, dişimi, dişi kırıldı. Her inanılmaz mesajlar geldi bana. Tabii oradaki coşkuyu sonra görmek çok mutlu ediyor. Yani böyle bir anı futbol kariyerinde kaç defa yaşayabilirsin işte yani. O yüzden ben o an yani çok çok mutlu oldum. En büyük gecelerimden bir tanesiydi benim kariyerimde futbol için.
1: Peki sen Galatasaray'dan ayrıldığın dönem

0: kendisiyle mi ayrıldın?
1: Yok.
0: Peki kırgın mı ayrıldın? Kimse?
1: Yok, ben kırgın ayrılmadım. Kim Feldkamp vardı.
0: Feldkamp gönderdi.
1: Feldkamp geldi, bizi kamptayız. Almanya kampa götürdü. 5 tane hazırlık karşılaşması oynadı. Ama aralarda antrenmanlarda ben işte ilk 11 oynuyor, az takıma karşı oynuyorum, 4 tane atıyorum falan filan, görmüyor. Yani görmezden gidiyor falan.
0: Allah Allah.
1: Herkes diyor ki bana, ne oldu sen küfür falan mı ettin bu adamı diyor, niye oynatmıyorsun? Lan hazırlık maçı yani, hani ne olabilir, niye oynatmazsın ki yani? En son ki maçtan bir gün önce, unutmuyorum, Bochum maçıydı herhalde. Dedi işte herkes oynattım, bir tek Hasan'ı oynatmadım, onu da bugün maçta oynatacağım. Ben de ilk 11 bekliyorum falan, yine oynatmadı. Son 20 dakika mı ne, oyuna girdim ben, işte birkaç tane güzel hareket yaptım falan filan. Şeyden korktu herhalde yani, acaba ben gönderecek birilerini arıyor ya, kafasında çizmiş ilk başta herhalde.
0: Sen gelmeden önce yollamış zaten sana.
1: Ha, öyle yapmış ama insan hani ben oynarsam belki güzel şey yapacağım, bu sefer gönderme şeyi olamayacak yani.
0: Doğru.
1: Hani sebebi olamayacak.
0: Sebebi olmuş.
1: Ne diyecek bana, 20 dakika oynattım çok kötü oynadım mı diyecek yani, ne diyebilir ki 20 dakikada yani. Neyse zaten ben anladım kamptayken. Geldik şeye.
0: Beni paket edecek.
1: Tabii anladım ben yani. Yani futbolcu herkes anlar.
0: Tabii.
1: Ondan sonra geldim işte ikinci gün falan Türkiye'de, daha antrenmana ikinci izinden sonra başlıyordu. Aradılar kulüpten, işte Hasan böyle böyle şey, hoca sen şey, seninle görüşmek istiyoruz dedi. Ben anladım ve mesaj aldım, telefon aldım ben zaten. Eyvah gidiyoruz dedim. Hayırlısı olsun. Şeye gittim, tesise bir baktım. Oo, herkes orada. Emre Aşık orada, Orhan Ok orada, Necati orada. Herkes orada, gidenler. Gel gel diyorlar, gel gel.
0: Onları
1: gittim,
0: söylemişler.
1: Oturdum bahçede, onları söylemişler. Bir ben yokum. Yukarıda Cihan vardı. Sonra işte Cihan geldi, hadi seni çağırıyor. Yedim. Oturdum Adnan Sezgin'le. Mustafa Turgun vardı herhalde, Mustafa abi vardı. Hasan dedi böyle böyle hoca işte seni kadro düşünmüyormuş dedi. Ben hiçbir şey sormadım. Dedim ki abi bonservisim ne kadar? Ya daha dur, daha yeni oldu falan dedim. Abi yeni oldu da yani ben sonuçta ben şunu yani öyle olan öyle bir şey olsa şöyle olur. Niye sorar değil mi?
0: Niye?
1: Neden? Ben 23 yaşındayım, 24 yaşındayım. Belki kaç? 2007.
0: Tabii 24.
1: Tabii 25 yaşındayım yani. 24-25 yaşındayım. 25 yaşındayım. Ben 25 yaşındayım. Necati 27 yaşında. İkimiz genç. 2 sene önce, 1 sene öncesinde harikalar yaratan dörtlünün ikisi. Diğer ikisi de zaten hani yaş olarak bizden daha yaşlı ve onlar kalıyor. Çok enteresan değil mi yani? Normal mantıken enteresan olması gerekiyor yani. Şimdi Necati Ankara Spor'a gitti. Emre Aşık'la beraber Orhan Ak da gitti galiba, bilmiyorum, hatırlamıyorum. İşte ben de dedim ki yani benim bonservis söyleyeyim, ben ona göre gideceğim yani hani şey olarak. Ya bir dur işte hani ne olacak, ona bir görelim falan filan. Ya ondan sonra ben arabadan eve gidiyorum ha. Yani tesisten çıktım, anladık. Tamam gideceğiz. Altyazı geçiyor zaten orada. Arabadan eve giderken 3 defa aradı Adnan abi. Hasan dedi bu istiyor, şu istiyor. Dedim abi ben de böyle yapma abi, dur.
0: Dur.
1: Dedim ben bir, yani bir nefes alayım dedim yani. Hani ne olacağını bir karar verelim. Tamam dedim, bekleyelim. O sırada menajer aradım hemen böyle böyle. Beni direkt zaten bir tane menajer vasıtasıyla kulübün kazanan birisi aradı. Dedi oraya gider misin bir gün sonra? Dedim neresi burası? Yani ben hiçbir zaman için Galatasaray'dan ayrılırken niye ben gidiyorum demedim. Çünkü ben her zaman her şeyi en iyi şekilde yapmak için sahada vardım yani. Neyse. E tabi yani Galatasaray'dan ayrılırken ben gelirken fedakarlık yaparak geldim bu takıma. Yani fedakarlık da aldım paradan, 50 bin dolarla kesilmesi için geldim yani. Tabi onu kestiler bir ara. Yani o dönem kestiler ama sonra şampiyon olduğumuzda geri şey yaptılar ama şampiyon olduktan bir sezon sonra yani 2006-2007 sezonunda onu kesmişlerdi galiba hatırladığım kadarıyla. Tabi ben de giderken bonservis bedeli olarak dedim ki böyle böyle yani ben o zaman böyle bir fedakarlık yapmıştım, ben size yine para kazandırarak bekliyorum ama bana verin yani. Neyse öyle bir durumda işte Rubin Kazan takımı çok iyi bonservis bedeli teklif etti. 700 bin euro civarındaydı galiba. Hatırlamıyorum, çok geç. Benim hep hedefimde yurt dışı vardı. O zaman Mönchengladbach'tan teklif aldım. Feyenoord'dan çok önemli adam geldi, konuştuk. Ama orada paradan dolayı bir şeyler olmadı. Ama Rubin Kazan'ın hocası geldi. İki tane maç arasında çok önemli şeyler söyledi bana. Dedi ki böyle böyle bir projem var. Burada işte çok iyi olacağını düşünüyoruz. İşte hem Türk olması, o da zaten Müslüman aynı zamanda. Orada Kazan şehri Müslüman bir şehir. Tataristan'ın başkenti. Seni de orada görmek istiyorum falan deyince böyle ben ikna oldum yani. Evet, para olarak tabii ki yurt dışından Almanya'na falan çok daha iyi bir ücreti vardı. Dolayısıyla takıma da para kazanları giderek ben Galatasaray'da görevimi tamamlamış oldum. Yani ben Galatasaray'a bir bonservise geldim. Performans sergiledim elimden geldiğince. Belki çok cüzi miktarlar oynadım Galatasaray'dayken ama giderken Galatasaray para kazanlarına gitti. Gitti yani adam.
0: Sen parayı o zaman Galatasaray'dan değil sonra mı kazandın?
1: Tabii ki. Ben Galatasaray'a para kazandırarak gittim. Yani önemlisi o. Yani şimdi gidenler, kiralık gidenlerin hepsi, ben kiralıkla gitmedim. Mallık olarak gittim yani. Direkt bonservis bedeliyle gittim. Yani geldim, oynadım, işimi yaptım. Bonserviste para kazandırarak gittim ve çok mutlu bir şekilde ben ayrıldım
0: katkın,
1: yani.
0: Çok büyük katkın oldu.
1: O yüzden Galatasaray taraftarı her zaman beni sevmiştir. Hangi takımla gidersem gideyim orada her zaman çağırmıştır. Hiçbir zaman içinde unutmuşluk olmamıştır. O yüzden çok mutluyum. İyi ki de öyle kariyerim olmuş benim için Galatasaray'da yani.
0: Rubin Kazan'da ne gibi başarılar kazandın?
1: Ya Rubin Kazan'da ben ilk gittiğim sezon takım küme düşüyordum. Yanınıza veremiyorlardı. Gerçekten çok kötü bir takım vardı. Yani hakikaten çok zordu oynamak. İlk defa gidiyorum. Benim şöyle bir şeyim var. Devresine gittiğim zaman daha çok yararlı olabiliyorum. Yani çünkü takım ihtiyacı olduğunu hissediyorsun ya. O sorumlu oluyorsun. Daha da fazla çalışıyorsun. Dolayısıyla ben ilk sezon mesela full forward oynadım. 11 maç oynadım falan. 5 tane falan gol attım. 4-5 tane galiba. Ama çok önemli. Çok kritik gollerdi. Hatta Dinamo Moskova deplasmanında biz mağlup olsak veya beraber kalsak biz ilk düşüyorduk. Orada frikikten bir gol attım ve 1-0 kazandık. Ligde kaldık o gün. Yani ligde kalmasına gerçekten büyük bir pay sahibim orada. İlk gittiğim sezon. Sonrasında zaten 15 tane yeni oyuncu aldık. O 15 oyuncuyla birlikte biz sezonun Rusya Ligi'nin kırılmaz olan rekorunu kırdık. 7 maç üstte galibiyet alaraktan. Sezonu çok iyi başladık. O sezon Rusya Ligi'nde şampiyon olduk. Ertesi sezon yine Rusya Ligi'nde şampiyon olduk. Bu çok zor bir şeydir yani. Hani şöyle düşün.
0: 2 sene üstte
1: Gençler Birliği'nin, Gençler Birliği bir takımının Süper Lig'de 2 sene üstte kazanması gibi çok zor bir şey. 1958'de kurulmuş, 2008'de ilk şampiyonluğu, 2009'da ikinci şampiyonluğu.
0: Hasan, enteresan. 2 tane şampiyonluk yaşadın. Hiç Türkiye'de bu şey, yani tamam gündem oldu, haber oldu ama çok böyle insanlar tarafından benimsenmedi, övülmedi ki Fatih Tekke de UEFA Kupası'nı aldı. Fatih Tekke de çok konuşulmadı. Çok garip değil mi?
1: Ya o dönem şöyle söyleyeyim sana. Biz şampiyon olduğumuzda Gökteniz de vardı orada. Ben Türk bayrağını alıp böyle koskocaman Türk bayrağı alıp ben ülkemi gururlandırdım kendimce yani. Ben çok gururluyum Türk olduğum için. Çok seviyorum ülkemi. Nerede olursa olsun en iyi şekilde şey yapmak istedim. Temsil etmek istedim. Benim oradaki o Türk bayrağı dolaşmam bile beni çok mutlu etti zaten yani. Hani burada duyuldu tamam ama hani dediğin gibi çok fazla sansasyonel bir şey olmadı yani. Yani Türkiye'de kaç tane oyuncu gidip yurt dışına şampiyon oldu ki?
0: Doğru.
1: Yani baktığın zaman o dönem Avrupa kökenli demiyorum bak. Türkiye'den gidecek ve yurt dışına şampiyonluk yaşayacak. Yani yoktur belki.
0: Yok.
1: Belki Fatih abi bilmiyorum. Zenit'te şampiyon oldu mu? Onu bilmiyorum ama hatırlamıyorum yani. Yoktur. Çok çok azdır yani. 2 sene üst şampiyonluk yaşıyorsun.
0: Kaç gol attın?
1: Ben o zaman hep sol kanat, sağ kanat. İşte ne bileyim forvet arkası falan
0: Gökteniz
1: oynadım yani.
0: Abi
1: 8
0: ya.
1: Tane gol. Gökteniz daha çok o zaman zaman değişti. O mesela forvet arkasında oynadı. Mesela onunla beraber oynadığımız maçlar da var. Ben sağda oynadım, solda oynadım. Çok karşılaşma var orada yani. Ben çok az forvet oynamışımdır orada.
0: Gökteniz uçuyor tabii.
1: Gökteniz tabii ki de yani kanat oyuncusu zaten. Orada çok önemli işler var. 10 sene oynadı Gökteniz maşallah var. 2 sene üstte şampiyon olduk. Süper Kupası'nı kazandık. Rusya Süper Kupası'nı. 3 tane orada kupa kazandım. Çok yani bunlar güzel şeyler benim için tabii.
0: Yani o şehre gittiğin zaman, sokakta yürüdüğün zaman insanlar bayağı çeviriyordu seni değil mi?
1: Ben 60. yılları oldu. 60 düşün bak 50. yılında şampiyonluk yaşadık. 51'de şampiyonluk yaşadık. Hala öyle bir başarıları yok. Yani 10 kaç sene geçti? 2008, 13 sene geçmiş. 2009, 12 sene geçmiş. Öyle bir şeyleri yok. Yani Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi işler yaptık. Atıyorum işte 3 sene boyunca ben orada oynadım. 3 tane kupa çok önemli bir şey benim için yani.
0: Peki çok uzak deplasmanlara gittin mi orada?
1: Ya Vladivostok deplasmanı vardı 8 saat. Ama şöyle 8 saat yani buradan gidiyorsun sabah çıkıyorsun. Mesela cuma akşamı çıkıyorsun. Yok nasıl çıktık ya cuma öğleden sonra mı? Cuma öğleden sonra çıktık ama 8 saat gidiyorsun ya 8 saat de ileri sonrası.
0: Ha ilerisi.
1: Yani 8 saat buradan mesela saat 10'da çıkıyorsun saat 18.
0: 16 saat yani.
1: 6'da oradasın ama gece saat 8 saat 4'te 5'te falan orada oluyorsun. Ve ertesi gün sabah maç var. Yani maça öyle bir gün önceden gidemiyordun zaten. Düşün orada oynayan oyuncuları düşün.

0: Değil mi?
1: 5 tane takım Rusya'da var. Moskova'da var. Moskova'ya gidiyor her hafta.
0: Enteresan.
1: 2 haftada bir oraya gidiyorlardı yani. Çok zor. 8 saat bayağı bir ben çok yorulmuştum.
0: Çok yoruldum.
1: Yani ilaç alıyorsun zaten uyumak için çünkü uyuyamıyorsun. Yani öyle gittik. Tabii yenildik. Normal 8 saat sonra.
0: Fatih Tekke ile beraber de oynadın değil mi?
1: Fatih abi en son sene geldi. Yarım sezon birlikte oynadık. Fatih abi ben Gökdeniz. Beraber oynadığımız maçlar da vardır. Ama Fatih abi çok tabii benim için çok önemli bir oyuncuydu ya. Yani
0: çok büyük oyuncu değil mi?
1: Türkiye'nin en iyi, en yetenekli forvet oyuncusuydu.
0: Hala
1: da öyle yani. Sol ayak var, sağ ayak var, oyun görüşü var, kafa topu var. Oyun arka sırtı yani arkası dönük oynayan en iyi santrafordur önce yani.
0: Değil mi?
1: Ya müthiş bir yani müthiş beyni vardı. Futbolu aklı çok çok çok iyiydi. Çok üst seviyedeydi.
0: Bence Türkiye çok yararlanamadı Fatih Tekke'den. Milli takım basın özellikle.
1: Tabii ki de yani o ama yani şöyle bir şey var. O dönem tabii biliyorsun milli takımda oynayanlar da çok iyi oyunculardı ama Fatih abi tabii ki de biraz da Fatih abinin karakteri hak ettiğini alamadığı zaman biraz daha
0: agresifleşiyor.
1: Yani patabatsız demeyeceğim de böyle ne olursa söyler yani. Kim karşı kim olursa olsun konuşur yani. O yüzden belki yani çok yani
0: Fatih Hoca ile Schuster'le problem yaşadı mesela Fatih Hoca da o problemi yaşamış olabilir geçmişte.
1: Ya onu çok bilmiyorum tabii o zaman o kadar detayını bilmiyorum ama genel
0: mesela
1: anlamda
0: 2008 Avrupa Şampiyonası mesela Fatih Tekke gitmemişti.
1: Ya nasıl ya abi ya nasıl olur yani?
0: Değil mi?
1: Yani değil nasıl mi? Olabilir yani? Sen Zenit'te Süper Kupayı kazanıyorsun ve Zenit'te müthiş goller atmış bir oyuncu olması gerekirdi tabii yani ama yani şey yok. Yani o dönemde kalmış. Benim için çok değerli birisidir. Çok severim kendisini. Şu anda zaten hani teknik direktörlük yapıyor. Ben çok başarılı olacağını inanıyorum. Bir gün illaki Trabzonspor'da çalışacaktır. Ve inşallah da çok başarılı olur. Çok kalben çok seviyorum kendisini.
0: Necati Ateş. Necati Ateş'in bir Nihat Kahveci ile bir anısını hatırlıyorum. Daha önce sohbetini Nihat Kahveci ile de yapmıştık. Senle de yapmıştık.
1: Ya şöyle Necati öncelikle gerçekten
0: müthiş oyuncu.
1: Çok iyi oyuncuydu. Ayak çok temiz olan.
0: Sağ kanat, sol kanat, ön taraf hepsini oynuyor. Yani şu anda Necati Ateş gibi oyuncu olsa 15-20 milyon euro yani.
1: Yani oyuncu olarak evet. Yani ayak içi çok temiz.
0: Tabii.
1: Temiz bir oyuncuydu. Yani ben birlikte de çok oynadık. Çok yetenekli olan bir teknik forvet oyuncusuydu. Şimdi teknik direktörlük yapıyordu. Ay, aklım orada yani şimdi. Tabii o zaman milli takımda oynuyoruz biz. Almanya'dayız. Arka tarafta tabii muhabbet ediyorlar. Biz de ön taraftayız. İşte böyle Nihat var, Halil var, Hamit var işte. Ne bileyim Rüştü abi var. Hüseyin Cimşir var falan. Böyle arkalarda konuşuyorlar tabii büyükler. O sırada işte Necati'nin de iyi olduğu dönemlerde böyle transfer teklifleri falan geliyor. O zaman Nihat da Real Sociedad da oynuyor herhalde.
0: Villarreal
1: de mi oynuyordu? Villarreal de oynuyor herhalde. Neyse muhabbet ediyorlar tabii orada. Bir ara işte Necati dedik işte beni Real Madrid istemişti dedi falan işte böyle kaç milyon euro falan ben hatırlamıyorum yani geçmiş zaman işte o kadar para verdi ama ben de şey yapamadım falan
0: 12 milyon euro
1: tabii şimdi Nihat da orada dedi ki ya dedi Necati aslında iyi takım gidilirdi falan filan dedi Real Madrid için yani herkes orada kahkaha arka taraf yıkıldı otobüsün arkası yok anasını yani böyle acayip
0: şey de, ya fena takım değil aslında gidilir.
1: Yani böyle biraz alaycı tabii söyledi yani fena takım değil aslında gidilir falan dedi yani sonuçta Real Madrid abi yani hani fena takımlı mı var yani o istemişse gidilmez mi yani tabii öyle bir çok farklı bir anımız var Necati ile de yani
0: Özhan Can Aydın'ı hatırladığın başka bir anım var mı oradan Fransa Montpellier başkanına gideceğim
1: ya benim Özhan Başkan'la alakalı işte dediğim gibi ilk gittiğimde benimle ilgili çok güzel şeyler söylemişti. Sonrasında oynadığım dönemlerde hani uzun yıllar Galatasaray takım kaptanlığı yapabilecek kapasitede olduğunu söylemişti. Ama ne onun ömrü yetti ne benim orada Galatasaray'da devam edecek bir zamanım oldu. Ama çok sevdiğim bir kişilikti kendisi Allah rahmet eylesin.
0: Montpellier Başkanı Fransa.
1: Yani şöyle söyleyeyim takımın sahibi. Çünkü sıfırdan almış, her şeyi kendisi yapmış oğluyla birlikte ve de inanılmaz mütevazı bir adam. Yani ne iş yapıyor diye sorarsan, şimdi çöpçü diyeceğim, kaba kaşıyacak ama o yani Fransa'da ve Afrika'da çok büyük...
0: Çöpçüler kralı o zaman.
1: Gibi ama baktığın zaman öyle dediğin zaman Türkiye'de çöpçüler...

0: Başkan mı olur derler yani. Adam öyle bir firma kurmuş ki yani hem Fransa'da, hem Fransa'da hem Afrika'da falan işte bizim bildiğimiz işte belediye otobüsleri gibi şey belediye kamyonları çok kamyonları gibi büyük bir şirketi var ve o kadar parası olmasına rağmen vallahi gram ego yok ya. Gram yok yani. Hani bizi ailemizle birlikte her sezon ya sezon devam ederken böyle Eylül'de falan veya işte böyle Ağustos gibi kendi çok büyük bir arsası var. İnanılmaz büyük yani. Arabayla 1-2 kilometre gidiyorsun içerisinde yani. Ahırı falan var böyle. Müzesi var. Forma müzesi var. İnanılmaz büyük müzesi var ve forma müzesinin olduğu yerde forması olmayan hiçbir oyuncu yok neredeyse yani.
1: Hepsinin
0: herkesin var yani. Pelesinden Jordan'a, Shaquille O'Neal'dan işte Maradona'sına hepsinin forması var ve inanılmaz değerli bir yer aslında. Orada bize mesela Luna Park kurardı ya. Bütün aileler gelsin çoluğu çocuğuyla birlikte Luna Park'ta işte yemek yedirirdi o gün. Böyle inanılmaz, inanılmaz bir adam yani.
1: Aile ortamı
0: sağlıyor. Müthiş yani. Çünkü kulüp o kadar güzel yönetiliyor ki kimsenin kimseye karşı bir şey yok. Hani belki Fransızca o zaman bilmediğim için de olabilir ama dışarıdan gördüğüm kadarıyla çok mükemmel yönetilen bir kulüp. Gençlere önem veriyor, gençleri yetiştiriyor. Bir şekilde onları parlatıyor ve satıyor. Ve biz Fransa Ligi'nde şampiyon olduk ya.
1: İnanılmaz.
0: Yani bu gerçekten inanılmaz yani. Hani Allah bana da nasip etti böyle bir şeyi, çok şükür. Yani Türkiye'de şampiyonluk yaşadım. Rusya'da şampiyonluk yaşadım ve Fransa'da şampiyonluk yaşamak. Yani büyük başarı. Bu inanılmaz mutluluk veriyor bana.
1: Ama bunu insanlar bilmiyor Hasan. Yani bilen biliyordur ama ya bu çok büyük bir olay aslında. Türkiye Ligi'nde şampiyon olmuşsun, Rusya Ligi'nde şampiyon olmuşsun, Fransa Ligi'nde şampiyon olmuşsun. Ötesi yok yani.
0: Rubin Kazan'ın kariyerin yani olduğundan beri ilk şampiyonluğu ve ikinci şampiyonluğu da. Fransa yıllardır Montpellier'deki şampiyonluk ilk kez şampiyonu ve orada olmak mükemmel bir duygu tabii ki yani. Hani denk gelmesi tabii benim için çok iyi bir durum yani baktığın zaman. Başkan o zaman şampiyon olduğumuzda. Ben 3 tane gol attım. Bizim şampiyon olduğumuz dönemde başkan şey yaptı. Remy Kabale vardı bizim. Şimdi Newcastle'da oynadı. Şimdi Krasnodar'da oynuyor. Rusya'da oynuyor. O sürekli böyle şampiyon olduğu zaman şampiyon olsak ben kafamı boyatacağım dedi. Remy Kabale. Bizim başkan eğer şampiyon olayım ben de boyatacağım dedi ona. Remy Kabale yemin ederim soyunma odasında onun kafasını boyadı bak. Yani bembeyaz saçlı işte mavi, beyaz ve turuncu olarak böyle komedi meydanında böyle şeyle fotoğraflarımız var yani fotoğrafları var. Çok şen şakrak bir başkandı. Allah rahmet, o da vefat etti bu arada. Şimdi oğlu devam ediyor. Ben geçen sene oraya gittim zaten. Bir 10-15 günlük bir staj yaptım orada. Bana her zaman kapılar açık. Bana yine 40. yıllarında beni çağırdılar orada. Şampiyon olduktan kaç sene sonra bilmiyorum ama. Oraya gittim, orada şeylerde bulundum. Etkinliklerinde beraber olduk. Rubin Kazan takımı 60. yıllarında beni çağırdı yine.
1: Ne güzel.
0: Yani oraya gittim. Yani bunlar güzel şeyler tabii yani. Kaç sene geçmesin ama orada eski arkadaşlarımız gördüm.
1: Galatasaray çağırıyorum etkinliklere.
0: Galatasaray daha çağırmadı etkinliklere.
1: İnşallah Galatasaray çağırır.
0: Yani Galatasaray tabii ki evimizdeyiz yani sonuçta Türkiye'deyiz. Ama yurt dışına oynayıp böyle çağırmak çok daha gurur verecek.
1: Sen size. Fransa'da bir gol atmıştın. Herkesi çalınmayıp.
0: Kupa maçında işte.
1: Kupa maçı. Kaç kişi çalınmayıp?
0: Fransa'da da mesela bak o maçta. O zaman da Fransa'da Eden Hazard oynuyor. Gervin oynuyor. İşte bacak arasından şanslısız geçen topta şey şuydu.
1: Ha şey şu.
0: Şey şu vardı. O maçta mesela şimdi ben şeyde Fransa Ligi'nde şampiyon olduk ama o sezonda Fransa kupasında Coupe de la Ligue'de final oynadık yani. Ya onu da alsan tamam ya. Ya yani böyle çok böyle uçacaktım yani. Aynen. O maçta Lille karşı oynuyoruz. 2 tane gol attım ben o maçta. Şeyde işte en son şey şunun bacak arasından geçti top geçti. Kaleci gelirken dibine vurdum. Orada gol oldu. Fransa Ligi Kupası'nın finaline götüren Hasan derler mesela yani. Her zaman öyle hatırlanır orada mesela. Orada finalde 87'de Taibo böyle çok karambol bir topa vurdu, gol oldu ya. Yani orada da mesela kazansak
1: double.
0: Türkiye şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Fransa şampiyonluğu, Fransa Kupası olacaktı. Rubin Kazan da şampiyonluk ve Süper Kupa şampiyonluğu double gidecekti.
1: Çok iyi.
0: Ama çok şükür Allah buna da çok mutluyum. O da olmasın. O da nazar pancarı olsun ya. Yani.
1: Burak Yılmaz, Zeki ve Yusuf Yazıcı da Fransa'da şampiyon oldu Lille.
0: Evet.
1: Neler hissettin? Nasıl değerlendirirsin? Performansı nasıl buldun?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Bir kere çok şanslılar. Neden şanslı? Üçünün birlikte olması inanılmaz güzeldi onlar için. Çünkü hepsi birbirine destek verdi. Dolayısıyla da benim yaşadığım zorlukları hiç yaşamamış oldular. Belki Zeki yaşamıştır başlangıçta ama sonrasında tabii üçüyle birlikte çok daha farklı konuma gelmiştir. Hepsi de çok çok yetenekli, çok iyi işler yaptılar. Sonuna kadar destekledik. Ben İlyas'ın Instagram hesabımda olsun, işte maçlardan sonra attığı goller, işte ne bileyim üstünü paylaştığı hep destek oldum. Ve bir Türk'ün orada, Türklerin daha doğrusu böyle başarı sergilemesi diğer Türkleri de kapı açacaktır illaki. O yüzden ben çok mutlu oldum onlara. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Bizim göğsümüzü kabarttılar. Gerçekten çok önemli şeyler bunlar. O yüzden onlar da bizim için çok büyük yetenek Türkiye için.
1: Ümit Karan'la var mı alın aklına gelen?
0: Ümit abi olmaz mı ya? Ümit abi bizim abimiz yani. Sonuçta o maşallah. Her yerden gol atıyordu ya. Yani her yerden. Yani kafasıyla, abi diziyle, kalçası her yerden gol atıyordu. Her
1: çok çalım atma özelliği yoktu ama son vuruşu inanılmaz değil mi?
0: Yani olmayacak goller atıyordu yani. Bir forvette olmayacak. Bu der ki atamayacaksın diye gol atıyordu abi. Denk geliyor, vuruyor.
1: Manisa'ya, direkten vuruyor. Manisa'ya attığı golde sen sağda mıydın?
0: Tabii.
1: Ya böyle gol. Ya
0: tabii canım, inanılmaz bir gol yani. Hani bin defa vursa gitmez ya.
1: Değil mi?
0: O kadar
1: bir
0: da
1: topa tam ayağın ucuna geliyor ve tokatlıyor topu. Öyle bir gidiyor ki top
0: ya,
1: böyle.
0: Top böyle dıştan falso oluyor.
1: Tabii
0: yani.
1: Tabii inanılmaz.
0: Dıştan falso olup içeri gidiyor yani. Müthiş gol attı.
1: Böyle yaptı, inanamadı falan.
0: Kaç tane gol attı öyle ya. Yani bizde çok röveşataları var, voleleri var. Çok biz beraber çok şey yaptık onunla, muhabbetimiz var. O da zaten hala da çok seviyorum. Hala da görüşüyoruz ama geçenki turnuvada çok şeydi ya. Hantallaşmış tabii.
1: Hantallar yani. Yürüyemiyor.
0: Yani evet. Yani
1: veteranlar turnuvası.
0: Ama biz, bana hep şey söylerdi. 10 tane takımım olsun ilk seni yazarım kadroya diye.
1: Öyle
0: yani.
1: Mi?
0: Beni o kadar tutardı yani. O yüzden onun muhabbetimiz çok güzeldi. Severim çok.
1: İliç?
0: Mırşi. Şimdi Mırşi deyince şimdi küfür olacak. İliç de vallahi yani ağız var dili yoktu aslında ama küfürden başka bir şey söylemiyordu maçlarda yani.
1: Şey Rozier gibi mi? Rozier de sürekli küfür ediyor ya.
0: Öyleymiş. Geçen gördüm Cenk falan söylüyor da bizimki de Türkçe değil ki. Kendi diliyle küfür ediyor yani. Küfür. Biz öğrendik onun küfrünü yani. Düşün yani. Hani diyor ya, Türkler öğrenir normalde. Biz onun küfrünü öğrendik yani. Biz ona söylüyorduk öyle işte, o söylüyor, ne söylüyorsa biz de ona karşılığını veriyorduk yani. Ama dediğim yani şey, Türkiye'ye gelen hepsi, bütün futbolcu ilk başta küfür öğreniyor abi. Biz de öyle öğrendik ya. Ben de gittim yurt dışında. Bize de annesine yaptılar yani.
1: Rusya küfürler, Fransız küfürler.
0: Dile giriş yeri oradan başlıyor. Enteresan bir dilde.
1: Song.
0: Demir adam ya.
1: Var mı sana dirsek yapıştırdığı falan?
0: Dirsek meslek ne abi ya? Antrenmanda atlıyordu bize yani. Ben bir gün, ama şöyle bir şey söyleyeyim. Maçta atladığı kadar antrenmanda atlamıyordu kesinlikle. Bir gün ben bunu atladım. Sinirlendim, bir şey oldu. Ben bunu atladım. Pat, ayakları yerden kesildi. Ben dedim bana bir şey söyleyecek. Korktum ben, tamam çekileceğim böyle. İşte dedi, ben dedi bunu istiyorum dedi, senden dedi.
1: Boşuna mı böyle? Atlasın istiyor.
0: Abi adam sert seviyor diyeceğim şimdi. Vallahi çok sert oynuyordu ya. Vallahi yani çok da acayip kişilikti ya. Vallahi çok severdim. Bizim vallahi şimdi hatırlıyorum da mesela bizim çok güzeldi ya grup. Yani takım oyuncu grubu çok iyiydi yani. İnanılmaz.
1: Frank Dobur nasıldı? Frank Dobur'la da oynadın değil mi sen?
0: Frank Dobur'la oynamadım.
1: Ama aynı kaldığı gözüküyorsun. Bir baktım az önce şeylere. De o zaman muhtemelen sen geldin, onu yolladılar.
0: Olabilir. Ben yok, o yoktu benim oynadığım dönemde yani. Devre arasından sonra bilmiyorum.
1: Yani o sezona başladı, sen olabilir, devre arasına geldin. Bilmiyorum. Evet, okey. Sabri?
0: Reis. Sabri abi yani üzerine kaç tane oyuncu geldi? Saydın mı? Ben hiç saymadım. En az 10 tane.
1: Değil mi?
0: Minimum. Kim oynadı?
1: Sabri.
0: Bitti abi. Reis ya işte.
1: Reis.
0: Bu kadar abi adam. Bu kadar oyuncu gelip de bu kadar oynayan bir oyuncu var mı ya Galatasaray'da? Hala da salladılar ama.
1: Geçen Engin
0: yani.
1: Baytar anlatıyor.
0: Şaka gibi ya. Ona harcadıkları para vallahi böyle
1: diyor
0: bir şey
1: ki,
0: yok ya.
1: İşte Melo hareket yaptı diyor. İşte Grande, birisi hareket yaptı. Mamma Mia, Sabri orta kesin inanılmaz diyor. Vuramadılar diyor. Sabri sen Allah belanı versin.
0: Tabii ya. Yani. Şimdi baktığın zaman o kadar oynayan bir oyuncu. Bütün oyuncular geldi. Kaç milyon euro harcandı? Sabri hala oynadı abi.
1: Değil mi?
0: Doğru. Oynamadı. Her, bak şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hoca olsam, atıyorum 20 yıl hoca olsam, hadi Sabri oynatmayayım ben. Ya abi oynatıyorum. 20 tane oyuncu değişti, 20 tane hoca değişti yani.
1: Değil mi?
0: Tek bir hoca oynatmıyor desem de hepsi oynattı
1: hepsi
0: abi.
1: Hepsi oynattı. Demek ki yararlı bir adam.
0: Hepsi oynadı yani.
1: İyi oyuncu demek ki.
0: İyi oyuncu tabii yani baktığında bence.
1: Arda Turan.
0: Vallahi Arda bizim oynadığımız dönemde altyapıdan geliyordu. Hacı'nın döneminde.
1: Aydın'la beraber mi?
0: Aydın da vardı, Zafer de var, Cafercan, Özgürcan, bunlar hep böyle mülayim falan, hep böyle 4-5 kişi falan geliyorlardı ara sıra.

0: İkili geliyordu, üçlü geliyordu falan filan. Tabii Arda daha fazla gelmeye başladı. Hacı da biraz daha ona şey yapıyordu açıkçası. Yani özen gösteriyordu. Hatta benim en son oynadığım Deniz maçında da golden önceki pası falan ona vermişti herhalde Necati'ye. Biraz da oynadık onunla beraber. Sonra Manisa'ya gitti bizim şampiyon olduğumuzda.
1: Orada bir sene, sabık oynadı.
0: Bir sene kiralık oynadı, aynen öyle. Orada oynadı. Sonra tabii geri geldi.

0: Abi diyor geldi tabii benim yanım. Abi diyor biz istiyor Manisa'da izliyoruz tabii Selçuk falan da var. O zaman Selçuk var orada. Ferhat da vardı herhalde. Yok. Birileri daha beraber oynadılar onu orada Arda bu Selçuk inan falan filan. Abi diyor o maçı izliyoruz diyor. İşte maç bitti herkes ağlayacak falan böyle bir gol attım. Yemin ederim masaya kalktım sen var ya kras falan böyle yapıyor. Beni aldı.
1: Sen aldın.
0: Beni kazandı.
1: Tabii
0: yani. Şimdi bu tip şeyler çok iyidir. Çok iyi iletişim kurar. Çok iyi yetenekti. Herkesin gurur duyması gereken bir oyuncu bence. Çünkü Türkiye'de Barcelona'ya gidip işte Atletico Madrid'den sonra Barcelona'ya transfer olacaksın. Orada iyi işler yapacaksın. Kim oynuyor orada? Neymar, Messi, Arda oynuyor abi.
1: Tabii.
0: Yani baktığın zaman var, yani Suarez var. Yani bunlar çok yani dünyanın en büyük oyuncularıyla beraber oynamak herkesin her baba yiğidin harcı değil abi. Şimdi tamam evet belki hayatında ilerleyen dönemlerde herkesin yapmış olduğu gibi ufak tefek hatalar olabilir yani. O da herkes yapıyor bunu sadece Arda mı yapıyor? Belki çok göz önünde olduğu için belki milletin gözüne çok battı. Ama Arda'nın Galatasaraylı tartışılmaz abi. Arda çok büyük Galatasaraylı. Çok büyük ülkesini seven bir adam. Ve bizi de bence en iyi şekilde orada temsil etti yani.
1: Antrenörlük hayalin var mı? Bundan sonraki süreçte bir takımla görecek miyiz seni?
0: Ya şöyle ben pandemiden önce çok daha şeylerim vardı aslında. Yani hani böyle projelerim vardı kendime göre. Ama pandemi girince tamamen ben ortadan biraz soyutladım kendimi. Çünkü A lisansım var. Şu anda teknik direktör olabiliyorum. Yardımcı da olsa ikinciliklerde direkt hoca olabiliyorsun. Ama pandemiden dolayı biraz ben erteledim. Çünkü yurt dışına gidip işte Chelsea'deki bir Olivia Giroud benim çok yakın arkadaşım. Maçlara geldiği zaman görüşüyoruz. Hatta ona da söyledim buradayken. Geçen Şampiyonlar Ligi maçı finali vardı. İki sene önce mi? Bir sene önce mi neydi? O burada oynamışlardı. Liverpool'da oynadılar herhalde. Oraya gidecektim. Orada biraz bir ay falan kalacaktım. Ne yapıyorlar? Ne iş yapacak? Ne iş? Nasıl işleyişleri var? Onları öğrenecektim. Montpellier'e gittim zaten de. Ondan sonra Arsenal'da bir benim burada Türkiye'de bir çok kamp hocalıkta tanıştığım Türker diye bir arkadaşım var. O da Arsenal'da uzun yıllar çalışmış. 2 sene 3 sene. Onunla beraber oraya gidecektim. Böyle planlarımız vardı. En azından işleyişle alakalı. Neler yaptıklarını görüp donanımlı bir şekilde başlamak istiyordum mesela. Bu biraz ertelemiş oldum ben. Ama artık bir yerden başlamam gerekiyor çünkü hani pandemiden dolayı zaman kaybetmiş oldum. İlla ki futbolun içerisinde olacağım. Teknik direktörlük babında da tabii ki ilk etapta aslında birinin yanında yardımcı olarak başlamak istiyorum. Sadece saha dışından nasıl olduğunuz, yıllarda saha içerisindesin her şeyi biliyorsun. Saha dışındaki şeyleri de biliyorsun da yaşamak daha uygun olur diye onunla beraber, birisiyle beraber başlamak istedim açıkçası ama kısa dönemde başlayacağım gibi gözüküyor inşallah.
1: Hasan çok teşekkür ederim. Ağzına
0: ben teşekkür
1: sağlık,
0: ederim.
1: Yüreğine sağlık. Sana başarılar diliyorum. İnşallah futbolculuk kariyerindeki gibi iyi bir kariyer oluşturursun teknik adamlıkta.
0: Ben de teşekkür ederim. İnşallah sen de güzel güzel röportajlara devam edersin.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi yayınlar.
1: Değerli seyirciler, Hasan Kabze ile yaptığımız röportajın sonuna geldik. Atakan Kurt ile Futbol Anıları programında bu haftaki konumuz Hasan Kabze'ydi. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
5: Evet, maç sonu yayını hepiniz hoş geldiniz. Maalesef ki bugün çok tatsız bir sonuçla ayrılıyoruz. Bursa'daki bu güzel taraftar, hakikaten bu fedakar taraftar demek istiyorum her şeyden önce. Gerçekten 45 bin kişi orayı hınca hınç doldurmuştu ama gerçekten çok çok kötü bir sonuçla ayrılıyoruz. Maalesef ki 4-1 İtalya'ya mağlup oluyoruz. Alper Üstündağ ile beraber başlayacağız. Alper abiyle sohbet edeceğiz. Alper abiyle aslında belli şeyleri eleştireceğiz. Belli şeylere reçeteyi oluşturmaya çalışacağız. Alper abi hoş geldin.
6: Pek hoş bulmadık sevgili Can.
5: Vallahi gerçekten nereden başlanmalı bilmiyorum ama bence en azından şu anda saha içindeki performansı eleştirdiğimiz için de hocaya bir dönmek istiyorum. Yani Vincenzo Montella demek istiyorum. Fransa maçını gördük. Bir ümitlendik gibi oldu sanki ama bu maç nezdinde yorumları almak isterim abi. Vincenzo Italiano'nun akıbeti ne olur diye sormak isterim aslında doğrudan.
6: Ya nereden başlasam bilemiyorum sevgili Can. Şimdi sen

0: Yani yayına bağlanacağım 5 dakikamız var dediğinden beri düşünüyorum. Yani şimdi bir kere nereden başlayalım bilemiyorum. Fransa karşısında oynanan bir futbol vardı. Değil mi? 1-0 mağlubiyet. Çok da iyi bir milli takım vardı bence Kocaeli'nde.
1: Harfiyen katılırım.
0: Şimdi burada rotasyona ne gerek vardı? Tamam, Uğurcan kırmızı kart gördü. Mecburi bir rotasyon. Anlarım. Mecburen Altay oynadı. Peki yani Fransa karşısında oynanan futbol içerisinde ne vardı? Motivasyon neydi? İtalya maçında ne verilemedi? Şimdi bakıyorum ilk yarıda özellikle, yani ilk yarıda yani özellikle ne defansta ne ofansta beraber oynama duygusundan uzak, üzerinde ölü toprağı olan bir ekip, baskı yok, destek yok, denge yok, bütünlük yok, takım oyunu, adam adama futbol yok. Ya ilk yarıda bir kere iş bitti.
1: Tabii canım, kontak kapadık ilk yarıda abi, yani tepkisiz 3-0 diyorum ben. Bilmem katılır mısın yoruma?
0: Yani ilk yarı ben sana söyleyeyim, herhalde Mancini ve İtalyan futbolcular aman vatandaşımız dünyaya rezil olmasın diye trene bastı. Bak olabilir. Ben sana söyleyeyim yani burayı es geçme. Hani aman vatandaşımız Montella rezil olmasın diye düğmeye bastı. Yani ikinci yarı yüklenmeyen, rolantide oynayan, vites artırıp vites küçülten bir İtalya milli takımı vardı.
1: Doğru.
0: Yani özel maç oynasak ya bu kadar dokunmaz. Ya inan, özel maç oynasak bu kadar dokunmaz. Ama yani Uluslar Ligi'nde oynayıp zaten grubumuz ateş çemberi. Yani 2'de 0 çektik ya. Şimdi 2'de deplasmanımız var. Oynayacağımız 2 deplasmanın biri Belçika, biri Fransa, biri İtalya. Yani cuma ve pazartesi günü milli takımımızı yine inanılmaz bir maç trafiği bekliyor. Şimdi ben soruyorum. Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımlarından biri Beşiktaş.
1: Doğru.
0: Diğeri Trabzonspor'ken sen bu Beşiktaş'ın kadrosunda harikalar yaratan İlhan Fakılı'yla Trabzonspor'da harikalar yaratan Aral Şimşir'i nasıl kadroya almazsın? Önce bize bunu açıkla Montella Hoca.
1: %100. Ki yani bugünün
0: Beşiktaş savunmasında harika işler yapan sol stoper Emirhan Topçu'yu nasıl bu maçta kadroya almazsın?
1: Mesela.
0: Yani aklım almıyor. Aklım almıyor.
1: Peki şöyle bir şey soracağım. Aslında birazcık yani herkesin kafalarında bu teoriyi konuştuğu bir kısım var yani Alper abi. Bu kadro seçimlerinde Vincenzo Montella haricinde herhangi bir dokunuş mu var? Ya da hocanın mı tercihi bu? Ya da akıllara çok farklı sorular geliyor ama bilemiyorum. Yani böyle bir istihbaratımız var mı ya da ne demeliyiz yani? Bunun sahada herhalde futbolla alakalı açıklanabilecek bir durumu olmadığı için soruyorum ben de abi.
0: Ya bir kere Kocaeli'nde Kocaeli Spor taraftarlarına bilet verilmeyişine çok üzüldüm. Tribünde gazoz içen, çekirdek yiyen bir futbolcu topluluğu vardı.
1: Doğru.
0: Şimdi bakıyorum İtalya karşılaşmasında Bursa Atatürk Stadyumu'nda Bursa taraftarına bilet verilmiyor. Yine gazoz içen, çekirdek çıtlayan taraftar topluluğu var statta. Ya öncelikli olarak o kadar kötü yönetiliyoruz ki dünyaya rezil oluyoruz.
1: Doğru.
0: Ya sahanın halini gördün mü?
1: Tam onu da soracaktım abi. Yani bu herhalde açıklanamaz bir durum.
0: Yani Kocaeli'nin haline bak. Bursa'nın haline bak. O kadar güzel stadyumlarımız varken neymiş? Uğur getiriyormuş Kocaeli stadı, Bursa stadı, orada oynamalıymışız. Hadi yine oradan, bu kadar kötü zemin, bu kadar kötü bir futbol anlayışı olabilir mi ya?
1: Tabii canım. Ya futbol ya, güzel zeminde oynanır yani. Her zaman da bunu söyler bütün otoriteler, hatta sahanın içinden gelen kişiler, ki Alper abi sen de sahanın içinden gelen birisin aynı zamanda.
0: Evet. Yani futbol güzel sahada oynanır. Hani diyor ya Montella Hoca, Fransa işte sanki sahada oynamamış, sadece Türkiye oynamış. Bize zemin yardım etmedi dedi ya Fransa maçından sonra.
1: Evet.
0: Hocam zemin Fransa'ya da yardım etmedi.
1: Tabii bu zeminde iki takım da oynuyor sonuçta.
0: Şimdi zemin Bursa'da İtalya'ya da yardım etmedi aslında. Ama sen topu oynayamıyorsun ki. Sen takımı sahaya yayamıyorsun ki. Sen motivasyonu, sen konsantrasyonu veremiyorsun ki.
1: Doğru.
0: Yani neyi konuşuyoruz? Ya biz neyi konuşuyoruz? Ya bak, Montella Hoca'ya günlerdir Alper Üstündağ TV YouTube hesabımda destek veriyorum. Hı-hı. Diyorum ki hocanın elinde sihirli değnek yok. Şu anda biri gelse ne yapabilir ki bu takıma diyorum. Hı-hı. Yıldızlar topluluğu isimlere sahibiz, hakimiz. Onları mı Montella Hoca oynatmıyor, kadroyu almıyor diyoruz. Hı-hı. Evet tamam dedik, Dünya Kupası'nda ayak kırıklığı yaşadık, o da üzüldü dedik. Hı-hı. Evet, gençlere pek şans vermiyor, takımlarını oynamayan oyuncular oynatmaya çalışıyor dedik. Yani destek verelim, Montella Hoca'nın yanındayız dedik. Hı-hı. Nasıl Fili'nin sultanlarında Santarelli bir İtalyan olarak İtalya'yı yenip kupaya uzandıysa, sen de bir İtalyan olarak bize, milli takımıza ilk kez İtalya karşısında galibiyeti getirebilirsin dedik.
1: Doğru.
0: Yani biz inan, yani Montella Hoca'dan daha çok motive olmuşuz karşılaşmaya.
1: Öyle.
0: Yani biz Türk halkı olarak Montella Hoca'dan daha çok konsantreydik maça. Ya oynamayan oyuncuları oynatmak nedir ya? Önce Montella Hoca bunu bir anlatsın bize. Yani Barış Alper Yılmaz tutkusu nedir? Kerem Aktürkoğlu tutkusu nedir? İrfan Can Kahveci'yi kadroya alma, Samet Akaydın'ı kadroya alma tutkusu nedir? Yani ya o kadar konuşulacak çok şey var ki Can. Ya yazık ya. Yazık yani. Yani ben tekrar söylüyorum. Özel maç oynasak benim bu kadar zoruma gitmez.
1: Doğru ama abi
0: Uluslar
1: yani.
0: Uluslar Ligi'nde mücadele ediyorsun. Tamam, ateş çemberi bir grup. Katılıyorum. Ama sen Fransa karşısında beraberliği kaçıran taraftın. Beraberliği alabilirdin. Yani 3 gün sonra İtalya maçında ne değişti? Ne değişti yahu? Sen niye rotasyon yaptın? Ne gerek vardı? Niye Abdülkerim'i kenara aldın? Niye İsmail'i kenara aldın? Günlerdir sakat olan Orkun'a niye şans veriyorsun mesela 11'de? Çocuğu ateşe atıyorsun.
1: Doğru, ayağında Atelli oynuyor.
0: Ya ne gerek var? Ya İlhan Fakılı'yı niye kadroya almıyorsun? Aral Şimşir'i niye kadroya almıyorsun? Emirhan'ı niye kadroya almıyorsun?
1: Hatta Berke Özler'i de sayabiliriz yani.
0: Eren Elmalı takımında oynamıyor ya.
1: Doğru. Berke
0: Eren takımında gol oynamıyor. Sen Eren'i 11'de oynatıyorsun. 8 tane gol atmış Fenerbahçe. Gol olmuş, yağmış Eyüp Kalesi'ne. Bir tane gol atamamış Kerem Aktürkoğlu. Sen bu adamla milli takımda gol bekliyorsun.
1: Gerçekten öyle ya.
0: Ya kusura bakmasın ya kimse, kusura bakmasın. Yani tamam, Montella Hoca'ya destek verelim dedik. Rota istikrar dedik. Sabredelim dedik. Hoca kötü niyetli değil dedik. Ama hocam sen bu işi başaramıyorsun ya. Sen kimsenin seni görevden almasını lütfen bekleme. Valla. Yani senin yaptığını herkes yapar bu sahada. Senin yaptığını herkes yapar. Kusura bakmasın kimse.
1: %100.
0: Artık Montella Hoca'yla veda zamanı gelmiştir.
1: %100.
0: Bundan önce Fransa maçı sonrasındaki Can, yayınımızda ne kadar ılımlı konuştun değil mi?
1: Kesin. Ve %100 ve ben de aynı düşüncedeyim abi bu arada. O gün de seninle abi %100 aynı düşüncedeyim. Bugün de aynı düşüncedeyim. Lütfen abi Alper abi devam edebilirsin.
0: Ya böyle bir şey yok. Yani ve ben sana ne dedim? Şimdi Montella Hoca'yla yolları ayıralım. Ama ne yapacağız? 10 gün içerisinde hangi hoca bu takıma hakim olur dedim. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Şimdi kardeşim sen 3 gün önce Fransa karşısında bir futbol oynatıyorsun. 3 gün sonra İtalya karşısına çıkıyorsun. Rotasyon yapıyorsun. Saçma sapan bir futbolla yarım saatte maçı veriyorsun.
1: Doğru.
0: Ya o yüzden kimse kusura bakmasın sevgili Can. Yani yani bütün dinleyicilerimize de buradan selam olsun. Yani kötü bir gece. Hiç iyi bir gece yaşamıyoruz. Dediğim gibi keşke özel maç olsaydı da bu kadar içimize dokunmasaydı bu karşılaşma. Yani Fransa karşısında bak, bunu hak veririm. Fransa dünya futbolunda önde. İtalya dünya futbolunda önde. Hı. Belçika dünya futbolunda önde. Bunların hepsine varım.
1: Tamam.
0: Ama sen Fransa'ya kaybet. İtalya'ya kaybet. Şimdi sen Belçika'yı da kaybedeceksin deplasmanda.
1: Öyle gözüküyor.
0: Sen şimdi Belçika'yı da kaybedeceksin deplasmanda. Öyle gözüküyor. Ya Montella Hoca görevden alınmayacak. Montella Hoca istifade etmeyecek. Gideceğiz iki deplasmanda daha kaybedeceğiz. 4-0 sonra Montella Hoca istifa etti.
1: Peki şöyle sorayım. Alper abi peki şöyle sorayım.
0: Sonrasında, hı-hı, bak Uluslar Ligi'nde alacağımız başarılı sonuçlar sonrasında Avrupa Şampiyonası'nda seri başı olabilme ihtimalimiz varken Montella Hoca bunu bizim elimizden nasıl alabilir ya? Ya ben bir Türk olarak bunu kabul etmiyorum ya.
1: Doğru.
0: Türk milli takımının başında yabancı teknik direktör olmaz arkadaş.

0: konsantrasyon sağlayamıyor, motivasyon sağlayamıyor. İtalyanca konuşuyor, tercüman. Düşünsene. Sevgili Can, bak Allah aşkına lütfen herkes bir hayal etsin.
1: Tamam abi.
0: Montella hoca İtalyanca konuşuyor, tercüman böyle yapıyor. Maçı kazanacağız. Konsantrasyonumuz üst düzeyde olacak. Haydi çocuklar, haydi aslanlarım, haydi yavrularım. Sonunda da şey mi diyor? Allah yardımcımız olsun mu diyor mesela? Ya ben ya vallahi ağlanacak halimize gülüyoruz.
1: Ya gerçekten ağlanacak halimize gülüyoruz ama çok ya güzel anlattın abi.
0: Motivasyon tercümeyle olmaz.
2: Evet.
0: Motivasyon tercümeyle olmaz. Motivasyonu sağlayacak olan o ülkenin dilini konuşan hocadır. Bak İtalya'nın teknik direktörüne Mancini. İtalyanca konuşuyor, takımı nasıl motive etmiş gördün mü? Ve bu İtalya Mancini ile devam ederse Avrupa Şampiyonası'na da gider, Dünya Kupası'na da gider.
1: Sırılsıklandı bugün kenarda. Kaç defa gösterdi yayıncı kuruluş. Hakikaten çok denedi ve ya kenarda gerçekten 12. futbolcu gibiydi Mancini de. Onu da söyleyelim abi, şunu soracağım. Peki ya bugün tabii ki müsabakanın yayıncı kuruluşunda Fatih Terim'in yorumlarını duyduk. Yani Fatih Terim mi yakışır bu takıma? Şenol Güneş mi bu takıma yakışır? Yoksa Fatih Tekke ismi çok fazla konuşuluyor abi yani.
0: Fatih Tekke'si yapma Allah aşkına sevgili Can. Fatih Terim'de kal da Fatih Tekke'ye dönme.
1: Peki.
0: Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Ben ne dedim biliyor musun? Sevgili kardeşim Burak'la beraber karşılaşmayı izledik.
1: Sevgilerimiz olsun. Selamlarımız olsun Burak.
0: Fatih Hoca dedim. Şimdi dedim burada dedim yanda dedim Ender abinin yanında oturuyor yorum yapıyor ya dedim. Keşke dedim bir ihtimal olsa da dedim Fatih Terim aşağı inse de dedim yedek kulübesine geçse dedim. Ya Fatih Hoca'nın verdiği motivasyonu, Şenol Hoca'nın verdiği motivasyonu, Mustafa Hoca'nın verdiği motivasyonu ya Montella Hoca verebilir mi ya?
1: Mümkün değil.
0: Ya verebilir mi ya? Bak Fatih Tekke de yanlış anlamasın kimse. Fatih Hoca'nın vereceği motivasyonu da kimse veremez.
1: Fatih Tekke de iyi motivasyon verir anlamında. Yani
0: Sergen Yalçın'ın vereceği motivasyonu bile veremez Montella. Çünkü adam bizim dilimizi konuşmuyor. Bir de utanmadan her basın toplantısında şey diyor. Ben kendimi Türk gibi hissediyorum. Ulan kendini Türk gibi hissediyorsan 3 senedir Türkçeyi niye öğrenemedin o zaman?
2: Mesela o da bir başka
0: ya
2: bir konu.
0: Bıraksınlar bu işleri. Onlar euroları diyor, euroları.
2: Onlar
0: yeşilleri seviyor, kırmızıları seviyor sevgili Can.
1: Çok güzel anlattın abi. Peki bir şey soracağım abi. Aslında Vincenzo Montella'nın herhangi bir istifası olmazsa ve federasyon görevinden almadığı koşulda oklar Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na döner mi? Ne zaman döner? Sonuçta İbrahim Hacı Osmanoğlu herkes tarafından çok fazla eleştiriliyor. Bütün kulüp, sonuçta kulübün taraftarları, belli kulüpler tabii ki her zaman her daim federasyon başkanı olunduğu vakitte bizim ülkemizdeki zaten iklim o kişinin eleştirilmesi yönündedir ama eğer şayet Vincenzo Montella'nın ayrılmaması ya da istifa etmemesi durumunda bu süreçte artık belli bir kararı almaması kaynaklı olarak Sayın Hacı Osmanoğlu'na oklar döner mi diye sormak istiyorum abi.
0: Bence dönmez. Bizim ülkemizde federasyon başkanına ne zaman oklar döndü ki? Bizim ülkemizde kim istenirse o federasyon başkanı oluyor. Bizim ülkemizde gözümüz açık gidecek, gözümüz açık. Futbolun içinden gelen, o futbol kültürünü bilen, sahada top oynamış, forma terletmiş, soğuğu sıcağı yemiş, antrenman nedir, çimi toprağı bilen bir başkan gelmeli. Bak Basketbol Federasyonu'na bak, Hidayet Türkoğlu var. Futbol Federasyonu'nun başına başkanına bak, Mehmet Akif Üstündağ var. Futbol Federasyonu'nun başına niye futboldan anlayan biri yok ya? Ya niye müteahhitlerle, iş adamlarıyla, ticaretle uğraşanlarla biz iş döndürmeye çalışıyoruz Türkiye'de ya? Ya Fatih Terim Aspor'da yorumculuk yapacağına federasyon başkanı olması yakışmaz mı mesela ya?
1: Çok yakışır.
0: Ya yakışmaz mı ya?
1: Aurasıyla yani ve hakikaten hani belli çekim etkisiyle diyelim Fatih Hoca hakikaten çok kıymetli bir isim olabilir ve unutulmaz bir federasyon başkanı olabilir diye düşünüyorum ben de.
0: Ben Cumhurbaşkanımızın yerinde olsam futbolun içinden gelmiş, futbolu iyi bilen Cumhurbaşkanımızın yerinde olsam yarın itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı Fatih Terim yaparım. Hemen sabahına da Türk Milli Takımının teknik direktörünü Arda Turan yaparım. Bir dakika düşünmeden.
1: Arda Turan da hakikaten çok iyisin bu arada abi. Şu anda
0: Fatih Terim federasyon başkanı olacak, teknik direktör Arda Turan olacak. Ne olacak biliyor musun? Hani zamanında şey vardı ya Barcelona'da. Neydi efsane İspanyol'un efsanesi? Guardiola'nın üstünde biri vardı. İsmini hatırlayamadım.
1: Johan Cruyff'u mu diyorsun abi?
0: Cruyff Guardiola modeli vardı. Hatırlıyor musun? Cruyff Guardiola modeli vardı.
1: Tabii.
0: İşte

0: Kroy Fatih Terim olacak, Guardiola Arda Turan olacak. Ya ne yakışır ya?
1: Çok yakışır.
0: Ne yakışır ya? Yıllardır dilimizde tüy bitti, gözümüz açık gidecek ya. Bak benim sana buradan vasiyetim sevgili Can, gözüm açık gidecek. Yani ben bunu göremezsem ne olur konuşmaya devam et yani.
1: Şöyle bakıyorum bazı...
0: Futbolun içinden gelen birini istiyoruz ya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na. Türk istiyoruz, Türk Milli Takımı Teknik Direktörlüğü'ne. Çok mu bir şey istiyoruz ya?
1: %100. Hakikaten öyle. Hakikaten öyle. Bu arada bir dinleyicimizin iddiası var ama... Sanki istifa olacak gibi ve bir Türk teknik direktörle anlaşılma iddiası var.
0: Ne istifası? Allah aşkına iki gün bir şey söyleyeceğim. Bugün günlerden pazartesi, farkında mısın sevgili Can?
1: Doğru abi.
0: Yani 4 gün sonra maç var. Ondan sonra 7 gün sonra maç var.
1: Doğru, 2 tane maç var tabii bir hafta içinde.
0: Hangi Türk teknik direktör gelecek de takıma şimdi müdahale edebilir ya 3 gün içerisinde?
1: Çok zor.
0: Kimin müdahale etmesini bekliyor?
1: Bu 4 maçlık sonrası için zaten belli şeylere bakmamız gerekiyor abi, anladım.
0: Aynen tabii. Öyle. 2 maç daha oynarız. 4'te 0 çekeriz. Ondan sonra teknik direktör gider. Hı-hı. Avrupa Şampiyonası'nda seri başı olma hakkımızı kaybederiz. Abi böyle bir şey var mı ya? Montella Hoca diyor ki işte ben kendimi Türk gibi hissediyorum. Tabii ki biraz duygusalım. Ama emin olun herkes rahat olsun. Kafanız rahat olsun. En iyi futbol oynayacağız sahada diyor. Biz de kendisine inanıyoruz, güveniyoruz, konuşuyoruz. Hocam sen çıktın yarım saatte maçı verdin ya. Yarım saatte 3 oldu ya.
1: Gerçekten.
0: Ya böyle bir şey olabilir mi sevgili Can ya? Yani umutla oturduğumuz ekran başında yarım saat sonra umudumuzu kaybettik.
1: Ki yani ben hayatımda bir futbol müsabakasında kritik anları aktarmadığım bir dakika skor hatırlamıyorum. Bugün ikinci yarıda içimden gelmedi. Yani sadece dinleyicilerle mesajlaştık. Yani dinleyicilerin mesajlarını okudum. Onlarla beraber isyan ettik. Hakikaten çok sıkıntılı bir akşamdı. Hepimiz nefesini kırdı.
0: Neydi? Bak o sahanın hali neydi Bursa'da? Bak o sahanın hali Bursa'da neydi? Taraftarın hali neydi? Ya taraftar yarım saat olmuş. Hani 3-0'a gelmiş. Ya tamam moraliniz bozulabilir. Ama iyi hatırla Beşiktaş Lyon maçı. 3-0 Beşiktaş içeriye mağlup girdi. Beşiktaş çıktı 3-3 yaptı maçı.
1: Doğru.
0: Ya taraftardır takımı ayakta tutan.
1: Ki hatta Benfica Beşiktaş maçı da aklıma geliyor benim. O 3-0'dan 3-3 Cenk'in attığı.
0: Benfica maçı ya bak ne diyorum sana. Ayakta tutan, takımları ayakta tutan taraftarlardır. Yani doğru. Sen Bursa taraftarına bilet vermiyorsun. Sen Kocaeli'nde Kocaeli Spor taraftarına bilet vermiyorsun. Oranın miniferlerine bilet vermiyorsun. Nerede gazoz içen, çekirdek çıtlayan... maç seyretmek için stada gelen, tribünlere gelen isimler var, onlara bilet veriyorsun. Ya olacak iş değil sevgili Can ya. Olacak iş değil ya. Ya burada kusura bakmasın kimse Sayın Hacı Osmanoğlu da verdiği bu stat kararlarıyla sınıfta kalmıştır.
1: Yani milli takımın net bir stadyumu olmalı mıdır diye soracağım abi. Ve bu stadyum nerede olmalıdır ve hangi stat olmalıdır diye sorayım abi.
0: Ya ben şöyle söyleyeyim sana. Ya kesinlikle ve kesinlikle bir kere zemini güzel olan statlarda oynanmalıydı maçlar. Yani İstanbul'da oynanmalıydı. Yani İstanbul taraftarına, gerçekten büyük kulüplerin taraftarlarına biletler dağıtılmalıydı. Onlar gerekeni yapmalıydı. Yani 3 büyük kulüple, 4 büyük kulüple bir araya gelinmeliydi. Bu kritik maçlar öncesinde taraftar gruplarına biletler dağıtılmalıydı. Koordine halde takıma destek verebilecek, avantaj sağlayabilecek bir atmosfer yakalanmalıydı.
1: %100.
0: Yani balık baştan koktu ve yanlış yapıldı sevgili Can. Yani rotasyonla beraber Montella Hoca da İtalya maçında bütün her şeyi alt üst etti. Yazık oldu. Gerçekten çok yazık oldu. Yani ben Fransa karşısında, İtalya karşısında, ya en azından Fransa karşısında, yani bu farklı mağlubiyeti hepimiz Fransa karşısında bekliyorduk.
1: Doğru.
0: Yani İtalya karşısında direniriz, alırız maçı diyorduk. Ya tam tersi oldu. Fransa karşısında direnen bir milli takım vardı. İtalya karşısında direnmeyen bir milli takım vardı. Yani diyorum ya bak, tekrar söylüyorum. Ya ölü toprağı vardı takımın üzerinde ya. Baskı yok, destek yok, denge yok, bütünlük yok, takım oyunu yok. Adam adama futbol yok. Ya ilk yarıda bitirdi zaten İtalya işi. Mancini Hoca bile, ben sana söyleyeyim mi? Mancini Hoca bile bu kadar herhalde basit bir maç beklemiyordur.
1: Kesin. Ya bence de beklemiyordur. Ya ben zaten kadrolara bakınca, mesela Alper abi, aslında rakibe bakınca 9 tane adam değişmiş. Bir arada hiç oynamamış oyuncular. Yeni teknik adam. Yani ne oluyor acaba? Yani böyle bir, ya bizim kadroya da baktım, dedim niye rotasyon var? Pek de anlayamadım. bir anda maç 3 oldu. Hiçbir şey hissetmeden direkt, zaten zemin çok çok kötüydü. Ya hiç hırslı bir oyuncu yok. Topu ısıran bir tane adam yok. Ya en kötü bir yeriniz kanasın dedim ya. Hani mücadele ederken o milli takımda bir oyuncunun bir yeri kanar ya. Bütün ikonik maçlarda hep onu görürüz ya Alper abi. Hakikaten hiçbir şey göremedik ilk yarıda. Ya kahroldum ben kendi adıma. Bilmiyorum yani ne diyeceğimi ben de bilmiyorum. Valla son cümlelerini de almak isterim Alper abi. Gerçekten zor bir akşamdı konuşmak adına. O yüzden de sorayım son cümlelerini dilersen abi.
0: Sevgili Can, konuşmak gerçekten çok kolay değil, çok zor. Hepimizin sinirleri gergin, gergin bir karşılaşma, gergin bir gece yaşadık. Hiç beklemediğimiz bir milli takım vardı sahada. Milli takımımıza bu skor yakışmadı. Yani Fransa karşısında bu skoru almış olsaydık, yani derdik ki yani Dünya Kupası finalleri oynamış, Avrupa şampiyonaları kazanmış, Dünya Kupaları kazanmış bir Fransa karşısında bu skor çok anormal değil. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Adamların kadroları dünya yıldızlarıyla dolu derdik, geçerdik. Ama İtalya karşısında böylesine farklı bir mağlubiyet almış olmak yani insanın içini yaralıyor. Yani gerçekten kabullenmiyorum. Bundan sonraki süreçte de Montella Hoca ile yola devam edip etmeyeceğini tabii Türkiye Futbol Federasyonu karar verecektir. Ben Montella Hoca'dan açıkçası eğer alnı ak ve başı dikse ben çıkarım, kendime yakıştıramadım bu mağlubiyeti derim, istifa ederim. Ama Montella Hoca istifa etse de Türkiye Futbol Federasyonu'nun şu bir hafta içerisinde oynayacağı iki maç öncesinde böyle bir istifayı da kabul edeceğini düşünmüyorum. Yani deplasman maçlarında oynayacağız. Açıkçası sonuç olarak mağlubiyetlere devam sevgili Can. Ben Cuma ve Pazartesi de milli takımdan bir galibiyet beklemiyorum açıkçası.
1: Vallahi katılırım.
0: Yani inan Dünya Kupası'nda Avustralya, Paraguay, Amerika'nın olduğu grup ne kadar kolay demiştik.
1: Doğru.
0: O grupta ateş çemberiymiş, haberimiz yok. O gruptan çıkamadık. Biz Fransa'nın, İtalya'nın, Belçika'nın olduğu gruptan nasıl çıkacağız zaten? Neyi hayal ediyoruz ki? Uluslar Ligi'ni işte birinci bitireceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda seri başı olacağız. Bunlar hayal. Yani önce biz sahada futbol oynamayı öğrenelim. Önce hocamızın vereceği motivasyona inanalım, güvenelim, hocamıza güvenelim. Ondan sonrası kolay. Ama yani Montella Hoca'yla pek yol devam etmeyecek gibi gözüküyor.
1: Vallahi katılırım abi. Peki çok teşekkür ederim Alper abi. Hakikaten her zaman katkılarından kaynaklı, her zaman bize destek vermenden kaynaklı. Sağ ol abi.
0: Her zaman, her zaman sevgili Can. Herkese iyi geceler, geçmiş olsun.
1: Evet Alper abi çok çok güzel anlattı. Çok da fazla bölmek istemedim aralarda, tabii ki ben de zaman zaman duygularıma engel olamadığım için bazen ben de isyan ettim ki yani Vincenzo Montella'nın hele hele şu ortamdan sonra yani taraftarlar, bizler, ya bizler hepimiz sonuçta ülkemizin başarılı olmasını istiyoruz. Burada tek bütün bir şekilde bir yayın yapıyoruz ve yani bu akşamdan itibaren yani bu kadar fazla tepki çekmişken hani Dünya Kupası'nın üzerine Fransa maçıyla hadi bir şeyler oluyor dedik. Sonrasında böyle bir skor, böyle bir zemin, böyle bir karar. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Yani mutlaka yol ayrımı kesinlikle ve kesinlikle tek çare. Çünkü belli şeyleri bizim gibi sıcakkanlı insanların olan iklimlerde değiştirmeniz mümkün değil. Yani çıkıp 3 tane maç kazansanız da ilk kaybettiğiniz maçtan sonra zaten yine topun ağzında siz olacaksınız. O yüzden de ne zaman artık bu ayrılık ne zaman gerçekleşir onu bilemiyoruz. Tabii ki belki yayınımız sırasında bile gerçekleşir ki artık zaten ülkemizde bir gelenek haline geldi. Yani basın toplantısında, flash röportajda veyahut da bu tarz bir alanda istifaları da görebiliyoruz. Çok fazla gördük. Hani sonrasında geri dönüyor vesaire, o bambaşka hikayeler ama gerçekten de yani bugünün sonunda bakalım kararlar ne olacak. O yüzden de yani Alper abinin hatırlatması çok doğal. Bu durum çok çok doğru bir şekilde özetledi Alper abi. 7 günde 2 maç daha oynayacağız. Yani bu maçlara hocasız mı çıkacağız? O yüzden de yani herhalde 4 maç sonunda bu iş olur dedi ki ben nitekim katılıyorum. Muhtemelen öyle olacaktır ama yani Cuma günü mesela biz ne izleyeceğiz acaba? Ya da Pazartesi günü ne izleyeceğiz? Bunlar çok tartışılır. Yani Selim Hoca müsaitse bir bağlanacağım. Selim Feyzoğlu'yla biraz sohbet edeceğiz ki Alper Üstündağ'la hakikaten bayağı aslında dolu dolu sohbet ettik. Yani teknik taktik konuşulabilecek bir akşamda olmadığımızı zaten sizlere de birçok sefer aktardık. Selim Hoca ile beraber daha çok sahadaki bütün teknik taktiği konuştuğumuz yayınlar yapıyoruz ama Selim Hoca ile bugün aslında birazcık da dertleşme programı gibi olacak. Alper Üstündağ'a da bir kez daha teşekkür edelim. Selim Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi akşamlar. Çok iyi bir akşam olmadı bizim için ama.
1: Vallahi hocam ne demeli, neresinden başlamalı, neresinden tutmalı daha doğrusu, ya da bir yerinden tutmalı mı demek istiyorum. Hocam yani öncelikle konu başlığı vereyim diyorum. Üzerinden isterseniz sizinle beraber karşılıklı konuşuruz. Alper abiyle de çok güzel bir şekilde konuştuk. Alper Üstün daha da buradan bir kez daha

0: sevgilerimizi iletelim. Yani Vincenzo Montella diyorum. 3 nokta koyuyorum. Ve yorumlarınızı bekliyorum hocam.
1: Yani Vincenzo Montella'nın performansı büyük bir hayal kırıklığı bence. Dünya Kupası'na biz kendimizi attığımızdan beri ki kalabalık bir kontenjan var, Dünya Kupası'na katılınabilecek bir turnuvaydı ve iyi bir jenerasyon katıldı. Ama o turnuvanın başından beri bu maça kadar gördüğümüz performans, sahadaki plansızlık, yani bence kimse ne diyeceğini bilemiyordur artık. Yani 27. dakikada 3-0'la kopan bir maç var. Hani Mancini burada, ya burada beni severler hani Türkiye'de, gelip bir 9-10 tane atıp gitmiş olmayayım demese, yani takım frenlemese, İtalya takımı topu biraz bize bırakmasa, inanılmaz yüz kızartıcı bir skor olma ihtimali.
2: Konya'daki İspanya'ya 6-0 mağlup olduğumuz müsabakaya mı benzerdi? Eğer frenlemese Mancini.
1: Yani her yere gidebilirdi. Ben ya peki ya yani hava, zemin, sonra kornerde basit bir hatayla yenen gol. Böyle bir isteksizliğin, böyle bir temassızlığın bahanesi olamaz bence. İtalya takımı resmen 10 tane maketten futbolcuya karşı böyle rahat rahat Esposito gelmişler, kardeş geldiler, oynadılar, sürklese ettiler maçı, gittiler diye düşünüyorum.
2: Doğru. Peki maç önünde Selim hocam, yani oyunu okurken en azından bugün böyle bir, yani nasıl diyelim, korkunç bir sonuç hiç öngörmüş müydünüz? Yani ben çok şaşırdım kendi adıma, onu söyleyeyim. Hocam siz nasıl bakmıştınız?
1: Şimdi geçen yayında bana göre yenebileceğimiz tek takım bu gruptaki İtalya demiştim. Bugün o fikrim de değişti. Bu İtalya takımında kaç tane eksik olduğunu saymak çok zor. Daha kimler, Barella'ları, Moliskin'leri, Chiesa'ları,
2: Di Marco var, Locatelli'si var, hiçbiri oynamadı.
1: Bu böyle biraz daha biz aslında Türkiye'yi rahat rahat yeneriz kadrosuyla gelip hakikaten de o şekilde yani. Biz hiç planlamıyorduk böyle bir mağlubiyet bence, ama Mancini'nin bu planı varmış gibi gördüm ben.
2: Doğru.
1: Yani kadroya baktığımda dikkatimi çeken birkaç unsur var. Biri Eren Elmalı. Hiç oranın oyuncusu değil. Yani sol haf oynuyor. Üçlünün solunda. Ferdi yokken eksikliğini nasıl hissettiğimizi gördük. Eren Aydın, özür dilerim, Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de sezon başından beri forma şansı bulduğunda sol kanatta, genelde sağın sol kenarında forma şansı buluyor. Bu sefer sağının tam tersi tarafa atıyorsunuz onu ve defansif bir rolle yine üçlünün sağında. Yani bir şekilde Arda Güler mücadele ediyor, sorumluluk almaya çalışıyor. Orkun sorumluluk almaya çalışıyor. Ama bir plan yok yani. Yani top bizdeyken, de diyemiyorum, rakip antrenörler kendi inisiyatifleriyle topu bizim takıma bıraktığı zaman ne yapıyoruz? Gidiyoruz hemen ceza sahasının çevresine, birazcık top çeviriyoruz. İşte hasbelkader birinin önüne düşer de içeri atar mıyız diye plansız, spontane bir şekilde pozisyon arıyoruz. Gelenleri atamıyoruz. Yani bugün Kerem'in kaçırdığı pozisyona ben gözlerime inanamadım açıkçası.
2: Katılırım hocam.
1: Yani gerçi yani futbol oynayan insanlar zaten bilir, yani böyle pozisyonlar kaçar ama artık hani 10 tanesi gelir, 8'ini atarsınız, biri kaçar, biri direkten döner şeklinde genelde kaçar o hani kale ağzındaki pozisyon. Burada artık bir bitiricilikte başarısızlık var, kaç maçtır. Barış Alper garibim koşuyor, mücadele ediyor. Nereye kadar koşacak bu çocuk?
2: Doğru.
1: top tutamıyor, koşuyor ama yani takım ileri gidemiyor ki. Yani topu çıkarıyoruz kontra.

0: Antakya kalıyoruz. Hemen sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Ya zaten başarısız sonuçlanıyor hücum, ya da topu kaptırıyoruz. Hani bir topu tutalım, bir yerleşelim. Yok yani. Çıkmıyor takımdan şu anda. İyi de bir jenerasyon. Çok da inanıyorum aslında bu jenerasyondaki oyunculara, birer birer hepsine. Ama bir takım halinde şu ana kadar çalışmadı. Ve Montella'ya yazar diye düşünüyorum.
1: Peki şunu soracağım. Aslında biraz sağ dışından hocam, sizi her zaman sağ içinde zaten sizinle sohbet etmeye çok çokça severim ve çok şey de sizlerden öğreniyoruz hocam. Çok sağ olun, var olun bir kez daha. Ama yani bugünden sonra Vincenzo Montella istifasını beklemeli miyiz? Vincenzo Montella istifa eder mi bugün yayınımız sırasında veyahut da basın açıklamaları sırasında? Ve veyahut da bu 4 maçlık dilimin sonunda istifa etmezse oklar Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na döner mi diye de sormak istiyorum. Yani birazcık da aslında şu anda tabii ki genel bizim de metin kutumuz, chat boxumuz veyahut da bir diğer ismiyle Montella'yı istifaya davet eden bayağı bir dinleyicimizle dolu. Okların da Sayın Hacı Osmanoğlu'na dönme durumu oluşur mu eğer bu istifa gelmediği sürece? Sonuçta böyle bir durumdaki karar alan aksiyon Türkiye Futbol Federasyonu'nun başındaki Sayın Hacı Osmanoğlu'ndan geçtiğini anlıyoruz biz, en azından buradaki biz medya mensupları, hatta aynı zamanda futbol yorumcuları diyelim ki taraftarları da, birazcık görüşünüzü hocam sizden alabilir miyiz? Yani nasıl bakıyorsunuz buradaki duruma, istifa durumuna? İstifa etmeli mi? Bir de onu da soralım tabii ki hocam sizin nezdinizde.
0: Doğru anlıyorsam şunu demek istiyoruz. Montella ile şu anda yolları ayırmayan bir İbrahim Hacı Osmanoğlu'na oklar döner mi?
1: Evet.
0: Sorumuz bu.
1: Evet.
0: Cevap vermesi güç bir soru. Neden böyle? Şimdi bu ülkenin en iyi durumdaki futbolcuları, Türkiye'nin, bizim milli takımın en iyi futbolcuları belli. Bunu Hacı Osmanoğlu'nun buradaki seçimlerde yani etkisi varsa da çok minimal vardır diye düşünüyorum ki yoktur yani. Ne iş olacak? Montella'nın bu jenerasyonu bu şekilde kullanmasına ötürü, yani birçok konuda bu kadar sert çıkış yapan bir federasyon başkanının artık bu kadar başarısızlıklara tahammülümüz yok, senle yolları ayırıyoruz diyebilmesi lazım.
1: Doğru. Ve bu kadar keskin ama kararlar alan bir başkanla bahsediyoruz. Lütfen.
0: Sürekli de Dünya Kupası'nın başından beri ne kadar da Montella'nın arkasında olduğunu ifade ediyor Sayın Osmanoğlu.
1: Doğru. Osmanoğlu. Doğru.
0: Ben o yüzden iki tarafta da bir istifa beklemiyorum. Sadece İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da çok sorumlu olduğunu düşünmüyorum buradaki başarısızlıktan. Yani burada gerçekten teknik bir başarısızlık var. Ya bunu teknik direktör devam edecekse düzeltecek, başka şeyler deneyecek. Ya da
1: gerçekten yani, sonuç tatsız bir yere gidecek yani, ya da diyorsunuz.
0: Ya söyleyecek bir şey de bulamıyorum yani.
1: Peki
0: yani,
1: aslında şöyle bir şey var. Yani bugün çok fazla hocam, lafınızı böldüm, özür diliyorum tekrardan, ama bugün çok fazla bizim yayın kutumuza şu geldi. Mesaj kutumuza şu geldi. Yani milli takımı yerli bir teknik direktör çalıştırmalıdır savını öne süren birçok dinleyicimiz var ki yerli teknik direktör olarak bugün de yayıncı kuruluşta yorumculuk koltuğunda Sayın Fatih Terim bugün maçta belli yorumlarıyla eşlik etmişti bütün izleyicilere. Fatih Terim gibi, Şenol Güneş gibi bir ismin gelmesi belli havayı değiştirir mi? Veyahut da gelmeli midir? Veyahut da Fatih Tekke gibi, Arda Turan gibi bir isim birazcık daha uygun bir durum mu olur bu milli takıma diye sormak isterim. Veyahut da tabii ki devam mı etmelidir hoca diye yine de bu seçeneği de söylemek durumundayım tabii ki bu oturduğum koltukta.
0: Türk teknik adamın kesinlikle Türk milli takımının havasını değiştireceğini düşünüyorum. Sırf soyunma odasında yapacağı konuşmaların Türkçe olması bile takımın çehresine, motivasyonunu etkileyecektir. Yani burada şunu demiyorum tabii ki, yani Montella ile takım arasında bir iletişim kopukluğu vardır, yeteri kadar motive ediyordur demiyorum. Çünkü zaten milli takımdaki birçok oyuncu yurt dışında forma giydi, giyiyor. yabancı dil hakimiyetleri de vardır diye düşünüyorum. Hani orada bir iletişimsizlikten o. Ya burada bir plansızlık görüyorum ben. İşler yolunda gitmediği zaman bir B planı yok. A planı çok kolay ortadan kayboluyor. Varsa bir kan uyuşmazlığı var. Yani bir Türk teknik adam gelsin tezinden ziyade bu uyuşmazlığı artık bertaraf edip böyle biraz daha oyuncuları yakinen tanıyan, daha kişisel ilişkileri olan bir teknik adamın gelmesi daha başarılı bir milli takım görmemize yol açabilir. Ama oyuncu grubu da yani bir oturmadı. Bir golcü sorunu var. Bekler sürekli değişiyor. Kimin hani eskiden Gökhan Gönül ile Caner oynayacağını biz hepimiz bilirdik.
1: Doğru.
0: Maçtan önce. Şimdi sol bekte Ferdi'yi biraz biliyoruz. Tamam artık Ferdi kendini kanıtladı. Ama sürekli bir değişiyor. Zeki Çelik bir sağ bek oynuyor. Bir stoper oynuyor.
2: Ya Mert Müldür mü oynayacak?
0: Takıma çıkıyor. Yok, bir düzensizlik var yani. Biz şu anda ne oynanıyor? Uluslar Ligi A grubu oynanıyor değil mi? Bizim buraya girerken takımımızın hazır olması gerekiyor. Hala bir deneme, bir şeyler deniyoruz yani. Hala takımı oturtmaya çalışıyoruz. 3-4-3 mü oynasak, işte Barış ileride, solda Can Uzun. Can Uzun 3-4-3'ü solunda oynamakla ne alakası var?
1: Doğru. Valla hocam siz teknik olarak tabii ki bu durumu çok çok daha iyi bilirsiniz ama bir 4-6-0 denendi, bir 4-3-3 denendi, bir 4-2-3-1 denendi, bugün 3-5-2 işte 3-6-1 nasıl adlandırırsınız ya da 3-4-3 deneniyor. Ya bu kadar taktik değiştirilir mi hocam? Yani belli takımlar belli ezberlerle, özellikle milli takımlar belli ezberlerle ilerlemeye devam ederken bu kadar fazla taktik değiştiren bir teknik adamın başarılı olduğu örnekleri gördünüz mü? Siz tabii ki dünya futbolunu çok çok yakından takip ediyorsunuz. Nasıl bakıyorsunuz bu konuya?
0: Oyuncu alışkanlıkları bozuluyor. Oyuncuların oynadığı mevkiler değişiyor. Yani çözümü çok zor geliyor ama biraz daha planlı bir milli takım görmek hepimiz bence isteriz. Yani bir spontane bir oyun, yani Avrupa'daki tıkır tıkır top oynayan takımlar bunun çalışmalarını yapıyorlar, sahaya yansıtıyorlar. Bizimkiler ne yapıyor? Nasıl organize hücumlar yapıyorlar antrenmanda? Getiremiyorum gözümün önüne. Hep bir şekilde Barış önüne top giderse top bende girer gibi.
1: Ya tutarsa gibi midir hocam? Ya tutarsa gibi mi biraz? Birazcık ya tutarsa gibi mi geliyor? Yok, çok doğaçlama mı geliyor?
0: Güzel bir orta kessin, Barış'ın da kafasına otursun mesela, gol olsun. Yani pas kanallarında birbirleriyle kurulan üçgenlerde bile maç içinde farklılıklar var. Yani bir plansızlık ortaya koyuyor bu bence.
1: %100. Peki hocam, biraz da şunu sormak isterim ki bugün saha zeminini hocam siz de çok eleştirdiniz ama Bursa'daki taraftarlar, hatta Kocaeli'nde asıl taraftar olan hani tribüncü dediğimiz insanların tribünde olmamasını Alper Üstün'de eleştirmişti, Alper abi eleştirmişti. Bu insanların mutlaka olması lazım, tribün atmosferleri için çok önemli olduğunu vurgulamıştı. Ben başka bir soru sormak istiyorum. Milli takımın spesifik bir stadı olmalı mı? Mesela Fransa'nın Stade de France oynar bütün maçlarını Fransa. Milli müsabaka olduğu zaman maç Stade de France'da oynanır. Ya da işte belli başlı milli takımların böyle örnekleri var. Farklı yerlerde her il dolaşalım gibi bir durumu yok bazı milli takımların. Ki zemin bu işteki hocam, siz çok daha iyi bilirsiniz. Zemin çok çok mühim bir şeydir futbol oynanırken. Böyle bir yani bu kadar sıkıntılı bir zemin olduğu için bunu soruyorum. Yoksa Bursa Spor taraftarıyla alakalı herhangi bir isyanım yok. Ki çok da beğendiğim bir taraftar grubudur. Severek de takip ederim birçok aksiyonlarını. Buradan çok da sevdiğim Bursalı insanlara da sevgilerimi ileteyim. Ama milli takımın spesifik bir stadı olmalı mıdır? Olursa da hangi stat olmalıdır ve neden? Burada hani tabii ki hocam siz çok tarafsız biri olduğunuzu biliyoruz ama yani bir spesifik bir futbol takımının stadını işaret ederseniz de işte şu takımlısınız size diye ithaf etmezler. O yüzden de sormak isterim yani. Spesifik olarak hangi stadyumda milli takım oynamalı ya da böyle bir durum mu beğeniyor musunuz en azından Anadolu'da dolaşma fikrini değil?
0: Şöyle bir cevap verebilirim buna. Avrupa ülkelerinde kendi milli takım stadının

0: belli olduğu ülkelerde, yani ya Avrupa ülkeleri genellikle yüz ölçümü küçük ülkeler oldukları için merkezi tek bir yerde milli takım maçları oynansa bile insanlar oraya ulaşım sağlayıp rahatlıkla bir şekilde ülkenin her yerinden insanlar maça katılım sağlayabiliyor.
1: Doğru.
0: Ama Türkiye yüz ölçümü çok büyük bir ülke olduğu için maçın tek bir yerde, bütün maçların tek bir statta oynanmasının ülkenin geri kalanının hani maça gidebilme, milli maç tecrübesi yaşayabilme fırsatını ortadan kaldıracağını düşünüyorum ben bir kere. Onu söyleyeyim. Yani tek bir yerde oynanması Türkiye gibi bir ülkede bence mantıksız olur. Hani bütün farklı coğrafyalarda farklı taraftarların milli takımı izleyebilmeleri güzel bir şey. Yani zeminler tabii ki daha iyi olsa çok daha güzel bir futbol atmosferi olur milli takım için. Yani potansiyel statlar var aslında böyle bir planlama yapılacaksa. Yani İstanbul'un konumu çok tartışılırdır ama Olimpiyat Stadı bunun için uygun bence. Orada da rüzgar problemi kesilirse bu yapılabilir diye düşünüyorum.
1: Katılırım. Yani rüzgar problemiyle olursa zaten o daha da kötü. O başka bir konu ama katılırım hocam size.
0: Yani onun etrafında belki bir çalışma yapılıp modernize edilirse stat, mesela atıyorum Şarkı 04'ü stadın etrafı çevrilidir. Kesinlikle içeri rüzgar girmeyen bir stadyumdur. Öyle bir kompleks, öyle bir kapalı kutu yapılırsa Olimpiyat Stadı'nda oynanabilir diye düşünüyorum. Onun dışında yani ligde mücadele eden takımlardan birinin stadında olması da yani o takım için hani çim bakımı, ekstra sürekli orada milli maçların yapılması bir şekilde zeminin daha da kötüye gitmesine sebep olur diye düşünüyorum. O yüzden hani arenada, Kadıköy'de veya Vodafone'da Tüpraş'ta düzeltiyorum, özür dilerim.
1: Hiç problem yok.
0: Oynanması çok uygun olmaz diye düşünüyorum milli maçların.
1: Peki Selim hocam, bugünlük şimdi Vincenzo Montella'nın açıklamalarına döneceğiz. Selim hocam çok çok teşekkür ederiz. Yani normalde sizinle beraber futbolun derinliklerine indiğimiz, futbolun hakikaten saha içindeki düzenine mercek altına aldığımız programlarda sohbet etmekten aşırı keyif almakla beraber bugünkü yayın akışımızı ister istemez bu rotada gerçekleştirmek durumunda kaldık hocam. Öncelikle kusuruma bakmayın tekrardan. Bir kez de teşekkür
0: ederim. Nasıl açıklayacak durumu?
1: Aynen. Bakalım. Hocam sağ olun, var olun tekrardan.
0: Herkese iyi akşamlar.
1: Evet, Selim Hoca ile birazcık tartıştık. Hakikaten kendisine bir dönmüştük. Bakalım Vincenzo Montella'nın açıklamaları neler?
2: Koray Baloğlu, Vincenzo Montella ile birlikteyiz. Kötü başladık. Devamı da çok istediğimiz şekilde olmadı. Kötü bir gece hepimiz adına. Hoca neler söyler, neleri yanlış yaptığımızı düşünüyor bu akşam.
3: No, sicuramente l'approccio alla partita è stato al di sotto della richiesta e del livello dell'avversario e di questo ci dispiace. Non siamo abituati a giocare ogni tre giorni questo tipo di partite e sicuramente un valore ripristino mentale è sicuramente un valore importante. Secondo tempo la squadra ha giocato come doveva giocare, è stata una partita equilibrata nel secondo tempo dove l'episodio per riaprirla non ci ha aiutato, insomma, quindi dopo 3-1 c'è stato qua opportunità del 3-2, l'azione successiva e la partita è chiusa, quindi io sono serena nell'analizzare la partita. Ci siamo meritati i fischi il primo tempo senza dubbi, l'accettiamo e tutto deve servire per migliorare nella preparazione del mentale soprattutto della partita.
4: Aslında kesin olarak şöyle söylememiz gerekiyor. Maça yaklaşımımız rakibin seviyesine göre olmadı ilk yarıya baktığınızda. Yani 3 günde bir bu seviyede maalesef böyle bir alışkanlığımız yok milli takım olarak. Bu beni üzüyor. İlk yarı bunu belirledi baktığınızda. İkinci yarıda 3-1'i bulduktan sonra daha iyi başladık ikinci yarıya. Sonra maalesef gol iptal oldu. Tam böyle ortak olacakken böyle bir sonuç oldu. Ama dediğim gibi ilk yarıya baktığınızda yuhalanmayı, ıslıklanmayı hak ettik. Yani oyun olarak, takım olarak. Ama ikinci yarıda tekrardan bir hareketlendik ve seviyemizi yakalamaya çalıştık. Ama alışkanlığımız

0: olmadığı için her seferinde ben maçları analiz ederken de hep sakin kalmaya çalışıyorum. Her seferinde en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı, futbolcularımızı yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü genel olarak böyle bir alışkanlığımız yok. Üç günde bir bu seviyede bu rakiplere karşı oynamaya böyle bir alışkanlığımız yok maalesef.
1: Hocanın da altını çizdiği gibi 3 gün sonra da bir Belçika maçımız var ve hayal kırıklığı yaşadığımız bir akşamın ardından durumu nasıl toparlamayı, futbolcuların durumunu nasıl toparlamayı düşünüyor bu arada, kısa arada?
2: Prendere esempio dalle cose imparate, dalle cose che non hanno funzionato nella prima mezz'ora e lavorare su quella, avere fiducia, avere equilibrio nel giudizio e ognuno di noi deve dare qualcosa di più.
0: Yani şöyle söylemek lazım, derslerimizi almamız gerekiyor, bu kesin. Hani ilk 30 dakikayı baz almamız gerekiyor, bütün çalışmaları onun üzerinde yapabiliriz. Tabii ki de farkındayız alışkanlığımızın olmadığını, ama hiçbir zaman özgüvenimizi kaybetmememiz gerekiyor çünkü bu seviyelere biz geldik. O yüzden en iyi şekilde tekrardan sahada olmaya gayret edecekler.
1: Teşekkür ederim.
0: Biraz evet,

0: Evet, biraz da kendimi yorumlamak isterim ki hem Alper Üstündağ hem de Selim Hoca'ya çok çok teşekkür ediyorum. Ki Vincenzo Montella basın toplantısına ne zaman çıkacağını bekliyoruz şu anda. Birazdan herhalde kendisi de çıkacaktır ama açıklama hiç sürpriz olmadı. Öncelikle öyle söyleyeyim. Yani birazcık doğrudan birkaç bir şey söylemek isterim ki açıklama hiç sürpriz olmadı. Hoca da beni şaşırtmadı. Maç içinde de tıpkı böyle bir açıklama yapmasını bekliyordum. İşte ilk yarıdaki oyundan dolayı kabahatliyiz. İkinci yarı ama böyle oynadık. İşte tepki gösterdik. Sayılmayın golümüz olmasaydı falan daha farklı bir hikaye olabilirdi gibi bir yorum. Ya bir kere 3 günde bir maç oynama alışkanlığımız yok cümlesi size döner hocam. Yani sonuç olarak Vincenzo Montella göreve ne zaman gelmiş bakacağım. Montella göreve ne zaman geldi? Ya Mancini çünkü geleli herhalde bir 10 gün oldu değil mi? Tabii. 10 günde yani bunu alışkanlığı olan bir hüviyette bir takım gördük. Sonuç olarak burada gayet de sonucunu alan, hatta yani 3. 4. vitesteyken 3-0 iken vites düşüren ve gerçekten rolantiye alan bir İtalya gördük. 2023'ten beri 27 Eylül 2023 bugün 29 Eylül 2026 yani 3 yıl olmuş. 3 yılda 3 günde bir maç oynama ritmini veya bu Dünya Kupası'na hazırlanırken sonuçta 3 günde 4 günde bir maç oynama ritmini siz çalıştırmadıysanız niye oradasınız hocam diye açıkçası bunu sormak isterim öncelikle. Yani hocam tabii ki belli şeyleri sizin yaptığınız, tabii ki ben de bazı şeyleri doğru buluyordum. Yani siz şampiyonluğa gidene kadar çok tutarlı bir şekilde benzer bir sistemde belli bir şekilde bize ben bunu oynatıyorum ve bu şekilde oynuyorumu anlattınız ki ben de aşırı saygı duyan ve size çok fazla destek veren bir futbol severdim diyeyim, kendimi bu şekilde tanımlıyorum. Sonrasında korkunç bir Dünya Kupası geçirdiniz. Tamam, belli şeyleri değiştirmeye karar verdiniz. Onu anlıyorum. Dünya Kupası içinde aksiyon alamadınız. Onu da anlıyorum. Fransa karşısında bize bir şey izlettiniz. Biz şaşırdık zaten. Hani açıkçası ben pozitif manada dedim, acaba iyiyiz ya, geri geleceğiz, acaba bir şeyler yapabilir miyiz dedim kendimce. Ama bugün görüyoruz ki bu kadar hırsız bir 3-0'lık bir tablo varsa ilk yarı, bunu mimar sizsiniz. Yani burada hiçbir oyuncunun, yani burada oyuncu grubunu tek tek suçlayabiliriz bu arada. Bence bireysel performans hataları da var burada, onu da söyleyelim. Hep Montella üzerinden okuduk belki maç sonu yayınındaki problemi ama ya kaleci Altay da çok kötüydü. Zeki de çok kötüydü. Ya bugün savunmada Melih de çok kötüydü. Eren Elmalı hakeza bence çok çok kötü bir maç oynadı. Orkun sakattı zaten. Yani normalde iyi futbolcu ama kötü oynadı. Arda Güler ikinci yarı çok iyiydi bence. Çok çabaladı ama abi kötü oynadı ilk yarı yani. Bunu da söylemeliyiz. İyi futbolcu diye onu köşede bırakmayacağım. Kötü oynadıysa söyleyeceğim. Barış abicim yani birazcık mantıklı koşalım. Yani bu, tamam bu kadar güzel bir yeteneğimiz var. Bu kadar güçlüyüz ama birazcık daha doğru koşmak lazım. Ya bunlar tamam tabii ki konuşulabilir ama bunların hepsinin başında hocanın belli şeyleri bir sistemi bize göstermesi lazım. En kötü bir hırsı, en kötü bir reaksiyonu göstermesi lazım. Allah, ilk yarıda izlediğim şey, ben hayret ettim. Çok da şaşırdım. Onu da söyleyebilirim. Şöyle bakıyorum, Vincenzo Montella'nın da basın toplantısına çıkmadığını görüyoruz. Peki. Şöyle bakıyorum aynı zamanda biraz da dinleyici mesajlarına da bakalım. Aynı zamanda dinleyici mesajlarımıza da birazcık yer verelim. Alper abinin yorumlarına bakmış. Sorun taraftarda mı Allah aşkına? Millet bu yağmurda o kadar para vermiş gitmiş. Bağırır bağırmaz o taraftara kalmış demiş. Ya o öyle bir şey değil İbrahim Bey. Şöyle söyleyelim. Evet ama belli bölümler olur. Yani tribünlerde sizler de stadyumlara giden insanlarsınız ki birçok dinleyicimiz de öyle. Yani diyelim ki 45 bin kişi, orada böyle 1000 kişilik bir öbek olur kale arkasında. İşte farklı bir bölgeye de böyle bir 500 kişi stratejik bir yere yerleştirirsiniz. 2 tane tribün lideri olur. Onların bir en azından haberleşeceği ufak bir ağ olur ve karşılıklı en azından bir tezahürat başlatılır. Yani bu 1500-2000 kişinin başlatacağı tezahüratı 43 bin kişi zaten takip eder ve bu şekilde bir atmosfer yaratmaya çalışırsınız. En basit matematik bu ama siz bunu da iyi yapmazsanız o zaman herhangi bir tribünü zaten oluşturamazsınız. Her kafadan farklı bir ses çıkar. Her kafadan çıkan farklı sesten zaten bir akustik oluşturma şansınız sıfırdır tribünde. Yani bir tane adam deli dana gibi bağırsa da hiçbir şey yaramaz. Bir kitle bir marş başlatmadığı sürece zaten ambiyans yaratmanız çok zor. Sadece o zaman hakaret duyarsınız ya da yuğlama duyarsınız. Başka hiçbir şey duyamazsınız abi. Yani bu çok bence çok doğru bir eleştiriydi. Tribün işi, tribün mühendisliği zaten çok çok kıymetlidir. Bunu kulüp takımlarında tabii ki belli başlı yorumcular her zaman, kulüp yorumcuları bunu her zaman vurgularlar ama yani milli takımlarda da sonuçta bir tribün geleneği olması gerekmektedir ve tribün geleneği içinde bir sabit olması gerekmektedir bana sorarsanız. O yüzden de spesifik bir stat, spesifik bir zemin ve spesifik bir yer olması gerekir. Oranın da kemik bir grubu olur. Tabii ki biletini alan, parasını veren adam da gelir. Yani 45 bin kişilik bir statta oynandı bugün. Sallıyorum, İstanbul'da bir tane statta 50 bin kişilik bir statta oynandığını varsayalım. Burada da 2000 tane sizin, yani sizin taraftarınız olan insan olur. Ya geri kalan 48 bin kişiye bilete verirsiniz. Oradan da gerekli gelir sağlarsınız zaten. Orada bir problem yok. Sadece akustiği yaratmakta, tribünü sahaya etki etmesi anlamında bugün yani Bursa'da ilk 15-20 dakika tabii ki organik olarak iyiydi. Kocaeli'nde de çok iyiydi ilk 15-20 dakika bu arada ama sonrasında devam etmiyor. Çünkü millet gelen bilmiyor abi, marşı bilmiyor yani. Tezahüratı bilmiyor. Mesela bu da çok kötü bir şey. Ya tamam, Montella'yı eleştiriyoruz. Bugünün birinci konusu Montella. Ben de katılıyorum. Ama burayı da eleştirmemiz lazım. Sağ içindeki bireysel oyuncuyu da eleştirmemiz lazım. Yani burada sadece tek bir kişiye yüklenelim. Oh ne güzel, ötekiler abi hiçbir suçumuz yok mu desin yani. Bence demesin. Herkes takkiyi önüne koysun yani. Bakacak yani. Ne olduğunu, ne bittiğini birazcık kendileri bakacaklar abi. Yok öyle bir dünya yani. Ya tamam, burada Montella'yı eleştirmek kolay. Hepimiz istediğimizi söylüyoruz. Ya Sayın Hacı Osmanoğlu'nu da çok eleştirmek lazım. Yani herhangi bir belli başlı kararlarda sabit duruşu bence güzel. Ama birazcık da bazen yeniliğe açık bir şekilde yani farklı aksiyonlar alabilmek gerekir. Bilemiyorum yani, gerçekten sıkıntılı görüyorum yani tabloyu. Yani nasıl şimdi mesela diyorum, cuma günü Belçika maçı var. Ne kadar kişi izleyecek ya da mesela milli takım deplasman tribünü oluşturacak. Orada tabii ki Belçika'da gurbetçilerimiz olacak ama ne kadar ilgi gösterecek? Ya da içinden gelecek mi yani bu skorlardan sonra? Bu tablodan sonra? Ya birazcık bunlara da bakmak lazım. Yani belli şeyleri de tamam, tutarlı olmak güzel ama bazen de yeniliğe açık olmak lazım. Bu düzen bu şekilde sürmez diyorum. Aynı zamanda bakmaya çalışıyorum. Yani basın toplantısında şey yaptım ama bizim de yayın takvimimize göre artık yayının sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Valla... Nasıl da anlamadı. Peki. Bugünlük bizden bu kadar. Dilerim ki başka maç sonu programlarında hakikaten futbolu konuştuğumuz, futbolun daha çok tekniğini, taktiğini, detayını konuştuğumuz, yani böyle saha dışı teorilerin üzerinden gerçekten bas bas bağırmadığımız programlar olmasını temenni ediyorum kendi adıma. Yani zaten genelde her zaman radyomuzda, radyoda biraz daha futbol konuşmaya çalışarak belli şeyleri anlatmaya gayret eden bir futbol sever olarak buradayım. Ama bugün futbolun konuşulabileceği herhangi bir şey yoktu. Bu yüzden de Montella hocam, sizi kınıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi? PlaySport Plus'tan mutlu günler. Fenerbahçe Plus.

0: programıyla karşınızdayız. Fenerbahçe'nin gündemini değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi Fırat soracak, ben cevaplayacağım. Programa başlamadan önce kısa bir hatırlatmada bulunalım. PlaySport Plus kanalına hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Programımızı beğenirseniz, yorum yaparsanız ve hype puanı gönderirseniz çok mutlu oluruz. Fırat hoş geldin.
1: Hoş bulduk Beyli, sen de hoş geldin. Milli ara biraz sakin geçiyor derken Fenerbahçe'de bir genel kurul gerçekleşti. Ve ilk başta biraz gergin

0: Gündemi senin de söylediğin gibi hiç durulmuyor. Fenerbahçe muhabiri olmak, Fenerbahçe'yi takip etmek bu anlamda biraz zor diyebiliriz. Çünkü 3 haftalık bir milli ara var. Burada bir tatile mi kaçsak, bir şey mi yapsak derken Fenerbahçe buna asla izin vermiyor tabii ki. Sponsorluk, imza törenleri, toplantılar, basın toplantıları, mali genel kurullar derken gerçekten zor Fenerbahçe'yi takip etmek. Mali genel kurula döndüğümüzde biz geçtiğimiz hafta yaptığımız programda da hafta içerisinde yaptığımız görüşmelerde de aslında Fenerbahçe camiasında görüştüğümüz, konuştuğumuz insanların tamamına şunu anlatmaya çalıştık. Kulüpten bize gelen bilgi bu yöndeydi. Bu mali genel kurulun son yılların özellikle Fenerbahçe'nin son 20-30 yılının en önemli, en etkili mali genel kurullarından biri olacağını söylemiştik. Öyle de oldu. Ama insanlar bunlar anlatılmaya başlandığında hemen akıllarında şöyle bir tablo oluşmaya başladı. O zaman kesin Aziz Yıldırım ibra etmeyecek bir önceki yönetimi. O zaman kesin çok yüksek tansiyonlu geçecek, bağırışmalı çağrışmalı tartışmalı geçecek derken çünkü Fenerbahçe camiasının son yıllarda özellikle kafasında özdeşleştirdiği büyüklük, ihtişam, etki alanının yüksek olması kavramları tamamen tartışmaya ve olumsuz negatif havaya yönelik. Ama dün itibariyle gördük ki Fenerbahçe'de yeni bir çağ başlıyor. Fenerbahçe'de projelerle, yatırımlarla birlikte farklı bir vizyon ortaya koyuluyor. 2010'lu yıllara bu anlamda Fenerbahçe vizyon anlamında, proje anlamında, yatırım anlamında 2010'lu yıllara dönmeye başlıyor. Burada da Aziz Yıldırım'ın geldiği günden itibaren Fenerbahçe ile yatıp Fenerbahçe ile kalkan bir başkan olduğu izlenimini bize veriyor.
1: İbra ile başlayalım istersen. Senin dediğin gibi Saadettin Saran ve yönetimi ibra edildi. Aziz Yıldırım ilk başta ben ibra etmeyeceğim dedi. Daha sonrasında birlik ve beraberlik için ibra etme yönünde oy kullanacağını söyledi. Bu süreçte İlker Bey'in açıklamasını dinleyince aslında bence çok etkili bir konuşma yaptı. Son 27 yılın tüm yükü 9 aylık bir yönetime yıkamazsınız diye. Burada hem mali anlamda Aziz Yıldırım yönetiminin eksikliklerini de söyledi. Özellikle 2018 yılında kulübü nasıl bıraktığına yönelik. Hem de Ali Koç'tan kendilerine gelen durumu da söyledi. Ve aslında tabloda olağanüstü bir durum olmadığını belirtti. İlker Bey de sayın diğer yöneticiler de burada da bir ibra yönünde oy kullandı genel kurul.
0: İbra konusuna geçmeden önce Saadettin Saran yönetimini tebrik etmek istiyorum. Çünkü hesap vermek üzere hazır ve nazır bir şekilde neredeyse tüm kadro birlikte salona giriş yaptılar. Toplantının sonuna kadar salonda hazır bulundular ve toplantı içerisinde de vermeleri gereken ne hesap varsa, konuşmaları gereken ne varsa bunu çok şeffaf bir şekilde dile getirdiler. Öncelikle Orhan Demirel, sonrasında İlker Halkun. İkisinin de yaptığı açıklamaları çok yeterli ve şeffaf buluyorum. Tabii ki ufak tefek tartışmalar olur. İlker Bey'in önce Barış Bey'le yaşadığı tartışma ve zaman zaman Aziz Yıldırım'la sözlü atışmaları, bunların olabileceğini söyleyelim. Belli bir seviyeye kadar tabii ki. Çünkü Fenerbahçe'de tartışmaların olması gereken yer zaten Fenerbahçe'nin kürsüsüdür. İbra konusuna yine az sonra geleceğim ama hazır Fenerbahçe'nin kürsüsü demişken katılımın bu kadar düşük olmasını da biraz tuhaf karşıladım açıkçası. Çünkü etki alanı bu kadar yüksek olacağı günler öncesinden söylenen bir mali genel kurulda. 2027'de Fenerbahçe'de seçim varken, 2027 yılında belli başlı insanların aday olacağı söylenirken, bu insanların ya da yakınından, çevresinden kimsenin bu mali genel kurula gelmemiş olması burada bize şunu gösteriyor. Acaba o kadar da Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu mali durum ya da projeler önemli ya da kıymetli değil mi? Sadece önemli olan, değerli olan Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğuna oturmak mı? Çünkü ben bu isimlerin kim olduğu daha belli değil bu arada. 2027 yılında olan seçimli genel kurulda kimlerin Fenerbahçe başkan adayı olacağı belli değil. Ama sonuçta birileri aday olacak. Aziz Yıldırım bırakacağını söylüyor. Ben çok düşünmüyorum bırakacağını. Daha önceki programlarımda da söylemiştim bunu. Ama sonuçta 2027 yılında birileri aday olacak ve bu tabloyu alacaklar aslında. Ben bu aday olacak isimlerin sabah 10.30'dan akşam 5.30'a kadar bu mali genel kurulu takip ettiğini ekranları başında düşünmüyorum. Önlerine gelen büyük ihtimalle belli başlı raporlar vardır. Bu sizin hakkınızda şunu söyledi. Bu sizin hakkınızda bunu ima etti. Ama Fenerbahçe'de borç ne kadar, yükümlülük ne kadar, Fenerbahçe'de 2010'lu yıllardan beri nasıl bir mali tabloyla boğuşuyor yönetimler, Ali Koç yönetimi, Aziz Yıldırım yönetimi, Saadettin Saran yönetimi nelerle boğuşuyor? Bunların yeni başkan olacak isimlerin çok fazla umrunda olmadığını dün akşamki katılım gösterdi. İbra'ya dönelim dilersen.
1: İbra'ya tekrardan dönersek de Fenerbahçe zaten bir İbra geleneği vardır ve Saadettin Saran yönetimine de başkana da bu yönde oy kullanıldı. Oradan devam edebiliriz.
0: Bir önceki başkan ve yönetimin ibra edilip edilmemesi konusunun saatler içerisinde bu kadar hızlıca değişkenlik göstermesini biraz tuhaf karşıladım. yaşamadım açıkçası. Çünkü

0: sabah buraya gelirken, şimdi Aziz Başkan'ın söylediği şu, sabah gelirken ibra edecektim, sonra bir anda beni kızdırdınız ve vazgeçtim, ibra etmeyecektim. Şimdi birlik beraberlik yeniden ibra ediyorum. Yani ibra konusu biraz daha özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü'nde namus meselesi gibi bir durum ki bu zamana kadar ibra edilmemiş hiçbir başkan, hiçbir yönetim olmamıştır. Diğer tarafta bu kadar saatler içerisinde değişkenlik göstermesi de ibra edilmemeyi gerektirecek bir durumun zaten bize olmadığını gösteriyor. O yüzden günün sonunda doğru karar verildiğini düşünüyorum. Saadettin Saran ve yönetiminin ibra edilmesi noktasında ki burada parayı biraz daha fütursuzca harcamak kesinlikle ibra edilmemeyi gerektirecek bir sebep olarak görülmeyecektir diye düşünüyorum. Görülmedi de.
1: Ki parayı fütursuzca harcamak da biraz göreceli olarak sanırım bahsedilebilir. Mesela İlker Bey Talişka'yı da bedavaya gönderdiniz anlamında bir söz söyledi. O da eleştirilebilir. Diğer taraftan da Aziz Yıldırım ve yönetimi de onun maaş yükünden kurtulduk bakış açısıyla da bakabilir. Yine Kante transferi çok tartışıldı. Kante transferinin maliyeti ama Aziz Yıldırım orada Kante'nin de hakkını verdi. Allah var hani iyi futbol oynuyor diye. Ama Kante gibi bir ismi transfer etmekte zaten belli şeyleri var. Orada bir 3 milyon euroluk ekstra menajere yetki anlamında bir problem olduğunu söyledi ve zaten o konuda herhalde çözülecektir diye düşünüyorum.
0: Aziz Yıldırım yönetiminin siz bunları yaptınız noktasında İlker Alkun'un burada reddettiği ya da kabul etmediği herhangi bir konu yok. 3 milyon euroluk kısım da menajere ödenen para da Fenerbahçe Üniversitesi konusu da aslında burada biraz daha tecrübesiz olma noktasında zafiyet gösterdiğini gösteriyor Saadettin Saran yönetiminin. Bu yüzden kesinlikle burada bir reddetme ya da karşı çıkma olmamakla birlikte yapılan hataları kabul etme ve bunları aslında siz de yaptınız şeklinde bir örneklendirmesi vardı İlker Alkun'un ki ben burada haklı bir sistem olduğunu düşünüyorum. Özellikle senin de söylediğin gibi geçtiğimiz 20 yıllık sürecin göz ardı edilmesi ve tüm bu mali tablonun Saadettin Saran yönetiminin üzerine kalması, bırakılması orada da adil olunmadığını düşünüyorum. Ama biz Saadettin Saran yönetimi görevi ilk geldiğinde onlar da tabloları şeffaf bir şekilde açıp bizim elimize bırakılan budur, budur, budur, bizim devraldığımızda budur, bizim bırakmak istediğimiz nokta budur şeklinde açıklansaydı eğer Sayın Ali Koç ve yönetiminden nasıl bir mali tablo aldıklarını tüm şeffaflığıyla açıklasalardı dünkü Mali Genel Kurul'da bu kadar gergin olmak zorunda kalmazlardı diye düşünüyorum. O yüzden mali tablolarda da Mali Genel Kurulların takip edilmesi noktasında da herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli ve camia içerisinde bu tür konular uzaktan yönlendirilmeye çalışılmamalı. Herkes gelip fiziken de orada bulunup üzerine düşeni yapmalı.
1: Burada mali tablolarda Aziz Yıldırım'ın açıklaması vardı. Paramız var, kasada 77 milyon euro var dedi sanırım. Hani transfer dönemine de yönelik ve önceki transfer dönemlerindeki maliyetleri, işte bu zamandaki maliyetleri ve transfer detaylarını da açıkladı aslında. En merak edilen konulardan biri. İşte Cirasi İsmail Kartal'ın istemediğini, Watkins transferinin için çok uğraştıklarını, Malcolm'u istediğini vesaire genel bir transfer toparlaması da yaptı. Ki İsmail Kartal'ın istifası sonrasında da Mali Genel Kurul'da tüm detayları anlatacağım dedi. Transfer bilgilendirmesi nasıl buldun? Taraftarlar için herhalde tüm süreci. Çok dedikodu oluyor. İsmail Kartal şunu istedi, Aziz Yıldırım istemedi, o onu gönderdi, bu bunu aldı gibi. Orada detaylı bilgilendirme oldu.
0: Bu Mali Genel Kurul tüm hatlarıyla kafamızda hiçbir soru işaretine yer bırakmayan bir Mali Genel Kurul oldu. Transfer konusunda da böyle, kulübün içinde bulunduğu mali tablo açısından da böyle, projeler açısından da böyle. Kim ne bırakmış, kim ne almış, bu geride bıraktığımız transfer dönemini nasıl geçirdik Fenerbahçe camiası olarak Aziz Yıldırım tarafından ve bundan sonraki önümüzdeki transfer döneminde nasıl bir yol izleyeceğiz? Bunların tamamını uzun zamandır böyle bir Mali Genel Kurul'la şahit olduğumuzu hatırlamıyorum ben açıkçası. Bu yüzden şimdi taraftarın en büyük beklentisi zaten şampiyonluk Fenerbahçe'de. O yüzden şampiyonluğa giden yolda da biz bunları doğru yapıyoruz, bunları da yaptık şeklindeki anlatım herkesin içine su serpti diye düşünüyorum ve İsmail Hoca'yla zaman zaman belki fikir ayrılıkları yaşanmış olabilir. Burada İsmail Hoca'nın istediği isimler gelmemiş de olabilir. Bu başkanın bunu ilk dillendirişi değil. Bu arada İsmail Hoca ilk istifa ettiği akşam başkan yine kameralar karşısına geçip onun istediği bazı oyuncuları da alamamış da olabiliriz şeklinde. Aslında haklı bulduğu noktaları da taraftarla paylaşmıştı Aziz Yıldırım. Bu açıdan baktığımızda şu anda Fenerbahçe'de kimsenin şunu da açıklamadın Sayın Başkan, şu konuda da aklımızda soru işareti kaldı diyebileceği bir nokta bırakmadı. Zaten Aziz Yıldırım'ın yine dünkü basın toplantısında sabaha kadar burada kalırız, herkes öğrensin, herkes bilsin. Bir de merak edin ve hesap sorun konusunda orada yine Fenerbahçe camiasının Mali Genel Kurul'a olan yaklaşımını ve katılımına da bir sitemde bulunmak için söyledi ama hesap sorun konusu önemliydi. Çünkü hesap hesap sormadığınız noktada bundan sonraki mali genel kurullarda yönetime geldiğinizde, başkan olduğunuzda kameralar karşısına geçip de bu da böyleymiş, şu da şöyleymiş, bizim haberimiz yoktu diyebilecek durumda olmayacaksınız.
1: Ki Aziz Yıldırım'ın yüksek divan kurullarında da hatta kendisine tezahürat yapılınca vesaire de hani burada herkes geleni alkışlamayın, işte biraz daha hesap sorun, bizi de eleştirin, projeleri eleştirin anlamında da açıklamalarını biliyoruz. Aziz Yıldırım'ın en çok eleştirildiği noktalardan biri de Lukaku transferiydi. Ancak Sayın Başkan Lukaku'ya çok güvendiğini, 3-4 hafta sonra Lukaku'yu bir görün demesinden aslında ne kadar güvendiğini de belirtmiş oldu. Ve devre arası içinde hani gerekli takviyeler yapılabilir. 50-60 milyon limitimiz var açıklamasıyla birlikte transfer konusunda bitirmiş oldu.
0: Lukaku'ya güvenmek zorunda zaten Aziz Başkan. Çünkü orada belli ki bir kumar oynanmış. Gelmek istemeyen ya da ikna edilemeyen oyuncular konusunda son olarak Lukaku'ya kalmış Fenerbahçe. Ve Lukaku'nun da zaten Oğuz Çetin ilk basın toplantısında Lukaku'nun imza töreninde açıklamıştı. 4-6 haftalık bir süreçte hazır olmasını bekliyoruz diye. Şimdi 4-6 haftalık süreç geride kaldı. Her ne kadar Lukaku ben %100 hazırım dese de orada Oğuz Çetin'in haklı olduğu ortaya çıktı. Hazır olmadığı ortaya çıktı. 4-6 hafta bekledi Fenerbahçe camiası. 3 haftalık bir milli ara var. Sonrasında bir de 4 hafta daha bekleyeceksek eğer, o zaman Lukaku hiç alınmasa mıydı konusunda taraftarın haklı bir sitemi, haklı bir isyanı olabilir. O yüzden Vedat Muriç'ten alınabilecek maksimum verimi alma ve Lukaku'nun verim alınamadığı takdirde Lukaku'dan devre arasında bir B planının olması gerektiğini bize gösteriyor yönetimin.
1: Siddiqui Şerif açıklaması da çok konuştu. Siddiqui Şerif Fenerbahçe'den gitse de hakkında konuşulmaya devam ediliyor. Onunla alakalı hatta komik capsler vesaire vardı. Siddiqui Şerif'i Hasan Çetin Kaya ile birlikte onun bir tanıdığı vasıtasıyla 25 milyon euroya Coventry'ye sattık. Orada da oynamıyor dedi Sayın Başkan. Siddiqui Şerif'le yıldızı bir türlü barışmadı aslında. Bunu söyleyebiliriz. Yani burada herkes şunu anladı. İşte Siddiqui Şerif çok kötü bir futbolcu. O yüzden biz hani zorla satıldı. Bir şekilde satıldı gibi de muhtemelen öyle olmadığını da herkes biliyordur. Çünkü bir Premier Lig kulübü herhalde bir futbolcu 25 milyon euro sırf tanıdık vasıtasıyla vermez.
0: Ya muhakkak zaten Fenerbahçe'ye neden bu paralara gelsin? Fenerbahçe'den neden bu paralara gitsin? Dünyanın en şanslı insanı falan olması gerekir.
1: Veya Fransa milli takımı alt yaş kategorilerinde niye oynasın?
0: Neden oynasın? Aynen öyle. O yüzden Aziz Başkan'ın evet yıldızı barışmamış olabilir. Takımını da istememiş olabilir. İsmail Kartal'la da burada bir fikir birliği yapmışsa eğer, bu ismin elden çıkartılması, Siddiqui Şerif'in elden çıkartılması, Hasan Çetinkaya'nın burada devreye girmesini çok normal karşılıyorum. Çünkü Hasan Çetinkaya da devreye girebilir. Bundan önceki yönetimlerden de zaten destek istendiğini biliyoruz. Yönetimlerin futbol şube sorumlularından. O yüzden Kante'nin gönderilmesi konusunda her ne kadar Ertan Torunoğulları'ndan destek istenmişse bile telefonları açmamış Oğuz Çetin. Ondan önceki dönemde Sayın Ali Koç'un yönetimindeki futbol şube sorumlularından da yine destek istendiğini biliyoruz. Bunlar olabilecek şeyler. Çünkü burada herkes Fenerbahçeli ise hangi konuda olursa olsun kim ne yapabiliyorsa. Çünkü artık futbol ağı dünyada çok gelişmiş bir ağ ve sadece menajerler üzerinden değil birçok isim üzerinden bu tür transferlerin, bu tür isimlerin elden çıkartılması, ki Fenerbahçe burada çok zor durumdaydı futbolcuların elden çıkartılması konusunda, Hasan Çetinkaya'ya da artık bir defa daha dillendirilmesine çok gereksiz buluyorum. Bugün Hasan Çetinkaya yapar, yarın Selahattin Baki yapar, diğer gün Ertan Torunoğulları yapar. Yeter ki yapsınlar.
1: Kerem Aktürkoğlu ve FIFA cezası konusuna da değindi Sayın Başkan ve burada Hakan Safi ile görüştüklerini, oradaki sponsorluk desteğine de atıf yaptı ve bu süreçleri de aslında anlatmış oldu. Orada Hakan Safi'nin Maltepe Akademi projesine sponsor olmak istediğine yönelik artık çok beyan ettiği de zaten bir durum vardı. O durumla alakalı herhalde şu anda bir sonuç yok. Çünkü orada Ali Koç'un da oraya sponsor olup olmaması bekleniyor sanırım.
0: Maltepe arazisi projesi çok büyük bir proje. Orada yalnızca Hakan Safi bu projeye sponsor olacak ya da yalnızca Ali Koç bu projeye sponsor olacak gibi bir durum zaten söz konusu değil. Bir kısmına Ali Koç sponsor olur, bir kısmına Hakan Safi sponsor olur. Başka bir kısmına da başka bir isim, Hamdi Ulukaya, çok anfaki konuşuyorum, sponsor olabilir. Diğer taraftan zaten geçtiğimiz haftalarda Hakan Safi Aziz Yıldırım görüşmesine dair detayları paylaşmıştık. Orada artık Kerem Aktürkoğlu'nun maaşının ödemesi kulübe ceza gelmesi konusunda zarar vereceği için karşılıklı fikir birliğiyle anlaşılmış bir konuydu. Ve buna denk gelecek şekilde bir sponsorluk yapmak istediğini söylemişti Hakan Safi. Aziz Yıldırım da buna onay vermişti ve aradaki o buzlar da çözülmüş oldu. Hem de bütün problemler ortadan kalkmış oldu. Artık Maltepe arazisine mi sponsor olmak ister ya da kabul edilir mi ya da sen bundan 2-3 yıllık süreçte önümüzde

0: önümüzdeki süreçte formada devam et ya da farklı bir dere ağzı metin aşık tesisleri devam ediyor şu anda yapılmaya başlandı ve oralara da aslında Fenerbahçe'de şu an herkese ihtiyaç var ve her alanda, her projede ihtiyaç var. O yüzden sponsorluk alanlarının boş kalacağını çok düşünmüyorum zaten.
1: Şuna da değinelim. Fenerbahçe Üniversitesi konusu hafta boyunca da konuşuldu. Sen de çok güzel anlatmıştın zaten. O konuyla alakalı Aziz Yıldırım da bu üniversite artık Fenerbahçe'nin değil. Böyle bir anlaşma yapılabilir. Yönetimi başka bir yere verilebilir. Bunu normal karşılıyorum. Ancak bu şekilde ve bu süreçlerin olmasını doğru bulmadığını ve hukuki yollara da başvurulacağını söyledim.
0: Hukuki yollara başvurulacak. Orada bir dava açma konusu söz konusu olduğunu söyleyelim. Onun dışında Fenerbahçe Üniversitesi aslında Aziz Yıldırım'ın tahmin ettiğinin çok çok daha ötesinde Fenerbahçe'den uzaklaşmış bir oluşum olarak ortaya çıktı. Son görüşmelerde Aziz Başkan'ın anladığı tam olarak bu oldu ve bunun üzerine harekete geçme ihtiyacı duydu. Çünkü Fenerbahçe Üniversitesi için kurulan Fenerbahçe Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı'nın yönetim kurulundan tut da Fenerbahçe Üniversitesi'nin mütevelli heyetine kadar artık Fenerbahçe'den çok çok uzaklaşmış bir yapı haline gelmişti. İçerideki öğrenci profili buna dahil olmak üzere. Bu yüzden Fenerbahçe'de biraz daha Fenerbahçe logosunun, Fenerbahçe isminin ağırlığını taşıyabilecek noktaya getirebilecek ve Fenerbahçe ekosistemi yaratma noktasında Fenerbahçe'nin kulüp kimliğine, aidiyetine, camiaya özgü bir oluşum haline çevirmek için buna ihtiyaç vardı zaten. Aziz Yıldırım da burada düğmeye bastı ve kongre üyelerinin de burada her konuda diğer maddelerde olduğu gibi bu maddede de Aziz Yıldırım'a yetki vermesi işleri biraz daha hızlandıracak.
1: Ve hafta boyunca konuşulan konular, projeler, Fenerbahçe'nin yeni projeleri, devam eden diye başlayacak olan projeler ve zaten yıllardır da aslında bir şekilde konuşuluyordu stadyum. Ancak Aziz Yıldırım ve Nihat Özbağ 2-3 hafta içerisinde onaylar tamamlandıktan sonra Kasım ayında projeye başlanacak dedi. Stadyum inşaatı var. Kenan Evren Lisesi arazisi yaklaşık 25 yıllık bir mevzu ama yavaş yavaş orası da çözüme kavuşuyor gibi. Yani projeleri ben saymakla bitiremem. En sonunda hatta Aziz Yıldırım Fenerbahçe Adası da yapacağım dedi. Marinası da yapacağım dedi. Ve bu projelerde tüm detaylarıyla birlikte kongre üyelerine anlatıldı. Fenerbahçe TV'de de bir önceki akşam zaten anlatılmıştı. Tüm detaylarıyla birlikte ne kadar gelir gelecek, ne kadar mal olacak. Genel bir projelerle başlayalım, sonra bazılarını özellikle soracağım.
0: Bu sene Fenerbahçe'nin 120. senesi ve bu 120. yıla uygun olarak projeler, yatırımlar, Fenerbahçe'nin vizyonu tamamı bu yönde ve bu bakış açısıyla 120 yıllık bir camiaya, bir çınara yakışır bir şekilde planlanıyor ve bunu sadece Aziz Yıldırım kendi başına yapmıyor. Tabii ki komutada Aziz Yıldırım var ama baktığın zaman tüm yönetim kurulu arkadaşlarını buna dahil ederek ve hepsini ayrı bir şekilde kendi etkin oldukları noktada görevlendirerek yapıyor ve bu projelerin devam etmesi konusunda da biz evet önümüzdeki sezon olmayacağız, bu sezon bittiğinde biz gideceğiz ama kim gelirse zaten destek vermeye devam edeceğiz şeklinde bir açıklaması var. Burada da Fenerbahçe'de elini taşın altına koymak isteyen isimlere de bir güvence yaratıyor. O yüzden bu anlattıklarıyla da sınırlı kalmayacağını da söyleyelim. Onun da ipucunu verelim. Önümüzdeki aylardan itibaren Fenerbahçe'nin Temmuz ayına kadar ciddi bir 120. yıl planlaması var. Bunu da zaten önümüzdeki haftalarda ve aylarda yavaş yavaş camiayla paylaşmaya devam edecek Aziz Yıldırım.
1: Ki burada 120. yıl piyangosundan da önemli bir gelir elde edeceğini söyledi Sayın Başkan onunla alakalı da yetki alanında. Stadyum konusuna gelmek istiyorum. En merak edilen veya taraftarın en çok istediği konu stadyumda bir şey yapılması. Fenerbahçe Stadyumu'nun yenilenmesi. İşte LED'lerle alakalı, LED reklam panolarıyla alakalı çok tepki geliyor skorlar olumsuz olunca ama diğer yandan da gerçekten stadın atmosferini güzelleştiren bir durum. Stad boyaması var. Soyunma odaları şu anda çok büyük bir revizyon içerisinde ve Nihat Özbağ yeni stadyum planını açıkladı. Zaten daha önce duyduğumuz çelik konstrüksiyon vesaire oldu. Burada proje maliyetinin karşılanması konusunda bir yanlış anlama oldu sanırım. Onu sana sormak istiyorum. Çünkü 50 milyon euroluk bir proje var toplamda maliyet olarak. Ama Nihat Özbağ orada ne demek istedi?
0: Şimdi stadın yenilenmesi konusunda bundan 15-20 yıl önce yaşanan şampiyonluklar da bu stadyumda yaşandı. Bundan sonra yaşanacaklar da yine bu stadyumda yaşanacak. O yüzden stadyumu alalım, yıkalım, başka yere yapalım, 100 bine çıkartalımdan ziyade şimdilik mevcut proje biraz daha mantıklı ve biraz daha Fenerbahçe'ye yakışır hale çevirmeye müsait görünüyor zaten. Soyunma odalarının yenilenmesi futbolcular açısından ve rakip takımlar açısından tabii ki. Çünkü artık Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ediyor ve biraz daha oralara yaraşır bir görüntü sergilemek zorunda.
1: Ki basın tribünü de sanırım bir revizyon içerisinde ki olması da lazım onda.
0: Gerekiyor gerçekten artık. Basın tribününün ve basının iç tarafta kullandığı alanı

0: da buna ihtiyacı var. Taraftarların da bu atmosferde, daha iyi bir atmosferde, senin de dediğin gibi led ponalar, evet belki şampiyonluk getirmeyecek ama oradaki ruhu yükseltecek. Orada taraftarın gelme isteğini, arzusunu artıracak. Bunlar küçük nüanslar ama hepsi bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturuyor. Stadın yenilenmesi konusunda Nihat Özban üzerine düşeni yapma noktasındaki açıklamalarına gelecek olursak eğer, Nihat Özban burada projenin maliyetinin tamamını karşılayacağını aslında söylüyor. Ama inşaat maliyeti kulübün farklı gelir noktalarından karşılanacak. Kombine satışlarından ve loca gelirleri gibi gelirlerden karşılanacak. Ama diğer tarafta projenin tüm maliyetini Nihat Özbağ üstleniyor ve bundan sonraki süreçte de yetişmediği noktada da önümüzdeki sezonlarda da burada destek vereceğini ve bu desteğe devam edeceğini net bir şekilde açıklıyor zaten. Ama oradaki yanlış anlaşılma tamamen buna dayalı. İnşaat maliyeti kulübün farklı gelirlerinden, gelir yaratılan farklı noktalarından karşılanacak. Ama proje maliyetinin tamamını Nihat Özbağ zaten karşılayacağını ifade etti.
1: Diğer projeleri de ufak ufak değinelim. Bir Muğla'da bir proje var sanırım, ortaklıkta yapılacak. Samandıra'da bir arazi alınmasına yönelik proje var. Yine Maltepe Akademi projesinin devam ettiğini ve çim sahaların önümüzdeki yıl başında biteceğini söyledi Sayın Başkan. Diğer tarafta Derazlı projesi var. Kenan Evler Lisesi arazisine yapılacak projede de bir yaşam alanı, ofis vesaire düşünüyor ve orada Fenerbahçe'nin işte yıllık kira da alabileceği bir model üstünde duruluyormuş. Genel projelerden dikkati çekenlere değinmeni istiyorum. Hepsini konuşursak ya 2-3 saatte sürebiliriz.
0: Aslında hepsinin amacı itibariyle konuşursak, şimdi Fenerbahçe taraftarına da bir alan açmak istiyor Aziz Yıldırım yönetimi. Taraftarı da iyi hissetsin istiyor girdiği ortamda. Meydan 1907 projesiyle. Diğer tarafta Muğla'da Marmaris tarafında yapılan projeyle Fenerbahçe'nin önde gelenleri de kendilerine bir mal mülk satın aldığında orada kendilerini özel ve rahat hissetsin istiyor. Taraftarı, futbolcusu tesislere girdiğinde ya da maça geldiğinde stadyumda, tesislerde kendisini iyi hissetsin istiyor. Burada Fenerbahçe'de kendisini ikinci pozisyonda kimsenin hissetmemesini düşünen bir proje ve yapılanma, bir vizyon anlayışı. O yüzden bunun ne kadar sürede biteceği tabii ki öngörülemez belki ama en azından adımlarının atılması ve bu adımlarının atılma amacı yalnızca koltuğu korumak ya da yalnızca seçim projesi, seçim vaadi şeklinde değil de bunları bu arada Aziz Yıldırım sonuçta bu yönetim kurulu ekibiyle uzun zamandır birlikte. Seçimden önce de birlikteydi. Bu projelerin tamamını seçim döneminde de açıklayabilirdi Aziz Yıldırım. O seçimi kazanmak için de bunları yapabilirdi. Ama burada amaç tamamen Fenerbahçe'ye hizmet etmek ve Fenerbahçe'yi belli bir seviyenin üzerine taşımak olduğu için projelerin tamamlanma süresi değişkenlik gösterebilir ama tamamen Fenerbahçe'ye fayda sağlayacağını söyleyelim.
1: Aziz Yıldırım şampiyon yapıp bırakacağım dedi. Bir kez daha bırakacağını, sene sonu olmadığını söyledi. Projelere de sahip çıkmaya devam edeceğini ve gelen yönetimlerinde hem destek olarak hem de zaten onların da devam ettireceklerini söyledi. Genel olarak böyle bir tartışma da var. İşte Aziz Yıldırım bunları senin de dediğin gibi seçimi kazanmak için de yapıyor olabilir. Önümüzdeki yıl kalmak için de yapıyor olabilir. Yani sırf bu nedenle değil, yanlış anlaşılmasın ama hani bunlar da devam etsin. Şampiyonluk yolunda da devam etsin Fenerbahçe birlikte olarak. Bunun bir haksızlık olduğunu düşünüyor musun? Diğer taraftan da Fenerbahçe şampiyon olursa veya olmazsa Aziz Yıldırım her türlü bırakır diyor musun?
0: Bunun bir haksızlık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu an Hakan Safi yönetimde mi? Değil. Ama Maltepe Arazisi projesine destek olmak istiyor mu? Evet. Bunu seçilen seçilmeyen tüm Fenerbahçeli iş insanları irili ufaklı bir şekilde farklı projelere destek olarak Fenerbahçe'ye fayda sağlama noktasında hayatlarına devam edebilirler. Fenerbahçe'de bir tane başkanlık koltuğu var ve yaklaşık 20-25 tane de yönetici koltuğu var. Diğer tarafta futbol AŞ için ayrılan belli bir miktarda koltuk var. Yalnızca bu koltuklara oturan isimler değil, Fenerbahçe için mesai harcamak isteyen, Fenerbahçe'yi hayatında önceliklendirilen isimlerin Murat Ülker hayatında başkanlık mı yaptı bu kulübe? Hayır ama belki birçok başkandan, belki birçok isimden çok daha fazla hem sponsorluk anlamında hem de Fenerbahçe'ye manevi destek anlamında çoğu zaman değil her zaman destek olmuştur ve bunu da sürdürmeye devam ediyor.
1: Ki zaten bunu hani basketbolla sadece bir Fenerbahçe'nin şu anda basketbolda bir Avrupa devi ise herhalde en büyük desteklerden biri o bile yeten. Hani. Genel olarak Mali Genel Kurulu konuşmuştuk hani katılımın az olduğu vesaire. Bazen çok gergin geçebiliyor, bazen değişik anlar olabiliyor. Bazen çok kongre gibi değil, biraz taraftar buluşması gibi oluyor. O yönde Sayın Başkan'ın da eleştirileri vardı, diğer yönetimlerin de eleştirileri vardı. Bu Mali Genel Kurulların yapısıyla alakalı, daha katılımcı olmasıyla vesaire alakalı Fenerbahçe'nin geleceğe yönelik bir tüzük de değişikliği planı var mı diye sormak istiyorum.
0: Zaten Aziz Yıldırım Şubat ayında bir Tüzük Tadil Kongresi'ne gideceğini söyledi. Orada bu konuların tamamı masaya yatırılacaktır diye düşünüyorum. Diğer tarafta mali genel kurulların ya da seçimli genel kurulların yapısı hakkında öncelikle iyi ki Fenerbahçe'nin Şekip Mosturoğlu'su var diyelim. Çünkü dünkü mali genel kurulu da önceki seçimli genel kurulları da çok çok iyi yöneten, orada herkese çok adil bir şekilde yaklaşan ve bu tavrından da hiçbir zaman ödün vermeyen, elinden bu hakkı alındığında bile kendi kalitesini ve duruşunu koruyan bir isim olarak hep karşımıza çıktı Şekip Mosturoğlu. Burada dün hatta İlker Halkun bir tweet paylaşmış ve bu tweette de yine hem Şekip Mosturoğlu'na teşekkür etmiş hem de söyleyeceklerini özgür bir şekilde ve adil bir şekilde sunabildiği için de yine müteşekkir olduğunu, hem Saadettin Saran yönetimi adına hem de kendi adına olduğunu dile getirmiş. Diğer taraftan bu kongrelerde yapılan konuşmaların içeriği ve süresi noktasında bir kısıtlama getirilmesi çok iyi oldu. Özellikle kongre içinde, çünkü tüzükten dolayı başında başlarken herkesin bir konuşma süresi var ama en azından içerisinde devam ederken kongreler bu oylanabiliyor ve düşürülebiliyor süreleri. Sadece şuna geleceğim. Dün oylanan birçok madde vardı. Yetki istenen birçok madde vardı ve bu maddeler için konuşma yapmak isteyen birçok insan bu maddelerle alakalı değil de Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor? Fenerbahçe'nin transfer politikası. Bazı konularda da siz bilmeyin ya. Hani bazı konularda da çıktığınız madde için konuşun. Yetki istenen madde için size söz verildi ya orada, atıyorum. 10. madde için söz verilmiş size ve siz bunu konuşmak için, bunun sözünü vererek kürsüye çıkıyorsunuz ya. Orada herkesin söylediği şeyleri söylemekten ziyade biraz daha zamanın da verimli kullanılabilmesi açısından, konuların da hakim olan isimlerin daha çok konuşması açısından daha doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de şöyle bir yorum yapayım. Eğer televizyonda yayınlanmazsa bu kongreler, orada konuşacak kişi sayısı herhalde yarıdan fazla azalır. Çünkü birçok kişi biraz poz kesmeye de geliyor. İşte biraz televizyonda çıkayım, Galatasaray'a laf söyleyeyim vesaire gibi bir amaçla maalesef divan kurullarında oluyor. Ağzına sağlık Berit, var mıdır eklemek istediğin?
0: Teşekkür ederim Fırat. Senin de ağzına sağlık güzel soruların için. Teşekkürler. Fenerbahçe Plus programıyla karşınızdaydık. Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdik. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi?
4: Türkiye maç sonu canlı yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Ciddi bir hezimet yaşadık. Yani son zamanlarda ben bu kadar ezildiğimiz, bu kadar üzüldüğümüz, bu kadar aciz hissettiğimiz bir maç seyretmedim. Direkt topu Haluk abiye paslayarak başlayalım.
5: Ben de hiç vakit kaybetmeden bu tablonun bir numaralı sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu istifaya davet ederek başlıyorum. Çünkü yani Perşembe'nin gelişi Çarşamba, Dünya Kupası'nda Montella'nın ortaya koyduğu performans vasatı aşamamışken, yani birçok Avrupa'da başarısız olan ülkeler teknik direktör değiştirmişken, istikrarlı bir şekilde Montella ile devam ediyor, yola devam etme kararı alan İbrahim Hacı Osmanoğlu'dur bugünkü maçın sorumlusu. Zaten Bursa'da tribünlerde TFF istifa, İbrahim Hacı Osmanoğlu dışarı tezahüratlarıyla sorumluyu tespit etmişlerdir. Fransa maçından sonra 1-0'lık mağlubiyetle başımız öne eğilmedi demiştim. Bugün 27. dakikada başımız öne eğdiler. Emeği geçen herkesi tebrik etmek lazım. Felaket bir futbol akşamı. 27. dakikada maç bizim için bitti. Montella'nın Belçika'ya bile götürülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hiçbir planı olmayan, çok ayrıntısına da gireriz, bir teknik direktörümüz var. Yani Adana Demirspor'da yaptıkları sebebiyle ben çok beğendiğim bir teknik adamdı. Ama o gün bugündür yani hiç milli takımımızda başarılı bir performansını hatırlamıyorum, açık söyleyeyim. O nedenle başta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osman olmak üzere Montella istifa diyorum.
6: Baba ben topu alayım senden, ben modere edeyim senin futbol bilgine saygıdan. Şöyle söyleyeyim, son 5 maçta 4. yenilgisini aldı milli takım. Dünya Kupası'nda 2 mağlubiyetten sonra havluyu attı. Son maçta Amerika'yı yendi. Ondan sonra şu anda UEFA Uluslar Ligi'nde 2-0 yaptı. Ve rakibimiz olarak gözüken İtalya'ya 4-1 yenilerek. Yani İtalya'da nasıl bir İtalya baba, onu da söyleyelim. İtalya son 3 Dünya Kupası'na katılmamış. teknik kadrosunu değiştirmiş, yeni teknik direktörüyle var olmaya çalışan bir İtalya'dan bahsediyoruz.

0: Baba bu
1: Abi
0: arada Fransa gol atmış.
1: son
0: Evet.
1: anda sıkıştırdım bir tane abi.
0: Evet abi Fransa gol atmış. Bir dakika bakacağım şimdi.
2: Evet, 1-0 öndeler abi.
0: Evet abi Fransa gol atmış. Ama ben tabii golü kimin attığını söyleyecek kadar şeyi bilmiyorum.
2: Ha, bakarız abi ona. Dur, o lise 88'de atmışım.
1: Şimdi milli takım bence bir şeyde misyonunu tamamladı. Yani doymuş gibi görünen bir milli takımımız var. Montella Dünya Kupası'nda işi bırakmış. Biz Uluslar Ligi'nin şu anda görüntü itibariyle yayından önce de seninle konuşuyorduk. Uluslar Ligi'nin Haiti'si olduk biz. Montella'nın direkt İtalya kafilesine dahil edilip oradan ülkesine gönderilmesi bence en net çözüm olur.
0: Ya peki orada araya girsen de şunu söylesem. Şimdi Fatih Hoca maç yorumunu yapınca öyle bana güzel gözüktü ki gözüme. Ben özlemişim de zaten Fatih Terim'i. Fatih Terim'i direkt o yayın odasından aşağı kulübeye indirsen de Montella'nın hemen görevine son versen olmaz mı?
2: Şeref tribündeki boşalan koltuğa, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun
0: Her yeri
2: hocaya
0: olabilir.
2: geçtiği koltuğa onu
0: Flex
2: konuşan
0: olabilir
2: olmaz.
0: abi. Yani orada olamadıysa öbür olsun. Hiç olmayacak gelsin benim yerime otursun. Hocaya yer mi yok?
1: Vallahi Montella gidecek büyük ihtimalle. Yani istifa etmezse federasyonun göndermesi lazım. Federasyon önce Montella'yı gönderip sonra kendisi gider diye düşünüyorum. Fakat bu kadar aciz göstermeye hakkı yok kimsenin milli takımı ya. Donnarumma'nın forması 80'den sonra çamurlanmaya başladı. Ayakta
0: Baba
1: bitirdi maçı.
0: ilk yarıda bana Haluk şey diye sorsan İtalya'nın kalecisi Buffon mu Donnarumma mu desen cevap veremeyecek kadar görmedim İtalya kalecisini biliyor musun? Bir tane isabetli şutları varmış. Yani bizim 0.09 galiba
1: Evet.
0: XG'miz. Adamların 2'ye yakın XG'si varsın yani ilk yarıda.
1: Bizim
0: Çok
1: isabetli
0: erken
1: şutumuz
0: başlayan
1: 100.
0: yani kaçıncı dakikadaymış? 9. dakikada kornerden gelen toptan golü yiyoruz ve ondan sonra geçmiş olsun.
2: Abi golü gelene kadar zaten adamlar bugün
0: 9.
2: bizi
0: dakika
2: perişan
0: zaten yani.
2: edeceklerini gösterdiler.
0: Hayır, o
2: Yani
0: kadar
2: sen
0: erken geldi ki.
2: hiçbir şekilde karşılık veremedin yani. Gole kadar da o kadar tek toplarla geldiler ki senin savunma orta sahan yani felaket bir kurgun var. Yani şimdi milli takımımız bugün gol attı. Evet ama ya bizim milli takımımızın gol atma planı ne dedim ben maç başlamadan önce Hikmet'e. Dedim ki yani nasıl gol atacağız biz? Çünkü milli takım kariyerinde bugün ikinci golünü attı Barış Alper Yılmaz. Bir tane Hırvatistan'a atmıştı. Bir tane bugün attı, bir tane çok acayip bir vuruşla yine attı da ofsayta takıldı. Bir tane golü var Dünya Kupası'nda Orkun vuruyor, Barış Alper'e çarpıyor. Yani bizim milli takımımızın santrafor eksikliği bangır bangır bağırıyor. Kimse kusura bakmasın, Barış Alper oranın oyuncusu değil. Bu oyun mantığında Can Uzun, Fransa maçında da söyledim, oynamaz. Yani Can Uzun orada oynamaz. Çünkü Can Uzun son 10 dakika 15 dakika İtalyanlara bir sete çevirdik ya baskı kurduk. Oralarda oynar Can Uzun. Can Uzun orada alır, şut atar. Alır, araya bırakır. Alır adam geçer. Sıfıra iner falan. Oralarda olur Can Uzun. Ama sen yani kapandığın, geçiş oyunu oynadığın oyunda Can Uzun'la hiç varlık
0: Onun
2: gösteremezsin.
0: üçüncü golde hatası yok mu? Adamını kaçırmadı mı?
1: Var ya sol
0: Hiç
1: kanat
0: yoktu, hiç yoktu.
1: oynayınca.
0: Yani Eren kademeye girdi, o arkada
2: Abi
0: gel 3
2: oyun,
0: oldu.
2: tek tek oyuncu performanslarına
0: Baksak
2: gelirsek
0: zaten kimseden
2: yani
0: yatırmış şey var.
2: birinci sıraya yazacağımız bir numaramız zaten. Altay. Yani geçen yayında da söyledim. Altay Bayındır, Celta Vigo'da oynadığı süre aldığı sıfır. Sıfır dakika süre almış. Bir kaleciyle oynadın sen bugün İtalya karşısında. Niye abi koca Türkiye'de Altay Bayındır, yani kaleci dediğin şey oynayarak ritim tutar ya. Hani her oyuncu öyledir ama kaleci daha da öyledir yani. Hani antrenman kalecisiyle oynayan maç kalecisi arasında çok büyük fark vardır. Sen bugün kendi takımında geçen sene Manchester United'da neredeyse sıfıra yakın. Bu sene Celta Vigo'da sıfırda bir kaleci sıfır dakika süre alıyorsa İbrahim abi yani o kaleci kendi takımında birinci kaleci değilse Türk milli takımının birinci kalecisi olamaz abi. Olamaz. Bugün Uğurcan Çakır'ın yokluğunda sen kaleyi Altay Bayındır'a teslim ettiğin an kadrodaki adaletsizlik bangır bangır. Alsaydın ya bugün İrfan Can Kahveci'yi Montella niye almadın? Çıkarsaydın Arda Güler'i alsaydın İrfan Can Kahveci'yi. Her milli takım kadrosunu alıyorsun ya onu da alsaydın. Ya dün Enes Ünal'la ilgili açıklamalarını görüyorum. Felaket ya. Ya beni kovun diyor ya. Bangır bangır bağırıyor.
0: Ya onda
2: Montella
0: bir şey var evet.
2: attığı her adımla, her kadro tercihiyle, sahaya sürdüğü 11'le, basın toplantılarında yaptığı açıklamayla beni kovun kardeşim
0: Abi
2: diyor.
0: kovmayın dese de ne fark eder ya kovalım zaten ben de. Bak bunlara sürekli karşı olan bir adam olarak söylüyorum. Hiç öyle bir zihniyetim yoktur ama. Arkadaş bu mevzu zaten Dünya Kupası'nda bitmişti. Biz neyi zorluyoruz ya? 2'de 0'la başlıyorsun. Yani bugün kovdun bugün yırtarsın. Yok efendim 4 maçı bekleyeyim dersin zaten çöpe atarsın. Nations League'de.
2: Zaten attın abi şu anda. Bak geçen Fransa
0: Kazanabileceğin
2: maçından
0: tek
2: sonra
0: maç bu
2: söyledim.
0: maç ya.
2: Bizim bu grupta üçüncü olma ihtimalimiz yok ya. Yani
0: Şu an
2: çok
0: yok.
2: açık.

0: Yok abi, yok, mümkün değil.
1: Realist bakarsak
0: nasıl olacaksın abi? Şuraya baksana.
1: Abi, üçüncüyle arada 3 puan koydun ya bir anda.
0: Ya bir tane
1: kendi sahanda 4-1 yenilir misin abi sen tek rakibine?
2: Abi inanılmaz. Bizim bu grupta alabileceğimiz potansiyel 6 puanın 6'sı da İtalya'ydı.
0: Nasıl alacaksın abi? Ya şu İtalya'dan yani şu, senin puan alma ihtimali 0 ya.
2: Şu görüntüye bakarsak burası bize ağır geldi.
0: Zaten öyle. Biz bu seviye bir takım ülke. Ülke futbolumuz geldi. Bizim bu seviye değil. Bir ayağımız yere bassın. Ama burada şu var abi. Senin bir oyunun olur. Bir şey oynarsın sen. Milli takımımız bizim hiçbir şey oynamıyor. Arda Güler topu alacak. Kafayı kaldıracak, şut atacak, araya bir oyuncu kaçıracak. Yani tek planımız bu. Tek plan Arda Güler üzerine kurulu.
1: Hikmet Bey, siz ne diyorsunuz şimdi? Sen hani böyle durumlarda genelde hani vatan millet Sakarya işi dahi olsa daha böyle serin kanlı bakan, çok böyle şovmenist duygulara sahip olmadığını düşündüğüm bir insansın ama şimdi 4-1 yenilmişsin İtalya'ya. İtalya gibi savunması çok kuvvetli olacak takıma golcüsü olmadan sahaya çıkıyorsun ve 9. dakikada 1-0 geriye düşüyorsun. Yani senin gol atman lazım. Sen sonra bütün maçı tek başına Barış'ta oynuyorsun. Deniz gücü 80'de sokuyorsun filan. Bunun bana futbol olarak bir şeyini açıklar mısın abi? Açılımı ne olabilir?
2: Abi meşhur bir deli fıkrası var. Bir tane duvarın üstünde delik var. O delikten arkadan birileri bağırıyor. 350, 350, 350. Birisi gidiyor bakıyor. Bakan adamın gözüne parmağı sokuyorlar. Sonra 351 diye bağırıyorlar. Şimdi bizim Kayode'yi durduramamamız inanılmaz bir olay. Adam bizim ceza sahamızın içinde yaşadı bugünkü maçın tamamını. Merkez orta saha Salih Orkun ikilisi Beşiktaş'ta gösterdikleri performansı ben beğeniyorum. Ahmet maçındaki Salih. Ahmet maçından beri şalter kapattı. Salih.
1: Orada kalmış
2: orada
1: bence de.
2: Ciddi bir sıkıntı var.
0: Yalnız öyle oynamıyorlar Beşiktaş'ta.
2: Şeyi anlayamıyorum biz.
1: 1-6-2-8 mi oynuyorlar?
2: Evet. Merkeze niye yönlendiriyoruz biz rakibi? Onu bütün dünya futbolu. Rakipleri çizgilere yönlendirmeye çalışıyor. Baskıyı merkezden çizgiye doğru yapıyor. Biz merkezi boşaltıp çizgiye yardıma gidip ceza yayını boş bırakıyoruz. Şimdi bireysel performanslarla alınan maçlardan sonra Montella çıkıp hepimize teknik, taktik, Türklük dersi falan veriyordu. Şimdi sorumluluğu kendi üstüne alıp teknik, taktik konuda bize izahatta bulunsun mesela. Bu İtalya, Belçika maçının ilk yarısında bir tane isabetli şutu var. Belçika top yaptırmadı. Belçika kendi yarı sahasına sokmadı. Belçika muhteşem bir takım olduğu için değil. Doğru oynadılar. Şimdi biz bugün yanlış oynadık. Ve ben şeyi anlamlandıramıyorum. Oyuncu değişiklikleri yapılıyor mesela. Kenarda gördüğümüz isim İsmail. İsmail girince diyorsun ki ne yapacak acaba?
1: Abi daha oraya gelmeden ben şöyle sorayım sana. Şimdi sen sahaya çıkan 11'de bir önceki maça ki nispeten biz Montella'yı eleştirmemize rağmen takımın da fena oynamadığını düşünüyorduk değil evet. mi? Kaleciyi mecburen değiştirdin anladım. Defansın göbeğinde Ozan'ı koyuyorsun. Sol tarafa Eren'i koyuyorsun. Ferdi'yi oynatmıyorsun. Orta sahada da ayağında çatlak olduğu herkesin bildiği acılar içinde oynayan Orkun'u koyuyorsun. İsmail'in yerine. Şimdi bu değişiklikler sahaya nasıl yansıdı? Çok çabuk patladık zaten ama sen ne diyorsun mesela?
2: Bu değişiklikler sahaya şöyle yansıdı abi. Hayatında hiç bir araya gelmemiş oyuncu grubu ilk kez bu akşam toplanıyormuş gibi göründü. İtalya merkezden 3 tane oyuncuyla gelirken bayağı langırt gibi tık tık tık 2-3 topta bizim ceza sahamızın içine girdiler. Maç boyunca bizim olumlu yaptığımız hiçbir şey yoktu. Yani Altay uzun vuracak, Barış Alper indirecek. Sonra kendi indirdiği topla 4 kişinin 5 kişinin arasından çıkacak Barış Alper. Rakibin 6 numarası senin ceza yayından şut attı ve direkten döndü. Dönen topta gol oldu. Yani teknik taktik açıdan bu maç rezalet bir maç. Hayatımda seyrettiğim en kötü maçlardan bir tanesidir. Can Uzun'u kanat kullanıyoruz. Kanat oyuncusu Barış Alper'i santrfor kullanıyoruz. Can Uzun Frankfurt'ta forvetlerin yokluğunda, santrforların yokluğunda sahte 9 oynamıştı mesela. Hani benim için çözüm değildir ama illa bir şey yapacaksan bunu oynarsın.
1: Aynı,
2: o da yok.
1: Aynı soruyu sana da sorayım baba. Senin mikrofonu halletmişler uzaktan.
0: Vallahi abi ben bugün
1: yani başlangıç 11'inden başlayarak.
0: Ben bir kere geçen zaten Fransa maçında Can Uzun bence son derece kötü performans sergiledi. Abi ben söylüyorum bizim milli takımımızın yani Merih Demiral mesela yani Merih Demiral'ın bizim milli takım abi bak bizim milli takımımızın kesin dönüşmesi lazım. Yani problemimiz bizim sadece teknik direktör değil. Biz
1: çok yavaş
0: oynuyoruz. Ben takımın içinde de oyuncuların da Montella'nın kadro adaletine inanmadığı düşüncesindeyim. Yani oyuncularla Montella'nın mesafesinin de açıldığını düşünüyorum. Çünkü geçen hafta sen 3 gün önce Fransa maçında Ozan Kabak'ı oynatmıyorsun. Bugün Ozan Kabak'ı, Abdülkerim'i kesip Ozan Kabak'ı oynatmanın bir sebebi var. Niye? Çünkü muhtemelen Ozan Kabak sana surat yapıyor. Yani sana tepki gösteriyor. Takım içinde oynamayan oyuncuların, çağrılmayan oyuncuların, çağrılıp oyuna sokulmayan, oynatılmayan, 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmeyen oyuncuların...
1: Neden katılıyorum sana biliyor musun? Sen 46'da çünkü Abdülkerim'i sokuyorsun oyuna. Ozan'ı değil, Meri'yi değiştiriyorsun. Sen esas adamın, yani hep daha fazla şans verdiğin Meri'yi değiştiriyorsun.
0: Doğru.
1: Orası dolayısıyla senin bu tezini kuvvetlendiriyor bence.
0: Tabii bence takım içinde forma adaletinden koptu. Ben takım içinde birçok oyuncunun Montella'ya olan inancını kaybettiğini düşünüyorum. Yani bir taraftan düşünüyorum, böyle bilgi kırıntıları da var. Onu söyleyeyim. Yani, abi bir kere sen kadroyu açıkladığın an tartışılır bir kadron var. Hep söylüyorum ya, bugün yedek kulübesine bakalım abi şimdi. Ferdi, Samet kendi takımında süre alan oyuncu değil. İrfan Can öyle. Yani bakıyorsun Ferdi Premier Lig'de oynuyor, bugün yedek kulübesinde. Yani şeyi bilmiyorum Demir Ege'nin durumunu. Bir önceki maçta Demir Ege kadroda yok, bugün kadroda var. Yani bir önce göre 21 kişilik maç kadrosu almadığın Demir Ege bugün son bölümde oyuna giriyor. Yani. Ben buralarda Montella'nın da konsantrasyonunu kaybettiğini düşünüyorum. Yani Montella'nın bir de çok uzun zamandır İbrahim abi, milli takımımızın bizim gol
1: atmak, İtalya'daki manşetleri hazırladıysanız
0: ufak gol atmakla ilgili ciddi ekran planlarımız var. Problemimiz var. Yani ciddi problemimiz var. Neden ciddi problemimiz var biliyor musun? Bak abi, biz playoff oynadık. Kosova ile oynadık. 1-0'la geçtik. Romanya ile oynadık. 1-0'la geçtik. Yani biz oralarda da golü nasıl bulduğumuzu bir hatırlayın. Çok problemler yaşadık. Evet. Gol atmak üzerine.
1: Şunu okuyayım mı baba?
0: Oku.
1: İtalya Show Montella'nın Türkiye'sini dörtledi. Mancini kazanmayı hatırladı demişler. Öbürünü de verin çocuklar. Bir tane daha var. O hazırlayıcı verirsiniz. Orada da İtalya kafayı kaldırdı diyorlar. Türkiye evlerinde dörtledik. Yani hiç İtalyanların da beklediği bir şey değil bu.
0: Şunu söyleyeyim. Dört bence bizim için biraz daha iyi sonuç oldu. Yani ilk 45 dakika, 30 dakikada, 27 dakikada iki tane aynı golden yedik abi. Aynı golden iki tane yedik.
1: Hangileri?
0: Sırtı dönük. 2 ile 3. Birincisi zaten
1: Duran Top. O ekspozito nedir abi yalnız? 2
0: ile 3. Yani santrafor sırtını dayadı. Al ver yaptı. Sağda Kayode'yi buldular. Birinde Kayode attı. Öbüründe şutu attı. Vurdu, Altay döndü. Büyük hatası var ikinci golde. Altay'ın. Yani o topu normal şartlarda tutması lazım. Ve aslında benzerini bir tane de sağ çaprazdan kornere attığı top var bir de. Yerde seken. Normalde o topu tutması lazım. Yani o neredeyse gol oluyordu. Ya abi sen teşhisi doğru yapmazsan tedavin mümkün değil, olmaz. Senin problemli abi kadronda kalecin problem, santraforun yok. Yani Enes Ünal'la ilgili ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Enes Ünal'la ilgili izlemeye başladın mı demiş.
1: Ya arkadaş yani dalga geçiyorlar sanki.
0: Dalga geçiyor ya.
1: Arkadaşlar bu arada anket açın. Hangisi gitsin? Montella gitsin. İbrahim Hacı Osmanoğlu gitsin.
0: İkisi birden gitsin.
1: C ikisi birden gitsin. D hepsi kalsın. İkisi de kalsın.
0: Ha, aynen. Bu dört şeyli bence de bir
1: dörtlü anket. Dörtlü bir anket açın demiştim.
0: Bence de. Hı hı. Ben ikisi de gitsinciyim. Yani ilerleyen dakikalarda konuşuruz.
1: Bizim başlığımız da zaten.
0: Yani giderse yalnız Aziz Yıldırım tabii.
1: Montella'ya da al git.
0: Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var ya. Aziz Yıldırım tabii mevcut Türkiye Futbol Federasyonu başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu var diye geniş geniş oynadı. İbrahim Hacı Osmanoğlu gider, bir tane adaletli Türkiye Futbol Federasyonu başkanı gelirse de. Şöyle söyleyeyim. Yani Aziz Yıldırım'ın bu açıklamalarından sonra ya biz bu limiti nasıl ayarlamış bir önceki federasyon diye inceleme başlatır.
1: Abi Enes Ünal'la ilgili ne demiş biliyor musun bu arada? Tam dediğini sana söylüyorum. Fiziksel olarak bizim seviyemizde değil ama takip etmeye devam ediyoruz demiş. Yani bizim mesela, fiziksel seviyemiz ne abi? Ben de bunu anlamıyorum.
0: Hangi kimin fiziksel seviyesi mesela? Merih Demiroğlu.
1: Dalga mı geçiyorsunuz
0: arkadaşlar? Merih Demiroğlu fiziksel seviyesi Enes Ünal'ınkinden iyi miymiş abi? Birisi yani La Liga'da oynuyor, öbürü Arabistan'da oynuyor mesela.
2: La Liga'da her maçta.
1: Baba La Gazette Dele Sport'un başlığı, İtalya kafayı kaldırdı, Türkiye'ye evinde 4 dedik.
2: İtalya'nın kafayı kaldırmasında bir İtalya'nın büyük payı var tabii.
1: İtalya'nın kafanın yerde olduğunu kabul etmesi de bir enteresan. Tamam mı? Yani kendi sahasında 2-0 Belçika'ya yenilmişti. Ne oluyoruz demişti. Yani biz abi şu ara tokat attıktı. Kazanmak için çıktığımız maçta yine abi 0-0'da da aynı kadroyla çıkıyoruz. 4-0 kazanmamız gerekse de aynı maçta
0: kazanıyoruz. Hiçbir şey değişmiyor abi.
1: Ben inanamıyorum mesela.
0: Ya biz Dünya Kupası'na gittik. Oynadık abi değil mi? İki tane maç oynadık. Yine pozisyonumuz yok ya. Gol pozisyonu
1: yine yok. Yine yok.
0: Yine yok.
1: Ya maç bugün, iş işten geçtikten sonra da pozisyon var ama ona da inanmayalım abi.
0: Abi ben sana bir söyleyeyim mi? Eğer maç İtalya'nın 2-3 gole daha ihtiyacı olsaydı böyle olmazdı bu maç.
1: İtalya.
0: Yani

0: Biz Mancini'yi şey yapalım, pamuklara saralım yani. Mancini'nin zaten Türkiye sevgisini biliyoruz. Galatasaray'da teknik direktörlük de yaptı. Adam gibi de adamdır bu arada. Yani Türkiye'ye gelip
1: Nereden geldi buraya?
0: tazminatını bırakıp Galatasaray'da tazminatını almadan gitti abi Mancini. Mancini çok karakterli bir isim bir kere, onu söyleyeyim. Yani Mancini'nin Türkiye sevgisiyle dörtte kaldı bu maç. Onu çok
1: Topu
0: açık net
1: bastı diyorsun
0: söyleyeyim.
1: yani.
0: Tabii bastı. Basmasa yani İtalya devam etse, yani bir sonraki maçı düşünmeye başladı şimdi İtalya. Fransa ile oynayacak. O maçı da düşünmeye başladı. Senin gibi değil ki abi. Adam 27. dakikada maç bitti. İtalya için de bitti. Senin için de bitti. Benim için de bitti. Tribünler için de bitti. Bak tezahüratları versinler
1: Verin
0: arkadaşlar.
1: abi
0: Hazırlamışlar.
1: tezahüratları.
0: Bak yani villa versene, villa versene. İbrahim Hacı Osmanoğlu villa versene diye tezahürat yapıyor
1: Villa
0: Bursa'da
1: versene,
0: tribünde.
1: villa versene. Hacı Osmanoğlu villa versene diye bağırdı.
0: İbrahim dışarı diyor. Oturduğu koltuktan bak, o koltukta oturamıyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Protokol
1: Bu arada
0: tribünde.
1: sosyal medyada haberler gördük. Biz de o yüzden, onun üzerine araştırdık. Stadı terk ettiği yönünde, hatta Mecnun yakmasında Vekil'in de terk ettiği yönünde alakası yok. İkisi de statta kalmışlar, yer değiştirmişler sadece.
0: Yani sadece tribünde değiller. İçeri locaya geçiyorlar yani. Görünmeyen yere geçiyorlar.
1: Daha görünen yerde Mecnun yakması kalmış da başka içeri geçmiş.
0: Başkan görünen yerde de durmuyor. Niye? Çünkü tepki. Yani öyle haberler muhtemelen başkan tribünü terk etti falan deyince tezahüratların önüne geçmek için de böyle bir şey yapmış olabilirler ama stattaymış. Yani bu bile bir Türkiye Futbol Federasyonu başkanının, yani çünkü sonuçta abi şöyle bakabilir Türkiye Futbol Federasyonu, diyebilir ki ya ben mi teknik direktörüm? Hayır, öyle değil. O teknik direktörün o koltukta oturmasının sebebi İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hiç burada sorumluluktan kaçmayacaklar abi. Yani milli takım Dünya Kupası'na gidince büyük federasyon başkanı oluyorsan bugün içeride İtalya'yı 4 yediğin günde o sorumluluğu alacaksın.
2: Kim ne dedi? Reklam.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Cihan Dişli ile sokak futbolu başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Hanımlar, beyler, herkese günaydın, sevgiler, selamlar. Radyo Gol frekanslarından ben Cihan Dişli. Saatlerimiz 07.06'yı gösteriyor. Saatler onu gösterene kadar sizlerle beraber olacağız. Oh, kabustan uyandınız mı? Yani maalesef rüya değil. Kabusu gerçeğe çevirdik. İtalya karşısında sağdan silindik. Konuşacağız, bol bol konuşacağız. Hocamı bekletmek istemiyorum. Ama yani skoru scoreboard'da bile görmeyi utandığımız o geceyi geride bıraktık. Ben de hala acısı dün akşamki gibi diyelim. Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocamıza günaydın diyelim. Bol bol konuşacağız zaten. Yavuz hocam, nasılsınız? Selamlar.
6: Aleyküm selam, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah.
5: Eksik olmayın kıymetli hocam. Yani bir problem, bir sıkıntı yok günlük hayatımızda, sağlığımızda çok şükür ama...
6: Önemli olan o, evet.
5: Tabii ki, kesinlikle öyle ama yani milli takımımız dün akşam yine aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar almaya çalıştı. Evet. İtalya'da ağzımızın payını verdi diyebilir miyiz?
6: Evet, diyebiliriz tabii. Yani biz aslında

0: İtalya'yı geçeriz diye düşünüyorduk. Fransa'ya da geçeriz diye düşünüyorduk. Aslında Fransa maçında çok iyiydiler. Ben Fransa maçında yenildiğimize üzülmedim. Yani Fransa ile çok iyi oynadık. Çok da 3-1 de yenebilirdik. Yani 10 kişi kaldığımızda bile beraberliği sağlayabilirdik ve içimizde böyle bir sevinç doğdu aslında. Ama İtalya maçında ilk 20 dakika yıkıldık. Yani hiç böyle beklemiyorduk. Tabii bireysel hatalar oldu. Bir de adamlar çok fırsatçıdır. Avrupa futbolu fırsatçıdır. Yani elinde bir kere pozisyon geçer, gol atarlar. Bizim maalesef 10 kere pozisyon geçiyor, bir keresini atabiliyoruz. Onun için başarılı olamıyoruz. Bence bizim gol çalışmamız lazım. Ben onu görüyorum. Yani 6 pasın içerisinden avuta atmak zordur. Olmaz mı? Olur. Futbolda her şey olur. O da olur. Herkesin başına gelmiştir. Ama 9 tanesini gol atarsın, bir tanesini dışarı atarsın. Şimdi bizde anladığım kadarıyla çok gol çalışılmıyor. Yani sağdan soldan ortalarla nasıl gol atılır? Yerden gelince nasıl? Futbolcu da buna alışması lazım. Yani sağdan gelen top, yerden, havadan, volelik. Bunları devamlı çalışırlarsa enstantane esnasında çok rahatlıkla bunu tekrar edebilirler. Çalışmadığınız zaman hocam bazı şeyler kaçabiliyor. Onun için İtalya maçında fırsatları biz de yakaladık. Hatta goller de attık ama eskiden biz pasif offside derdik. Pasif offside'de bile offside'den iptal edildi golümüz. Belki o gol olsaydı iş daha da farklı olabilirdi ama çok basit paslarla, çok basit girişimlerle goller yedik. Bunun için aslında ben üzülüyorum. İtalya'nın attığı gollerde çok bir beceri yoktu. Kaleciden dönen topları vurdular ama buradaki en büyük hatamız, bakın çocuklar, arkadaşlar kusura bakmayın, derslerde ağzım alışmış. Şimdi sayın dinleyicilerimiz, futbolcular çalışması lazım. Hem bunlar ne kadar profesyonel olursa olsun hem gol çalışmaları lazım hem de geride özellikle altı pas dediğimiz yerde veyahut da kale ceza sahası içerisinde veya üstünde hiçbir futbolcu, karşı takımın hiçbir futbolcusu pas yapamaması lazım. Yani çok şanslı oynamamız lazım. Çok yakın oynamamız lazım. Bunlar bilardo topu gibi tak tak tak topu gezdiriyorlar. Bunu İspanya'da çok yapıyor. Ve direkt kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Bunu yaptırmamamız lazım. Yani burada ayaklarına topun değmemesi lazım. Artık yakın şanslara dikkat edin, hakemler çok izin veriyor. Yani Barış Alper'i aslında arkadan itti ceza sahası içerisinde. Tabii Barış da kolay düştü ama arkadan itmelere de bir şey demiyorlar artık. Yani çok aşırı çekme olursa, belli bir saniyenin üstüne çıkarsa penaltı verir. Kolay kolay penaltı vermiyorlar. Onun için şansları ciddi yapmaları lazım. Yani top çevirmeyecek. Bir kere bir takım top çeviriyorsa ceza sahası içerisinde, Avrupa takımları özellikle, bunlar gole gitmenin yolunu çok kolaylıkla bulurlar. Onun için bizim ciddi şanslı oynamamız lazım ve motive oynamamız lazım. Onun için de golleri kolay yiyoruz maalesef. En ufak bir hata yapsak oradan adamlar değerlendiriyor ve biz hep mi mağlup başlayacağız ya? Ya canımı sıkan bu, hep mi mağlup başlayacağız? Aha şimdi attık, aha şimdi atacağız, aha şimdi beraber olacak. Yani koltukta kalbimiz sıkışıyor resmen.
1: Hocam şöyle bir şey yok mu bu arada, dinleyenlerimize tekrar günaydın diyelim. Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocamızla beraberiz. Hocam bizde kimse hatasını kabul etmiyor mu yani? İstifa etmek sonuçta bir erdem. Hani bir yüzleşmedir yani. Benim için öyledir yani. Mesela biri istifa ettiğinde neden istifa eder? Ya tamam, ben suçumu kabul ediyorum. O yüzden herkes hatamı görsün der. Ama bizde öyle bir şey yok hocam. O koltuğa o tırnaklarımızı batırıyoruz. Tutulmayı tercih ediyoruz, gitmiyoruz. Zaten diyorlar ki nasıl olsa birkaç gün sonra bana gelen tepkiler dinecek, gündem de değişecek. Evet. Aynı düzene de kaldığımız yerden devam ederiz mantığı var. Ama kimse hatasını görmek istemiyor yani. Eleştir, Montella'ya soru soruluyor. Hocam istifa edecek misiniz? Yok diyor. Benim öyle bir düşüncem yok. Yaptıklarıma inanıyorum. İşte Kerem'le Barış'ın gerekirse heykelini dikerim diyor. Hacı Osmanoğlu'na soruyorlar. Ben öyle bir düşüncem yok, devam edeceğiz diyor. Hani bizim göremediğimiz, dinleyicilerimizin göremediği, sizin görebildiğiniz bir şey var mı hocam istifa etmemelerine sebep oluyor?
0: Şöyle, aslında ben benim yani kişisel yaklaşımım, hayata bakışım öyle diyeyim. Bir göreve talip olunmaz, göreve getirilir. Ben bunu kendi yaşadığım üniversitede de hocalarım bana demişti ki Yavuz, seni çok seviyoruz, gel bize başvur, seni üniversiteye alalım. Hocam dedim, ben başvurmam. Niye dedi? Benim yani görüşüm, Kişisel görüşüm bu dedim. Bir şey talip olunmaz. Siz görevlendirirseniz ben evet derim, hayır demem. Ama siz görevlendirmediğiniz müddetçe, istemediğiniz müddetçe, bana bir teklifle gelmediğiniz müddetçe ben size gelip başvurmam. Aslında böyle olması lazım. Benim düşüncem böyle. Yani atanması lazım kişilerin. Talip olmamaları lazım. Bu hangi aşamada olursa olsun, sınıf başkanlığı, ilkokulda sınıf başkanlığından tutun. Bence bu en büyük bakanlıklara kadar, devlet yönetimine kadar bunun böyle olması lazım. Yani bir şeye talip oldunuz mu, onda bir hırsınız var demektir hocam. Onda hırsınız olmayacak. Siz o görevi layık görüleceksiniz ve oraya atanacaksınız. Yani bir Cihan Dişli, ben şurada müdür olmak istiyorum demeyecek. Diyecekler ki Cihan Dişli, sen burada müdür olmak zorundasın, bu radyoyu yönetmek zorundasın çünkü seni buna layık görüyoruz. Sen belki çekingelerini söyleyebilirsin ama benim şöyle nedenlerim var, böyle de olmayabilirsin ama oldun mu o işi mükemmel yapacağını bilirler. Dışarıdan gören insanlar veya yöneticiler veya bazı şeylerin sahipleri veya halk diyelim, bir insanın bir şeyi daha iyi yönetebileceğini görebilir. Gördüğü zaman ona teklifi götürmesi lazım. Ama bir insan bir şeye ısrarla gelmek için uğraşırsa hocam, o arada bir hırsları var demektir. Onun sonucunda bir beklentileri var demektir. Burada da başarısızlık esnasında istifa edemez hocam. Çünkü o beklentileri hala bekler. Şimdi bu tabii genele yayılabilir mi? %90 yayılabilir. %10 istisnalar her zaman vardır. Ama istifa müessesesinin bizde çalışmayışının en büyük sebebi budur diye düşünüyorum. Yani bir şey, çok hırs var. O hırsın sonunda bir şeyler elde edilmek isteniyor. Ve o elde edilmeye de ulaşılmak için her yol deneniyor. Ve vazgeçmemek için her şeyi yapılıyor. Halbuki dünyada böyle makamların, mülklerin bilmem neyin sonu yok hocam. Çok da değeri yok.
1: Ya hocam muazzam ifade ettiniz. Mesela bazen bizim arkadaşlara kızıyorlar işte, ya basın toplantılarında hocaya düzgün soru sormuyorlar diye. %50'sine, %60'ına katılırım, %50'sine katılmam. Güzel soru soran arkadaşlarımız da var. Mesela dün Montello hocaya bir soru geldi. İşte İtalya'nın değerinin 850 milyon olduğundan bahsetti hoca. Yani bizden daha kaliteliler demeye getirdi. Biz 400 milyonuz dedi. Bir arkadaşımız çıktı dedi ki, ama dedi 100 milyon euroluk Bosna Hersek'te eledi bunları dedi. Dünya Kupası'na gidemediler dedi. Yani Dünya Kupası'nda kendimizden ufak takımlara yenildik durumu da, yani o savunmasını da böyle eritmiş oldu. İşte tribünler istifa diye bağırdı dedi. TFF Başkanı büyüklük gösterip sahayı terk etti. Siz de istifa etmeyi düşünüyor musunuz dedi. İşte ben biliyorum tercüman arkadaşlarımızın tam çevirmediklerini. Soner var. Soner kardeşim eskiden Radyo Gol'deydi. Onda 4-5 dil vardır. Sordum, ya Cihan dedi, zaten tercüman arkadaş doğru çevirmedi dedi. Ve susturdular hocam. Yani kısa kesmesini istediler muhabir arkadaşımızın. Ya orada bile bir müdahale var. Yani istedikleri soruyu soramıyorlar sanki.
0: Sorar ama siz gazetecisiniz, istediğini sorarsınız.
1: Sorması lazım tabii.
0: Ama cevabı o istediği şekilde verir veya anladığı şekilde verir. Veya çok profesyonel son yuvarlar, farklı bir hale getirir. Öyle önünüze sunar. Yani bunu siyasetçiler de çok iyi yapar. Bilirler, siz A soru sorarsınız, o B'ye cevaplar. Bir türlü cevabınızı alamazsınız. Ama bu demek ki çok profesyonel bir teknik direktör.
1: Ya, yani şey mi demek istiyorsunuz? Montella da Türk mü oldu, bizden biri mi oldu?
0: Montella zaten Türk gibi. Ben bazen soruyorum. Tabii hastalarım olduğu için milli takım çevresinden de hastalarım var. Futbol camiasından da hastalarım var. Soruyorum. Hocam aynı Türk gibi düşünüyor diyor. Aynı bizden biri gibi. Onun için seviyoruz onu diyorlar. Mesela öyle bir grupta var. Adam aslında çok böyle bize yabancı birisi değil. Ve şu ana kadar da başarılı oldu ama bu iki maçta bizi yıktı yani. Ben şu an son Dünya Kupası'ndan sonra bile savunuyordum. Diyordum ki tamam, buraya kadar getirdi, başarılı. Dünya Kupası'nda başarısız olabilir ama daha iyi şeyler bekliyorum. Ama demek ki çok iyi hazırlanılmamış. Yani onu anlıyorum.
1: Evet ya, Profesör Doktor.
0: Çok iyi hazırlanılsaydı.
1: Buyurun hocam.
0: Çok iyi hazırlanılsaydı bu iki maçta böyle olmazdı. Yani hele ki İtalya maçının hiç böyle olmazdı. Tabii onun, şimdi şöyle de düşünmek istemiyorum. Yani adam zaten İtalyan. İtalya'ya karşı acaba şöyle, öyle düşünmek istemiyorum. Bunlar profesyonel.
1: Yok,
0: ve yenmek isterdi diye düşünüyorum.
1: Yani hocam şu yüzden soracağım. Ben de tabii iyi hocadır, kötü hocadır. Hani onu hepimiz tartışırız, konuşuruz ama mesela ben de sizin gibi düşünüyorum. Artık takıma verebileceğinin büyük kısmını verdiği için gitmeli, yani misyonunu doldurdu. Mesela
0: ben zaten aslında Cihan'cığım, Bir şey diyecektin galiba.
1: Yok.

şunu yani Dünya Kupası'ndan iki hafta önce falandı. Ben de o dönem Kadıköy'deydim. İnsanlar böyle akın akın hocam Kadıköy'e gidiyorlar işte maçı izlemeye. Venezuela ile milli maçımız var. Binlerce insan böyle mutlu, güzel, stada iniyorlar, akıyorlar işte.

0: Yani sürekli aynı şeyleri yapıp farklı sonuçları beklemekten yorulduk ve insanların artık tek eğlencesi olan neredeyse futboldan bile zevk almamaya başladık gibi bir duruma gidiyor.
1: Çok doğru söylüyorsun ya, ben ikinci yarıyı seyretmek istemedim. Birazcık Arda'nın çabalarını görünce hadi biraz daha sevdim, biraz daha sevdim ama böyle hiçbir zaman zevk almadım. Hani ki o skorlar böyle devam edince moralim bozuldu bir anda. Yani futbol böyle bir şey maalesef. İnsanları mutlu da edebiliyor, mutsuz da edebiliyor ama hayat devam ediyor. Hayata bakmak lazım. Ben her zaman aslında yerli teknik direktörden yanayım. O duyguları yerli teknik direktör daha iyi verir. Yabancı teknik direktörün milli takımda aslında çok düşünmüyorum. Ama madem ki Montelli'yi aldık dedik ve bizim Türk gibi düşünüyor, sonuna kadar gidelim dedik. Şimdi ama bundan sonra artık Türk de olsaydı bu, yabancı da olsaydı, ayrım yapmıyorum şu anda. Bence artık bir kan değişimine ihtiyaç var gibi görünüyor. Çünkü yeni gelen kişi futbolcuları daha iyi motive edebilir. Ama yeni gelen kişi öyle bir kişi olması lazım ki Montella'nın üstünde bir kişi olması lazım. Ve bu futbolun içinden gelip milli takıma, mesela ben şeyi üzüldüm. Montella dedi ki 3 günde bir maç yapıyoruz, hazır değiliz buna. Arkadaş 3 yıldır sen bunu çalıştırıyorsun, nasıl hazır değiliz dersin. Hazır değiliz 3 günde bir maç yapmaya diyorsa o zaman İtalya niye hazır? Mancini 10 gündür geldi. Yani böyle şeyleri de düşünmek lazım. Ve arkadaş bak, biz ne hata yapıyoruz biliyor musunuz? Teknik soru ve gerçekten can alıcı soruları sormuyoruz. Yani sen bu futbolcuları nasıl hazırladın kardeşim? Bunları sen hangi futbolcunun gol atmasını düşünüyorsun? Yani bizde golcü kim? Mesela İtalya'da golcü hemen pat diye aklımıza geliyor. Veyahut da Fransa'da golcü deyince pat diye aklımıza geliyor. Adamlar hepsi Mbappe'ye çalışıyor. Mbappe gördü mü gol atıyor. Şimdi bizde golcü kim ya? Ben şimdi düşünüyorum, kim gol atacak bizde? Yani ayağına gelince pat diye gol atacak adam kim? Eskiden vardı bizde bunlar. Ya bizim nöbetçi golcümüz bile vardı senin. Öyle değil mi? Yani ana golcülerimiz vardı, bir de nöbetçi golcümüz vardı. Sakatlıkta veya herhangi bir çıkışta Semih Girer golünü atardı son 10 dakikada bile olsa Dünya Kupası'nda.
0: Tabii o kısa bir şimdi, sürede.
1: Tabii hocam bizde golcü, bak golcü ayrı bir şeydir. Gördüğü an gol düşünür. Bir de ben şunları görüyorum. Yani bir futbolcu, öyle futbolcu olması lazım ki direkt golü koklaması lazım. Bizde herkes ortayı kokluyor. Ortayı koklamak ne demek? Yani orta yapmaya çalışıyor. Bu ortada kişisel olması lazım. Yani siz sağdan soldan orta yaptığınızda orada Barış Alper'i görüp ona atmanız lazım. Veya Can Uzun'u görüp ona atmanız lazım. Bizde ortaya orta yapılıyor. %90'ı da rakibin ayağına gidiyor. Bunlar çalışılması lazım sevgili Nicacığım. Yani Montella'ya sorulması gerekenler bunlar. Bunlar çalışılıyor mu? Diyecek ki şimdi zaten profesyonel futbolcu buraya kadar gelmiş, ben bunu mu öğreteceğim? Evet, onlar öğretilecek ve çalışılacak hocam. Ve bizde eksik bu. Çünkü bizde futbolcular futbol okulundan yetişmiyor %90'ı. Yani biz bir Belçika değiliz, bir Almanya değiliz, bir Hollanda değiliz. Buralarda topa vurma da öğretilir daha ilkokul yaşında. Buralarda orta yapma da öğretilir, buralarda paslar da öğretilir. Bizde futbolcu kendi kendine öğrenir bunları. Ve kendi başarılarıyla gelir bizim futbolcularımız. Kendi kabiliyetleriyle gelir, yükselir. Halbuki bundan futbol okullarında öğretilmesi lazım. Top nasıl vurulur, şut nasıl atılır, falso nasıl verilir. Biz de bireysel yeteneklerle bunu yaparız. Ben Arda Güler'e kimsenin bunu öğrettiğini düşünmüyorum. Adam doğuştan yetenekleriyle bunu yapıyor. Ama bunlar çalışılarak da edinilebilir. Bunların çalışılması lazım. Yani teknik kadronun bunun üzerine durması lazım diye düşünüyorum. Bu tabii benim fikrim.
0: Evet, Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocamızla beraberiz. Bir alternatif üretemiyoruz. Az önce bahsettiniz ya hocam, işte bu takımın golcüsü kim? İşte Semih Bile dediniz. Nöbetçi golcüydü. Giriyordu, atıyordu. Semih Bile derken yani rekorları bile alt üst etmiş bir isim. Aynen, baktığınızda. Öyle. Hani o kadar evet. Kısa genç Semih olarak kaldı aklımızda. Artık bizim için genç Semih. Ya yani bir B planımız yok yani, devreye sokamayışımız beni üzüyor. Mesela yayında bir aksilik olduğunda yani B planım da var. Mesela ben şimdi hocam telefon bağlantısı düşer diye, reklamlar gider diye Montella'nın basın toplantısını bir kenarda hazır tutuyorum. Bu benim bir şey olabilir yani. Öksürük krizim gelebilir. Ya yani bir sıkıntıya girebilirim. Orada duruyor. Sizin de tabii profesör doktor olarak ben çok oradan bilmediğim için alanınızı oradan örnek veremedim. Kendimden verdim. Yani bir B planımız yok hocam. Sürekli A planından gitmeye çalışıyoruz.
1: Hocam bizde meslekte her zaman B planımız vardır. Yani hastaya bir ilacı verdiğimizde o cevap vermezse alternatiflerini düşünürüz. Ve bu kitap yazarken de alternatiflerini yazarız. Ben mesela bir sürü

0: kitabın editörlüğünü yapıyorum. Her bir hastalığı önce ana tedavisini yazıyoruz. Sonra buna alerji olursa şunu kullanabilirsiniz. Bu etki etmezse şunu kullanırız. Yani her zaman bir BC planımız vardır. Futbolda da vardır muhakkak ama bunu sahaya yansıtmak önemli. Bunu belki de bir duygusal olarak bir Fatih Terim olsaydı mesela, herkes Fatih Terim sevmez ama ben severim. Fatih Terim olsaydı mesela buna farklı yaklaşıp ikinci yarı çocukları çok motive çıkarabilirdi diye düşünüyorum. O duyguyu verebilirdi. Veya herhangi başka bir Türk futbolcusu, Türk antrenörü. Bunu gaza getirebilirdi. Futbolcular bile gaza getirebilirlerdi. Ben bunların da yani çift taraflı gitmekten yanayım. Bir, bilimsel taraftan nasıl futbol oynuyoruz o tartışılır. İki, duygusal taraftan. Bizim Türk futbolcusu duygusaldır. Bizim iki kanatımız vardır. Bir kanatımız bilimsel taraftır, maddi taraftır. Öbür tarafımız manevi kanattır. Manevi kanatta moral çok önemlidir. Bizim Türk futbolcusuna moral verip gazladın mı hocam, o durduramaz kimse onu. Ama bu tarafı eksik bırakırsak tek taraflı biz gidemiyoruz hocam. Gidemiyoruz. Onun için de yerli futbolcu, yerli teknik direktör ve yerli futbolcuyla devam edersek daha başarılı oluyoruz. Arada tabii ki bazı yabancılardan yardım alabilirsiniz. İstatistiksel olarak, teknik olarak, antrenör olarak, ama yönetici her zaman Türk olması gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet kıymetli hocam, vaktiniz çok kısıtlı biliyorum, bize de zaman ayırıp bağlanıyorsunuz. Bir son olarak bir de stadın durumunu sormak istiyorum. Yani matlı stadyumu adeta amiyane tabirle hepimizin söylediği patates tarlası gibiydi ve biz Euro 32'yi aldık. Yani böyle mi olacak stadyumlarımız? Keza Kocaeli maçında da yani Kocaeli stadyumunun da hali işler acısıydı. Bu durumu bir düzeltemiyoruz hocam, stadyum işini.
0: Evet, aslında stadyumlarımız mükemmel yapıldı. Eskiden böyle stadyumlar yoktu ama çim sorunumuz var. Bu çim sorunu tabii daha kaliteli çimlerle aslında devam etmek lazım ve iyi bakım gerekiyor. Çim hocam çok pahalı bir şey. Tabii ki diyeceksiniz ki ya milyon euroluk futbolcunun yanında bir çimin lafı mı olur? Doğru, ama o çime bakacak adamı da yetiştirmek lazım. Şimdi biz de asfaltları düşün sevgili Cihancığım. Asfaltlarımız nasıl? Rezalet. Yani yeni yapılan paralı otobanlar dışındaki, onlar da zaman zaman oluyor ama mahalle arasındaki asfaltlar rezalet. Bir hani çukurlar oluşuyor değil mi? Ve şeyler de oluyor. Kalitesiz çöküntüler. Niye? Çünkü asfalt yapılırken aslında altının doldurulması lazım. Önce altının yapılması lazım. Önce kanalizasyonların aynı seviyeye çıkarılması lazım. Mükemmel bir asfalt atılıyor. Kanalizasyon çukuru aşağıda. Pat diye düşüyorsun içine. Şimdi bunlar neden? Çünkü asfalt uzmanları gerekiyor. Almanya'daki otobanlara bakın, mükemmeldir. Altına önce çünkü beton atarlar, üstüne bunu atarlar. En ufak bir tamirde mükemmel mühendislik hizmeti verirler. Santim santim ölçerek yaparlar. Ve yolda giderken hiçbir zaman bir çukura düşünmezsiniz. Bunun sebebi hep yetiştirilmiş elemanlardır. Altyapısı mükemmeldir. Yani insan faktörüne önem verirler. Onu yapan alet değildir hocam. Tıpta da böyledir. Binaları binalara yapan içindeki insanlarıdır. Adam bizim Cambridge'e gitmiş. Cambridge bu mu demiş, ufacık binaları görünce tarihi. Demişler ki Cambridge yapan içindeki insanları, binaları değil. Bizde hep bina sanılıyor. Mesela bir hastane açılıyor, mükemmel aletler aldık diyor. Ama içindeki çalışanlar kim, o önemli değil. Halbuki çalışanlar orayı yüceltir. Bazı mesela tıp fakültelerimiz çok eskidir. İsim vermeyeyim, ayıp olmasın. Çok eskidir ama içindeki adamlar mükemmeldir. Böcekler gezer ama bütün şifalar oradan çıkar. Şimdi futbol sağlığını da böyle düşünmek lazım hocam. Ben tıptan örnek verdim anlaşılsın diye. Çim sağlığı ekmekle olmaz. Ona bakıcı lazım. Onun mühendislik hizmetleri lazım. Onun hangi çimin ne kadar kaç saat oynayınca yıkılacağını, hangi yağmura drenaj gerektiğini, bu drenajların nasıl olduğunu hesaplanması lazım. İspanya'daki çim sahalar yerin altına iniyor biliyorsunuz asansörle. Maç sonrası bakım için. Yani şimdi böyle çime önem verirseniz ancak yaparsınız. Yoksa çime ekin, bir arada bir sulayın, ondan sonra da ondan mükemmel cevap bekleyin. Olmuyor. Çimin birçok çeşidi var. Bunun mühendislik hizmeti lazım. Bunun tarımsal hizmeti lazım. Buna ziraat mühendisi lazım. Buna çim bakım ustaları lazım. Ve bunlar olmadan biz sadece parayı bastırıp çim ekmekle olmuyor maalesef. Belki de vardır bunlar, bilmiyorum ama siz sorduğunuz için söylüyorum. Yani bunlar niye olmuyor? Niye patates tarlası gibi sahalarda oynuyoruz? Nedeni bu. Halbuki bu altyapının sağlanırsa, onlardan da sorumlu birileri olursa, mesela Çin sorumlusu böyle bir sorumlu atarsak biz eminim ki onlar çok daha iyi olacaktır.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
0: Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.
1: İyi çalışmalar. Sağ ol. Teşekkürler.
0: Sağ ol.
1: Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocamızla beraber olduk. Milli takımımızın dünkü hani kötü oyunu mu artık, fecaet oyunu mu, rezil oyunu mu bilemiyorum ama ne diyeceğimi ben de bilemiyorum. Onu konuştuk. Devam edeceğiz tabii. Saat 8'den sonra sizlerle beraber de konuşacağız. Karşılıklı olarak bizim de söyleyeceklerimiz var. Muhakkak sizin de vardır. Mesaj atıyorsunuz zaten. Az sonra Tolga Atlı'ya da gideceğiz ama gitmeden önce gelen birkaç mesaj var. Onlara biraz değinelim. Hoş geldin demiş. Zaten ilk 11'den anlamalıydık bu skoru diyor. Derfin Yunus Tane. Selamünaleyküm diyor. Dün gece için tek bir şey söyleyeceğim. Kara komediydi. Değişim federasyonundan kadrodaki oyunculara kadar şart demiş. Almanya'dan Mete yazmış. İtalya eski İtalya değil. Maazallah daha kötü bir skor olabilirdi. Almanya'dan Yavuz Baysal. Vallahi Yavuz, herkes öyle söylüyordu. İşte İtalya'nın eksikleri var. İtalya eski İtalya değil. Katılıyorum, eski İtalya değil ama yani yine çok üst düzey oyuncuları var. Belki de bu şekilde mi, oyuncularda mı bundan etkilendi bilemiyorum şimdi. Onların da kafasındaki duruma girmeye çalışıyorum. Mesela İki golde Zeki'nin, diğer ikisinde de bana göre Ozan'ın büyük hataları var. Birinci golde Zeki ayağından kaçırdı. İkinci golde Zeki adamını bırakıp ortaya doğru yaklaştı ki adamın ona teması da var. Üçüncü golde yine Ozan adamını bırakıp ileri çıktı. O öyle yapınca sol bekimiz Ozan'ın adamına yaklaşmak zorunda kaldı, merkezi bırakmamak için. O öyle yapınca da kendi adamını bırakmak zorunda kaldı. Yani Ozan öyle garip tutuyor ki yerini. Yani kendini bırakıp diğer stoperin yanına gidiyor. Sonrasında yanındaki stoper de boşa düşüyor. Çok zor durumda bırakıyor. Nasıl bu kadar savunma zafiyetini tek maça sığdırabiliyoruz, ben gerçekten hayret ediyorum. Hadi birinci insanlık halidir, ayaktan kaçar. Hadi dördüncü de yerinde kalsa bile engelleyemeyebilir deriz. Ama ikinci ve üçüncü gol resmen pozisyon almada ve adam tutmadaki beceriksizliğimizden kaynaklandı. Ya bu seviyelerde bu hatalar inanılır gibi değil. Bizim yorumcularımız da, taraftarlarımız da, yöneticilerimiz de oyun yorumlama bilgisi bence çok kötü demiş. Montella geldiği günden beri milli takıma neyi kattı, neyi geliştirdi diyor. Fatih Terim bile maçı yorumlayamadı demiş. Kaç yıldır hocalık yapıyor, imparator diyoruz. Kalbur üstü konuştu demiş. Bence bilerek yaptı Fatih Terim. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü şu an Fatih Terim hala aktif bir teknik direktör. Taktik eleştiri yapması ya da taktiksel fikirlerini paylaşması meslektaşına saygısızlık olur. Ben öyle düşündüğünü düşünüyorum. Takımın başındaki hocanın tercihlerine saygısızlık olmasın diye ne taktik söyledi ne farklı bir şeye girdi. Oyuncu seçimi konularına değinmedi bile. Mesela onun yerinde bana göre başkası olsaydı. Mesela Ersun Yanal hocam olsaydı, şimdi kızacaklar bana ama yani İsmail Kartal'ın ayağını kaydırmak için neler yaptı, YouTube'da neler söyledi yani. Ki Fenerbahçe'yi en iyi döneminde şampiyon yapan hocaydı. Görüyorsunuz bazı hocalar var, hani birinin yerine geçmek için neler yapıyor. Ha, belki de başka hoca olsaydı oyuncu tercihlerini eleştirirdi, taktik anlayışını yerden vururdu, kendisine milli takımda yer açmaya çalışırdı. Ben eminim Fatih Hoca'nın içinde fırtınalar kopuyordu yani. Yani bir şeyler yap, bir hatta bir ara böyle pıs sesi falan ya, eyvah dedim hoca stres atıyor herhalde diye. Ama asitli bir içecekmiş. Yani olgun davrandı bana göre. O yüzden böyle meslektaşına saygısızlık olmaması adına üstten bile, yani üstten bile taktik anlayışını eleştirecek tek bir söz etmedi. Hatta şimdi aklıma geldi güzel dostum, adına bakayım bir, adını yazmamışsın. Arda Güler bir ara Montella'nın yanına gitti, böyle hararetli hararetli bir şeyler anlattı. Spiker dostumuz bile argo tabirle gaza geldi, hocayı gömdü. Fatih Hoca orada bile o hataya düşmedi. Bence meslektaş olduğu için biraz olgun davrandığını düşünüyorum. Yani yoksa yılların hocasının, yani özellikle bu gibi bir maçta bir şekilde yani yorum yapacağına eminim. Neşeli, mutlu, sağlıklı, huzurlu, bereketli bir gün diliyorum diyor. Sağ ol vallahi Mustafa, teşekkür ediyorum. Vallahi çok şükür keyfimiz yerinde de, işte milli takım bazen böyle keyfimizi kaçırıyor. Mustafa Kırbaş yazmış. Orkun tercihi yaramadı bize diyor. Yani sakatlıktan yeni çıkmıştı. Bence de denenmeyebilirdi. Uluslar Ligi'nde daha çok maç var. Sonuçta bunlar tek maç değil, Şampiyonlar Ligi gibi. Yani kurayı çekiyorsun, kimin stadına denk düşerse değil. Biz de Fransa'ya gideceğiz. Biz de İtalya'ya gideceğiz.

0: Yeni çıkmış. Belki Orkun yine dinlendirilebilirdi. Tabi oyuncu üzerinde gitmiyorum ya. Hepsi kötüydü. Ben bir tek sahada Arda Güler'i beğendim. Arda'yı çok gömmüşler ama Arda'yı da neden beğendiğimi az sonra anlatırım. Çünkü Tolga Atlı'yı bekletmemek için hızlıca mesajları eriteyim ki zaman aşımına uğramasınlar. İyi salılar. Güzelmiş. İyi salı, iyi çarşambalar. Bence biraz fazla kendimizi büyütüyoruz. Açıkçası çok güçlü bir 11 çıkmayacak gibi bu takımdan. Kaliteler belli demiş. Tabi bazı isimler dışında ama bu bazı isimler de geri kalanı kurtaramıyor. Biz oyuncu ithal etmeye devam ettikçe bizim kendi altyapı oyuncularımızın kalitesi hiçbir zaman gelişmez. Oradaki dengeyi bir türlü yakalayamıyoruz. O yüzden skora şaşırmamak lazım. Kendimizi dev aynasında görüyoruz demiş. Vallahi Batuhan, sana şuradan bir alkış atacağım. İçimden geldi. Günaydın Mancini demiş. İstifa edince Zeki ıskalamayacak mı? Ozan daha efektif mi olacak? İlk 3 golün geldiği sol tarafı Eren Elmalı mı kapatacak diyor. Mancini derken Montella mı demek istedin Süleyman? Ya oyuncu tercihlerini değiştirebilir. Anlıyorum, sen diyorsun ki hoca ne yapsın? Ama bu oyuncuları da Montella seçiyor yani Süleyman. Değişmiyor, sürekli bir kulüp takımı gibi. Sonuçta bu oyuncular Dünya Kupası'nda denendi. Orada bir başarısızlık geldi. Evet, hepsi değişsin demiyoruz biz de ama hani ufak bir dokunuş yapılamaz mıydı? Frankfurt'tan Mehmet. WhatsApp'tan arayıp bağlanamıyorum. Dün arasaydım bunları söyleyecektim. İtalya'yı yerden yere vuran futbol yorumcularını eleştirecektim. Gördünüz mü İtalya'yı? Şimdi sırada Belçika var. Göreceksiniz Türkiye'nin halini diyor. Abi adam nasıl yorum yapmadı ya? 10 numara yorum yaptı Fatih Terim. Tembel paslardan kurtulmalıyız dedi. Reaksiyon vermemiz lazım dedi. Adamlar merkeze gelmeden kanatlara yayılıyor dedi. Kanatlara önlem almamız lazım dedi. Oğuz'un biraz daha geriye gelip topla birlikte çıkması lazım dedi. Defans oyuncuları merkeze doğru değil, kanada doğru çıkması. Evet, bravo. Onlar da dedi de şey demek istiyor yani. Maçı çevirmek için daha farklı bilgiler niye sunmadı demek istiyor. Bence de verdi yani. Üstü kapalı bir şekilde elinden geldiğince takımın başındaki hocayı ezmeden, bana göre olması gereken de o. Sonuçta orada bir hoca var. Kendi fikirlerini bence de söyledi. Fatih Terim'in Barış Alper'in kendisini devamlı yere atması hakkında yaptığı yorum için ne diyorsun? Ender Bilgin de ufak bir dokundu bu konuya demiş Turgay. Milli takımda oynamak için tek kriter yurt dışına gitmek. Tek istisna belki takımda birçok kişi formayı hak etmiyor. Özellikle Kerem gole yakın oynatılmalı diyor. Milli arayı doğru bulmuyorum. Tam lige ısınmışken, yeni başlamışken böyle 2 hafta ara vermek çok doğru gelmedi bana. Bu konu hakkında ne dersiniz demiş. 2 de değil, 3. Yani en uzun milli ara 19 gün diyebiliyorum. 21 falan diyenler de var ama 19 gün. Evet, yani hem oyuncular için sıkıntılı, hem bizim için. Montella da bundan bahsetti. 3 günde bir maç yapmaktan bahsetti ama değiniriz. Konuşacağız dostlar. Çok vaktimiz var. Hemen hepsini böyle ilk saatte eritmek istemiyorum. Bir kısa bir aramız var. Araya gidelim. Tolga Atlı'ya bağlanalım. Sonra 8'i 10 geçe 5 geçe telefonları açarız. WhatsApp'tan daha interaktif oluruz. Ama kısa bir ara, sonra buradayız. 1,5-2 dakika.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek.
2: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam bitti.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.

0: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyo Golf frekanslarında ben Cihan Dişli, saatlerimiz 07.40'ı gösteriyor. Radyolarını yeni açanlara da günaydınlar dileyelim. Şimdi de Tolga Atlı bizlerle beraber olacak. Abi selamlar, nasılsın? Hoş geldin.
1: Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyorum, eksik olma. Milli takımı konuşuyoruz, Montella'yı konuşuyoruz, Hacı Osmanoğlu'nu konuşuyoruz, stadın zeminini konuşuyoruz. Az önce Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu'yla da konuştuk ama senin yorumların da benim için kıymetli. Yani neyi yapamıyoruz Tolga Atlı'ya göre? Hani klasik bir santrafor 9 numara olmadan hareketli kanat oyuncularına merkeze kaydırarak oynamaya ısrar ediyor Montella. Burada mı hata yapıyor? Ya da işte sürekli olarak aşırı defansif bir kadroyla çıkıyoruz. Evet, ofanstaki oyuncularımız klas oyuncular, majör liglerde oynayan oyuncular ama formasyona baktığımızda 5-4-1 formasyonunu tercih ediyor Montella hoca. Burada mı hata yapıyoruz? Ya da orta sahada fiziksel mücadelesi düşük oyuncularla mı çıkıyoruz? Tolga Atlı'ya göre problem nedir?
1: Yani açık konuşmak gerekirse dün gece özelinden başlayarak hiçbir şey yapamıyoruz tabiri caizse. Bir yetenekli oyuncularımız var. Yetenekli oyuncularımız bir şey yapar mı diye bekliyoruz. Şu forvet mevzunu artık ülkecek bir karar vermemiz ve ortak görüş bildirip futbolu yönetenlere bu işi iyice idrak ettirmemiz gerekiyor. Barış Alper özelinde başlayan bu tartışma hem Galatasaray'da hem milli takımda Barış Alper'in forvet olmadığı, vidiriciliğinin zayıf olduğu, kanattaki fiziki özelliklerini de ileri uçlu oynadığı zaman kaybettiği gerçeğini artık kabullenmemiz gerekiyor. Evet, milli takımda yetenek seti çok fazla olan oyuncular var. O oyuncuların çözdüğü, hallettiği maçlar oluyor. Ama işte böyle bazen uluslararası seviyede hiçbir şey üretemediğimiz, tamamen hayal kırıklığıyla geçen, hatta Allah korusun çok da böyle sıkıntılı skorlara gidebilecek olan maçlarda yaşayabiliyoruz. Yani Barış Alper ileride kaçırıyor. Barış Alper oynamazken Dünya Kupası'da Kerem Aktürkoğlu en uçta oynadı. Hiçbir şekilde forvet özellikleri taşımıyor. Sadece defans arkasına koşu atabiliyor. Yani oyuncularımızın kıymetini de bu mevcut sistemde biz iyice sıfırladık. Bunu söyleyebiliriz. Yani Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu özelinde onları ileride kullandığınız zaman kanatlardaki aksiyonlarından da vazgeçmek durumunda kalıyorsunuz. O kötüydü. Oyuncuların konsantrasyonu düşüktü. Zemin gerçekten berbattı. Evet, ağır bir yağmur vardı belki ama netice itibariyle çok kötü bir zemin. Bu standarda yakışmayan bir zemin vardı. Ya hangi neyi eleştirelim, hangisini eleştirelim gerçekten şaşırmış durumdayız. Ama şu bir gerçek ki bu milli takımın Montella'yla olan hikayesi, enerjisi, o albenisi bence bitti. Artık bir kan değişimi gerekiyor. Dünya Kupası'na dahil edersek ABD maçındaki son dakika galibiyetini bir kenara koydum Musa. Milli takım son 5 maçtır dökülüyor ve gelecek maçlar için de hiç ümit vermiyor. Bunu açık olarak söyleyebiliriz. Yani burada bir değişim kaçınılmaz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bence yakın zamanda olacaktır. Yani önümüzdeki maç bence Montella'nın son maçı olur. Galibiyet olması halinde bile o böyle bir farkındalık meydana getirmemeli. Durumun gerçekliğiyle yüzleşip Montella'ya verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etmeliyiz. Evet, bir takım aldı, bir seviyeye getirdi ama bunun ötesini artık götürelim.

0: noktada bence kamuoyunda genel beklentisi bu. Zaten eğer müsaade edilirse federasyon adına da yıpratıcı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi çok uzatmadan biraz ekonomi tarafına geçeyim.
1: Abi ona geçmeden şunu da sorayım da hemen öyle tabii geçelim. Maç biterken çok alışık olmadığımız bir ses de duydum ben. Spiker dostumuz yani argo tabirle laf soktu adeta. Dedi bizde de başka şeyler oluyor. Başka alışkanlıklarımız var. Ama bu seviyelere çıkınca Avrupa'ya gidince başka gerçeklerle yüzleşiyoruz dedi. Oyuncularımızın sürekli düşmesine istinaden yakında görevini son verirler mi? Herhalde yapmazlar öyle bir şey ama sanki bir tık haklıydı.
0: Yani ben bu konuda ben bu konuya katılmıyorum. Bunun sebebi şu. Hmm. Şimdi evet, ben farklı düşünüyorum bu konuda. Süper. Şimdi bizde deniyor. Orada mesela Fatih Hoca da Barış Alper'in kendisini kolay bırakmasını birazcık eleştirdi. Şimdi bu maçın psikolojisi içerisinde 3-0 geridesin. İşte karşı karşıya ikinci ve üçüncü pozisyon ama çok zor karşı karşıya kalıyorsun. Yani Barış Alper kolay pozisyona girmiyor. Yani orada hakikaten boğuşarak, güreşerek bir pozisyon alan yaratmaya çalışıyor ve son vuruşta zayıf. Orada son tercihleri, son hamlesi genelde doğru olmuyor. Peki bu seviyeden baktığımız zaman, bu açıdan baktığımız zaman eğer burada kolay bırakılıyor, kolay bir şekilde penaltı bekleniyor ya da bu faullere maruz kaldığı zaman kendini kolay yere bırakıyor dersek Barış Alper'in son Şampiyonlar Ligi performansı çok yukarıda ama bunu ne diyeceğiz? Aldırdı 3 tane penaltı var Liverpool maçında, Juventus maçında, belki 2'dir belki 3'dir hatırlamıyorum. Özellikle kanat oyuncularında kanat oynadığı zaman Barış Alper kırmızı kart gösterdiği durumlar var rakip takım futbolcusuna, karşısında onu karşılayan kanat bekine. Yani çok yıprattı ve uluslararası seviyede bunu çok rahat bir şekilde ortaya koyduğu maçlar var. Neden ki biraz böyle popülist söylemler moda olduğu için mesela dün hakem çok iyi yoruma da ben katılmıyorum. 3-0 olmuş, maç gevşemiş, hakem tabii çok iyi olacak. Hakemin kötü olacağı bir şey yok ki. Yani Türkiye Ligi'ndeki gibi ya da böyle sıkıntılı maçlar olduğu zaman da hakemlerin asıl performansı ortaya çıkar. Futbolcuların asıl performansı ortaya çıkar. Dün 3-0 olmuş, herkes skoru kabul etmiş, hakem tabii ki iyi olacak. Ya da burada dediğim gibi birazcık söylem popüler diye bizim futbolcularımız aman ligde evet şuna katılıyoruz. Bizim ligimizin topu oyunda kalma süresi, ligimizin sertliği, ligimizin foul alışkanlığı biraz farklı olabilir ama söylem popüler diye böyle her şeyde gelişim güzel eleştirmememiz lazım. Çünkü eğer siz bunu söylerseniz biz de geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde Barış Alper'in ortaya koyduğu performansa bakarız. Şimdi Kerem Aktürkoğlu kötü performans ortaya koyuyor. Evet çok uzun zamandır ileride üretici değil ama bu adam Galatasaray'da çok üretti. Bu adam gitti bir de Benfica'da üretti. Demek ki sistemsel olarak bazı problemler, mental olarak bazı problemler söz konusu. Ben bu noktada böyle ligimizin Avrupa seviyesine göre sert bir lig olduğunu düşünüyorum. Özellikle kreatif oyunculara çok foul yapıldığını düşünüyorum. Sert girildiğini düşünüyorum. Sadece oyunun akışıyla alakalı bu sene özellikle serbest vuruşların kullanılması, hakemlerin o geri sayması birazcık ligimizi hızlandırdı. Ben birazcık bu söylemin popülist tavırdan ötürü olduğunu düşünüyorum. Sayın Spiker'e de herhangi bir şey olacağını zannetmiyorum.
1: Süper abi. Tam istediğimi yakaladım yani. Senin damarına bastım futbolla ilgili olarak. Hızını almışken seni ekonomiye geçirmeyeceğim. Çünkü çok beğendiğim de futbol yorumlarım var. Ben de biraz böyle senin damarına basmak için de o yorumu yaptım. Biraz da zemin hakkında yorum yaparsan. Az önce hocamla da konuştum ama Fatih Hoca'yla maçın spikeri sürekli işte son dakikalarda zeminin ağırlaştığından bahsettiler. Çünkü evet, artık söyleyecek çok da bir şey kalmamıştı ister istemez. 4-1 olmuştu maç. Bunları düzeltemiyoruz. Ama rakip de aynı zeminde oynuyor. Bunu da unutmamak lazım tabii.
0: Şimdi burada ya biz yetenek seti olarak İtalya'dan bence daha yetenekli. Teknik beceriye sahip oyuncular işte Arda Güler olsun. Yani hatta maçın o son dakikalarında bizim baskı kurduğumuz bir dönem var. Top bayağı bizde kaldı. Ceza sahası etrafında dolaştırıyoruz. Top bir türlü Arda'ya geliyor, temas ediyor. Açı yakalıyor, top sekiyor. Açı yakalıyor, top sekiyor. Şut atılacak, açı yakalanıyor, top sekiyor. Zemin aslında bizi birazcık orada bizi vurdu diyebilirim. Yani. Çünkü İtalya kolay bir şekilde golleri bulduğu için işte ilk 30 dakikada 3-0 olunca maçın hikayesi çok başka oluyor. Zeminin hikayesi de başka oluyor. Şimdi gelelim bu zeminin bizi etkilemesinden ziyade bizim neden zemini etkileyemediğimiz, bizim zemine neyi başaramadığımız konusuna. Çünkü o kadar önem verilmiyor. Ya bu dünyanın füze mühendisliği değil, atom bilimi değil bu zemini halletme konusu. Stat yapabiliyoruz, bina yapabiliyoruz, futbolcu transfer edebiliyoruz. Bir şekilde büyük bir medyamız var, futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz. Bu zeminin nasıl bu sene hakemler serbest vuruşlarda geri sayıma başlatıyorsa zeminle alakalı da ciddi bir tetkik kurulu kurulacak. Hatta bağımsız bir kurul olsun. Gerekirse yabancı bir kuruluş olsun. Gelsin burada denetimlerini gerçekleştirsinler. Çünkü bunun belli standartları var. Soğuk havalarda çime nasıl bakılır? Bol yağmurlu havalarda nasıl bakılır? Çok güneş varsa nasıl olur? Az güneş varsa nasıl olur? Bu standartları

0: kulüplere dayatırsınız. Kulüpler de bunları hazır etmek durumunda kalır. Yani dünkü zeminin az eleştiriyoruz. Dünkü zeminden bahset. Bir ara 1980'lerde futbol haline döndü. Top gitmiyor. Devamlı sektör İngiltere'de de çok yağış oluyor. Herkes oraya örnek veriyor. Nereye vereceğiz? İyi olan yeri, güzel örneği örnek vereceğiz. Şimdi bu sene Rize'de zemin çok güzeldi. Herkes övdü. Ama şu an dünkü zemin gerçekten yani o stadyuma yakışmayan, uluslararası seviyeye yakışmayan bir zemindi. Lehimize de değildi. Yani madem bozuk bir zemine gidiyoruz, bir şekilde bozulması ihtimali yüksek bir zeminde oynuyoruz. Bunu futbol getirisi olarak da düşünmemiz gerekiyor. Bunlar futbolda olmayan şeyler de iyi pas yapan takımlara karşı çim boyu uzun tutulur mesela. Ya da ne bileyim çok fazla atak yoğunluğu olan takımlara karşı biraz daha bozuk zeminler, sağ sulanmaz mesela tercihidir. Ama bizde öyle bir düşünce de yok. Tamamen plansızlık. Yani zeminin bozuk olması da planlı olabilir. Zeminin çabuk bozulması da planlı olabilir. Temiz olması da planlı olabilir. Biz bu konudan alakasızız, ilgisiziz. Neden yapamıyoruz? Çünkü üstüne düşmüyoruz. Bu halledilemeyecek bir mevzu değil. Buradaki sorumluluk da %100 olarak federasyonudur. Yani ben burada düşüncem budur. Burada federasyon bastıracak. Kulüple de bu zeminleri bir futbolcuya maaş olarak 10 milyon eurolar, 11 milyon eurolar veriyorsunuz. Ya buraya bir futbolcunun da 1/3 maaşını verin. Sezon boyunca şurada güzel zeminlerde maç yapasın denmesi gerekiyor.
1: Evet, Tolga Atlı ile beraberliğimiz sürüyor. Abi geçebiliriz senin profesyonel olduğun konuya. Altın, dolar, borsa, fonlar, yani yine herhalde en güvenli liman insanlar altına doğru yavaş yavaş kayıyor. Evet, son dönemde düşme var ama biraz böyle bize piyasalardan bahseder misin?
0: Tabii ki. Şimdi malum Türkiye'de son süreçte yaşanan, son bir hafta 10 gündür yaşanan bir fon süreci var. İşte Borsa İstanbul'daki bu fonların hisselerinin alınması çok kısa sürelerde çok büyük, neredeyse kripto para piyasalarındaki kadar kar elde edilmesi, bunu kripto para piyasalarıyla kıyas etmemiz sebebi çok spekülatif ve manipülatif piyasalarda, hatta şu an giriş çıkışlar biraz zorlaştırıldı ama Borsa İstanbul'da bu kadar agresif hareketlerin olması ve arkasında da maalesef nakdi bir dayanağın olmadığı gözüküyor. Her ne kadar paralar işte şu tarafa kaydırıldı, bu tarafa kaydırıldı dense bile işin aslı piyasa, aslında bu fonların büyüdüğü kadar bir reel para piyasada yokmuş. Yani başka türlü bir şekilde hisseleri birbirine teminat haline getirmişler. Çok böyle arka kapıdan anlatmak istemiyorum. Biraz karışık durum ama insanların işte bu para nerede dedikleri zaman şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Aslında öyle bir para yok. Öyle büyük bir para yok. İnsanlar bazıları insider'la, bazıları da şansa, bazıları da takip ederek yatırım yapmışlar. Para kazanmışlar. Burada suçlu, suçsuz ya da haklı, haksız durumla konuşmuyorum. Birileri parayı çekmiş ama aslında bütün yatırımcıların mağduriyetlerini karşılayabilecek, yani ettikleri karı, kar noktasında çok büyük bir kar edilmiş ya, bu ödemeyi yapılabilecek olan bir meblağ reel planda yok. Bu yüzden buradaki beklentiyi bir şekilde parası burada kaybolanlar, mağdur halde bulunanlar bu gerçekliği kaybetmemesi gerekiyor. Çünkü bu hisselerin büyütmüş olduğu para gerçekte yok maalesef. Gözüken o. Şimdilik öyle gözüküyor. Nakit olarak, reel sermaye olarak burada öyle bir fon büyüklüğü, öyle bir nakit paranın olmadığı gözüküyor. Şimdi bu fon mağduriyeti, bundan önce biraz altından şöyle başlayalım. Altın işte bir 7800-7900 liralara kadar görmüştü gram altını. Şimdi 6500 liraya kadar geri düştü. Altında insanların ciddi bir para kaybedişi, kredi musluklarında açılmayışı piyasayı genel olarak vurdu. Biz hep emlak ve araç piyasasından bahsediyoruz. Bu defa gıda sektöründe vurmuş durumda. İnsanların dışarıda yemek yeme alışkanlıkları, aylık ya da işte 6 aylık, 3 aylık kıyafet alma alışkanlıkları, sezonluk, kışlık, yazlık kıyafet alma alışkanlıkları bile etkilenmiş durumda. Ciddi bir piyasa durgunluğu kış başlarken bizi vurmuş durumda. Bunu söyleyebiliriz. Biraz okullar açıldı. İnsanlar biraz daha okul alışverişine yöneldi. Gıda piyasası yavaşladı ama genel olarak bu son süreçte yaşanan konveksiyonel olarak bu paranın bir şekilde piyasadan çekilmesi ve kredibilitenin de sağlanamaması sebebiyle genel bir piyasa durgunluğundan bahsedebiliriz. Bu ne kadar sürer? Bir kere öyle veya böyle vatandaşa borç yapılandırma, kredibilite imkanlarının yeniden sağlanması gerekiyor. Devamlı bunu konuşuyoruz ama şu an Türkiye'nin gelmiş olduğu gerçek itibariyle bir daha konuşmamız gerekecek. Hatırlarsınız telefonlara, cep telefonu alımlarına, teknoloji ürünleri alımlarına kredi taksit sınırlaması getirilmişti. Daha sonra bunlar birazcık arttırılmaya başlanmıştı ki işte İran, Amerika savaş, arkasından Ukrayna savaş, işte Boğaz krizi derken Türkiye'de patlayan arka arkasına siyasi olaylar ve şimdi şu altın piyasaları ve fon mağduriyeti sebebiyle gerçekten gelişmekte olan bir ülke olarak ekonomimizin dayanabileceğinin ötesinde şeylere maruz kalıyoruz. Türkiye koşullarında şu an gerçeklikte kışın biraz zor geçeceği benziyor. Özellikle

0: sezon yine turizmde Türkiye beklediği getiriyi sağlayamadı. Arkasından tarım sektöründe üretici de ciddi bir gelir kaybına uğramış durumda. Yani ekonomik olarak darboğazdayız. Belki de son 2-3 yılın en ciddi darboğaz seviyelerinden birini yaşama ihtimalimiz var. Biz sıradan vatandaşlar olarak lüks tüketimden kaçınmaya, tasarruf etmeye, çalışmaya, en azından borçlanmamaya devam edeceğiz. Şöyle bir beklenti var. İşte bir seçim atmosferine girilirse yeniden bir piyasaya nakit enjekte edilir mi? Gelir artış durumu olur mu? Yani para piyasaları biraz daha genişler mi? Evet, bu olabilir. Biraz bu olması da gerekiyor yeniden ticaretin canlanması adına. Çünkü normal sokaktaki ticareti etkileyecek olan çok fazla genel olay yaşandı ve bu genel olaylar maalesef işte o çekirdek ailenin bütçesine kadar etkileyebilecek boyuta ulaştı. Kırılgan bir ekonomiye sahibiz maalesef. İşte zaten mevcut durumlarda da bu kırılgan ekonominin üzerindeki ağırlıklar gitgide arttı. Buradan biraz spora da tekrar dönelim. İşte böyle bir ortamda yayın ihalesi olacak bu sene. Türkiye ciddi bir gelir bekliyor. Türk spor camiası yayın ihalesinden. Çünkü futbolcu giderleri gerçekten artmış durumda. Şampiyonlar Ligi'nde sürdürülebilir bir gelir oluşturulamadığı takdirde, Avrupa seviyesinde bir gelir üretilemediği takdirde yeniden işte Osimhen'leri, Vialo işleri, Baylo işleri, işte Greenwood'ları uzun bir süre göremeyebiliriz. Çünkü Türkiye'nin öyle bir dönemi vardı. İşte 2016'dan 2021'e kadar bir 5 sene bir yıldız futbolcu asseti çekmedik değil yani. Bir yeniden o Galatasaray, Fenerbahçe, Drogba'lı, Pörsü'lü sezonlarından sonra işte Beşiktaş'tan Talişka'ları getirdi. Arkasından böyle bir 5-6 sene yani uluslararası seviyede bir yıldız göremedik. İşte bir Falcao gelmişti Galatasaray'a. Arkasından şimdi işte Icardi'ler, Osimhen'ler, Greenwood'lar, Trossard'lar, yeniden Salah'lar ligimize uğradı. Yeniden o çöküş dönemi diyebiliriz buna. Yaşamamak adına futbolcu satmalı ve yayın ihalesi gibi ligimizin ekstra gelir getiren alanlarındaki bir şekilde sağlanan gelirin yüksek oranda olması gerekiyor. Kulüpler de bu noktada futbolcularıyla beraber bastıracaktır diye düşünüyorum. Yoksa yani bu noktada da bir günlük eğlencesi vatandaşın ciddi bir kayıp yaşayabiliriz.
1: Tolga Atlı, ağzına sağlık abi, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi programlar. Görüşmek
1: Dikkat et
0: üzere.
1: Kendine. Sağ olasın. Sağ
0: Sağ
1: olasın. Evet, biliyorum milli takımımız hakkında çok fazla mesajlar atıyorsunuz, konuşmak istiyorsunuz ama bu fon olayı piyasalarda çok önemli. Mesela bu kişiler son bir aylık, son bir yıllık anormal yükselişi görüp neden özellikle tırnak içinde yani kumara dönmüş bu fonu aldılar. Banka para piyasası fonları varken, daha garanti fonlar varken bu kişilere kim al dedi? Bu fonları alanlar masumlar mı değiller mi bilmiyoruz tabii onu. Hep beraber yakın dönemde ortaya çıkacak. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Sevgili Cihan diyor. Türkiye'de golf sahaları yılın her dönemi uluslararası şampiyona standartlarında pürüzsüz ve yemyeşil bir zemin sunar. İş bilmezlik değil bence. Avrupa basınında çok göze batmaya başladı. Herkese selamlar, sevgiler demiş. Yani orada golf sahası, futbol sahası, orada çok farklılıklar var yani. Ama haklısın yani, zemin sonuçta yapılabilir. Sonuçta ama burada 22 kişi bir çimin üzerinde hani şey tabiriyle, Anadolu tabiriyle tepiniyor yani. Orada bir o sıkıntı var. Sefaköy'den Halil ben. Yağmurda oynayamıyoruz. Karda oynayamıyoruz. Soğukta oynayamıyoruz. Sıcakta oynayamıyoruz. Zemin kötü oynayamıyoruz. Bizi demiş galiba bu işi bilmiyoruz. 40 yıldır futbol izliyorum. Harcanan milyar dolarlara rağmen elimizde bir UEFA kupası var demiş. Süper kupa da var, onu da unutma, onu da ekle Halil. Evet yani ya, tamam katılıyorum ben de, mesela grup zor. Kabul, rakipler de dişli ama maçın hiçbir anında nasıl varlık gösteremiyoruz anlamıyorum. Bir tepki vermiyoruz, bir agresiflik yok, bir faul yapmıyoruz. Yani o ay yıldızlı formanın bir ağırlığı var. 2002 Dünya Kupası'nı açıp izlesinler belki. Bilmiyorum teknik direktör mü, oyuncular mı, kimse artık. Belki futbolculardan feyz alırlar, bir şey yaparlar bilmiyorum ama şey gibi, bazı kabuslar olur ya böyle gençken falan, çocukluk zamanlarımızda görürüz veya olgunlaştıktan sonra da görürüz. Sürekli böyle okulda, sınıfta kaldığımı falan görüyordum ben bir ara. Size de olmuştur. Ya da böyle tekrar tekrar askere alındığınızı falan görürsünüz. Yaşınız 40 olmuştur ama işte 50 olmuştur. Lisede böyle devamsızlıktan sınıfta kaldığınızı falan görmüşsünüzdür. Ya uzatmayacağım yani. Bunun örnekleri var. Dün izlediğimiz maç da işte aynı böyle o kabuslar gibiydi. Geçen Dünya Kupası'nın üstünden aylar geçmesine rağmen hala devam eden bir kabus gibiydi. Tekrar görüyoruz, tekrar görüyoruz ve maçı izlerken de o çaresizliği hem oyuncularda hissettim hem Montella'da hissettim. Mesela sol stoperde Ozan Kabak'la neden başladık anlayamadım. Kayode madem buldu o bölgeden, yani Kayode'yi durduramadık. Geçen yaz Dünya Kupası'ndayken taş gibi stadyumları beğenmiyorduk, hatırlayın. Amerika'da işte biz olsak çok daha iyi organizasyon yapardık diyorduk. Bu hafta iki dünya devini patates tarlası misali sahalarda misafir ettik. Tekrar söylüyorum, 2032 bizde, inşallah düzeltiriz. Biz düzenleyeceğiz çünkü Euro'yu. Orada daha farklı şeyler bekliyorum. Belçika gibi ciddi bir yeniden yapılanmaya mı girsek, ne dersiniz? Belçika 2002'den sonra yaptı ya böyle işte 12 yıl Dünya Kupası'na falan katılamadı. O süreçte de altyapıya kıymet verdi, önem verdi. Yeni jenerasyona yatırım yaptı. 2018'e gelmeden önce de yaklaşık 2 yıl boyunca üçlü savunma sistemine çalıştılar. Bunun üzerinde oynamaya çalıştılar. O turnuvada da yanlış hatırlamıyorsam Brezilya'yı geçtiler. Bir takımı daha geçtilerdi. Hatırlayamadım. Onu da geçtiler. Yarı finale çıktılar. Yani bizim de biraz böyle uzun vadeli düşünüp önce kendimizi mi geliştirmemiz gerekiyor acaba? Tabii öncesinde başka şeyler de lazım. Onları da konuşuruz da. Böyle bir yapılanmaya gidelim. Deve'ye sormuşlar diyor. Neden eğri? O da demiş ki neden nerem doğru ki Montella gidince ülke futbolunun kurtulacağını zannedenlere gelsin diyor. Ya Montella gidince ülke futbolunun kurtulmamasından bahsetmiyoruz bana göre. Ben sadece şuradayım. Mesela takımda kimse kariyerinin zirvesinde değil. Tamam, Arda şu an kariyerinin zirvesinde. Değil mi? Real Madrid'de oynuyor. Hala tam da zirvesinde değil. Kenan Yıldız var. O da sakat. Hadi Hakan var. Mesela Altay 2021 yılında o kariyer zirvesi dediğimiz dönemi. Ozan'ın 2020'leri işte 4-5 yıl önce. Yine Merih'in o Juventus dönemleri yine 5 yıl önceye gidiyor. Zeki'nin o Roma dönemleri falan 2019. Mesela ne bileyim. Şimdi oyuncular özelinde tek tek onları da gömmek istemiyorum ama bir Yasin denenemez miydi? Ta altı kardeş olamaz mıydı? Emirhan o tamam, hani Emirhan da şimdi çok erken diyenler olabilir ama Dünya Kupası'nda başarısız olmuşuz. Normal şartlarda o teknik direktörün değişmesi lazım. Değişmiyorsa zaten ciddi o sorunların ortaya çıkacağını hepimiz biliyoruz ki çıktı. Dünya Kupası'nda oynatmadığın, küstürdüğün, kırdığın futbolcuları daha sonra hangi otoriteyle yeniden yöneteceksin ki? Yönetemediğini de hep beraber gördük. Abi 155 santim saçıyla iki kırmızı kart aldıran futbolcuyu gördün mü? Saçlar yerde sürünüyor demiş. Gördüm. Çok viral olmuş. İki futbolcu da saçından çektiği için kırmızı kart demiş. Anguissa'ydı galiba değil mi? Acayip bir ismi vardı. Kaliteli oyuncu yok. Altyapılarda dönen torpille paralar. Ne bekliyorsun bu sistemden diyor. Özgür. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bu grupta hiçbir maç oynanmadan bize üçüncülük ver deseler öpüp başımıza koyardık. Mesele Montella değil. Köklü bir değişiklik diyor. Ben de koyardım bu grupta. Yani bana deselerdi ki üçüncü olacaksın. Ha, tamam kabul ediyorum derdim. Ama bu kadar kötü futbol da izlemek istemiyoruz. Ya tamam hani İtalya olabilir. Geldi Belçika, İtalya iki tane attı. Ya bir direnç istiyor insanlar. Ben çok iyi anlıyorum. Kaybedebilirsin. Futbol bir eğlence oyunu. Ama kaybederken de seni izleyenlere bir seyir zevki sun. O hiç seyir zevkini de sunmuyorsun. Mesela milli takım sadece 15 kişi 11 kişi seçmek değil bana göre. Orada hem adalet duygusunu seçiyorsun. Hem oyuncuların teknik direktörü olan güvenini seçiyorsun. Oyuncular da teknik direktörü olan güvenini kaybettiği anda takım da kayboluyor. Başarısızlığın karşılığı yoksa veya başarının karşılığı yoksa ne liyakatın bir anlamı kalıyor ne performansın bir anlamı kalıyor. Yoksa ben bir Montella düşmanı değilim. İtalyan düşmanı da değilim. İtalya'yı da seviyorum. Hani İtalyan olduğu için 4 tane 7 cümlesine de katılmıyorum. Öyle olsaydı Santarelli voleybolda gider İtalya'ya yatardı. Orada kaybederdik. Finalde gittik İtalya'yı yendik ki yenemiyorduk uzun yıllardır. Hep İtalya bize sıkıntı çıkarıyordu. Öyle düşünceler o zaman da vardı işte, eşi de İtalyan, kendisi de İtalyan, bilerek kaybediyor tarzı falan yorumlar yapılıyordu. Böyle bir şey olduğunu tabii ki düşünmüyorum. Ama o kafayı değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya basın toplantısında hiçbir mağçubiyet yok değil mi? Bir mağçup olursun ya insan sonuçta. Ya gitgide bize benzemeye başlamış. Montella Hoca sürekli sorunu dışarıda arıyor. Yaptığı hataları kabul etmiyor. Oyuncularını korumak isterken o egoyu yaparken üstten bakarak cevaplar veriyorum. Hem oradaki muhabirlere hem olayın neden dörde geldiğini anlatıyorum.

anlatırken bir de kadro seçiminde çok fazla ısrarcı. Ya bir oyuncu güvende ve iş bitti. Form düşüklüğüne rağmen hiç ondan uzun süre vazgeçmiyor. Ya yeni ve formda isimlerin de bir içeri girmesi lazım. Daha yani girsinler bu isimlerde. Türkiye'nin oyuncu havuzu genişlemişken hoca hala dar bir çekirdekle hareket etmeye çalışıyor. Bundayım ben yani. Yoksa Montella iyi hocadır, kötü hocadır. Çok buraya takılmıyorum. Takıma verebileceğinin büyük kısmını verdiği için gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Fransa İtalya karşısında gördük oyunu. Takımın artık başka bir seviyeye geçmesi gerektiğini herhalde Montella da görmüştür diye düşünüyorum. Dünkü maçın özeti, Montella dedi ki sizin dediğinizi yaparsam böyle olur. Orkun, Can, Eren, Deniz oynat oynat diyenlere gelsin. Hadi Denizgül'ü ayrı kefeye koyayım, kabul edilebilir mevki oyuncusu olduğundan. Ama Montella tam olarak öyle yaptı demiş. Vallahi çok da öyle yaptığını düşünmüyorum ya. Yine kendi bildiği oyuncuları oynadı. Bir tek şeyi değiştirdi. Ozan Abdülkerim değişikliği yaptı. Onun dışında böyle çok da fazla bir sistem değişikliğine gittiğini düşünmüyorum. Yani böyle sistemli hareket eden, hatalarından ders çıkaran, uzun vadeli düşünen milli takım organizasyonları ve teknik direktör. Başarısız, hepsi başarısız. Yani Hacı Osmanoğlu da tezahüratlardan sonra stadyumu terk ediyor. Yani normal, ona bir şey demiyorum. Yani bana da o kadar küfürler edilse, dışarı çık denilse ben de stadyumu terk ederim, bilmiyorum. Ama bir turnuva dönemi sonrasında şapkayı kimse böyle önüne koymuyor. Herkesin şapka dik. Hatta daha da düzeltiyorlar böyle. Hiç kimse hatasını kabul etmiyor. Yanlış giden hiçbir şeyi değerlendirmiyorlar. Çözüm üretmeye çalışmıyorlar. Çözüm üretmeye çalışmayıp istifa da etmiyorlar. Hani yeni bir kadro yapılanması istiyorsun. Yok, onu da yapmıyorlar. Yani en azından farklı bir şey bekliyor insanoğlu Dünya Kupası'nın ardından, ama biz aynı şeyleri yapıyoruz. Fransa maçında yenildik ama iyi oynadık zannettik. Oradan hareketli İtalya'yı yeneriz dedik. Bunun yıkımı var demiş Ahmet Fatih Deveci. Yurt dışından ülkeye dönünce nasıl kuralların esnekliğine mutlu oluyoruz, özümüze dönüyoruz. Bizim futbolcu arkadaşlar da böyle demiş. Turist gibiler ama her şeye rağmen elindeki havuz veya potansiyel isimlere göre Türkiye milli takımının bir sistemi olmalı. Dün İtalya tiki taka yaptı, şaka gibi diyor. Hakan Açıkgöz, kişisel olarak fikrimi belirtmek istedim. Bana göre sorunun kaynağı Montella. Yanlış kadro tercihi. Sizin dediğiniz gibi futbolcularımız kariyerlerinin zirvesinde olmayabilir ama iyi futbolcular. Sistem hatası, ısrarla Barış'ı forvet oynatmak istemesi. At adamı sol kanada, koy ileri bir pivot santrafor. Kendisi kesinlikle sonuç alırdık demiş. Böyle sonuç alamıyoruz diyor. Düşünsene, bir oyuncu kulübünde haftalardır kötü oynuyor ama milli takıma geliyor, yine ilk tercihlerinden biri oluyor. Buna karşılık formda olan oyuncu veya kendini göstermeye başlayan oyuncu kulübede bekliyor. İster istemez şu soru geliyor, yani burada performans mı değerlendiriliyor yoksa kadronun içinde bir hiyerarşi mi var? Benim aklıma geliyor, olabilir yani, bir hiyerarşi olabilir. Biz hamaseti seviyoruz. Çoğu takım komple rotasyon yapabiliyor. Bizse bir Abdülkerim'i bile bir devre kesebiliyoruz. Onda da iş işten geçiyor. Yeterli oyuncumuz yok. Soruyorum size, şu bu alınabilir dediğiniz hangi oyuncu Avrupa'da oynayabilir? Beğenmediğimiz Yunanistan'ın bile 5 büyüklükte onlarca oyuncusu var. Bizim oyuncuyu ihraç etmemiz lazım diyor. Balon Arda Güler'i gördük demiş. Arda Güler düşmanları geldi. Yani niye balon olsun ya? Ben oyuncuları bak tek tek yorumlamak istemiyorum. Mesela Barış yazan var, Kerem yazan var. Az önce mesela Ozan örneğini verdim. Sonra da bir pişman oldum. Yani hedef göstermiş gibi oldum. Niye balon olsun ki? Ben Arda'daki bahtsızlığın kimsede olduğunu düşünmüyorum. Mesela bu sene de Real Madrid'de çok maçını izliyorum. İnanılmaz pozisyonlar üretiyor. İnanılmaz paslar atıyor ama Mbappe atamıyor, Vinicius atamıyor. Kerem Aktürkoğlu zaten atamıyor. Ya bir şekilde Arda istatistik olarak dönecek pozisyonlar gol olmuyor. Gerçekten açın bakın, ibretlik ama ya böyle bir realite var. Bence yani dünkü maçta da sahadaki birçok oyuncudan farklı duruyordu. Herkesten farklı duruyordu. Yani öyle çok da fazla futbol bilmeye falan da gerek yok. Göz ucuyla böyle sahaya bakınca bile bu oyuncunun top sürmesinin bile diğerlerinden farklı olduğunu görebilirsin ki şu an sana yorum yaparken Arda'nın da istatistiklerine bakıyordum.

0: şeyden şey aklıma geldi. İşkembeden sallamamak için bu kelimeyi özlemişsinizdir. En çok isabetli pas veren, en çok şut atan, en çok çalım atan, en çok faule maruz kalan. Bak bak, buna çok şaşırdım mesela. Ben de bunu beklemiyordum. En çok ikili mücadeleye girip üstelik bu girdiği 15 ikili mücadeleden 11'ini kazanmış. Düşün yani, biz eleştiriyoruz yani fiziksel durumu falan, kendini geliştirmesi lazım vesaire diye, ben de bunu yapıyorum. Ama şimdi Madrid'deki durum biraz daha farklı. 21 yaşında Real Madrid seviyesinde oynuyor. Ben yok ya, Arda'ya hedef gösteremem yani. Oyun kurulumuna yardım ediyor, çizgiler arasında pas alıyor, uzun pas atıyor, duran top kullanıyor. Var mı aklınıza gelen başka? Final pası veriyor. Gerektiğinde merkez orta saha gibi top da kazanıyor. Sol ayaklı da daha, yani daha ne yapalım bu çocuktan? 90 milyon 100 milyon değeri de var. 2005 doğumlu. O yüzden ben Arda'nın değerini çok böyle gol veya asist üzerinden okumayacağım. Öyle okuyunca biraz meseleyi kaçırmak gibi oluyor. 20 gol atan kanat da bulabilirsin. İyi bir 8 numara da bulabilirsin. Hani yaratıcı bir 10 numara da bulabilirsin ama bunların üçünün bazı özelliklerinin aynı oyuncuda bulunduğu, hem de 21 yaşında bulunduğu zaman işte fiyatı, parası başka noktalara gidiyor. Alacağım telefon. 15 geçe açalım mı hatları? 0212 273 1010 WhatsApp hattımız arkadaşlar. 8-15'te hatları açacağım. Arayabilirsiniz. Yani şimdiden de arayabilirsiniz ama beklemeyin diye söylüyorum. Kendisi de söyledi bu seviyede diye. Montella bu seviye hocası değil, bu ego o yüzden demiş. Ülkemizdeki sistemsizlik sistem olmuş. Bizim futbolcular taktik disiplini, pozisyon sadakatini ne yazık ki yok sayıyorlar. Bir de 85 milyonluk ülkede teknik direktör yetişmiyor diyor. Barış Alper Yılmaz'ı kalan kariyerinde sağ bek olarak konumlandırabilsek hem Galatasaray'a hem de milli takım açısından şahane bir kazanım olur demiş. Burak, ben bu düşünceyi Barış Galatasaray'a geldiği o Keçiören'den geldiği ilk sezon değil de performansını arttırdığı ikinci sezon var ya, ondan itibaren herkese söylüyorum. Barış Alper bek oyuncusu. Bence bek oyuncusu, yani sürekli koşacak dinamo gibi. Hani Ferdi yapıyor ya Brighton'da, bazen bekten pozisyon üretiyor. Yine Fransa maçında da yaptı Arda ile böyle bir ikili. Berkaç demeyeyim de Arda ile anlaştılar. Arda da uzun bir top attı kendisine, kafasının arkasıyla vurdu. Kaleyi bulamadı ama ben Barış'ın da tam böyle bek oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Fizik gücü var, patlayıcı süreti var. Zaten günümüzde de bekler artık sadece öyle çizgide bekleyen bekler değil. Gelen giden isimler. Barış Alper'de o tempoyu force eden bir yapısı var. İç koridorlara falan da koşuyor. Ben Barış'ı zaten bek dışında hiçbir yerde oynatmam. Çünkü açık oyuncusu dediğin oyuncu biraz kabiliyetli olacak. Tamam, Barış geçiyor. Mesela az önce Tolga Atlı da söyledi. Liverpool maçında, Juventus maçında yıprattı dedi. Fiziğiyle yıprattı. Çalımlarıyla yıprattı. Süretiyle yıprattı. Bek'te oynasa ciddi söylüyorum bence çok fazla katkı sağlayacak. Yeni bir bek çıkarabiliriz milli takıma. Kişisel fikrim, problem Türk futbolunda demiş. Sorun hoca değil, sorun Türkiye Futbol Federasyonu'nda diyor. Böyle bir mesaj atmış bize Mehmet Maskan. YouTube'da yayın yapan bir kanal Arda'nın teknik direktöre söylediği söz 3. golden sonra orta sahayı değiştir, savunmayı değiştir sözü olmuş. Yok canım ya, yani onu bilemeyiz. Arda Güler Montella'ya taktik mi vermiş zannetmiyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı gol pozisyonu neydi öyle? Tabiri caizse Metin Şentürk olsa atardı sanırım demiş. Ya futbolun içinde bunlar var. Evet, zaten maç orada kopmuştu. 4-1 iken kaçırdığı pozisyonu söylüyorsun ama atması lazımdı. 6 pasın içinde ayağına gelen bir toptu. Barış da gitti kendisini daha sonra teselli etti zaten. Maç koptuktan sonra galiba o da ister istemez ayağını çok mu kıramadı, ne yaptı bilemiyorum yani. Kaçmaması lazım. Bu seviyede kaçmaz. Dünya Kupası'nda başarısız olan bütün milli takımlar Fransa dahil kendilerini başarısız saydı. Zidane'ı getirdi. İtalyanlar katılamamıştı zaten. Mancini'yi getirdiler. Demem o ki Haiti ile birlikte ilk elenen takımda bir kişi bile değişmedi. Bu işte bir gariplik yok mu diyor Hilmi Gül. Hilmi, Dünya Kupası'ndan sonra tam 17 teknik direktör değişti. Dün bundan bahsettim. Katılıyorum sana. Bizde değişen hiçbir şey yok. Fransa'da kendini başarısız saydı. Zidane'ı getirdi. Çok haklısın. Yani son derece yerinde bir tespit. Avrupa'nın ya da dünyanın devleri turnuvada geliyorlar Dünya Kupası'na. İstediklerini bulamıyorlar ve katılamıyorlar. Veya işte katılsalar bile atıyorum final görmek istiyorlar, yarı final görmek istiyorlar. Bunları yapamadıktan sonra radikal bir karar alıyorlar. Hemen hop direksiyon dön Mancini'ye, hop direksiyon dön Zidane'a. Ağırlığı olan isimlere kırıyorlar bu direksiyonu. Ama bizde bir başarısızlık var. Katıldık Dünya Kupası'na. Katılmak bir başarı olarak nitelendirildi. Potansiyelin altında kalan oyuncu grubu var. Ama yaprak kımıldatmıyoruz. Hani büyük hamleleri falan geçtim. Ben öyle büyük hamle falan hiç onlara da girmiyorum. Ama en temel eksikleri bile konuşmaktan kaçınıyoruz. Aynı düzenle yola devam ediyoruz. Vizyon farkı, hedef farkı. Ne diyeyim yani? Konfor alanı farkı. Koltuğa bağlılık. günü kurtarma. Ya adına neler söylersen hepsi var. Erkan Kambur merhaba, selam olsun. Milli takımda İbrahim Bey'e, milli takımın İbrahim Bey'le sorunu var demiş. Hocada da çok fazla liyakat olduğunu düşünmüyorum. Federasyon değişmeden bundan iyi olamayız. Peki. Hatları açtım. 0212 273 1010. Buradan bizleri arayabilirsiniz. Biz şimdi yayında olduğumuz için çok da fazla yüklenmek istemiyoruz oyunculara ama karşılıklı konuştuğumuzda bana da böyle gaz verirseniz, kudurtucu modumuzu açarsak biraz böyle yüklenebiliriz. Çünkü böyle aslında içimde fırtınalar da kopuyor da çok da böyle kırıp dökmek istemiyorum. 69-30 alacağım sizi hemen şöyle. Günaydın, selamlar, hoş geldiniz.
1: Efendim, günaydın.
0: Günaydın, buyurun.
1: Bütün Türk halkına buradan sabır diliyorum. Hiçbir alanda maalesef yönetilmediğimiz gibi futbolda da yönetilemiyoruz. Futboldaki göz göre göre geldi. Bu seviyeye kadar da 2-3 tane oyuncunun olağanüstü yeteneğiyle gelmeye çalıştık. Milli takım alınan oyuncular hep aynı kişiler. Hep aynı düzen. Hiç, bu hoca hiçbir oyunu seyrettiğini düşünmüyorum. Hiçbir maçı seyrettiğini düşünmüyorum. Hiçbir yeni oyuncu keşfetmek istediğini düşünmüyorum. Zaten kariyeri de belli olan bir hoca. Tamam, bize son zamanlarda yaşamadığımız şeyleri yaşattı ama ya o kadar da abartmayalım artık. Bu hocanın hiçbir vasfı yok benim gözümde. Hiçbir kariyeri yok. Bu haliyle milli takımın başına getiriliyor. Bir de üstüne üstlük Amerika hizmetinden sonra da inadınaymış gibi başımıza tutuluyor. Arkadaş, yani bu inadın sebebi nedir? Sayın Hacım son oldu. Siz ne biliyorsunuz da futbolun başına bu adamı getiriyorsunuz ve arkasında durmaya devam ediyorsunuz. Bütün insanlar istememesine rağmen. Siz Türk halkını artık kale almaya başlayın. Bütün yöneticilere sesleniyorum buradan ya. Peki. Bu liyakatsızlıktan bıktık, usandık artık.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Hızlı hızlı böyle almak istiyorum. Dikkat et kendine, olur mu? Görüşürüz.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Sağ olasın. 73-39 hemen size de geleyim hızlıca. Biraz mesaj, biraz telefon. Karşılıklı sohbet de edebiliriz. Hoş geldiniz, selamlar.
2: Selamünaleyküm, günaydın.
0: Aleykümselam, günaydın, buyurun.
2: Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bizim milli takımın temel sorunu eski oyunculardan vazgeçemiyor. Kendi takımında oynayamayan adam hala milli takımda oynuyor. 33 yaşındaki adam kendi takımında yedek. 30 yaşındaki adam kendi takımında yedek. Kadroya girememiş, maçı yok. Ya da kaleciler olsun. Kaleciler de öyle. Maçı olmayan kaleci 11'de başladı. 2 senedir, 3 senedir adamın 5 tane maçı yok. Adam 11'de başlıyor. Bunları söylemek istiyorum. Bunların dışında da yani Elazığ Spor'dan Kemal Rüzgar'ı getirsen gerçekten yani 3 gol atar ya. Milli takımda gol atabilir o çocuk ya.
0: Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür güzel ediyorum. Güzel yerlere değindim. Ben de bahsettim onlardan. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Evet, mesela yani çocuğu şimdi 6 ayında değil, eleştirmeyelim ama yani neden 6 ay değil mi yani? 5 yıldır kendi kulübünde Manchester United'da yedekti, ardından işte İspanya'ya gitti. Orada da forma şansı bulamıyor. Ama biz ısrarla oynatmak istiyoruz bu oyuncuları. 24-37 selamlar.
3: İyi günler.

0: Cihan Bey, kolay gelsin.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz.
0: Cihan Bey, şimdi şöyle söyleyeyim. Yukarıdakileri herkes görüyor da biraz da akademilerde, aşağılarda neler oluyor? Ben size onlardan bahsedeyim, altyapılarda.
1: Süper, olur.
0: Şimdi şöyle U14, U15 seviyesinde veliler bazı hocalara para veriyor, kendi çocuklarını oynasın diye. Veya hocadan bireysel eğitim almıyorsa

0: futbolcu olduğundan dolayı kulüplerde kalması. Geçen bir Kerem İnan söylemişti, o Galatasaray'ın eski kalecisi. Ya dedi, bazı yerlerde dedi parayla verip bu veli çocuğunu oynatıyor. Ve veya da şöyle söyleyeyim, ikincilik, üçüncülüklerde parayla profesyonel yapılıyor bazı oyuncular. Ondan sonra çocuk bakıyorsun U16'da oynamıyor. Ya profesyonel yapıyorsan A takımı alırsın bunu. Parayla profesyonel işleri var. Onun haricinde para, hocanın yönlendirdiği bireysel idman aldırıyorlar. Atıyorum fitness salonlarıyla anlaşıyorlar. Ya aşağılarda çok büyük rezaletler var. Görüyorsunuz Altınordu da kapandı. Yani artık daha kim futbolcu yetiştirecek onu da bilmiyorum. Kaleci konusuna gelirsek Lille'de oynayan Berke Özer gayet formdaydı. Onu çağırabilirdim. Burada birazcık Montella'ya eleştirebilirim. Öbüründe de sen yetiştirmiyorsun ki, hocanın işi o değildir ki. Hazır adamı alıp oynatması lazım. Ya bakıyorsun forvetler hep yabancı. Yani üst liglerde, Süper Lig'de atıyorum bütün forvetler yabancı. E oradan bir tane çocuk Ali Abeşoğlu'nu mu getireceksin? Kimi getireceksin abi? Ya yani en iyisi bu var, bunu oynatıyor. Ha formsuz adamı getirmezsin. Atıyorum ya Göztepe'den işte sağ bek alırsın Okan şeyi. Ya bazılarını değerlendirebilirsin de adama da sen ne verdin ki? Yani tamam, formsuz Dünya Kupası'na kadar çok iyi geldik. Dünya Kupası'na da katıldık yıllar sonra. Yani bu Montella'da, bence sorun Montella'da değil. Sadece bizde altyapıda da liyakatsız hocalar. Bir de hocaların maaşları da çok düşük. Yani Cihan abim öyle söyleyeyim. Hocaların maaşları da çok düşük. Geçen onu da konuşuyoruz. Dedi Orhan, dedi sen olsan ne yaparsın? Adamın aldığı maaş belli. Bir şeyler yapacak evini geçindirmek için de. Yani birazcık daha oralara, altyapılara, üstlere 50 milyon eurolar verip, yani euro da bugün 50 lira. 50 ile 50'yi çarp, dünya para. Ya akademideki bir hocaya 50 bin lira mı verilir? Veya yabancı futbolcuya verir mi? Veya TFF birte de çok büyük oyunculara para veriyorsun. Veya aşağıdaki hocaya para vermiyorsun. Veya diyorsun ki iyi bir takım kuracak hoca, git diyor bonservisini kendin al, ondan sonra kulüpte uğraşıyorsun. Yani altyapılarda çok büyük sıkıntılar var. Bilmiyorum, herkes yukarıya bakıyor ama aşağıda çok iğrenç şeyler de dönüyor Cihan Bey, onu söyleyeyim dedi. Bir de Altınordu kapandı, yani artık daha ötesi yok. Altınordu gibi kulüp kapandı yani.
1: Kapanmadı da yetiştiricilik yapmıyor artık. Yani evet, bir nevi
0: daha
1: kapanmış oluyor.
0: Katılmadı. İkincilikteydi, lige katılmadı. Daha kapandı da.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, dikkat edin kendinize. Görüşürüz, sağ olun.
0: Ne demek?
1: Evet, yani sadece yani Montella'da sorun bulmuyorum deyip, evet altyapılarda bu var. Ama yani kimse ortaya koyamıyor, işte kulüplerin mali sıkıntıları veya işte bazı kişilerin kişisel çıkarları sebebiyle bunlar oluyor. Yani hak eden çocuk yerine ödeme yapabilen ailelerin, çocukların önleri açılabiliyor ama şimdi bunu bir iddia olarak ön plana koyuyoruz. Ya yani bunu gördüyseniz ilgili mecralara şikayet edin bence. Şimdi ben görsem direkt ederim. İşte torpille veya para verilerek bir yere gelen çocuklar zaten genelde uzun vadede bu tempoyu kaldıramıyorlar. Gerçekten yetenekli olup dışarıda kalan çocuk da, ya diyor işte ben ondan yetenekliyim, dışarıda kaldım deyip futboldan soğuyor. Ama sadece Montella'da sorumlu değil demek de biraz böyle kolayına kaçmak gibi oluyor. Bence Montella'nın da problemi var. Çünkü sonuçta o A milli takımın başında, o oyuncuları kendisinin bulması lazım. Mesela formda olan bazı oyuncular var. Şimdi dinleyenlerimize sorsam bana kafadan 5 tane isim verirler. Onlar kadroya alınmıyor. Israrla formsuz isimleri tercih ediyor. Bunda inat ediyor. Bence burada Montella'nın problemi var. En çok eleştirili konulardan bir tanesi de bu. Mesela rotasyon oyuncuları veya oyun içindeki değişikliklerde bazen geç kalıyor. Ya da panikle, ilk yarıda olduğu gibi hemen Ozan'ı çıkarıp Abdülkerim'i alması gibi panikle değişiklikler yapıyor. Bunlar bana göre eleştirilebilir. Bir de rakibin hamlelerine karşı ben hiçbir B planı görmüyorum. Yani B planı olsa da bunu geç devreye sokuyor. İtalyan olduğu için herhalde, o skoru koruma psikolojisiyle. Yani skoru koruyacak bir şey de yok bu arada. İlk yarı 3 tane yemişsin, orada hemen bir reaksiyon alman lazım. Konuşuruz. 52-53. Selamlar, hoş geldiniz.
2: Cihan kardeşim, günaydın.
1: Günaydın. Selamlar, buyurun.
2: Demin, aleykümselam. Demin konuşan arkadaşımıza %100 katılıyorum. Bu altyapılardaki, işte alt liglerdeki bu parayla profesyonel yapma olayları. Hatta hani benim oğlum da alt liglerde oynuyor. İkincilik, üçüncülüklerde. Burada bu tür şeyleri çok yaşadık. Tabii bu sadece Montella'nın olayını buraya bağlamamak gerekiyor.

0: gerekir. Bu Montella dün de bağlanmıştım söyledim. Denizgül denen bir oyuncu var. Bunu oynatmadı. İki tane maçımıza mal oldu. Eminim ki Denizgül oynasaydı bu maçlarımızın skorları böyle bitmezdi. Ama altyapılarda veyahut da alt liglerde bu şekilde profesyonel yapılan oyuncular bir sürü var. Federasyon bu bahis olaydan üzerine gideceğine bu kangren olmuş bu durumu kökten çözmesi için bazı planlar yapması lazım. İsimler verebilirim. Büyükçekmece Kulübü. İsimler araştırsınlar. Kaç tane oyuncuyu para karşılığında profesyonel yaptılar. Bakın şimdi 3. ligde sıralamaya bakın. En dipte var şu anda. Bu bir kanıtıdır zaten. Ve burayı araştırsınlar ya. Burayı araştırdıktan sonra çorap söküğü gibi gelecek. Yani bu durumun üstesinden gelmek için devletin artık müfettişleri mi? Çok önemli bir konu bu çünkü. Bu şekilde devam ettiği sürece Türk futbolundan hiçbir şey olmaz kardeşim.
1: Peki. Çok sağ ol. Dikkat et kendine, olur mu? Görüşürüz. Biz bu konuyu çok konuşmuştuk. Önceki programlarda da, sabah programlarında da bunu çok konuşmuştuk. Tamam, o parayla kadroya aldırdın. Bir şekilde kadronun içine monte ettin. Ama belli bir yere kadar o futbolcu gelebilir yani. İşte 3. lige kadar geldi. Yetenekleriyle bir yere kadar gelir. Yani ilk rüzgar estiğinde, gerçek bir rekabetle karşılaştığında, ne bileyim daha iyi oyuncularla karşılaştığında hani kendisinin de aslında yetersiz olduğunu görür. Ama işte dinleyenimiz de diyor ki kardeşim neden benim çocuğumdan bir adım önde diyor. Var bunlar. Geçmiş dönemlerde var. Şimdi nasıl bilmiyorum. Benim dönemimde vardı. Ben Kireçburnu'nda, o zaman orası toprak sahaydı. Orada top oynarken işte kramponlarımız falan böyle yırtıkken yani şey, su parasını bile hocamız alırdı yani, öyle düşün. Ama bizden daha az yetenekli arkadaşlarımız o bölgede bulunan farklı kulüplere gittiler. Kendi hocanın ailesinin apartmanına asansör falan yaptırdığı için bunlar oluyor tabii de. Yani dünkü maçı sadece buraya bağlayamıyorum yani. %100 problem buradadır demiyorum ama problemi %30 da buralardadır. Katılırım. 90-57. Selamlar.
2: Selamlar Kitan.
1: Serdal, evet. Hoş geldin. Dün nerelerdeydin? Ben de dedim Serdal.
2: Ben dün seni aradım bir saat ama bak beni almadın yayına. Boş ver. Sıkıntı yok.
1: Peki görmemişim.
2: Fazla da arkadaşları bekletmeyeyim. Birkaç bir şey söyleyeceğim.
1: Buyur.
2: Şimdi dün ben Doğan abiye bağlandım. Ben Montella'yı hep eleştiriyorum biliyorsun. Benim dün ikinci yarı izlediğim futboldan yüzüm kızardı. Utandım. Tarihin en büyük kriziyle yaşayan İtalya, Dünya Kupası'na katılmayan İtalya, 10 eksikle gelen İtalya'ya ilk yarı 3 yedik. Yani benim yüzüm kızarıyor da dün benden sonra Montella'yı göklere çıkartanlar, eleştirmeyenlerin yüzü kızarıyor mu bilmiyorum. Ama onların derdi milli takım değil, onların derdi kulüpçülük abi. Oynamayan oyuncuları alıyor kendisine, uğur getirenleri alıyor, yanında tutuyor. Yani bir adaletsizliği kimse konuşmuyor futbolda. Yani otoban olmuş. Eren'in tarafı Koya de oraya otoban etmiş. Gol atmış. Hala seyrediyor. Mesela şu anda Galatasaray'ın en formda oyuncularından biri Yunus almıyor. Yunus'u almıyor. Ya, ne söyleyeceğim ki? O kadar konuşacak şey var ki. Ben uzatmak istemiyorum. Ben uzatınca arkadaşlar bağlanıyor, beni eleştiriyorlar. Adam eleştiriyor, diyor ki Doğan abi. Peki diyor, Montella'yı hoca olarak ister misin diyor. Hayır diyor, istemem diyor. Peki nasıl ya arkadaş? Sormazlar mı? Madem çok beğeniyorsun. Bir de şu sığ düşünceden kurtulalım ya. Can. Ya yok neymiş, ülkede hoca mı varmış? Niye o yok ya? 4 yıldır bu ülkede şampiyon olan bir takımın hocası var. Niye milli takım almıyorlar? Şenol Güneş'i 2 yıl şampiyon yaptı. Aldılar. Alsınlar şu Okan Buruk'u. Niye almıyorlar abi? Yok mu yani? Ya İlhan Palut bile bu hocadan daha iyi, biliyor musun abi? Ya 2 metreden gol atamayan Kerem'i sahaya alıyorlar. Ama neymiş, İlhan Fakili hazır değilmiş. Neymiş, Enes İnan hazır değilmiş. Adam İspanya'da maça çıkıyor, hazır değilmiş. Ya demiyor ki kardeşim ben menajerlerin kuklasıyım, ben kimse onu alıyorum demiyor. Ama benim ülkemde hala Montella başarılı. Çünkü niye? Sen kulüpçülük yapıyorsun. Senin derdin milli takım değil kardeşim. Senin derdin sadece takımın. Takımın oyuncuları aldığı için, formsuzları topladığı için Montella'yı göklere çıkarıyorsun. Ben utanıyorum kardeşim. Ben Türk olduğum için utanıyorum. Ama sen utanmıyorsan bir şey bilmiyorum. Bir de kalkmış ne diyor biliyor musun? Utanmadan ya, kimse de cevap vermiyor buna. Ben buraya geldim de C ligindim. A ligini çıkarttım. Siz bundan memnun olun diyor bak. Siz bundan memnun olun diyor ya. Tarihin en iyi jenerasyona sahibiz biz. Yazık bu çocuklara. Bu hocanın alt elinde heba ediyoruz. Cihan çok sinirliyim kardeşim.
1: Sağ ol Serdal, görüşürüz, dikkat et kendine. Bugün Serdal'ı kesmedim, yani sinirli olabilir. Ben de gerçekten yani özellikle maçtan sonra bazı insanların öfkesi böyle şey gibidir yani. Normal ütü gibidir böyle, bir anda soğur bir anda geçer. Bazılarınki de buharlı ütü gibi böyle geç soğuyor geç sönüyor. Benim o geceki öfkemle mesela yayına girmiş olsaydım belki Serdal gibi konuşabilirdim. Bizim milli takım böyle dönem dönem zaten böyle yolunu kaybetmiş. Çeşitli milli takımların özgüvenini yeniden sağlamasını sağlıyor bana göre. Ne bileyim işte San Marino geldi kaç yıl sonra, 10 yıl sonra mı 12 yıl sonra mı geldi, ilk golünü bize attı. 5 yıldır 6 yıldır gol atamayan takım geliyor bize 3 tane atıyor mesela. İşte Letonya mesela, şu an afaki aklıma gelmediği için söylüyorum. Şimdi de İtalya, en son bunlar 2014'te Dünya Kupası'nda oynamışlar. Belki de şu an iyi bir dönemden geçmiyorlar. Geldiler güle oynaya kazandılar. Kötü diyemiyorum ben yorumcular gibi, işte tarihin en kötü İtalyası falan diyemiyorum, o kadar da değil. Onlar tarihin en kötü İtalyası ise biz neyiz o zaman diye bana da sorarlar, ben de cevap veremem. 17.51 günaydın, selamlar, geleceğim mesajları görüyorum dostlar. O 17.51 günaydın.
0: Günaydın.
1: Hoş geldiniz, buyurun.
0: Nasılsınız Cihan Bey?
1: Ben iyi olmaya çalışıyorum, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, Allah aşkına işe gidiyorum.
1: Kolaylıklar.
0: Ya dün akşam, ya ben dün Allah'tan veremezsi olmuşum. İnanın ki Allah'tan veremezsi oldum. Ya senin elinde ya Altay Bayındır, Seltevigo'da oynamıyor bu adam. Senin elinde Berke Özer gibi bir oyuncu var. Ondan sonra bu adamı almıyorsun egoların yüzünden. Ferdi Kadıoğlu diye bir oyuncu var, almıyorsun. Eren Elmalı'yı alıyorsun. Ya sen derbi izlemeye diyorsun, sen kimi izliyorsun? Uğur Can senin oyuncun, Abdülkerim senin oyuncun. Ondan sonra Barış senin önünde, Yunus senin önünde. O neyini izliyorsun? Gel Fenerbahçe'ye. Kimi izliyorsun? Hadi Kerem'i izliyorsun. Gel Beşiktaş'a İlhan Vakılı'nın. Tamam. Emirhan Topçu'yu aldın. Tamam. Kimi izliyorsun sen başka? Rıdvan'ı almıyorsun. Sen niye izliyorsun? Enes İnal gibi oyuncumuz var. Ondan sonra daha nice Serdar Tosun gibi oyuncumuz var. Ben Beşiktaş'ından kulüpçülük yapmıyorum. Ben bu milli takım için canım feda. Türkiye için canım feda. Kulüpçülük yapmıyorum. Ama sen niye inmiyorsun böyle? Bir Bursa maçını izlemiyorsun, Keçiören Gülçen maçını, Mardin maçını izlemiyorsun. Ya bu ne, nasıl bir oyuncu be? Fatih Terim buluyor da, Hakan Çalhanoğlu buluyor da, yani bu ego niye yani?
1: Dur. Bir rahatladın mı? Bir nefes al da hepim anlayalım. Tamam anlıyorum, çok öfkelisin ama yani bayağı böyle herkesi sıradan geçirdin. Haklısın, katılıyorum ama daha böyle sakin olursan hepimiz duyalım, anlayalım diye.
0: Evet, teşekkür ederim, kusura bakmayın.
1: Yok estağfurullah, estağfurullah. Ne demek? Sağ ol, dikkat et kendine, olur mu?
0: Teşekkür ederim, iyi çalışmalar,
1: sağ kolay olasın, gelsin. Sağ olasın, sağ olasın. Ya insanlar da yani düşün, ya düşün işte milli takıma sevgilerinden dolayı. Birini çok sevdiğinizde çok kırılırsınız ya. İşte milli takımı da çok seviyoruz. İnsanlar da ister istemez kırılıyor mesela. Altay'ı ıslıkladık. Ben de evet neden ıslıklandığını anlamadım. Sonuçta o da aylardır, yıllardır hatta 11 yüzü göremiyor. Sonradan oynadığı dönemler var. İşte FA Cup'ta falan böyle bir forma giydi. Hatta FA Cup'ta da değil, orada lig kupası var. Hayır, orada falan forma giymişti. Oradan İspanya'ya gitti falan. Yani genelde biraz daha böyle hem stoperlerin hem beklerin problemi vardı. İkinci golü topu sektirdi tamam da hani o pozisyon nasıl oluştu? Arka direkte topu boş kaleye yuvarlayan futbolcu orada neden bomboş duruyor mesela, bir ona bakmak lazım. Kurtarış yapmadı diyebiliriz ama kurtarılacak pek bir şey de olmadı. İtalyanlar net olarak sayabildiğim kadarıyla 6 net pozisyon buldular. İstatistiklere falan bakmıyorum ben. 4'ü gol, biri dışarı, birini de Altay'a çıkardı zaten. Ya Altay'ı bile bana savundurttunuz. Hani sosyal medyaya girsem bir şey yazacağım ama Altay'ı çok beğenmem ama Altay'ı ıslıklayacak bir şey de yoktu. 79-54. Merhaba, selamlar.
3: Selamlar abicim.
1: Hoş geldiniz.
3: Alo.
1: Buyurun, hoş geldiniz.
3: Merhaba abicim. Valla ben diyeceğim şöyle bir şey var. Piontek'te Derval'in kurduğu takımla Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Demirci. Yani bu ülkeye 20 yıl geriye götürdüler. Adam var. Yani Türk futboluna bir şey katmadılar bence.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
3: İyi günler.
1: Çünkü sıcak

0: Bir gelişme var. Onu da aktarmam lazım dinleyenlerimize. Sabahın erken saatlerinde İlhan Uzundurukhan da bana mesajını atmış. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu evrakta sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınmış. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu evrakta sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Bir reklama gideyim. Bir Tahir Kum'a falan bağlanabilirsem bir Tahir Kum'a bakayım çünkü sıcak bir gelişme var. Telefonları kapatmayın arkadaşlar. Bağlantı işini halledemezsek oraya geri döneceğim. Bu haberi çünkü bir Tahir abiyle falan konuşmam lazım. Kısa bir ara hemen geliyoruz.
1: Reklam.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
7: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam ediyor.
0: 'Dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli bir isim bizlerle beraber olacak. Doktor Bora Yargıç hocamız bizlerle beraber. Tabii sabahın erken saatlerinde Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması haberi de gündeme bomba gibi düştü. Bora hocam saygılar, günaydın, nasılsınız?
8: Günaydın Cihan'cığım, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar herkese, selamlar, saygılar.
0: Evet, biz Ferhat Bey'in görevden istifa etmesini beklerken evrakta sahtecilik yaptığı gerekçesiyle gözaltı kararı çıktı kendisine. Yani tabii şu an çok taze olduğu için biz de detayları bilmiyoruz. Detaylar geldikçe dinleyenlerimize de aktarmaya çalışacağız. Var mıdır hocam bununla ilgili bir yorumunuz?
8: Şimdi evet, değerlendirelim. Yani şimdi hukuk fakültesinde de ben ders veriyorum. Şimdi olayın şimdi bambaşka bir boyutu var. Şöyle, şimdi MHK başkanı tamam gözaltına alınıyor da gözaltına alınma sebebi ne? Sahte evrak düzenleme.
0: Evet.
8: Şimdi bu bambaşka bir boyuta gider. Bunun ceza hukuku boyutu var. Böyle bakmak lazım. Yani bu sadece Türk futbolunda bir MHK başkanının görevden alınması değil. Burada yani sistemin meşruiyetini sorgulayan, yani ceza kanunlarına en önemli aslında kurumsal krizlerden de biri olarak ben bunu görüyorum. Şimdi adli sürecin böyle nitelenmesi zaten üzerinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun üzerindeki o işte eleştirileri daha da derinleştirecek ve bunu hukuk nezdinde daha da irdeleyecek diye düşünüyoruz. Şimdi resmi bir belgede sevgili Cihan, sahtecilik ve görevi kullan, yani kötüye kullanma ceza hukukuna girer. Burada da yani şimdi kamusal yetki alanının haksız yere kullanılması, şimdi hakem atama listeleri, işte sağlık raporları, sınav tutanakları, tarifat yapılması, herhalde bunlardan bahsediyor. Yani resmi evrakta sahtecilik deyince benim aklıma bunlar geliyor. Yani bir MHK başkanı hangi resmi evrakta sahtecilik yapabilir? Hakem atama listelerinde sahtecilik yapabilir. Sağlık, fiziksel yeterlilik raporlarında sahtecilik yapabilir. Sınav tutanaklarında sahtecilik yapabilir.
0: Bora hocam, sözünüzü kesiyorum. Bora Yargıç'la beraberiz. Evet. Hakem atlatma dosyalarında sahtecilik yapabilir dediniz. Benim aklıma hemen şey geldi. Burak Yılmaz'ın Nisan 2026'da bir basın toplantısı vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Hı. Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı demişti. Ya Federasyon, evet, Başkan Vekili Fuat Göktaş'ın ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun Türk futbolunu ve hakem kararlarını keyfi şekilde yönlendirdiğini iddia etmişti.
8: Evet.
0: Burak Yılmaz göreve döndü, Ferhat Bey tutuklandı. Gözaltına alındı daha doğrusu.
8: Demek ki buradaki iddialarının, eğer bu gözaltı kararı, yani evrakta sahtecilik nedeniyle gözaltı kararı ise, o zaman Burak Yılmaz'ın buradaki dediklerini teyit eder nitelikte. Yani tekrar ediyorum, bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı eğer evrakta sahtecilikten göz önüne alınıyorsa, bunun en önemli birinci hakem atama listeleridir. Ondan sonra ikinci konuya geleyim. Müsabaka sonucunu etkileme şüphesi olabilir. Tabii bunların hepsi, gözaltının tam gerekçesini bilmiyoruz. Atamalarda sahtecilik yapıldığı iddiası, işte dosyanın 6222 sporda şiddet ve düzensizliğin önlemesine dair kanun çerçevesinde genişletilmesine zemin hazırlar. Eğer müsabaka sonucunu etkileme şüphesi de varsa olay bambaşka bir boyuta gider. Ama şimdi bu tarafına bakalım. Ya bizim ligimizin zaten hep böyle brand value, takımların brand value, marka değerinden bahsediyorum ya, benim asıl böyle oradaki uzmanlık onu. Şimdi atanan hakemlerin yönettiği maçlar, kulüplerin itirazları, tazminat hakları, sahte evrak ve usulsüzlük, işte burada yargı kararıyla eğer bunlar tespit edilirse, daha şimdi yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun hukuki geçerliliği tabii ki ondan sonra tartışmaya iyice açık olacaktır sevgili Emre. Ya şimdi haksızlığa uğradığını iddia eden kulüp, puan kayıpları, kaçırılan şampiyonluklar, ne bileyim Avrupa Kupası gelirleri, düşme hattı sonuçları, TFF aleyhine ağır maddi tazminat davaları açma hakkı doğar. Lig maçlarının iptaline kadar doğar, tescilin durmasını talep etme hakkına kadar doğar sevgili Emre Tirev. Yani bir akademisyen olarak olayın bu hukuki boyutlarını tüm detaylarıyla bu şekilde dinleyicilerimize aktaralım.
0: Evet, Bora Yargıç hocamızla beraberiz. Hocam tabii şimdi detayları da yavaş yavaş geliyor. MASAK ve HTS kayıtları, tanık ifadeleri ve bilirkişi raporları da incelenmiş. Sadece Ferhat Gündoğdu değil, bazı mevcut ve eski Merkez Hakem Kurulu üyeleri, bazı hakemler ve gözlemcilerin de suçlarla bağlantılı olabileceği değerlendirilmiş. Ferhat Gündoğdu ile beraber 7 kişi de gözaltına alınmış burada. Evet. Soruşturma da 15 Eylül 2025'te yapılan müşteki başvurusuyla başlamış.
8: Sevgili Cihan, şimdi bu sene Dünya Kupası'nda Türkiye Türk Milli Takımı'nın aldığı bu başarısız sonuçtan sonra zaten, yani bu kadar eleştirilen bir TFF başkanı, işte ben çok fazla oradaki teknik direktörde falan bir şey bulmuyorum. Yani başarılıysa gider, başarısızsa gider. Biraz önce mesela seni beklerken dinleyicilere bakıyorum. Ya bu ülkede 4 yıl şampiyon yapmış bir hoca var diyor. Şimdi Galatasaray'ın içinden gelen biriyim. Galatasaray'da en çok eleştirenlerin başında Okan Buruk var. Yani şimdi nasıl olacak? Yani en azından işte 4 sene şampiyon olmuş ama orada bir kiremit koyamamış. Altyapıdan bir tane futbolcu çıkaramamış. Galatasaray hep futbolcu ithal eden konusu olmuş. Bir tane futbolcu satamamış, ihraç edememiş. Şimdi biz teknik direktörün başarısını, kariyerini değerlendirirken hangi çerçeveden bakacağız? Buraya baktığın zaman Dünya Kupası'nda bu kadar başarısız olmuş bir milli takımın bir kere baştan sona bir yenilenme, yani bir arınma yaşaması gerekmez miydi? Şimdi görüyoruz burada Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin gerçekten bir çöküşü, aslında bir yönetişimin çöküşüyle karşı karşıyayız. Şimdi bakalım, bak detaylandıralım. Silsile sorumluluğu. MHK kime bağlı? Merkez Hakem Kurulu doğrudan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na bağlı.
0: O da özel.
8: Şimdi siz doğrudan bütün suçlu MHK Başkanı derseniz, yönetim kurulunun burada hiç mi sorumluluğu yok? Siz atadınız. Merkez Hakem Kurulu doğrudan TFF yönetimine bağlıysa buradaki sorumluluk silsilesinin iyi altına çizmemiz lazım. Atama süreçlerinde sahte evrak kullanılmasında yönetim kurulunun sorumluluğu yok mu? Yani burada göz yumma olarak değerlendirilemez mi? Ya da denetim görevini ihmal ettiği her alanda denetim, hep denetim, denetim sadece finansal denetim olmaz. Yürütme denetimi, idari denetim, ibra denetimi. Dolayısıyla bu sorumluluk sadece MHK başkanıyla kalmaz. TFF başkan ve yönetim kurulunun buradaki yetki ve sorumluluğu, görevi ihmal, meşrutiyetini doğrudan ortadan kaldırmaya kadar gidecek bir olağanüstü genel kurulunu bence bu süreç zorunlu kıldığını, kılacağını düşünüyorum sevgili Cihan.
0: Evet, Doktor Bora Yargıç hocamla beraberiz. Hocam siz Galatasaray Divan Kurulu üyesisiniz yanlış bilmiyorsam. Doğrudur değil mi?
8: Evet.
0: Yani az önce Okan Buruk'la ilgili sarf ettiğiniz kelimeleri divanda da siz konuşuyorsunuzdur. Her şey her yeri, her şey her yerde konuşuyorsunuz. Böyle Dursun Özbek'le falan bir atışmanız oluyor mu zaman zaman Sayın Başkan?
8: Ya atışma değil. Şimdi bak, yani ben mali genel kurullarda konuşuyorum. En son Ekim 2025 mali genel kurullarda tamam çok başarılı onu yaptık. Riva'yı yaptık, Florya'yı yaptık, işte Mecidiyeköy'ü yaptık. Ya Sayın Başkan dedi, Galatasaray bir gayrimenkul şirketi değil. Sürekli bize lansmanlardan, inşaat projelerinden bahsediyorsunuz. 2022'de yönetime geldiğinizde Galatasaray'ın borcu 4 milyondu. Geçen sene konuştuğumuzda Galatasaray'ın borcu 24 milyona çıktı. Peki bu kadar büyük borç ve yükümlülük artışını, bunları konuşalım, bunları tartışalım. Siz bu borç ve yükümlülüğü nasıl eriteceksiniz? 4 yıl üst üste Galatasaray şampiyon oluyor. 4 yıl üst üste Galatasaray'da faaliyet zararı var. Yani Galatasaray futboldan para kazanmıyor. Ana faaliyetinden gelir elde edemiyor. Ki sadece bu Galatasaray'da değil, tüm futbol kulüplerimizde var. Ben spor ekonomisi açısından değerlendiriyorum. Halka açık 4 büyük kulübümüzde de ne yazık ki mali tablolar borca batıklık gösteriyor. Yani bu Galatasaray'ın sorunu değil, Türkiye'de futbol takımlarının içinde olduğu finansal krizin ve nakit bulma krizinin sorunu sevgili Cihan.
0: Evet, Doktor Bora Yargıç hocamla beraberiz. Hocam şimdi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Bey'in gözaltına alınması, şimdi ligler tamam ara verildi, milli aradayız ama şimdi haftalık hakem atamaları olacak, hakemlerin performansları var vesaire. Yani işleyişte bir sorun yaratır mı ya da şunu mu dersiniz, zaten bir işleyiş yoktu çok problem olmaz mı dersiniz?
8: Ya olmazsa zaten iyice zaten şey olur. Yani düşünün, hakem atamalarında eğer sahte evrak tespiti yapılırsa bu basit bir idari usulsüzlük müdür? Yani burada organize bir suç ve manipülasyon yok mudur? Yani müsabaka sonucunu etkileme, nitelikli dolandırıcılık, seyirden görevden yasaklanma, bir sürü Türk Ceza Kanunu ve 6222 sayılı kanun kapsamında bunun ceza hukuku izdüşümü vardır sevgili Cihan. Şimdi siz müsabaka sonucunu etkileyecek derecede hakem hatalarında sahte belge düzenleme suçuyla karşı karşıyasınız. MHK'yı atayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri bizim bundan haberimiz yok diyecek, öyle mi? Ya burada hukuk bu şekilde işlememeli, böyle işlemez. Burada o zaman bunun basit bir idari usulsüzlükten çıkıp organize suç ve manipülasyon soruşturmasına dönüşme ihtimali çok çok yüksektir.
0: Şimdi spor hukukundan avukat bir arkadaşım mesaj atmış. Size de çok selamlarını iletmiş. Bora hocamın ağzına sağlık diyor. Resmi belgede sahtecilik suçu kamu güvenini ve resmi evrakların sıhhatini hedef alan ağır bir suç kategorisindedir. Cihan'cığım, bir spor kurumunun en üst düzey idari mekanizması dediğiniz yer, yani buna siz MHK ediyorsunuz diyor. Adli makamlarca gözaltına alındıysa bu idari disiplin cezasından çıkıp doğrudan adli bir yargı sürecine devrolmuştur artık demiş. Evet, size de selamlarını iletmiş.
8: Ben de teşekkür ediyorum sevgili avukat beye.
0: Can.
8: Aynı Can Bey'e spor hukuku anlamında bakın ben söyledim. Yani burada Türkiye Futbol Federasyonu'nun kusursuz hizmet sorumluluğu vardır. Siz kalkıp Merkez Hakem Kurulu Başkanı bu kadar ağır bir işte futbol maçlarında müsabaka sonucunu etkileme, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, seyirden ve görevden yasaklanma gibi suçlarla ceza hukuku izdüşümünde bir sahte evrak tespiti yaparsanız olay bambaşka boyuta gider. Kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine bak nasıl tazminat davaları açabilir. Biliyor musunuz? Halka açık 4 tane spor kulübümüz var. Bir, Türkiye Futbol Federasyonu'na bir kere hizmet kusuru açabilir. Yayın ve sıralama geliri kaybı. İki, yoksun kalınan kar. Yani benim buradaki işte sahte belge düzenleme nedeniyle UEFA'ya katılım, performans gelirim, buradan alacağım Şampiyonlar Ligi gelirlerim, bunların hepsinden yoksun kalma ve bu kardan mahrum kalma hukuki dayanağıyla tazminat davası açılabilir. Küme düşme kaynaklı değer kaybı. Takımlar belki Türk işte Süper Lig'den bu yapılan fiiller dolayısıyla küme düşmeyle karşı karşıya kaldılar. Bu da doğrudan ağır hizmet kusuru gerektirir sevgili Cihan. Hı hı. Bir de halka açık şirket bunlar. Hissedarların zararları ne olacak? Olayın bir de SPK boyutu var. Yani SPK'da 32. madde, ben bir SPK bağımsız denetçisiyim. 32. madde açık. Yönetim kurulunun sorumluluğu. O zaman halka açık bu dört büyük spor kulübümüzün

0: pay sahipleri de hissedar zararları nedeniyle TFF aleyhine tazminat davası açabilir. Evet, olayın bir de akademik tarafında böyle açıklayalım.
1: Hocam biliyorum biliyorum, siz de çıkacaksınız, sizi de çok tutmak istemiyorum. Aynen. Ama şimdi haber yeni düştüğü için detayları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Eski bir hakemin belgelerle şikayeti üzerine Ferhat Bey gözaltına alınmış. Ben az önce Burak Yılmaz'ın açıklamalarını hatırladım ama bir dinleyicimiz de şeyi hatırlatmış. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum, Ali Koç döneminde Ferhat Gündoğdu'nun kim olduğunu göreceksiniz demişti. Yani acaba yani bazı kişiler bir şeyleri biliyordu da söyleyemiyor muydu? Şimdi bunu da söylemek de istemiyorum vallahi, ama şimdi Burak Yılmaz da buna benzer bir şey söyleyince şimdi kafam iyice karıştı.
0: Ya soruşturma çok önemli. Yani birileri belki kral çıplak mı dedi. Yani bunların şimdi bu gözaltına alınma, mutlaka ki hukuki dayanakları var, mutlaka ki delilleri var. Ama olayın sadece Türkiye boyutu değil. Bak bu kriz UEFA ve FIFA nezdinde de doğurabileceği ihraç ve men risklerini de içerir. Bak çok farklı boyutlardan bahsediyoruz. Kısaca üstünden geçeyim. Yani ne olur? Türkiye Futbol Federasyonu bir kere özel bir kurum değil mi? Yani eğer Merkez Hakem Kurulu Başkanı hakem atama mekanizmasına sıçrayan bir adli soruşturma, evrakta sahtecilik, belgede sahtecilik soruşturması geçiriyorsa UEFA ve FIFA iki temel kural setinden harekete çıkabilir. Ne? Biri özellik ihlali, öbürü de müsabaka dürüstlüğü. Şimdi özellik ihlali bambaşka bir boyuta getirir işi. Dolayısıyla bu kriz uluslararası futbol hukukunu ve kurumlar nezdindeki sonuçları da çok etkileyebilir. Bu nedenle çok titizlikle, çok detayla incelenmesi lazım. FIFA'nın, yani konuşulmayalım ama burada Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyelerine, kurullarına, federasyonuna karar alma mekanizmalara kadar, yani federasyonun işlevsiz kalmasına kadar işleyebilecek bir duruma gidebilir. Eğer soruşturma, ümit ediyoruz böyle sonuçlanmasın, FIFA'nın bunları bu komitelerle inceleme, denetleme hakkı da doğar.
1: Hocam tabii şikayet dün gelip Ferhat Gündoğdu'yu bugün gözaltına almamışlar. Yani şikayetten tam bir yıl sonra, bir yıl dört gün sonra, yani bir yıldır süren bir soruşturmaymış. Demek ki yani şimdi bilmiyoruz tabii, şu an gözaltında bir şey söylemek de düşmez ama bir yıldır süren soruşturmanın ardından şu an bu gözaltı kararı çıkıyor.
0: Yani ilginç, zamanlama da aslında manidar mı diyelim, ilginç yani şey de ilginç ama tüm bu belirttiğim çerçevede
1: zamanlama
0: yani,
1: manidar diyebilirsiniz hocam.
0: Evet.
1: Söylemek istediğiniz anladım.
0: Zamanlama manidar, yani bu dört günlük milli maç sonucu mu beklenildi böyle bir şey ya da ama bu iş sadece MHK başkanıyla kalmaz. Tekrar ediyorum, altını çiziyorum. Merkez Hakem Kurulu'nu atayan Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kuruludur. Buradaki sorumluluk MHK ile kalmaz. Burada Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunda aynı derece sorumluluğu ve görevi ihmal nedeniyle soruşturmaya dahil edilmesi muhtemel olabilir.
1: Evet, Bora Yargıç hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Cihan. İyi yayınlar.
1: Kolaylıklar diliyorum. İşiniz gücünüz rast gitsin. Evet, bir ay önceye kadardı diyor. Serdal Adalı da federasyon başkanının gücü yetmiyor, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun demek ki diye bir hatırlayın. Çıkartma yapmıştır Riva'ya ekibiyle beraber. Orada da bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanı'na götüreceğim demişti Serdal Adalı. Bir yıl süren soruşturmanın ardından Ferhat Gündoğdu'ya da gözaltı kararı çıkmış arkadaşlar, dostlar. Yaklaşık yarım saat önce düştü bu haber diyelim. Dostlarımızın telefonları var. Bu sıcak gelişme detayları da ben de o ara sizinle telefonla konuşurken yani boşta durmamaya çalışıyorum. WhatsApp'tan sağa sola mesaj atıp olayın detaylarını almaya çalışıyorum. Bir bağlantıyı alalım. 81-11. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Selamünaleyküm Cihan. Aynı sabahlar, nasılsın?
1: Sağ ol.
2: İstanbul'dan Ahmet Arjun.
1: Hoş geldin.
2: Dün bağlanmıştım ben sana.
1: Buyur.
2: Dün şey demiştim ya, Fransa maçını işte Fransa dedim, bence dedim oynamadı demiştim bizim milli takımda. Yani olursa olur, olmazsa olmaz. 1-0 olsa da olur. Top ayağına gelirse oynadı demiştim. Bizim milli takım çok mu iyi oynadı bilmiyorum demiştim. Sanki biraz haklı çıktım gibi dünkü maçta. İtalya biraz önde bastığı zaman bizim milli takım bayağı bir bocaladı yani. Çok hatalar yaptılar ama Fransa öyle bir

0: şey yapmadı, pres yapmadı, hiç şey yapmadı. Ayağına geldiği zaman oynadı. Dün de gördük yani, haklı çıktım. Bir de bir konuya daha değineceğim ya. Şimdi herkes Montella'ya sallıyor da. Ben bir şey söyleyeceğim. Tek suçlu Montella mı acaba? Öyle bir düşünmek lazım. Şimdi ben ortada bir suçlu varsa ben bunu %80'i Türk futbolu olarak görüyorum. %20 de Montella. Şimdi senin ülkende futbolcu çıkmıyor ki abi. Adam ne yapıyor? Sol stopere Abdülkerim'i koyuyorsun. Eren Elmalı'yı koyuyorsun. Ya ben Galatasaraylı olarak ben bu adamlar halı sahada oynamalı ya. Ciddi söylüyorum. O kadar yani büyük konuşuyor. Bu oynatmalı ya ben bu adamlar halı sahada. Bunlar milli takımda oynuyorlar. Ondan sonra diyorlar ki işte yok milli takım şöyle, milli takım böyle. Ya senin ülkende futbol yetişmiyor ki. Ayhan Akman'ın çocukları kaç senedir Galatasaray'ın kulübesinde oturdular Portilla. Doğru mu Cihan?
1: Hı hı.
0: Yani ondan sonra futbolcu yetişmiyor diyorlar. Sen Portilla futbolcu çıkarırsan hiçbir şey olmaz abi bu ülkeden. Diyeceklerim peki. Bu kadar. Ya sinirliyim biraz da, kusura bakmayın. Belki biraz ağır konuştum ama gerçekten böyle yani. Teşekkür ediyorum.
1: Sağ olasın, görüşürüz. Sağ olasın, sağ olasın. Yani torpilli kısmına hı hı demedim bu arada. Seni onaylıyorum anlamında hı hı dedim. Çünkü bütün hepsini dinlemeye çalışıyorum. 0622 merhabalar, hoş geldiniz.
2: Selamlar, iyi programlar.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
2: Çok basitçe şundan bahsedeceğim. Nedense Türkiye'de bu sadece futbol değil. Bir spekülasyon olacağı zaman ya da işte sosyal medyada patlayacağı zaman. Dün 4 tane gol yedik, 8 tane de yiyebilirdik, gerçekten İtalya durdu. Hemen bir senelik şikayet yayına giriyor ve işte MHK Başkanı gözaltına alınıyor. Bir sene 4 yıl önce yapılmış bir şikayet söz konusu. Nedense hemen bu hezimetin arkasından geliyor. Bu birinci konum. İkinci konum da yıllardır 10 sene İsviçre'de yaşadım. Ben de futbol oynayalım. 42 yaşındayım şu an. Türkiye'de 3. ligde oynarken İsviçre'ye gittim. 8 yaşındaki, 7 yaşındaki çocuklara tahsis edilmiş 3 tane çim saha. Yani biz 3. ligde oynarken çim sahaya basmaya korkuyorduk hani hafta içi. Sadece maçlarda kullanacağız çim sahayı. İsviçre'de 3 tane 8 milyon ülkenin yaşadığı, 4 milyon göçmenin yaşadığı bir ülke İsviçre. 7-8 yaşındaki çocuklar çim sahada antrenman yapıyorlar. Onun kokusunu alıyorlar. Türkiye'de yani Van'dan, Diyarbakır'dan, Çorum'dan, oradan buradan bir futbolcu yetiştiğini ben görmedim. Altyapısını yakından gözlemleme fırsatım oldu İsviçre'nin. Orada çocukların futbol oynayabileceği sahalar, kulüpler düzenli işleyen bir altyapı sistemi var. Çocuğu erken yaşta keşfediyorlar. Doğru antrenörlerle yetiştiriyorlar. Önüne bir yol haritası koyuyorlar. Türkiye'de 90 milyonluk ülkede biz yetenek bulamıyoruz. Arda'dan bahsediyoruz sadece. Çok yetenekli çocuklarımız var. Çok geziyorum ben. Top oynayan, sahada, sokakta, kum sahada top oynayan çok yetenekli çocuklarımız var. Ama bunların kaçına düzenli antrenman, kaçına iyi saha imkanı sunuyoruz. Kaçına eğitimle profesyonel seviyeye taşıyoruz. Bir futbolcu çıkamadığında yalnızca çocuğun yeteneğini sorgulamak, hemen eleştirmek bizim halkımızın, bizim kendimizin yapmış olduğu. Yani herkes antrenör oluyor, herkes futbolcu oluyor. Aslında burada Türkiye'de 90 milyonluk ülkede çok güzel statlar yapılıyor. Yatırım nereye gidiyor? Yani bir amatör kulübün kaç tane, amatör kulüplerin sahası yok. Amatör kulüplerin antrenman yapacağı yerler yok. Yani Türkiye'de yetenek eksikliği diye bir şey yok. Burada Montella'yı sabaha kadar konuşalım. Bir Montella gidiyor, 5 tane Montella geliyor Türkiye'ye. Çıkartamadıktan sonra 90 milyonluk ülkeden 5 tane çocuk istediğiniz kadar sabaha kadar bunları konuşuruz diyesin geliyor. Sevgiler, saygılar.
1: Çok sağ ol, görüşürüz, dikkat et kendine. İsviçre'de de top oynadım, orada da bulundum diyor. Aslında neden bu duruma geldiğimizi de sorgulamamız lazım. Baktığında hani hep böyle gelişmiş ülkeleri kendimizle eşdeğer kılıyoruz ama kadınlara da 1934 yılında ilk seçme seçilme hakkını vermiş ülke olarak, yani İsviçre tam bizden 37 yıl sonra bu hakkı kadınlara tanımış. Yani biz aslında ileriyi görebiliyormuşuz ama neden bu duruma geldiğimizi de bir sorgulamamız lazım. O antrenman ve maç planlaması konusunda %100 katılıyorum. Biz de işte eski dönemlerimizde top oynarken hocalarımız çimlere basmayın, antrenmanı burada yapın derdi. Çünkü orada maç yapılacak derlerdi. Ama baktığınızda işte 13 yaşında dedi değil mi? 13 yaşında, daha da küçük söyledi. 3 tane sağ veriyorlar dedi. Maalesef yani tek bir sahayı ya da işte sentetik yüzeyi onlarca kulüp olarak kullanıyorduk biz, işte alt yaş grubu, üst yaş grubu, herkes kullanmak zorunda kalıyordu. Hatta böyle sahayı bölüyorduk. Hala da bölenleri görüyorum. Çünkü zaman zaman önlerinden geçiyorum böyle stadyumların, büyük sahaların. Yarı sahayı dubalarla bölmüşler. Bir tarafta bir kulüp antrenman yapıyor, diğer tarafta bir kulüp antrenman yapıyor. Onlar da haftalık sadece böyle bir iki saatlik antrenman imkanı bulabilen takımlar maçlara ne kadar sağlıklı hazırlanıyorlar, gerisini de siz düşünün. Çok yetenekli çocuklarımız var. Evet, ama hepsi bir tabak çorbayla, bir tabak ekmekle yiye yiye gelişimini gerçekleştiremiyorlar. 30 dakikada şişiyorlar demiş. Doğru. Bu arada profesyoneller de öyle işte. İbrahim Yavuz'la konuşuyoruz. Biz diyor işte profesyonel futbolcuyduk diyor. Maçtan sonra bize işte simit poğaça verirlerdi diyor. Nasıl gelişebiliriz ki diyor, yani ben Ümit Milli Takım'da Quaresma ile Ronaldo ile karşılıklı oynuyordum diyor. Düşün yani diyor, biz simit poğaça yiyorduk diyor. Tabii şimdi sistem değişti. Şimdi daha profesyoneller, özel olarak yemek şirketleri gelip artık kulüplerin tesislerinde yemek yapıyorlar, ama artık gelişim süreci oradan başladığı için ister istemez buralara kadar da gidiyoruz. Yasin Kol'un ismi geçmezse ben de bir şey bilmiyorum demiş Keskin. Vallahi bu aralar yurt dışında olan bir hakemimiz var. Benim aklıma geliyor, acaba o mu şikayette bulunduğu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile alakalı olarak, hani soruşturma başladı yurt dışında falan, bilmiyorum yani, ortaya çıkar, kimin şikayet ettiği de ortaya çıkar. Şimdi daha tutuklama aşaması olmadı, şu an sadece gözaltı var. O yüzden bir şey de söyleyemiyorum sağlıklı olarak ve daha da yeni açıklandığı için detaylar geldikçe aktarmaya çalışacağım. Bir şey diyeyim mi sana demiş. Alacağım telefonları bu arada, görüyorum. Futbolcular bu paraları kazandığı müddetçe kimse oynayamaz. Hepsi tok, paraya ihtiyaçları yok demiş. Niye canım? Sadece Türkiye'de kazanmıyorlar ki. Yurt dışında da kazanıyorlar Ahmet Özdemir. Onlar niye oynuyor? Ben çok o olayın parayla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Spor denince akla tek ülke geliyor. İspanya, tenis, basketbol, formula, futbol nasıl yapıyorlar araştırılmalı. Türkiye'den olmaz demiş. Biz bu voleybol işini güzel yaptık bak. Demek ki bir yerde iyi yapılanma olunca bu işi yapabiliyoruz. İspanya'daki futbol aklına da bize entegre edebiliriz aslında. Mesela onlar şimdi gelip bizde voleybolda nasıl yaptığımızı, neleri nasıl yaptığımızı gelip bize soruyorlar ya, üstün daha başkanı, federasyon başkanına. Biz de gidip onlara sorabiliriz. Ayıp bir şey değil bu. Daha nasıl geliştirebiliriz diye. La Liga modelini bir 2-3 yıl önce, daha da eski olabilir, L1 üçgende Ufuk Kağan Karacan'la beraber çalışırken La Liga bize davet göndermişti. Demişti ki biz Türkiye'de de reklamımızı yapmak istiyoruz. Yani bize PR çalışması yapar mısınız demişti. Yani düşünün, koskoca La Liga bir tane YouTube kanalı buluyor. Bir tane dediğim de yani L1 üçgen iyi bir kanaldır. Şu an 1 milyona yaklaştı, 800 bine. Ama geliyor ona diyor ki La Liga ile ilgili haftalık bize video çekeceksin. Oradaki Türk vatandaşlarına La Liga'yı tanıtacaksın diyor. Bu tanınabilirlik olayı da gerçekten farklı durum. 0143 merhaba, selamlar.
3: Selamun aleyküm, günaydın canım.
1: Aleyküm selam. Sağ olun, teşekkür ediyorum. İş güç, evim devam, sizde ne var ne yok.
3: Aynen, biz de aynı. İş güç, eve gidiyorum. Ben işi bitirdim, şükür seni dinledin diye eve gidiyorum. Trafikte maşallah o kadar İstanbul trafiği akıcı ki 1,5 saattir yoldayım, hala gidemedim. Neyse, konumuza gelelim. Ferhat Gündoğdu demek ki görevden alamadılar. Böyle bir çare mi buldular? Ne yaptılar? Ben anlamadım. Şeyin, Adalı'nın demesi gibi, hani güçleri yetmiyordu, böyle bir kurtulma yöntemi mi buldular? Bora hocamın da dediği gibi manidar bir sabaha uyandık. Milli maçta 4 tane gol yedik. Yenildik daha doğrusu. Ben eminim ki bu gruptan yine 1-0 puanla çıkacağız. Buna kanaat getirdim. Çünkü bir önceki maçta Ferdi oynatıyorsun. Bu maçta neden Ferdi yok diye sorguluyorum. İlhan Fakılı neden bu? Ya şey Cihan'ım, bu İlhan Fakılı bu milli takımda oynamaz mı ya?
1: Yani dünkü kadroya bakınca oynayabilir ama kadroya bile almadı. Ya dün kadroda bile yoktu. Yani, Ümit Milli takıma göndermişlerdi. Emirhan, sonra geri çağırdılar.
3: Emirhan'ın yerine adam var diyoruz. Emirhan'ı es geçtim. Ben bir Beşiktaşlıyım. Yani burada sakıncılık yapmıyorum. Yanlış anlamasın dinleyicilerimiz. Yani Fakılı Beşiktaş'ta da oynadığı kadarıyla bu milli takımda da oynar diye düşünüyorum. Yani illa bir Fakılı'yla bitmiyor bu iş ama farklı şeyler dönüyor. Ferhat Gündoğdu'yu da Demek ki böyle bir çözüm buldular. Bu adamdan şey yapamıyoruz, ne derler, gücümüz yetmiyor, böyle bir şey bulalım dediler. Sabahına bu milli takım olayı

0: kapatmak için Ferhat Gündoğdu'nun başını yaktılar mı diyeyim? Ne diyeyim?
1: Bilemiyoruz tabii.
0: Bilemedim.
1: Ola, biz sadece imada bulunuyoruz.
0: Detaylar yok.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Gününüz hayır olsun. Bütün dinleyicilere selamlar.
1: Selam olsun. Trafikte de size sabırlar dileyelim. Ya İlhan Fakılı konusu... Ya sahadaki çocukların zaten bir problemi bana görüyor ki. Arda Güler'i almaz mısın milli takıma? Alırsın. Değil mi? Barış'ı alırsın ama forvet oynatmazsın bana göre. Yunus'u oynatırım şu an formda mesela. Oğuz Fenerbahçe'de bile as oyuncu değil. Şu an yedek, çok beğendiğim bir oyuncu. Ama yani direkt böyle kadroya atmam. İlhan Fakılı'yı da cumartesi oynandı Ümit milli takım maçı. İşte maç bittiğinde akşam saat 9-10 falandı. Türkiye'de falan da oynamadılar maçı, öyle düşünün. Bulgaristan'da mıydı? Macaristan, öyle bir yerde oynandı. Hani yol çok sorun değil ama iki gün önce maçı çıkmış oyuncuyu hemen alıp İtalya maçına koyamayabilirdi. Belki o yüzden kadroya almamıştır. Ona çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Ama dünkü oyunu görünce İlhan da burada hayli hayli oynar derim yani. Dünkü maça filenin sultanları çıksa dört yemezdik demiş. Yani hırs var en azından diyorsun. Ne diyor, haber atmış bize, mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yönetilen soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı. Evet, bunu söyledim, Süleyman yeni aşın herhalde. İsimler mi açıklanmış? İsimler kimmiş onlar? Ahmet Şahin var, eski başkan vekili merkez hakem kurulunun. Sebahattin Şahin, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar var, o da federasyon gözlemcisi. Emre Kosif var, başkan. Gözlemcilerle il başkanıydı değil mi Emre Kosif? Bakacağım. Güzel bilgiler, teşekkür ediyorum. 0257. Merhabalar, günaydın.
2: Alo.
1: Hoş geldiniz. Merhaba.
2: Merhaba Cihan Bey, iyi günler.
1: Çok sağ olun, teşekkürler.
2: Akşamki maç için bir görüş paylaşacağım da.
1: Tabii.
2: Bizim 1992 yılında bir Avrupa şampiyonumuz var. Ümit Milli Takımı'na, hatırlarsınız belki. Yani yaşınız o şey, ben hatırlıyorum da.
1: İlk ve tek.
2: Hakan Şükürler, Arifler, işte İlhan, bir sürü futbolcumuz vardı. Ve o milli takım 96 Avrupa Şampiyonası'na gitti. Şimdi bizim Ümit milli takımımızda oynamayan futbolcu direkt A milli takımda nasıl oynuyor? Benim onu aklım, yani çözemiyorum yani o konuyu. Mesela Abdülkerim Bardakçı, ben Ümit milli takımda oynadığını hiç bilmiyorum. Adam 30 yaşında milli oldu. Sonra birkaç tane daha futbolcu var böyle.
1: Biraz geç profesyonel yani, olduğu için hani yaş gereği belki. Hani sen şey diyorsun, Konya'da da oynadı vesaire, o zaman alınsaydı falan diyorsun,
2: evet,
1: anlıyorum.
2: Şimdi bak, 20 Galatasaray'a geldiğinde büyük bir ihtimal 30 yaşındaydı. Şimdi 34 yaşında Galatasaray'a geldi, milli takıma seçildi. Yani 30 yaşına kadar bu hiç Ümit milli takımda ne bileyim o 19'da falan oynamadım. Hiçbir şey olmadı mı? Yani bir sürü futbol şeyimiz İspanya modeli gibi olsa. Geçen akşam Fransa maçını izliyorum. Yıldız çıkıyor, yıldız giriyor. Yani hiç çözemiyorum ben bu olayları. Bir Avrupa yapıyor, Avrupa ülkeleri yapıyor bu altyapıyı şeyi. Biz neden yapamıyoruz? Bizim her şeyimiz berbat. Her şeyimiz berbat. Yani üzüldük akşam, yani tarla gibi, yani patates tarlasında futbol oynuyoruz. 2026 yılında. Yani adamlara yaradı. Yani İtalyanlara yaradı.
1: Peki.
2: Belçika maçında İtalya geçen akşam farktan kurtuldu. Yani böyle yakalamışken, İtalya'yı bu durumda yakalamışken, biz hala Barış'tan 9 numara çıkarmaya çalışıyoruz. Yani ne diyeceğimi şaştım. Nasıl izleyeceğim? Yani zaten ilk yarı, ikinci yarı da izlemedim zaten. İlk yarı 3-0 bitince izlemedim bir daha değil. Şey yapmadım. Sonucuna baktım 4-1. Yani bunun çözümü yok mu? Yani bu nasıl gidiyoruz öyle?
1: Peki.
2: Böyle şey? Nereye gidecek?
1: Sağ olun. Dikkat edin kendinize, olur mu?
2: İyi günler.
1: Çok sağ olun. Ya tabii bu şey diyor, yani devamlılıktan bahsediyor. Ümit milli takımda oynamadan neden direkt A milli takıma alınıyor oyuncular diyor ama Kenan da mesela oynamadı. Bazen bazı futbolcular alt milli takımda ya yani Ümit milli takımda veya U19'da hiç oynamamış olabiliyorlar veya hiç süre almamış olabiliyorlar ama işte Süper Lig'de veya işte Avrupa liglerinde çok genç yaşta gösterdiği olağanüstü performans olmasa da daha sonra

0: işte o yıldızı parlayan isimler direkt A takım seviyesine gidebiliyorlar. Bakıyorlar işte hocalara, bu fizik olarak da hazır, mental olarak da hazır diyorlar. Bir Hakan Can'a gidelim mi? O da federasyonla ve Merkez Hekim Kurulu'yla ilgili, ondan da bilgileri alalım. Bu sıcak gelişmeyi konuşmak istiyorum dostlar. O sebeple sizle konuşurken de zaman zaman duraksamamın sebebi bir yerlere mesaj atıp bağlantı kurmaya çalışmamdan kaynaklanıyor. O sebepten özür dilerim. Hakan abim, direkt yayına aldım seni. Hoş geldin. Nasılsın?
1: İyiyim aslanım. Sen nasılsın?
0: Ben de teşekkür ediyorum abi. Yani sabaha bomba gibi bir haberle uyandık. Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı kararı. Hakan Can abim.
1: Ferhat Gündoğdu'nun ve Ahmet Şahin'in ve Yunus Yıldırım'ın ve Ferdi Karadoruk'un,
0: Emre Kosifi'nin.
1: Evet, yani çok sayıda hakemlik camiasında önemli pozisyondaki insanın gözaltına alınma kararı ile alındı. Beklediğim bir şeydi. Ferhat Gündoğdu başarılı, asla başarılı olmayan bir MHK başkanıydı ve bu yola yürürken kulüp başkanlarının önerileri ve ricalarıyla çok sayıda hakemin hakemlik kariyerine son vermişti. Kendisine karşı dik duran o hakemlerden bir tanesi Ali Tuna, sınav kağıdının değiştirildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu Antalya'da. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da sınav kağıdını istediği zaman sınav evrakında el yazısının kendisine ait olmadığı iddiasıyla başvuru da bulundu adli bakanlara. Sonra bir kriminoloji incelemesinden geçti kağıt ve kağıttaki el yazısının Ali Tuna'ya ait olmadığına ilişkin bir karar çıktı. Ferhat Gündoğdu ve arkadaşları itirazda bulundu. Dedi ki, yani bir kez daha adli tıptan incelenmesini istiyoruz. Buraya kadar verdiğim her şey size bilgi. Bundan sonraki kısmı tahmin ederek söylüyorum. Herhalde ikinci incelemeden de yazı Ali Tuna'ya ettik. Sınav kağıdı değiştirilmiş kararı çıktı. Bu ve buna bağlantılı işlerden dolayı bu 7 kişinin gözaltına alındığını düşünüyorum. Çünkü klasmanların belirlenmesinde Ahmet Şahin'in ve Yunus Yıldırım'ın da önemli etkisi vardı. Bilmeyen izleyiciler için de hatırlatayım. Dinleyiciler için. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Ferhat Gündoğdu'yu bu 8 Mart operasyonda pek çok sayıda hakemin gönderilmesine önce tepki göstermişti. Sonra hakemler tahkim kurulundan dönmüştü. O hakemler onların maçında bazı hatalar yaptığı için bir yüksek divan kurulu toplantısında ben Ferhat Gündoğdu'dan özür diliyorum, az bile yapmış bunlara deyip bazı hakemlerin ismini vermiş, onların acilen gitmesi lazım demişti. Sonradan baktı ki Ferhat Gündoğdu ve ekibi şey yapıyor.
0: Evet.
1: İşini iyi yapmıyor. Ben başkanlığım bitse de bu konunun takipçisi olacağım demişti ve o da savcılıklarla görüşmeler yapmıştı. Bir tane insan daha var MHK'da demişti. O zaman sözüm ona atamalar ve tasla yapılıyordu. Veri tabanlı analiz sistemiyle. Sayın Ali Koç bu konuşmayı yaptıktan sonra bir hafta içinde bu bilgiler altına alınan Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım atamaları ve tas yaptığı için bizim artık bir fonksiyonumuz kalmadı diyerek sözüm ona, Ferhat Gündoğdu'nun açıklaması böyleydi, MHK üyeliklerinden istifa etmişlerdi. Gerçi Yunus Yıldırım daha sonra yabancı dili olmamasına rağmen FIFA gözlemcisi sınıfına yükseltilmişti. 2 senedir bir maça bile gitmedi. Ferdi Karatoruk İstanbul'daki sağ koldu. Ergün Doğdu'nu ve Ahmet Şahin'i, işte hepsinin ifadesini almak üzere savcılığa çağırmışlar. Masumiyet karinesi esastır ama bu haberleri yapan Umut Eken yaklaşık 5 ay gözaltında kaldı mesela, yani cezaevinde kaldı. Halka evet. Yanıltıcı bilgiyi yaymak suçundan, yani süreci merakla takip edeceğiz yani.
0: Hakan abi yani ben de seni ben de seni ağzım açık dinliyorum, o yüzden hiç araya girmiyorum yani, neden 30 yıldır 30 35 yıl

Kılıcıoğlu görev almadı. Liglerde yani dinlendirmeye ceza denir. Dinlendiriliyor. Belki de getirmişlerdir hakemliğini. Çünkü çok sayıda hakemin maçta görevlendirmeyerek klasman düşürmüştü Ferhat Gündoğdu. Diğeri ise yabancıydı. Ama ben bu hataların emir komuta zinciriyle yapıldığına inanmıyorum. Yani bunun belgesi de olmaz. Ama ben bu hakemlerin bu kadar ahlaksız olacağına asla inanmam. Ben başından beri söyledim. Ferhat Gündoğdu'nun 8 Mart operasyonu yaptığından beri. Hakemlikteki en önemli kriter tecrübedir. Bu çocuklar tecrübesiz, bu çocukları çok zor kararları milyonlar tarafından mercek altına alınan maçlara atarsanız bu adamları kaybedersiniz demiştim. Kim 30 yaşında, 32 yaşında bilerek ve isteyerek hata yapıp kariyerindeki o 13-14 seneyi çöpe atar? Bu hakemliğin gelir açısından çok büyük avantajı var. O kartta olursanız bütün dünyayı dolaşma şansınız var. Dünyanın önde gelen futbolcularının maçını yönetme şansınız var. Kimse bindiği dalı kesmez ama korkunç kötü bir yönetimdi. Bu kötü yönetime sebebiyet veren başkanlık o gitsin bu gitsinciler. Bu tecrübesiz hakemler gelsin, biz hiç sesimizi çıkartmayacağız. Genç hakemler yönetsin dediler. Biz dedik ki bunlar hata yapar. Yok yok, biz onların hatasına razı geliriz dediler. Şimdi içinde bulunduğumuz ortam bu. Batuhan Kolak, Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 yenmiş. Kulüpler Birliği Başkanımız Ertuğrul Doğan, aynı zamanda Trabzonspor Başkanı, maçtan sonra diyor ki hakem kötü niyetliydi. 4-0 kazandığım için keyfini yaşayamıyorlar. İnsanlar önce Salah'ın resitalini, Trabzonsporlu diğer futbolcuların performansını konuşmak varken başkan bile diyor ki kırmızı kartı 2 metre önünde niye vermedin arkadaşım? Galatasaraylı futbolcu Sané'ye yapılan Sarıç'ın yaptığı kırmızı kartı da görmedi. Yani başkanlar objektiflerini yitirerek bütün hafta maçı bekleyen taraftarlar gibi davrandıkları için bu hakemlerin gelişimi de çok zor. Batuhan Kalak daha 30 yaşında herhalde. Bir 15 sene hakemliği var. İster mi herhangi bir başkan tarafından, Mardin Spor Başkanı tarafından, Van Spor Başkanı tarafından böyle eleştirilmeyi? Bir de milyonlarca taraftarı olan, şampiyonluk iddiası olan ve maçın kaderini etki etmiş hatası olmayan bir hakemin eleştirilmesi onların gelişiminin önünde en büyük engel. Yani Ferhat Gündoğdu'nun değişmesi de çok büyük bir tahribat yarattı. Bu hakemlerin toparlanmasının zaman istediği gerçeğini değiştirmeyecek. Çünkü hep birlikte aldılar bu kararları. Büyüyebilir, yani maç yönetimleri açısından büyüyeceğini sanmıyorum. Yani şu maçta şu hata yapıldı, bu maçta bu hata yapıldı diye büyüyeceğini sanmıyorum. Çünkü tüm MHK başkanlarının yönetimleri sürecinde hakemler hem de FIFA kokarttılar falan. Büyük hatalar yaptılar. Çünkü bu hatalar oyunu. Teknik direktör hata yapar, oyuncu yapar, hakem yapar. En çok insanların gözüne hakemin yaptığı hata batar. Yeni gelecek MHK başkanları da Allah kuvvet versin. Çok söyledikleri projeyi yapmadılar. Biliyorsunuz İbrahim Hacı Osmanoğlu korkunç olanaklar sağladı Ferhat Gündoğdu'ya ve Kulüpler Birliği'ne. Kulüpler Birliği işte Almanya'yı inceledi, İngiltere'yi inceledi. Zaten hepimizin elinde hazırdı. Ahmet Güvenel'in önerisini de ben yayınlamıştım. Hakemliği denetleyecek Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ve Kulüpler Birliği'nden üyelerinin bulunduğu bağımsız bir birim kurulsun önerisiydi. Biz bunu yapacağız dediler. Kulüpler Birliği'nden iki, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan üç kişi bulunacaktı kurulda. İbrahim Hacı Osmanoğlu dedi ki istiyorsanız hepsi sizden olsun. Sadece denetim yetkisi vardır bu kurulun ama onlar icrayı da yapsınlar falan gibi bir noktaya gelmişti ki FIFA buna asla müsaade etmez. Kulüpler Birliği o üst kurulu kuramadı. Yani Cihan A takımıyla B takımının maçında

0: Siakam'ı hatayı yapıp da ertesi hafta maça giderse, durun kardeşim, siz ne yapıyorsunuz? Siyan geçen hafta maçın kaderini etkiledi. Bildi, bir mekanizmayı da işletmediler. Hakem atama komisyonumuz yok artık. Yani eskiden Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ın oluşturduğu PİMİK, Yunus Yıldırım ve Ahmet Şahin'in istifa etmesi üzerine bütün fonksiyonu yitirdi. Oraya yeni atamalar yapılmadı. Bunları bir kişi atıyor. Yaşar Kemal Uğurlu atıyor VAR hakemlerini. Ferhat Gündoğdu da hakemleri atıyor. Yani tek kişinin yaptığı bir denetlenmeyen bir iş planı olur mu? Bunun hastalığı var, yağmuru var, çamuru var, gözlemciden gelmiş eksik yanlış raporu var. MHK fiilen hayatta olan ama fonksiyonlarını yerine getiremeyen bir birim haline gelmişti.
1: Peki Hakan abi,
0: Kulüpler Birliği'nin de önemli bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki evlatta sahtecilikle ilgili onları sıfırlayacak halimiz yok
1: yani. Ben şöyle biliyorum, yanlış biliyorsam lütfen düzelt. Şimdi Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı Federasyon Başkanı teklif ediyor. Doğru değil mi? Yani federasyon da yönetim kurulu seçiyor. Yani yani bu da demek oluyor ki Ferhat Gündoğdu Hacı Osmanoğlu'nu seçtiği bir isim.
0: Yani Hacı Osmanoğlu'nu ve Kulüpler Birliği başkanlığı seçti.
1: Sence Hacı Osmanoğlu'na sirayet eder mi bu durum sana göre?
0: Etmez ama çok yaralar yani. Çünkü Ferhat Gündoğdu tarihte hiç kimsenin olmadığı yetkilerle donatılmış bir MHK başkanı olarak tarihe geçecek yani. Yani hiç kimseye bu yetki verilmedi. Hiç kimseye. Eski tüm MHK başkanlarıyla görüşün. Klasman isterken canını istediğini klasman dışı bırakan. Şimdi adam gözaltındayken bu tür açıklamalar yapmak da haksızlık ama yani çok sayıda örnek var. Doğru karar vermiş hakemlerin birincilik maçlarında şahit olduk. Süperlik maçlarında şahit olduk. Kulüp başkanlarının şikayetiyle bir ay, iki ay süreyle alamadığı dönemler oldu. Ve kimse demedi ki ya sen ne yapıyorsun? Senin yurt dışından getirdiğin eğitimci hakemin iki kararında doğru olduğunu söylüyor. Bu çocuğu niye cezalandırıyorsun demediler. Yani korkunç bir yetkiye sahiptiriz. Dediğin soru doğru, ona sirayet eder ama o da çıkıp da diyecek ki bana şu başkan ki bunların hepsi çok önemli isimler, Ferhat Gündoğdu'yla çalışırsan sana oy vereceğiz dedi. Ve şimdi o başkanlar bağırıyor. Biz de ona inandık, güvendik. Diyecektir yani. Ve çok üzüldüğüne bahse girerim, kanıtlayamam. Şimdi büyük ihtimalle MHK başkanının değişmesini bekliyorum. Çünkü bu yargılama eğer hemen takipsizlik verilmezse sürecek. Evrakta sahtecilikten, üstelik hakemlikle ilgili evrakta sahtecilikten yargılanan bir MHK başkanının da görevine devam etmesi eşyanın tabiatına aykırı olur. Yani İbrahim Başkan bile arkasında duramayabilir diye düşünüyorum. Çünkü o bir şeye inandığımı yapar. Bunu da soracağını düşünmüyorum. Yeni MHK başkanı nasıl bulunur, ne zaman bulunur? Bunlar sonraki konuşmalar. Kim olsun? Çünkü yeni MHK başkanı olarak düşünülen her isme de işte o zamanında o maçta bunu vermişti, bu maçta bunu vermişti. O Galatasaraylı, Fenerli, Beşiktaşlı, Trabzonlu falan dedikoduları olacak, başına gidecek. Ya çok zor ya. Ya biz niye oyunu konuşamıyoruz her zaman? Niye yönetenler sevmedikleri adamları dışarıda bırakmak için o kadar gayret geç oluyor? İşini iyi yapan kalır, işini iyi yapmayan gider. Normalde kural budur.
1: Liyakatlı
0: adam seçmek lazım. Ferhat Gündoğdu'nun deneyimi yetersizdi. Gelir gelmez Türk futbolunu kaybedecek bir dakikası yok diyerek 30'a yakın insanın, çok deneyimli insanın işine son verdi. Tahkim kurulu onları geri döndürdü. O gene onların tamamını gönderdi, üstüne adamlar ekledi. Bir de sınavlarda işte klasman yükselmedi. Kendilerine yakın isimleri yükseltip kendilerine uzak kişileri indirdiği iddiaları yer aldı. Sınavda sınav kağıdının değiştirilmesi iddiasıyla ya Akın Gürlük ya koskoca Adalet Bakanı konuyla ilgili açıklama yapıyor yani. Ben takipsizlik kararı verileceğini hiç tahmin etmiyorum. Sabahları evden toplanmışlar. Onların da yardımcısı olsun ama adalet yerini bulsun isterim.
1: Hakancan abi çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
0: Rica ediyorum. Erkenden gönderiyorsun sen de beni. Hiç milli takım konuştuğunda da. Sana sevgiler, saygılar. Kendine iyi bak kardeşim.
1: Estağfurullah abi, sabahın ilk saatlerinde sana ulaştık, konunun detaylarıyla ilgili bilgi aldık. Reklamlarım olmasa ben seninle 40 dakikadan konuşurum.
0: Tamam, yani öğlene kadar benim vakit geçirmem lazım da sohbet etmek.
1: Tamam, bir de Doğan Önceli'ye de bağlayalım abi seni, müsaitsen. Onunla da birkaç gel.
0: Bağlı. Konuşalım.
1: Tamam, dikkat et kendine, olur mu?
0: Siz kendine iyi bak, hoşça kal.
1: Evet. Hakan Can'la birlikteliğimiz sona erdi. Çok da böyle. Hakan abimi de yıllardır tanırım. Mesleğe ilk başladığım zamanlardan itibaren. Çok kibar, çok efendidir. Böyle aba altından da laf sokar. Bize de laf soktu. Bizi kısa tuttun dedi ama bence hiç de kısa tutmadım, değil mi? Yaklaşık 25 dakikadır konuşuyoruz bence. Hani benim telefon bağlantılarım genelde 15-16 dakika olur ama Hakan abim güzel bilgiler verdi, detaylarıyla aktardı. Bakalım, evlerinden de apar topar almışlar. Çok takipsizlik kararı çıkacağını bilmiyoruz dedi. Tabii şu an masumiyet karidesi olduğu için biz de çok fazla konuyla ilgili konuşamıyoruz. Sayın Bakan'dan açıklamalar geldikçe onları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Kısa bir ara rica edeceğim sizlerden. Aranın ardından mesajlarınızı biliyorum. Biraz zaman aşımına uğradı ama sıcak gelişme oldu, artık yapacak bir şey yok. Okuyacağım onları da, hiç dert etmeyin. Kısa bir ara, sonra buradayız.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek.
3: Reklam.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
8: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
4: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
8: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.

Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyo Golf frekanslarındasınız. Ben Cihan Dişli. Saatlerimiz 09.40'ı gösteriyor. Radyolarını yeni açanlar için sıcak gelişmeyi tekrar aktaralım. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu evrakta sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında tabii Federasyon Merkez Hakem Kurulu eski başkan vekili Ahmet Şahin, yine Federasyon Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Yunus Yıldırım, yine Merkez Hakem Kurulu üyesi ve Federasyon Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar, yine Federasyon Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif de gözaltına alındı. Bu bilgiyi de tekrar siz değerli dinleyenlerimize aktarmış olalım. Biz de neredeyse 2 saat 40 dakikayı devirdik. Bugün milli takımı konuşacaktık. 4-1'lik mağlubiyetin sorumlularını konuşacaktık. Neden bir şeyleri değiştiremeyeceğimizi konuşacaktık ki bir anda bu gelişme bütün programın akışını da değiştirmiş oldu. Aklımda deli sorular. Yine konuşuruz zaten, son bölüme doğru girdik ya. Montella, Mourinho'nun Benfica'ya yaptığı gibi bir İtalya milli takımına yol mu yapıyor demiş. Yok canım, daha neler. İtalya'da ona bu kadar parayı verecek. Şimdi bir şey diyeceğim K ile başlayan ama insanları bulamaz. Hiç problem yok. Ali Koç tam bir sene önce bunları söylemiş diyor. Evet, az önce hatırlatmıştım. Ben hayatta olduğum sürece ya da olmayayım, Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi zihniyeti hizmet ettiğini açıklanana kadar bu işin intikamı olacaktır ifadesini kullanmıştı. Başkanı şunu aktardım. Evrakta sahtecilik, sınav sorularının manipüle edilmesi, bazı hakemlerinin kayırılıp diğerlerine mobbing uygulanması, Ferhat Gündoğdu'nun hakemleri FaceTime üzerinden arayıp şu kulüp başkanıyla görüştüm, maçta sıkıntı olmasın gibi manipülatif ifadeler kullandığı. Yani onu hatırlayamadım. Bunu da demiştir diyemiyorum ama en üsttekini hatırlıyorum. Ben hayatta olduğum sürece bu işin ben peşini bırakmayacağım ifadesini kullanmıştı. Burak Yılmaz'ın da yeni tarihte, daha Nisan'da açıklamaları olmuştu. Bir ay önce de Serdal Adalı Riva'ya çıkartma yapmıştı. Bakalım işin sonunda neler olacak. Türkiye çok acil gidip Fransa, Nijerya, U17 milli takımlarından 1.85 üzeri iki çocuğu getirip Türk statüsüne yetiştirmelidir. Başka türlü forvet yetişmez diyor. İyi 1.90 falan istemedin. Peki. Şöyle devam ediyorum. Ne diyor? Denizgül, Bertu, Kerem ve Barış'tan daha çok katkı verir milli takıma diyor Vahit. Taçtan offside verildi ya, bunu zaten bilerek yapamazsınız ki. Yok yani, böyle yapmanız için bir şey yok. Bunun kötü niyetle yapıldığını düşünüyorum demiş. Ben bunu Serdar Akçer hocamla konuştum. Medi. Ya diyor, biz eskiden birbirimizle iletişime geçerdik diyor. Yani o şeyden önce kulaklığımıza gelirdi. Evet, yine var ama diyor, şimdi VAR'a güvendikleri için bunu çok yapmıyorlar diyor. O sebeple ben görmediğine inanıyorum dedi. Herhalde taştan da offside vermeme gibi, bunu bilerek yapacak değildir ya. Çünkü aleni bir şey, ortaya çıkacağını bilir. Ki pozisyon da öyle tehlikeli bir pozisyon değildi. Bence görmedi yani. O taştan vermeme işini bilmediği için yaptı. Görmedi yanlış olur. Bilmediği için offside verdi. Daha doğru bir kelime olabilir. Değil mi? O seviyede bir hakemin bilmemesi de ilginç bir şey. İtalya milli takımına çok teşekkür ediyorum demiş. Çözümü hızlandırdılar. Şey mi düşünüyorsun yani, Ferhat Gündoğdu'nun az önce Hakan Can abinin de, Bora Yargıç hocamın da ima ettiği gibi manidar olduğunu mu düşünüyorsun tutuklanma, gözaltına daha doğrusu, gözaltına? Hakan Bey'e göre Ferhat Gündoğdu devri bitmiş midir diyor. Ben açıklamalarından bittiğini anladım. Yeni federasyon başkanının kim olacağına kadar, yani kim olacağı tartışılacak dediğine göre, o da bittiğini düşünüyor. Ben de bittiğini düşünüyorum bu arada Süleyman. Bu saatten sonra onun da söylediği gibi, yani gözaltına alınan bir insan için şu an bu kelimeleri söylememiz çok doğru değil ama yani
artık sohbet eşiğine gelmiş durumdayız. Biraz da haberler netleşsin, durumlar ayyuka çıksın. O zaman daha sağlıklı şekilde yayın yapabileceğiz. Günaydın, iyi yayınlar. Aleykümselam. Bilgim yok BenQ. Hiçbir bilgim yok o konuyla alakalı olarak. Bu olaydan bir şey çıkmaz. Yargıdaki kişiler bu olayı da kapatır demiş. Neler kapanmamış gidiyor Sezgin. Cihan'ın pasaportun yanında mı? Bu iş sana bağlanır demiş. Vallahi pasaportum evde ama onun da süresi bitmiştir ya. Evde olması bir şey değiştirmiyor. Ben şu işlemleri bir hızlandırayım. Öğrencilerime bugün milli maç var diyorum. Biri oradan hocam bizi bu gruptan en son Atatürk kurtarmıştı diyor. Evet, ben bunu görmüştüm, gayet esprili bir yaklaşımdı. Fransa, İtalya, Belçika. Ya gruptan, hani biz tabii grupta kalmayı çok da planlamadık açıklanınca takımlar. Hani B'ye tekrar düşmeyelim, en azından Belçika'nın üstünde üçüncü bitirelim. B'den ikinci olan takımla tekrar bir maç yapalım, onu kazanalım, A grubunda kalalım mı hedefliyorduk. Bizim eleştirimiz kötü oyuna, yanlış oyuna, oyuncu tercihlerine. Yoksa olabilir yani, Fransa, İtalya 1-0 kaybetsen çok da bir problem yaşamazsın.

Adaletin olmadığı bir yerde hiçbir şey olmaz. Premier Lig'de oynayan Ferdi'yi yedek bırakıyorsun, Eren'i oynatıyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Berke'yi takıma almıyorsun. 2 yıldır top oynamayan Altay'ı alıyorsun demiş. Galatasaray'da oynayan Yunus'u oynatmıyorsun. Fenerbahçe'de bir maç oynamayan Oğuz'u oynatıyorsun. İtalya sözde 10 eksik geliyormuş. 20 eksik gelse kaç yazar? Onlar 10 eksik oynuyorsa biz 20 eksik oynuyoruz demiş. Hasan mesajını atmış. Bir 25 saniye sizi fonda bekleteceğim. Lütfen bekleyiniz diyeyim, ben de şey gibi call center gibi oldum değil mi? Hemen geliyorum.

0: Evet, geldik arkadaşlar. Lütfen kusurumuza bakmayın. Bir işimiz vardı ufak, telefonla alakalı. Onu acil halletmemiz gerekiyordu. Reklama da gitmeyeyim dedim. Çünkü programın yavaş yavaş sonuna geliyorduk. Dinleyicimiz de kopmasın yayından. Günaydın diyor. Yeni açtım radyoyu. Konuştunuz mu bilmiyorum. Ama rakiplerin ulusal marşı okunurken ıslıklamak, yuhalamak nedir Allah aşkına diyor. Bence de büyük saygısızlık. Bunu dile getirirsen sevinirim. Bir de o sahanın hali neydi, patates tarlası gibi. Şaşırmadım diyor. Lafa gelince futbol ülkesiyiz diyoruz ama yaptıklarımızı daha da biraz dönüp kendimize bakalım demiş. Ya bunu Fransa maçında da yaptık. Yani sporun ruhunda baktığında dostluk var, barış var. Rakibe falan böyle saygı olması gerekiyor. Böyle ulusal maçların ıslıklanması, ne bileyim, senin de yazdığın gibi yuhulanması falan çok böyle kabul edilecek bir durum değil ya. Çirkin görüntüler. Bir de bizim hani bu bize yapılsa mesela, değil mi? Herhalde yeri yerinden oynatırız. Çılgınlar gibi işte, neresi varsa, FIFA varsa, oradaki futbolcuların Instagram adreslerine kadar herhalde yazarız. O yüzden bu tür çirkin görüntülere hiç gerek yok. Sporun birleştirici gücüne zarar veriyoruz. Gölge düşürüyoruz. Bence de bu konuya değinmen, yani bunu mesaj olarak atman ve bizden birilerini eleştirmen çok değerli, çok kıymetli. Zaten sağ durumunu konuştuk. Futbol ülkesiyiz demeye getiriyoruz ama her zaman söylüyorum, biz voleybol ülkesiyiz. Altyapıdan zemin kalitesine kadar birçok konuda hala profesyonel lig standartlarının çok gerisindeyiz ne yazık ki. Patates tarlasına dönmüş sahalarda hem futbolcuların sakatlanma riski artıyor hem de oyunun kalitesi düşüyor. Ama bizim taraftan düşüyor. İtalyanlar patır patır oynadı. Gündem değişmesi için Ferhat Gündoğdu'yu Hacı Osmanoğlu şikayet etmiş olabilir mi demiş. Güzel espri Şafak'tan böyle bir. Ha, biz koltuğu kurtaralım, 4-1'i unutturalım, bir şikayette bulunalım. Yok, bu eski bir şikayet zaten. Araştırılmış, incelenmiş, bir yıl bakılmış. Ardından da böyle bir gözaltı kararı çıkmış. Gündem çok sıkışık ya, her şey oluyor. Yani sporun dışında da bir şeyler oluyor, sporla ilgili de bir şeyler oluyor. Lyon'dan selamlar. Benim oğlum Lyon'da bulunan amatör bir takımda oynuyor, U11'de demiş. Dün Türkiye-İtalya maçından önce antrenmanları vardı. Yemin ediyorum size, antrenman yaptıkları saha dünkü maçın sahasından daha kaliteliydi. Ayrıca her antrenmandan sonra duş yapmak zorunlu. Kulüpte yapmayan her oyuncuya 2 euro para cezası var. Düşünün, U11'de okuyor bunlar. Ağaç yaşken eğilir demiş. Avrupa'da sistem bu. Biz 50 yıl gerideyiz maalesef diyor. Ha, duş almazsa şey mi yapıyor? 2 euro ceza mı kesiyor? İyiymiş. Ne güzel. Ben de amatörde oynarken sıcak su gelmiyordu. Öyle düşün. Merkez Hakem Kurulu'na yapılan operasyon çok manidardır. Bula bula bugünümü buldular. Bu Hacı Osmanoğlu'nu kurtarma operasyonudur. Çok net demiş. Yani öyle söyleyemiyorum ben tabii. Ben öyle olduğunu da düşünmek istemiyorum. Abi Fırat Aydınus mu şikayet etti diyor. Yok canım. Ya eleştiriyor. Zaten kimse memnun değildi ki. İşte geçen yıl daha, hatta 2 yıl önce öyle söyleyeyim, geçen yıldan daha eski Ali Koç'un açıklamaları vardı. Daha yeni, bir ay önce söylüyorum tekrar, Serdal Adal'ın açıklamaları, Burak Yılmaz'ın açıklamaları, birçok gazetecinin iddiaları vardı. Bence bunların hepsi soruşturulmaya dahil edilecektir. Hakan abiye sordum ama zannetmiyorum dedi. Sonuçta bu isimler bir şeyler biliyorlar yani. Bir şeyler bildiklerini ama ifade edemediklerini medya önünde söylediler. Herhalde çağrılıp, ya siz neyi biliyorsunuz da neyi ifade edemiyorsunuz, hani gelin bize bir anlatın diyeceklerdir diye düşünüyorum. Ama Hakan abi çok soruşturmaya dahil edileceklerini düşünmüyor. Hep aynı senaryo demiş. Bunu okuyamam. Katılıyorum ama. Katılıyorum mesajına. Montella'da ilk geldiği enerji yok. Bunu biz televizyonda görüyoruz. Nasıl yönetim göremiyor ama tek suçlu Montella'da değil, oyuncular da ruhsuz. bir oyuncu kötü oynayabilir ama sahada mücadele etmeden o sahadan ayrılamaz demiş. Yani Montella'nın son dönemdeki tercihleri, hamlelerindeki o geç kalmalar, takımı ateşleyememesi, o dediğin gibi o Dünya Kupası ön elemelerinde falan daha ateşliydi. Katılıyorum sana, bunu eleştirebiliriz. Sahada da ruhsuz yani. Oyuncular da böyle o ruhsuz olunca gününde değilmiş gibi gözüküyor. Hiç ateşlemiyor oyuncuları da, onu da yapmıyor. Onlar da ister istemez kendi aralarında konuşarak bir şeyleri halletmeye çalışıyorlar ama teknik direktör aslında oyuncuların yaptığı şeyi yapmak için sağ kenarında. Onu hoca yapması gerekirken oyuncular kendileri çözmeye çalışıyor. Onlar da birçoğu da zaten genç oldukları için psikolojilerini ne kadar yönetebiliyorlar o da muamma. Ahmet Konancı'nın sesini duydum bir ara, o yüzden biraz duraksadım. Az sonra Allah size kolaylık versin, Ahmet Konanç'la Doğan Öncel burada olacaklar. Bakalım Ferhat Gündoğdu'ya nasıl tepki verecek. Şu an çok da fazla konuşamıyor kimse. Sadece gözaltı kararı olduğu için sadece haberle ilgili bilgi veriyoruz. Varsa detay onlara bakmaya çalışıyoruz. Fatih Terim Merkez Hakem Komitesi Başkanı, Fırat Aydınus Milli Takım Teknik Direktörü. Federasyon Başkanı Terim yapmışsın. Merkez Hakem Komitesi Başkanı'nı Aydınus yapmışsın. Hocayı Bülent Uygun yapmışsın. Herkes başına da yastığa rahat koysun. Seni seviyorum demiş. Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben gidiyorum. Kendinize dikkat edin. Dil altınızı falan alın. Az sonra Ahmet Konanç burada olacak Doğan Öncel ile beraber. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. 4-1'lik mağlubiyeti konuşurken bir anda Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı haberiyle yayın akışı bir anda değişti. Fena olmadı. Yani güzel bağlantılar yaptığımıza da inanıyorum. Hakan Can abi özellikle çok iyi bilgileri bize aktarmış oldu. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize, olur mu? Yarın burada yokum ama 12'de burada olacağız. Mikrofonun başında olacağız. Saat öğlen 12'de. Görüşmek üzere.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
2: Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
8: Ya aslında şöyle başlamak lazım. Yani bu takım 2,5 sene önce, hatta 3 sene önce C ligindeydi. Sonra benimle birlikte B ligini kazandık ve bugün ise A ligindeyiz. Seviyeler tabii ki de farklı bu ligde. Ben hatta maçtan önce dile getirmiştim. Yani 3 günde bir bu seviyede oynamak kolay değil. Yani bu tabii ki de bir bahane değil. Alışılmışın dışında bir seviyede oynuyoruz milli takım olarak. Ve bunu da tabii ki de alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. İki takımın da mesela şöyle bir değer okumuştum bugün bir yerde. İki takımın piyasa değerlerine baktığınızda İtalya milli takımı 840 milyon euro. Bizimki ise 417 milyon euro. Gazetelerde ama ve medyada gördüklerime konuşmam gerekirse sanki maçtan önce kolay bir maç bizi bekliyormuş gibi bir hava vardı. Ben bunu ama futbolcularımıza da söylemiştim. Açıkçası kolay bir maç olmayacak ne olursa olsun. İkinci yarı yani şöyle ilk yarı Mesela ilk 30 dakikayı baz almamız gerekirse çok kötü bir başlangıç yaptık maça. Yani alışılmışın dışında bir milli takım seyrettirdik ve belki de ıslıklanmayı da hak ettiğimizi de düşünüyorum o ilk 30 dakika için. İkinci yarıda bir reaksiyon gösterdi takımımız ve o reaksiyonun üstünde 3-1 yakalamıştık. İkinci gol iptal oldu ve üstüne 4-1 oldu bir anda. Bireysel bir hatada. 4-1 olunca da tabii ki de istediğimiz sonucu maalesef alamadık. Ama başkanla alakalı konuşmam gerekirse biz başkanımızla sadece galibiyetlerde değil, mağlubiyetlerde de hep konuşuruz, fikir alışverişi yaparız. Çünkü dediğim gibi burada hep beraber buralara kadar geldiysek bir yani her zaman birbirimize yardım ettiğimiz için, beraber çalıştığımız için. Ama futbolcularımız şöyle bir ders alması gerekiyor. Bizim de daha iyi. Yani buradan neler almamız gerekiyor? Bir dahaki maçta neler daha iyi yapabiliriz? Her seferinde bunu düşünerek, özgüveni kaybetmeden kendi futbolumuzu oynamaya çalışarak her seferinde.
2: Hilmi Bey, ikinci sırada.
9: Hilmi Severandoğlu Ajansı. Hoca flash'ta da söyledi aslında. Üç günde bir bu seviyede maç oynamaya alışık değiliz. Ve üç günde bir bu seviyede hiç oynamadık. A Ligi için biraz o zaman hazır olmadığımız anlamına gelir mi? Bir de Barış'ın forvette oynamasını soracağım. Hoca geçtiğimiz maçta da oynadı, bu maçta da. Barış'ın forvet performansından memnun mu? Çünkü orada biraz ısrar etmesi takıma zarar verdiğini düşünüyor mu?
8: La domanda è questa, visto che abbiamo sentito dirtelo tante volte anche questo, che per ogni tre giorni giocare a questo livello non siamo abituati, e secondo te è ancora presto per noi essere nella Nations League? E voglio chiederti anche di Barış Alper, che l'hai fatto giocare come attaccante anche in questa partita, se la sua prestazione è ai livelli che ti stai aspettando.
10: Ma sicuramente il fatto di avere anche delle assenze importanti non ci ha permesso di poter

0: sorusuna gelmek gerekirse performansıyla alakalı Kerim'i de katmak istiyorum. İkisi de uzun zamandır milli takımda pozisyon dışında, kendi pozisyonlarının dışında oynuyorlar ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Milli takıma destek vermeye çalışıyorlar. Yani benim elimde olsa bu uzun süreçte bu kadar pozisyon dışında oynayıp bu kadar çok mücadele verip fedakarlık yapıp yapan iki tane futbolcuya desteklerimi hiçbir zaman esirgemem ve heykellerini bile dikesim geliyor açıkçası. O yüzden kesin olarak hani herkesin yani milli takımımıza daha fazla sahip çıkması gerektiğine inanıyorum.
1: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
5: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
6: Gönlünün

0: yaparken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. 29 Ekim günlerden salı, Ahmet Konanç'la beraberiz Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda. Ve Türkiye aslında sportif anlamda yeni bir güne uyandı diyebileceğimiz bir gün. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen bir operasyonda aralarında Merkez Hekem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Bu isimlerin mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın detayları da aslında ortaya çıktı. Ferhat Gündoğdu mobbing ve kamu görevlisinin evrakta sahteciliği, Sabahattin Şahin isimli şahsın mobbing ve evrakta sahtecilik, Ahmet Şahin isimli şahsın evrakta sahtecilik, sınav sorularını yandaşlarına vermek suretiyle Ferhat Gündoğdu isimli şahısla müştereken hareket ettiği, Yunus Yıldırım isimli şahsın mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmeden, Ferdi Karadoruk isimli şahsınsa mobbing, derneğe üye olmayan hakemler, gözlemciler üzerinde baskı kurmak suretiyle müstehcenlik, güveni kötüye kullanma ve aynı zamanda suç isnatları kapsamında çalışmalar yapılmış olup yapılan çalışmaların ve iddiaların aynı zamanda alınan müşteki tanık beyanlarıyla desteklendiği, evrakta sahteciliğin yapılan inceleme sonucunda tanzim edilen bilirkişi raporuyla tespit edildiği söyleniyor. Bir isim daha var, Alican Sağlar. O da Ferdi Karadoruk isimli şahsın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan müstehcenlik dosyası kapsamında alınan telefonundan imaj raporları doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda hakem listelerinin belirlenmesine yönelik iki şahıs arasında gerçekleşen WhatsApp görüşme içeriği olduğu tespit edildiği söyleniyor. Yeni bir güne başlıyor muyuz? Şimdi, Ahmet.
5: Herkese merhabalar, günaydınlar.

0: Evrakta sahteciliği, mobbingi anladım. Bir kişi için müstehcenlik ifadesi var, iddiası var. O nedir abi? Onu bir daha okur musun? O neymiş acaba?
1: Yani o iddia öyle geçiyor. Müstehcenlik ve güveni kötüye kullanma, zimmet geçirme diye
0: hepsini,
1: yazıyor.
0: Hepsi bir yere
1: görevi
0: kadar.
1: Görevi denmiyor yalnız, güveni.
0: Yok yok, onlar tamam. Onları zaten beklenilen olabilecek şeyler de müstehcenlikle alakalı da bir sıkıntı olmuş demek ki de. Böyle bir şey gündeme gelmiş. Yani bu çok bence büyük bir operasyon.
1: Şantaj olabilir. Yani
0: müstehcenlikte şantajlık yok ya, çıplaklık değil mi müstehcenlik?
1: Ya o tabii ki.
0: Al yani ileri gitmek istemiyorum ama
1: işte o müstehcenlikten kaynaklı şantaj üzerinden gidilebilir diye söylüyorum.
0: Özür dilerim. Bravo.
1: Elinde
0: tamam.
1: Belgeler, kasetler, görüntüler, fotoğraflar
0: böyle bir iddia da var.
1: Falan varsa eğer öyle bir şey yapılabilir
0: bak,
1: diye.
0: İddialar çok ilginç.
1: Hatırlıyorsan Merkez Hakem Kurulu bünyesinde değil ama Riva'da otel alanının bulunduğu yerde ve caddenin karşısındaki konaklama yerinde de alkol tüketildiğine dair görüntüler çıkmıştı. Onlar da aslında yasak görüntüler kapsamına girebilir.
0: Şimdi abi bak, Devlet Bakanımız operasyonu bizzat takip ediyor değil mi? Adalet Bakanımız Sayın evet. Akın Güllek. Akın Güllek az önce uzun bir metinle sosyal medyasından açıklama yaptı. Yani bu iş öyle sıradan geçiştirilebilecek bir iş olmadığını Sayın Bakanım bizzat olayın işte kamuoyuna yansımasından kısa bir süre sonra açıklama yapmasından anlayabiliriz. Okuduğun maddeler, işte iddialar, çok geniş bir yelpazede iddialar. İçinde müstehcenlik var, içinde mobbing var, içinde evrakta sahtecilik iddiası var. Dolayısıyla biz bugünden itibaren artık Türk futbolunda yeni bir dönemin, bir araştırma, bir detaylandırma döneminin başladığını anlayabiliriz. Yalnız şunu da söyleyeyim. Tabii kulağımıza bazı şeyler geliyordu, bazı şeyler konuşuluyordu kulislerde. Senin de kulağına geliyordu. Hani Türk futbolunun yakından incelendiği vesaire söyleniyordu. Demek ki buymuş. Kulağımıza gelen dedikodular, kulis bilgileri demek ki doğruymuş. Soyadını hatırlamıyorum. Yan hakemdi galiba. Eski bir hakem. Ali isimli bir hakem. Hatta Twitter hesabından da az takipçili bir Twitter hesabı var. Tweet atmış. Bekliyordum bunları diye. Galiba onun şikayetiyle başlamış. Şu evrakta sahtecilik ne demek? Mesela örnek veriyorum. Bir hakem adına onun el yazısıyla bir şey yazıyorsun. Atıyorum, sallıyorum. Hakemlikten istifa ettim. Ya da bu maçta bunu görmedim, bunu gördüm. Halbuki onu hakem yazmamış. Değil mi?
1: Hı hı.
0: Evrakta sahtecilik örnek olarak söylüyorum. Böyle bir şey olabilir. Şimdi burada insanların aklına hep şunlar geliyor. Mesela Ali Koç bundan bir süre önce ne demişti başkanken? Özellikle o Alanya maçı var ya hani. O maçtan sonra çok tepki koymuştu. Ferhat Gündoğdu'nun kim olduğunu herkes görecek. Şu olacak, bu olacak. Başkanlığım bitse de uğraşacağım demişti. Yine Aziz Yıldırım'ın kongredeki lafları aklına geliyor insanların. Şimdi burada tabii bu iş nereye gidecek?
1: Görevde olsam ya da olmasam da
0: Ali Koç
1: diye başlayan bir konuşması vardı Ali Bey'in ki sosyal medyada herkes zil sesi yapan Fenerbahçeliler olabilir.
0: Şimdi bence olayı magazinleştirmeyelim de abi, zil sesi yapan Fenerbahçelerin canı çok yandığı için. Şimdi Fenerbahçe burada tabii Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bakmayalım.
1: Sabahtan beri atılan bütün videolarda onu görüyorum da o yüzden. Hani tamam. Bugün bunu inceleyecek misin, bunu konuşacak mısın, öyle yapacak
0: mısın? Bak hemen söyledik zaten, hiç merak etmeyin. Doğan abi de ben de bu konulara girmekten çekinmeyiz. Hemen söyledik zaten, Ali Bey'in konuşmasını hatırlattık. Şimdi abi bu konu gördüğüm kadarıyla Türk futbolunun gidişatını değiştirebilecek bir konu. Neden? Şimdi bak, hakemlerden bahsediyorsun. Hakem nedir? Sahada verdiği karar tartışılamaz değil mi? Değişmez. Çok böyle çok olağanüstü bir durum olmadıkça değil mi? Şimdi sahada verdiği kararı kimsenin değiştiremediği bir hakem ve o hakem kuruluyla alakalı evrakta sahtecilik, mobbing, adam kayırmacılık, müstehcenlik iddialarıyla güçlü şüpheleriyle bir operasyon başlatılıyorsa, burada mantığını biraz kullanan insan anlar ki bu işin devamı çorap söküğü gibi gelecek, gelmeli.
1: Tabii burada İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen bir soruşturma var. Müşteki ve tanık beyanlarının yanı sıra bilirkişi raporları var. HTS ve MASAK kayıtları da var. Operasyonun sebebi bu. Yani bir şeye dayanarak gitmiyor. Yani burada bir kanıt, elinizde bir belge var mı diye sorarsan böyle bir şeyde, hani iddialar üzerine, şikayetler üzerine mi yapıldı? Değil. Müşteki ve tanık beyanları alınmış. Bilirkişi raporları var. HTS ve MASAK kayıtları var. Yani burada Akın Bey'in, Adalet Bakanımızın söylediği sözlerden bir tanesini hatırlatmak istiyorum.
0: Kendi ifade ediyor, HTS kayıtları vardı.
1: Evet. Spor severlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet

0: beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir diyerek noktayı koymuş zaten.
1: Tamam, orada kamuoyunun beklentilerini...
0: Yani aslında bana yetki verildi, ben onu alamam, bunu alamam diyenleri de alırım şeklinde bir açıklaması bu.
1: Şimdi oradaki detay çok önemli. Kamuoyunun işte hakemlik konusundaki
0: hassasiyetleri ve adalet beklentileri.
1: Biliyoruz, adalet beklentilerini biliyoruz diye. Abi devlet her zaman 18 yaşındadır. Devlet her zaman dinamiktir. Devlet izler bakar, tam zamanında gereğini yapar. Bu konunun ben basit bir şekilde geçmeyeceğini, bu konunun büyüyeceğini, sürecin biraz daha netleşmesiyle beraber kulüplerin, işte Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, kulüplerin belli açıklamalarla sürece dahil olacağını ben düşünüyorum abi. Çünkü hakem diyoruz bak. Hakem çok önemli ve hakemler üzerinde mobbing, adam kayırmacılık, o bu iddiaları varsa mesela bu kayrılan hakemler kimlerdir? Değil mi? Şimdi bunlar sorulacak. Bu kayrılan hakemler hangi maçları yönetmiştir? Bu yönetilen maçlarda neler yaşanmıştır? Skor tabelaları ne olmuştur? İşler buralara kadar gidecek. Hakem konusuna Türkiye'de ilk defa bu kadar net bir şekilde giriliyor. Türkiye'de ilk defa bir MHK başkanı gözaltına alındı. Mesela orada Ahmet Şahin var değil mi? Ahmet Şahin daha önce ayrıldı. Ama Ahmet Şahin'in uzaktan da MHK ile yine temaslarda olduğuna dönük iddialar vardı. Ahmet Şahin'in olduğu dönemde hakem atamaları noktasında önemliydi. Özellikle Fenerbahçe tarafının ciddi tepkileri vardı. Anlatabiliyor muyum? Keza Yunus Yıldırım. Yunus Yıldırım ile ilgili Fenerbahçe'nin zaman zaman açıklamaları vardı. İfadeleri vardı. Mesela geçen gün Beşiktaş Başkanı bir açıklama yaptı değil mi? Ne dedi? Bak iki gün oldu. Dedi ki hakemlerden en çok dedi Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Rize Spor çekiyor dedi. Bu nereye kadar sürecek dedi. Şimdi bu çok önemli bir detay. Sanki Türk futbolundaki belli kişiler bu sıkıntıları biliyorlardı ve bu gelişmeyi bekliyorlardı gibi de yorumluyorum. Çünkü bundan önceki süreçte, yakın süreçte belli isimlerin yaptığı açıklamalar Türk futboluna bir böyle bir tırın yaklaştığını ima eden açıklamalardı. Umarım bu işin sonuna kadar gidilir, gidilecektir zaten. Çünkü Sayın Bakan da çok detaylı, çok ciddi bir açıklama yaptı. Kendilerini tebrik ediyorum. Yine Sayın Bakan'ın açıklamalarında değil mi, belgelerden, HTS kayıtlarından bahsediliyor.
0: Ben şimdi isimlere bakıyorum. Mesela Alican Sağlar diye bir isim var. Bu kim isimle mesela alakalı. Demin baktım Alican Sağlar kimdir diye. Bu müstehcenlik dosyası kapsamında alınan telefonundan imaj raporları ve bu doğrultuda yapılan incelemede hakem listelerinin belirlenmesine yönelik WhatsApp görüşmeleri olduğu söyleniyor ya. Kendisi hakem, 2000 doğumlu. Federasyonda görevli.
1: 2000 doğumlu mu?
0: Evet.
1: 26 yaşında.
0: 26 yaşında.
1: Bu isimle mi ilgili müstehcenlik, telefonundan ve, imaj kayıtları
0: evet,
1: alındı
0: imaj
1: falan?
0: Evet, imaj kayıtları, WhatsApp görüşmeleri bu kişi üzerinden yapılmış.
1: Allah Allah ya. Yani bakalım şimdi dediğim gibi ben sosyal medyada kamuoyunun şöyle bir nabzını tutmaya çalıştım. İnsanların beklentisi şu. Hakemlerle alakalı bir sıkıntıdan bahsediliyorsa... Ki ciddi sıkıntılardan bahsediliyor. Başlık başlık ciddi iddialar var. Bu hakemlerin yönettiği maçlar hangileridir? Bu soru soruluyor. Şimdi maçlar bazına da bu işin gitmesini bekliyorum ben.
0: Ferdi Karadoruk da bir hakem.
1: Mesela o onunla da... ilgili iddia ne? Ferdi Karadoruk'la alakalı.
0: Ferdi Karadoruk'la olan iddia da derneğe üye olmayan hakemler, gözlemciler üzerinde baskı kurmak suretiyle, o da müstehcenlik ve görevi kötüye kullanmak ya da güveni kötüye kullanmak, yanlış yazılmış
1: neymiş
0: olabilir.
1: Neymiş bu müstehcenlik?
0: Suç istisnaları, isnatları kapsamında çalışmalar yapılmış olup çalışmaların ve iddiaların alınan müşteki tanık beyanları ve desteklediği evrakta sahtecilikle beraber sonuca tanzim edilen bilirkişi raporu tespit edildiği söyleniyor. Ferdi Karadoruk'un da ben sana şeyini söyleyeyim. Yaşını söyleyeyim.
1: Söyle abi.
0: 91'li. Hakem 2009-2023 yılları arasında faal hakemliği ve yardımcı hakemliği var.
1: Ya acaba bir şey söyleyeceğim. Bazı hakemlerin...
0: Bu arada İstanbul Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Şubesi'nde başkanlık görevinde yürüten kişi. Derneğin başındaki kişi.
1: Ben son zamanlarda Bülent Uygun'u dinliyorum abi.

0: televizyon kanallarında yorum yaptığı televizyon kanallarında, YouTube kanallarında. Bülent Uygun geçen gün bir şey söyledi ya. Bakalım Beşiktaş maçı sonrası Ferhat Gündoğdu koltuğunda kalabilecek mi dedi. Hep Ferhat Gündoğdu ve Türk futbolundaki bazı ciddi sıkıntıların yakında ortaya çıkacağına
1: hangi
0: dair.
1: Hangi Beşiktaş maçından sonra söyledi bunu?
0: Beşiktaş maçı herhalde. Bir Beşiktaş maçı
1: son ifadesi. Oynanan Ahmet maçından sonra.
0: Bir dakika, onu hangisini kastettiğini bilmiyorum. Bir Beşiktaş maçı sonrası ifadesi var. Yine Ferhat Gündoğdu'ya Bülent Uygun çok yükleniyordu. Göreceğiz yakında diyordu. Demek ki bazı şeyler artık ayyuka çıkmış abi. Bir de ben bir soru sormak istiyorum. Acaba bir ya da birkaç hakem bazı maçların devre arasında aranmış mıdır? Bak, biliyorsun hakemlerin telefonlarını kapatmaları beklenir. Hatta maça belli saatler kala da kapatmaları, maçtan belli bir saat sonrasına kadar da açmamaları beklenir. Ben böyle de bir soru sormak istiyorum. Buradan da sevgili Bülent Uygun'a selam olsun. Onu da yine buradan ifade etmiş olayım. Yeni açıklamalar geliyor değil mi abi? Kulüplerden herhangi bir açıklama var mı abi?
1: Yok. Şu ana kadar
0: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş herhangi bir açıklama.
1: Şu an itidalli davranırlar.
0: İtidal. Ama ben şunu söyleyeyim.
1: Yani gelişmelere göre, alınacak sonuçlara göre şu an masumiyet karinesi üzerinde, gözaltındaki süreç, açıklamalar hukuki anlamda hakim veya mahkeme sonucuna göre bakarsan, ondan sonrasında mutlaka yaşanan bu süreçten ya da işte kulüplerimizin yaşadığı bu süreçten dolayı yapılacaklar işte bir şekilde açıklama gelecektir. Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu bu operasyonla ilgili bir de teşekkür yazısı gelecektir.
0: Tabii. Kimine ama şunu göre söyleyeyim. Eminim.
1: Şüpheyle yaklaşıyoruz diye takipteyiz diye bir yazı gelebilir şu
0: ama
1: an.
0: Ama bu saatten sonra yani ne olursa olsun böyle iddialara maruz kalmış, böyle iddialara maruz kalacağı da Türk futbolunun çeşitli kulislerinde, köşelerinde uzun süredir konuşulan birisinin Ferhat Gündoğdu'nun artık MHK başkanı olarak kalmasının çok zor olduğunu düşünüyorum ben. Ya bu saatten sonra kulüpler Ferhat Gündoğdu'nun artık orada kalmamasına dönük olarak ortak bir açıklama da yapabilirler.
1: Ya şimdi burada ben sizden şöyle bir ricada bulunmak istiyorum sevgili dinleyenler. Sosyal medyanızda ya da WhatsApp konuşmalarınızda bana da mesaj olarak yazıyorsunuz ya. Burada suçlayıcı ifadeleri daha devlet kullanamazken anlatabiliyor muyum? Siz yapmayın. Yani burada şöyle mesajlar geliyor. Ahmet Konanç, hadi Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmış. Bunların en çok Fenerbahçe etkilenir diyen de var.
0: Onlar
1: burada Galatasaray Fenerbahçe maçlarında manidar olan Yasin Kol yönetimlerine bir bakılsın. Doğranan Galatasaray'ın haklı olduğu ortaya çıkacaktır
0: hani
1: diyenler de var.
0: Hani şu Ederson'u durduk yere atan Yasin Kol mu?
1: Burada bir sürü Fenerbahçeli arkadaşımız hadi şimdi düşün Galatasaray diye de yazıyor.
0: Ya bunlara gerek yok ya.
1: Bak burada bir sürü Beşiktaşlı arkadaşlarımız şampiyonluklar geri alınır mı diye yazıyor. Öbür taraftan

0: yaşlarına sirayet ettiğini düşünüyorsa buna devlet zaten ışık tutar, merak etmeyin. Acele etmeyin. Sizin bak, ne yazdığınız
1: ben
0: ya da manipüle etmeye
1: sana.
0: Çalışmanızın hiçbir karşılığı yok. Devlet gereğini yapar. Devlet her zaman 18 yaşındadır.
1: Şimdi yaşanan bir süreç var. Bu süreçle ilgili bak kafada şöyle şeyler dolaşıyor. Bir fon skandalı var Türkiye'nin konuştuğu. Bunun üzerine örtmek için falan diyen çıkıyor. Bak o kadar enteresan yorumlar geliyor ki. Diğer taraftan halkın dikkatini çekmek üzere böyle bir konu üzerinde bu konu yapıldı. Herkes bir beklentiye girdi. Aynı şike soruşturması kapsamında bahis operasyonu yapıldı ya. Bu bahis operasyonunda önce masörlerden fizyoterapistlere, arkasından işte birincilik, ikincilik, amatörlükte oynayan topçulara, oradan görev almış olan hakemlere, değil mi? 45 gün boyunca ceza aldığı için hakemlikleri bitirilmiş olan, sonrasında 2 liralık, 3 liralık bonus kuponlarla iddia yaptığı söylenen futbolcuların lisanslarını iptaline söz konusu olduktan sonra tekrar geri döndükleri o süreç içerisinde hepimiz büyük balığı bekledik.
0: Evet.
1: Anladın mı? Dedik ki Süper Lig'den kim çıkacak? İsimler çıktı. Bazı başkan adı isimleri, bazı teknik direktör isimleri zikredilmeye başlandı.
0: Evet.
1: Sonuç?
0: Hiçbir şey olmadı demeyelim.
1: Burada
0: canım.
1: Da bak bir şeyler oldu ama kesin bir şey oldu ama ne olduğunu bilemiyorum diyen bir açıklama vardı. Kesin ama bir şey olmasa bile kesin bir şey oldu. Burada
0: ben de gündem bakıyorum bu arada abi, sizin telefonu buldum.
1: Hani ben de şey üzerinden söylüyorum bunu. Burada da bir beklentiye girmek yanlış olabilir. O hatırlatmayı yapayım ben.
0: Yo, ben
1: buradan çıkacak Süper Lig 3 takımı, bir teknik direktörü, oradan alınacak bir tane karar, puan silme, şampiyonluk alma gibi bir beklenti bence olmamalı. Bunun üzerinde tabii ki yorumlar yapılacaktır. Herkes fikirlerini, düşüncelerini beyan edecektir. Bulunduğunuz ortamda, çalışma arkadaşlarınızla, toplu taşımada, okulda ya da ne bileyim bugün kafeteryada, restoranda buluştuğunuzda, mahallede falan bu konular ne olacak sence sorusu sorulacak. İlk soru bu. Sence ne olacak? Bir şey çıkacak mı?
0: Ben ama
1: tek soru bu. Bir şey çıkacak mı Ahmet?
0: İşte ben görüşlerimi söylüyorum abi. Bu olay bir şey çıkmayacak gibi görünen bir olay değil. İddialar, isimler, Sayın Bakan'ın bahsettiği bilgi, belge birikimi, bunların hepsi çok ciddi seviyede şeyler. Dolayısıyla ben konunun ciddi şekilde devam edeceğini ve kulüplerin de çok uzun bir süreç değil, kısa bir süreç sonra açıklamalarla konuya dahil olacaklarını düşünüyorum. Yani Ferhat Gündoğdu'nun bu saatten sonra MHK başkanlığının devam etme ihtimalinin yani imkansıza yakın olduğunu söylüyorum.
1: Burası
0: bu şüphelerle burada Türk futbolunu birisi yönetemez yani.
1: Cepte tutalım burayı, buraya kadarki kısmı.
0: Hı hı.
1: Takipçisi olalım, devam edeceğiz. Burada görevden alınma, yeniden bir merkez hakem kurulu oluşturma, bunun federasyona sıçrama durumu, onun yansımaları ne olacak merak ediyoruz. Bir de üzerine kaymak gibi gelen bir İtalya mağlubiyeti var. Federasyonu ve aynı zamanda Montella'yı da istifaya davet eden Bursa tribünleriyle başlayan bir kıvılcım var.
0: Buradan başlayabilir miyim?
1: Tabii.
0: Şimdi Bursa harika bir şehir. Çok ateşli, çok dinamik. Tribünlere de öyle. Müthiş saygı duyuyorum. Eskişehir, Kocaeli. Yalnız Bursa tribünlerine bir eleştirim var. Ferhat Gündoğdu'ya tepki tamam. Ki Ferhat Gündoğdu'ya tepki göstermedi. Montella'ya tamam. Yanlış 11 doğru. TFF başkanına tamam. Fakat sahadaki çocuklar bizim milli takım çocuklarımız.
1: Altay'a karşı yapılan
0: Altay'dır, Kerem'dir ya da herhangi bir futbolcu fark etmez. Adam gol kaçırıyor. Islıklıyorsun. Bilmem ne çocuktan hırsını çıkarıyorsun. Bu çocuklar o maçı nasıl oynasın? Ben bundan sonra Bursa'ya kolay kolay milli maç verileceğini düşünmüyorum. Ortam bambaşka bir yere gitti. Şimdi biz Kocaeli'de de maç izledik. Eskişehir'de de İstanbul'da bunlar oluyor diye zaten Anadolu'ya çıkıldı değil mi? Ya bu takım yenilebilir, 4 gol yiyebilir. Ama bu takım Uluslar A Ligi'nde Fransa'ya, İtalya'ya karşı oynuyor. Zor bir lig zaten. Eğer bir sıkıntı varsa sahada çocuklarımızdan önce Montella'dadır. TFF başkanındadır. Onları zaten ıslıkladınız. TFF başkanı stadı terk etti zaten. Hiçbir lafım yok. Ama çocuklara, futbolculara top ayaklarına geldiği anda ıslık, gol kaçınca ha bilmem ne falan. Yani işin içine takım taraftarlığı kimliğinin sokulduğu yorumlarını getirecek tepki şekilleri. Tepkisellik. Ben doğru bulmadım abi.
1: Ben dün sana
0: milli takım oyuncularını niye ıslıklıyorsunuz abi?
1: Bursa'da

0: değildik. Televizyondan maçı izledik.
1: Ben mesela Kocaeli'de, Konya'da bunu görmedim. Eskişehir'de görmedim. Oyuncuya tepki bu boyutta olmaz. Dün, eller ayakları titredi çocukların bir süre sonra.
0: Zaten dün maçı anlatıyor.
1: Bir şey daha söyleyeceğim. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Arda diye bağırıyorsunuz. Arda bizim de canımız değil mi? Hepimizin canı. Sen şimdi sadece Arda'ya bağırıp diğer çocukları ıslıkladığında insanız hepimiz. Onlar da etten kemikten. Arda'ya karşı belki takım arkadaşlarında bir öfke doğuyor. Sanki biz mücadele etmiyoruz. Bir tek Arda mı oynuyor gibi. Yapmayın. Arda'yı da zor duruma sokuyorsunuz. Bunlar doğru milli takım taraftarlığı değil abi. Oyuncularımızı ıslıklamayın ya. Başkanı ıslıklayın, hocayı ıslıklayın. Ben doğru bulmadım abi Bursa'da milli takım oyuncularının maç devam ederken ıslıklanmasını.
0: Sonuna kadar katılırım. Bunun ne Altay'la ilgisi var.
1: Alakası yok.
0: Bunun ne Arda'yla bir
1: ilgisi
0: var. Barış
1: Alper'i var. De bir ara ıslıkla. Islıklamayın kardeşim çocuğu. Offside diye iptal edilen bir gol mesela. Arka direğe ne güzel bıraktı. Offside'dı, olmadı ama çok güzel bıraktı. Yani Barış da bu takımın bir emektarı. Eren Elmalı da öyle. Ha, Ferdi Kadıoğlu gibi bir Premier Lig topçusu varken Eren'i niye oynattın? Hoca eleştir. Ama Ferdi varken Eren Elmalı sen nasıl oynadın diye çocuğu ıslıklama kardeşim.
0: Ya dün iyi olan kim vardı ki sorusunu sorduğunda
1: yani kim vardı
0: işte aklına gelebilecek 2-3 tane isim çıkıyor. Mücadelesinden dolayı o da olmasaydı diyebileceğin ama.
1: Dün Fatih Terim çok güzel bir şey söyledi maçta. Bak. Bak bu oyuncuyu böyle maçtan sonra eleştirelim. Maçtayken ıslıklamak olmaz abi. Dedi ki bizim milli takımımızın büyük oyunculara ihtiyacı var dedi. Bak. İyi futbol iyi futbolcuyla oynanır. Fatih Terim, Okan Buruk, Galatasaray'da hep büyük oyuncularla oynadı. Şimdi diyoruz ya mesela Guardiola
0: büyük oyuncu dediğin yaş anlamında yok, liderlik
1: yok, kalite,
0: olur.
1: Liderlik her şey, her şey. Şimdi bak diyoruz ya bazen anlamsız laflar bunlar. Bazen Yılmaz Hoca da diyor mesela Yılmaz Vural da. Çok severim. Selam olsun da. Guardiola'yı getir bakalım Malatya'yı kümede tutabilecek mi? Ya tutamaz zaten. Ama Guardiola büyük oyuncularla City'de, Barcelona'da bir şey yapar. Anlatabiliyor muyum? Büyük oyuncu önemlidir. Bu doğru mesela. Bizim gerçekten milli takımda kalite eksikliğimiz var. Mesela bazı oyuncular bu milli takımı hak etmiyor. Bak maç sonu konuşuyoruz ama oyuncu ıslıklamayı yanlış bulduğumu bir daha söylüyorum. Evet doğru. Mesela biz niye bir santrafor yetiştiremiyoruz? Veya Deniz Gül varken bak ne yaparsan yap sonuçta çocuk bir santrafor değil mi? Santrafor zihni var. Barış Alper'le niye ben santrafor başlıyorum?
0: Ya da Can'la.
1: Ya da Can'la mesela. Bunları eleştir.
0: Ya Deniz'le başlasan neden Can'la başlamadın da diyebiliriz. Bizim de öyle bir dengesizliğimiz var Ahmet. Kusura bakma.
1: Ya Deniz'le demezsin abi. Deniz
0: ya
1: varken
0: diyebilirsin
1: yani.
0: Diyebilirsin ya. Diyen çıkar abi.
1: Hani diyen çıkar diyen da çıkar, ne kadar tutarlıdır. Mı?
0: Ya oraya Kenan'ı da çek diyen çıkar. Kenan olsaydı çok daha farklı olurduk diyen çıkar. Fransa karşısında Orkun olsaydı diyen. Dün Orkun'un kötü performansını da seyretmiştir herhalde.
1: Şimdi yanımda.
0: Şimdi burada.
1: Gördüm Orkun'u. Ama bir şey söyleyeyim bak benim Orkun'a ne kadar çok ilgili olduğumu biliyorsun. Ta geçen sene söylüyordum değil mi? 5 yaş kötü giderken bu Orkun'un değerini bilmiyorsunuz diyordum. Hani sana değil genel 5 yaşlara söylüyordum. Orkun dünkü maçta kötü oynamış olabilir ama bu Orkun'un kötü oyuncu olduğu anlamına gelmez.
0: Tabii ki Fatih Hoca da bunu söyledi ya. Bundan bak, sonraki bak, maçta Orkun, gör bak çok farklı bir milli takım
1: Orkun
0: seyredeceğiz.
1: Orkun Beşiktaş'ı sürükleyen bir adam. Bunu geçen sene de söylüyordum. Burada söyledim.
0: Bundan kimsenin şüphesi yok zaten.
1: Müthiş bir oyuncu.
0: Hele hele Salih geldikten sonra.
1: Tabii yanına koyulan adam kim? Takımın geneli ne oynuyor? Bloklar arası daraltalım mı oynuyor? Geniş mi oynuyor mu oynuyor? Hangi oyuna uygun? Orkun iyi bir oyuncu. Benim yanımda arkadaşım vardı. Bizim Zafer Fenerbahçeli. Orkun'a sallıyor sürekli. Dedim ki Orkun'a sallama. Herkes kötü. Artı Orkun ne kadar doğru bir oyun formatı ve oyuncu grubu arasında oynuyor. Şimdi burada oyuncuları bireysel olarak eleştirirken bile belli bir çizgide eleştireceğiz. Ha ben bireysel olarak oyundan, oyun anlayışından bağımsız bir oyuncuyu eleştirebilirim mesela. Kaleci Altay. Abi Altay milli takım kalecisi değil abi. Üçüncü kaleci. Bak Uğurcan da kötü kaleci bak söyleyeyim. Uğurcan şöyle Altay gibi kötü kaleci değil ama kötü bir dönemden geçiyor. Yoksa iyi kaleci. Burada ayrımları dikkatli yapmak istiyorum. Ama şu anda Uğurcan bak Şenol Güneş'in hocalık yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda sıfır çektiğimiz.
0: Konuyu Berke'ye getireceğini tahmin etmiyorum.
1: Getireceğim tabii ki. Bak oradan beri kötü. O Avrupa Şampiyonası, bu Dünya Kupası, Türkiye'deki bu seneki maçlar kötü abi Uğurcan. Kötü bir dönemden geçiyor. Uğurcan kötü dönemden geçiyor. Altay hep kötü kaleciydi. Ali Koç yıllarını Fenerbahçe'nin Altay uğruna harcadı maalesef. Öyle goller mi yenir ya? Oyundan bağımsız Orkun eleştirmem. Oyundan bağımsız Altay eleştiririm. Bu takımın oyuncusu değil. Kardeşim Sayın Hacı Osmanoğlu, Sayın Başkan. Ya hiç mi futbola güçlü bir bakış açınız yok, danışmanlarınız yok? Belki bir ayıp etmiştir doğru kampı terk ederek. Tamam mı? Ama milli takımın âli menfaatleri söz konusu. Bu kaleciler kötü abi. Birisi hep kötü. Uğurcan dönemsel olarak kötü. Ya bir özür sekansı yaratın. Ya da başka bir şekilde bir iletişim yapın.

0: çocuğu kamuoyunda iyi bir yere getirin, bu çocuğu sokun bu kulübe, şeye, milli takıma.
1: İletişimdeki
0: Berke, yani Berke'yi niye kazanmıyorsunuz?
1: Kulüplerimizin içinde de yıllarca yaşadık. İletişim hataları yapıyoruz.
0: Ha, şunu kastediyorum.
1: Ben burada bir tane yöneticiyi
0: Berke'ye özür diletirsin.
1: Yollarsın. Dersin ki Berke'ciğim.
0: Anlat, evet.
1: Bak, sana bir abi tavsiyesinde bulunayım.
0: Gel şöyle yap.
1: Sosyal medyanda kardeşlerimize
0: bravo.
1: Bak, Berke'den bu zamana kadar biz de şunu söyledik. Dedik ki televizyonda Tahir Kum'la beraber. Ya bir tane Berke'den Dünya Kupası'na katılan kardeşlerine bir başarı dileği yazısı yazsaydı ne olur.
0: Bir iki tane.
1: Çocuklar,
0: yumuşat
1: sizinle olmasam da, anladın mı? Milli takımdaki arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Uğurcan, sana güveniyorum. İşte Muhammed, arkandayım. Mert abi, seninleyim falan gibi. Yaz bir şey, değil mi? Bir tane adım atmış ol. Sonra bravo. Seni çağırdım, çağırmamalarını.
0: Bunu kastediyorum işte.
1: Elin güçlensin dedik.
0: Bravo.
1: Anladın mı?
0: Bir sonra yapmış, çağır.
1: Bak şimdi burada Berke'nin söylediği bir söz vardı. Bunu herkes atlıyor. Berke Karabağ maçından önce Montella'ya diyor ki, benim diyor biraz ağrılarım var. Oynayacaksan kalayım, oynamayacaksam kulübüme döneyim diyor. Bunun pazarlığını bir futbolcu milli takım üzerinde yapamaz diye konuştuk. Anladın mı?
0: Tamam da başım ağrıyor sonra diye bunu, evine gidip kulübüyle antrenmanlara çıkanlar var ya.
1: Onu da Ahmet Ercan nerede anlattı hemen. Hemen anında o tez ortaya atıldı zaten, hatırlatmalar yapıldı.
0: Abi görmedik mi ya?
1: Hayır,
0: ailem bunu, şu bu dedi, gitti adam kulübünde idmana
1: bunu,
0: çıktı.
1: Bunu Abdülkerim Bardakçı.
0: Bir tek Berke üzerinden niye okuyoruz bunu?
1: Abdülkerim Bardakçı o zaman sosyal medyada yazarak anlatmadı ama.
0: Niye anlatacak?
1: Başım ağrı. Berke bunu yazdı. Ağrılarımdan dolayı affımı istedim. Onun sonrasında böyle bir durum var, bakacağız diye yazdı.
0: Ya açıklanmadı mı abi, X bir futbolcu için ailesi falan filan şöyle böyleymiş.
1: Doğumdan dolayı gönderdik. 3 kere doğum izni aldı, bir kere baş ağrısı. Abdülkerim Bardakçı'dan bahsediyorsun.
0: Tamam abi, bunlar olabiliyorsa, topçular böyle anlayış bekliyorsa ve gösteriliyorsa Berke'ye de gösterirsin canım.
1: Peki Berke ile ilgili olarak Dünya Kupası'ndaki kötü performansta Berke nerede diye soruldu mu? Sorulmadı. Ne zaman ki Uğurcan kırmızı sorulmadı abi. Ne zaman
0: Berke bu takımda oynamalı dedik.
1: Gittiğinden ben, sonra kimse o ya yazısını masasını kimsenin öyle bir şey sosyal medya paylaşımı yok.
0: Sosyal
1: medya. O kadar araştırdı. Konuşmalar yapılmıştır.
0: Peki tamam.
1: Berke de gelmeli. Bir hata yapmıştır ama denildi, edildi.
0: Ya ben şunu söyleyeyim abi.
1: Cılız cılız konuşmalar oldu yani.
0: Abi Uğurcan kötü bir dönemden geçiyor. Bak Galatasaray'ın bu sene en büyük zafiyetlerinden birisi Uğurcan'ın kötü dönemden geçmesi.
1: Tamam da Uğurcan'ın kötü dönemden geçmesi Berke'yi federasyon başkanı yapmaz ya.
0: Ya
1: herkes Berke'ci oldu bir anda, oy verecek Berke.
0: Allah
1: adaylığını koysa şu an seçilecek ya federasyona.
0: Abi sen ne kadar abartıyorsun olayları.
1: Abi herkes Berke'ci oldu bir anda.
0: Evet,
1: Berke'ci çıktı abi.
0: Abi milli takımda benim Berke'ye ihtiyacım var. İyi kaleci çocuk, Fransa'da yılın kalecisi seçiliyor.
1: Abi Lille'de senin el üstünde iyi kalecin tutuluyor. Tarık da vardı senin iyi kalecin. Ederson'un arkasında gömüldü.
0: Abi benim sen tam iyi olarak kale... ne anlatıyorsun
1: bak,
0: ya?
1: Benim iyi kalecim.
0: Ya Berke iyi durumda.
1: Günay
0: kalecilerimiz
1: da, bak,
0: kötü.
1: Günay da vardı.
0: Milli takımda milli oyuncum benim Berke'ye ihtiyacım var ya.
1: Abi bir şeylerde krizden fırsat doğurmaya çalışmak.
0: Ya ne fırsatı doğurmaya çalışmak? O zaman hiçbir şey konuşmayalım abi.
1: Abi.
0: Ya Uğurcan kötü, Altay kötü. Kaleci yok.
1: Berke iyi. Fenerbahçe'de tutsaydın Berke.
0: Onu anlatacağım işte, izin vermiyorsun ki. Daha lafa girerken ne dedim? Ali Koç yıllarını Altay yüzünden harcadı dedim. Bu sezon olacak. Ve Altay yüzünden gitti Berke oynayamadığı için. Oraya da buraya getirecektim. Bana müsaade etmedi ki, o zaman Berke'yi federasyon başkanı yapalım. Sen de iyi yükseliyorsun ha. Hiç alakasız yerlere çekiyorsun olayı.
1: Abi herkes Berkeci olduğundan bahsediyor. Hepimiz Berke'yiz.
0: Berkeci
1: olabilirle gezeceğiz ya.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Herkes o hale geldi. Herkes Berkeci oldu.
0: O zaman herkes haksız, sen mi haklısın?
1: Ben haklı değilim demiyorum ya.
0: Ne diyorsun abi?
1: Neden? Ya Dünya Kupası'nda neredeydiniz diyorum ben. Bir anda.
0: Tam Dünya Kupası'nda da sorduk nerede Berke diye. Ben Uğurcan kötüyken arkasındaki kaleciler de özellikle Altay da kötü diye konuşuyorum
1: önce
0: zaten.
1: Önce Berke kendine yazık etmiştir. Sonra Berke'ye yazık etmişlerdir.
0: Ya abicim bunlar futbolcu.
1: Öyle menajerlere, yakınlarını, abilerini, ya babalarını kimse gömme. Güvenmeyecek.
0: Çocuğu gömme abi. Hataları
1: bunu Serdar olabilir. Saatçi de yaptı zamanında.
0: Abicim sen federasyonsun.
1: Babası tekmeledi kapıları, benim oğlum niye oynamıyor diye. Anladın
0: abicim
1: mı?
0: Tamam da Serdar Saatçi sonra devam edemedi. Berke oynuyor. Benim âli menfaatlerim, milli menfaatlerim söz konusu. Bunlar çocuk hala. Bunlar kafaları bir dünya. Tamam mı? Genç bunlar. Gideceksin, abilik yapacaksın. Babalık senin dediğin gibi. Yol göstereceksin.
1: Kızı soyada yaptılar. Milli takıma niye alınmıyor? Neden yapılmıyor? Alındı, ne yaptı? Bak olmayınca olmuyor bazen. Ya, Enes Ünalcı kimse olmadı
0: abi,
1: mesela.
0: Ama yanlış
1: Enes
0: örnek
1: diye.
0: Veriyorsun. Semih gittiği kulüpte uçtu mu kaçtı mı? Beşiktaş'ta uçup kaçıyor mu? Berke uçup kaçıyor ya Lille'de. Benim milli menfaatlerim söz konusu abi. Benim ihtiyacım var. Kalecilerim kötü abi benim.
1: Abi Lille'de bir maçta 3 penaltı kurtarınca milli kahraman ilan edildi ya Berke. Berke'nin performansını yakından takip eden kimse yok. Bir yazıdan sonra bir sürü psikolojisi, herkes bir anda
0: abi
1: öyle oluyor.
0: Abi ne sürü psikolojisi? Adam Fransa'da topu oynuyor abi kaleci.
1: Abi birinci
0: kaleci. Kaleci transfer ettiler, onu da

0: yedekte bıraktı adam. Bugün iyi olduğu için konuşuyor. Yarın kötü olsa belki kötü deriz. Babamızın oğlu değil ki. Kalecilerimiz kötü abi. Altay kötü, Uğurcan kötü durumda. Bir de Berke'yi deneyelim abi. Montella'nın Berke'ye bir takıklığı var. Demek ki Montella gitmeden Berke gelmeyecek. Dün istifayı soruyorlar. İstifa etmeyeceğim diyor. Ben Montella'nın istifa etmesi gerektiğini de savunan bir adam da değilim böyle %100 bir şekilde. Çünkü takımla ilişkisi de iyi. Ama federasyon başkanısın sen ya. Orada bir sürü yönetici var. Montella ile konuşursun. Berke ile konuşursun. Bir toplumu kamuoyunu ayarlayacak iletişim hamleleri yaparsın. Çocuğu kazanırsın abi.
1: Ben sana net bir örnek vereyim mi?
0: Anlattım bu benim yani. Yoksa milli bana ne Berke'den? Ben milli takımı düşünüyorum
1: milli
0: abi.
1: Takımda. Uçup kaçan bir oyuncu söyleyeceğim sana. Kendi liginde. Hı hı. Ama milli takıma geldiğinde ikiye bölünen insanları da hatırlatacağım sana. Hı hı. Bir Hakan Çalhanoğlu gerçeği var. Şu an milli takımda oynasın ya da oynamasın diyen %50 %50 der misin? Hadi %60 %40
0: Hakan
1: der misin?
0: Hakan sakat mı bu arada? Ben
1: sakat.
0: Ondan oynamıyor değil mi? Özür dilerim.
1: Mesela Hakan'ın oynamasından dolayı rahatsız olan var mı? Futbol severler. Bence ritmi bozuyor, takımı yavaşlatıyor. Kimine göre abilik yapıyor, olması gerekir mutlaka. Kalitedir, tecrübedir. Değil mi? Bölünmeler var. Hakan'ın kariyeriyle ilgili şüpheniz mi var? Yok. Bak orada bile bölünür. Ya Berke iki maçta kötü performans yapılsın. Biz yerli oyuncuyu, ya, çocuğumuzu, çoluğumuzu yemeye bayılıyoruz
0: abi,
1: Ahmet.
0: Abi,
1: o yüzden
0: tamam,
1: söylüyorum.
0: Sen varsayımla konuşuyorsun. Ben
1: şimdi
0: Berke'ci
1: oldunuz be. Tamam.
0: Ya Berke'ci olmak diye bir şey yok abi. Ya kaleciler, Doğan abi niye zorluyorsun beni ya? Kalecilerimiz kötü abi. Ben Berke Fenerbahçeli falan diye söylemiyorum ki abi. Ne alakası var? Bak ne dedim yayına başlarken? Deniz Gül oynamalı. Adam santrafor arşivi var kafasında. Santrafor özellik nasıl oynatmıyorsun diyorum yani. Bunun Fenerbahçe Galatasaray'la alakası yok ki abi. Uğurcan da kötü kaleci değil. Dönemsel olarak kötü bir dönemden geçiyor. Ama Altay kötü kaleci. O da Fenerbahçe kökenli şimdi. Burada Fenerbahçe Galatasaray muhabbeti yok abi. Benim kalecim kalecilerim kötü. Berke de iyi. Gelsin burada kötü olursa Berke de gitsin deriz. Ama iyi çocuk yani. Nereden bileceğiz kötü oynayacağını? Neyse bu konu gereksiz yere uzadı bence. Abi ya.
1: Bak herkes şeye döndü.
0: Neye?
1: Volkan'a küfür edildiğinde elini kolunu sallayıp çekip giderken falan diye devam edildi. Ya orada
0: bunları yaşadık
1: da,
0: ama yaşadık.
1: Tabii yaşadık.
0: Mesela Volkan'da, Fatih Hoca'nın Volkan'a.
1: Ben de küfür edilsin diye erken çıkardım tribünler açıklamasını. Keşke yapmasaydı diye arkasını ekledim. Anladın mı? Volkan
0: yani
1: Hoca'da.
0: Çok da geçmişe gitmeyelim.
1: Öbür taraftan bak öbür taraftan herkes şey yapıyor mesela şu an. Ya burası çatladı kapı ülkesi mi? Öyle elini kolunu sallayıp gitmeler Berke'ye de yakışmamıştır.
0: Ya özür diletirsin.
1: Ya iletişim kurarsın, ha. Arayı yumuşatırsın.
0: Özürüm bir
1: bu bir başarıdır, yönetici
0: yani.
1: Başarısıdır, anladın mı?
0: Özür
1: bunu yaparsın, dilersin. Gidersin, ailesiyle görüşürsün.
0: Tabii.
1: Ya dersin ki babasıyla, annesiyle bir yemeğe çıkalım, bir şey konuşalım, Berke'yi kazanalım. Anladın mı? Siz gidin, konuşun, böyle böyle yapsın. Bir yol göstereyim ben size, bir tavsiyede bulunayım. Bundan sonrası Berke'ye kalmış dersin.
0: İşte bunu
1: en iyi bilen kimmiş biliyor musun?
0: Kim?
1: Konuşmuyor. Mecnun Ot Yakmaz.
0: Mecnun Bey bu işi
1: bak,
0: halleder mesela.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Tillağını halleder. Ağababasını yapar. Ayrı bir konu. Ama kimse de sormuyor Mecnun Başkan'a. Aslında çok öncesinden de varmış yaşanan şeyler. Ben de aradım konuşmak istemiyorum dedi Mecnun Başkan.
0: Abi ne yaşandı?
1: Konuyu uzatmayalım.
0: Evet. Çocuk daha yani,
1: önce Karabağ dilerse maçı öncesinde de varmış. Anladın mı?
0: Ya tamam Berke biraz bu anlamlarda sıkıntılı bir futbolcu olabilir. Ama benim âli menfaatlerim söz konusu ya. Eğer özür diletebiliyorsam, tamam mı? Yumuşatabiliyorsam onun üzerinden laf dinliyorsa ki bence dinler, söyleneni yapar. Benim kazancım olur Berke yani. Neyse abi, bu konu çok uzadı ya.
1: Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir'e dönüyor konu. Anladın mı? Oradan onu bağlayanlar
0: neyse
1: var. Öbür taraftan
0: neyse
1: da.
0: Abi
1: ben niye gidiyorum o gelsin. O niye gidiyor ben gelsin. Ya bir adım atılsın. Koşa koşa gidilecek birileri bulunur. Merak etmeyin ya. Şimdi dünle alakalı bir ara maçı anlatıyor zannettim. Ender abiden daha fazla konuştu Fatih Hoca. Bir ara yorumcu değil maç anlattı.
0: Gerçi kendi şimdi, YouTube kanalında konuşuyor ama.
1: Çok konuşuyor bu aralar Fatih Hoca. Dün yorumcu kimliğiyle de çok önemli açıklamalar yaptı. En önemlilerinden bir tanesini söyleyeceğim sana. Bir ara artık Türk futbolunda bazı şeylerin değiştiği durumlardan. Bak herkes yazıyor şimdi. Michael Oliver'la ilgili olarak.
0: Hakemle.
1: Türk hakemlerinin göremediği ama işte bak İngiliz hakemin gördüğü işte kendini yere bırakmasından sonra Barış Alper'in sarı kart görmesinden dolayı herhalde ders çıkartmışsına döndü. O esnada iki yorumu duydun mu?
0: Ne?
1: Ender'den ve aynı zamanda Fatih Hocam'dan duydun mu? İşte bırakmamalıydı kendini böyle rahatça falan diye. Orada daha dik durmalıydı. Böyle bir şans gelmiş bunu değerlendirmeliydi diye.
0: Ya şimdi
1: konu o kadar oralara gitti ki, anladın mı? Barış... İşte eleştirinin sebebi bundan kaynaklanıyor. Şimdi bu konuyu Fatih Terim gibi bir üstattan da duyunca, yapmaması gerekir diye bir açıklama duyunca, ondan güç alan Ender de maç anlatırken aynı şeyleri söyleyince, evet hocam biraz daha dik durmalıydı, yapmamalıydı. Bırak işte ev baktık ki pozisyonun tekrarında sanki penaltı mı diye böyle bir havaya girildi ama yok bu değilmişe döndü konu.
0: Yani ne diyorsun?
1: Yani konu aslında şeye dönüyor. Montella'nın barış ısrarında sadece oyuncunun gücünden faydalanmak değil, bir oyuncuyu hazırlama konusunda ben burada faturayı Montella'ya çıkartırım.
0: Tamam, doğru.
1: Seni bu mevkide oynatıyorum. Hı-hı. Dik durmanı istiyorum. Kendini kolay yere bırakmamanı tavsiye Hı-hı. ediyorum. Senin bu ikili mücadeleyi kazanacağından şüphem yok diyerek Hı-hı. oyuncuyu motive etmesi gereken kişi Montella'dır.
0: Şimdi Barış Alper'in kendini yere bıraktığını değil sahadaki hakem Michael Oliver, uzaydaki eğer varsa bir uzaylı canlı UFO o bile gördü. O kadar kaleciden uzaktı ve kaleci kendini çekti ki, o kadar takla atarak kendini yere attı ki, olmadı, ayıp etti. Hatta şunu söyleyeyim, kaleci geliyor diye refleks olarak da kendini bırakabilirsin. Ama düşerken kaleci sana vurmuş gibi ah yaparak düşmezsin. Bir de o böyle ah yaparak takla attı alışkanlıktan. Bunlar doğru şeyler değil. Türk milli takımını o duruma düşürmemek lazım. Çok komik bir şekilde düştü. Fatih Hoca bile dayanamadı değil mi? Onu anlatıyorsun yani. Ben biraz daha hani şey yapayım, ifade etmeye çalışayım. Ama maalesef bunları Barış Alper yapabiliyor. Bari milli takımda bu şekilde kendinizi atmayın. Ya kaleci 2 metre uzakta neredeyse ya Barış Alper'e.
1: Dün Arda'da bile vardı. Sen Arda'nın dün bir anda kendini yere bırakıp ondan sonra bir top geldikten sonra hemen kalkıp ayağa, ondan sonra maça devam ettiğini görmedin.
0: Şimdi Arda'nınkiyle Barış Alper'inki çok benzeşmiyor.
1: Bir şey söyleyeceğim sana.
0: Hemen karşısına burada, koymamak lazım.
1: Burada bir yanıltmaya gireceğim. Yani burada bir oynamaya gireceğim. Burada Oscar, Ghost'u bilmem ne falan durumuna getirmiyorum konuyu. Burada bir milli takım izliyorsun. Sahada bir lider arıyorsun. Bunu genç yaşta Arda'ya yakıştırıyorsun. Diyorsun ki abi, çünkü Real Madrid'de oynadığı oyunla, milli takımdaki duruşuyla, rakibe karşı aldığı pozisyonla, işte tekniğiyle, taktiğiyle, her şeyiyle Arda'yı lider olarak görüyorsun. Çünkü bizim öyle bir kültürümüz var. Başımızda bir büyük olsun, mutlaka bir biat durumu söz konusu olacak. Hı-hı. Yani onunla yürüyelim, anladın mı? Onunla yürüyelim durumu. Hı-hı. Arda burada hepimizin hedefindeki kişi. Hı-hı. Onunla beraber o yönlendirsin. Arkada Orkun, Salih güvence versin. O ona bir ara gelip Montella'ya bir şey şikayet etti.
0: Bir golden sonra,
1: golden sonra görmüyor musun deyip birilerini şikayet etti ve devre arasında oyuncular değişti.
0: İsmail'in girmesiyle beraber orta saha biraz derlendi, toparlandı. Demek ki orada bir zafiyet vardı. Bu Orkun kötü olduğu için değil. Orkun orada oyunun kötü bir yansıması. Kendi kalitesinin değil. Orkun çok kaliteli bir oyuncu ama İsmail'miş demek ki orada doğru hamle. Çünkü şunu fark ettim. Her ne kadar tarihinin en kötü İtalya'sı dense de ve zemin ne kadar kötüydü biliyorsun. O zeminde tık tık tık pas yaptılar. Demek ki çok konsantre, çok iyi gelmişler. Hoca bunu değerken görüp daha erken de değişiklik yapabilirdi. Ya da İtalya'yı doğru analiz etmemiş demek ki hoca. Biraz daha komplike bir oyun, kalemizin önünde bir oyun tercih edebilirdik. O kadar çok açıldık ki zeminden ötürü de oynayamadık ama adamlar o zeminde oynadı.
1: Bak şimdi 10
0: bizi
1: kişi
0: takır
1: eksik
0: takır dağıttılar.
1: Geldi.
0: Alanlar bıraktık. Markajdan uzak kaldık. Özgüvenimiz düştü. Bir de kötü bir gol yiyebilirsin abi. Bu kadar hemen ilk kötü golden sonra bu kadar düşmeyi de anlamıyorum ben yani.
1: Evet evet, Fatih Hoca da onu söyledi. Yani çok çirkin bir gol yedik diye zaten çok üzüldüler. Güzel bir gol yeseydik böyle demoralize olmazdı takım, evet, diye söyledi ama. Dün Roberto Mancini'nin 10 kişi eksik geleceği haberleriyle çıkıp onun sonrasında tarihinin en kötü 3 dönemdir biliyorsun organizasyona gidemeyen, Dünya Kupası'na katılamayan bir İtalya'dan bahsediyoruz. Ama Şenol Hoca'yı yemiş bir İtalya biliyorsun aynı zamanda. Bir önceki organizasyonda Avrupa Şampiyonası'nda öyle bir ısındılar ki bizi korkuttular dercesine bir şey vardı.
0: O maçın kalecisi de biliyorsun Uğurcan Çakır'dı. Abi Uğurcan o turnuvadan Amerika'daki turnuvaya, Galatasaray'a kötü bir dönemden geçiyor. Kaleci konusunda sıkıntımız var. Montella'nın oyuna yaklaşımında sıkıntımız var. Ama ben hala Montella bırakmalı demiyorum. Çünkü yıllar içinde oturan bir sistem var. Ama Montella'ya biraz uyarılar, destekler verilmeli. Mesela Berke konusunda kararını değiştirmesi sağlanmalı. İşte bazen yanlış 11 çıkardığı nokta. Ha, Montella kendini kovdurmak istiyorsa onu bilemem. O zaman milli takımda gidenlerin sürekli geri gelmesini niye konuşuyoruz abi? Yok Şenol Güneş dönsün, yok Fatih Terim dönsün. Ya kardeşim, Türk futbolunun efsanesi Aykut Kocaman. Niye milli takımda hiç adı geçmiyor? Hatta Fenerbahçe'ye her fırsatta Aykut Kocaman gelmeli diyen bazı Fenerbahçeli arkadaşlar milli takım için aynı gündemi sosyal medyada yorumlarında niye yapmıyorlar? Bu da ikinci bir sorum. Hep Fenerbahçe Aykut Kocaman dönmeli. Bir gün dönecek zaten inşallah. Ama milli takım için niye yapmıyorsunuz bunu sevgili Fenerbahçeliler? Böyle yapan Fenerbahçeliler. Biraz milli takımın gündemine de sokun. Mesela Aykut Kocaman niye milli takımda çalışamıyor abi? Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış zor şartlarda. Avrupa'da UEFA'da yarı final oynatmış. Türk futbolunda milli takım bazında defalarca bu şanlı formamızı giymiş. Türk futbolunun efsanesi Aykut Kocaman'ı ben niye milli takımda bırak görmeyi gündeminde göremiyorum? Gerek Fenerbahçeliler gerek Fenerbahçe dışındaki insanlar o gündeme hiç Aykut Kocaman'ı layık bile görmüyorlar. Bir kere de Aykut Kocaman'a gidelim. Veya mesela Sergen Yalçın. Ben mi kaçırdım? Sergen Yalçın milli takım hocalığı yaptı mı?
2: Yapmadı.
0: Yapmadı. Niye konuşmuyoruz abi? Gerçi Sergen Hoca konuşuluyor da. Veya niye gelmiyor? Abi dün yeniden Fatih Terim, yeniden Şenol Güneş, yeniden Abdullah Avcı. Baba ben bu geri gidişleri kabullenemiyorum. Anlayamıyorum yani. Fenerbahçe kökenli diyemeyiz. Aradan da 20 yıl geçmiş. Hiddink. Başka Fenerbahçe'den yolu geçmiş bu şekilde olup milli takım hocası olan var mı? Yok. Ya Fenerbahçeli isimler, hocalar, topçular, şeyler, teknik direktörler milli takım hoca değişikliği gündemine giremiyorlar bile. Bunu da anlamıyorum ben. Ya bir Aykut Kocaman'ı bir milli takımda görelim. Ve Aykut Hoca biliyorsun bir turnuva hocası. Bir sistem oturtan bir hoca. Milli takımda turnuva takımıdır. Hani lig başka bir şey, turnuvalar başka bir şey. Mesela Aykut Hoca milli takımın profiline çok uyuyor mesela. Niye konuşmuyoruz abi? Ki halen diyorum esasen ben bir milli takımda hoca değişikliğini doğru bulmuyorum. Eğer Montella bazı yenilikler yaparsa kendinde müdahale edilirse. Ama Montella direniyorsa ayrılmak istiyorsa onu bilemem. Şunu da söyleyeyim. Montella'ya da muhtaç değiliz kardeşim. Dünya Kupası'na gittik diyor. Zaten kaç 38 takımı 48 takımı ne katılıyordu? Başarımızı küçümsemiyorum ama geniş yelpazede sayısı arttırılmış bir turnuvaya biz de Türk milli takımı olarak katıldık canım. Her şeyi de Montella'dan bilmeyelim. Hakkını da verelim, eleştirisini de yapalım. Kimseye de muhtaç değiliz. Şurada da haklı Montella. Dün mesela Montella'ya kızıyorlar. Biz Uluslar A Ligi'nde zorlanıyoruz işte, zor takımlar var falan hani. Doğru, Uluslar A Ligi şu anda bizim seviyemizin üstünde, ben bunu da kabul ediyorum mesela. Gerçekleri konuşacağız.
1: Çok katılmam.
0: Ben söyleyeyim fikrimi.
2: Sen söyledin zaten.
0: Ben Uluslar A Ligi bizim seviyemizin üstünde. En azından burada tamam İtalya'yı, Fransa'yı üst üste yenmeyi beklemeyebiliriz. Ama sen bize öyle bir futbol oynat ki bu iki maçtan bir beraberlik çıkarmış olayım. Aynı zamanda da bir futbol ortaya koymuş olayım. İki maçta da...
2: Ya pisine kaybedilmiş bir Fransa maçı vardı. Ya, anladın mı? Bak abi, Kenan'ın gerçekten performansıyla sol kanatta olmuş olsaydı.
0: Çok da pisine değil.
2: Ya bir Uğurcan'ın müthiş bir kurtarışıyla fark önlendi aslında.
0: Yediği de berbat. Bir gol vardı mesela.
2: Tamam. Orada hatırlatırım. Ona bakarsan. Ama ben şunu istiyorum Rabbim'den size karşı. Size karşı dediğim sen ve senin gibi Berkecilere karşı en kısa sürede inşallah Berke.
0: Berkeciler önümüzdeki
2: önümüzdeki Belçika ve Fransa maçlarında inşallah kalede olur. O performansı seyretmek isterim. Çünkü bir
0: sen
2: kaleci...
0: Sen Berke'ye niye takıksın bu kadar? Adam bu kadar iyi oynarken niye ön yargılısın?
2: Ben disiplinciyim abi. Ben bir oyuncunun kimseye bir şey söylemeden milli takımı terk etmesine istediği zaman forma şansı verilsin verilmesin. Burada forma şansı verilmeyen, onun sonrasında bir daha milli takıma gelmeyeceğim diye açıklama yapan bir futbolcu gördünüz mü siz? Anadolu takımlarında. Gökhan'dan duydun mu, Kocaelispor'un kalecisinden? Serdar'dan gördün mü mesela? Oradan bak, milliyetçilik kasıyorsun. Oradan başka şey yapıyorsun.
0: Falan kasmadım
2: bak,
0: ya.
2: Yapıyorsunuz.
0: Benim adıma milli yorum takım, yapıyorsun. Nasıl milliyetçi? Tabii ki milliyetçilik kasacağım ya. Benim âli menfaatlerim için.
2: Önce kasmıyorum
0: diye. Kaleciyi.
2: Tabii ki kasıyorum tamam. Diyerek cümleye başladığında.
0: Hayır, kasmadım.
2: Çürütme kendini.
0: Kasmadım.
2: Abi yaptığın yorumdan dolayı biliyorum.
0: Hayır,
2: ben.
0: Kasmadım. Kendimi çürütmedim. Tamam, senin dediğin olsun çıkışıyla, teziyle geliyorum. Milliyetçilik kasıyorum diyelim mesela. Tamam, kasacağım tabii. Benim kalecide sıkıntım var. Berke de Fransa'da çok iyi. Ben niye Berke'yi kalemde görmek istemiyorum?
2: Milli takım kampında
0: sen Berke'yi niye
2: silahla, milli takım kampında uçakta basın mensubuyla tartışma yapan kişileri göklere çıkartmak da çok büyük yanlıştı.
0: Tamam, tamam. Milli takım kampında silah milah Berkel'e ne alakası var?
2: Burada yapılan yanlışlardan sonra arkasına duyun. Bak ben şunu söyleyeceğim. Bana şununla geleceksin. Bir level sonrasında.
0: Ama ben Berke'nin doğru yaptığını savunmadım ki kampı terk ederek.
2: Berke,
0: özür diletilmesi gerektiğini söyleyerek girdim lafa.
2: Bu konuşmayı Berke yerine zamanında bu tavrı başka bir kaleci göstermiş olsaydı ona aynısı yapılır mı diye dönecek konu ileride. Gelecek konu.
0: Ben doğru anlaşıldığımı düşünüyorum da sen de anladın da sen köpürtmeye çalışıyorsun.
2: Yok oraya. Ben konuyu şuraya getiriyorum. Abim burada... Neden Türkiye'den bir isim bulamıyorsun şu an? Kim hiç mi abi? İyi kaleci yok şu an?
0: Var mesela. Tabii ki de Berke örneği varken niye ben Berke'yi konuşmuyorum?
2: Şu an mesela Muhammed Fenerbahçe'nin kalecisi olsaydı.
0: Abi sen Berke'yle kişisel bir şey mi yaşadın ya?
2: Ben Berke'nin, sen neden Berke'ci oldunuz ya? Hayır kasetim mi var Berke?
0: Allah Allah.
2: Hayırdır ya, neden Berke'ci oldunuz bir anda?
0: Neden acaba? Bir soru.
2: Neden ne oldunuz?
0: Allah Allah.
2: Çünkü Uğurcan'ın gitmesinden fırsatı doğurdunuz.
0: Ya, ne alakası?
2: Elinizde bir tek kim var? Hop sığındığınız liman Berke.
0: Ya Altay'da kötü diyorum. Altay'da kötü diyorum ya. Kalecilerimiz kötü abi. Berke benim bir opsiyonum, niye değerli? Özür diletip niye çağırmıyorum diyorum. Sen niye takıldın buna bu kadar ya?
2: Abi bu şey, bir futbolcu gelecek ve milli takım düzelecekmiş
0: kim
2: havasına girmeyin.
0: Bir şey demedi ki.
2: Dediniz abi.
0: Hayır demedim.
2: Abi Uğurcan üzerinden gidiyorsunuz ya. Bak Uğurcan'ın kötü performansı.
0: Ya dün Uğurcan mı oynadı? Altay oynadı. Altay üzerinden gidiyorum ya.
2: Ya dün Uğurcan oynasaydı zaten şu an yanmıştık ya. Berke hep beraber gidip siz alıp getirecektiniz zaten.
0: Allah Allah. Yani. Allah Allah. Sen bugün kahveni... Az mı içtin, ne yaptın?
2: Yo, üçüncü kahvem ya.
0: Vay arkadaş.
2: Anca senden sonra dördüncüyü içeceğim ben yani.
0: Akıl alır gibi değil ya. Berke konusundaki öfkeni anlamıyorum ya.
2: Abi ben Berkecilere öfkeliyim. Berke'ye öfkeli falan değilim. Berke'nin yapmış olduğu bir hata var. Ve onun zaten karşılığı var.
0: Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi bak.
2: Yeni bir federasyon gelir. Yeni bir teknik adam gelir. Berke'yi tekrar çağırırsa da aynı tepkiyi verir.
0: Şimdi abi bir şey söyleyeceğim.
2: Hiçbir şey olmadan.
0: Bak konuyu sen yanlış yere çekiyorsun. İnsanlar da öfkeleniyor. Şimdi bak ben Altay üzerinden konuştum öncelikle. Dedim ki Altay hep kötü kaleci. Uğurcan dönemsel olarak kötü. Yoksa iyi bir kaleci. Ve örnek veriyorum. Diyorum ki o bahsettiğin İtalya maçı, Şenol Güneş'in başını yiyen. O turnuvada Uğurcan çok kötü goller yedi. Dünya Kupası'nda her gelen şut gol oldu. Galatasaray'da Trabzon'dan 4 yedi. Galatasaray'da oynadığı maçlara bak. Birçok gol onun yüzünden yenildi. Hatta oyuna başlatırken topu pas hatalarından gol yedi. Yandan yedi, şut yedi, setten yedi. Hızlı hücumdan yedi, yavaş hücumdan yedi. Ya kötü kaleci şu anda. Dönemsel olarak. Bunu konuşmak kadar doğal bir şey yok. Daha da konuşmayacağım. Bu konu kaleci konusundan çıkmak lazım. Başka küstün mü sen şimdi?
2: Ben mi?
0: Küstün mü?
2: Ben futbol adına kimseyle tartışma yaşamam ya. Ben sadece burada... Bir şeyi savunmaya çalışıyorum. Benim düşüncem saygı duyulduğu duyulmaz ayrı bir konu. Ben sadece bir milli takım kampını kimseye bir şey söylemeden terk edilebilmiyor.
0: Tam özür ya, diletin diyorum, özür diletin.
2: Abi işte arayın abi Berke'yi, siz arayın.
0: Ben niye arıyorum
2: gazetecisiniz
0: ya?
2: Gazetecisiniz abi siz.
0: Benim arayın. Benim görevim yok ki abi. Federasyon başkanı arayacak. Mecnun Bey arayacak.
2: Yapın röportaj. Berke'yle yapın röportaj. Çatır çatır konuşsun.
0: O da hazır bekliyor.
2: Gitmesini bilen kişi konuşmasını da bilir ya.
0: Ben niye gidiyorum abi Berke'ye? Abi sen iyi misin bu sabah ya?
2: Abi bir şey söyleyeceğim. Berke'yi sen savunan değil misin? Sen gideceksin tabii Berke'ye.
0: Ben gideceğim.
2: Ben mi gideceğim Berke'ye?
0: Ben Berke'yi savunuyorum.
2: Ahmet seni savunuyor diye ben mi konuşacağım Berke'ye?
0: Ben Berke'ye gidip lütfen özür mü dileyeceğim?
2: Hayır, niye özür dilemiyorsun?
0: Tam buradan desene. Söylüyorum zaten.
2: Çok güzel mesaj, çok güzel yere gitti.
0: Mutlaka gidiyordur.
2: Bak bakayım mavi tık geldim, okumuştur o. Okumuştur geldim.
0: Ya abi ya, iletişim dünyasında yaşıyoruz ya.
2: Yaz abi. Ya Berke'nin yok mu Instagram hesabı?
0: Frankfurt
2: Hep havali... beraber yazalım arkadaşlar. Bizi dinleyenler Berke özür dilemeyi düşünüyor musun diye Instagram'dan Berke'ye hep beraber mesaj atalım.
0: Abi Frankfurt Havalimanı'na girerken ve çıkarken 2 gün önce yaşadığım olaylarda çektiğim sıkıntı kadar şu anda seninle yayında program yaparken çektiğim sıkıntıyı çekmedim ya. Ben Frankfurt'ta neler yaşadım ya. İnsan bir geçmiş olsun der ya.
2: Ben Frankfurt'a geçmiş olsun mesajını yolladım, sen oradasın diye. Ben hani o mesajı istiyorsan göstereyim sana.
0: Allah Allah.
2: Dikkat
0: ya.
2: Et Frankfurt, Ahmet Konancı orada diye mesaj attım.
0: Bu Ahmet kardeşin neler yaşadı ya Frankfurt'ta, Almanya'da ya. Neler ya. Abi havalimanına bir girdim. Bir kuyruk var. Dedim ki bunlar herhalde uçacak olanlar. Bu arada kendi kendime soruyorum. Beni niye bu tarafa gönderdiler uçacak olanları? Biliyorsun havalimanından inince uçağa binenlerle karşılaşmazsın. Tersten çıkarsın üst kat alt kat. Bir tane Alman polisine yarım yamalak İngilizcemle sordum. Şu kuyruğa gireceksin dedi. Bir öbek var. 8-10 tane pasaport kişisi. Onun önünde kalabalıklık var. O kuyruktan böyle bir tane hayvanın kuyruğu gibi böyle ince uzun ince uzunlaşan başka bir kuyruk var. Ben kuyruğun başını gördüm. Ha tamam dedim, geçerim dedim. Buradan çıkacağız herhalde. Abi yürüyorum bir koridor upuzun. Kuyruk bitmiyor. Yürüyorum yürüyorum bitmiyor. Kuyruk bu arada arkaya doğru 8-10 kişilik birden böyle kuyruklardan. 8-10 kişi yan yana düşün. Abi 3 saatte Frankfurt Havalimanı'ndan çıktım. Neymiş, pasaport sistemleri çökmüş. 3 saat ayakta bekledim. Böyle gıdım gıdım yürüyorsun abi. Abi neyse. 3. günümüzü tamamladık. Döneceğim abi. Uçağa bindim abi THY'ye. Allah'tan büyük uçak ha. Hani böyle 2 koridorlu uçaklar var ya. Onlardan. Abi uçak 7'de kalkacak akşam. Ne zaman? Pazar akşamı. Abi uçak kalkmıyor. Teknik bir arıza var dediler. 1 saat sonra dediler bak. Uçak baş pilotu da birinci pilot da yabancıydı. Yetersiz bir açıklamayla bizi bir tane servis alanına çektiler uçağa. Biz bekliyoruz. Dedik ki burada yapacaklar, uçacağız. Tabii insanlar artık arızalı uçakta uçmama psikolojisine girdi. Hayatımda ilk defa yaşadım, çok zor. Yine de insanlarımızın sabrına hayran kaldım. 2. saatin sonunda yeni bir anons. Teknik arıza konusunda ilerleme kaydettik, çözdük değil bak. Alman yetkililer gelecek, defteri imzalayacaklar.
2: Vidayı biraz sıktık, tam sıkmadık diye.
0: Vallahi bu arada endişeler arttı. Çoluk var, çocuk var. Tamam, ben ama hala uçmak istiyorum. Bir önce çıkmak istiyorum. O riski alacağım ben yani. Sonra 3. saatin sonunda millet isyana başladı. Dedi ki yemek servisi yapın, şekerim düşüyor falan. Şimdi yemek servisi yapamıyorlar, bir tek ekmek verebiliyorlar. Yemek servisine girdi, çat diye uçak uçacak duruma geldi. Ne zaman toplayacaksın? Abi 3. saatin sonunda bir açıklama daha. Çok sıkıldığınızı biliyoruz. Biraz daha sabır istiyoruz. İşte yetkilileri bekliyoruz. Almanlar ağır hareket ediyor. Hiç
2: yarım yamalak Almancan'da bunu anlıyor musun?
0: Yok yok. Türk ve yabancı pilot. Yabancı. Ama Türkçe konuşuyor. Öbürküsü Türkçe anlatmaya çalışıyor. İkinci pilot Türk olan falan. Abi 4 saat oldu. 4 saat. 4. saate giderken şöyle bir anons yapıldı. Uçaktan inmek isteyenler var. Biliyorsun prosedür gereği uçaktan biri inmek isterse bütün bagajlar indiriliyor.
2: Evet.
0: Onunki bulunuyor. Tekrar onlar kontrol ediliyor. Hani Allah korusun bomba mı koydu da indi falan gibi prosedürler var ya. 7 kişi uçaktan inmek istiyor. Şimdi önce inmek isteyenlere kızıyorsun. Sonra diyorsun ki uçak 4 saattir havalanmıyor. Ciddi bir sorun olduğunu düşünmüş, korkmuş olabilir. Bir de yaşlılar panik atak geçirmeye başladı. O riske
2: girmek istemez tabii.
0: Tabii ben halen gireceğim ama ben uçacağım abi. Tamam, ben gideceğim artık yani. Almanya'dan artık ayrılmak istiyorum. 4. saatin sonunda yalnız şöyle bir sıkıntı var. Frankfurt Havalimanı gürültü sebebiyle Almanlar rahatsız oluyor diye gece 11'de kapanıyormuş. Ya böyle bir rezalet olabilir mi? Avrupa'nın en büyük ikinci hava limanıyız diye övünüyorsun. 23'te havalimanını kapatıyorsun. Niye gürültü?
2: Almanya'nın ikinci büyük havalimanı.
0: Almanya'nın neyse işte.
2: Münih'ten sonra.
0: Abi havalimanını kapatıyorlar. E dedim ki ben 25 dakika var. Dediler ki inenler inecek, biz uçacağız. Yalnız biri dedi ki bunu dedi sürüncemede bırakıyorlar dedi. Havalimanı kapat diye getirecekler dedi. Abi son açıklama yap. Havalimanı kapandı. Herkes iniyor. Allah'ım ya. 4 saat bir tüpün içinde bekledik. Allah'tan uçak büyüktü. Küçük uçaklar olsa var ya. Bende zaten şey var. Kapalı alanda kalma fobisi yok da. Bir süre sonra böyle anksiyetem. Çok yok da. Anksiyetem tutuyor, tamam mı? Allah'tan orada şey yaptık. Neyse iki tane arkadaşla ahbap olduk orada. Tamam, ikisi de Beşiktaşlı çıktı, tamam mı? Hatta Instagram'da yayınladım hikayemizi falan filan. O Beşiktaşlı bir kardeşimizin başına iki kere gelmiş. Tabii abi yaşlılar var. Mesela indik aşağıya, dediler ki işte 16 numaralı bagaj teslim bölümüne çıkın. Bende gerçi kabin bagajı vardı. Orada bekliyoruz. Biz oraya gel. Bir tane Türk bulmuşlar, Türk kardeşimizi. Çocuk geldi böyle. Kare kodu açtı bir tane. Dedi ki bu kare kodunu telefonunuzdan okutun. Havalimanının otelinde isimleriniz tanımlı, odanız olacak. Tamam mı? Uygulamadan da size bildirim gelecek. Bir sonraki ya da bir sonraki birkaç uçuştan birine ücretsiz değişim yapabileceksiniz. Tamam. Abi kare kodu okutuyorum. İsmimi giriyorum. Önce kabul ediyor, sonra diyor ki otelde yer kalmadı. Uçak büyük uçak. La ben ne yapacağım sabaha kadar? Yaşlılar, kare kod okutmayı falan bilmeyenler var. Yardımcı olmaya çalıştık falan filan. Tabii oradaki çocuk da gurbetçi bir kardeşimiz. O da böyle artık sıkıldı falan filan. Neyse benim biletim acenteden alındığı için bana mesaj da gelmiyor. Kaldın mı havalimanında? Oda yok. Otel yok. Beşiktaşlı çocuklara ikisine de otel çıktı. Mesajları geldi bir sonraki güne saat 3'e, pazartesine öğleden sonra 15'e bilet de buldular. Sonra ben video çekerken Beşiktaşlı kardeşlerimden biri şöyle bir şey söyledi. Abi dedi biz Beşiktaşlılar genelde bunu yaşamazdık ama sen buradasın diye böyle oldu galiba. Fenerbahçelerin başına gelir bunlar dedi. Onun videosunu Instagram adresime, hesabıma koydum, Ahmet Konanç Instagram sayfasına. Orada makaramızı da yaptık. O kardeşlerimizle, Beşiktaşlı kardeşlerimizle ahbap da olduk. Bana orada Beşiktaşlar sahip çıktı. Hemen yanıma geldiler. Çünkü benim sıkıldığımı gördüler. Otel yok. Otel dolu. Bilet mesajı gelmiyor. Neyse benim bir arkadaşım devreye girdi Almanya'dan. Acenteye ulaştı. Normalde ben artık Çok da büyük mesela. O uçak iptal oldu. Millet öbür uçağa kendi...
1: Sen Frankfurt'a niye gittin?
0: Dur bir şey söyleyeyim. Anlatacağım. Bilet almaya çalışıyorlar ya. Gece mesela uçamadık. Gece oldu çift sıfır. İşte 11, 12, 1 falan. Sabah ilk Türk Hava Yolları Frankfurt İstanbul uçağı 6.50'de. Uçakta yer yok. Paramla alacağım. 400 euro. 4-5 saat sonraki uçak oldu. Vereceğim abi. Bir an önce çıkmak istiyorum artık. İşkillenmeye başladım, tamam mı? Polonya'da da kapı kolu olayı yaşadım ya, ülkeden çıkamayacağım falan zannettim. Gitmek istiyorum dedim. 400 euroya vereceğim. Yer yok. Allah'tan bizim orada Tehriz Şentürk var. Fenerbahçe Kongresi bir kardeşim. Onun oğlunun sünnet düğünü için gittim. O acente bazında devreye girdi. Bana bilet alan acenteye. Acente devreye girince o benim uygulamada bilet bulamadığım uçaktan bana yer buldu. Benim için artık otel de gündemden kalktı. Ben otele falan gitmekten vazgeçtim. Havalimanında uyudum abi. Ama tabii havalimanında nasıl uyuyabilirsin? Boyun fıtığı, bel fıtığı, o koltuklarda, sandalyelerde.
3: Bir o ara saat... boşluk olması buyursun da. Ara boşluk.
0: Ara boşluk mahvediyor. Bir iki saat bilgisayarla vakit geçirdim falan. Onu söyleyeyim. Abi gece bir koltukta uyuyorum Frankfurt Havalimanı'nda. Böyle artık ama böyle başım ağrıyor falan. Başımı tutarak uyuyorum ama gözümü kapatmam lazım. Biraz da çalıştım falan. Gece 2:30-3. Sol taraftan bir ses geliyor böyle. Bak şöyle. Oh, özür dilerim abi. Sol taraftan bir... Bak korktum. Bir tane evsiz arkadaş. Alman ama.
3: Homeless de.
0: Afrika kökenli. Evet. Orada da çok normal karşılanıyor bu evsizler. Böyle ayağının bir tanesini yere vuruyor. Pat. Diğer ayağını böyle sürüyor. Pat. Şşşt. Ulan dedim ne oluyor? Gece dedim yani Fred'in kabuslarını falan mı yaşıyorum abi? Sağ gözümü kapatıyorum, açamıyorum. Sol gözümle soluma doğru bakıyorum. Bir şey yaklaşıyor böyle karanlık, tamam mı? Böyle montunu giymiş, kafasına çekmiş falan. Yere eğiliyor. Yerden böyle bozuk para bulmuş gibi. Yerde bozuk para falan yok bu arada. Yerler tertemiz. Almanya Havalimanı'ndayız. Eliyle böyle bir şey çıkarıyor. Buna bakıyor, cebine koyuyor. Ulan dedim ne oluyor? Halen dedim rüyadayım. Abi benim önüme geldi. Ben de tabii gerginim, uykusuzluk var. Diğer Almanlar, diğer yolcular adamla göz göze gelmiyorlar. Ben de şimdi Türklükte var ya, gece uykusuzlukta var ya, Karadenizlilikte var ya, öfke var ya, öfke nöbeti. Şöyle bir ters ters baktım. Abi göz temasını kurunca
3: evet.
0: Adam önümde 5 dakika bekledi, bana baktı. Artık o öfke möfke gitti, korkmaya başladım. Tamam. Yerden sürekli böyle elini yere sürüyüp böyle iki parmağını, baş parmağıyla işaret parmağını yerden bir şey alıyor, cebine koyuyor, bu arada bana bakıyor. Birazdan da bana koyacak, tamam mı yani yumruğu. Böyle göz göze geldik abi, böyle tedirginleştim falan filan. Neyse abi, bir yandan erkekliği bırakmıyorum, böyle bakıyorum. Bir yandan diyorum düşkün insan, hani cebimden para çıkarayım vereyim. Acaba sonra başıma iş alır mıyım falan filan. Neyse göz temasını kestim, böyle baktım. Bir 3 dakikada o bana bakmaya, ben yere bakmaya devam ettim. 5. dakika sonunda falan gitti. Kabus gibi bir gece. Uçağa biniyorum. Dedim ki.
3: Bitmiyordu ikinci.
0: Herhalde bu uçak artık, dedim ki ben buradan ayrılamayacağım. Tamam mı? Ben
1: şimdi... Anlattığın kadar yürüsen şu an Bond'daydın. Yani oradan Leipzig falan yapmıştın. Sağ şimdi, sol oraya gitsen.
0: Bu duyguyu en son...
1: Sola Bond, sağın Leipzig.
0: Askerde yaşadım. Evet. Ben okul askerden sonra bitirdiğim için 18 ay yaptım, uzun dönem. Artık 17. ayın sonunda o kadar alıştım ki askere. İstanbul'u unuttum, evi unuttum, yatağımı unuttum. Hiç askerlik bitmeyecek gibi geldi. Tamam mı? O duyguyu orada bir daha yaşadım. Ben dedim İstanbul'a artık hiç gelemeyeceğim. Şimdi bazıları söyleyebilir keşke gelemeseydim falan. Bunu Instagram'da, Twitter'da falan yazdım. Keşke orada kalsaydım falan filan. Şimdi ben bunları yaşamışım.
3: Frankfurt her 26 Eylül'ü festival olarak senin gidişinden dolayı kutluyor. Ahmet'in ayrılışı diye. 26'sı mı? 26'sı oluyor galiba.
0: Yalnız şunu gördüm abi. Buradan gurbetçi kardeşlerime...
3: Topla reklama gidelim. Hadi.
0: Tamam. Bir anlatayım, bir küçük de bir hikaye anlatayım. Gurbetçi arkadaşlarıma selam olsun. Şimdi gurbetçiler Türkiye'ye geldiğinde maalesef bunu yaşıyorlar abi. Bazı insanlarımız işte bize işte yukarıdan konuşuyorlar. İşte orada para kazanıp burada artistik yapmayın bilmem ne. Oradaki gurbetçilerden de bunu çok duyuyorum. Kendi insanımız, bazı insanlarımız bize haksızlık ediyor, kötü yaklaşıyor falan diye. Abi gurbetçi arkadaşlar, bak bir şey söyleyeyim. Çok ciddi çalışıyorlar abi. Bak bırak orada doğanları bir sene önce Almanya'ya gelmiş iki tane çocuk. 25-26 yaşlarında. Geldiğimi duyunca Heysen Fenerbahçeliler Derneği'nde Türkiye Fransa maçını izliyorduk. Anons yaptım, onlar da geldiler. Bak bir sene önce Türkiye'de bu arkadaşlar. Radyoloji uzmanı, iki tane genç Fenerbahçeli çocuk. Onlara da sordum. Almanya ile Türkiye'nin çalışma şartları arasındaki fark nedir? Ne dedi biliyor musun çocuklar? Bak orada doğanları bırak, gurbetçileri boş ver. Daha bir sene önce Türkiye'de bu adam. 25 yaşına kadar. Abi dedi bizi burada çalıştırıyorlar, biz Türkiye'de çalışmıyormuşuz dedi. Almanlar boş işleri bitince bile dedi sağa solu topluyorlar dedi. Biz de dikkat çekiyoruz, ben de alıştım artık. Yani işim bitince bile bir şeyler yapıyorum dedi. Şimdi gurbetçi arkadaşlarımıza haksızlık yapmayalım. Bir de bir tane Anıl kardeşim var benim. O da Göppingen Fenerbahçeliler Derneği'nden. Dedi ki abi dedi Türkiye'ye geliyoruz dedi. Bak dedi bize dedi kazıklamalar önemli değil dedi. Benim vatanıma gidiyor sorun değil dedi. Ben burada kazanıp veriyorum zaten dedi. Önemli değil dedi. Ama dedi bize dedi yanlış bakıyorlar dedi. Biz sanki burada çok rahat çalışıyoruz da artistik yapmaya gidiyoruz. Biz burada çok ağır çalışıyoruz dedi. Anlatabiliyor muyum? Yani oradan o yüzden buradan gurbetçi kardeşime selam olsun. Bir de bir şey daha söyleyeyim.
3: Bu arada onda kapanıyormuş. Frankfurt'tan Mehmet diye bir dinleyicimiz var.
0: Yok yok 23'te.
3: Türkiye saatiyle.
0: Ha belki. Türkiye saatiyle.
3: 11'de değil onda kapanıyor diyor burada. Frankfurt'ta yaşıyor çünkü kendisi. Mehmet Yalçınkaya selamlarını yolluyor sana da.
0: Aleyküm selam. Bir şey daha söyleyeyim. Yıllar önce duyduğumda çok üzülmüştüm. Türküz sonuçta. Bu şunlar söylenirdi işte yani işte 17-18 yaşındayken falan duyuyordum. İşte oraya giden Türkiye'den giden nesil bizim. Onların çocukları ikinci nesil ortak Almanlarla. Onların çocukları artık Almanların. Bizden uzaklaşacaklar gibi saçma sapan bir yorum. Ben üzülüyordum. Ya nasıl bizden koparlar? Abi benim yaşımda bir abiyle tanıştım. Tuncelili. Bak Tuncelili. Fenerbahçe Heysen Derneği'nde. Orada doğmuş. Hatta Türkçesi bile yarım yamalak. Türkiye'den bir yenge ablamızla evlenmiş. O bana diyor Türkçe öğretti diyor. Tamam mı yenge? Abi Türkiye formasıyla maçı izledi. Hiç öyle bağ kopma falan yok. Türkiye'ye hastalar. Orada doğan da, oraya giden de, üçüncü nesilde, dördüncü artık dördüncü, beşinci nesil olmuş. Hatta Anıl'a sordum. Diyor abi Türkiye'den kopulur mu ya diyor. Ben de burada doğdum diyor. Biz diyor burada zaten hep ötekileştiriliyoruz diyor. Mesela bir de Yaşar abi var orada. Yaşar abi de bana çok ilginç bir hikaye anlattı. Almanlar dedi. Baş başayken dedi senle dedi hiçbir sıkıntı yapmaz. İki tane Alman yan yana geldiğinde sana öteki olduğunu hissettirirler dedi. Şimdi bu insanların Türkiye'den kopması diye bir şey yok. İnanılmaz bir sevgileri var abi. O yüzden Türkiye'de değer katan, oraya emekleri emek için, çalışmak için giden bütün kardeşlerime selam olsun. Yine Hanoğlu'da belediyenin düğün salonunun yanındaki fırını işleten, orada çalışan Galatasaraylı kardeşlerime de selam olsun. Geldiler, fotoğraf çektirdiler, sohbet ettik, birbirimize takıldık. Buradan bütün gurbetçi kardeşlerimize, emek için, mücadele için orada olan, çolukları çocukları için orada olan kardeşlerimize selam olsun.
3: Peki, bu arada yaşadığım bu olaylardan sonra komple biletin parasını geri alma hakkım var biliyorsun değil mi? Seni bu kadar
0: baba nasıl alacağım ben onu? Diye. Avukat mavukatla olacaksa o işlerle uğraşmam.
3: Hani onun takipçisi olursan.
0: Yani normalde bu şöyle olmalı.
3: Herkes sana.
0: Bir siteye gireceksin atıyorum THY'ye yazacaksın edeceksin talep edeceksin verecekler. Böyle bir şey varsa yapalım ama yok avukat mavukat baba onlarla nasıl uğraşalım ya.
3: Reklama gidelim birazdan buradayız.
4: Ahmet Onanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
5: Reklam.
6: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
5: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
5: Fenerbahçe savunma transferini Gojo Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akeve Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve girişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Gojo Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Gojo Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Accra'da dünyaya geldi. Altram de Wieser Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Oponk da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Ghana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Oponk nasıl bir oyuncu? Oponk'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönük top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz, kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor, baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Oponk'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Oponk'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Oponk geniş alanı savunur. Şikrinyer'le oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Şikrinyer merkezde, Oponk sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Oponk'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante ya da Guendouzi ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleriyle Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Oponk'un gelişimini de bunlar belirleyecek. Ancak Oponk'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasına koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Şikrinyar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor.
6: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor. Yeni bir güne uyandık. Bundan sonra her şey daha farklı olabilecek diye düşünülüyor. Dünkü yaşananlar hem milli takımın mağlubiyeti milli bir felaket olarak manşetlere taşınmış. Diğer taraftan Ferhat Gündoğdu ve 5 kişiyle beraber İstanbul'da bir gözaltı soruşturması vardı. Dün İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüphelinin gözaltına alınma durumları. İşte Ferhat Gündoğdu, Sebahattin Şahin, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım ve Ferdi Karadoruk'la beraber Alican Sağlar isimli şahısların evrakta sahtecilik, aynı zamanda mobbing ve kamu görevlisinin tehditleriyle, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmeleriyle, müstehcenlik bazı yerlerde geçiyor. Müşteki ve tanık beyanlarıyla desteklenen bu iddiaların evrakta sahteciliğin yapılan inceleme sonucunda tanzim edilen bilirkişi raporuyla tespit edildiği bilgileri paylaşıldı. Bunun yansımaları bundan sonrasında ne olacak durumları söz konusu. Tabii bu arada Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'in bir paylaşımı olmuştu. Futbol vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değeridir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik sürecinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi futbola duyulan güvenin temelidir diyor ve devletimiz bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir açıklamasını yapıyor Sayın Akın Gürlek ve bu çerçevede hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah bir operasyon düzenlenmiştir diyor. Operasyon kapsamında Türkiye Futbol Federasyon Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Federasyon Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili, Merkez Hakem Kurulu üyeleriyle beraber Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şube Başkanı'nın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulanmış, ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirilmiştir. Spor severlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir. Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonda görev alan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim açıklamasını yapıyor ve Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz diyor Akın Gürlek yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında. Tabii bir de öncesine gitmek lazım. Federasyondaki gidişat, teknik adam ve oyun üzerinden incelersek bir anda bir 3-0 geriye düşme oldu. Ne oldu bu takıma sorusu akıllara geldi. Ama sorular bitmedi. Fransa maçında oynadığımız istekli ve o başa baş mücadeleden sonra gücümüzün gerçekten bitip bitmediğini, ne oldu şarja mı takmadınız takımı falan yorumları yapıldı belki ama Ozan ve Meri ikilisi kötü bir tercih miydi? İşte stoper hattında. Onun sonrasında kanat beklerle ilgili problemler. Kalede Altay'ın olmasına kadar gitti. Can Uzun ve Arda aynı anda başladıklarında hücum etkimiz azalıyor mu sorusunu beraberinde getiriyor. Barış Alper'den santrofor olarak neden ısrar ediliyor? Gol atmış olsa da bu soru geçerli. Liliğini kaybetmiyor mu acaba diye de ekleyebiliyorum aslında beraberinde. Aslında 10 tane daha soru sorabilirim sana. Yani Oğuz ve Eren bir icadı var. O neden yapılıyor gibi yorumlanabilir. Başarısızlık olunca her şey batmaya başlar. Öyle değil
7: ya,
6: mi Ahmet?
7: Mesela böyle üst düzey takımlarda özellikle takım oyununun geneli sıkıntılıysa, oyun kurgusunda problem varsa o maçta belki iyi oynayacak oyuncu da oynayamıyor. Çünkü futbolu özellikle İtalya gibi sıkı takımlara karşı bireysel performansla açıklayamıyorsun. Bir yere getiremiyorsun. Yani bir oyun sisteminin olması lazım. Güçlü Fener dün Türk milli takımında takımımızda bir oyun kültürü yoktu. Bir oyun sistemi yoktu. Dolayısıyla Orkun şöyle kötüydü, Barış böyle kötüydü, Eren böyle kötüydü, Alper böyle, işte şu şöyle kötüydü diye açıklayamayız. Bireysel performansların kötü olmasını ben hocanın sistemsel kurgusundaki yanlışlığın önüne koyamam abi. Bizim burada ilk 11 çıkış sistemimiz, orta sahamızın zafiyeti, kalede doğru tercih yapmamamız, Denizgül'le başlamamamız gibi bazı faktörler söz konusuydu. Milli takımının ben bundan sonra toparlanacağını düşünüyorum. Sonuçta A Ligi kolay bir lig değil. Her ne kadar bunu kabul etmesek de biz şu anda maalesef A Ligi takımı değiliz abi. Değiliz yani. Oyuncu bazında da değiliz. Oyun sistemi olarak da değiliz. Bu gerçekleri kabul edeceğiz. Oralara gelmek için çalışacağız. Hani ben İtalya'ya nasıl yenildim, ben Fransa'ya nasıl yenildim değil. Yenilemem. Yenilmemem lazımdı değil. Neden yenildiğimi sorgulamamız lazım. Oyuncularımızdan önce de elbette bizim özellikle bazı mevkilerde çok daha büyük isimlere, oyunculara ihtiyacımız var ama maalesef Türk milli takımın havuzu da bu. Ama bundan daha iyi yemek yapabilecek bir sistem ya da hoca varsa onu tartışabiliriz. Oyuncuları yıpratmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Biraz TFF'nin yönetim şekli, Montella'nın tercihleri üzerinden gidersek daha doğru olur diye düşünüyorum.
6: Ben de sosyal medyaya şunu yazıyorum, sosyal medya değil, internete yazıyorum. Dünya Kupası'ndan sonra hangi ülkeler teknik direktörlerini değiştirdiler diye.
7: Ya şöyle, Montella'nın inatlaşmasını görüyoruz. Her ne kadar Montella'nın şu anda gönderilmesi ya da istifa etmesi gerektiğini çok net bir şekilde söylemesem de halen bir kredisi bende var. Bunu ortaya koysam da Montella'da bir inatlaşma süreci olduğunu da görüyorum.
6: 48 takımdan 17, 18 tanesi değiştirmiş.

0: şu önemi olur. Siz zaten resmiyatla sahtecilik iddiası şüphesiyle bu operasyonları yapıyorsanız demek ki atamaları da bu şekilde olması konusunda belki bir hissiyatınız var. Sayıyı tamamlamıyorsunuz. Tamamlamadığınız sayıya göre işlem yapıyorsunuz. İstifalar yapıldıktan sonra yerine kimseyi koymuyorsunuz. PİMİT diye bir kurul var. Altını çiziyorum. Talimat çok net. Atamaları PİMİT yapma. Kimse de tabii konuşmadığı için biz şu anda konuşuyoruz bunları. Biz daha önce de bunları söylemiştik gerçi ama özetle çok insicamı kaçırmayayım ama şunu söyleyeyim. Burada zaten siz de onu sormuştunuz aslında. Yani gözaltı süresi zaten toplu suçlarda 4 gün biliyorsunuz. Şimdi 4 gün kişi gözaltında kaldı. Şimdi başkan, MHK başkanı gözaltında. Başkan vekili biliyorsunuz başkanın olmadığı yerde toplantıya başkanlık edecek. Zaten 6 kişiydi. Şimdi başkan da yok. Şimdi başkan vekili gelecek. Atamalar nasıl olacak? Acaba görevden istifa olacak mı, olmayacak mı? El çektirilecek mi, çektirmeyecek mi? Ya da gözaltında bilmiyoruz tabii. Masumiyet karinesi siz de işaret ettiniz ama belki serbest bırakılacak. Onu da bilmiyoruz ama iddialar çok vahim. Çünkü MHK başkanı dediğiniz kişiye ilişkin bugünkü gözaltı resmi evrakta sahtecilik iddiası.
1: Tarkan Bey, şimdi çok aslında siz resmi evrakta sahteciliğe çok vurgu yapıyorsunuz. Bunun nedeni acaba işte az önce bahsettik Ali Tuna'ya ait olmadığı tespit edilen sınav sonucu mu? Yani başkası tarafından doldurulmuş bir sınav sonucu kağıdı evrakta sahtecilik mi?
0: Ben sadece bu belge olduğunu düşünmüyorum. Bu benim yorumum, bilmiyorum. Ama niye söyleyeyim biliyor musunuz? Bir yıldır devam eden bir soruşturmadan bahsediyoruz. Bizim görebildiğimiz, yani geçen sene Eylül'ü kastediyorum ben ama ondan öncesi de olabilir, bu bir. İki, deliller Sayın Akın Gürlüğün açıklamasında ne vardı? Bir, eziyet ve resmi yaratma sahtecilik. İki, delillendirmek için ne demişti? MASAK raporları ve ETS kayıtları. MASAK neye bakar? MASAK
1: ekonomiye bakar, paraya bakar.
0: Transferlere bakar. MASAK'ın işi bu. Şimdi bunları üst üste koyduğunuz zaman resmi evrakla sahtecilik, o yüzden bence üstünü vurgulayarak söylüyorum ama sadece bir belge olduğu kanaatinde değilim. Bir, klasmanların belirlemeleri, sadece Ali Tuna için söylemiyoruz. Ali Tuna bir tanesi. Klasmanları nasıl belirlediniz? Üst klasman sınavını nasıl yaptınız? Bu sefer her türlü eylem ve işlem, bir önce söylemiştim, şüpheli olarak ortaya çıkacak. Artık bu saatten doğrudur, yanlıştır, eksiktir. Savcılık buna bakacak, bakmalı. Baktıktan sonra da ben sadece bir evrakta mıdır olabilir bilmiyorum ama en azından şunu söyleyebilirim, şüpheli olarak hepsine bakılacak ama ben sanki bu evrak dışında da başka bir belge, bilginin de ulaşabileceğini görüyorum. Çünkü sadece bu belge değil, bakın resmi sahtecilik derseniz şu olur, rapor alınır, siz de okudunuz, elde raporlar olur yapın ama MASAK'ı niye alıyorsun? Mesela MASAK raporu niçin alınır? Neden alınır? MASAK raporu şundan alınır.
1: Ne soracağım? Tarkan Bey, şimdi benim bilgi notunda en çok dikkatimi çeken bölüm, yani maalesef bunu geçmişte FETÖ terör örgütünde de yaşamıştık. Yani biz bilmiyorduk o günlerde yaşadığımızı ama sonra yaşadığımızı öğrendik. Yani burada diyor ki Ahmet Şahin isimli şahsın evrakta sahtecilik, sınav sorularını yandaşlarına vermek suretiyle Ferhat Gündoğdu isimli şahısla müştereken hareket etti. Yani Ferhat Gündoğdu ve Ahmet Şahin, yani bir önceki Merkez Hakem Kurulu üyesi Ahmet Şahin'le Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın sınav sorularını birilerine vermekle iddia ediyor diyelim. Yani suçluyor demeyelim ama iddia bu yönde. Bu iddia korkunç bir iddia değil mi? Yani bir yapı kesinlikle oluşturuyorsun demektir yani bu. Nasıl? Yani kendi yapını kuruyorsun demektir bu.
0: Ya bir, kendi yapını kuruyorsun demektir. Bir de yani orada gerçekten hakemler biliyorsunuz çok eleştiriliyor. Biz de eleştiriyoruz siz de. Yani normal tabii, hatalar varsa eleştirilir de. Yani hakemlerin siz bu soruları vererek diğerlerinin de önüne geçiyorsunuz. Yani hakka giriyorsunuz. Yani bu sadece işin ceza boyutu değil ki. Cezayı zaten söyledik.
2: Görevi bir kadrolaşma olur bu. Kadrolaşma faaliyeti görüyoruz sırada. Şimdi şuraya geleceğim.
0: Bu böyle ve bu hukuka uygun yollarla da değil. Şunu yaparsanız anlaşılır. Siz de yöneticilik yaptığınızı yapıyorsunuz dersiniz kardeşim. Bir liste var. Bu listeyle ilişkin bu sınavlara geçenler takdir haklarınız vardır, kullanırsınız. Ama bu mesele böyle değil. Bu mesele tamamen suç faaliyeti içerisinde hareket edilmiş mesele. Yani gerçekten skandal bana sorarsanız.
1: Ben bu en büyük skandallardan biri bu. İstediğin hakem yapıyorsun.

0: istemediğini dışarıda bir sistemin dışında bırakıyorsun. Bu korkunç bir şey.
1: Şimdi bakın burada, UEFA bile burada skandal olur bu.
2: Burada iki nokta var. Bu özellikle Ferdi Karaduruk'la Alican Çağlar arasında şimdi bana da geldi. WhatsApp konuşmaları üzerinden zaten soruşturmanın derinleştirildiği de bilgi notunda vardı. Bu konuşmalarda işte alo yollayın, ona yüz verin gibi aralarında WhatsApp konuşmaları var. O detaylar ister istemez daha da genişleyecektir ama.
0: Onları yayınlayabiliyor muyuz? Tarkan Bey.
1: Bence soruşturma gizli olduğu için onları yayınlamayın. Yani benim hukuki önerim evet, evet. Soruşturma şimdi gizli. Siz kendiniz okuyun ama onları yayınlamayın.
2: Tamam, şuraya geleceğim.
1: Takdir sizin tabii.
2: Şimdi 2022 ve 24 yani Ferhat Gündoğdu'nun başkanlık yaptığı iki dönem. Özellikle 2022 tabii orada ne çıkacak onu göreceğiz ama sizin de tecrübelerinize dayanarak soruyorum. Ferhat Gündoğdu üzerinden özellikle Ahmet Şahin üzerinden bu soruşturmanın özellikle 2022'ye dair genişleme ihtimalini öngörüyor musunuz, ne dersiniz? Yani farklı isimlerle ilgili gözaltı süreçlerine ihtimaline ne dersiniz?
1: Ben şöyle bakıyorum olaya. Şimdi şüphe artık biliyorsunuz cin şişeden çıktı. Yani şimdi doğru bile yapsanız artık yapılan bütün eylem ve işlemleriniz, bütün kararlarınız şüpheli olarak ortaya çıkacak. Ama tabii savcılık şöyle çalışacak. Baktığı her dosyada tabii ki basit şüphe olabilir ama onları delillendirirse geriye gider ama mutlaka bakıyordur. Ben şunu da söyleyeyim. Savcılık zaten bu çalışmasını yapmıştır. Yani ilave bilgi belgeler mutlaka bu saatten sonra çıkar ama onun kafasında zaten bir olay örgüsü kurgulamıştır o. Eğer o tarihe gitmesi konusunda şu anda zaten bence bir fikri vardır. Giderse gidilir ama benim fikrim sanki o Antalya'daki soruşturma dosyasıyla başlandığı için o kadar geriye mutlaka bakacaktır ama geride orada sanki resmi evrakta sahtecilik, işte evraklar, klasman, soruları verme oralara çok yansımamış olabilir diye benim hissiyatım o. Mutlaka araştırılır, hep beraber görürüz ama sanki o dönemde çünkü bu kadar şey olmamıştı. Olsaydı zaten biliyorsunuz orada federasyon görevi bıraktı, başka problemler oldu. Herhalde orada o kadar bence şekillenememiştir. Çünkü bunları yapabilmeniz için kendi ekibinizle hareket etmeniz gerekecek. Siz de okuduğunuz kuvvetle muhtemel iddialar, şüpheler hep o yönde. İşte kendi aralarında yapmış oldukları yazışmalar, konuşmalar. Sanki o tarihte mutlaka şüpheli olarak inceleniyordur ama ben eskiye gidilecektir, savcılık ona bakıyordur ama ben orada çok sorun olacağı kanaatinde değilim. Sanki yeni dönemde çünkü buradaki sorun şu, sadece hakemlerin el çektirme çektirmeme meselesi değil. Bu bakın altını çiziyorum. Buradaki iddia şu, sen evrakta sahtecilik yaptın, sen soruları verdin, sen eziyet suçunu işledin, sen mobbing yaptın, sen görevi kötüye kullandın, görevi ihmal ettin gibi iddialar var.
0: O yüzden buna ek olarak bu iddiaları ekonomi ama. Yani masada işin içine dahil ederek işin içinde bir para vurgusu da var. Yani esas en tehlikeli olan bölüm sanki biraz da orası. Yani o para bölümü.
1: Ben onu çok merak ediyorum.
2: Ben de.
1: Ben onu çok merak ediyorum çünkü Masak banka transferlerini bakıyor. Delil olarak da Sayın Bakan açıkladığı için o yüzden çok kıymetli. Yani bakanın açıklamasından refere ederek söylüyorum. HTS kayıtları ve Masak raporu dediği için acaba aralarında kimlerle, çünkü Masak neye bakıyor dediniz. Masak banka hareketleri, para. Kimden kime ne parası gelmiş? Hangi kayıtlar var? Ben de onu çok merak ediyorum.
0: Tarkan Bey şunu da sorabilir miyim? Şimdi siz bir hukuki müteala açısından soruyorum. Şimdi elimizde çok bence çok kısıtlı bilgiler var şu anda. Yani Sayın Bakan'ın açıkladığı işte kamuoyuna paylaşılan bizim bilgi kırıntılarına ulaşabildiğimiz bence küçük çaplı bir bilgi var elimizde. Yani bu dosyanın ben daha çok geniş bir dosya olduğunu tahmin ediyorum ama mevcut görüntüyle nasıl bir hukuki süreç işler? Yani tabii ki siz ne savcısınız ne hakimsiniz bu yani ne de emniyet mensubusunuz ama dışarıdan baktığınızda nasıl bir süreç bekliyor Tarkan Erdal?
1: Ya şimdi tabii iddia evet eziyet ve resmi yaratma saat niye hep bunu vurguluyorum? Açıkça siz de söylediğiniz Sayın Akın Gürley'in açıklamasından X paylaşımından yani açıklamalarından yola çıktığım için ben özellikle oraya refere ediyorum. Onlara baktığınız zaman zaten toplu suçlarda 4 güne kadar gözaltı süresi var. O tamamen işletilir mi işletilmez mi? Maksimum 4 gündür çünkü birer gün uzatılır. Şimdi ilk aşama bu. Şimdi soracaklar ellerinde bilgiler var, belgeler var.

0: kuvvetle muhtemel Sayın Bakan da bunu attığı için eziyet suçu ve resmi yaratma sahtecilik bence bu dosyada. Önce soruşturulan dosya bu. Belgelerde bir oynama yapıldı mı, tahrif yapıldı mı? Şimdi hukuk, siz de söylediniz, ben tekrar hatırlatayım. Soruşturma evresidir, masumiyet karinesini hep bir kenara bırakıyoruz. Şimdi savcı bunları soracak. Savcının elinde zaten siz de söylediniz, bizim bilmediğimiz daha başka bilgi ve belgeler de var. Bunlara ilişkin olarak kaç tane belgede yapıldı bu? Burada bizim için önemli hukuken en önemli nokta bu. Bir belge mi? Üç belge mi? Beş belge mi? Yüz belge mi? Bunlar neden önemli? O kadar suç olur. Çünkü o yüzden önemli. Şimdi eğer bu noktalarda siz bu, hani nereye evrileceği konuşuyoruz ya şu anda. Şimdi buna bakacak ve bunu soracak. Şimdi bir belge ise zaten hani orada ne karar vereceği, hani tutuklama mı, adli kontrol mü, serbest bırakma mı, birazcık da bunlarla ilgili bir durum. Hani o suçun işleniş biçimi, alacağı ceza ve dosyadaki delil durumu deriz ya bize. Bunlara ilişkin savcı bir değerlendirme yapacak.
1: Suça girer mi?
0: Söyleyelim. Tekrar söyleyeyim. Bir daha söyler misiniz?
1: Örgütlü suça girer mi? Yani bir örgütten bahsedebilir miyiz? Çünkü sayısal olarak...
0: Şöyle, biz iyi ki sordunuz bunu. Biz örgütü biliyorsunuz, her dosyada örgüt diyoruz. Her noktada. Ki örgüt, ben şunu söyleyeyim, sonra fikrimi söyleyeyim. Örgüt olabilmesi için bir örgüt kuracaksınız. Örgüt lideri olacak, örgütün üyeleri olacak, emir tabiyet ilişkisi olacak. Bu suçu işleyebilmek için aranızda bir süreklilik olacak. Yani amacınız bu olacak. Bunları oluşturmak için birden fazla, en az 3 kişiyle sıkı veya yumuşak şekil koşullarıyla, bağlılıkla, emir tabiyet ilişkisiyle bir yapı oluşturacaksınız. Biz buna örgüt diyoruz. Şimdi her 3'ten fazla kişi örgüt olur mu? Bu şartları varsa olur. Ama birlikte suç işleme, toplu suç işlemeyle örgütü biz çok karıştırıyoruz. Yani savcılık genelde her şeye bazen örgüt diye nitelendiriyor. Kendisine göre haklıdır, doğrudur, yanlıştır, ama örgüt olabilmesi için bu söylediğim mutlaka koşulları sağlaması lazım. Ama
1: hala
0: burada
1: gördüğüm burada...
0: sanki örgütten ziyade birden fazla kişinin birlikte suç işlemesi gibi bir, hani iştirak, toplu suç gibi bir durum olursa. Sanki
1: Ferdi
0: ben burada pek örgüt havası almıyorum, ama elindeki kıt bilgilerimle onu söyleyeyim.
1: Ferdi Karaduruk derse ki ben Ferhat Gündoğdu'nun talimatları çerçevesinde bunu yaptım.
0: Tekrar söylüyorum. O zaman azmettiren deriz, suçu işleten deriz, birlikte fail deriz, iştirak deriz. Bunlar olur, tamam. Ama örgüt diyebilmek için örgütün lideri, örgütün yöneticileri, örgütün üyeleri, birbirleriyle emir tabiyet ilişkisi, sıkı da olsa yumuşak da olsa ve süreklilik, amaç, elverişli vasıta, bunların hepsinin birlikte olup değerlendirmek lazım.
1: Müstehcenlik dosyası ne demek?
0: Siz de söylediniz. Biz hep karıştık. Efendim?
1: Müstehcenlik dosyası ne demek?
0: Ya onu zaten inanılmaz şaşkınım. Siz söylediğiniz zaten yayını dinlerken, size bağlanırken. Hani ben hep Sayın Akın Gürley'in açıklamasından yola çıkmıştım. Müstehcenliği sizden duydum. Ya müstehcenlik, hepimizin bildiği gibi. Müstehcenlik kabaca bizde ahlaka aykırı olan, işte pornografik yapı içeren.
1: Hani şantaja mı gidiyor yani?
0: Uzun kabul... Şu an işte eğer, şimdi müstehcenlik bizde ayrı bir suç biliyorsunuz, bu söylediğim durumlar. Bir de şantaj da ayrı suç. Yani siz müstehcenliği uygulayıp şantaj, iki suçu da işleyebilirsiniz. Yani genel toplum düzenine, ahlaka, pornografik durumlara aykırılık, bizde müstehcenlik bir suç. Bu ayrı. Bir de şantaj, eğer bunlara ilişkin bir şantajınız varsa bu da ayrı bir suç. Ben hani bu söylediğinizde inanılmaz, yani çok şaşırdım. Çünkü hani... Ya spor, işte resmi yaratma sahtecilik, MHK, klasman, bir taraftan da müstehcenlik. Açıkçası ben çok şaşırmıştım buna, ama ikisi ayrı. Yani müstehcenlik de ayrı bir suç olarak değerlendirilecek. Şantaj da buna ilişkin ayrı bir suç olarak karşımıza çıkar. Savcılar onu açıklayınca da tekrar görüyor oluruz zaten.
1: Tarkan Bey, aslında yani hakem, MHK, federasyon, o bu filan der konuşurken aslında biz rekabeti uzantısı bunlar. Bence sokaktaki taraftarın temel merak ettiği mesele bu geriye dönük oynanan maçlara yansır mı yansımaz mı? Yani sonuçta biz bugün niye Türk futbolunda deprem diyoruz? Merak et. Aslında siz o evrakta sahtecilik derken, masa vurgu yaparken aslında hep onları bir anlamda işaret ediyorsunuz. Ben anlıyorum işaret ettiğiniz noktayı. Geriye dönük maç sonuçlarını etki etmek gibi, yani şikeye dönük bir takım İşlerle karşı karşıya gelme ihtimalimiz var mı bu dosyada?

0: Soruşturma derinleştirilince olabilme ihtimali olur mu? Olur ama şu aşamada açıklamalara baktığınız zaman zaten eğer öyle bir hissiyat olsaydı, öyle bir düşünce olsaydı zaten mutlaka ona ilişkin de bir açıklama, gözaltı,
1: Ucuna etki
0: hapis,
1: etme
0: güvenlik
1: cümlesini görür
0: tedbiri
1: müydük
0: kanunu
1: diyorsunuz?
0: kesin görürdük. Eğer ve ben böyle bir durum olsaydı tekrar altını çiziyorum. En az bir yıllık operasyondan bahsediyorsunuz soruşturmadan. Bunlar mutlaka ortaya çıkardı
1: Biraz
0: diye düşünüyorum. Ha, bundan sonra
1: özür dilerim abi. Biraz uzadı ama şimdi bu soru bence değerli. Şöyle ki buradan şöyle devam etmek isterim. Diyelim ki şimdi burada biz görüyoruz yazışmalar, konuşmalar da var. İddialar üzerine söylüyorum. Bazı hakemlerin yükseltilmesi, düşürülmesi vesaire. Şimdi bu hangi hakemlere ayrıcalık tanındığı ki gerekçelerden bir tanesi de bu. Ayrıcalık tanıdığına dair sonuçlar ortaya çıktığında bilmiyorum bu listeler yayınlanır mı ama hakemlerle MHK başkanı arasındaki görüşme trafiği ne de daha girileceğini düşünüyor musunuz? Çünkü diyor ki
0: ben görülmüştür, bakılmıştır diye düşünüyorum Sayın Başkanım. Bütün ben
1: HTS
0: HTS
1: dediğimiz şey o değil mi
0: kayıtlarından.
1: zaten? Ya da sadece bunlar arasında mı
0: Aynen.
1: oluyor?
0: Onların
1: Bilmiyorum.
0: zaten hepsine bakılmıştır. Dosyada vardır. Başkan kimle görüşmüş, hangi hakemle görüşmüş, ayrılanlarla ne kadar görüşmüş, ayrılmayanlarla. Bence zaten HTS Sayın Akın Gürlüğün işaret ettiği o oradaki kayıtların hepsi dosyada vardır. O yüzden diyorum ben
1: Çünkü
0: bu bilgiler olduğu
1: dikkat
0: için
1: çekiyor.
0: eğer
1: Bazı hakemlere ayrıcalıklı davrandıkları meselesi bence bu işin büyüyeceği noktalardan bir tanesi. Kim bunlar? Şu an ben bunları merak ediyorum mesela.
2: ya bilmiyor muyuz aslında
0: Ya
2: şimdi dava dosyası olduğu için fikir söyleyemiyoruz
0: Aristo
2: ama ya bu ülkede şimdi kollanan bir sürü hakem var. Yani Ferhat Gündoğdu. Dışarıda
1: kollanan.
2: bırakılan hakemler var. Çok
1: Kollanan var.
2: fazla çok fazla
0: En
2: maç alan
0: azından düz
2: hakemler var.
0: mantık
2: Hak
0: evet,
1: etmediği halde maç yöneten hakemler
2: dışarıda
1: var.
2: Dışarıda
1: bırakılanlar var.
2: kalan hakemler var. Yani bu aslında ucu çok açık bir tartışma konusu. Tabii ki hukuk
0: Ya
2: içinde kalmak lazım. Yani bu iddialar içinde kalmak lazım ama biz bu süreçte sadece görünen buzdağının bir bölümü olabilir. Yani alt tarafta başka şeylerle de karşı karşıya kalacakmışız gibi bir izlenim var bende açık söyleyeyim. Yani bence kovana çomak sokuldu. Arı kovanına. Yani çok uzun zamandır bu ülkede hakem sorunundan bahsediyoruz çünkü biz Tarkan Bey. Yani siz de spora, futbola
0: ya
2: ilgili
0: tabii,
2: birisiniz.
0: yani biz bazen hakemlere evet yani çok eleştiriyoruz, bazen haklıyız, bazen işte sınırları aşıyoruz ciddi ama dediğiniz doğru. Sonuçta biz hep hakem konuşuyoruz ama artık oyundan da çıktı bu. Bakın tekrar söylüyorum, bu oyunu eleştirmiyoruz. Yani yanlış gördün, eksik verdin, fazla verdin, işte takdir hakkını böyle kullandın meselesi de değil bu şu anda. Şu andaki yaşadığımız sorun kurumsal olarak MHK başkanı tarafından bazı hakemlerin iddia olduğunu tekrar altını çiziyorum. Savcılığın iddiası, Sayın Akın Gürlüğün açıklamasına refere ederek söylüyorum. Diyor ki resmi evrakta sahtecilik şüphesi var. Ve bu kişi MHK başkanı. Diğerleri de eski iki tane üyesi ve tekrar söylüyorum bakın bugün şeye gidiyor. Bunlar PİMİK üyesiydi. PİMİK dediğim Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu. Aslında hakemlerin atamasını yapan kuruldu. Onlar istifa ettikten sonra PİMİK oluşturulmadı. O da ayrı bir hukuki biz tartışma yaptık. Ya PİMİK olmadan nasıl hakem ataması yapılıyor? Yapılıyordu. Her neyse sonuç olarak dağıtmayayım. Zaten buradaki sorun şu andaki şüphe MHK başkanı ve bazı hakemleri bir şekilde sınav olarak ya bırakın takdir hakkını falan geçtik artık onu suç. Resmi yaratma sahtecilik var mı? Görevi kötüye kullanma var mı? Eziyet suçu işte. Eziyet dediğinizde demek ki bir hakeme sistematik olarak ya da birkaç hakeme sistematik olarak eziyet ettiğiniz bu da suç.
1: Mobbingle eziyet aynı şey midir hukuken?
0: Değil. Mobbing bizde şey daha şey. Yani eziyet bizde Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığı, suçun karşılığı. Mobbing birazcık daha hani biliyorsunuz iş davalarında, hukuk davalarında hani mobbing yani psikolojik taciz gibi durum yani rahatsız etme. Ama mobbing
1: Daha
0: diye
1: bir
0: bir suç
1: suç değil mi?
0: tanımı bizde yok.
1: Eziyet
0: Bizdeki
1: bir
0: suçun
1: suç.
0: karşılığı eziyet.
1: Eziyet bir suç.
0: Bizdeki eziyet.
1: Mobbing kabahat mı? Kabahat diyebilir miyiz
0: Hadi.
1: yani?
0: Mobbing kabahat de değil. Yani bizim biliyorsunuz Türk Ceza Kanunu'nda suç tipleri var. O suç tiplerine ancak girebilirsiniz suç ceza alabilmesi için. Mobbing diye bir suç tipi bizde yok. Onun karşılığında eziyet var. Zaten o yüzden eziyetle ilgili olarak biliyorsunuz soruşturma yürüyor.
1: Valla Tarkan Bey herhalde yani bir 3-4 gün boyunca bir teşriki mesai içinde olacağız. Görüntü o. Yani her dakika bence yeni yeni bir takım meselelerle karşı karşıya kalacağız. Biz de
2: Bu süreci izleyicilerimize dakika dakika aktarmak istiyoruz. Bize vakit ayırdığınız için çok
0: İnşallah.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Ben bir şey hatırlatabilir miyim? Sadece bir cümle, vaktinizi almayayım. Ben mesela şeyi merak ediyorum. Malum milli ara olduğu için şu anda tabii şey yok ama MHK Başkanı bilmiyorum 4 gün mü gözaltında kalacak, serbest mi bırakılacak, ne olacak? Asıl bence tartışılacak ki siz de bence programlarda mutlaka onu tartışacaksınızdır. Atamaları tabii başkan vekili şu anda var yapacaktır ama bence asıl bir noktada o tartışılır diye düşünüyorum.
2: Milli sadece biz tabii Süper Lig olarak bakıyoruz. İkincilik, üçüncülük devam ediyor. Yani o hakemin yani bu hafta sonu oralarda maçlar oynanacak. O atamaların yapılması lazım. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuyla ilgili mutlaka bir takım çalışmalar yapacaktır. Belki Merkez Hakem Kurulu'nu lav edecektir. Şimdi onlar savcıyla, Adalet Bakanı'yla muhtemelen temas halindedir. Yani bunun nereye gideceğini, nereye evrileceğini hepimizden daha iyi biliyor olabilirler. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da Merkez Hakem Kurulu'yla ilgili bir adım atmasını bekliyoruz. Hatta yani iddia o ki Mustafa Kamil Abitoğlu'nun geçici olarak başkanlığa getirileceği ve bu sürecin bu şekilde atlatacağı iddiaları da var. Bunlar tabii hepsi teyide muhtaç iddialar. Çok sıcak gelişmeler çünkü bunlar. Bunu bence birkaç gün içinde çok net bir şekilde göreceğiz. Bir de hakem danışmanımız var. İngiliz. O geldi. Belki ona devredebilirler belli bir süre içinde.
3: Anthony yani, Taylor.
2: Federasyonun bu konuda alacağı aksiyonu biz de merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız. Değerli bilgilerinizle paylaştınız. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Şimdi bir gelişme var. Deniz Ateş Bitner bir tweet atmış. İfadesine başvurmak için Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılmış kendisi. Bu soruşturmayla alakalı olarak bence birçok isim de böyle davet edilecek.
3: Ne demiş abi, bir okuyayım istiyorsan. Tanık Lütfen. İfademe başvurulmak üzere Vatan Emniyet'e davet edildim. Futbolu kirletenlerden kurtulmak için mobbinge uğrayan genç hakem kardeşlerimin sesi olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.
1: Şimdi belli ki birçok isim de yine davet edilecek diye düşünüyorum. Çünkü bu konuşuluyor. Ama diğer yandan bir de federasyon meselesine şöyle bir bakmak lazım. Şimdi geçen yıl biliyorsun bahis soruşturması yapıldı. Bu bahis soruşturmasında hakemler de vardı.
2: Abi Tugay Kaan Numanoğlu da tweet atmış.
1: Ben kendisiyle konuştum Tugay Kaan Numanoğlu. Söyler misin abi ne diyor?
2: Yani
1: yayına davet ettim ama bir süre sonra konuşalım falan dedim.
2: Yani o da ünlem işareti atmış yani. Şimdi herkes tabii bu konuyla ilgili...
1: 8 Mart'ta dışarıda kalanlardan biri.
2: Tabii
1: aynı zamanda.
2: Aynen.
1: Şimdi burada meselelerden bir tanesi şu. Aslında geçen yıl bize bu bahis soruşturması bence bir fikir vermişti. Hakemlerle ilgili biliyorsun çok sayıda hakemin bahis hesabı çıkmıştı. Genç hakemler, alt liglerde oynayanlar vesaire
2: bence
1: falan.
2: Bence bu operasyon biraz o yüzden gecikti.
1: Ama sorarsan. Olabilir. Ama orada şöyle bir durum vardı. Yanlışım yoksa örneğin 300 hakemin neredeyse yarısında işte yan hakem, dördüncü hakem vesaire falan falan daha çok alt liglerdeki hakemlerden bahsediyoruz. Yarısında bahis hesabı çıkıyor. Bu yarısına yakın adamın tamamı da Ferhat Gündoğdu döneminde yukarıya çıkarılmış şeylerdi, hakemlerdi. Klasman yükseltilmiş hakemlerdi. Şimdi bugün geldiğimiz noktada büyük bir kriz. MHK Başkanı gözaltında, Başkan Yardımcısı gözaltında. Geçmiş dönemdeki iki dönem birlikte görev yaptığı iki yönetim kurulu üyesi gözaltında. Şimdi federasyon bunu nasıl göremedi benim aklım almıyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu bu derneklerle ilişkinizi bitirin demişti ama belli ki burası çiftlik olmuş ve burayı istedikleri gibi kullanmışlar.
2: Ya bu futbol camiasının içinde herkes bunu gördü abi. Ali Koç'un bu konuyla ilgili açıklamaları var.
1: İsim veriyor bu arada Ali Koç.
2: Serdar Adalı'nın açıklamaları var.
1: Bu yani, gözaltında alınan isim var ya.
2: Abi Merkez Hakem Kurulu'yla ilgili yani o kadar çok uyarı yapıldı ki mevcut. Ya Serdar Adalı en son bu Merkez Hakem Kurulu'nu değiştiremiyorlar, gönderemiyorlar dedi. Gönderemiyorlar dedi ya. Yani düşünsene. Bir Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesinin başkanı Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı Türkiye Futbol Federasyonu göndermek istiyor ama gönderemiyorlar diyor. Yani geldiğimiz noktaya bakar mısın? Felaket. İşte Ali Koç'un açıklamaları.
1: Onu bir alalım mı ya şey o
3: videoyu Ali Koç'u mu diyorsun?
1: Evet çünkü tam olarak vurgu şeye.
3: Evet geçen sene bu zamanlar 18 Eylül 2025 olması lazım.
1: Seçimden hemen önce Ferdi Karaduru diyor ki bu adam diyor sınav sorularını çalıyor.
3: Sadece
1: yönlendiriyor diyor. Esas olarak o.
3: Ahmet Şahin de diyor dinleyelim.
1: Federasyondaki açıklamasıydı galiba. Bu stat çıkışı.
2: Bu maç sonrası.
1: Bir de federasyona gittiğinde bir toplantı vardı ama dinleyelim burayı değil mi?
4: Uzun bir süredir Sayın Federasyon Başkanı'na MHK Başkanı'nın kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideallere ve ideolojiye bağlı olduğunu dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Şimdi buradan açık açık Türkiye'ye sesleniyorum. Benim kalbimi vücutta attığı müddetçe

0: Sayın Ferhat Gündoğan'ın ne olduğunu, kim olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek.
1: Ya bu ilk abi, kısmı, bunun devamı da var.
2: Yani bu tam bunu anlatmıyor ya. Şimdi bu ona bak. Ya böyle, şimdi bu kaybedilen maç sonrası yapılmış bir açıklama yani. Hakem hatası üzerine yapılmış bir açıklama. O yüzden bunları ben çok net olarak değerlendirmeye başlıyorum.
1: Ama Haluk abi devamında bugün alınan isimleri de vererek bazı suçlamalar
2: yapıyor. Eyvallah, zaten bu, ama bu herkes tarafından bilinen bir şey. Bu zaten bir yıldır devam eden bir soruşturma. Onun öncesindeki 8 Mart operasyonu var. Yani 8 Mart operasyonuna destek veren isimlerden bir tanesiydi ona bakarsak. Yani Ali Koç.
3: Sonra döndü.
2: Ama verdi, desteği verdi. Yani o gün destek verdi. Yani aynı MHK Başkanı ile ilgili yani. O zaman Ferhat Gündoğdu'na bugün bunu söyleyen Ali Koç'un, ben size döneyim. Ya ben bu kadar iyi bir MHK Başkanı görmedim. Bize öyle bir ikna etti ki filan diye açıklamaları da var o zaman.
1: Biz yani yine de ikinciyi de verelim.
2: Tamam, verelim.
3: Bir yere geleceğim ben de.
0: Evrakta sahtecilikten tutun, sınav sorularının manipüle edilmesi, paylaşılmasını tutun, İstenen hakemlerin kayrılması, istenmeyen hakemlerin mobbing yapılması, müessesesinin bir kültür haline geldiğini aktarmaya çalıştım. Devam ediyorum. Şunu da söyledim. Mevcut MHK başkanının internet bazlı, FaceTime görüntülü telefon görüşmeleri vasıtasıyla hakemleri arayıp kendilerine şu başkanla görüştüm, bu başkanla görüştüm, maçta sıkıntı olmasın, etmesin gibi manipülatif söylemler içinde olduğunu söyledi hakemlere. Basına çıkarsan sizden bilirim. Yahut da bütün HTS kayıtları elimizde, ben devlete yakınım, her adımınızı biliyorum diye baskı yapması, kabul edilebilecek bir şey olmadığını söyledim. TFF katılır katılmaz, ciddi alır, inceletir, inceletmez, onlara kalmış. Ama çok yazık olur bu niyetli bir federasyonun, bu niyetli bir MHK başkanı tarafından sıkıntıya uğraması, sekteye uğraması çok sıkıntı olur. Devam ediyoruz. Kurum içinde belgelerle sahtecilik yapılması ve istenmeyen hakemleri bunun üzerinden görevden aldırılması, görevlerinden ayrılmasını sağlamak önemli bir konulardan başında gelmektedir.
3: Burası bu kısmın devam var mı? Bu videonun devam var mı? Tam
2: ya abi, bu
3: yani... Yok, okuyayım abi, orası önemli. Yani Ali Koç'un özellikle MHK Başkanı ile ilgili geçmişe söyledikleri doğal olarak gündeme gelecektir ama anladığım kadarıyla bazı usulsüzlükleri ya da sıkıntıları gördüğü için de çıkıp
2: abi, bu açıklamayı biliyoruz, dava yaptı. Var işte, anlattık ya burada Ali Tuna'nın iddiaları var.
3: Doğru
2: zaten.
3: Ama isim de veriyor. Diyor ki geçen dönem iki kişi MHK'den ayrıldı. Biri Ahmet Şahin, biri de Yunus Yıldırım. Federasyonumuz böyle olduğunu kabul etse de şu an hakemlik müessesinde bu insanların çok büyük ağırlığı vardır. Başkan kabul etmemekle birlikte ciddiye alacağını söyledi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği'nin İstanbul Başkanı Ferdi Karabulut beyefendi gözaltına alıyor.
1: Karadoruk.
3: Bunu yakından takip etmenizi istiyorum. Bu derneği mevcut federasyonu engellemeye çalışsa da hakemlerin üye olmaları, 50 bin TL aidat ödemeleri beklenmektedir. Burada bir sıkıntı vardır diye o gün bunu ifade ediyor.
2: Evet, çok güzel.
3: Bu anlamlı bir hale geliyor.
2: Altını çizmiş Ali Koç o gün ve bizim Türkiye Futbol Federasyonumuz her zaman yaptığı gibi sorunu alın altına sürmüş. Zaten Ali Koç'un bunları açıklamasına da ihtiyaç yok. Çünkü zaten bir yargı süreci var. Geriye dönük diyorsun ya, 2022 8 Mart operasyonu var. İşte Ali Tuna'nın başvurusu var. Daha Adalet Bakanı değilken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken başlayan bir operasyon var. Yani bu isimlerle ilgili mevzu bugün değil ki. Yani bugün olan bir şey değil bu. Bu çok uzun zaman önce olmuş bir şey. Bak 18 Eylül mü?
3: O evet. Yani, geçen yıl gelişimiz.
2: Ali Tuna'nın başvurusu 15 Eylül. Yani 15 Eylül'den 3 gün sonra.
3: Evet.
2: Yani zaten Ali Tuna'nın başvurusuyla başlıyor ya, o günlerde hepimiz konuştuk. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına hakemlerle ilgili bir takım başvurular var. Gizli saklı değil yani. Bu bir yıl önce başlamış bir iş bu iş. Yani yeni bir iş değil. Esas burada Ali Koç'a destek olacağın tek bölüm şurası olur. Yani malumun ilamı zaten Ali Koç'un. Yani dünya yeniden keşfetmiyor Ali Koç'un söylediği şey. Ali Tuna'nın başvurusunu dile getiriyor. Federasyon niye bunu bir senedir üzerine yatıyor?

0: Yani Beşiktaş kulübü başkanı diyor ki alamıyorlar görevden diyor. Niye federasyon Ferhat Gündoğdu'yu bugüne kadar alamıyor? Ferhat Gündoğdu'nun icraatlarından memnun olan var mı? Galatasaray memnun mu Ferhat Gündoğdu'nun icraatlarından? Değil. Beşiktaş memnun mu?
1: Hiç değil.
0: Fenerbahçe memnun mu? Değil. Trabzonspor memnun mu? Memnun kimse olan bir kulüp var mı?
2: Hatta Trabzonspor o kadar memnun değil ki 4-0 kazandığı maçtan sonra bu hakemlerle olmaz dedi yani.
0: Doğa memnun olan var mı?
2: Yok. Memnun gördüm yok.
0: Biz şimdi neyi konuşuyoruz? Memnun olan tek kişi var.
2: Sayın Hacı Osman.
0: Evet. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Devam etti, bir daha devam etti ya. Ferhat Gündoğdu, bir önceki federasyon başkanımız kim bizim? Mehmet Büyükekşi. Onun MHK başkanı kim?
1: İbanoğlu.
2: Kim? Ahmet İbanoğlu.
0: Yok ya, değil. Ferhat Gündoğdu.
1: Hayır, Ahmet İbanoğlu. Ya. Ferhat Gündoğdu şöyle geldi. O zaman Mehmet Büyükekşi'nin değildi. Nihat Özdemir'den sonra gelmişti biliyor. Nihat Mehmet Özdemir'den sonra.
2: Ferhat Gündoğdu sanki vardı ya Büyükekşi'de.
0: Mehmet Büyükekşi'nin de döneminde yoktu. Var ya.
2: Bence yok, vardı.
0: Ben abi şey devam etti ya. Nasıl etti yok? Mi? Olmaz olur mu?
2: Ben etti diye hatırlıyorum.
0: Mehmet Büyükekşi'nin MHK başkanı ya.
1: Servet Yardımcı zamanı MHK başkanıydı. Ondan sonra abi emin olamadım.
2: Yok, tamam, yok. Arkadaşlar bakar söyler ama ben Haluk abi gibi hatırlıyorum.
0: Yok. Ferhat Gündoğdu ya. Devam ediyor. Yani 8 Mart operasyonu şimdi güzel Ali Koç çok güzel anlatıyor abi MHK Başkanı ile ilgili. Niye bunu söylüyor Ali Koç? Alanya maçında son saniyede İrfan Can
2: Kahveci
0: elinden kaçırdı 2-2 bitti ya. Bana operasyon var. Bunun altını doldurmak için söylüyor Ali Koç. Aslında Ali Koç'un burada niyeti Türk futbolunu temizlemek falan değil. Yani
1: ya en azından tamam, anlamıyor olmuş
0: ama ben
1: yani.
0: Bu altını çizmemiz lazım bunun abi. Burada herkes kendine yontarsa olmaz. Yani buradaki hikayeyi şöyle dengelememiz lazım, düzeltmemiz lazım. Bu iş Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş meselesi değil abi. Biz Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe meselesi olarak okursak sanki Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığına Ali Koç mağdur olmuş gibi bir sonuç çıkar. Böyle bir sonuç yok. Onu bir kere söyleyeyim.
1: Şöyle, evet. Şu açıdan sadece. Tabii ki
0: herkes
1: o noktaya yani. O noktaya bağlamak gibi bir mesele zaten olmamalı. Senin bıraktığın yerden başladığımız ve senin devamında söylediğin nokta bence burada önem kazanıyor. Ya burada diyor ki şey Ali Koç gidiyor söylüyor bu isimler. Ya bunlarla ilgili böyle böyle sıkıntı var. Ya federasyon bari hani şikayet de gelmiş artık yani. Gelmiş burada bir problem var. Yani bugünün geleceği dünden belliymişe varmaya çalışıyorum. Evet. Ali Bey'in şimdi Ali neydi abi Ali Turan mıydı?
0: Evet Ali
2: Tunan.
1: Ali şimdi bu adam diyor ki ya kardeşim benim el yazımı kopyaladılar, sahtecilik yaptılar, beni klasman düşürdüler diye şikayete gidiyor. Federasyon, ben bu arada sabah aradım federasyon tarafını, ne oluyor
0: bilmiyorlar
1: diye en azından, hayır şu konuyla ilgili ya şu evrakla ilgili ya da bugün Ali Koç'un o gün gelip size söylediğinde çağırıp da MHK başkanı, ya arkadaş bunlar nedir, bunlara ne diyeceksiniz dediler mi, bir ifade aldılar mı içeride, konuştular mı? Bunları yapmazsanız bugün de MHK başkanınız gözaltına alınır. Başkan yardımcınız gözaltına alınır.
0: Bu sürece getirmeyeceksin
1: son 4-5 abi. Yılın,
0: sen bunu göreceksin.
1: Son 4-5 yılı tartışmalara getirirsin.
0: Yani bunu aynen göreceksin abi. Yani bizim Türkiye Futbol Federasyonu başkanımızın Türk hakemlerine güvenelim. Biz 600 yıldır dünyaya hükmetti bu insanlar. Bu bizim
2: komik
0: ceddimiz falan. Çok güzel abi bunlar bak. Bu slogan cümlelerin ben hastasıyım. Ben de çok seviyorum. 600 yıl dünyaya hükmeden dedelerim var diye çok mutlu oluyorum. Ama biz abi bugüne gelelim. Yani bu hakemlerin arkasındayım deyip ben yabancı hakem istemiyorum deyip yabancı hakem getiren bir federasyon başkanımız var bizim.
1: Bir
0: ya abi bak şimdi Ali Koç'un yine söylüyorum hani Ali Koç üzerinden gitsin istemem ama yani tamam bunu söylemiş Ali Koç MHK başkanı ile ilgili değil mi? Ama aynı MHK başkanı için ben böyle bir sunum ömrümde görmedim ağzım açık kaldı diyen de Ali Koç yani. Yani abi dilin yandığında yaptığın açıklamayla normal açıklama arasında fark olmaz. MHK başkanı iyiyse iyidir, kötüyse kötüdür.
1: O konuda çelişkili olduk kanaatindeyim. Ben sadece sonuçtan yola çıkarak demiş ki o gün gelmiş abi, bunu yapın.
0: Tarih 19 Eylül, 18 Eylül. 15 Eylül'de zaten Ali Tuna'nın başvurusu var abi. Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet var. Onun öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile oturmuş konuşmuş. Bunu bilmeyen yoktu yani o dönem, onu söylüyorum.
1: Bir iki tekrar belki detaylara bakarız ama bu arada şey... Mehmet Büyükekşi döneminde var mı diye baktım. Mehmet Büyükekşi Haziran 22'de federasyon başkanı oluyor. 17 Nisan 2022'de Ferhat Gündoğdu görevinden ayrılmış.
0: Sonra?
1: Onunla çalışmıyor.
0: Ben
1: sonra şeyi getiriyor abi. Sabri Çelik'i getiriyor. 18 Nisan 2022'de.
0: Sonra?
1: Sabri Çelik'ten sonra Lale Orta geliyor.
0: Ha,
1: Lale Orta'dan sonra Ahmet İbanoğlu geliyor. Ahmet İbanoğlu federasyon başkanı ile birlikte gidiyor. Şey gelince İbrahim Hacı Osman'ın
0: gelince. Mehmet Büyükekşi'de yok muymuş?
1: Mehmet Büyükekşi'de yok.
2: Valla ben de öyle hatırlıyordum ama Ankara'da görmüşüz.
0: Ya neyse. Çünkü mesele orada o değil. Abi zaten şey gibi ya. Yani 3 kere gitti, 5 kere geldi falan yani. Şey gibi, başkan, merkez hakem kurulu başkanı yokmuş gibi. Ferhat Gündoğdu geldi.
1: Bir de zaten çok ilginç bir isim Ferhat Gündoğdu.
2: 6 kere Süper Lig hakemliği yapmış ya. 6 kere Süper Lig hakemliği yapmış adam. Niye bu kadar? Hakem
1: ne bilinen bir isim değil zaten.
3: Revaçta yani.
1: Genelde abi merkez başkanları kimler olur? Türkiye'nin tanıdığı hakemler. Doğru mu?
0: Bence zaten onlar
1: ilk defa orada da yanlış yapıyorlar. İvanoğlu'nda da aynısı oldu bu arada.
0: Lale Orta'da da yaptık aynı hata. Yani biz hangi MHK başkanından memnunuz ki? Hangi MHK başkanı köklü çözüm üretti Türk hakemliğiyle ilgili? Yani oraya demek ki böyle olmuyor. Bu sistemi değiştirmen lazım. Hakem yani ille hakem olmak zorunda değil ki abi. Niye hakem olsun ille? Bu arada Sinan Buran hazırmış galiba Doğa. Hı hı. Sinan
1: hazır
0: Buran
1: mı alandı?
0: Bir, yani ne oluyor bir işin adliye tarafı?
4: Haluk Bey, sizi dinliyorum.
1: Evet, selamlar
0: Sinan Bey. Sinan Bey, maşallahınız var vallahi.
4: Ya şöyle.
0: Yeni imajınız. Estağfurullah, estağfurullah. Yeni imajınız da maşallah, Allah nazardan saklasın.
4: Ne yapayım
0: maşallah.
4: Mecbur bir yeni imaja girdik yani.
1: Biraz ses açabilir miyiz?
4: Sesim geliyor mu baba?
2: Tabii tabii.
4: Şimdi bak, sizi dinliyorum. Ya yani şöyle, hem üzülüyorum hem anlamsız buluyorum. Şöyle ya arkadaş, siz de biliyorsunuz ki MHK başkanları hikayedir ya. Yani ben sizin programınızı takip eden, seven birisiyim. Vatandaşın da derdini bilen birisiyim. Böyle ilmi siyasetle falan konuşmayacağım yani. Şimdi değerli arkadaşım, Ferhat Gündoğdu dediğimiz arkadaşımızın ne hükmü var ya? Kendi çapında ya etrafındaki işte Faal Hakemler Derneği, Gözlemciler Derneği falan, bunlar içerisinde bir takım sirkülasyonlar yapmışlar. Şimdi değerli kardeşim, biz bu futboldaki şike bahis operasyonlarını 3 senedir 4 senedir söyledik, söylüyoruz. Zahit Ali'nizin de beraber yaptığı programlarda da bunları konuştuk. Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle ya temiz eller oldu, yeterli diyebiliyor muyuz? Ben diyemiyorum şahsen. Evet, kuşkusuz Sinan önemli. Buran.
0: Neden değil? Ne olması lazım başka? Yani
4: şimdi bugün, bakın,
0: kuşkusuz hakem kurdu. Önemli. Ben bu arada şeyde sizden ayrılıyorum. Ben Ferhat Gündoğdu kim bölümü hiç
4: geleceğim,
0: temelden karşı çıkıyorum.
4: Şöyle.
0: Hakemleri yöneten, hakemlerin atamasını yapan.
4: Tamam. Şöyle, dediğin doğru da ben niçin söyleyeceğim? Elbette görüşlerimizi ifade edeceğiz. Bizim görüşümüz eksik olabilir, fazla olabilir, sizinki tamamlayabilir. Ama Futbol Federasyonu'ndan bağımsız hakem MHK yöneticilerinin özgür olduğunu söylüyorsam bu konuda seninle hemfikirim.
1: Ya şimdi bu konu İbrahim Hacı Osman'ın mı gitmeli? Özeti bu mu?
4: Elbette. Kardeşim, İbrahim Hacı Osmanoğlu şu anda olduğu için odur. Ondan önce Mehmet Büyükekşi'dir. Ondan önce Nihat Özdemir. Ondan önce bilmem kimdir. Arkadaşlar bakın, hakemler burada kulüplerin gölgesindedir. Federasyonun gölgesindedir. Hatta bana göre korunmaya en muhtaç olan hakemlerdir. Şimdi hakemlerin Süper Lig dışındaki maçlarla ilgili inisiyatifleri olur. İkincilik, birincilik işte vesaire. Ama Süper Lig ve hatta dört büyükler konusunda, hadi konuşalım arkadaş, hangi şey olursa olsun, ya hakemlerin kendi inisiyatifiyle eğer ortada tırnak içinde bir şike, bu sabahki operasyon tamamen teknik konularla ilgili. Yani işte hakem atamaları, mülakatlar işte vesaire vesaire. İşte sahte evracı, evrakta sahtecilik, mobbing, işte bazısında başka şeyler falan da var. Ama işte biz bunu temel olarak konuşmazsak değerli kardeşim, şimdi ne düzeldi sorusu. Ne bakmamız lazım. Evet, bir müddet insanlar çekindiler. Eyvallah. Bu da güzeldir. Yani ben bunları önemsiz demiyorum. Teşekkür ediyoruz. Yani Adalet Bakanımız da özellikle. Ya ben bir şey söyleyeyim. Ya Adalet Bakanlığı bu şike bahisle ilgili oyuncuları aldı. İşte bir kısmı yattı, çıktı. Federasyon ne yaptı kardeşim?
3: Reklam.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroën DS3, Citroën DS4, Citroën DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Federasyon ne yaptı? Şimdi bakanlık ve adalet bürokrasisi diyor ki ya biz gerekeni yaptık, yapıyoruz. Ya ismini vermeyin. Bir futbolcu yattı. Ya futbol federasyonu o futbolcuya ceza mı verdi, kınama mı verdi, uyarı mı verdi, ne verdi yani? Şimdi o yüzden benim gördüğüm temel konu şu.
6: Sinan Bey, federasyon futbol, dinliyor musunuz? Evet. Duyabiliyor musunuz? Şimdi şöyle.
5: Duyuyorum.
6: Mesela Mert Hakan Galatasaray'da neydi? Genç çocuk. Cezaevinde tamam. Yattı.
7: Gençaevinde şu anda.
6: Metan mıydı?
7: Metan.
6: Şimdi bu oyuncularla ilgili bu arada henüz yargı kesin kararını vermedi. Orada davalar devam ediyor. Duruşmalara çıkacaklar. Yok pardon, beraat ettiler, özür dilerim. Berat mı ettiler?
7: Bilmiyorum. Yani tahliye oldular ama.
6: Neyse ama şöyle. Sonuçta oldu. Federasyon bu oyunculara bir ceza verdi. 12 ay, 6 ay. Önce 12 ay verdi.
7: 3 ay verdiği
6: verdi,
7: var.
6: Oraya döndü.
7: 6 ay verdiği var. 9 ay
6: şimdi
7: verdiği var.
6: Mevzu şu.
7: Hak mahrumiyeti verdi.
6: Evet. Şöyle. Şimdi diyorsunuz ki siz. Ben esas olarak oraya gelmek istiyorum. Diyorsunuz ki siz arkadaş bu Ferhat Gündoğdu'yu falan filan bırakalım. Bunları kim kontrol ediyor ona bakalım. Merakım da
5: sisteme
6: şu.
5: Sisteme bak, daha da öte sisteme bakın.
6: Bir soruşturma, bu soruşturma, bu soruşturma. Oraya doğru götürüyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu soruşturma federasyon başkanına mı gider? Başkan vekiline mi gider? Geçmiş dönem bir federasyon başkanına mı gider? Ne diyorsunuz
5: evet,
6: bu konuda?
5: Evet, gitmelidir diyorum bakın.
7: Gidecek nerede mi? Hayır, Sinan Bey, Sinan Bey siz bence gitmeli gitmemeli bölümünden.

0: çıkalım. Siz çünkü bu perde arkasına hakim olan, kulislere hakim olan bir gazetecisiniz.
1: Evet.
0: Buradan ileriye gidecek mi, gitmeyecek mi? Aslında sorunun cevabı bu. Şimdi siz durup
1: bence,
0: dururken,
1: bakın,
0: durup
1: bence
0: dururken gider, bunu söylemezsiniz siz.
1: Şöyle, ben bir şey söyleyeyim. Bu devam eder, gider. Onu da söyleyeyim. Bugünkü her ne kadar işte federasyon bu süreci biz başlattık dese de, hani bu şike bahis hakemlerle başlayan gözlemciler, futbolcular, şunlar bunlar. Geldiğimiz nokta itibariyle şunu net görüyoruz yani. Bir sistemde arıza var arkadaşlar. Ciddi bir arıza var. Yani hakemlere şu anda Türkiye'de kim güveniyor? Şimdi ben ağır konuşuyorum ama dürüst hakemleri tenzih ederim. Yani şu anda bir anket yapın. Ya hakemlerin objektif karar verdiğini düşünüyor musunuz deyin. Çıkmaz kimse ya doğrudur demez. Efendim bunun farklı nedenleri olabilir falan. E kardeş, sistem. Sistem yürümediği için hakem müessesesine güven yok. Federasyona güven yok. Ben burada isimlerden de bağımsız söylüyorum.
2: Ama şöyle,
1: maalesef.
2: Sinan Bey şöyle.
1: Buyurun.
2: Tabii ki bu dediğiniz gibi hakemler tartışması çok uzun süredir yapılıyor da şu anda MHK Başkanı, mevcut MHK Başkan Vekili, doğru değil mi abi? Öyleydi. Ahmet Şahin değil, Sabahattin Şahin.
0: Önce.
2: Mevcut MHK Başkan
1: Vekili. Bir önceki Başkan Vekili, evet.
2: Bir önceki Başkan Vekili, yine bir önceki yönetici, İstanbul Faal Futbol Hakemleri Derneği Başkanı, onun birlikte çalıştığı Ali Can Sağlar isimli bir vatandaş. Bunlar ağır iddialarla gözaltındalar. HTS ve MASAK, özellikle MASAK raporları da bu gözaltı sürecinde etkili olmuş. Şimdi hakemler tartışması zaten çok uzun süredir yapılıyor da siz bir türlü oraya, evet, gelmiyorsunuz. Ben de oraya ittirmeye çalışıyorum, gelmeye çalışıyorum. Evet. Yani bu soruşturmanın derinleşme ihtimali sizce nedir? Ya da şöyle mi anlamalıyım? Ya bu işle burada kapanacak mı?
1: Vallahi o zaman bak, ben sana bir biraz şey söyleyeyim. Benim şahsi kanaatim şu. Bu hadiseden sonra bu arkadaşların tamamı, istersen en son bu hakem, MHK başkanı ve diğerlerinden başlayalım. Bu arkadaşlar bu saat itibariyle toplumsal meşruiyetini yitirmiştir. Ve bundan sonra bu yapı içerisinde görev yapamaz. Peki bu hakemleri bu göreve getiren, bu noktada ha tabii masumiyet karenesi esastır. Biz herkese peşinen suçlu diyemeyiz. Ama gördüğüm tabloyu söyleyeyim. Elbette çok kuvvetli deliller var. HTS kayıtları var. İşte bilirkişi raporları var vesaire vesaire.
0: MASAK raporu da var. Sinan Buran, MASAK raporu neden var?
1: Ha, ona da geleceğim. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu noktada hakemlerin müsabakalarda sonucu etkilediği konusu hepimizin tartıştığı bir konu. Özellikle alt liglerde inanılmaz derecede şike olduğu, maç sonuçlarını etkilediği, hakemlere hediyeler verildiği, bunu herkes konuşuyor, biliyoruz. Daha da şöyle söyleyeyim, basketbola da devam edecek. Asıl basketbola da gelmesi lazım. Ve gelecek de, buradan söylüyorum sizin programımızda. En büyük hakem yolsuzluğu basketbolda var. En
0: bahis
1: büyük.
0: İçin, Sinan Buran, bahis için söylüyorsunuz değil mi basketbolu?
1: Bahis için söylüyorum, evet. Bahis için en büyük, buradan söylüyorum, yolsuzluk, usulsüzlük, şike, ne sayarsan sayın, basketbola girildiği zaman basketbolun cenaze namazı kılınmış arkadaşlar. O kadar söyleyeyim size. Basketbolun cenaze namazı kılınmış. Burada ayrı bir parantez olarak size vereyim. Oraya girildiği zaman çok ağır sonuçlar çıkar yani. Yargı kaynaklarının izlenimi o. Onlar diyorlar ki ya biz böyle bir şey görmedik diyorlar, geçerim. Şimdi federasyonla ilgili hadise de, elbette bu hakem soruşturması federasyonla ilgilidir. Hakemler bağımsız asla değildir. Hakemler kendi kararlarını, yönetimlerini her ne kadar belirliyor gibi olsa da, şimdi bazı kelimelere, kavramlara çok dikkatli kullanıyorum. Hem hukuken suç oluşturmayalım, hem kimseyi rencide etmeyelim. Ama hepimizin bildiği bir şey var arkadaşlar. Bu MHK federasyondan bağımsız hareket ediyor diyorsanız, bu MHP'deki saçma sapan uygulamalardan, işte hakem kayırmalarından, sınav sonuçlarını etkilemeden, klasman bilmem neyi değiştirmeden federasyonun bilgisi yok diyorsanız biz bunu konuşmayalım.
0: Neye dahil edilmeliler?
1: MHK bu kararları kendi başına veremez. Buradan şuraya da
2: gidiyor. Sinan Bey, şimdi, o zaman burada bir ayıklama var. Onu ayıralım. Ferhat Gündoğdu'nu gözaltına alalım. Diğerlerini ayıklayalım mı?
0: Ama şimdi Sinan Bey şimdi belki kulis anlatıyor ama kulis anlatmıyormuş gibi yapıyor. Belki de şimdi bu iş burada düğmeye basıldı. Belki bu işin ikinci dalgası var, üçüncü dalgası var, dördüncü dalgası var diyor.
1: Aynen
0: belki.
1: Öyle. Şimdi bakın arkadaşlar, bazı şeyleri ifade ettiğimiz zaman bir şunu söylüyorlar. Arkadaş sen bunu nereden biliyorsun? Tamam. Adam haklı. İki, yargıya mı müdahale ediyor? Üç, hedefi mi gösteriyor? Şimdi bu bizim anlattıklarımızdan memnun olan sadece futbol severlerdir. Ben onu söyleyeyim. Ama kulüp yöneticilerinden bilmem neye kadar kendi lehlerine olursa doğru söylüyor derler. Aleyhlerine olsa ya ne diyor bu adam derler falan filan. Şimdi arkadaşlar MHK o bütün o kusurlar ve ayrıca ya bu hakem atamaları, hakem görevlendirmeleri yapanlar maçları etki etmediğini mi düşünüyorsunuz ya? Adam diyor ki bana maç vermedi diyor Ali Tuna, bilmem ne diyor. Ha demek ki cezalandırabiliyor adam. Maç vermiyor, üstünü örtüyor, üst lige çıkmasını istemiyor, bilmem ne yapıyor.
0: Terilebiliyor musunuz ya, Sinan Bey? Şöyle diyor, buyurun. Ben Ali Tuna'yla konuştum sabah, diyor ki yani şu anda gözaltında olan Yunus Yıldırım, yani bir önceki MHK'de de var, istifa eden MHK üyesi. Yani bu mevcut Ferhat Gündoğdu MHK'sinden istifa etmiş 16 Ocak 2025 tarihinde. Evet. O diyor ki bana diyor bir otelle ilgili bir takım kayıtları talep etti benden diyor. Yani şimdi çok ayrıntısına girmeyeceğim, özel hayatta.
1: Biliyorum konuları biliyorum için. Daha bu işin içinde müsteşenlik de var.
0: Daha onun için ayrısına girmeyeceğim. Bir emniyet mensubu Ali Tuna ve benden diyor bir takım bilgiler istedi. Polis olmam sebebiyle, emniyet mensubu olmam sebebiyle. Ben de bunun suç olduğunu, bunu yapamayacağımı söylediğim için benim başıma bu işler geldi diyor.
1: Doğru.
0: Ali Tuna'nın ifadesidir bu, benim ifadem değil.
1: Doğru. Ya arkadaş ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi bu hakemler atanırken elbette bir sürü kriterlere göre atanıyordur. Kendi objektif kriteri ama bir de gizli kriterler var. Gizli kriterleri de hepimiz biliyoruz. Kulübün gücüne göre, varsa bürokrasinin gücüne göre, varsa sermayenin gücüne göre, varsa vekil siyasetçinin gücüne göre, bölgesel durumlara göre bu yapılıyor. Ben şunu net söylüyorum. Arkadaş, alt liglerden üst liglere kadar. Ben bazı hakemler istisna, bazı kelimesini kullanmak faydalıdır. Kimse haksızlık yapmayayım ama A'dan Z'ye arkadaş bir kokuşmuş sistem var yani. Bunu söyleyeyim. Bir kokuşmuş sistem var arkadaş. Büyük kulüplerde büyük rant var. Küçük kulüplerde küçük rantla. Herkes çapına göre, büyüklüğüne göre nevalanıyor kardeşim. Bu sistemin rehabilite edilmesi lazım kardeşim. Rehabilite edilmesi lazım. O yüzden bu önemli bir başlangıçtır. Buradan hareketle. Fakat şunu da bilin. Arkadaşlar bazen ilmi siyaset dediğimiz ya da real politik dediğimiz kavram hukukun salt tür halinden farklıdır. Ne demek istiyorum? Şimdi büyük kulüpler, büyük yöneticiler bazı işlemler içinde bile olsa bazen şöyle oluyor. Hani kamu menfaati. Yani şimdi o kulübe diyelim ki bir şey yaptın. O kulübün sponsorluğu var. O kulübün taraftarı var. O kulübün bilmem bağlantısı var. İşte ekonomik bir takım realiteleri var. PR imajı var. Şu var, bu var. Yani normalde kesip atayım da diyemiyorsun. Sonuçta kim yaparsa yapsın bir yerden sonra farklı sosyolojik veyahut da sebepler çıkıyor. Bu da istenilen

0: noktaya gelmiyor. Şimdi burada normalde bizim 2 senedir, 3 senedir konuştuğumuz konular çok sert bir biçimde üstüne gidilse, tamam gidildi ama sonuç ne oldu yani, sonuç ne? Bir yerden sonra işte efendim ekonomik dengeler, sponsorluklar, kulüplerin taraftarları, işte siyasi aidiyetler, bürokratik aidiyetler falan filan, belki de onu da bilemiyorum. O da faydalı da olabilir. Yani illa kesip atmak değil de ara formüller düşünülmüştür, şudur budur. Ama bugünkü operasyonla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu 2 açıdan sorumludur. Bir, bu süreçlerden bilgisi var mı yok mu? İki, bu süreçlerle ilgili iddialar konusunda ne diyecek? Ne diyecek? Belki buradaki hakemler diyecek ki arkadaş biz bazı atamaları, bazı uygulamaları, bazı hakemleri öne arkaya almayı federasyon bize talimat verdi diyecek. Şimdi burada federasyonun sorumluluğu olmaz diyebilir miyiz? Ha, bakın şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben sadece Hacı Salihoğlu meselesiyle sınırlı değilim. Sistemin kokuştuğunu net söylüyorum. Hakemlerin özgür ve özerk davranmadığını görüyorum. Herkesin kendi içinde adacıklar kurduğunu, feodal yapılar oluşturduğunu görüyorum. Kişisel küçük menfaatler olduğunu görüyorum. Sistemin revize edilmesi gerekiyor. Edilmesi de gerekir. Elbette bu yaşananlardan Futbol Federasyonu sorumludur. Şunu diyorsak tamam ya arkadaş, orası bağımsız bir kuruluştur. Biz hiçbir şekilde onlarla ilintimiz olmaz, ilintimiz olmaz diyorsak tamam. Ama yok, bağımsız değil, özerk de değil. Varsa başarı hep beraber, varsa başarısızlık hep beraber, bu noktada
1: Bunu söyleyeceğim. Şimdi
0: A'dan
1: bu
0: Z'ye bir hesap verme lazım.
1: Ali Tuna'nın ifade yani başvurusu bir yıl önceye dayanıyor yani. 15 Eylül'e dayanıyor. İşte az önce Ali Koç'un açıklamalarını da yayınladık. 18 Eylül'de de Ali Koç söylüyor. Ve bunları ben federasyon başkanına da söyledim diyor. Yani şunu net söyleyeyim. Az önce dediniz ya bundan haberi var mı? Haberi var. Yani bir
0: Var.
1: kere onu bir soru işareti durumdan kaldıralım. Yani sizin, benim, Doğan'ın, Aydın'ın bilgi sahibi olduğu bu meseleden federasyonun başkanının, yöneticilerin haberdar olmama ihtimali yok. Birinci tespitim bu. Soru şu. Şimdi bu bilgiler doğrultusunda Sinan Duman buradan sonrasını nasıl okuyor? Son olarak bizi yani buradan sonra
0: Tamam. Son
1: ne
0: olarak şöyle söyleyeyim.
1: bekliyorsunuzu merak ediyorum.
0: Valla şöyle söyleyeyim. Ya Futbol Federasyonu kararları itibariyle son dönemde tabii çok tartışmanın odağında. Onu görüyoruz. Bu hadiseler bu tartışmayı daha da büyütecektir. Onu da söyleyeyim. Elbette Futbol Federasyonu da bu konuyla ilgili sorumludur. Bunu da görmek lazım. Gerekli hesabı ya da öz eleştiriyi yapmak zorundadır. Onu da belirteyim. Ama nihayetinde şöyle bir durum olabilir. Bu da siz gazetecilerin hiç sevmediği bir cümle. Biz de zaman zaman programlarda en olağan şeyi söylediğimiz zaman seyircinin de ya da izleyicinin de çok hoşuna gitmiyor. Şöyle, bana soruyorsan buradan bir şey çıkar mı? Çıkmalı diyorum ama tecrübelerime de dayan olarak bir şey söylüyorum. Süreç içerisinde ne sonuçta hukuk kağıttır ya, evraktır ya, beyandır ya. Buradaki hukuk nihayetinde yargı da bir yere kadar bir şey yapabiliyor. Nihayetinde eğer elinizde bilgi, belge, evrak varsa bu isimler mesela Ali Bey gibi isimler çıkıp çoğalırsa, bir takım bilgi ve belgeleri ortaya koyarsa sonuç üretir. Şöyle bir sıkıntı var savcılığın. Zaman zaman ben görüştüğüm zaman şöyle deniliyor. Deniliyor ki arkadaş, ya bizim gibi arkadaşlar çıkıyoruz, büyük büyük yorumlar yapıyoruz ama hukuk belge istiyor. Ya gel belge ver diyorsun, yok mesela. Gel itirafçım, yok. Şimdi bazı noktalarda da yargı bile bizim önümüzde, onu söyleyeyim. Çok önümüzde. Yani diyor ki biz bir şey yapmak istiyoruz. Tamam. Ama

temiz futbol istiyoruz ya, temiz hakemlik, temiz bilmem ne. Bununla ilgili bilgi belgeyi de veren yok. Sonra sistem kendini içerisinde kendini şey yapıyor, reorganize ediyor.

0: sordum.
1: Yok yok, bu gündem olur. Daha da devam eder. Önümüzdeki, bak bir şey söyleyeyim. Daha sansasyonel gündemlerde olur.
2: Devam eder yorum mu, bilgi mi?
1: Bilgi bilgi eder. Peki. Eder. Ama bugündür, ama 3 gün sonradır eder. Onu söyleyeyim.
0: Peki.
1: Yani bu bizim edecek, bu gözüküyor. Met.
0: Bir belli bir süre gündemin önemli maddelerinden biri haline
1: olur,
0: yerini
1: olur,
0: koruyacak. Olur, o çok açık. Bu çok süreçte de biz de sizden, sizin bilgilerinizden faydalanmayı sürdüreceğiz.
1: Olacak,
0: çok teşekkür
1: olacak.
0: Ediyoruz.
1: Ben teşekkür
0: Sinan Buran'a değerli bilgilerini, hem yorumlarını hem bilgilerini bizimle paylaştığı için.
2: Şimdi abi burada tabii
0: İbrahim Setin'e bağlanacağız. Ömer Faruk Ünal'a bağlanacağız. Bağlantılarımız devam edecek.
2: 4 gün gözaltı süresi. İfadeler. Şimdi bizim elimizde tabii sadece bir bilgi notu var. İşte bir bilirkişi raporu var. İfadeler sonrası soruşturmanın ne kadar derinleşip derinleşmeyeceğini göreceğiz. Herkesin kafasında birçok soru var.
3: Sinan Bey konuşmasının içinde büyük kulüpler, büyük küçük kulüpler küçük nemalanıyor bu sistemden dedi. Bunu keşke açsaydı.
0: Hakem hataları açısından söylüyor.
3: Ha, çünkü açın, yani açılması gereken bir açıklama ya. Onun için takıldım oraya.
2: Abi mesele şu orada özellikle. Yani bu devam edecek mi etmeyecek mi? Şimdi federasyon başkanına gidilsin diyor.
3: Evet.
2: Sinan Bey'in söylediği bu. Yanlış mı anladım ben abi?
0: Ya abi federasyon...
2: Onun da onun bilgisi dışında...
0: Hayır şöyle diyor. Diyor
2: yapılmış
0: ki...
2: Yapılmış olamaz.
0: Ama öbür taraftan da diyor ki tabii bilgi belge de lazım bunun için diyor. Yani burada normal şartlarda tek başına Merkez Hakem Kurulu Başkanı sorumlu olamaz diyor bu işlerde. Bilgisi varsa ve sen o görevine devam ediyorsa Merkez Hakem Kurulu Başkanı... Yani o işin bir parçası haline geliyor zaten otomatikman Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimi. Bak bir daha söylüyorum. Yani Ali
2: biz
0: Tuna,
2: ne yapalım demeyecek yani.
0: Ali Tuna 15 Eylül'de bunu başvurmuş. 18 Eylül'de az önce Ali Koç'un açıklamalarını verdik ya federasyonun önünde. Diyor ki ben federasyon başkanına söyledim. İster inanır ister inanmaz diyor. Yani bu konuyla ilgili bilgi sahibi diyor aslında Ali Koç. Yani Ali Koç'un orada söylediği şeyi önemsiyorum.
2: Tabii.
0: Yani ben... Sadece şunu anlatmak için söyledim Ali Koç meselesini. Yani Ali Koç öyle konuşurken böyle konuştuğu da var.
3: Şunu ekleyebilir miyim? Ekrana veremediğimiz bölümde şunu da söylüyor çünkü. Bu ekibin güvenli olmadığını belgelerle federasyon başkanına aktardım. Maalesef üzülerek söylüyorum bu konu ciddiyetle ele alınmıyor diyor. 18 Eylül'de bunları da söylüyor.
0: Ya, o zaman da diyor ki Sinan Buran'la işte parçaları birleştirelim. O zaman yani bu işin bir parçası haline gelirsin sen federasyon olarak. Yani
2: burada bir şikayet gelmiş yani tabii, sizin önünüze. Niye değerlendirmeniz derler.
0: Hukuken de var işte Ali Tuna diyor ki işte yani abi çok basit bir şey var ya. Diyor ki ben bir sınava girdim. Ve sınavda benim el yazım olmadan benim adıma başka birinin sınav kağıdı doldurmuş benim adıma. Onu getirdiler diyor.
2: Ve sonuçta da sahtekarlık var diyor.
0: Öbür tarafta yapıldı. Diyor ki Ahmet neyle ilgili?
2: Şahin
0: Ahmet Şahin'le ilgili diyor ki abi bak benim en çok dehşet içine düştüğüm bölüm burası. Diyor ki Ahmet Şahin isimli şahsın evrakta sahtecilik, parantez içinde sınav sorularını yandaşlarına vermek, yani hakem yandaşlarına vermek suretiyle Ferhat Gündoğdu isimli şahısla müştereken hareket ettiği, ya diyor ki kendi istediği adamlara sınav sonuçlarını verdi diyor. Yani bu az önce Tarkan Bey söyledi. Ya her şeyi bir kenara bırak. Sınav sonuçlarını vermediği adamın hakkına giriyorsun ya. Yani kul hakkı her şeyden daha önemli ya. Onun hakkına giriyorsun.
2: Yani Ahmet Şahin'le
0: ve kendi sistemini kuruyorsun abi. Kendi adamlarını hakem yapıyorsun.
2: Kadrolaşma. Bence çok net kadrolaşma.
0: Evet.
2: Yani. Çok net.
0: Felaket bir tablo bu. Yani onu
2: bir kere az önce
3: okuyayım mı ister misiniz?
2: Olur. Aynısı işte şey.
3: Ha.
2: Tamam, az önce bilgi notu işte bilgi notu olarak paylaştım. Zaten tamam, ama ekranda da kalabilir tabii.
3: Peki
2: yani.
3: Ben size federasyon başkanıyla ilgili bölüme geleceğim. İki ihtimal var ya şimdi. Federasyon başkanının bu durumdan haberinin olmaması ve hiçbir şey yapmaması. Bir de haberinin olmaması.
0: Haberinin zaten... olmaması diye bir şey yok ortada.
3: Ha, yok mu?
0: Yok. Ali Koç'un açıklaması var işte. Yani belgeli. Ali Koç diyor ki ben anlattım diyor. Bak Ali Koç bugünkü fotoğrafı çekiyor.
2: Ömer Faruk Ünal bekliyor mu bizi şu anda?
3: Henüz onunla ilgili bir geri bildirim.
0: İbrahim, tamam.
3: Bir öğreneyim.
2: Söyle.
0: İbrahim Bey hazır galiba. İbrahim Bey'i alalım. Kim İbrahim Zeter hazır. Az önce şeyde bile görüntüsü vardı abi.
3: Silüet yansıdı.
0: Tabii.
2: Ha kaçırdım.
0: Çalıştığın için. Ya yani Sinan Buran konuşurken İbrahim Çetin gördüm ben.
2: İbrahim abi de dinliyor. Dikkatli.
3: Babam geliyor.
2: Heyecanlı.
0: İbrahim Bey evinden bağlanıyor. Yani. Dün gece İbrahim Bey'le gece saat 2'de beraberdik. Ben
2: İzledim.
0: Buradayım ama İbrahim Bey evinde. Neden?
2: İzledim.
0: Çünkü abi kanalın sahibi adam.
2: Evet abi. Dün gece Montella'nın basın toplantısından sonra ne diyeceksiniz diye özellikle
0: buyurun
2: bekledim.
0: Buyurun abi çıktı. Şu dünya güzeli bak güzelliğe bak.
4: Bakın sizi de gurur duyuyorum kardeşlerim. Şunu söyleyeyim.
3: Kardeşlerim
4: şimdi,
3: mi?
4: Şimdi sabah 9'da olay oluyor. Sabah 9'da uyandım. Olayları görünce hemen Haluk'u aradım. Haluk uyan dedim. Haluk uyuyor sırada. Uyan Haluk kalk. Hemen program yapmalıyız dedim. Ve Haluk'u buraya yolladım. Aydın aradım. Aydın da uyandırdım.

0: Uyandım. Allah'tan ben varım. Ben olmasam ne yapacaksınız? Çok merak ediyorum.
1: Ben uyuyordum.
2: Biraz
1: Ama gerçi 12'de yayın yapacaktık.
2: Hayır hayır.
1: 12'ye yayın koymuştuk.
2: Senin bölümün doğru da. Onu kim uyandırmış acaba?
3: Evet, bana da Haluk beni uyandırdı.
0: Hani ücretsiz hocam. Doğan şöyle söyleyeyim. Öyle güzel horluyor horluyor uyuyordum ki. Haluk böyle bağıra bağıra çaldı. Ya hay Allah kesin bir şey oldu dedim. Yanlışlıkla yeşile basıp açtım. Haluk hemen beni uyandırdı. O andan beri alert vaziyetteyim. Abi süper yayın oluyor. Önce Haluk senin nezdinde, Aydın senin nezdinde, Doğa senin nezdinde bütün ekibe teşekkür ederim. Büyük bir refleks saat 9'da olaylar başlıyor. Biz 10.30'da dört başı mamur bir canlı yayın yapıyoruz. Bir hukukçu bağlıyoruz. Bir adliye uzmanı kurtu bağlıyoruz. Gerçi kurt puslu havayı sever ve şifreli konuşur. O kadar şifreli konuştu ki Sinan Buran. Anlamak için bir şeye gerekti. Şifre çözücü gerekti. Decoder lazımdı. Haluk onun şifrelerini çözmeyi biliyor zaten. Mesela hem şey dedi, bu iş mesafe almakta güçlük çeker dedi. Hem aynı zamanda daha sansasyonel işler de çıkabilir ortaya dedi. Benim gördüğüm kadarıyla daha sansasyonel işler çıkacak. Şey de Tarkan Bey de, Tarkan Erdal'ın söylediği laf da önemli. Cin şişeden çıktı ya da Haluk sen mi söylemiştin? En önemlisi cinin şişeden çıktı. Baba şu noktadan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olamaz. En kötü ihtimalle hiçbir şey olmasa bile bence çok şikayet ettiğimiz Merkez Hakem Kurulu Başkanımızdan kurtulmuş olacağız. Gördüğüm kadarıyla ben şimdi bu iddialara muhatap bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın bugüne kadar verdiği bütün kararlar da sorgulanır. Bundan sonra alacağı kararlar da görevde kalırsa sorgulanır. Ne demek istiyorum? Şimdi suçlamalara bakıyorum. Sizin ekrana getiremediğiniz soruşturmanın gizliliği esasına dayanarak ama Twitter'da çatır çutur dolaşan İbrahim Askoloğlu'nun, Burak Doğan'ın yayınladığı WhatsApp konuşmalarına göre baktığınızda abi belli bir ekip kendi arasında soru alışverişiyle ilgili gayet geniş geniş mesajlaşmış. Ve bunlar da şu anda savcıların ya da davaya bakanların elinde var. Ben gördüğüm kadarıyla tabii ki masumiyet karnesine filan. Sor baba.
1: Bir sorun var. Şimdi ben de onlara bir taraftan bakıyorum ama yayında olduğum için çok detaylı okuma şansım olmadı. Bu WhatsApp konuşmalarında Ferhat Gündoğdu var mı? Ferhat Gündoğdu'nun da konuşmaları var mı?
0: Abi gördüğüm kadarıyla yok. Bak şu anda mesela bir telefon geliyor da şimdi yayında olduğum için cevap veremeyeceğim baba. Ali Tuna arıyor. Baba şöyle söyleyeyim sana. Ferhat Gündoğdu var mı? Tek tek bakmıyorum. Hatta istiyorsan şöyle yapalım. Canlı olarak açalım. Ben size zaman kazandırmak istedim ama baktığında şimdi isimleri sana söyleyeyim. Kimler kimlerle konuşmuşlar? Abi mesela
1: bir de ben federasyon tarafına ulaşamadım.
0: Liderim diye birisi var. Ferdi ile konuşuyor. Baba bak liderim Ferdi ile konuşuyor tamam mı? O liderimin kim olduğunu bilmiyoruz. Liderim belki de şeydir. Liderim ismiyle kayıtlı. Numara var da burada. GSM hattının yani 321 ile başlayan bir telefon numarası var. Ama biz liderimin kim olduğunu bilmiyoruz. Ama diğer konuştuğu Ferdi Karadoruk. Senin söylediğin Ferdi Karadoruk. Tamam mı? Bakıyorum diğerlerine.
1: Dağlar falan var. Onu da gördüm ama.
0: Yine abi Halil Onur Gürel diye birisi var. Ferdi Karadoruk'la konuşuyor mesela. Tekrar ediyorum bakıyorum. Ya bunlardan baba 11 tane dosya var. Göktuğ Hazan Erel diye birisi var. Tamam mı? Bunlar anladığım kadarıyla alt klasman hakemler üste çıkmaya çalışıyorlar. Abi ayrıca şöyle bir şey de var zaten ya. Aydın Yıngöz. Bu resmen şu demek değil mi? Eğer iddialar doğruysa. Ki iddiaların doğru olma ihtimalini şuradan düşünüyoruz. Abi bir sabah milli maçın ertesi günü MHK başkanı şafak operasyonuyla alınıyorsa bu iddiaların ciddi olduğuna dair daha ne düşüneyim ki ben? Ben bunun ciddi olduğunu düşünürüm. Ve burada şöyle bir şey oluyor. Herkes iddia şu. Herkes kendi adamının klasman yükselmesini sağlayacak bir organizasyon yapıyor. Soruları ve cevapları veriyor. Haluk'un dediği gibi bunu daha evvel kimler de görüyordu? Kim yapıyordu bunu? FETÖ örgütlenmesi yapıyordu. Şimdi ben onlar FETÖ'cüdür değildir diye söylemiyorum. Diyorum ki burada çok dikkate değer bir durum var. Benim anlamadığım nokta şurası. Şimdi 15 Eylül'de 2025'te Ali Bey, Ali Tuna bununla ilgili şikayette bulunuyor. Ali Koç 3 gün sonra federasyona gidip söylüyor ki Ali Koç'un söylemesi çok önemli. Çünkü bu işin dinlenmesi, kuvvetli biçimde bir kulübün sahip çıkması manasına gelir. Ayrıca da Kulüpler Birliği Başkanı olarak da gidiyor oraya. Buna rağmen Futbol Federasyonu'nun bu konunun üstüne yatması Futbol Federasyonu'nu da bence bu işin bir parçası haline getiriyor. Futbol Federasyonu'nun normal gördüğünü anladığım kadarıyla Adalet Bakanı, savcılık normal görmüyor. Biz bunu peki nasıl tartışacağız ki başka türlü?
2: İbrahim abi çok yakın zamanda Serdal Adalı'nın MHK başkanını görevden alamıyorlar cümlesini de unutmayalım. Bak bunlar
0: tabii ki.
2: Bu çok çarpıcı bir cümle. Yani bu kadar bugün sabah şafak operasyonuyla gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu başkanını bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevden alamadığını söyledi Beşiktaş Kulübü'nün başkanı Serdal Adalı. Yani bunların çok çarpıcı işler bunlar. Yani bunları iyi değerlendirmek lazım.
1: Ve bir arada bir sorun var abi.
0: Havadan konuşmamamız lazım.
1: Bir sorun var.
0: Şu cümleyi gelirken, tamamlayayım baba. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi havadan konuşuyoruz bazı konular ama şunu bir anlamamız lazım. Arkadaş, şu pozisyondaki Merkez Hakem Kurulu'nun bugüne kadar aldığı bütün kararları da ben sorgularım. Yani kendi hakemini klasman atlatmaya çalışıyorsa eğer iddialar doğruysa, kendi hakem yapılanmasını oluşturuyorsa, tamam mı? Bu artık, bu durum Ali Koç demişti, dememişti. Dursun Özbek susmuştu, susmamıştı. Serdal Adalı gitmişti, şikayet etmiştinin ötesinde bir durumdan bahsediyoruz. Merkez Hakem Komitesi
3: bu konuyla alakalı olduğu için bir soru daha sorabilir miyim?
0: Tartışmalı hale getirir bu.
3: Baba hatırlıyor musun? Geçen sene biz sezon sonlarındaki yayınlarımızdan birinde son 25 yılda 3 büyüklerin oynadığı hani 6 maç arasında hiç 4 hakem aynı derbileri yönetmiş mi diye bakmıştık ve geçen sene Yasin Kol çıkmıştı ya 25 sene ilk defa. Hatırladın mı o grafiği? Hı hı. Hani Yasin Kol son 25 sene içinde ilk defa 6 derbinin 4'ünü yöneten hakem oldu. Ülkemizde 25 senede ilk defa bir şey oldu diye biz bunu vermiştik. Şimdi bu kadar olaydan sonra MHK'nin atamaları, MHK'nin her kararı tartışılır dediğin noktada o zaman 6 derbinin, büyük 6 derbinin 4'üne Yasin Kol'un verilmesi de tartışılır hale gelmez mi?
0: Abi zaten şu olaylar hali hazırda gerçekleşmeden de biz her şeye şüpheyle bakıyorduk. Şimdi artık şüpheleri körükleyen, merak seviyesine getiren bir durum oldu. Bu şüpheleri besleyen bir pozisyon var. MHK başkanı göz altında. MHK başkanı ve ekibi soruları kendi yandaşlarına vermekle suçlanıyorlar. Bundan daha beter ne olabilir arkadaş? Belli hakemleri dışarıda bırakıyorlar ki 8 Mart operasyonunda dışarıda kalan hakemlere bakalım ya. Cüneyt Çakırlar, Fırat Aydın Uslar. Türkiye'nin yetiştirdiği en kıymetli hakemler Tukaka diye dışarıda bırakıldı. Sonra yeni bir ekip ortaya çıktı ve ekibin de hali ortada zaten. Ne hallere düştüğü tür. Ya zaten baba beceriksizlik suç olsaydı Ferhat Gündoğdu'nun müebbet hapis cezası alması lazımdı ya. Biz şu anda beceriksizlikten bahsetmiyoruz. Başka bir şeyden bahsediyoruz maalesef.
1: Operasyondan abi şöyle hem seni tamamlamak ve aynı zamanda federasyon tarafını biraz daha bence tartışmamız lazım. Bütün bu konuşmalardan işin gittiği nokta itibariyle ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Şimdi birincisi az önce konuşurken bir detay verdim abi. Dedim ki geçen yıl bahis operasyonu yapıldı. Çok sayıda hakemle ilgili işlem yapıldı Futbol Federasyonu tarafından. Ve hesap ve bahis hesabı çıkan hakemlerin çoğunluğu bu MHK döneminde klasman yükseltilmiş hakemler. Bu federasyona bir şey anlatmadı. Ya bu arkadaş burada ne oluyor denmedi. Hatta onu bir böyle bir MHK başkanı falan da geçiştirdi. Az önce işte kronolojik olarak verdik. İşte abi kaçtı? 15 Eylül müydü Ali Bey'in başvurusu?
2: 18
1: yok şeyin hakemin.
2: Ali 15 Eylül'de
1: bir hakem diyor ki.
2: Onun burada, öncesi de vardır muhtemelen. Burada bir. Çünkü önce mevcut Adalet Bakanı'na gidiyor Akın Bey'e. O gün sonra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıyken yani. O Antalya'ya
1: yönlendiriyor.
2: Çünkü orada devam eden bir dava var. O davaya eklenir bu diyor.
1: Şimdi burada ya bir insanı sahtekarlıkla sahtecilik, evrakta sahtecilikle suçluyor, başvuru yapıyor. Bu da federasyonu uyarmıyor. Ali Koç çıkıyor diyor ki isim veriyor diyor bu adam diyor bizim sınav sorularını
2: çalıyor. İşte bugünkü isimleri söylüyor.
1: Ben ne yapıyor? Bugünkü isimleri söylüyor. Futbol Federasyonu bu arada tekrar ediyorum gelirken aradım ne oluyor ne bitiyor diye şu ana kadar sessiz.
2: Sende federasyon kulisi var mı?
1: Burada bir bilgi var mı abi? Yani ya biz ne yapalım bizim haberimiz yok bu noktasına gidecek bir durum olduğunu düşünmüyorum ben. Veriler çok açık çünkü. Yani Bilirim abi. Federasyon başkanı. Evet.

0: Bilmiyorum.
1: Belki de bunun
0: çıkıp
1: açıklaması lazım.
0: Cevap vereyim.
1: Hakem operasyonundan sonra bahiste adı çıkan hakemlerin yarısından çoğu Ferhat Gündoğdu zamanında klasman yükseltilmişse ve bu hakemlerin çoğunda bahis hesabı çıkmış, o soruşturmaya dahil edilmişse normal şartlarda MHK başkanı ile ilgili nasıl bir karar alınması lazımdı?
2: Baba, ben şimdi MHK başkanının beceriksiz olduğunu düşünen bir spor yorumcusuyum. Medya mensubuyum. Başından beri. Dolayısıyla kaynaklarımla konuşurken defaatle bu görüşümde dile getiriyorum. Şundan bundan diye bir şey söylememe de gerek yok. Çünkü zaten her geçen gün, her geçen hafta yapılan hakem hataları ve uygulamalardaki yanlışlıklar benim fikrimin doğru olduğunu gösteriyor zaten. Şimdi burada ben bu geri bildirim yaparken Futbol Federasyonu kaynaklarına hep karşılaştığım şöyle bir sahne var. Yok ya, çok dürüst çocuk. Çok iyi çocuk. Bir dinlesen aslında hak vereceksin. Biz her durumu gidiyoruz, soruyoruz. Bize bir anlatıyor. Anlattığı zaman aa haklısın. Hatta sana yazıktır. Dur ya sen görevine devam et. Biz sana kalkan oluruz. Şeklinde dönüyor. Yani sanki Futbol Federasyonu yöneticilerine ve başkanını hipnotize etmiş gibi bir görüntü var. Hipnotize etme yeteneği var Ferhat Gündoğdu'nun. Ferhat Gündoğdu gelip böyle bir hareketler yapıyor. O el hareketlerinden sonra İbrahim neydi? Hacı Osmanoğlu hipnotize oluyor. Bir türlü gereğini yapamıyor. Gereğini yapamamak ne demek? Arkadaş, bu kadar çok bir kişiden herkesi birden şikayet ederse bu bizim adamımız. Biz ona yolla beraber çıkacağız. O yolda devam edeceğiz dedik. Yolda bulduklarımızı, yola çıktıklarımızda değişmeyiz gibi kamyon arkası yazılarıyla açıklayamazsın bu durumu. Bunun bir sebebi olması lazım. Bir ikna etmeniz lazım. Futbol Federasyonu olaya şöyle bakıyor. Bir kere Futbol Federasyonu'nun temsilcileri gittiler. Şu anda Vatan Caddesi'nde galiba. Vatan Caddesi'ndeyse orada şu anda Ferhat Gündoğdu ile görüşüyorlar. Büyük şok geçiriyorlar. Dünkü milli maçtan sonra, milli maçın sabahında böyle bir operasyonun yapılmasını hazırlıksız yakalanmışlar. Çünkü gördüğüm kadarıyla savcılık bir takım belgeler istemiş federasyondan. Federasyon da o belgeleri onlara yolluyor. Bu evrak yollama şeklinde yumuşak yumuşak giderken savcılık anladığım kadarıyla ya çok büyük bir şey buldu, bir delille ulaştı veya gidişatını beğenmedi soruşturmanın. Birdenbire böyle bir radikal karar aldı. Futbol Federasyonu çok şoke olmuş vaziyette. Futbol Federasyonu'nun hukuktan sorumlu başkan vekili Fuat Göktaş şu anda Vatan Caddesi'nde, eğer Vatan Caddesi'ndeyse, şimdi onları da bilmiyorum. Hani nerede ifade alınır, o polis bölümlerini çok anlamıyorum.
1: Orada.
0: Vatandadır. Ama Ferhat Gündoğdu'yla gidip şu anda görüşme halindeler. Ferhat Gündoğdu ne diyor, olay ne oluyor? Dava dosyasını anlamaya çalışıyorlar. Onların anlamaya çalıştığını ben anladığım kadarıyla söyleyeyim sana. Şimdi yani burada çok ciddi iddialar var. Benim ciddi gördüğüm kadar bence savcılık da ciddi görmüş ki böyle bir gözaltı süreci başlatmış. Bundan sonrasında abi niye bugüne denk geldi diye bakarsak, hani iki milli maçın bitmesinden sonra ligler durmuşken falan olması açısından böyle bir timing yapılmış olabilir ama abi bir yandan da diğer ligler falan devam ediyor. Hani çok kritik bir dönemeçteyiz. Burada Haluk'un söylediği doğruysa, ne dedin baba sen? Abitoğlu mu dedin?
3: Evet.
0: Bir gölge MHK başkanı gerekir.
3: Mustafa Kamil Abitoğlu'nun geçici bir geçici bir şekilde başkanlığa getirileceği, yani tam oradaki prosedür nedir bilmiyorum tabii ama yani orada sonuçta devam eden bir işleyiş var ya İbrahim abi. Şimdi herkes Süper Lig'e çevirdi gözünü ama sadece Süper Lig'e hakem ataması yapılmıyor. İkinci lige yapılıyor, üçüncü lige yapılıyor. Yani birincilik. Bu hafta sonu
4: birincilik
3: oynanıyor birincilik mu şu anda?
1: Bu hafta birincilik sonu yok. Pardon.
3: İkinci ve üçüncü lig var bu hafta sonu.
0: Niye yani Sakarya falan oynuyordu ya abi, Sakarya oynuyordu.
3: Oralara hakem atamaları yapılması lazım. Yani federasyon senin de söylediğin gibi tek ayakta yakalandı duruma. Yani keşke önlemini daha önce alsaydı. Yani bu hani benim çok kullandığım bir laf var. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Yani Ferhat Gündoğdu ile ilgili bunun geleceği çok belliydi abi. 8 Mart operasyonu, arkasından işte Ali Tuna'nın yaklaşık bir sene önceki başvurusu. Sen diyorsun işte federasyona savcılıktan yazılar gidiyor geliyor, bir şeyin bir geliyor yani. Bir şey geliyor belli. Bir öncü deprem var.
0: Federasyon kaynağı. Federasyon kaynağının şeyidir, söylemidir. Savcılıktan belgeler isteniyor, federasyondan yollanıyor. Yani orada bir masa tenisi süreci var. Onlar istiyorlar, federasyon yolluyor falan diye yumuşak yumuşak giden bir süreç var.
3: İşareti aslında.
0: Birden durum sertleşiyor ve ciddileşiyor.
3: Bunların hepsi bir cismin yaklaştığının göstergesi aslında. Federasyonun da bunu öngörüyor olması lazımdı. Buna göre pozisyon alması lazımdı. Biz şimdi perde arkasında ne tip konuşmalar yapıldığını bilmiyoruz. Ama yani bugün geldiğimiz nokta bence Türk futbolunda önemli depremlerden bir tanesi. Yani Türkiye'de en çok tartışılan, sporda, futbolda en çok tartışılan meselelerden bir tanesi ne? Hakem. Biz neyi görüyoruz bu sabah? Neyi gördük? İddiadır tabii. Yine masumiyet karinesini bir kenara koyarak söylüyorum. Yani ısrarla bunu devam ediyorum. Çünkü suçlu gibi algılanmasın. Yani suçunun ne olduğunu biz karar veremeyiz. Biz sadece iddialar üzerinden durumu değerlendiriyoruz. İddia ne? Sınav sonuçlarını eski başkan vekiliyle beraber MHK başkanının birilerine verdiği,
1: yandaşlarına
3: verdiğini konuşuyoruz. Evrakta sahtecilik konuşuyoruz.
0: Abi masaklar, şunu tamamlayabilir miyim? Cümleyi tamamlayabilir miyim Haluk?
3: Tabii abi.
0: Haluk çok çok önemli bir şey söyledin. Nedir biliyor musun şimdi? Bunu da niye yapıyor? Yandaşlarına deyip geçmeyelim. Bu Futbol Federasyonu'nun görevlendirdiği Merkez Hakem Komitesi Başkanı dedi ki bazı hakemler var kirli dedi. Bu hakemleri biz değiştiriyoruz arkadaş dedi. Tertemiz alttan çocuklar getiriyoruz dedi, değil mi? Filizler, fidanlar yetiştiriyoruz dedi. Ama bu yetiştirdiği fidanlara soru ve cevapları verdiyse kendi ekibini yetiştirerek yukarıya çıkarmayı planladıysa bu örgütlü suçun kralıdır. Ve bu Türk futboluna konulmuş, pipi çekilmiş bir bombadır. Ben İddiaların abi, doğru olduğunu varsayarsak.
1: Bir sene önce MHK Başkanı'na şunu sordum. İbrahim Hacı Osmanoğlu vardı. Siz dedim 8 Mart'ı devam ettirmek için mi göreve geldiniz? Ben de yanıt vereceğim dedi. İbrahim Hacı Osmanoğlu araya girdi. Hayır, kesinlikle böyle bir şey yoktur vesaire. Şimdi şey çok açık mı? Bence açığa çıkıyor bütün iddialarla birlikte. MHK Başkanı'nın bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğu bence açık.
3: Tabii.
1: 2022'deki operasyonla bunun
0: abi, bu
1: başlangıcıydı.
0: Soruları kime veriyor ya?
1: 2022'deki operasyon bunun başlangıcıydı. Onun önüne geçtiler. O hakemler tekrar geldiler. Şimdi soru şu İbo abi. Diğer bir başka soru şu. Şimdi 2022'de 8 Mart'ı yapmış çok tartışılmış bir Ferhat Gündoğdu. 2024'te bugün gözaltına alınan isimlerle birlikte neden tekrar bu göreve geldi sence?
0: Arkadaş şimdi bunu hani sen şimdi beni anladığım kadarıyla beni de gözaltına aldırmak istiyorsun. Böyle ortaya sorular atarak ben ne diyeyim abi sana şimdi şu anda? Sen zaten sorunun cevabını yaptığın yönlendirmeyle veriyorsun. Ben nedendir ne olur bilmiyorum. Ama burada şunu görüyorum. Yani Ali Koç önce tarafını tuttu, onun tarafını tuttu. Sonra karşısına geçti. Pardon, önce karşısındaydı. Basın toplantısı yaptı ya 8 Mart'ta. Şeyin karşısında bu operasyon yanlıştır diye. Ondan sonra ben bu adamdan özür borçluyum, özür dilerim. Onun gelmesi lazımdır dedi. En sonunda işte şu deminki açıklamaları yaptı. 18 Eylül'de.
3: Arada bir de yaptığı ben, sunumla ağzımız kulağımız açık kaldı. Böyle bir şey söyledi yani. O da acayip.
0: Abi şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Konu Ali Koç'un çelişkisi değil. Bu konunun öznesi Ferhat Gündoğdu. Ali Koç'u ayırıyorum ama diyorum ki Ali Koç gibi bir figürü bile 3 kere yerinden değiştirecek şekilde manipüle edebilmiş bir adamdan bahsediyorum veya bir güçten bahsediyorum. Yani Ali Koç'u bir kere kandırırsın, iki kere kandırırsın.
3: Federasyon başkanını yöneticilerini de manipüle ediyor diyorsun ya demek
0: Futbol
3: ki.
0: Futbol Federasyonu Başkanı'nı kaç defa kandırmışsın bilmiyorum. İlk geliş sebebi derler ki Nihat Özdemir tarafından geldi. Ben Nihat Özdemir'e sordum vallahi tanımıyorum falan dedi ama Nihat abi de böyle hani ters toplara girmemesiyle tanınır. Yani orada bir bileğim döner diye tanısa bile kendisi getirse bile yok da diyemiş olabilir. Ama bu adam nereden geliyor? Büyük ekşi zamanı var. İlk geldiği andan itibaren adının etrafında hep tartışmalar var. Bu adamın olduğu her yerde şu anki iddialar var. Şu anki iddialar dediğimiz ne? Evrakta sahtecilik var, manipülasyon var. İşte karı kız işleri var, müsteşcenlik var. Her şey var baba. Ya bir Merkez Hakem Komitesi Başkanı için çok fazla iddialar bunlar. Bak bir futbolcu için yapsa bile tamam futbolcunun zeki, çevik, ahlaklısını severiz ama o kadar da ahlak timsali olmayabilir abi. Çok yetenekli olabilir. Şimdi babanın böyle bir yeteneği de yok. Şimdi baba sen Ahlaksız hakim duydun mu hayatında ya? Ahlaksız.

0: Öğretmen olabilir mi? Ahlaksız hakem de olmaz. Ahlaksız Merkez Hakem Komitesi Başkanı da olmaz.
1: Alaksız olur da olmayan
0: Hakkında bu
1: olmaz
0: kadar
1: abi.
0: suçlama
1: Oralarda
0: olan bir
1: sulanmaz.
0: MHK başkanı görevde kalamaz baba. Ne olursa olsun kalamaz.
2: Belki başkan
1: Abi
2: devam ediyor ama
1: şöyle
2: olaylar sonrası.
1: yine şimdi olur abi, şimdi ifadesine başvururlar. Biraz daha serbest kalır. Döner işini yapmaya devam eder. Bence yani şu
2: Neden
1: iddialardan
2: ispat yok?
1: sonra mümkün değil de yine de bilmediğimiz bir şey ya. O yüzden
2: Soruşturma devam
1: ya bu
2: ediyor
1: yargı
2: çünkü.
1: süreci ya bu
2: Tamam.
1: abi. O yüzden.
2: Ya hayır, savcı şimdi konuşturmaya sana gerek yok deyip yollar başka bir şey,
1: İşte onu
2: ama
1: söylüyorum. Ha.
2: soruşturma devam
1: Yani bu
2: edecek. Derinleşecek
1: her
2: belli
1: şey
2: ki.
1: hayatın doğal akışına aykırı. Doğru
2: Tabii.
1: söylüyorsun yani. Buradan sonra ben de bir kere zaten vicdanları rahatsız eden bir isim. Yani bu davanın dışında vicdanları rahatsız
2: Bu
1: eden
2: arada
1: bir isim.
2: lakabı taktik subayıymış. Ferhat Gündoğdu'nun.
3: Görüyoruz işte.
0: Ne
2: Burada
0: demek
2: Ali Koç
1: kötü
2: söylemişti. Eski subaydı.
1: bir şey mi? Yani burada zaten genel olarak toplumun hiçbir kesiminde kabul görmeyen bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Yani şimdi Ali Koç'un işte açıklamaları var. Dursun Özbey'in açıklamaları var. Serdal Adalı'nın açıklamaları var. Muhtemelen Ertuğrul Doğan. Mesela
2: Var.
1: Kulüpler Birliği'nden herhangi bir şey gelecek mi acaba İbrahim abi? Herhangi bir kulüple temasa girebildin mi? Çünkü biz yayında olduğumuz için çok fazla bir şey yapamadık. Sen yayın dışı muhtemelen her
0: Baba
1: yere...
0: herkes, baba herkes bir kulağın üstü yatacak. Şimdi bu yayın sonrasında ben olacakları şöyle üç aşağı beş yukarı söyleyebilirim. Fenerbahçe kulübünün ben mesela daha evvelki sezonların şeyle ilgili yapılan uygulamalarla ilgili bir başvurusunun, bir şikayetinin, bir açıklamasının olma ihtimalini yüksek görüyorum. Fenerbahçe zaten buna inanmış bir kulüp. Öteki tarafta Galatasaray'ın şimdi bekle gör yapmasını bekliyorum. Galatasaray'dan bir iki yöneticiyi aradım ama ulaşamadım. Bana sorarsan bütün kulüplerin, ya baba çok affedersin de Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağanüstü olarak toplanıp bu konuyu değerlendirmesi veya bir açıklama yapması lazım. Ya bize mi gösterdiğiniz refleksi Kulüpler Birliği nasıl göstermez ya?
1: Ya abi
2: Bu abi
1: bak.
2: federasyon açıklama yapmadı ya, Kulüpler
1: Kaç
2: Birliği
1: saat oldu
2: diyoruz.
1: abi federasyon? Ya federasyon bir iki satır
2: Kendi
1: bu
2: adamı değil mi?
1: elim
2: Kendi
1: gelişmeleri
2: adamı değil mi?
1: tabii elim gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kısa süreçte kamuoyuna bilgilendireceğiz diye bir açıklama yapması lazım
2: Ya Akın
1: federasyonun.
2: Gürlek sabah 9'da bildiri yayınlıyor.
1: Evet.
2: Yani böyle böyle
1: Ya
2: normalde.
1: abi biz yataktan kalkıp buraya koştuk ya duşa giremedik yani. Niye giremedik? Bu yani bir şey var burada, bir aksiyon var. İnsanlar merak ediyor, bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz. Yani işte dün de konuştuk ya İbrahim abi gece geç saatlerde. Biz de maalesef işi yönetme şekli aman susayım, konuşmayayım, üzerime bir şey sıçratmayayım, alın altına süpüreyim ne oluyor? Ya federasyon, bugün Türkiye Futbol Federasyonu milyonlarca insanı yakından ilgilendiren, sabahın köründe bütün haber televizyonları kıpkırmızıya çeviren, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın gözaltına alınma süreciyle ilgili tek satır bir şey konuşmadı abi. Bak saat kaç? 12.30 oldu. Ya bir cümle bir şey yazarsın dersin ki durumu takip ediyoruz. Bu konuyla ilgili ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde kamuoyunu bilgilendireceğiz
2: Geçici
1: dersin.
2: olarak
1: Geçici
2: şöyle bir şey yaptık.
1: yaptık dersin.
2: Buranın da
1: Pozisyonunu
2: yürümesi
1: alırsın.
2: lazım.
1: Evet.
2: Hiçbir şey yok abi. Sen
1: Abicim bir
2: Kulüpler
1: şey
2: Birliği diyorsun
1: söyleyeceğim.
2: da.
1: Şu yazışmalar, baba bu yazışmalar şimdi bu WhatsApp yazışmaları devletin eline varsa Allah aşkına şimdi mesela son bir senenin, son 6 ayın olmadığına dair bir şey biliyor muyuz? Merkez Hakem Komitesi üyelerin kendi aralarında yaptığı yazışmaların ne olduğunu biliyor muyuz? Hakemlerin kendi arasında yaptığını biliyor muyuz? Bir hakem çıkar mı ortaya şu ortamda? Belki çıkabilir. Der ki kardeşim bana da mobbing uyguladılar. Bana da bazı şeyleri dikte ettiler. Bana da bir maçtan önce böyle böyle yap dediler. Belki bu da çıkacak ortaya. Biz bunları nereden biliyoruz abi?
2: Doğa.
1: İbrahim abi
2: Yayın.
1: kısa bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz tabii sadece Ali Tuna üzerinden gidiyoruz. Ama
0: Haklı
1: gözlemci,
0: mı?
1: temsilci aşağı yukarı 30-35 ismin bu konuyla ilgili başvurusu var yargıya. Yani kendilerine mobbing uygulandığı, haksızlığa uğradıkları, sınav sonuçlarıyla ilgili. Yani 30 sadece Ali Tuna üzerinden gitmeyelim. Atak başlangıcı evet Ali Tuna. Muhtemelen sen de Ali Tuna ile konuşmuşsundur. Bilmiyorum sen de
3: Evet.
1: farklı detaylar var mı? Ben Ali Tuna ile konuştuklarımı burada aktardım. Ama atak başlangıcı Ali Tuna. Onun başvurusuyla başlayan ama çorap söküğü devam eden 30-35 kişinin ifadesi var aynı zamanda. Tek başına Ali Tuna
0: Abi tek
1: değil,
0: bir şey
1: onu
0: anlamadım
1: söyleyeyim.
0: ben. Tek bir şey anlamadım Haluk. Ali Tuna bu başvuruyu yapalı bir buçuk senede yani Antalya'da başlıyor hikaye. Antalya'da İstanbul'a gidiyor.
1: 2025
0: Ali Koç
1: İbrahim abi.
0: açıklamayı yaptı. Anladım. 15 Eylül 2025 ama Daha evveli bile olabilir bence. Yani bu mesela bakın.

0: Federasyonu falan da başvurmuştur Ali Tuna. Şimdi baktın mı neden
1: önce,
0: bu kadar beklenti?
1: Abi çok özür dilerim. Araya gireyim. İbrahim abi önce Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken ondan bir randevu alıp onunla görüşüyor. Oradaki görüşmede şu anki Adalet Bakanı'na durumu anlatıyor. Adalet Bakanı da diyor ki Antalya'da devam eden bir dosya var. Müracaatını Antalya'ya yap diyor. Sonra Antalya'ya gidiyor. Bu öncesi muhtemelen 15 Eylül öncesi vardır. Akın Gürlek'le temasa geçiyor. Oradan oraya gidiyor. Yani zaten Eylül olmasının sebebi belki de işte adli tatil sona erdiği için Eylül olabilir. 1 Eylül'de mi sona eriyor adli tatil? Galiba o yüzden o tarihe kalmış olabilir. Mutlaka senin dediğin gibi bunun öncesi vardır. Çünkü bu ta aylar öncesine dayanan bir şeyden bahsediyoruz. O sınavda...
0: Biz bunu duyuyorduk baba, hep duyuyorduk. Biz bunu konuştuk, sürekli konuştuk ya. Biz televizyonda bunu konuştuk. Antalya'daki dosya dedik. O birbirine bağlandı. Aydın nereye gitti?
1: Baba. Kaldı. O da senin gibi yaşlandı İbrahim abi.
2: Hani biliyoruz yayında olur ya böyle şeyler.
1: Yaşlandı o da.
0: Yani. Sürekli çişi geliyor sürekli. Anladın.
2: Tamam. Evet.
0: Baba işin şurası şu. Bak Fenerbahçe konuya çok ciddi yaklaşır. Fenerbahçe buradan daha da olayı alevlendirici bir açıklama yapar. MHK'yı zaten aldığı bütün kararlar şaibelidir noktasına getirir. Şu noktadan itibaren Futbol Federasyonu yapacağı da çok önemli. Futbol Federasyonu şu anda gördüğüm kadarıyla ilk ağızda sahiplenme aşamasında kendi adamına sahip çıkacakmış gibi gözüküyor. Ama sonrasında ne olacağına bakacağız. Şu anda HT Spor'dan Sezgin Gelmez'in bir şeyini okuyorum. Haberini okuyorum. Süper Lig'de görev yapan tanınmış çok sayıda hakem müşteki ve tanık olarak ifade vermiş. Faal futbol hakemleri ve gözlemcileri İstanbul Şubesi'ndeki 100'den fazla klasöre el konuldu. Sınav evrakları ve kayıt defterleri inceleniyor. Ferhat Gündoğdu telefonunu ve şifresini emniyete teslim etti. Gelen bilgiler arasında demiş. Noriega, Sezgin Gelmez. Baba iş büyüyor. Bu iş Ferhat Gündoğdu'da kalmaz.
1: Ben Burhan'a sorduğum sorunun aynısını sana sorayım. Sen şöyle bir gazetecisin. Konunun kaynaklarıyla iletişim kurmayı önceleyen bir gazetecisin. Şimdi bu iş az önce söyledin kalmaz. Nereye gider? Federasyonun istifasına, federasyonu değiştirmeye kadar gider mi bu süreç? Öngörün ne bu konuyla ilgili?
0: Arkadaş şimdi olması gerekeni söyleyeyim. Sonra olması muhtemeli anlatayım. Olması gereken Futbol Federasyonu'nun seçtiği Merkez Hakem Komitesi 2 senedir de yerinden kimsenin kıpırdatamadığı Merkez Hakem Komitesi böyle şaibeye bulaştıysa bu kapıdaki güvenlik görevlisinden en üst kattaki Futbol Federasyonu Başkanı'na kadar herkesi bağlar. Ben olsam hepsini birden görevden alırım. Bir şekilde el çektiririm. Çünkü bu böyle bir suç varsa, suç çıkarsa bu kesinlikle Montella'yı bile bağlar abi. Ben sana öyle söyleyeyim. Bütün staffını bağlar Futbol Federasyonu'nun. Nasıl oluruna bakarsak Futbol Federasyonu'nun organize ettiği ligler devam ederken milli maçların ortasında bu iş bir günah keçisine yıkılır. Günün sonunda bir şey var ama ne var onu bir anlamamız lazım denir. Sonunda MHK Başkanı bence görevden alınır. Görevden alınarak devam eder ve arada organizasyon kendi içini temizliğe ilerler. Bu ikisi de olmazsa hiçbir şey olmadı çıktı. Bir röportaj yaptı. O kendisine yakın birisine gitti röportaj yaptı ve ne kadar haklı olduğunu anlattı ve göreve devam etmeye çalıştı. Ben sana söyleyeyim. 2026-2027 sezonu şaibeli bir sezon olarak tarihin tozlu raflarındaki yerini alır. Şu noktadan itibaren herkesin bu sorumlulukla ve bilinçle hareket etmesi lazım.
1: Burada en önemli şey toplum vicdanını rahatlatmak. Yani bu toplum vicdanını rahatlatacak şey komple organizasyonun değişmesi olur galiba değil mi? Zaten genel olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan icraatlarından memnuniyet duyanlar sayısı da çok fazla değil. Yani genel olarak o da icraatları sebebiyle eleştiriliyor. MHK'den zaten kimse memnun değil. Yani federasyon adalet...
0: Abi bütün hakemleri manyak ettiler Haluk'cum ya. Manyak ettiler bütün hakemleri ya. Hakem şimdi hani en elit hakemimiz Halil Umut Beler o yumruğu yedikten sonraki duruma geçtiğimiz gibi ya... Baba şu Ferhat Gündoğdu'yu korudukları Montella'yı korudukları kadar en ufak bir hakemi en ufak bir kulübü korumadılar ya.
1: Şeyi de koruyorlar abi.
0: Kendi adamlarının önüne geçtiler. Ya Yasin Kolu da korudular işte mesela. Sistemin içinde belli adamlar var. Doğa demin çok doğru bir soru sordu. Ya arkadaş burada kendi yapılanmasını kuruyorsa bu Futbol Federasyonu ve MHK hakemlerin içinde. O zaman Yasin Kolu da zaten Belli bir şeyle mi geldi oraya? Belli bir amaçla mı? Tarihte ilk defa 6 derbinin 4'ünü aynı hakem yönetti ya. Bu, o kadar çok soru sorma hakkımız doğdu ki. Bunu, bu merakı gidermek Futbol Federasyonu'nun elinde. Futbol Federasyonu bunu şey yapabilir mi, giderebilir mi, gideremez mi? Federasyon hiçbir lafla bunu gideremez abi. İcraat yapması lazım. Aydın Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk abi. Yaşlandı.
2: Taktın mı mikrofonu?
0: Aydın Bey nedir? Aydın Bey sen bir şey söyleyeceğim. 2,5 dakikadır şey yapıyorsun. Kaç galondur kardeşim ben de anlamadım.
3: Ya bir hakem beni aramıştı. Onu aradım da ulaşamadım. Belki yeni bir şey vardır diye.
2: Sadece bu yani. Başka bir şey yok.
1: Abi günahını almışız. Yaşlanmamış İbrahim abi.
3: Ne oldu ki?
1: Tuvalete git dedik ya. Biz de arkandan burada. Prostat, prostat yürüdük abi.
3: Bir de ağzını ye.
0: Ömer Faruk bağlanacak mı abi? Su içtik.
2: Bağlanacak da şimdi müsait değildi sen bağlanacağın esnalarda. Senden sonra bağlanacak.
0: Ya okey onu da bir şey yapmayın. Bence Ömer
3: hatta
0: Faruk da.
3: Abi şöyle yapalım bence hatta kal. Abi hatta kal ben Ömer Faruk Ünal'ı da arayayım.
1: Ama televizyonda galiba şu anda. Hmm. Hazır mı?
2: Yusuf Bey bir yazar mısınız? Hazır değilmiş aynen.
3: Ha, hazır değilim. Yoksa arayayım. İbo abi de buradayken konuşalım.
2: Onu da telefondan mı ekleyecek? Çünkü onu da görüntülü güzel alacağız da.
1: Abi ha, görüntülü. Eğer hazır evet değilse
3: telefon bağlansın diye
1: düşünüyorum. Şükrü Bey var abi o bir hukukçu. Bir iki dakika Şükrü Bey'den de bir en son bir hukuki müteala alalım. Yani onun da bakış açısını bir değerlendirelim. O da
0: tamam bana çok, yol veriyorsunuz o zaman.
1: Sporu evet çok yakından bir. Abi sen hatta kal. Kameranın karşısında kal. Dönem dönem yapabiliyorlarsa seni de ayrıca bir yerde tutalım. Yani onu bilmiyorum grafik olarak öyle bir şey mümkün mü? Sen de bize eşlik etmeye devam et. Belki Şükrü Bey'e senin de soruların olabilir. Çünkü biz TV100'de bağlanmıştık. Sporu da çok iyi bilen, futbolu çok iyi bilen bir hukukçu.
0: Evet, evet.
1: Yani başka hem hukuki perspektiften bakabilir hem sportif açıdan bakabilir. Yani onun da değerlendirmelerini alalım. Yani çünkü bu süreç biraz hukuki bir süreç olduğu için oraları önemsiyorum ben hukukçuların yaklaşımlarını. Hazır mı arkadaşlarımıza bilmiyorum. Doğa hazır mı?
2: Şu an onu öğrenmeye çalışıyorum.
1: Tamam. Ya bana diyorlar ki bağlanalım diyorlar abi. Mesela bağlanıyoruz. Anons ediyoruz yok ortada.
3: Hakikaten ya şaka gibi ya. Yapacağız edeceğiz. Sonuç
1: İbrahim Bey siz zor olmayınca böyle Haluk oluyor.
0: Haluk bombayı bilmiyorsun. Sabah şey yapıyorum. Nelerler. Tweetini atıyorum programın anons tweetini. Abi programı yazdım. İşte haber masası programı özel Haluk Yürekli, Aydın Cingöz, Doğa Seten falan. Sonra Tarkan yazdım. Tarkan Aksu yerine abi Göncü diye bir şey çıktı. Herhalde Göncü'dür dedim. Pat bastım. Tarkan Göncü Fenerbahçe yöneticisiymiş. Adam kendi ismini görünce bana tweet atmış. Ya demiş Haluk Bey ihtiyacın varsa avukat değilim ama benim kızım avukat ona yönlendireyim falan demiş. Sana hemen şey yapmış sulanmış. Evet. Tarkan Göncü diye bir şey Fenerbahçe yöneticisi. Evet İbrahim Bey ben avukat değilim yanlış etkilemişsin başımıza iş açma. Acil avukata ihtiyacınız varsa kızım avukat Aslı Göncü sana yardımcı olsun filan demiş.
2: Selam olsun onlara.
1: Ya İbrahim abi bayılıyorum sana biliyor musun?
0: Hayır, ben düzelttim herhalde. Hemen hiçbir şey demeden baba düzelttim.
2: Göncüdür herhalde nasıl bir refleks o da güzelmiş valla. Güzel bir özgüven yani canım babam.
0: Hayır bir kere bak
1: biz başka yazılmış şey abi. Şükrü Bey yazılmış.
0: Tamam çünkü
1: yani aynı grafikte alabiliyor muyuz bilmiyorum. Arkadaşlarımız bir baksınlar. Alamıyorsak İbrahim Bey'i gönderelim, Şükrü Bey'i alalım. Aa İbrahim Bey'i de aldık. Güzel. Şükrü Bey merhaba hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Futbolda bir depreme uyandık bu sabah. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve onunla birlikte 6 kişi evrakta sahtecilik, sınav sonuçlarını manipüle etme, sınav bilgilerini verme gibi çok ciddi suçlamalarla gözaltına alınmış 7 isim var. En dikkat çeken isim hiç şüphesiz hakemlerin başı Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu. Hukuki olarak genel bir değerlendirme yapacak olursanız bizi nasıl bir tablo bekliyor?
4: Şimdi tabii hukukçu olarak ilk söylemem gereken şey şu, birisinin gözaltına alınmış olması, tutuklanmış olması bu kişilerin bu suçlar sebebiyle ceza alacağı anlamına gelmez. Masumiyet karinesinin nekilenmeme hakkını ihlal etmemek gerekir. Dolayısıyla bu süreci takip etmek lazım. Ama bunu söylerken de şunu ifade etmek zorundayım. Savcılığın böyle bir suçlama sebebiyle bir kişi

0: gözaltına alabilmesi için iki şart var. Birincisi soruşturma için zorunlu olması lazım. İkincisi makul şüpheyi oluşturacak nitelikte delilleri kuvvet suç şüphesinin bulunuyor olması lazım. Somut delillerin bulunması lazım. Dosyaya baktığımızda, Sayın Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda Antalya'da bir hakim, hakem adayının başvurusu şikayeti sonrasında başlayan ve başka şikayetlerinde söz konusu olduğu süreç sonrasında elde edilen bilirkişi raporlarından başlayıp HTS bas kayıtları, yazışmaları, tüm bunları birlikte değerlendirdiğinizde şu an benim okuduğum kuvvetli suç şüphesini barındıracak nitelikte bir eylemlerin işlendiğine dair, suçların işlendiğine dair savcılığın elinde deliller var. Tabii bize bunun ne durumu gösteriyor? Savcılık tarafından ifadeler alındıktan sonra acaba bir tutuklamaya sevk işlemi ya da adli kontrole sevk işlemi söz konusu olabilir mi? Bu soru işaretini doğuruyor. Eğer suç ceza hakimliği savcılık tarafından böyle bir sevk olursa adı geçen kişilerin adli kontrol hükümleriyle ya da tutuklama tedbirine başvurularak cezaevine gönderilme durumunun söz konusu olacağını söylemek lazım. Tabi iddialara baktığınızda aslında çok vahim iddialar var. Tabi biliyorsunuz aslında yargı kararlarıyla birlikte bir kamu hukuku tüzelmiş. Yani özel bir yapı olsa da yapmış olduğu işlemler sebebiyle Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vermiş olduğu bir karar var. Kamu hukuku görevini yerine getiriyorsunuz. Bu noktada resmi belgede sahtecilik suçunu işlediğinizde kamu görevlisi sıfatıyla işlerseniz 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası var. Aldatıcılık niteliği bu işlemler sonunda tespit edildiği için yarı oranında artırılıyor. Bu ne demek? 4,5 yıl ile neredeyse 12 yıl arasında bir hapis cezası var demek. Şimdi Türk Ceza Kanunu 96. maddesindeki eziyet suçu var. Burada da şu olması lazım. Sürekli ve sistematik olarak hükümdarlık etkisi...
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Radyo Reklam. Gol.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini...

0: Reklam bitti. Reklam.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
0: Reklam bitti.
3: Radyo Go.
0: Reklam.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
0: Reklam bitti.
5: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında yerini alan Radyo Gol'ün en güzel dostlarına yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden merhaba diyor. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Nasılsınız diyeceğim ama inanın onu sormaya bile korkuyorum. Tarih 29 Eylül 2026, günlerden salı, yağmurlu ve kapalı bir günde gönül isterdi ki milli marşımızla başlayalım, bir başkadır benim memleketim çalalım, 10. yıl marşı ile açılış yapalım ama milli maç bize maalesef milli felaket oldu. İşin gerçeği, A milli futbol takımı da artık benim için ümit milli takımı olmuştur. Neyse, bunları 2 saat boyunca sizlerle tabii ki konuşacağız. Gündemde en az milli takım kadar bir de Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in talimatıyla hakemlere yönelik mobbing ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi şu anda gözaltında. Tabii ilk olarak neyle başlayacağız? Sizin mesajlarınızla başlayacağız ama onun için 0212 273 10'u benim anons etmem gerekiyor. Tekrar ediyorum, 0212 273 10'da tüm görüş, düşüncelerinizi, duygularınızı benimle paylaşabilirsiniz. Instagram'da da Çağatay Hoca adresine mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Neler hissediyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Dünkü maçı hep birlikte izledik. Biz sevdamızın peşinden koşmaya devam ediyoruz. Yağmurda, çamurda yüzlerce kilometre yapıyoruz. Hiç deplasman nedir bilmiyoruz ama bunun karşılığı bu mu olmalıydı? Gerçekten çok yazık oldu. Benim de çok moralim bozuk bu arada. Hani öyle bir bozuk ki sizlerden mesaj bile gelmemiş yani. Düşünün, Instagram'da her gün gelen mesajlar demek ki herkesin morali de bozuk. O yüzden herkese de çok iyi anlayabiliyorum. Empati de yapabiliyorum. Sizlerin mesajlarıyla başlayalım. Bugün de 2 saat boyunca tabii ki spor yazarlarımız var. Avukat yazarlarımız olacak. Bilir kişiler olacak. Hepsine özellikle bu soruşturma kapsamıyla alakalı sorularımız olacak. Yani aydınlanacaksınız ama gelelim bir de milli takım gerçeğine. Hiç zaman kaybetmeden sizlerin mesajlarıyla başlayalım. Yunus Bey'e teşekkürler. Evet, diyor ki bence Montella ile futbolcular arasında bağ kopmuş, acilen Arda Turan yerli teknik direktör milli takımımızın başına getirilmesi diye düşünüyorum diyor dinleyicilerimiz. Devam ediyoruz. Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Herkesin morali bozuk. Abi hoş geldin. Ahmet Ertaş ben. Kerem'in topu havaya diktiği pozisyonda Barış teselli etmiş. Üzülme, ben de atamıyorum zaten der gibi, lütfen okur musun dedi. Evet, okuduk. Muammer Bey'e teşekkür ediyoruz. Amerika uyanmış, Radyo Gol'de beni bekliyormuş. Tüm Amerika'ya selamlar olsun. Orhan Bey iyi yayınlar, hoş geldin mesajlarını iletmiş. Yaşar Kut çok teşekkürler. Diyor ki Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması, üstüne Montella'nın milli takımının sahada aldığı 4-1'lik hezimet, ki doğru söylüyor. Artık yeter, kulüp taraftarı da milli takım taraftarı da bu futbol düzeninden bıktı. Bir tarafta bitmeyen hakem ve yönetim skandalları, diğer tarafta ne oynadığı belli olmayan, taraftarı kahreden bir milli takım. Biz bu ülkede futbolu mu destekliyoruz yoksa her hafta yeni bir rezaleti mi izliyoruz? Taraftarın sabrını da futbol sevgisini de tükettiniz, artık isyan ediyoruz demiş Yaşar Bey. Yılmaz Bey, dün söylemiştim yeniliriz diye, çok teşekkür ediyorum hoş geldin mesajları için. Stuttgart'tan selamlar Metin Bey yollamış. Jesus yıllar önce söylemişti, bu ligin sportif gerçekliği yok diye, yıllar sonra adamın haklı olduğunu gördük yorumu yapmış. Çağatay Hocam, Nurullah Salalı, 51 yaşındayım, 40 senedir futbol izliyorum. İzlediğim hiçbir maçta bir takımın korneri kullanıp topun yerden gidip penaltı noktasının oralarda rakibin vurup gol attığını görmedim. Yerden kullanılan bir kornere rakip nasıl vurabiliyor, hayret demiş. Vallahi haklı, herkes haklı, ne desek herkes haklı. İsimlerinize yazarsanız çok mutlu olurum. İstanbul'dan Serdar Bey, bizlerde ne futbol heyecanı ne milli heyecan bırakmadılar. Ben ülke olarak vatandaşların sabrı zorlanıyor. Basmayın damarımıza demiş.
Serdal Adalı, Ali Koç zamanında dinlemeyenler bunları, olanları görüyor herkes. Bu iki başkanın hakkını vermeli şimdi, insanlar görüyor ne kadar haklı olduklarını. Cep telefonuma da bu arada mesajlar yağıyor, sizlerden mi geliyor diye bakıyorum da. Ömer Faruk Koca, yurt dışından selamlar demiş. Aleyküm selam. MHK başkanının gözaltına alınması milli hezimeti unutturdu. İnşallah adalet tecelli edecek demiş Ersin Bey. Suçlama doğrulanırsa Mart operasyonlarından beri süre gelen bu hakem mevzusu ve yandaş kadrolaşmanın arkasındaki motivasyon güç nedir? Bunların hepsi ortaya çıkacak diyor Gebze'den Volkan. Sırayla okuyoruz tabii, programa da geçemiyoruz çünkü mesajlarınızı da okumak istiyorum bir yandan. Merhaba, milli takım tam bir yetenek israfı, sıfır gol çalışması, sıfır duran top çalışması, bir türlü futbol karakteri oturtamadık. Haklı dinleyicimiz, çünkü oyun karakteri de koyamadık ortaya. Gazeteci ve yorumculardan daha çok bugün onlara ihtiyaç var, spor hukukçularına, Fikret Kaptan yorumunu yapmış. Instagram'da Çağatay Hoca'ya gelen hepsini okuyacağım, merak etmeyin mesajlarınızı. Çağatay Hocam, Volkan ben İstanbul'dan, ismimi yazmayı unutmuşum, hiç sorun değil, söyledik. Bizim milli takım şişirilmiş kocaman bir balon, Dünya Kupası'nda da gördük, bu takım çöp, bu takım kötü, San Marino seviyesinde sadece bir tık önde, kimse hayal kurmasın, bizim grupta puan da alamayız demiş Ramazan Bey. Ya aslında şunu mu sormak lazım kendimize, biz acaba A liginde oynayabilecek seviyede miyiz milli takım olarak? Ben birazcık da bunu merak ediyorum. Çünkü dün hani heyecanla gittik, o maçı izledik. Ama şu geldi aklıma. Avrupa'nın 5 tane büyük futbol ülkesi. Kafamda da bazen işte böyle rakamlar aklımda kalabiliyor. Ezbere söyleyebiliyorum, bunu televizyon yayınlarında da söylüyorum. Şimdi istatistikleri göz önüne aldığımızda, baktığımızda biz İtalya ile şu ana kadar 17 maç oynadık. Bir tane galibiyetimiz yok. İngiltere ile 11 tane maç yaptık. Bir tane galibiyetimiz yok. Almanya ile 13 tane maç yaptık. Sadece bir galibiyetimiz var. İspanya ile 13 maç yaptık. Sadece bir galibiyetimiz var. Fransa ile 9 maç yaptık. Sadece bir galibiyetimiz var. İşte şimdi Avrupa'nın en büyük majör 5 futbol ülkesinde biz galibiyet alamıyorsak, en fazla aldığımız tek bir galibiyetse biz uluslararası A liginde mi olmalıyız acaba diye de kendimi sormaktan edemedim. Çağatay Hocam, ismim Mümin. Dün akşam 4-1 yenildik ve sonrasında operasyon yapıldı. Herkes milli takımın yenildiğini çabucak unuttu demiş. Eyüp Aldırmaz'a teşekkür ediyorum. Tüm mesajlarınızı okuyorum bu arada. Hepsinin ahı var Çağatay Hocam demiş. Tertemiz gencecik bölgesel hakemlerin hakemliklerini bitirdiler yorumu yapmış. Kartal'dan Volkan Bey, Ferdi'siz, Abdülkerim'siz, İsmail'siz bir milli takımı menajerler mi kuruyor acaba demiş. Çağatay Hocam, bir de bir şeyi merak ettim. Abdülkerim formsuz yedek kalıyor, yerine Ozan Kabak başlayıp ilerleyen dakikalarda yerine Abdülkerim giriyor. Allah aşkına Samet Akaydın, torpilli aday kadroya alınıyor, oyuna alınmıyor. Sizce nedir bu? Serdar ben demiş. Serdar Bey, sorunuza ben de soruyla cevap vereyim mi? Bakın birazcık hani biz ufak tefek, yani çok da futboldan anlayan insanlar değiliz ama futbolun içinde olan insanlarız. Nacizane böyle bize soranlara da sorduklarında yorumlarımızı yapıyoruz. Ama bana sordukları zaman şu yorumu yapıyorum. Merih'le Ozan hiçbir zaman yan yana oynamaz. Çünkü dünkü 11'e bakıyorsunuz. Merih sağ ayaklı, Ozan sağ ayaklı. Yani iki tane sağ stoperle olur mu bu iş? Yani sol stopersiz İtalya'nın karşısına çıkıyoruz. Lütfen bir de bu gözle bakınız. Vallahi yani spor yazarlarına dönemedim. Arkadaşlarım da bekliyorlar şu anda ama gerçekten içimiz çok dolu. Yani ben yaptığım kilometrelerin hesabını yapmıyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ben kırmızı beyaz renkler için değil Bursa'ya, değil Kocaeli'ye, Fizan'a da giderim.
Ama bunun sadece karşılığını görmek istiyorum. Ama milli takım sürekli geriye gidiyor. Bakın metrobüse bindiğiniz zaman, ki her gün benim gibi seyahat edenler varsa, metrobüsün şoförü bile şunu söyler.

Geriye doğru ilerleyelim lütfen der. Bakın biz milli takım olarak geriye doğru ilerliyoruz. Perşembe sabahı saat 9:20 geçe Habertürk ekranlarında, HT Spor ekranlarında canlı yayın konuğuyum. Bu konuda tüm ne kadar hani düşüncem varsa hepsini de paylaşacağım. Yılmaz Bey diyor ki Montella %60 suçluysa geri kalanın %40 futbolcular suçludur. Biraz gurur varsa, haysiyet varsa teknik direktöre gerek yok. Çıkıp ülkesi için oynar. Derseniz milli miyiz yoksa başka oyuncular mı? Türkiye'de yetişmeli oyuncu dışarıda değil yorumu yapmış. Valla çok doluyum ben. Böyle gaza getirici de cümleler yazmayın, ciddi söylüyorum. Yani ağzımdan çıkacak kelimelere ve cümlelere de çok dikkat ediyorum ama gerçekten çok üzgünüm. Çünkü ya yine yorum istiyorsunuz ama Dünya Kupası'ndan sonra kendisini başarısız gören 20 tane ülke, 20 tane federasyon teknik direktörünü değiştirdi. Bir de o gözle bakalım. Eyüp Keskin, TFF dünkü mağlubiyet ve bu sabahki haberler doğrultusunda istifa etmez. Türk futbolunu mahvettiler demiş Eyüp Keskin. Abi biraz utanma duygusu olsa şimdiye kadar 2-3 istifa duyardık demiş Muhammed Kartal. Muhammed Bey, duymayacaksınız. Çünkü istifa olmayacak. Bunları hep söyledik. Çağatay Hocam iyi yayınlar. Beylikdüzü'nden Deniz İlker, ben artık ülke olarak kendimizi dev aynasında görmekten vazgeçmeliyiz. Yere göğe sığdıramadığımız tarihin en iyi jenerasyonu denilen takımda Arda Güler ve Kenan Yıldız hariç üst seviye futbolcu yok. Artık bu gerçeği kabul etmeliyiz. Hocam harika yorumlar. Ne olur biraz daha devam et diyor. Ya etmek istiyorum ama koskoca Türkiye milli futbol takımı sadece bir kişinin ayağına bakıyor. O da Türkiye'nin şu anda yurt dışındaki en büyük temsilcisi Real Madrid'in vazgeçilmesi ve dün akşam da onun alnından öpüyorum ya. Arda Güler, helal olsun be sana. Gerçekten bir lider, bakın bu yaşta böyle lider kimse olamaz. Çok nadirdir, milyonda birdir yani. İyi yayınlar, nasılsınız? Dün gördük ki tüm medyanın kötü top oynadığını söylediği İtalya 20 dakikada bitirdi maçı. Bizim yerimiz B Ligi gibi demiş Mustafa Bey. A Ligi'nde oynuyorsak yine yorum yapmak zorunda kalıyorum. Eğer biz A Ligi'nde oynuyorsak rakibimiz İtalya'ysa, Fransa'ysa, Belçika'ysa 45 bin kişiyi arkana aldıysan 25 dakikada 3-0'lık, 3'lük olmayacaksın, olmamalısın. Sayın Çıtlak, ben Bafralı Oktay. Şımarttık bizim çocukları bence. Bizim futbolcular demek lazım. Siz ne düşünüyorsunuz? Valla ben yapılan hataların, planlamaların, kadrosuzluğun hep bu sonuçları doğurduğunu düşünüyorum. Çünkü bu prim meselesi, villa meselesi, Dünya Kupası'nda kampın yanlış seçilmesi, yapılan açıklamalar, iletişim stratejilerinin hepsinin yanlış yapılması bu sonuçları getirdi. Bakın, dünyanın hiçbir yerinde santraforsuz bir milli takım olmaz. Santraforsuz milli takımımız yok. Yani dünyanın neresinde görülmüş? Çağatay Hoca Instagram adresim, bir yandan da yazabilirsiniz. Koca bir ülke bütün kurumları yöneticiler tarafından liyakatsız yönetilirse bu hale gelir diyor. Nasıl ki Azerbaycan Cüneyt Çakır'ı getirdi hakemliğin başına, biz de 2-3 sene yabancı bir hakeme ne yapalım? O arada hakemlik kurumuna yetimiyle, liyakatiyle düzeltelim hemen. Almanya'dan mı, Hollanda'dan mı, Belçika'dan mı? Altyapı ve futbol geliştirme kimse dünyada. Bunu en iyi yapan kişi ve veyahut kişiler, onlara verelim bu paraları demişler. Yani devamlı benden yorum soruyorsunuz ama sizler yazın lütfen. Ben çünkü gerçekten morali bozuk geldim. Dün akşamdan beri de çok da üzüldüm işin açıkçası. Bu kadar skandala rağmen neden Futbol Federasyonu başka hala görevde kalıyor? Sessizce bekliyor. Evet, Montella'nın açıklamaları vardı. Dün çok rahat bir şekilde istifa etmeyeceğini de beyan etti. Sizin de söylediğiniz gibi isminizde yazarsanız lacivert takım elbiseli, güneş gözlüklü değerli dinleyicimiz. Koskoca milli takım İtalyan hoca ile olmaz dedik.
Hele ki bu ego ile hiç

olmaz dedik demiş. Bayram Anbar, teşekkür ediyorum. Instagram adresimi sormuşsunuz. Çağatay Hoca Instagram adresi. Eklerseniz sevinirim ben de. Ben Ferit, bir Galatasaray taraftarı olarak son yaşanan olaylarla birlikte hakemlikteki temizliğin yeterli olmadığını, köklü bir değişim için Futbol Federasyonu yönetiminin de tamamen gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık Türk futbolunun hak ettiği doğru ve dürüst yönetime kavuşması için hepsinin

oynayamayacağını iletti Sayın Montella. Ama bu çocuk şu anda yurt dışında 11 maçta oynadı. Hala oynuyor. 9 tane de gol attı. Gene biliyorsunuz nerelerden benim sinirleneceğim oralardan mı soruyorsunuz bilmiyorum ama. İsviçre'den Eşref Bey, İlhan Fakılı Fransa 2. liginden 6 ay içinde Türkiye milli takımına kadar yükselebiliyor. Evet, çok uzun bir mesaj yazmış ama. Tek bir mağlubiyeti abartmaya gerek yok. Bugünkü seviyemiz biraz da altyapı sistemimizin göstergesi demiş. Burada size katılmıyorum Eşref Bey. Çünkü tek bir mağlubiyet değil. Bakın, milli takımımızın son 5 maçına bakın. 4 mağlubiyet, 1 galibiyet var. Çağatay Bey, hayırlı yayınlar. Ben Adalet Bakanımızı kutluyorum. Ülkemizde nerede adaletsizlik var? Muhakkak temizliyor. İnşallah temiz futbolu ile yaşar. Milli takıma gelince istikrar, devamlı teknik direktör harcayarak bir yere ulaşmak mümkün değil demiş Mustafa Bey. İltu Bey, neredesiniz ya? İzmir. Ses gelmiyordu İzmir'den, iyi oldu. Dün akşam çok üzüldük. İnşallah önümüzdeki maçlarda 3'er puan alır. İltu Bey, lütfen gerçekleri birazcık görelim. Belçika deplasmanı ve İtalya deplasmanımız var. Siz inanıyor musunuz gerçekten galip geleceğimize şu futbolla? Evet, dün Ramazan Karakaya, İbrahim Hacı Osmanoğlu stadı terk etti demiş. Mustafa Hasan, bakalım. Yeni TFF yönetimi diyor bazı arkadaşlar. İnanın bu da çözüm değil. Çünkü gelenler de liyakatsız olacak. Problem büyük. Temelde yatıyor yorumu yapmış. Hocam ağzına sağlık. Duygularımıza tercüman oldun. Bu kadar mı güzel özetlenir demiş. Sinan Bey, çok teşekkürler. Herkesin şikayet ettiği lakin kimsenin konuşmadığı kulüpçülükler var. Bu çok belli olmaya başladı bence demiş. Bayram Bey'e de teşekkür ediyoruz. Yine bakalım. Milli takımın çökmesi borsaya da sirayet etti demiş. Ataşehir'den Fatih, oynamayan Altay, oynamayan Eren oynarsa İngiltere her maçta 11 oynayan yedek Fransa, sürekli ayın kalesi seçilen Berke, ego uğruna almazsan, kısaca adalet olmazsa sonuç, bundan başka ne olabilir? Fatih Bey de doğru söylemiş. Çünkü ben Altay Bayındır'ın istatistikleri kafamda. En son forma giydiği geçen sene Eylül ayıydı. Yani bir senedir Altay Bayındır hiçbir maçta oynamadı. Ve bakın, suç burada aslında Altay'da da değil. Altay'ı aslında o sahaya çıkarıyorsan, onu da herkesin önüne atıyorsan ve formsuzsa, bir kere kalecinin özgüveninin olması lazım. Hep yorum soruyorsunuz. Bir takım kazanmak için ne yapmalı? Atanı da tutanı da iyi olmak zorunda, değil mi? Bizim atanımız var mı? Atanımız atamıyor, tutanımız tutamıyor. Yani ilk kez bu kadar hakikaten kendime de şaşırıyorum. Tepki vermeye başladım ama sizlerin mesajlarıyla devam edeyim. En sağlıklısı bu olacak. Muhammed Bey, futboldan soğudum ama seni çok sevdiğim için dinliyorum abi demiş. Allah razı olsun sizden. İyi ki varsınız. Asıl mesaj buydu demiş. Evet, çok uzun olduğu için Mustafa Bey, Hollanda'ya da selamlar olsun. O yüzden okuyamadım. Çünkü şu anda önümde, bakın abartmadan söylüyorum, 100'e yakın mesaj var. Ve ben hepinizin mesajını okumaya çalışıyorum. Spor yazarlarını da öteledim aslında saatlerini, ki yarım saattir sadece sizlerin mesajlarını okumak için burada mücadele veriyorum. Evet. İsim yine bakıyoruz. Mehmet Kandemir. Doğru söylüyorsunuz. Ben de bazı kurumlara güvenmiyorum. Ben bir Türk olarak utanıyorum ama benden sonra senin yayına bağlanıp Montella'yı öne çıkaranlar acaba gerçekten utanmıyor mu demişler. Tazminatın ne kadar olduğunu biliyor musun demiş Çağatay Hocam. Maaşı sormuş. 2028 yılının sonuna kadardı. Lütfen sizler de bir bakarsanız. Mesaj okuduğum için şu an giremiyorum internete. Ama Montella'nın yıllık 2.2 milyon euro aldığını biliyorum. 2028 sonuna kadar da sözleşmesi var. Lütfen bir bakıp bana dönerseniz, buradan doğru bilgiyi de vermiş olalım. Çünkü bizler de yanılıyor olabiliriz. İsveç'ten Latif Bey, Latif Soytürk. Bu futboldan puan alamaz ama
e-futbol oynayabilirsiniz.

oynadığı zamanlarda oluyor. O zaman futboldan puan alırız demiş. Hocam hakikaten sen de haklı olarak bayağı üzülmüşsün diyor Yunus Bey. Vallahi üzüldük tabii yani. Dün Altay Bayındır topu eline aldığında maçın 42. dakikasıydı. Sonuç 3-0'dı. Evet, 27 dakikada 3-0 oldu. Ben özellikle baktım. Statta da gördüm zaten. Haklısınız. Çok haklısınız Murat Bey. Çağatay Hocam merhaba. Merkez Hakem Kurulu olayı detaylı ve temelli inecek şekilde devam ederse ligimiz alt ligler, alt lig şampiyonları gibi durumlara tesir edebilir mi diyor dinleyicimiz Yiğit Gözüm. Yiğit Bey, bununla ilgili kas avukatı arkadaşlarım var, onlara bağlanacağım. Ama tabii doğal olarak şöyle de bir bakıyorum Instagram'dan, Çağatay Hoca adresinde şu anda full mesajlarınız var. Daha 273 10'a gelen mesajları okudum. Şimdi onlara geçeceğim. İsimlerinizi yazar mısınız? Lütfen, çok sevinirim. Ben de zorlanmam. İstanbul'dan Şener Akgün. Türk futbolunda sorun temelden çözmedikçe milli takımda da başarı beklemek hayal olur. Daha yıllarca bir forvet çıkaramadık diyor. Montella da öyle diyor. Evet, 2019'dan beri diyor forvet yok diyor. Acaba 2023'ten bir hoca var mı? Varsa 25'e kadar mı var? Oğuzhan Bey diyor ki formda olan oyuncular oynatırsan öyle değil mi? Bu da böyledir. Diğerleri de ilk 11'e girmek için savaşırlar. Yani Beşiktaşlıyım diye demiyorum. İlhan ve Emirhan bu kadar formdayken kadroya niye alınmıyor? Demiş. O da düşüncelerini paylaşmış. Bakın, mücadele varsa, eğer mücadele edilecek bir takıma karşı oynuyorsanız İsmail Yüksek'in muhakkak bu takımın 11'ine yazılması gereken oyunculardan bir tanesi olması gerekiyor. Geçen maç Fransa maçında ben de stattaydım. Ben de canlı izledim. Ferdi sahanın en iyilerinden biri değil miydi? Kolay gelsin yayınlar. Metin Bey, Çağatay abi saygılar, saygılar bizden. Milli takımda Ahbap Çavuş ilişkisi oldukça başarı beklemek hayal olur demiş. Bizler maç oynanmadan atıp tutuyoruz yorumu yapmış. Artı 45'te başlayan herhalde Ramazan Bey olabilir. Resimden tanıdım. İsimlerinizi de lütfen yazın. Bahçelievlilerden Tuncay. Biz neden yabancı meraklısıyız? Galatasaray taraftarı olarak söylüyorum. Aykut Kocaman Montella'yı cebinden çıkarır. Neden Türk milli takımı yabancı teknik direktör çalışıyor? Hayırlı yayınlar yorumu yapmış Tuncay Taşkın. Yani gene soruyorsunuz bana. Vallahi o kadar çok cevap vermek istiyorum ki inanın. Sizlerin de vaktini almak istemiyorum ama. Şimdi örneklerden gidelim. Haklı. Dinleyicimiz çok haklı. İspanya örneğine gidelim. Fransa örneğine gidelim. İtalya örneğine gidelim. İspanya'nın başında kim var? İspanyol var. La Fuente var. Almanya'da Klopp var, Fransa'da Zidane var, İtalya'da Mancini var. Niye bir Türk teknik direktörümüz yok Türk milli takımının başında? Çalıştırabilecek, kanı kırmızı beyaz akacak milli takım teknik direktörleri var şu anda. Ben inanıyorum ki para da almayacak Türk milli takım teknik direktörü var. Her şey para değildir, her şey prim değildir, her şey villa değildir. Bence milli takımdaki milli takımda primin de olması gerektiğini düşünmüyorum ben. Primin de olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok açık, net konuşayım. Vallahi çünkü konu bayağı bir gidiyor. Bayram Bayık, 5 yıl önce alt liglerden 15 yaşında 3 santrafor adayı yetiştirmeye koysak şu an 20 yaşında golcümüz olurdu Manisa'dan. Çok haklı. Tabii ki olurdu. Hocam ne güzel söyledin. Merih Ozan yan yana oynamaz. Oynamaz, ikisi de sağ stoper. Sol ayaklı yok. Kulüpçülük üzerinden bakmayalım Zafer Bey, lütfen sizden ricam. Milli takımımız üzerinden bakalım. Volkan Bey diyor ki her şeyden yetkili olup hiçbir şeyden sorumluluk hissetmemek, her yerde olduğu gibi milli takımda tüm sorunu istifa etmek veya daha iyi hedeflemek yerine resmen B ve C grubunda oynarız daha öncekiler gibi dedi. Skandal, vizyonsuzluk, seviliyorsun demiş Çağatay Hocam. Volkan Bey, siz de çok seviliyorsunuz, emin olun. Ağzına sağlık mesajı var Bayram Bey'den.

Öyle böyle işte. Bakıyorum okumadım. İnanmak istiyoruz Çağatay Bey. Umut her zaman vardır. Umut için de bir şeyler gerekiyor değil mi Hiltu Bey? Montella'nın açıklamaları inanılmaz hocam. Kerem'in pozisyonu bir forvete gelseydi Denizgül bence atardı diye düşünüyorum. Ama Kerem forvet değil ki. Bazen böyle futbolcuları gerçek yerlerinde, orijin yerlerinde oynatmadığınızda gerçekten futbolcu da afallayabiliyor. Kendi özelliklerini de kaybedebiliyor. Bakın bu da çok önemli. Abi merhaba Onur. İstanbul'dan artık futbolu futboldan gelen insanların yönetme zamanı demiş. Haklı, çok haklı. Milyon euro kazanan insanlar 3 kuruş prime muhtaçmış gibi davranıyorlar ya abi, deliriyorum. Asgari ücret kazanan insanlar ne yapsın? Çağatay hocam ağzına sağlık. Vallahi şu yarım saat her şeye yetti demiş. Muhammed Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bence ne kulüpçülük, iyi futbolcu seçimi bence menajerlerin isteğiyle bu takıma seçimler yapılıyor demiş. İsminizi de lütfen yazınız. WhatsApp'a bakıyorum. Bülent Bey. Harun Bey demiş ki Çağatay hocam söylediklerim birebir çıktı. Altına imzamı atarım. Ben de menajerlerin tarafında çok para kazandıklarını düşünüyorum demiş. Evet Harun Bey. Bundan 2 gün önce Sayın Aziz Yıldırım'ın divanda yaptığı açıklamaları hatırladınız mı? Oradan bir size örnek vereyim. Ne dedi Sayın Aziz Yıldırım? 35 milyon euro sadece menajerlere borç var dedi. Sadece 35 milyon euro benden önceki dönemde. Burada da herhalde sorunuzun cevabı çıkmış oluyor. Mustafa Kemal Aydın, o pozisyonu atmak için forvet olmana gerek var mı hocam demiş. Vallahi ben atardım. Bana sormuşsunuz. Çok pres yapıyorlar yorumu yapmış. Abi Filenin sultanları neler yapıyor? Onlar standart uçakta gidiyorlar. Bizim milli takıma sıfır çekip villa alıyorlar. Diyeceklerim bu kadar maalesef demiş. Oğuzhan Bey de görüşlerini paylaşmış. Birazcık ara verelim mi? Çünkü hani spor yazarı dostlarımızdan da fikir alalım. Bir yandan da sizlerin mesajlara bakıyorum. Evet haklısınız, haklısınız, haklısınız. Instagram Çağatay Hoca'yı açıyorum. Şimdi fırsat oldu. O kadar çok var ki mesaj. Hemen bunları da devam edelim ama önce Çağatay Hoca Instagram adresine takip alanlara teşekkürlerimi sunayım. Sayın Latif Büyüktopçu, Tolgahan Yiğit, sıradan gidiyorum. Osman Çakır, Eyüp Keskin, Ayhan Çelik, farklı Ayhan Bey 8468, Mustafa Belge, Veysel Deri'ye dün teşekkür etmiştik. Şimdi hatırladım. Gelelim sizlerden gelen mesajlara. Cem Özdemir, İspanya ve Barça milli duygulara ihtiyaç duyuyor mu? Bizim takım bir sistem kuramıyor, hoca sistem kuramıyor demiş. Hüseyin Mecit, dün ilk 11 çıktığında Çağatay Hocam dedim ki Melih, Ozan, Kabak yan yana oynamaz diyor. O da haklı. Hocam nasılsın? Dünkü maçın özeti benim oğlum Ekber yaptı hocam. Bizim büyük takımların şampiyonluk için her yol mubahtır diyorsa, futbolcular sürekli yerde yatarsa sonuç bu olur baba demiş İdris Kılınç Aslan. Oğlunuz da lütfen o güzel yanaklarından öpün benim için. Feyzullah Kaya, Çağatay Hocam ben Feyzullah İstanbul'dan. Milli maçlar milli duygularla oynanır. Montella ile olmaz bu iş. 12 saat çalışıyor. 7 ton sırtımdan mal geçiyor. Bu maç için uykusuz kaldım. Yağmur yağmasaydı biz bu maçı alırdık demiş. Keşke dediğiniz gibi olsa. Hocam Fatih, ben şimdi sormak istiyorum size. Bu takımın başına Türk hoca gelemez mi? Fatih Terim, Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, birçok değerli önemli teknik adamlarımız var. Ve gururla yapacaklarına inanıyorum. Ayrıca kaleci konusuna girince dün akşam da konuştuk sizinle ya. Bizde Fenerbahçe'de Tarık var. Neden forma verilmiyor bu çocuğa? Ben anlamadım yorumu yapmış. Bu arada dün milli maçta sizlerden o kadar çok mesaj geldi ki Instagram'da. Hepsini de cevapladım gerçi ama üzgündük. Kusura bakmayın, moralimiz de bozulduğu için çok da cevap belki beklediğiniz cevapları da verememişimdir. Yine buradan devam ediyoruz. Kenan'a da dün akşam Montella'nın çıkardığı kadronun anlamı, tazminatımı verin, beni gönderin anlamını çıkar. Kırklar elinden selamlar yorum yapmış.

0: Bu Bekir Toruk. Abi bir de milyonda bir olsa 80 tane olurdu. 100 milyon diyelim. Ebu Bekir Bey, ben bu yorumu da yapmıştım. Hakikaten milyonda bir olsa bizim 85 tane forvetimiz olurdu, değil mi? Ya milyonda bir ya. Nerede yapmıştım bu yorumu? HT Spor'da mı yaptım, NTV'de mi yaptım, bir yerde yapmıştım. Hocam biz halı sahada top oynarken böyle goller yemiyoruz. Haklı. Kim? Dinçer Can Arslan. Bir de bu yağmurda, çamurda oraya gelip destek olan taraftarın ne yapması gerektiğini söylüyorlar insana. Kafayı yedirir bunlar diyor. Çok haklısınız. Erdal Saraç, Çağatay Bey yazık bu Türk futboluna, gerçekten de çok üzülüyoruz artık demişler. Tüm dinleyicilerimiz üzgün. Bayram Olcay. Hocam iyi yayınlar diliyorum. Ne konuşalım bilmiyorum. Niye hala santraforsuz oynuyoruz? O zaman niye Deniz Gül'ü alıyorsun? Bir de 4-1 olmuş, 10 dakika kala alıyorsun. Bizim aklımızla dalga geçiyor yorumu yapmış. Hakan Ogündür. Hocam Tahir Kum'u bağlar mısın? Tahir Kum var, merak etmeyin, saat 15.30'da. Şarjı bitiyordu, İstanbul yolundaydı. Ona da bağlanacağım eğer şarjı yeterse. Zaten düşündük, teşekkürler. Çok mesaj var. Aydın Şahin Ankara'dan selamlar olsun. Dün akşamki kötü futbol MHK skandalında bir kez daha öğrenmiş bulunduk ki Türk futbolu dört tarafı mayınlarla çevrili yeşil alan haline gelmiştir. Bu mayınları temizlemeye çalışan Sayın Adalet Bakanımız ve yol arkadaşlarının emeğine, yüreğine sağlık diliyorum demiş Aydın Şahin. Bakalım sizlerden gelen çok mesaj var. Çağatay Hocam, öncelikle hayırlı yayınlar. Osman Çakır ben. Bu milli takıma harcanan paralar başka spor dallarına harcansın. Milli futbol takımı feshedilsin. Biz yabancı hayranıyız hocam. Osman ben demiş. Tolga Han Yiğit. Dünkü maçta yaşananları Bursaspor taraftarına yıkmaya çalışıyorlar. 40 bin kişilik stada, 40 bin değil o, 44.500. 2 bin bilet satışa çıktı. 38 bin kişi sponsor biletler diyor. Bursaspor camiasına da mal edilemez. Çünkü Bursa taraftarı çok ateşli, çok çılgın. Milli maçlarda o takımın taraftarları giremiyor ki stada demiş. Bursa'dan Tolga. Bursa'ya da selamlarımızı iletelim. Yeşil Bursa. Bakalım bakalım bakalım, çok var ama artık bir yere kadar. Artık diyorum ki spor yazarı, spor yorumcusu arkadaşlarımıza bağlanalım. Ve şu maçı bir bize yorumlasınlar. Çok da güzel yazılar var. Evet Yavuz. Hocam Yunus Akgün neden oynamadı biliyor musunuz? Can Uzun Fransa maçında hiçbir şey oynamadı ama İtalya maçında yine 11'deydi demiş. Vallahi Can Uzun'a kadar sevgili Yavuz Şimen. Kimler kimler var da. İşte. Yine devam ediyoruz. Bülent Uslu mesaj atmış da. Evet.
1: Saatte bellidir, her an arayabilirler ya. Bugün TGRT Haber bastırıyor.
0: Evet, TGRT Haber'de Bülent Uslu yayına giriyormuş. Şu an bana sesli mesaj attı. Bülent'i de bağlayacaktım çünkü. Devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlarla da yine Instagram Çağatay Hoca adresinde. Bahri Bey'e çok teşekkürler. Instagram adresimi takip almış. Mehmet Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Sıradan isimlerden devam. Cihan Aruk, Yakup Keskin, Osman Korkmaz, Bülent Bey'e, Latif Büyüktopçu'ya, Tolga Han Yiğit'e çok teşekkür ediyorum. Instagram'da beni takip aldıkları için. Nevzat Çetinkaya, selamünaleyküm hocam. Milli takıma forvet lazım. Ben de forvet oynadım. Villa da istemiyorum. Bir aylık kiramı versinler, oynarım demiş. Haklı. Çok haklı yani. Ne diyeceksiniz? Ya milli takım bu ya. Para konuşulur mu burada? Çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Spor yazarı dostlarımızdan bakalım. İsimlerde aradığınız yazmışız. Kişi, evet. Başka bir kişiyle sevgili Emre Tilev, radyodan beni eğer duyuyorsan lütfen, seni bekliyoruz. Sıradan devam edeceğiz. Mesajlarınızla da devam edelim. Çok uzun mesajlarınızı okuyamıyorum maalesef Hüseyin Bey. Birazcık kısaltırsanız benim de yayında okuma imkanım olur. Zafer Bey, dinleyicilerimizin bazen istekleri olduğu için bu spor yazarlarımızı bağlıyoruz. Maç sonrası röportajda 4-1 yenilmişken pişkin pişkin gülerek bu kadar rahattı. Teknik direktör olsaydı Türk bu kadar rahat olabilir miydi? Milli duygumuzu bitirdi demiş Ziya Bey. Evet, ben de gördüm. Çok da hoşnut kalmadım bu durumdan. Hocam iyi yayınlar. Sesli mesajla yazıyorum. Belki yanlış kelime çıkabilir. Montella'nın bir başarısını söyler misiniz demiş. Montella'nın bir başarısı yok. Ama galiba 2016 mıydı? Onu da bana yazarsanız sevinirim. Milan'da bir süper kupa olayı vardı. Tek kupası Montella'nın diyebiliyorum. Evet. Emre arıyor. Sevgili Emre'yi ben kendi cebimden arayayım ve öyle bağlanalım. Biliyorsunuz sabahları sizlerle birlikte oluyor sevgili Emre Tilev. Emre'cim ben seni aramıştım ama şimdi sen beni bir daha aradın. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk Çağatay'cığım, merhabalar.
0: Merhaba. Tabii moraller biliyorsun ki yerlerde bu kadar emek harcanıyor. Bu kadar belki tırnak içinde paralar veriliyor, primler veriliyor. Ama biz Uluslar Ligi'nde maalesef galibiyet bile alamıyoruz. Hakikaten neler söyleyeceğini de bilemiyor insan. Dedim ki Emre'yi arayayım da birazcık dertleşelim.
2: Vallahi sadece öyle mi dertleşsek? Yoksa gidip de birbirimizi adeta böyle ele alırken, konuşurken, değerlendirirken ya da yorumlarken kendi sorunlarımızın çok daha ötesinde büyük bir soruna sahip olduğumuzu mu değerlendirsek, anlatsak, yorumlasak bilemedim. Yani şimdi İtalya'ya yenildik, farklı yenildik, 4 gol yedik. Evet, bunun üzüntüsünü yaşarken sabahleyin saat 8'de yayındaydım KRT'de. Sen de Habertürk'te o saatlerde yayında oluyorsun zaman zaman diyebiliyorum. Ve bir anda önüme bir tane yazı düştü böyle son dakika. Ferhat Gündoğdu tutuklandı diye. Bir anda biz İtalya'yı konuşurken Türk futbolundaki kaotik ortamı konuşmaya başladık. Yani şunu söyleyebilirim.
0: Gündem değişti mi diyorsun yani?
2: Bence değişti. Yani bence hani biz İtalya'yı 3-0 yenseydik ya da İtalya bizi 6-0 yenseydi ne olacaktı? Hani burada çok daha büyük bir şey yok mu? Hani Türk futbolunun yapı taşları yerinden oynuyor. Türk futbolunda MHK başkanının bir hadisenin içerisine karıştığı iddia ediliyor. Hadise de öyle böyle bir hadise değil. Yani karıştığı hadise sınav sorularının çalınması, başkalarına verilmesi, bir spor adamının bir şekilde özellikle daha doğrusu birkaç hatta belki daha fazla spor adamlarının, hakemlerin bir şekilde bir noktadan alınıp başka bir noktaya taşınılması ya da düşürülmesi. Hı-hı. Yani iddialar öyle büyük ki ve sen bu iddialar karşısında İtalya ile Türk milli takımı arasında oynanan mücadelede biz savunmada ne hatalar yaptık? Neden işte aynı beşliyi oynadık, altılıyı oynadık, santrfor vardı, kanat bindirmeli. Ya bunların hepsi palavra oldu. Bak sana çok radikal bir şey söyleyeyim mi? Baba bizim dükkan kapatmamız lazım. Yani Türk futbolu bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu çıkmalı. Demeli ki kardeşim biz bütün kurullarımızla istifa ettik. An itibariyle Türk futbolunu istifa ederken 15 gün askıya alıyoruz. 15 gün ya da bir ay içerisinde yapılacak seçimlere kadar futbolu hiçbir şekilde hayata geçirmeyeceğiz. Burada noktayı koyuyoruz. Futbolu temizleyip radikal önlemleri alıp Spor Bakanı'nın çıkıp bunu söylemesi lazım. Ya da Spor Bakanı'nın çıkıp kardeşim evet Türkiye'de futbol özerktir. Türkiye futbolunun özerk yapısına karışmıyoruz. Ama bu yaşanan hadiselerden dolayı daha temiz bir operasyondan dolayı daha temiz bir hadiseden dolayı farklı bir anlayış ve felsefeyi benimsiyoruz demesi lazım. Yani Akın Gürlek Sayın Adalet Bakanı taşın altına elini koydu mu? Hayır, bence vücudunu koydu. İstanbul Cumhuriyet Savcıları taşın altına elini koydu mu? Daha ötesini yaptı. Bak bu Calciopoli'den, bak İtalya'daki Calciopoli'den daha büyük bir operasyon. Calciopoli'de kulüpler vardı, başkanlar vardı, birkaç tane takım vardı, küme düşürülme vardı. Burada sen şimdi şunu diyebilir misin? Son 10 yıl içerisinde bütün şampiyonluklar çok keyifliydi, mükemmeldi diyebilirsin. Çok çabaladı takımlar diyebilirsin. Ama aynı zamanda şunu da diyebilirsin. Son 10 yılda şampiyonlukların üstüne gölge düşmüştür. diyebilir misin? Evet, ben derim şu yaşanan hadiseden dolayı. Çünkü Yunus Yıldırım,

Eskişehir bölgesinde bir yardımcı hakemi arıyor. Ve diyor ki kardeşim bana sen diyor emniyet mensubusun, bana görüntüler lazım diyor. Bilmem kimin işi, bende isim var da sağlık olsun söylemeyelim. Şunun görüntülerini ver diyor. Bununla ilgili gelişmeler var, o olacak bu olacak diyor. Anlatıyor. Çocuk da diyor ki kardeşim ben böyle bir şeyi nasıl yapayım diyor. Bu hukuka aykırı diyor. Emniyet mensubuyum ama yani emniyet mensupluğumu da hukuka aykırı kullanamam diyor. Çok dirayetli, ahlaklı ve kişilikli bir yapı gösteriyor. Vay sen misin böyle yapan diyor. Çocuğu klasman düşürüyorlar. Sonra çocuk bir sınava giriyor. Bu sınavı çocuk gayet başarılı geride bırakıyor tekrar klasman yükseltmek için. Bir bakıyor çocuk sınıfta kalmış. Çocuk diyor ki ben kağıdımı göreyim diyor. Al diyorlar gör bak. Çocuk kağıdı bir alıyor. Kendi el yazısı silinmiş. Yalan yanlış başkası oralara bir şeyler yazmış. Hı hı. Hocam bu görüntüleri biz nerede gördük? Ya da daha çarpıcı bir soru sorayım. Sen Türkiye Futbol Federasyonu'nda klasman yükseltme sınavı yapacaksın. Sınav soruları Türkiye Futbol Federasyonu'ndan farklı yerlere gönderiliyor. Ve faal futbol hakemleri ve gözlemcileri derneğinde sınav soruları adına WhatsApp yazışmaları var. Sayının arttırılacağı, kendimize çekelim, bunları biz alalım, biz yönlendirelim, daha iyi yere getirelim. Peki bunların hepsini yapıyorlar. Sonra bu sınav soruları Twitter'a düşüyor. Herkes yine sessiz kalıyor. Adalet Bakanlığı yine sessiz kalmıyor Cumhuriyet Savcılığıyla. Ve bu hadiseleri açığa çıkartıyor ve bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun MHK kurulunun üyeleri bununla suçlanıyor. Peki biz bunları nereden hatırlıyoruz? Hocam bunların hepsi FETÖ taktikleri. Yani daha önce üniversite sınav soruları çalınmadı mı? Bunları kim çaldı? Hain darbe girişiminin içerisinde olan FETÖ'cüler çaldı. Peki daha önce birilerine Sayın Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere pek çok siyasetçiye hem cinsel hadiseleri ortaya koyabilecek gayri ahlaki hem de diğer unsurlarla şantajlar yapılmadı mı? Görmedik mi Deniz Baykal örneğinde diğer ögelerde daha farklı gizli ve niteliksiz, ahlaksızca, adice telefon dinlemelerine tanıklık etmedik mi bu ülkede? Kim yaptı bunu? Hain terör örgütü FETÖ yapmadı mı? Bunların hepsi FETÖ taktiği. O zaman bu adamlar sorgulanırken içimizdeki bu adamların sorgulanma biçimlerini de ele almak lazım. Yani bu adamları sadece bir maç manipülasyonuyla, bu adamların sadece hakemleri A noktasından B noktasına taşımalarıyla falan ilgili bir sorgunun çok ötesine geçiyor. Hani Az Yıldırım'ın söylediği ya bırakın şikeyi bayısı bayısı bundan çok daha büyük bir olay vardı diyor ya Az Yıldırım 2011'de 3 Temmuz'dan sonra. Ben aynı şeyi söylüyorum. Bırak hocam burada hakemlerin kayrılmasını, klasman atlatılması. Bu Türk futbolunda Pandora'nın kutusunu açtı. Çok büyük bir kapı açılıyor. Buradan bambaşka noktalara evrilecek. Şunu duyuyoruz ki MHK'nin içerisindeki bazı isimlerin Kıbrıs bağlantılı bahis ve bahise ortaklık eden illegal yapılarla ilişkileri olduğu iddia ediliyor. Bunlar bir iddia. Şimdi tüm bunların hepsini alt alta yazdığında biz İtalya'ya niye 4-1 yenildik? Ya yemişim İtalya'ya 4-1 yenilmeyi hocam ya. Biz bambaşka bir noktadayız. Türk futbolu girmiş batağın içerisine. Şimdi burada bak ben birkaç araştırma yaptım. Türkiye'de 81 ilçe var, il var. Onlarca ilçe var, binlerce. Sen şimdi gözlemcileri hiç araştırdın mı hayatında? Kaç gözlemci var? Ben sana söyleyeyim seni hiç yormayayım. Ben araştırdım. Gözlemcilerin %61'e yakını sadece 4 büyük ilden biliyor musun? Yani Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul, İzmir, Ankara ve Trabzon'dan. Ve en çok gözlemcinin olduğu il hangi il biliyor musun? Bunu bilirsin. Trabzon 9 gözlemci var. Sence bunlar tesadüf mü? Yoksa memleketçilik mi? Yoksa hemşericilik mi? Yani geldiğimiz noktaya bakar mısın lütfen? Niye mesela 81 ile eşit dağılım yok?

0: o illerin bir anlamı, bir önemi mi yok?
1: Kaç temsilci var bu arada emniyetli?
0: Ya valla ona bakmadım toplamda, ama sana şöyle söyleyeyim, rakam olarak vereyim. Yalancı duruma da düşmek istemem. Hepsini çıkarttım şurada, bir dakika. Şurada vereyim. Trabzon'dan 9 gözlemci var. Adnan Çağlar, Kemal Çakmak, Serdar Diyadin, Sabit Acı Ömeroğlu, İsmail Köse, Mehmet Metin, Barış Şimşek, Hakkı Güler, Yaşar Ulusoy. Ankara'dan 6 kişi. Ali Uluyol, Hasan Serdar Çakıroğlu, Cengiz Akgöz, Recep Sürat Müniroğlu, Cem Papila, Ayan Akgöz. İzmir'den 6 kişi var. Erol Ersoy, İsmet Erzuman, Tufan Akçay, Ali Sözkaya, Aykut Gümülü, Serkan Genceller. İlk 4 şehir, toplam 43 taneymiş. 43 gözlemci, yani üst düzeydeki gözlemci. Toplam 43 gözlemcinin 26'sı İstanbul, İzmir, Ankara ve Trabzon'dan. İstanbul'dan da 5 var. Bülent Gökçü, Muhittin Boşat, Emre Kosif. Bu Emre Kosif meşhur işte, şurada adı geçer. Levent Güzen ve Emre Molap. 60.5'ini kapsıyor. Yani sen baktığında şu resme, bunu bana nasıl açıklayacaksın? Mesela nüfusa oransa İstanbul 20 milyonluk metropol. En çok İstanbul'da olmalı. Buradaki oranı hemşericiliğe oran. Yani benim hemşeriler burada olsun, onlara yardımcı olalım. Ama nereden baksan elinde kalıyor hocam ya. Üst klasman gözlemcileri 43 kişi. 26 tanesi 4 büyük ilden. Peki ligde kaç tane il var? Ankara'dan var, İstanbul'dan var. Mesela ligdeki takımlara göre ise gözlemci, o zaman daha fazla takımı olan ne? İstanbul değil mi? En çok takım Süper Lig'de İstanbul'dan. Öyle olması lazım. Peki Konya'dan gözlemci niye az? Ya da mesela diğer illere aydığında bu işi, bu 43 gözlemciden 26'sı buradan olduğuna göre diğerlerinde bir tane ya da iki tane gözlemci var demektir. 81 ile niye yaygınlaştırmıyorsun bunu? İşte bunların hepsi soru işareti. Şimdi şunu sormak isterim sana. Az önce bir teknik direktörle konuştum. Diyor ki abi diyor, geçen yılki Ordu Yozgat maçı incelensin diyor. Şimdi ben sana daha çarpıcısı söyleyeceğim. Bir sürü teknik adam arayacak ve diyecek ki şu maç incelensin, bu maç incelensin, öteki maç incelensin, şu maç da incelensin diyecekler. Peki bunu söylerken haksız mı olacaklar sence? Bence yerden göğe kadar haklı olacaklar. Yani incelenmeye muktedir maçlar bunlar çünkü. Çünkü sen hak etmemiş bir adamı hak etmiş gibi davranarak bir yere getirdin. Ne yaptın o adamı? Klasman yükselttin. Sen dedim buraya gel. Burada yönetici ol. Burada maç yönet. Şimdi mesela bütün derbileri geçen yıl Yasin Kol yönetmedi mi? Ben şimdi kocaman soru işaretleri de oluştu. Acaba Yasin Kol belli bir statikoya hizmet ederek mi o sistemin içerisinde yer aldı diye zihnimde iğrenç bir düşüncenin içerisine dalıyorum.
1: Peki bundan sonrası için ümidin var mı?
0: Hocam bundan sonra Pandora'nın kutusu açılmıştır. Bence Türk futbolunda çok hızlı bir şekilde değişim tetiklenecektir. Bu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı yer bu hadise. Yemezse ben sabahları saat 7-10 arasında Ezop'tan masallar anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Tilki kardeş ne yapmış, senin de futbolu konuşmana falan gerek yok. Başka şeyler konuşalım. Güzel şeylerden konuşalım, hikaye konuşalım. Zaten ben sağlıkçı doktorlar moktorları da bağlıyorum. Gastroenteral bozuklukları konuşuruz. Oradan konuşuruz kalp sağlığımızda neler yapmamız gerektiğini. Döneriz işte, grip mevsimi geldi. Oradan gideriz Caner Giray Hoca ile pazarlama strateji. Konuşuruz abi, konuşacak mevzu çok. Futbol konuşmanın gereği yok çünkü. Çünkü futbol bu doğrultuda eğer ilerlediği ve hiçbir şey değişmediği sürece, bence bir ara bana bunu Aytaç Koç söylemişti, Formula 1 bir sirk demişti, ben de Türk futbolunu bir sirk olarak görürüm. Sirkte herkesin rolü bellidir ya, bence burada yöneticiler herkese bir rol biçmişler. Bu yıl X takım şampiyon olsun, şu ikinci olsun, bu üçüncü olsun, hadi buna göre destekleyelim. Sonraki yıl bu olsun. Bütün futbolcuların emekleri palavra, taraftarların hüzünleri, öfkeleri, sinirleri palavra. Böyle düşünmemek için kendimizi nasıl tutabiliriz? Tek bir şartla tutabiliriz. Evet ya, böyle bir çirkinlik 2022'de ortaya çıkmış.

0: yapmış 25'te Antalya'da, işte Eskişehir'de yürekli, cesur hakem kardeşlerim gitmiş başvuruda bulunmuş. Ya en baştan beri söylüyorum, belki de bu işin en temiz hakemlerdi. Sen bahis ve şike hadisesini direkt hakemler üzerine kurguladın. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'na soruyorum. Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde 1000'e yakın adam var. Bu 1000'e yakın adam hiç mi bahis oynamamış? Hepsi sütten çıkmış ak kaşık mı? O zaman abi vallahi Türkiye Futbol Federasyonu'nun olduğu alanı kutsal mekan olarak tabir edelim. Çünkü hepsi gerçekten evliya gibi adamlar. Hiçbiri oynamamış, tebrik ediyorum. Ya da Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı temsilciler hiç mi bahis yapmamışlar? Yani sadece hakemler yapmış. Gariban 1200'e yakın futbolcu yapmış. Alt liglerde, üst liglerde. O isim adamlar hiçbiri bahis oynamamış. Yani aramızda bile bahis muhabbeti yapılırken uçaklarda bilmem nelerde, bunu en güzel sen biliyorsun. Hiç yapmamışlar. Bir de doktor yapmış gariban, malzemeci yapmış. Yavuş, bizim ya aklımızda dalga geçmeyin ya bizi gerizekalı yerine koymayın artık ya, yapmayın bunu ya. Ya bizim bir aklımız var, cücük de olabilir, küçük de olabilir ama bizi aptal yerine koymayın, yapmayın bunu. Yani bize deyin ki baba deyin ya, biz böyle dizayn ediyoruz. Tamam, bundan sonra böyle olacak. Siz de bunu kabul edeceksiniz. Futbolda bizim dediğimiz olacak. Ya ben de ya sen sevgili Aydın Cingöz, Haluk Yürekli ve neydi ya adını hep unutuyorum. Vatan Gazetesi İbrahim Seten. İbrahim Seten'in programı seyrettin mi ya? Ya İbrahim Seten diyor ki bir tane adam isim de veriyor. Sayın Başkan'ın odasını alıyor. Dinlene dinlene dövüyorlar diyor. Yani adamı dövüyorlar. Sonra bir kısmı dinleniyor, bir daha dövüyorlar falan. Böyle hadiseleri anlatıyor. Ben böyle şok içerisinde dinledim. Yani kendimi bir anda arkadan böyle Godfather müziği falan bekliyorum, böyle baba filminde. Don Corleone bir yerden çıkacak falan. Çocuk sen bu işlere karışma diyecek falan böyle. Anladın mı? Sonra öteki tarafta Ahmet Çakar'ı dinliyorum. O bir şeyler anlatıyor. Ben spor adamı olmak için girdim bu mesleğe. 37 yıldır ben Şampiyonlar Ligi anlatıyorum. Futbol anlatıyorum. İnsanları anlatıyorum. Futbolun gereklerini anlatıyorum. Oturuyorum. Mezzella nedir onu öğrenmeye çalışıyorum. İşte versatil futbolcu ne demek onu öğrenmeye çalışıyorum. Yeni terimleri öğreniyorum. Sonra o açıyorum scoutların kitaplarını okuyorum. Dönüyorum dünya futbol gelişimini okuyorum. Yanlış abi. Hepsi yanlış. Benim oturup baba filmini seyretmem lazım. Oradan çıkıp Kurtlar Vadisi hayatımda hiç seyretmedim. Onu seyredeyim. Oradan Ezel'e döneyim falan. Böyle şeyler yapayım ben yani. Bizim Türk futbolu batan dibine girmiş. Dışarıya da çıkmamış. Ve biz hepimiz haybeye havanda su dövüyoruz. Ben sabahları yaptığım yayınlarda bana yapı var diyenlere, yahu saçmalama kardeşim ne yapısı deyip 1000 tane laf söyledim ya. Yuh olsun bana ya. Bak bana yuh olsun hocam. Ben tam bir malmışım. Kendimi mal ilan ediyorum. Yani bundan sonra anons yaparken mal emretiyle ve bağlanacağız diyebilirsin.
1: Estağfurullah, öyle demeyelim.
0: Ya öyle diyelim abi. Yani ben bu kadar olabileceği aklımın ucundan dahi geçmedi. Yani böyle bir şey olabilir mi? İstenileni istenilen maça veriyorsun. İstediğin hakemle ilgili şantaj yapabilmek için emniyet güçlerinden hakemleri devreye sokmaya çalışıyorsun ki adamlar etik oldukları için hadi kardeşim diyorlar. Kardeşim biz hepimiz seyretmedik mi ya, sana da geldi bana da geldi bir hakemle bir gözlemcinin cinsel içerikli videoları. Bunlar nasıl ele geçti? Demek ki böyle ele geçti. Herkese geldi, spor basınındaki herkes işte hanımefendiyle beyefendinin o namahrem ilişkilerini maalesef gördük, çok üzülerek söylüyorum. Ya bu kadar kirlenmiş, bu kadar pisliğin içerisine batmış bir yer var mı ya? Ya bak saat kaç olmuş, hiçbir yerden hiçbir şekilde şey yapma, yapmıyor. Sen söyle ismini. Yanıt gelmiyor. Yani hiçbir yerden, hiçbir şekilde, hiçbir kurum TFF'ye bağlı. Ya ben soruyorum sana ya. TFF'de 1000'e yakın adam çalışıyor. Ne iş yapıyorlar Çağatay? Lütfen bana anlatır mısın? Bir şeffaflık ilkesi var mı? Ahmet orada koy abi. Mehmet'i de getir oraya. Mustafa'yı da getir. Ali'yi de getir. Hasan'ı da getir. Emre'yi de getir. Çağatay'ı da getir. Hepsine maaş verelim. Kimin parası bu? Bu para kulüplerin parası. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ne geliri var Allah'ını seversen? Milli takımlar üzerinden yaptığı sponsorluklar dışında. Hep beraber hadi uçak tutalım. Riyad'a gidelim. Riyad'a gidelim maç seyretmeye. Ulan ben uçağa bir bindim. Riyad uçağına Mehmet Büyükekşi döneminde. Ya bir tane de bir futbol adamı tanıyayım değil mi yani? Var da. Hani muhabirler onlar bunlar burada kalmış. Ne kadar influencerlar. Kalça gösteren, meme gösteren, dudak gösteren, estetik nasıl yapılır anlatan, yemek yiyen, yemeğe kusan, aa ben çok yedim diyen, aa ben az yiyorum diyen. Bütün saçmalıkları sosyal medyaya taşıyan adamlar o uçakta. Ve biz hep beraber Riyad'a gittik. Ve saçmalığın daniskasını da Riyad'da yaşadık. Maç oynanmadı. Bu kadar saçmalığı Riyad'a götürürsen zaten başka bir şey de bekleyemezsin. Şimdi ben bunları söylüyorum. Ben o zaman da bunları anlattım. Tukaka edildim. Mehmet Büyükekşi'nin falan kabahati yok dedim. Bugün de aynı noktadayım. İbrahim Hacı Osman'ın falan kabahati yok. İbrahim Hacı Osmanoğlu da böyle yönetiyor. Yani böyle başa böyle şapka gerekir.
1: Evet.
0: Başka da bir şey yok.
1: Emre'cim araya da gideceğiz. Kitabın ortasından konuştun her zamanki gibi. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir şeyler varsa onu da alayım.
0: Hocam kral çıplak. Eklemek istediğim sadece bu. Türk futbolu rezil bir dönem geçiriyor. Ben hani hep diyorlar futbol siyaset, siyaset futbol. Hep içinde zaten kardeşim işte. Sayın Akın Gürlek bunu yapmasa kim yapacaktı? Siyaset yaptı. Adaletin en önemli ismi çıktı. Bas bas gösterdi. Dirayetli bir şekilde durdu. Ben Sayın Akın Gürlek'ten şunu rica ediyorum abi. Türkiye'de futbola bir ay ara versin. İçişleri Bakanı ile konuşsun, Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'la konuşsun. Bir ay futbola ara verilsin, her şey temizlensin, yeniden dizayn edilsin. Türkiye futbol. Ben bugün Twitter'da paylaştım. Yani hani Emre ile konuşuyor da nece konuşuyor kardeşim, ne anlatıyor derlerse. Bak ben sana 5 maddede özetleyeyim hızlıca. Delege sistemi yeniden düzenlensin. 305'ten 3000'e çıkartılsın. Ve delege sistemi değişirken Süper Lig kulüplerine %30, birinci lig kulüplerine %15, amatörlere, altyapılara %20, futbolculara %10, teknik direktörlere %10, hakemlere %10, kadın futboluna da %5 delege verilsin. Medya, bilim adamları, akademisyenler delege sisteminin içinde yer alsın. TFF yönetimi ve kurullarının güç yoğunlaşması engellensin. MHK'nin bağımsızlığı sağlansın ama MHK başkanını bir şekilde kulüpler planlasın. Kendi iradeleriyle Türkiye Futbol Federasyonu futbolunu kendi pazarlamasın. Kulüpler Birliği pazarlasın. Aynı İngiltere örneğinde olduğu gibi. Gözlemci sistemi, il yönetim MHK sistemleri, ilden hakem seçim sistemleri tamamıyla değişmeli. Hepsinin önerilerini tweet attım hocam. Uzun uzun yazdım. Burada resimle de anlattım, anlamayanlar için görsel de koydum. Audio Vision'dır ya anlatı. Audio Vision'da yaptım. Sistem bu kadar net, bu kadar basit, bu kadar açık. Bunları değiştirmediğin sürece bizim her sabah konuşacak binlerce mevzumuz olur. Türk futbolu batmıştır. Bak batmıştır. Hem de Titanic gibi batmıştır. Yani buzdağına çarpmış ve batmıştır. 10 dakika içinde batmıştır. Şu anda Türk futbolu batak. Bana kimse 11, 12, 13 Ekim'de oynanacak maçlarla ilgili sual sormasın hocam. Çünkü Deniz'in çok güzel bir lafı var. Diyordu ki bana hakemi söyle ben sana skorla ilgili değerlendirme yaparım diyordu.
1: Emre Tilev çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerini bizimle paylaştığın için. Bu arada dinleyenlerimiz Radyo Gol'e devam etmiyor mu diye iki gündür duyamıyoruz Emre abiyi demişler. Sen de bir açıklama yapar mısın bununla ilgili? Onları da aydınlatmış olalım.
0: Tabii ki pazartesi ve salı günü ben şu anda Antalya'dayım. Antalya'da bundan yaklaşık 5 ay önce verdiğim bir söz var. Masterlar turnuvası var burada. İşte Pascal Numa'dan tut da Begeç Arslan'a, Ümit Karan'dan tut da eski 40+, 45+ ve 50+'daki futbolcuların kendi aralarında oynadıkları bir turnuva var. Yaklaşık 30 takım katılıyor. Buna da Masterlar Euroleague Kremlin Cup diyorlar. Kremlin'de yapılıyor bu, yani Kremlin Oteli'nde yapılıyor. Ben de şu anda orada bu maçların finallerini anlatacağım. Yani dün bir tanesini anlattım. Bugün yine 3 tanesini anlatacağım. Böylelikle 40 yaş, 45 yaş ve 50 yaş üstünde şampiyonlar belli olmuş olacak. Onun için 2 günlüğüne buraya kaçtım. Burada sağ olsun Berk izin verdi. Biraz da para kazanmaya çalışıyorum. Ondan sonra açık abi, niye palavra söyleyeyim yani? Para kazanacağım. Sonra da döneceğim. Yani biz birazcık daha böyle, hani şimdi KRT ile anlaştım tabii, oradaki spor yapısının içindeyim. Oradan da izin aldım çünkü. Bu 3 ay önce, yani işsiz dönemimde verdiğim sözdü. Sadece radyoya devam ederken verdiğim sözdü. Sözü vermeden önce de hem İlhan abi aramıştım hem Berk'i aramıştım. Böyle 2 günlüğüne kaçabilir miyim? Biraz para kazanacağım demiştim. Onlar da tabii ki Emre abi bak keyfine dediler. Ona binaen izin almıştım. Ya yoksa hani ya vay buraya öncelik tanımıyorsun, oraya hemen bunu yaparlar çünkü saygıdeğer dinleyenlerimle arasında bunu yapanlar çıkabilir. Hemen bir tanesi yazmış zaten. Mal Emre Tilev'le bağlanabilir miyim demiş. Yani bana mal dedim ya. Onun için yani yazmış. Yazlar da yazsın zaten. Ben kendimi kabul ediyorum. Ya ben bu değerlendirmeyi kendim için yapıyorum. Bu benim öz eleştirim. Sen şu öz eleştiriyi yapabiliyor musun mesela? Ya kardeşim ben XYZ kulübünün takımdaşıyım ama bu XYZ kulüplerinin takımdaşıyken bu kulüplerin yapmış oldukları acaba Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir karşılığı olmuş mudur sualini sorup kendi takımın üzerinden okuyabiliyor musun? Mesela ben yine bakıyorum bugün Twitter'a. Fenerbahçe ile hemen 3 Temmuz'u koymuş. Galatasaraylı biz tertemiz izlemiş. Sanki her şey Galatasaray üzerinden döngülendi gibi. Beşiktaşlı işte bak bu işi Serdar Adalı çözdü. Serdar Adalı bir konuştu. Ortalık tamamen değişti demiş. Anlatabildim mi? Değil, o değil hocam. Sen yine takımdaşlık, renktaşlık, kendi renklerin üzerinden konuşacaksan hikaye hocam hiçbir şey değişmez. Ben Türk futbolunun temel dinamiklerinin değişmesi gerektiğini anlatıyorum. Felsefe değişmeli diyorum ama değişmez. Bak bugün, dün 50 yaş üstü, 50 yaş üstü, bak sen kaç yaşındasın Çağatay?
1: 50 küsür diyelim.
0: Ben de 56 yaşındayım. Yani biz 56 yaşına geldiğinde olgunlaşırız değil mi? Hmm. Yani bugün mesela ben bazı şeyleri daha olgun karşılıyorum. Mesela gençken daha agresif, daha sinirli davranıyordum. Ya bazen yine öfkeleniyorum da, ama bunu yine kompanse edebiliyorum. Kendimi öz eleştiri yapabiliyorum. Az önce Mal Emre Tilev tanımlamasında olduğu gibi. Ulan ben burada hata yapmışımı daha analiz ederek ortaya koyabiliyorum. Ya dün 50+ maçı anlatıyorum burada. Kremlin Euro Cup. Adamlara hakem orada bir çocuk penaltı verdi. Vay sen bize niye penaltı verdin diye takımı çekti sahadan. Yani düşün. Yani biz hala buradaki eski futbolcu mantığında bile doğru yolu bulamıyoruz. Ben bunu anlatıyorum işte. Sen burayı değiştireceksin kralım. Burayı değiştirdin mi? Yani futbol felsefeni, o yüzden hani diyor ya sabahleyin adam. Ya Emre abi diyor, ya niye bilim konuşuyorsun? Çünkü bilim gerçekliği ortaya koyar. Gerçeklik ilkesinin ana temasını ortaya koyar. O yüzden ben Türkiye'nin en önemli, en seçkin bilim insanlarını sabah yayına bağlıyorum. Bağlıyorum ki insanlar bir şey öğrenip farklı şeylerden çıkış yapsın diye. Yani yoksa şimdi hayatı boyunca hiçbir şey değişmediğinde TFF istifa etmedi. MHK'de Ferhat Gündoğdu ve şey tutuklandıkları için zaten düşecekler. Yeni MHK geldi. Peki senin maçlarla ilgili kafanda şüphe olmayacak mı? Ben sana söyleyeyim. Pazar, cumartesi günü Fenerbahçe yenilecek. Pazartesi bize bağlanacaklar. Diyecekler ki vay şike yaptılar bu maçta. Fenerbahçe'mizi yediler. Beşiktaş olacak. Bu sefer Beşiktaş'ı yediler. Galatasaray olacak. Önümüzü kestiler. Ya kardeşim bu ülkede çıktı. İnsanlar demedi mi biz bu ligi oynatmayız? Oynandı mı? Oynandı. Birileri çıktı bu işlerde şaibe var dedi. Gitti işte, bunlar şimdi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yani özetle şunu söylemeye getiriyorum. Biz Türk futbolunun bütün dinamiklerini yıkmalıyız. Bak uzattım biraz ama özür dilerim. Bunun da müsebbibi yine inşaat felsefesi. Bugüne kadar Türk futbolunu hep inşaatçılar yönetti. Doğru mu? Evet doğru. E peki o inşaatçıların diktiği evlerin altında kalan 100 bine yakın adam hem 6 Şubat depreminde 11 ilde, hem 1999 depreminde 17 Ağustos'ta, hem ondan sonraki süreçte Bolu'da vefat etmedi mi abi? Biz bu inşaatçılar yüzünden bu işleri yapan insanların

0: çaldıkları kumdan, çaldıkları demirden, çaldıkları betondan dolayı ölmedik mi abi? Şimdi de Türk futbolundan çaldılar ve ölüyoruz abi. Öldük ya. Türk futbolu öldü. Bugün Türk futbolunun ölümü selası veriliyor. Selası duyuyor musun hocam? Selatü diye selası veriliyor. Türk futbolunun selasını veriyoruz. Bari adam gibi gömelim. Türk futbolunu adam gibi kefenleyelim. Adam gibi yıkayalım. Adam gibi gömelim. Sonra da mezar taşını yaptıralım. Ardından da yepyeni bir Türk futbolunu büyütelim.
1: Evet. Emiciğim teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum Çağatay. Zaman ayırdığın için teşekkür ediyorum.
1: Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Antalya'da selamlar olsun.
0: Sağ ol kardeşim. Kendine çok çok iyi bak.
1: Görüşmek üzere.
0: Bu arada...
1: Bu arada bir şey diyordu. Pardon. Hemen arayalım canlı yayında. Emre'cim son anda telefonu kapattım, kusura bakma, bir şey diyordun galiba. Tekrar yayına veriyorum o zaman seni.
0: Ya bu arada hakkını helal et diyecektim. Sabahları senin sularından, hamidiyelerden birazcık hamitliyorum, içiyorum. Bilgin alsın.
1: Rica ederim, helal olsun. Emre Tilev, görüşmek üzere.
0: Hoşçakal.
1: Evet, 0212 273 10 10'a mesajlarınız adeta yağmaya devam ediyor. Artık kısa bir hem reklam arasına gideceğiz. Bir ara vereceğiz. Su molası, ardından yine kalan vaktimizde çok önemli, çok değerli konuklarla, spor yazarı, avukat, bilir kişilerle devam edeceğiz. Lütfen Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'den ayrılmayın.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Reklam bitti.
4: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
5: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de spor yazarlarımıza bağlandık. Şimdi de tabii gündemdeki haberlerle hep devam ettiğimiz için sıcağı sıcağını biliyorsunuz, sabahta da gündemdeki en önemli konu Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'in yapmış olduğu açıklamalardı. Bu açıklamalarla ilgili şu anda telefonumuzun diğer ucunda avukat Emin Özkurt var. Emin Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?

0: Merhaba Çağatay Bey, iyiyim, teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkürler. Tabii Emin Bey, yani sabah operasyonla uyandı herkes, doğal olarak da merak ediyor. Şimdi hakemleri mobbing ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında oldu. Siz benden daha çok vakıfsınız. 7 kişi şu an gözaltında. Bu konuyla ilgili bizi aydınlatabilir misiniz? Çok da tecrübeli bir isimsiniz. Ben de o yüzden mikrofonu size bırakmak istiyorum. Emin Özkurt.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi operasyonla ilgili basında çıkan haberlerden anladığımız kadarıyla Türk futbolunun yönetim mekanizmasındaki büyük bir yapısal çatlakla karşı karşıyayız. Soruşturma dosyası kapsamında adı geçen isimler öyle sıradan kimseler değil. Bir tanesi uzun yıllardır o pozisyonda olan ve sıklıkla da Sayın Ali Koç'un ve Sayın Serdal Adalı'nın beyanlarıyla tartışılan bir isim Ferhat Gündoğdu. Hı hı. Yine İstanbul Şube Başkanı, bu Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği'nin Ferdi Karaduruk. Onun dışında da çeşitli eski MHK üyeleri ve sair futbolun hakem camiasından önemli isimler. Şimdi bu incelenen veyahut da basında görülen belgelerde yer alan suçlamalar basit idari hataların çok ötesinde organize ve kasti eylemleri barındırıyor. Hı hı. Bir kere bir hakemin sınav kağıdının daha sonradan kalmasını sağlayacak şekilde değiştirilmesi. Öte yandan yine hakem imtihanına ilişkin, hakemlik sınavına ilişkin soruların birilerine verilmesi, tabiri caizse çalınması iddiaları. Bunlar da bu dosyanın içerisinde var. Yine hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapılması. Bunların hepsi şu anda masada. Gözaltılara dayanak olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde delillendirilmiş ki belli bir noktada bu gözaltılar yapıldı.
1: Evet Emin Bey, bu arada dinleyicilerimiz, çok özür dilerim, evet, sözünüzü kestim. Dinleyicilerimizden devamlı sorular geliyor. Bu süreç ne zaman sonuçlanır hocam, lütfen sorabilir misiniz Emin Bey'e demişler.
0: İkiye ayrılacak bu süreç. Bunun bir ayağı şu anda savcılığa yansıyan yargılama süreci olacak ki bu yıllar sürecek. Öyle kolay bir netice yok. Biliyorsunuz adli yargıda, ceza yargılamasında mahkemeye, genel mahkemelere iş gittiğinde aylarca süren bir hukuki süreç oluyor. Ama spor hukuku ve futbol hızlı akan bir nehir. Dolayısıyla bu noktada bir bekleme, bir gecikme, bunlar mümkün değil. Ben size net bir şekilde şunu söyleyeyim. Hı hı. Bu MHK'yla, bu Merkez Hakem Kurulu'yla bu ligin devam etme imkanı fiilen ortadan kalkmıştır bu gözaltılarla birlikte.
1: Evet. Bugünden bir itibaren mi geçerli bu?
0: Bugünden itibaren.
1: O zaman, yapılması gereken şey ne? Yeni bir MHK'nin atanması mı?
0: MHK'nın şu anki MHK yapısının federasyonun alacağı kararlarla tabiri caizse lağv edilmesi lazım. Ve onun yerine yeni bir MHK ve yeni kişilerden oluşan bir heyetin oluşması lazım. Bunu yapmadığı takdirde Türkiye Futbol Federasyonu sıkıntıya girer. Benim gördüğüm yıllar içerisinde spor hukukunda uğraşıyoruz. Benim gördüğüm bu. Bu kolu kangren olmuş kolu kesip atmak zorunda federasyon başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu. O iradeyi gösterecek kararlılıkta olduğunu düşünüyorum. Zaten çeşitli uyarılar daha önceden yapılmıştı. En son Sayın Başkan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bizzat federasyonun Riva'daki tesislerinin önünde nasıl oluyor da MHK Başkanı'nı görevden alamıyorsunuz, yani nasıl bir güç diye açıklamalar yapmıştı, hatırlarsınız. Şimdi biraz süreç artık hareketlenmiş olur. Burada ağır ceza mahkemelerinde görünmesi muhtemel nitelikte ağır suçlar var. Evrakta sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, görevi kötüye kullanma, bu sınav sorularının tabiri caizse belki birilerine teslimi, çalınması. Ne yazık ki ağır iddialar. Ama işte bu iddiaların altında da futbolun en önemli kurumlarından birinden bahsediyoruz. Maçta, sahada maçın neticesini etkileme imkanı olan en birinci sıradaki kişi hakemdir. Herhalde bu konuda hiçbir tartışma yok. Verdiği kararlarla, alacağı kararlarla veya vermeyeceği kararlarla maçın neticesine

edebilir. Pek çok maçta da zaten futboldan çok hakemlerin konuşulduğunu görüyoruz. O nedenle bu çerçeveden baktığımızda Çağatay Bey, ben ivedilikle federasyonun harekete geçeceğini düşünüyorum. Merkez Hakem Kurulu'nu lağvedip yeni bir kurul oluşturma durumuna gireceklerini tahmin ediyorum. Bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde mutlaka yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Ligler başlamadan biz yeni bir MHK'ya

0: da bana. Diyor ki Çağatay Hocam, kulüpler ileride açılacak bu davaya müşteki olarak katılabilir mi diyor. Bu durumu sorabilir misiniz Emin Bey'e demiş Volkan Bey.
1: Yani kulüplerin buna katılabilmesi için müsabaka sonucundan etkilenen taraf olmaları gerekir. O da şikeye girer. Şu an masada şike ile ilgili bir iddia yok. Şu an masada olan iddia hakemler arasında hiyerarşik yapıyı kullanarak belli hakemlerin önünün açılması, belli hakemlerin de mobbinge uğratılmak suretiyle klasman düşürülmesi seçenekleri var. Hı hı. Burada ancak müşteki olarak dosyaya müdahil olabilecek kişiler bu sınıftan düşürülen, klasmandan düşürülen gerçek kişi hakemler olabilir. O konuyla ilgili de zaten soruşturma çerçevesinde ifade vermeye giden hakemlerin olduğunu duyuyoruz. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bunların ifade beyanları da ortaya çıkacak. Yani bu önemli noktalardaki MHK'da etkili olan, Hakemler Derneği'nde etkili olan kişilerin kendilerine nasıl muamele ettiği ve neler talep ettikleri noktaları da aydınlanır. Biz bunları şimdi beklememiz lazım. Yani şu an için liglerin sonucunu etkileyecek, şampiyonlukların el değiştirmesine vesile olacak veya ligden düşen takımların yeniden karara bağlanmasını gerektirecek bir noktada veya buna vesile olacak, sebep olacak bir noktada değiliz. Hı hı. Bir kere onu söyleyeyim. Soruşturma derinleşir, çeşitli bulgular özellikle belirli takımların lehine ya da belirli takımların aleyhine bir koordinasyon olduğu durumunu ortaya çıkartırsa, hı hı, o takdirde bu bahsettiğiniz seçenekleri konuşmaya başlayabiliriz. Şu an o noktada değiliz.
0: Bahtiyar Ekren diyor ki, Avukat Emin Üskurt'a sorabilir misiniz? Yani açıkçası Merkez Hakem Kurulu'nun kadrolaşmaya çalışmasının bir amacı olduğunu düşünüyorum. Bana göre demiş, kendi yorumunu yapmış. Kendi ekiplerini acaba yaratmalarının bir amacı neydi? Neyi hedeflediler? Dünya Kupası öncesi tüm bunların biliniyor olması, kupa sonrasına bırakılması konusunda Avukat Sayın Emin Üskurt ne der demiş. Ama tabii cevaplayıp cevaplamamak size kalmış Emin Bey.
1: Yani soru muğlak bir soru, çok net bir soru değil, şu açıdan değil. Şimdi iki ihtimal var. Bunlardan birincisi, bunu belirli bir gücü kendi lehine kullanmak ve o gücün gücü kullanma yeteneğine sahip olduğunu göstermek adına yapmış olabilir bu kişiler. Yani ben bu koltuktayım, istediğimi asarım, istediğimi keserim, istediğimi tayin ederim, istediğimi şu maça atarım, istediğime maç vermem. Bu benim gücüm ve ben bunu böyle kullanıyorum şeklinde bir kişisel ego, o pozisyonu kötüye kullanma sebebiyle bunu yapmış olabilir. Birinci ihtimal bu. İkinci ihtimal ise bu kararlarını paraya çevirmiş olma ihtimalleri olabilir. Yani bu noktadaki pozisyondaki güçlerini kullanmak suretiyle belki bir kazanç, maddi kazanç elde etmiş olabilirler. Veyahut da maçlarla ilgili, yani öbür gün hesap hareketleri ortaya çıktığında maçların neticesiyle ilgili bu adımlarının karara bağlanmasıyla alakalı yani bu kararlarıyla birlikte maçların sonuçlarını etkilemesi söz konusu olabilir ki o zaman iş daha da ciddiye gider. Yani onu söyleyelim Çağatay Bey. Ama şu an itibariyle soruşturma şikeden ziyade, maç sonucunu etkilemeden ziyade daha çok hakim durumun kötüye kullanılması diyebileceğimiz o pozisyondaki insanların bu yetkilerini kendi lehlerine kullanmaları, istedikleri şekilde kullanmaları anlamında bir soruşturma yürütülüyor.
0: Emin Bey, ben şunu da merak ediyorum. Şimdi şahıslara bakıyorum. Ferdi Karadoruk isimli şahsın işte mobbing, müstehcenlik, işte güveni kötüye kullanma, suç isnatları kapsamında işte Ali Can Sağlar ismi var. Bu şahsın hakem listelerinin belirlenmesine yönelik görüşmeler yaptığı, işte Ahmet Şahin isimli şahsın evrakta sahtecilik yaptığı. Yani geneli bir baktığımızda mobbing ve evrakta sahtecilik suçunun yaptırımı, tabii siz bildiğiniz için soruyorum, ne oluyor, nasıl bir ceza alınıyor genel olarak?
1: Şimdi mobbingi geçelim. Mobbingin bir cezası yok. Oradan bir yere varılmaz. Mobbing TCK kapsamında ancak ya eziyet ya da kasten yaralama suçu kapsamında değerlendirilebilecek bir suç. Dolayısıyla o çok zor. Ama sahtecilik ve yanıltma suçu, sahtecilik suçu daha doğrusu, resmi belgede sahtecilik, Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesinde düzenlenmiş ve

0: kamu görevlisi tarafından, bunlar biliyorsunuz kamu görevi gördükleri varsayılıyor hakemlerin futbol çerçevesinde pozisyonları gereği. Kamu ile ilgili kamu görevini çerçevesinde resmi belgede sahtecilik yapıldığında bunun cezası Türk Ceza Kanunu 204. madde çerçevesinde 3 yıldan 8 yıla kadar.
1: 3 yıldan 8 yıla kadar.
0: Evet. Hı hı.
1: 8 yıla göreceğiz kadar net, yani kimin yani neyle? Net hani hapis cezası mı oluyor?
0: Resmi belgede sahtecilik yapılacak olan yargılama neticesinde kesinleşir ise bu kişiler Türk Ceza Kanunu madde 204 çerçevesinde en az 3 yıl en fazla da 8 yıla kadar hapis cezası alırlar.
1: Yaşar Kut diyor ki hocam bizi en kötü ne bekler avukat Emin Bey'e göre sorusu var.
0: Vallahi ya şu söylemek gerekirse zaten kötü bir durumdayız. Bu soruşturma bu manada belki bir şeylerin düzelmesine vesile olur. Biz yani her hafta sahada oynanan maçlardan ziyade verilmeyen penaltılar, verilen penaltılar, hakemlerin takdiri bunları konuşuyorduk. Yani şimdi belki bu değişiklik, mecburi yapılması gerekecek olan bu değişiklik, bu konuların daha az konuşulmasına sebep olabilir. Yani her yerde gerekli olan tek bir şey var. Türk toplumunun ve Türk milletinin spor anlamında da ilerleyebilmesi, daha ileriye gidebilmesi için liyakatlı insanların, hak edinin, hak ettiği yere objektif koşullar sağlanacak objektif koşullar içerisine getirilmesi lazım. Şimdi bu yazışmaların bir kısmına bakıyoruz. Medyaya yansıtılmaya başlayan WhatsApp yazışmaları var. Yani korkunç derecede bir keyfilik var. Adam sırf beğenmediği adamı altını kaydırmak için çok ambiyane tabirlerle onların yani görev almamasını sağlıyor. Tamamen keyfi yazışmalar. Böyle bir şey, böyle bir iklimden sağlıklı bir futbol neticesi alınabilir mi? Alınamaz.
1: Recep Bey demiş ki Beşiktaş'ın bu sezon maç sonucuna hakemlerin etki ettiği iki tane maç diyor. İki tane maç var. Beşiktaş davaya müşteki sıfatıyla katılabilir mi? Emin Bey'e sorabilir misiniz demiş.
0: Özellikle Beşiktaş camiası siz soruda da belirtildiği üzere iki maçta Diyarbakır müsabakasında ve Alanya müsabakasında ciddi hakem hatalarıyla karşı karşıya kaldı. Zaten Sayın Serdar Adalı da bu konudaki beyanlarını sürekli somut ve haklı gerekçelere dayandırarak yaptı. Ama tabii biraz evvel de dediğim gibi burada kulüpleri doğrudan doğruya şu an itibariyle ilgilendiren bir netice çıkmaz. Burada hakem camiasına yönelik bir mobbing, belgede sahtecilik ve sınav sorularının çalınmasıyla alakalı veya sınav sorularının manipüle edilmesiyle alakalı bir süreç yürütülüyor. Bunun tarafı ancak gerçek kişiler, hakemler olabilir. Kulüplerin şu aşamada olma ihtimali yok. Ama bu iş ve bu kurgu sistemsel olarak belirli takımların aşağı çekilmesi, belirli takımlara karşı negatif karar verilmesi, belirli takımların da öne çıkartılması amacıyla yapıldıysa ve buna ilişkin somut verilerle bir korelasyon yani bir ilişki ortaya çıkarsa o takdirde suçtan zarar gören olarak kulüplerin de müdahale olma durumu söz konusu olabilir. Ama Çağatay Bey o noktada henüz değiliz. Bunun için erken. O nedenle bu işi kulüp taraftarlığı kapsamının dışına çıkartıp bizim şeye odaklanarak, sürece odaklanarak ilerlememiz lazım.
1: Rüstem Bey de diyor ki o zaman diyor hakemlerin yönettiği maçlarda incelenecek mi diye bir sorusu var.
0: Biraz evvel verdiğim cevap çerçevesinde eğer bu yazışmalar içerisinde belirli maçlara ilişkin özel kurgular fark edilirse ortaya çıkacak olan ifadelerle bu da desteklenirse o takdirde soruşturma genişler.
1: Evet. Peki bir yandan da tabii daha önce açılan bu şike kapsamında da Emin Bey davalar devam ediyor değil mi?
0: Tabii tabii. Bahis operasyonları çerçevesinde hukuki süreçler devam ediyor.
1: Sizin tabii öngörünüz, hani sözünüzü kestim affedersiniz. Öngörünüz doğrultusunda yine sonuçlanmasına tahmin ettiğiniz yıl var mı, tarihler var mı?
0: Ceza yargılamaları çok uzun sürüyor Çağatay Bey. Ne yazık ki adli yargıya yani mahkemeler intikal eden bütün konular yıllarca sürüncemede kalıyor. En basit bir kira uyuşmazlığı bile 2 yıl, yerel ilk derecede 2 yıl istinafta para rakamına göre de belki 1,5-2 yılda Yargıtay'da 6 yıllığı bulabiliyor. Burada ağır cezalardan bahsediyoruz. Hı-hı. Onun sürecinde siz şey yapın. Yargı Türkiye'de, Türk yargısı ağır işler ama sonuçta bir şekilde işler. Evet. Türk devleti de kaydeder. Sonuçta bir şekilde mutlaka hesabını sorar. Benim bildiğim ve gördüğüm budur.
1: Emin Bey, şimdi sizle konuşmaya başladığım andan itibaren yaklaşık 30-35 tane soru geldi. Hala da gelmeye devam ediyor ama genel olarak hani ana tema şu. Diyorlar ki yani şimdi eğer şebekeleşme neticesi varsa ve bu maçlara sirayet ettiği de anlaşılırsa, yani sormak istedikleri, öğrenmek istedikleri dinleyicilerimizin şu: eğer bu kanıtlanırsa geriye dönük şampiyonluklar ve Avrupa kupaları da dahil olmak üzere bir güncelleme yapılır mı diye en çok merak edilen soru bu.
0: Bakın, Türk spor yargısı anayasa çerçevesinde güvenceye alınmıştır. Şu manada, yani spor tahkim kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu tahkim kurulunun verdiği kararlar bizim Türk anayasasına göre sporun disiplinine ve yönetimine ilişkin kararları gözden geçirdiği için, yani ligin tescili, hangi takımın şampiyon ilan edilip hangi takımın lig düşürüldüğüne karar verme gibi tahkim kurulu denetimiyle birlikte kesinleşir. Dolayısıyla şu aşamada geriye dönük olarak şeylerin şampiyonlukların el değiştirilmesi, düşen takımların yukarı çıkarılması, yukarı çıkmış takımların düşürülmesi gibi bir durum söz konusu değil. O noktada değiliz. Öyle bir şu anda durum söz konusu değil. Ama yarın öbür gün bu takımlar arasında, bu takımlarla ilgili olarak, belirli takımlara yönelik özel bir kurgu yapıldı bu yazışmalardan, bu ifadelerden filan ortaya çıkarsa, hı, o ayrı bir incelemenin konusu olabilir. Ondan sonra bu konuları konuşma ihtimali olabilir.
1: O da yıllar sürer değil mi Emin Bey, o da?
0: Yıllar sürmez, hayır. Spor yargısıyla genel yargının, adli yargının arasındaki en önemli fark Çağatay Bey hızıdır. Spor yargısı, özellikle de futbol hukuku, çok hızlı ilerlemesi gereken bir kurumdur. Çünkü ligler devam ediyor. Önümüzdeki sene yeniden bir lig oluşacak. Bunlar sürüncemede bırakılacak süreçlerle ilerlemez. Hı-hı. Ama onlar da veriye dayanması gerekir bu soruşturmalara. Şu an için önümüzdeki veriler bunlar. Bunlarla hareket etmeliyiz.
1: Vallahi Emin Bey, benden daha çok soru aldınız Emin Bey vallahi.
0: Bu arada
1: Türkçeniz de çok düzgün, çok da tebrik ediyorum sizi. Bir dinleyicimiz var, onu da müsaadeniz olursa sormak isterim. Osman Özdemir diyor ki: Emin Bey'e sorar mısınız hocam, bunlar neden bu kadar rahat davranıyorlar? Hiç mi denetleme yok diye bu soruyu çok merak ediyorum.
0: Çağatay Bey, ne yazık ki Türkiye'deki şu an içinden geçtiğimiz dönemde en büyük sorgulama bu. Sadece bakın, futbolla da sınırlı değil. Bugün bir fon yolsuzluğundan bahsediliyor. Türkiye çalkalanıyor. Milyar dolarlar götürülmüş. Hı hı. Yani bu genel şu an içinden geçtiğimiz süreçle alakalı bir durum.
1: Şimdi mesela sınav soruları çalındı deniliyor ya. Bütün hakemlerin tekrar sınava tabi olması gerekmez mi diye Ziya Bey sormuş.
0: Detaylarını bilmiyoruz. Hı. Ne aşamada yapılmış bilmiyoruz. O, eğer bütün sınavın sorusu çalınmışsa, o sınava giren herkesin yeniden imtihanına tabi tutulması gerekir.
1: Evet. Avukat Emin Özkurt, çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için.
0: Saygılar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek saygılar güzel. Bizden hoşça kalın. Bir yandan da telefonlarım çalıyor. Hatta da arayan spor yazarı arkadaşlarımız var. Yine bakıyorum. Artık şeylere de bakalım. Sizlerden gelen. Instagram'da Çağatay Hoca adresini takip alan. Bir yandan bakalım. Ahmet Akar'a teşekkürler. Can Baba'ya teşekkürler. Ercan Köksal'a teşekkür ediyorum. Oo, Suat Çıtlak. Türk Kızılay Delegasyon Başkanı. Eniştemin oğlu da beni takip almış. Suat'cığım, sana da buradan sevgiler olsun. Murat Göçmen, Şafak Ünsal. Instagram'da Çağatay Hoca adresinde takip alan isimlere çok teşekkürler. Şafak Bey'e de, Halil Duman, çok teşekkür ediyorum. Bahri Bey'e çok teşekkürler. 1905 Mehmet Aydın, çok teşekkür ediyorum. Faruk Cihan, Yakup Keskin,

Ahmet Bey, yine çok çok teşekkürler. Çok mesaj geliyor. Valla iyi ki varsınız. Hemen şu anda geldi Sercan Beygo. Ona da teşekkürler. Bülent Esi, ona da çok teşekkür ediyorum. Nejat Yılmaz, Çağatay Hocam, milli takıma çok üzüldük. Adalet diyorum, Fenerbahçeli olarak demiş. Kemal Alcı, iyi yayınlar hocam, bundan sonra ne olacak? O zaman son 15 yılın şampiyonluklarının da incelenmesi gerekiyor diyor. Zaten Avukat Bey de biraz önce sizleri de aydınlatmıştır. Hocam selamlar, şu an radyo programı çok zevkle dinliyorum. Bir Fenerbahçeli taraftar olarak Gülen Medya, Emre Tilevlen selamlar demiş. Ayhan Demir'e de teşekkür ediyorum. Ahmet Akar, Emre Bey biraz önceki konuşmaları milyonların hislerine tercüman oldu. Saygılarımla. İstanbul Çapa'daymış, büfeciymiş, esnafmış Ahmet Bey de. Hayırlı işleriniz olsun inşallah. Sebo Dülger mesajını gizledi şu anda, göndermişti ama olsun. Rüstem Bey de yazmış, şu anda bir yandan da yazıyor Rüstem Çiftçi. Milli takıma İtalyano hoca getirilmeli yorumu yapmış. Devam ediyoruz. Vedat Ateş, Beşiktaşlı taraftarlardan, yine Çağatay Hoca Instagram adresini takip alan Orhan Mürekkepçi, teşekkür ediyorum. Mikrofon delisi beni takip almış. Gazeteci, basın danışmanı, televizyon programcısı. Normalde tanırım. Bakalım. Neyse, programdan sonra bakarız. Mustafa Bey'e çok teşekkürler. Özcan Batağa çok teşekkürler. Mutlu Yıldız'a çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Yorumları yapılıyor. Değerli dinleyenlerimiz, yarın sizlere çok önemli bir anons yapacağım. Yarınki radyo programımı muhakkak dinlemenizi rica edeceğim. Çünkü çok çok önemli şeyler söyleyeceğim. Çağatay Hocam, Bursa'dan Yaşar ben dinliyorum demiş. Yaşar Bey'e de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Sizlerden gelen mesajlarda şarj %1'deydi ama bitmeden yine isimlerinizi okumak istiyorum. Doğru söylüyorsunuz. Eniştemin oğlu demedim ki. Ama Necati eniştemin oğlu. Doğru söylüyorsunuz ya. Halamın oğlu. Evet, Suat. Emre Bey teşekkürler. Bir şey çıkar mı? Soruları çok var. Bu bir süreç. Hukuki bir süreç. Hep birlikte göreceğiz. Emre abi, az önce mesaj attım, radyoya bağlandığında Çağatay Hocam demiş. Evet. Hüseyin Bey'e de teşekkürler. Ben şuradan başlamak istiyorum. Çok mesaj var. Yine Sancar Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. Sercan Dikme şu anda yazdı. Oo, Mehmet Bey. HT Spor'dan. Şoför dostumuz, yolun açık olsun. Mesajını da şimdi gördüm. Kolay gelsin, uzun zamandan beri sizi dinleyemiyorum. Bugün zevkle dinledim. Harika bir yayın yapıyorsunuz. Başarılar dilerim demiş. Mehmet Bey, yolunuz açık olsun. Perşembe sabahı siz mi geleceksiniz beni almaya? İnşallah siz gelirsiniz, sohbet ederiz valla. İsimlerden devam edelim. Sancar Bey'e çok teşekkürler. Çok mesaj var. Benim %1 değil, çünkü programda %20 idi ama sizlerden gelen mesajlar doğrultusunda şarj %1'e indi. O da teşekkür etmek istiyorum ki sizin sayenizde. Yayınınız için teşekkür ederiz. Avukat Bey'in bağlantısı bize bilgi vermesi aydınlatıcı oldu. İstanbul'dan İzzet Bey. Ne mutlu ki sizleri aydınlatabildiyseniz, ben bir şeyler verebildiysem size, ki tam bir senedir sizlerle birlikteyim, her gün 14-16 arasında. O yüzden yarınki radyo programımı muhakkak yanımda olmanızı isteyeceğim. Abi, şu an her şeyi bırakıp gerçek olan geçim savaşına devam etmeliyiz. Ülkemizde futbol bitti mesajı var. Ayhan Bey de bu mesajı paylaşmış. İsimleriniz lütfen. Seda Gündoğdu diyor ki, yeni hakem kurulu başkanı kim olacak, onu bizler de bilmiyoruz. İyi yayınlar. Kısa olan mesajları da okuyorum. Bu lig devam edemez diyor Kadir Topaloğlu.

Atakan Yıldız, Çağatay abi iyi yayınlar. Avrupa yakasından şimdi Anadolu yakasına geçiyorum. Kartal'a aşırı yağmur ve trafik var. Senin de yayın sonuna geliyor. Dikkat et, sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ediyorum Atakan Bey. Beni de düşündüğünüz için ama ben otobüs, metrobüs, tekrar metrobüs yapıp tekrar otobüse biniyorum. Evet, eniştenizin eşi mantıken size daha yakın olmaz mı? Hep öyle dedik ya Enes Bey. Hani enişteden yola çıkıyoruz o yüzden. Ömer Hocalar. Evet, yarınki programla ilgili tahmininiz herhalde doğru sanırsam. Mesajınızı ilettim Avukat Bey'e, Ziya Bey, teşekkür ediyorum. Tüm sorularınızı da sordum. Emin Bey'e sorduk, bunların hepsini sorduk. Yukarıdan aşağıya doğru gidiyorum. Hakemlerden çok yanan, canı yanan takımlar var. Serdal Bey haklısınız ama süreci hep birlikte göreceğiz. Şu an için bana göre Fırat Aydınus demiş olabilecek aday. Mete Bey o da yorumunu paylaşmış. Abi yarın alarm kurdum seni dinlemek için muhakkak. Galatasaray nickname'li dinleyicimiz, isminizi yazmadığınız için WhatsApp'ta da gözükmüyor. İyi günler dilerim, yarın bekliyoruz demiş. Evet, Neslihan Tuğba Pürsünlü herhalde dediğiniz gibi olacak yarın. Ligin sportif gerçekliği yok demişti ama 9 ayda ülkeyi çözmüş demiş Mustafa Bey. Teşekkür ediyoruz yorumları için. Metrobüse çok telefona bakma, ben kullanmıyorum Yılmaz Bey, metrobüs kaptanı ben değilim. Telefonu değiştirin ya da pili kontrol ettirin, hep şarjı yok demiş Zafer Bey. Emriniz olur, ne demek. Tabii ki bir yandan da şarja da takıyorum. Instagram Çağatay Hoca'da artık yavaş yavaş programın da sonlarına doğru gelirken sizlerden gelen çok ama çok mesaj var. Oo Kıvanç'ım. Kıvanç Hocam. Sana özel sevgilerimi yolluyorum. Bakın Kıvanç Örsuvan da benim çok sevdiğim, takdir ettiğim, senelerce beraber çalıştığım bir arkadaştır. Kıvanç Beşiktaş'ta Rıdvan ve Semih'in bugünlere gelmesindeki en değerli insanlardan biridir. Onları yetiştiren hocadır. Kıvanç'ım sana da buradan selamlarımı yolluyorum. Şimdi gördüm mesajını. Oo! Herkese teşekkür ettin Çağatay Hocam, severek dinliyoruz sizi demişler. Ufuk Hocam, sana da buradan sevgiler, saygılar. Tenisin Federer'i ya Ufuk Hocam. Görüşemedik. Mehmet Bey diyor ki keşke olsaydı ama maalesef Perşembe günleri benim izin günüm olduğu için karşılaşamıyoruz. Çağatay Hocam umarım başka günlerde karşılaşırız. Olsun, başka bir şoför arkadaşla tabii ki yol alırız. Sercan Dikme mesaj atmış. Evet, akşam Serdal Adalı'nın HT Spor'da canlı yayını var. O yüzden çok çalışıyoruz, yayına katılamayacağım demiş. O da özür dilemiş Sercan Dikme. Ne demek kardeşim, Sercan'ı severim. Emre Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ufuk Hocam yaz yaz, dinlediğini biliyorum, yaz. Hakan Ogündür, bakacağız yarın eğer vakit ayırırsanız. Hep birlikte Nejat Bey burada olacağız. Nusret Bey teşekkürler ama herhalde öyle gözüküyor. Dünkü maçı nasıl analiz yaparsınız hocam? Sizin yorumlarınızı ben çok beğeniyorum demiş Yaşar Bey. Programın başında yaptım, yaklaşık yarım saat boyunca da yaptım. Birazcık da sinirlendim doğal olarak. Hocam bir şey çıkmaz bu operasyonda, sizi de takip aldım demiş Çağatay Hoca Instagram adresine. Mehmet Gergerli'ye de teşekkür ediyorum. Dur durak bilmeyen mesajlar. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere Ufuk Hocam. Teniste oynayamıyoruz ha valla. Teniste ihtisas yaptım Ufuk Hocam ama kaç senedir tenis oynayamıyorum. Tabii işler oluyor, yoğunluk oluyor. Marmara Spor Akademisi'nde beden eğitimi öğretmenliği okurken bize ihtisas dersi olarak bir

0: seçtiriyorlar. Benim de tenisti, yardımcı ihtisasım da yüzmeydi. Yüzmede de antrenörlük, teniste de antrenörlük belgesi almıştık. Nacizane işte birazcık da profesyonel futbol oynamaya çalıştık. Hocam kusura bakmayın, servisteyim. CemYılmaz.com yayını dinleyememiş. Hiç önemli değil. Mutlu Koçak, teşekkür ediyorum ama herhalde öyle olacak gibi yarın. Sağlık önemlidir diyor Yunus Bayer. Avusturya Barcelona maçı için mi yorum yaptınız? Yılmaz Bey çok teşekkürler. Samet Bey telefonu değiştir diyor. %1, evet, şarj %1. Hemen oku. Hemen okuyalım. Çağatay Hocam, yarına çıkma garantimiz yok. Bugün anlatsan da merakla kalmasak demiş. Mehmet Açı, hiçbirimizin yarına çıkma ihtimali yok ama yarını dinlemenizi özellikle rica ediyorum. Faruk Yergöz, Hamza'nın selamı varmış. Oğlu canım benim. Hamza'nın yanaklarından öp. Aslan Hamza. Hamza'yı arayacağım aklımda. Hocam sevgiler, saygılar. Bu akşam ne izleyeceksiniz? Bu akşam tekrarları izlerim herhalde. Ben Belçika-Fransa maçını izleyeceğim, evet. Dün akşam bizde aynı saatteydi. O maçın tekrarını izleyeceğim. Devam ediyoruz. O iyi de programımız yarın değil ki, Perşembe günü demiş Orhan Bey. Radyo programından bahsediyoruz. Hüseyin Bey çok teşekkürler. Vallahi Emre Bey, öyle bir durum var. Bakalım. Öyle gözüküyor. Ramazan Bey çok teşekkürler. Bizleri de üzdü. Evet, haklısınız. Bizlere ayrılan sürenin de sonuna geldik. Çağatay Hocam, sizi severek takip ediyoruz. Yaşım 47 diyor Erkan Bey. Bu düzen değişmez mesajı da var. MHK'nin de hakeminden yöneticisine kadar komple yabancı olması gerekiyor demişler. Programa tabii veda etmeden Çağatay Hoca Instagram adresini takibi alan Net Bir Elektronik Çekmeköy'e selamlar olsun. Selami Pulat'a teşekkürler. Biraz önce söylemiştik, Mehmet Gergerli diye Mert Kaplan'a çok teşekkürler. Gökhan Sönmez çok teşekkürler, o da takibi almaya başlamış. Gökhan Karahan'a da teşekkür ediyoruz. Mikrofon delisine zaten teşekkür etmiştik. Kaldı mı mesaj Instagram adresinde? Hepsini okumuş olalım. Yarın saat 14'te Türkiye'nin en çok tercih edilen spor radyosu Radyo Gol'de, Türkiye radyolarının sizler tarafından en çok takip edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de hepinizi saat 14'te radyoları başına bekliyorum. Kırklar elinden selamlar. Dünya o kadar kirlendi ki ne olur batsın bu dünya, iyi yayınlar hocam demiş. Keşke şarkı çalabilsek de ben de size Orhan Gencebay'dan Batsın Bu Dünya'yı çalabilsem Kadir Bey. Çağatay Hocam, Türkiye Milli Futbol Takımı'na, sen de radyocu olduğun için çok iyi biliyorsun. Acaba hangi şarkıyı armağan ederdin? Şarkı çok basit Türk Milli Takımı için. Hemen düşüneyim. Şarkı olsaydı Nilüfer'den Yine Bana Hüsran, Yine Bana Hasret Var, Yine Bana Esmer Günler adlı şarkıyı armağan ederdim. Dünya Kupası için de sormuşsunuz. Dünya Kupası için de Batsın Bu Dünya Kupası adlı şarkıyı armağan ederdim. Tolga Sertkaya çok teşekkürler. Evet, öyle bir durum var. Kenan Yüksek, evet öyle bir durum var. Yine bakıyoruz. Üstadım selamlar. Dünkü hezimeti gündem unutturdu demiş Ufuk Bey. Ona da sevgiler. Mete Bey çok teşekkürler, sağ olun. Evet, iki tane Yılmaz Bey var, onları da ayırdık. Evet, Tahir Kum'un şu anda şarj problemi olduğu için İzmit'ten de İstanbul'a yolda, o yüzden bağlanamadık. Turan Bey çok teşekkürler. Evet Turan Bey, öyle bir durum var. Bakacağız. Her şeyin hayırlısı. Yarın saat 14'te görüşmek üzere. Çağatay Çıtlak ben. Radyoları başında kulaklarını gönüllerini bizlere açan tüm Radyo Gol'ün en kıymetli paydaşları olan sizlere çok ama çok teşekkür ederek yarın saat 14'te hepinizi 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme davet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
2: Reklam.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: Taksi. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
6: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nis forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akeve Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve gelişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altram de Wieser Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nis'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Oponk da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nis'e dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nis formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Oponk nasıl bir oyuncu? Oponk'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasına gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönük top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nis'te 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz, kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor, baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Oponk'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nis'te üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Oponk'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Oponk geniş alanı savunur. Şikrinyer'le oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Şikrinyer merkezde, Oponk sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Oponk'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante'ye de Gündüz'ü ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleriyle Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Oponk'un gelişimini de bunlar belirleyecek. Ancak Opong'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasına koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Şikrinyar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Opong öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce Koca Opong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
5: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
1: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Sezon başında tek bir görevim vardı. Hull City'yi Championship'te tutmak. Başarısız oldum, takımı Premier Lig'e çıkardım. Sergei Yakirovic bu sözleri Hull City'nin şampiyonluk kutlamalarında söyledi. Üstü açık otobüste yapılan bir şehir turu sona ermiş. Takım City Hall önünde kendisini bekleyen taraftarların karşısına çıkmıştı. Hall bayraklarının arasına Türk bayrakları karışırken Yakirovic mikrofonu aldı ve sezonun en kısa özetini yaptı.
5: I only had one task before the season, to stay in championship. I failed. We go to Premier League.
4: Çünkü Hull City yalnızca bir yıl önce League One'a düşmekten averajla kurtulmuştu. Yeni sezona transfer kısıtlamasıyla girmiş, küme düşme adaylarının başında gösterilmişti. 9 ay sonra ise Wembley'de Premier League biletini aldı. Peki Acun Ilıcalı'nın 20 milyon pound'a satın aldığı Hull City, yanlış teknik direktör seçimlerinin ve ekonomik sorunların arasından nasıl çıktı? İngiltere'de pek kimsenin tanımadığı Sergei Yakirovic ilk sezonunda bunu nasıl başardı? Hazırsanız Hull City'nin asıl hikayesi kısa paslarda başlıyor.

Acun Ilıcalı Hull City 19 Ocak 2022'de Alım ailesinden devraldı. Kulüp o sırada Championship'in 19. sırasındaydı. Fakat taraftarın canını sıkan tek şey sonuçlar değildi. Alım ailesinin kulübün adını Hull Tigers olarak değiştirme girişimi yönetimle tribünlerin arasını iyiden iyiye açmıştı. Seyirci sayısı bazı dönemlerde 10.000'in altına kadar düşmüş, taraftarın bir bölümü kulübüne küsmüştü. Satış yıllardır bekleniyordu. Acun'un önünde başka İngiliz kulüpleri de vardı ancak Hull'a yaptığı ilk ziyaret kararını değiştirdi. Şehirdeki ilgiyi gördükten sonra kendi kendine "Bu kulüp benim kulübüm olacak" dediğini yıllar sonra anlatacaktı. Devir işlemi Blackburn Rovers maçından yaklaşık 1,5 saat önce duyuruldu. Acun sahaya çıkıp tribünleri selamladı. Hull de o akşam ligin üst sıralarındaki rakibini 2-0 yendi. İlk gece oldukça iyi geçmişti. Asıl mesele o gece oluşan havayı kalıcı hale getirmekti. Saha içinde işler adım adım değil, biraz ileri biraz geri gitti. Grant McCann'le yollar ayrıldı. Shota Arveladze geldi. Arveladze dönemi uzun sürmeyince takım Liam Rosenior'a emanet edildi. Rosenior önce Hull'ı rahatlattı. Sonraki sezonda playoff'un yalnızca 3 puan gerisinde 7. sıraya taşıdı. O takımın en dikkat çekici oyuncusu Jaden Flojin'di. Acun Türkiye'de katıldığı bir programda genç kanat için bu ismi bir kenara yazın demişti. Flojin, Rotherham karşısındaki sıra dışı golü ve sezon boyunca yaptığı skor katkısıyla bu sözleri karşılıksız bırakmadı. Aston Villa bir yıl sonra onu geri aldı. Hull hem genç bir oyuncuyu geliştirmiş hem de önemli bir gelir elde etmişti. Rosenior'un aldığı sonuç kötü değildi. Fakat Acun daha hücumcu ve seyir zevki yüksek bir takım görmek istiyordu. Bu nedenle yollar ayrıldı. Yerine gelen Tim Walter için de benzer şeyler söylendi ama sahada beklenen oyunun pek azı görüldü. Hull, Walter yönetimindeki 18 maçta yalnızca 3 kez kazandı ve yeniden düşme hattına girdi. Portsmouth deplasmanındaki 1-1'lik beraberlik Hull'ın yalnızca averajla ligde kalmasına yetti. Bir yıl önce playoff kapısından dönen takım bu kez 3. ligin kapısından dönmüştü. Daha eğlenceli futbol aranırken ortaya pek eğlenceli olmayan bir tablo çıkmıştı. Acun'un sıradaki tercihi Türkiye'den geldi. Fenerbahçe yöneticiliği yaptığı dönemde Sergei Yakirovic'in Kayseri Spor'unu yakından izlemişti. Kayseri Spor 9 önemli eksiğine rağmen Kadıköy'de Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Acun o gün 2 puan kaybetti. Birkaç hafta sonra o puanları alan teknik adamı Hull City'nin başına getirdi. Yakirovic İngiliz futbolunda tanınmıyordu. Fakat özgeçmişi boş değildi. Zrinjski Mostar'ı Bosna Hersek'te şampiyon yapmış. Dinamo Zagreb'le lig ve kupa kazanmış, son olarak Kayseri Spor'u kümede tutmuştu. Buna rağmen Hull taraftarının şüpheleri anlaşılırdı. Championship'i hiç bilmeyen teknik adam son gün ligde kalan bu takımı nasıl ayağa kaldıracaktı? Yakirovic daha bu soruya cevap vermeden kulübün önüne başka bir sorun çıktı. Louis Barry'nin Aston Villa'dan kiralanmasıyla ilgili ödemenin gecikmesi Hull City'ye 2 dönem transfer kısıtlaması getirdi. Kulüp yeni oyuncular için bonservis ödeyemeyecek, kadrosunu yalnızca kiralık ve serbest isimlerle güçlendirecekti. Oli McBurnie transferi tam da bu şartlarda gerçekleşti. Hull, İskoç golcünün Las Palmas'taki sözleşmesinde küme düşme halinde devreye girecek bir madde bulunduğunu biliyordu. Bu yüzden yaklaşık 2 ay boyunca Las Palmas'ın sonuçlarını takip ettiler. İspanyol ekibi küme düşünce McBurnie serbest kaldı. McBurnie bu sırada eski takımı Sheffield United'a dönmek istiyor, en azından takımla antrenman yapabilmek için izin bekliyordu. Talebi kabul etmeyen kişi ise birkaç ay önce Hull'ı ligde tutan Ruben Seyes'ti. Hull'ın eski hocasının kapattığı kapı bu kez eski takımının işine yaradı. McBurnie bonservissiz olarak Hull City'ye geldi ve sezon boyunca hücumun merkezinde yer aldı. Hull City sezona yavaş başladı. İlk 8 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi. Yakirovic bu dönemde uzun uzun yeni bir oyun anlatmak yerine elindeki kadroya uygun bir düzen kurdu. Takımı topa sürekli sahip olmaya çalışmıyor, kazandığı anda hızla ileri gidiyor ve ikili mücadelelerden kaçmıyordu. McBurnie de önde topu saklıyor, arkadaşlarına alan açıyor ve ceza sahasında gol arıyordu. Zamanla sonuçlar gelmeye başladı ve Hull City playoff hattına yerleşti.
Fakat son 6 haftaya girilirken galibiyetler bir anda kesildi. Son maç öncesinde 6. sıra Wrexham'ın elindeydi. Hull City'nin Norwich'i yenmesi, Wrexham'ın da puan kaybetmesi gerekiyordu. Norwich öne geçti ancak McBurnie 2 golle maçı çevirdi. Aynı saatlerde Wrexham Middlesbrough'la berabere kalınca 6. sıra Hull City'ye geçti. Playoff yarı finalinde Millwall 2 maç sonunda 2-0'la elendi ve sıra Wembley'e geldi. Finalde Hull City'nin rakibi Middlesbrough'ydu. Yakıcı sıcakta oynanan maçta topun yaklaşık %68'i Middlesbrough'da kaldı. Yine de bu üstünlük kaleye yansımadı. Rakip 90 dakika boyunca isabetli şut çekemedi. Hull City savunma düzenini bozmadı, sabırla kendi fırsatını bekledi. Dakikalar 95'i gösterirken Yu Hirakawa sol kanattan ceza sahasına girdi. Ortasına kaleci Sol Brine müdahale etti fakat uzaklaştıramadı. Pozisyonu takip eden McBurnie önüne düşen topu kaleye gönderdi. Bir sezon önce Ligue 1'a düşmenin eşiğindeki Hull City 9 yıl sonra Premier Lig'e dönüyordu.

0: yükseliş bütün sorunları bir gecede çözmedi. Kulüp olası bir puan cezasından kaçınabilmek için yaz başında oyuncu satmak zorunda kaldı. Ardından 18 futbolcu kadroya katıldı ve yaklaşık 150 milyon sterlin harcandı. Birkaç ay önce bonservis ödeyemeyen Hull, yeni sezon öncesinde kadrosunu baştan aşağı değiştirdi. Bu yeni kadronun ilk sınavı Manchester United karşısındaydı. Sezon başlamadan küme düşmenin en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Hull City rakibini 2-0 mağlup etti. Bir hafta sonra Coventry City deplasmanında Liam Miller'ın golüyle 1-0 kazandı. İlk iki hafta iyi geçmişti ama Premier Lig'de 2 galibiyet kimseye ligde kalma garantisi vermiyordu. Jakirovic, Championship'te elindeki kadronun yapısına göre hareket etmiş ve gösterişli bir futbol vaat etmek yerine sonuç almanın yolunu bulmuştu. Premier Lig'de ise önünde farklı bir görev vardı. Kısa sürede takıma katılan 18 oyuncuyu birbirine alıştırması ve Championship'te işe yarayan düzenini daha güçlü rakiplere göre değiştirmesi gerekecekti. Acun Ilıcalı'nın Hull City'deki dönemi de başından sonuna kadar kusursuz ilerlemedi. Taraftarı yeniden tribüne çekti, önemli oyuncular buldu ancak yaptığı teknik direktör tercihleriyle takımı League One'ın kıyısına kadar getirdi. Ardından İngiltere'de pek kimsenin tanımadığı Jakirovic'e güvendi. Boşnak teknik adam da kendisine verilen şansı iyi kullandı ve ilk sezonunda Hull City'yi Premier Lig'e taşıdı. Jakirovic yükseliş kutlamalarında Hull City'yi Championship'te tutma görevinde başarısız olduğunu söyleyerek taraftarı güldürmüştü. Şakanın nedeni belliydi. Takımı ligde tutmakla yetinmemiş, bir üst lige çıkarmıştı. Artık önündeki görev çok daha zor. Hull City'yi...
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Tabii bugün gündemi sarsan bir haber de var. Dün milli takımımız maalesef İtalya karşısında bir hezimet yaşadı. 4-1'lik bir mağlubiyet. Onun dışında da bugün gerçekten gündemi sarsan bir haber var. Birazdan Yunus Aydın hattımızda olacak. Haberi sizlere aktarmak isterim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın bir mağdur ifadesi üzerine başladığı kaydedildi. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi resmi evrakta sahtecilik soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada, spor severlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz dedi. Akın Gürlek X hesabından yaptığı açıklamada, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz diye yazdı. Soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alındı. Hakemler dosyası olarak anılan soruşturmanın 15 Eylül 2025'te alınan bir müşteki ifadesinin ardından başlatıldığı belirtildi. Soruşturma dosyasında bazı hakem ve gözlemcilerin mobbinge maruz bırakıldığı ve resmi belgelerde sahtecilik yapıldığı yönündeki iddiaların incelendiği kaydedildi. Yunus Aydın hattımızda. Yunus, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
1: Gerçekten sansasyonel bir gündemle birlikteyiz ve nasıl değerlendiriyorsun Yunus ilk olarak bu operasyonu? Bu sabah farklı bir sabaha uyandık hepimiz.
2: Yani kesinlikle öyle, çünkü Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu başta olmak üzere hani senelerdir hani hedef, birçok Merkez Hakem Kurulu Başkanı hedef alındı. Yanlış kararlarla yanlış hakem atamaları yaptığı iddia edildi, ancak hiçbirisine bu kadar dokunulmadığını, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde söylüyorum, yani görevden alınmadığını, görevine son verilmediğini görmemiştik ve hatta bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı, Ferhat Gündoğdu'yu orada o görevden alamıyorlar gibi, hani artık Türkiye Futbol Federasyonu da üstüne çıkan bir görevde olduğunu söylemişti. Aslında Ferhat Gündoğdu'nun yakın zamanlarda yeniden Çorum FK ile anlaşan mesela Burak Hoca da Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı gibi göndermeler yapmıştı. Bugün gelinen noktada biz Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınırken aslında tamamen olayın bir hakem suçlamasıyla, hakem iddiasıyla başlıyor. Bir yardımcı hakem net bir şekilde gidiyor ve sonrasında kendisi şu suçlamayı yapıyor: ben 3 hakemle birlikte klasman atlama sınavına girdim, benim kağıdımı, el yazımı çöpe attılar, kendileri el yazısıyla bir kağıt doldurdular, beni bu sınavdan geçirmediler. Bunun sebebi olarak da şunu gösteriyor: ben, çünkü kendisi polis görevlisi aynı zamanda, emniyet mensubu, Yunus Yıldırım'ın, federasyona görev olan eski hakem Yunus Yıldırım'ın gelip kendisine bir kişinin nerede olduğunu, HTS kaydının görüntüsünün kendisine verilmesini istiyor. Polis memuru da net bir şekilde hani bunun usulsüz olduğunu, suç olduğunu veremeyeceğini söylüyor. Sonrasında da hakemlikte bu sebeple klasman atlatılmadığını, aksine klasman düşürüldüğünü iddia ediyor. Ve o dönem şu an Adalet Bakanımız olan, o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Akın Gürlek'ten randevu alıyor. Ve Akın Gürlek'e bu durumu aksettiriyor. Akın Gürlek şu cevabı veriyor kendisine: bu konuda hali hazırda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden bir soruşturma var, gidip oraya bu konuda başvurunu yap diyor. Sonrasında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda yetkisizlik belgesi verdikten sonra, yetkisizlik kararı verdikten sonra tekrar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına geliyor bu olay. Ve bugün tesadüf değil, birçok kişi arka planda bırakıyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla işte İbrahim Setan bugün haberleştirdi, Rasim Ozan Kütahyalı haberleştirdi. Antalya'da bugün Selik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlemiş olduğu bir fuhuş ve uyuşturucu operasyonu var. Ve İki dosya birbiriyle iç içe, çok fazla ortak isim var. Bu olay şüphesiz ki büyüyecek. Antalya'daki birçok otelin sahibi, birçok turizm şirketinin sahibi gözaltına alındı. Daha da büyüyecek gibi duruyor bu operasyon. Çünkü daha önce Ahmet Çakar mesela eski hakemlerden birisi, hakemleri sıkıştırma yöntemlerinden birinin bu tarz fuhuş olayları olabileceğini söyledi. İnsanların özel ailesi, özel hayatını zorda bırakmak. Ben bu doğrultuda daha önce hakem soruşturması da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmış olduğu için aynı günde yapılan iki şafak operasyonuyla gözaltıların birbiriyle paralel olduğunu düşünüyorum ki gözaltına alınan isimlerin ortaklığı da aslında o şekilde duruyor. Bence hani Ferhat Gündoğdu'nun buradan kurtarma şansı zor. Tabii ki masumiyet kredisini hani göz önünde bulundurmak lazım. Belki ifade verip serbest kalacak ama bugün sabah itibariyle yani hem Akın Gül'ün bu konuda kendisinin bir paylaşım yapması, hali hazırda hala Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir destek ya da süreci takip ediyoruz yönünde bir açıklama gelmemesi birazcık aslında suçlamaları bir nebze olsun kabul etmek gibi oluyor. Bugün zaten baktığın zaman birçok gazeteci paylaştı. İşte İbrahim Askoğlu paylaştı. Birçok kişi paylaştı. Burak Doğan paylaştı. Merkez Hakem Kurulu'nun 2024 yılından itibaren birçok WhatsApp konuşması da herkesin gözleri önünde. Yani sınav sorularının kayrıldığı ya da sınav sorularından da ziyade aslında klasman yükseltilecek ya da klasman düşürecek hakemlerin onlarla iletişimine göre karar verildiği. Aleni bir şekilde sohbetler de var. Ya bu sohbetlerde benim gördüğüm kadarıyla Ferhat Gündoğdu'nun yazışması yok. Ama ekibinin ona aktardığı iddia edilen çok fazla konuşma var sohbetlerde geçen. Yani Türk futbolunun halini aslında özetleyen bir durum. Yani geçen sene zaten Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu'nun, hakemlerin birçok niyetinden aslında baktığın zaman şüphe ettiğimizi söylüyorduk. Türk futboluna geçen sene bir ilk yaşandı. 6 büyük derbinin, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın kendi içerisinde oynadığı maçları kastediyorum. 4'ünü aynı hakem yönetti, Yasin Kol. Bu bizim tarihimizde olan bir şey değil. Yani bunlar da MHK'yı hedef gösteren şeylerdi aslında ama ya bugün itibariyle tabii ki bunlar adli olarak bir anlam kazanınca, gözaltılar olmaya başlayınca elbette daha değerli anlama geliyor. Yani şüphesiz ki bu soruşturma büyüyecektir. Yani ama tabii ki yani sadece işte Ferhat Gündoğdu ya da şimdi hem telefonunu hem de telefon şifresini kendi istediği yetkililere teslim ettiği söyleniyor. Biraz da hazırlıksız aslında yakalanılmış bir durum bence. Çünkü daha önce federasyondan gelen bilgilerde zaten Adalet Bakanlığı dosyalar istiyor federasyondan bu konularla alakalı, sınavlarla alakalı ama milli maçın ertesi gününde böyle bir operasyon yapılması ya bence başta Ferhat Gündoğdu olmak üzere birçok kişinin hazırlıksız yakalandığı anlamına geliyor.
1: Tabii bu neleri değiştirecek? Yani şununla sınırlı kalacak bir şey olmamalı Yunus. İşte başkanlık değişimi veya yeni bir MHK başkanı aynı şekilde devamla sınırlı kalmaması gereken bir durum gibi gözüküyor. Benim nezdimde, benim görüşümce sen nasıl değerlendirirsin?
2: Yani kesinlikle öyle. Yani sonuçta şimdi bir istifa kültürünün oluşması lazım. Bir kere bu işler hemen gitmeli. Yani zaten yani şu an çünkü İbrahim Hacı Osmanoğlu da bence gitmeli. Yani daha sürecin başından itibaren sürekli Ferhat Gündoğdu'yu koruyan bir tavır. Yani kendisi hakkında neler neler iddia edildi. Yani bugün iddialara bakıyorsun az önce sen de okudun. Ya yani hakemlere ayrıcalıklı davrandıkları, puanlama ve atama süreçlerine müdahale ettikleri, 2022 ve 24 yıllarında hazırlanan hakem gözlemci listelerinde usulsüzlük yaptıkları, sınav soruları ve notlandırma derecelerine müdahale ettikleri, hakemlerin sınav sonucunu değiştirdikleri, yani hakemleri sistem klasman dışı bırakmaları, herhangi geçerli bir sebep göstermeksizin. Yani peki yerine kimler geldi? 2022'de biliyorsun Fırat Aydın, Usta, Cüneyt Çakırlar bu sistemin dışında bırakıldı. Bir daha onlar gibi bir hakem asla gelmedi. Öyle hakemler gelmediği gibi yeni gelen hakemlerden de bahis soruşturmasında birçok hakem ceza aldı. Yani yerine getirdikleri ekip de bu. Yani sistemin tamamen değişmesi lazım. Yani şimdi Merkez Hakem Kurulu'na geçici bir başkan Mustafa Kamil Abitoğlu'nun mesela getirileceği söyleniyor. Ya bence bu sistemin içerisinden kimsenin gelmemesi lazım. Yani federasyonda bence komple bir sistem değişikliği gerekiyor. Ama hani şu an itibariyle federasyonun zaten seçim var yakın zamanda ama yani federasyon Ferhat Gündoğdu'nun arkasında mı duracak? Yoksa karşısında bir pozisyon mu alacak? Yani bu çok önemli. Ya bence yanında durmayacaklardır. Ama tabii ki bu süreçte tanık sıfatıyla 20'ye yakın hakem ve gözlemcinin ifadesinin alındığını unutmamak lazım. Bunun içinde Deniz Ateş Bittay gibi, Tugay Kağan Numanoğlu gibi birçok hakem var. Yani onlar da bu 2022-2024 atamalarıyla alakalı mutlaka bilgiler vermişlerdir. Ama tabii ki yani hiç unutulmaması gereken bir şey var. Merkez Hekim Kurulu Başkanı gözaltına alınıp tutuklanırsa verdiği bütün kararlar, yani lig tescillerine kadar şaibeli olduğu anlamına gelir. Yani çünkü kendisi bir isim getiriyorsa, bir ismi kafasına göre dışarıda bırakıyorsa, getirdiği isimden de elbette bir ricası ya da minnet duyacağı için bir çekeceği kaprisi, isteği olacaktır. Yani Hakem Ali Tuna, az önce bahsettiğim isim, emniyet mensubu, işte kendisi yazılı sınav sonucunu değiştirdiğini iddia ediyor. Bir başkasının hakem yapılması için. Ne için yapılıyor bu? Yani yeni gelen hakemlerden ne isteniyor ya da ne istenmiyor? Yani süreci tamamen bence hani Türk futbolunun neden bu hale geldiğinin de özeti. Ya bu konuda bir irade gösterilmesi, ya başsavcılık tarafından, Akın Gürlek tarafından, yani kim tarafından, hani Ankara tarafından, yani gerçekten bu konuya önem verilmesi çok çok değerli. Sonuna kadar gidilmesi lazım. Yani daha önce MHK operasyonunda mesela, yani o kadar kendilerinden geçmişler ki. Yani Ferdi Karadoluk bugün gözaltına alınan paylaşımlardan bir gözaltına alınan isimlerden bir tanesi. Dün bizi kim alabilir diye paylaşım yapmış. Ya Adalet Bakanlığı ve Akın Gürlek aldılar gördükleri gibi. Yani bu kadar kendilerinden geçmişler. Yani yarın kendine operasyon yapılacağını belki bilerek bizi kim alabilir diye paylaşım yapıyorlar. Bu kadar Türk futbolu üzerinde. Tabii bunu, yani gerçekten lazım, Yunus. Yani çok adaletsiz bir şey.
1: Yine baktım, en yanlış noktadan yorumlamalar gördüm. İşte programlara bakıyorum mesela, işte sosyal medyaya göz atıyorum. Herkes kendi takımına haksızlık yapıldığını düşünüyor. Ya burada adaletsiz bir sistem var. Her takıma yapılan bir haksızlık var. İşte şöyle bir sonuca varmak bence burada çok saçma geliyor bana. İşte biz bu yüzden şu sezonda şampiyon olamadık falan. Hayır, bu böyle bir şey değil. Bu bir sistem. Hiçbir takımın dostu olan

0: kurulan ve sadece kendilerinin kazandığı, kendilerinin bir şeyler kazanç sağladığı bir sistem değil mi?
1: Her takımın dostu, her takımın aslında düşman olan bir sistem. Yani sonuçta bir yapıdan bahsediyoruz. Bunu daha önce yanılmıyorsam Erden Timur Candaş Tolga Işık'la olan programda anlatmıştı. Yani yapı ayakta kalmak istiyorsa zaman zaman her sisteme bir şekilde hizmet etmek ve zaman zaman her sisteme zarar vermek zorunda.
0: Evet.
1: Bu sebeple yani ben bugün işte son yılların şampiyonu Galatasaray olduğu için direkt Galatasaray'a gönderme yapmak ya da Fenerbahçe Ferhat Gündoğdu yüzünden şampiyon oluyor olamıyor demek değil de yani Türk futbolu hani bu isimlerden arındıktan sonrası çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bugün bu isimlerden kurtulmak ama tekrar söylüyorum yerine gelecek kişi yani Ferhat gelip Ferhat gidip Serhat geldikten sonra hani ya burada Selçuk Farzi misal söylüyorum yani gerçekten bir şeyler değişmez. Ya bugün burada kurulan iradenin, bu isimleri görevden alan iradenin yerine gelecekler konusunda bence karar verici olması lazım. Ben olsam yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun bütün kurullarına görevden el çektiririm. Belki de böyle olacaktır. Afları istenecektir, istifaları istenecektir. Ama şunu unutmamak lazım. Yani gerçekten bugün itibariyle sadece yani diğer doneleri bırakıyorum. Az önce emniyet mensubu olan yardımcı hakemin ifade ettiği süreç ve diğer taraftan yani WhatsApp konuşmaları yani fazlasıyla bence hem Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın hani tutuklanmasına demeyeyim orası adaletin işi ama yani Merkez Hakem Kurulu olarak görevine devam etmemesi gerektiği için bence fazlasıyla yeterli.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki Türkiye Futbol Federasyonu özerk bir kurum olduğu için yargı sonucunu beklemeden hareket edebilir mi? Örneğin 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'yi Avrupa'ya göndermemek gibi.
1: Yani tesciller konusunda mı söylüyor? Tesciller konusunda evet. Hareket edemez. Yani çünkü bu konuda hani daha adli bir karar da yok. Ama yani diğer tarafta bakmak gerekecek olursa hani Ferhat Gündoğdu'nu görevden almak için zaten buna bir hani adli olarak karara gerek yok. Yani kendisi İbrahim Hacı Osmanoğlu da bunu alabilir. Bu arada Umut Eken'in haberi mali ekipleri de Türkiye Futbol Federasyonu binasına giriş yapmışlar. Maddi anlamda da birçok inceleme yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu binasında.
0: Peki bir diğer tarafta bununla ilgili gelecek süreçte neler bekliyorsun bu operasyon? Geniş bir kapsama mı taşınacak Yunus?
1: Yani kesinlikle burada ifadeler çok önemli. İşte telefonlar alındı, telefonları teslim ettiler. Buradan gelecek açıklamalar çok çok değerli. Yani çünkü bu soruşturma illaki genişleyecektir. Yani sonuçta belki de 2024-2022 sürecindeki hakemlere bile gidecektir. Yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı sonuçta bir operasyon yaptıysa, bir yapı yürüttüyse bunu tek başına yapmadı. Yani sonuçta burada saha içindeki hakemler burada etkili oldu. Belki Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde başka yöneticiler bunlara etkili oldu. Bunların hepsi dediğim gibi telefon kayıtları alındıktan sonra HTS kayıtlarına bakılacak. Kim kimle nerede görüşmüş, nasıl para hareketleri var. Bunlara bakmak gerekiyor. Yani şu an İstanbul Mali Şube ekipleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun Viva tesislerinde kayıtları inceliyorlar. Yani sonuçta mali şubeden bahsediyoruz.
0: Araya giriyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama var. Hemen onu sıcağı sıcağına yorumlamanı isteyeceğim. Önce hem sana hem dinleyicilerimize okuyayım ben o açıklamayı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu delegelerin idaresiyle seçilmiş olup kamuoyunun beklentileri doğrultusunda kamu vicdanının yeniden tesis edilmesi ve temiz futbol adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Yönetimimiz bu çalışmalar kapsamında bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gitmiş, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalara her türlü katkıyı sunmuştur. Bu kapsamda ilgili kurumlarla inceleme ve işbirliği süreci halen devam etmektedir. Bununla beraber yönetimimiz Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgeler ise kapalı zarf içerisinde parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için adli tıp kurumuna

0: teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir. Netice itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu göreve geldiği andan itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla gerekli tüm adımları atmış ve bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır. Kamuoyunun devam eden adli sürece ilişkin yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamaları esas almasını önemli rica ederiz diyor Türkiye Futbol Federasyonu resmi hesabından yaptığı açıklamada.
1: Yani baktığın zaman aslında bence hani kulağın üzerine yatmış bir Türkiye Futbol Federasyonu görüyoruz. Yani hiçbir şey anlamadık açıklamadan. Yani tabii ki hepimizin olduğu gibi Türkiye Futbol Federasyonu bir tüzel kişilik olarak yani adalete inancı tam 2025'te Nisan ayında...
0: Ben açıklamayı da anlamadım. Açıklama şey gibi yani Türkiye Futbol Federasyonu bunu fark edip olayı çökertmiş gibi bir açıklama var yani ortada şu anda.
1: Evet yani 2025 Nisan ayında biz bu konuda suç duyurusunda bulunduk diyor. Adaletin tesisi amacıyla yani... Ferhat Gündoğdu ben burada olduğum sürece görevde kalacak diyen İbrahim Hacı Osmanoğlu. Yani burada bahsi geçen suç duyuruları mevcut spor yöneticileriyle alakalı ve futbolcularla alakalı soruşturma izninin kolaylaştırılması açısından. Ya bu kara borsa ve aynı zamanda bu futboldaki bahis süreciyle alakalı bir şeyden bahsediliyor. Burada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kolaylaştırdığı sürecin hiçbir şekilde Ferhat Gündoğdu süreciyle alakası yok ki. Yani burada Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın arkasında mısınız? Yani Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde çalışan Ferhat Gündoğdu'nun arkasında mısınız değil misiniz? Yani güveniyor musunuz güvenmiyor musunuz Ferhat Gündoğdu'ya? Bunun cevabını almak istiyor insanlar ama tabii ki bunun cevabı alınamıyor. Senelerdir herkes Merkez Hakem Kurulu Başkanı'ndan şikayetçiydi. Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u. Ya nelerle suçlandı Merkez Hakem Kurulu ve buna hiçbir şekilde cevap veremediler. Hatırlayalım geçen sene Burak Yılmaz yakın zamanda tekrar göreve döndüğü için yani güncel de bir konu. Burak Yılmaz isminde birinin bahis soruşturmasında adının geçtiğini Fuat Göktaş arıyor Burak Hoca'yı soruyor. Burak Hoca ben değilim diyor zaten benim ihtiyacım da yok diyor. Sonrasında Fuat Göktaş 10 dakika sonra arayıp tamam çıkarttırdım o ismi listeden diyor. Bunları Burak Yılmaz söylüyor. Yani bu isimler listeye adam ekleyip çıkartabiliyorlar. Yani bu nedenle yani gerçekten Türkiye futbolunun ciddi bir temizlik yapması gerekiyor. Yani bugün itibariyle de federasyon da o dönemde bir açıklama yapmadı bununla alakalı. Üstü kapandı geçti. Yani Burak Hoca şu an tekrar göreve döndü ama göreve döndüğü noktada ya biz iki gün önce Cihan Dişli ile yaptığımız yayında mesela Burak Hoca tekrar bu isimlerin olduğu ortamda nasıl çalışacak diyorduk. Ama galiba bu isimler artık Türkiye futbolunun bir paydaşı olmayacaklar gibi duruyor. Ben açıkçası tutuklama bekliyorum. Bence tutuklanacaklar. Ama diğer tarafta yani dediğim gibi yerine getirilecek isimler ve futbolu düzenlemek çok çok önemli. Yani dün itibariyle artık işte milli takım birazdan elbette konuşuruz ama yani Türkiye futbolunda bugün iki tane konuşacağımız şey var. Birisi milli takımımızın aldığı ağır yenilgi, diğeri Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın gözaltına alınması. Diğer tarafta diyoruz ki bizim yayın ihalesine $500 milyon versinler. Böyle bir futbol ortamında işte bu paralardan bahsetmek mümkün olmuyor.
0: Enes Bey diyor ki bahisti bugünkü operasyondu derken takımlardan bağımsız olarak bu gelişmeler dikkate alındığında son yıllarda dile getirilen öyle ya da böyle yapı iddiasına tamamen asılsız başarısızlığa kulp diyebilir miyiz yoksa artık biraz daha bu yapı iddiasına ihtiyatla yaklaşmamız gerektiğini düşünmek yanlış mı demiş bir başka dinleyicimiz de diyor ki tamam güzel diyorsunuz başkası bu yüzden şampiyon olmadı ya da bazı takımlar bu yüzden şampiyonluğu kaybetmedi diyelim. Ama kamu vicdanını nasıl temizleyecekler bu söylemlerin önüne nasıl geçilecek yıllarca yapı yok diye bağırdılar. Kadro kötü yetersiz ve benzeri dediler şimdi yapı ortaya çıktı işte nasıl yapalım. Bu yapı konusu da az önce senin söylediğin gibi her takımdan çıkan bir kelimeydi zaten. Hani bunu bir takımla bağdaştırmak yanlış onu demek istedim ben de. İşte Erden Timur'dan daha önce bunu gördük Galatasaray yöneticisiyken. Fenerbahçe tarafında Ali Koç'tan çok kez duyduk. Beşiktaş tarafında bunun söylemleri oldu. Yani her takımdan bu söylemler gelmişti zaten. Ama evet insanların kafasında nasıl soru işareti olmasın? Bu da doğru bir soru.
1: Kesinlikle yani sonuçta Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklanırsa. Şimdi tutuklanma ihtiyati bir tedbirdir. Yani bunu hukuk olarak sonuçta şimdi tutuklanan herkes suçlu anlamına gelmez. Delil karartmaktan dolayı tutuklanabilirsiniz. Trafik kazası yaptığınız zaman sizin can güvenliğinizi sağlamak için olay bir kan davasına dönmesin diye tutuklanabilirsiniz. Devlet güvencesine alınabilirsiniz. Tutuklamak dediğim gibi tedbir kararıdır. Yani sonuçta her zaman masumiyet karinesini göz önünde bulundurmak lazım. Ama yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı bu kadar aleni net bir soruşturmayla Adalet Bakanlığı'nın, Adalet Bakanı'nın paylaşımıyla bir tutuklama sürecine, gözaltı sürecine gidiliyorsa biz burada net bir şekilde niyeti ya da adı yapı her neyse sorgulamakta fazlasıyla haklıyız. Yani sonuçta evet bugün biz Merkez Hakem Başkanı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın ceza aldığını görürsek bu şüphesiz ki bir tutuklama ve sonrasında gelecek aslında artık bir netleşen ceza, Yargıtay tarafından onaylanan bir ceza haline gelirse bir yapıdan bahsetmek de mümkün. Ali Koç görevden ayrılmadan önceki süreçte ya ben hani yaşadığım sürece Ferhat Gündoğdu'nun nasıl biri olduğunu göstermeye çalışacağım dedi. Erden Timur için de keza benzer şeyler söyledi. İki isim de adli süreç geçirdi. Hatta Erden Timur tutuklandı, sonra serbest bırakıldı tekrar. Şimdi belki Ferhat Gündoğdu için de aynısı olacak. Bir tutuklama olacak. Bence öyle olacak. Ama diğer tarafta baktığımızda yani yapı her tarafı ayakta tutmak zorunda şeklinde dizayn edilmeli. Ha bunun dengesini şaşırıp bugünkü duruma getirdilerse işte bunu çıkacak mesajlaşma kayıtlarıyla, telefon kayıtlarıyla net bir şekilde göstereceğiz. Ama bugün itibariyle şüphesiz ki yani kuvvetli bir şüphe var. Buna hiç şüphe yok. Yani federasyonun net bir şekilde artık niyetinden de şüphe ediliyor. Hakemlerle alakalı hep söylüyoruz. Yani hakemler kötü falan değil. Yıllardır ben işte 6-7 yıldır hakemlerle alakalı hem de bu frekanslarda yani hakemlerin niyetinden şüphe ettiğimizi hepimiz söylüyoruz. Yani bugün gelinen noktada Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın suçlandığı şeyler de hepimizin malumu. Yani burada eşcil durumunun yani herkesin işte sosyal medyada bir şekilde bu olayla da yükselip gaza gelip işte şampiyonluklar el değiştirsin vesaire sürecine gideceğini düşünmüyorum. Ama burada mali şube ekipleri federasyonu soruştururken diğer tarafta gözaltı süreçleri tutuklamaya dönerse işlerin çok başka yerlere gidebileceği kanaatindeyim. Çok daha ağır tutuklamalar, çok daha ağır yaptırımlar, çok daha ağır yani işte örnek veriyorum Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski yöneticilerine kadar, çünkü 2022'ye kadar kapsanacak bir süreçten bahsediliyor. Belki çok daha tanıdık bildik isimlerin gözaltına alınması, tutuklanmasıyla devam edebilir diye düşünüyorum bu süreç. Yani ilk taşı çektiler. Yani arkasında kalan duvarda komple yıkılabilir insanlar. Bahis soruşturması gibi bir nebze havada kalan bir durumda olabilir. Ama ilk taşı çok kuvvetli yerden çektiler. Bunu çok net bir şekilde gördük.
0: Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu hakkında başka bir açıklaması da var. Öyle bir sunum yaptı ki küçük dilimizi yuttuk, ağzımız açık kaldı. Kimsenin tutuklanmasını istemem ama ne yalan söyleyeyim, içimde buruk bir sevgi de var demiş bir dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz de o zaman sizin deyiminizle onların bütün hepsini Ali Koç yaptırıyor. O zaman bu insanlara bir suçu yok. O zaman doğru mu anladım acaba? Ben sizin mesajınızı anlayamadım. Ama yani dediğim gibi hala hatayı bir yerlerde, başka bir yerlerde arayıp takımca düşünmek bence çok yanlış bir şey. İyi yayınlar mesela sadece şampiyonluklar değil ki ya, küme düşmeler, bahis olayları sonuçta 2021'den bu yana bir şaibe oluştu ve şampiyonluklara gölge düştü. İşte ben burada aynı fikirde değilim Yunus. 2021'den bu yana diye lanse etmek bence çok doğru değil. Sadece Ferhat Gündoğdu'yla sınırlı olan bir sürecin olduğunu düşünmüyorum ben bunun.
1: Kesinlikle. Yani ya burada hani İbrahim Hacı Osmanoğlu, Ferhat Gündoğdu o bu fark etmez. Bunlar Matruşka'nın bir parçası. Ya Matruşka'nın sonu yine bir Matruşka. Yani sonuçta bu isimler burada bu sistemleri kuruyorlarsa tek başlarına kurmuyorlar. Yani bu ismin altında da üstünde de birçok isim var. Bunların üzerine gidilmesi lazım. İşte bugün o irade bunu yerine getiriyor. Yani bakıyoruz işte Merkez Hakem Kurulu gerçekten üstten başlamak. Yani burada ondan alınacak isimler, bu işin içinde hangi hakemler vardı, hakemlerin görüşlerini almak. Yani soruşturma başlatılan isimlerden mutlaka etkin pişmanlıktan faydalanıp itirafçı olmak isteyenler de olacaktır. Ya bu nedenle bunların değerlendirilmesi çok çok değerli. Yani Ferhat Gündoğdu'dan sonrası kesinlikle liste incelenmeli ama

0: hani bu işin Ferhat Gündoğdu'dan öncesi temizdir vesaire demek yani çok doğru değil. Ama şuna bakmak lazım. Daha önce benzeri bir soruşturmada yine gözaltına alınan isimlerin hala mevcut futbol federasyonunda nasıl yöneticilik yapabiliyorlar? Bunu kesinlikle sorgulamak lazım. Ya bugün itibariyle artık yapamayacaklar gibi duruyor. Ama üzerine gidilmesi gereken şey kesinlikle bu gözaltına alınan 7 kişinin ve başkan Ferhat Gündoğdu'nun vereceği ifadelerle genişleyecek isimler olmalı. Zaten bunun üzerine kesinlikle gideceklerdir. Ben böyle düşünüyorum. Bakalım bu süreç nereye gidecek ama hani Türk futbolu için ya bir temizlenme operasyonu oldu kesin.
1: Bir diğer tarafta mesajlarımız devam ediyor. Merhabalar, İstanbul'dan Ercan Ülker. Hatırlanacağı üzere 3 Temmuz süreci kulüplerle şahıslar ayrılmalıdır tezi üzerinden gitmişti. Şimdi de burada MHK ve şahıslar ayrılmalıdır tezi yürütülebilir mi demiş. Bir başka dinleyicimiz de yıllarca ülke futbolunda bataklıktaki sineklerle uğraşıldı. Hiç kimse bataklığı kurutmak istemedi. Şimdi de yavaş yavaş meydana çıkıyor bataklığın sinekleri diyor.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ya hatta daha önce bu bataklık sinek olayıyla alakalı Hacı Osmanoğlu da demişti. Yani biz bataklığı kurutalım, içindeki sinekler zaten sonrasında kendiliğinden kaybolur diye. Yani evet, bir yapı varsa, ya burada yapı kelimesinden bazı kulüplerin taraftarı rahatsız olabilir, bazılarının eksik hoşuna gidebilir ama yani bir art niyetli sistem varsa, böyle bir şey organize edildiyse, ya bu sistemi yok ettiğiniz zaman zaten içindeki çarklar da kendini kapatmaya başlarlar. Ama işte burada dediğim gibi gelirlik ifadeler ve bu sürecin devamı çok önemli. Ya bahis soruşturmasının çok farklı yerlere gitmesi bekleniyordu, hiçbir yere gitmedi. Yani bu nedenle bugün gelecek noktada verilecek isimler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun tutumu yani çok önemli. Ya biz bugün buradan çıkıp Ferhat Gündoğdu'nun görevine devam ettiğini görürsek, ya 2025-2026 sezonu, 2026-2027 sezonu hepsi şaibeli hale gelir. Ferhat Gündoğdu'nun olduğu bütün sezonlar şaibeli hale gelir. Bir kere kamuoyu vicdanı zarar gördü. Yani şu an herkes şüpheyle yaklaşıyor. Bundan sonra verecek hiçbir hakem kararında art niyetin olmadığına inandıramazsınız. Yani zaten çok kuvvetli şüpheler olmasaydı ben bu yani soruşturma da yapılmaz diye düşünüyorum. Ya bence bu iş dediğim gibi net bir karar alınmaya doğru gidecek. Yine de elbette masumiyet kredisini göz önünde bulundurmak lazım ama çok net bir irade koyulduğu da ortaya kesin.
1: Türk futbolu dünkü milli maçtaki sahanın zemini gibi. Bugün ve yarın aynı olacak. Bence hiçbir şey değişmez diyor bir dinleyicimiz. Tabii dünkü maça da bir değinelim. Yani her şeyiyle fiyaskoydu gerçekten. Hem oyun planı olsun, hem futbolcuların performansı olsun, Montella'nın performansı olsun ve zemin olsun. Yani kahverengi bir sahada maç izledik. İnanılır gibi değil. Neden açılıyor mesela bu stadyuma? Milli maç neden açılıyor? Tamam, hava şartları olabilir. Ama bu hava şartlarını da nasıl söyleyeyim, yani bu hava şartlarını da zaten biliyoruz. Olabileceğini de biliyoruz. Mesela Trabzon'da sel bastı o gün. Sonrasında derbi oynandı. Tertemiz bir zemin vardı. Bu koşullara uymayan statlar varsa bu statlarda milli maç oynatmak zorunda da değiliz.
0: Ve stat konusunda çok zengin bir ülkeyiz. Anadolu'da da çok iyi statlarımız vardı. Yani Antalya Stadyumu. Çok iyi bir stadyum, işte Kocaeli Stadyumu tamam konuşuluyor, Bursa tamam, oynatılan şeylerden bahsediyorum. Ama yani zeminler uygun değilse, tamam İstanbul'da da oynatmamak konusunda bir irade varsa, yani Eskişehir'de, Samsun'da, buralarda da çok güzel statlar var. Ben bu konuda da bir hata yapıldığını düşünenlerdenim. Ama yani şimdi her şeyde fiyasko, bir maç gördük gerçekten. Yani Montella'nın kadro tercihleri, ya Altay Bayındır'la başlıyor. Altay en son resmi maçına. En son resmi maçta tam bir sene önce 26 Eylül'de çıkmış. Yani çok büyük bir fiyasko. Yani yok, çözülemeyen birçok kriz var milli takımda. Bunu görüyoruz. Ya Montella çıkıyor.
1: Kim oynayacaktı mesela?
0: Yani belki krizi çözülebilir.
1: Belki krizi çözebilir. Belki'nin bir adım atması gerekiyor ama.
0: Ama bence şöyle olabilir. Ya burada yine mevcut federasyona kesebiliriz bence faturayı. Ya bir şekilde arayıp Berke'yi hocana ara deyip ya da Montella'ya gidip hoca bak belki seni arayacak. Hani bu işi çözün şeklinde araya girip yani merkez hakem tabii federasyonun başka işleri var yani. Masa hesap veriyorlar, gözaltına alınıyorlar. Merkez hakem kurulunun federasyon yöneticilerinin hani başka uğraşması gerekenler var. Bunlarla ilgilenemiyorlar belli ki ama hani bir şekilde

0: ile ilgili bu krizleri çözmeleri lazım.
1: Ama şunu da bilmiyoruz. Şunu da bilmiyoruz. Berke'den böyle bir istek var mı? Yani Berke'nin bazı paylaşımlarına bakarsak hala aynı kafada olduğunu görebiliyoruz. İşte milli takım sürecinde yaptığı bazı paylaşımlara baktığımızda Berke'den böyle bir tavır varsa eğer Berke... Yani hani şöyle bir şey istiyorsa eğer kamuoyu bence hiç doğru değil. Karşılıklı bir özür dileme falan yani milli takım orası ya.
0: Yok. Kimse
1: çıkıp terk gidemez yani. Şu anda performansa dayalı bir şekilde Berke'nin çağrılmadığını düşünenler de olayı yok sayıyorlar.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Öyle zaten milli takımdan herhangi bir sorumlunun Berke'den özür dilemesi bence söz konusu dahi olamaz. Berke hani bir şekilde arayı bulan taraf olmalı ama... Şöyle düşünüyorum, Berke'nin hala böyle bir kararı varsa da, şimdi ben bunu zamanında basketbolla özleştireceğim. Bu değiştirme oyuncu ya da NBA oyuncularının milli takımda oynamaması kuralıyla alakalı Hidayet Ünkoğlu şöyle bir açıklama yapmıştı mevcut Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı. Milli takımda oynamak istemeyen oyuncuyu ben Süper Ligi'nde kendi liginde oynatmam demişti. Yani bu şekilde bir irade koyabilir Türkiye Futbol Federasyonu ortaya. Ya bu şekilde krizleri çözmeleri lazım bence. Montella tarafı bence Dünya Kupası sonrasında tamamen gönderilmeliydi. Amerika maçı sonrasındaki galibiyeti 1000 galibiyete bedel dediği zaman, işte hepimize Türklük öğretmeye kalktığı zaman Vincenzo Montella. Ya bir de müthiş dengelerle yönetmeye çalışıyor. Yani bir Fenerbahçeli aldıysam bir Galatasaraylı alayım, mutlaka bir Beşiktaşlı alayım falan. Yani işte şimdi Mert Günok Fenerbahçe'ye geçti. İlk 11 olan kesin bir hani Beşiktaşlı koyayım. Tamam, Fener'den mutlaka koyayım. Ya sağ beki yok takımın. Yedek sağ beki yok.
1: Yani
0: sağ bek oyuncumuz Zeki'de 3'ün standı yani, oynuyor.
1: Burada sadece Montella'ya fatura kesmek gerçekten benim aklımın almadığı bir durum. Yani sağ bek yok diyoruz mesela. Türkiye'de sağ bek kim var? Yani hani Archie Brown'u mu alsın milli takımı Montella veya Jakobs'u mu alsın? Yani bek olarak kimi alsın?
0: Arda Okan'ı alabilir abi bence.
1: Arda Okan'ı alabilir de Arda Okan'ı alabilir ama gidip İtalya Fransa'nın önüne Arda Okan'ı atamaz. Tıpkı Adil Demirbağ atamadığı gibi. Ya bu şekilde olacak bir iş değil. Öncesinde bir Ümit Milli Takım'da da kendini göstermesi gereken bir durum var. Yani İlhan Fakıl özelinde de ya İlhan'ı alıp Fransa'nın karşısına hadi sahaya atalım. Oyuncuya daha büyük bir kötülük yok. Yapılacak daha büyük bir kötülük yok. Kulüpler yetiştiremiyor. Yabancı kuralı geldiğinde sürekli kulüpler karşı çıkıyor. Ülkeden yerli milli bir oyuncu çıkmıyor. Altyapılar yeterli değil. Bütün bunların suçlusu İtalyan bir teknik adam. Ya bu bana mantıklı gelmiyor çünkü aynı tez... Aynı tezi savunanlar şunu da savunuyorlar. Dünya Kupası'na kadar yapılanlar altın jenerasyon futbolcuların başarısı. Dünya Kupası'ndan sonraki başarısızlık Montella'nın başarısı. Başarısızlığı. Yani bu da bana doğru gelmiyor ve bunun haricinde bir de ya dün sahaya bakıyoruz gerçekten altın jenerasyon falan değiliz. Bunu görebiliyoruz yani bu Montella ile sınırlı bir olay değil.
0: Yok yok yani dediğim gibi öyle altın jenerasyonluk bir jenerasyonumuz falan diyor ki evet yetenekli oyuncularımız var. İşte Arda gibi, Kenan gibi bazı tamam sağda yok dedin. İşte Orkun gibi yetenekli futbolcularımız var. Ama yani işte dün Montella'nın söylediği ya Barış'ı, Kerem'i vesaire çok abartılı yerlerde konumlandırmamak lazım. Özellikle Kerem için söylüyorum. Yani hani birazcık kendi oyuncularımızı da abartıyoruz. Yani şimdi İtalya, Fransa'dan 4-5 tane yesek ilk maçta hani bu kadar olmaz. Tamam dünyanın en iyi hücum takımlarından birine karşı böyle yenildik deriz. Ama hani İtalya'ya karşı son Dünya Kupası'nda yer almayan bir takıma karşı bu kadar farklı bir yenilgi, bu kadar oyun olarak sahadan silinmek, hiçbir şey üretemiyoruz. Biraz da hani Montella üzerindeki konuşuma döndü. Yani sanki misyonunu vizyonunu tamamlamış gibi artık Montella. Hani Dünya Kupası'na götürdü. Evet Dünya Kupası'nda bir başarı hani elde edemedik. Bundan sonra hani yani şimdi Montella belki şu açıdan bakıyor. Ben bu takımı C liginden aldım, A'ya çıkarttım. B'ye düşsem kimse bana kızmaz diye düşünüyor. Ki bunu da söylüyor zaten ama işte maalesef bizim futbolumuzdaki iklim bu değil. Sağlıklı ya da sağlıksızlığı tartışılır. Ama işte bakıyorsun şampiyon hocalar bir sene sonra Ocak ayını görmeden kovuluyor. Ya da bazen şampiyonluklar yetmiyor. Ersun Yanal'ın gördüğü gibi. Diğer tarafta da milli takım sürecinde tamam fazlasıyla yapılanlar hemen çöpe atılabilir. Ama Montella'da bunun biraz daha dışında bir durum var. Şu an zaten mevcut federasyon da fazlasıyla tepki görüyor. Zaten şu an bu sabah itibariyle bambaşka bir depremin içerisindeler. Ya bir de İbrahim Hacı Osmanoğlu şöyle söylüyor. Hani biz yola Montella ile çıktık diye. Aslında yola Montella ile çıkan İbrahim Hacı Osmanoğlu da değil. Montella'ya getiren Mehmet Büyükekşi yönetimiydi. Hacı Osmanoğlu ekibi devam kararı aldı. Hollanda maçından sonra gönderilebilirdi belki Montella. Orada kritik bir devam kararı alındı. Gibi denklemler var ama ya zaten artık bu noktadan sonra İbrahim Hacı Osmanoğlu da ne kadar devam edip edemeyeceği şüpheli. Ahmet Çakar az önce tweet atmış. Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu bırakıyor diye. Yani işte Ahmet Hoca'nın haberciliği ve çevresinden aldığı bilgi
1: de bu. Bu arada ben dinleyicilerimize cevap da vereyim hemen. Yanlış anlamayın. Yunus zaten bildiği için o konuda söylemedim de Dünya Kupası'ndan sonra zaten Montella istifa etmeliydi diyorum ben. Ama benim karşı çıktığım nokta önceki başarılarının yok sayılması. Şunu çok görüyorum mesela Yunus. Ne yaptı ya Balkan takımlarını Hırvatistan'ı falan yendi diye ya. Veya Avrupa Şampiyonası'na katılmak bir başarı değil diye. Evet başarı bunlar. Çünkü kaçırdığımız Avrupa şampiyonaları var. Yani gidip de her şampiyonaya katılan bir takım olsak evet Avrupa şampiyonasına katılamamak bir başarı olur. Düzeltiyorum. Avrupa şampiyonasına katılmak bir başarı olmaz ama biz öyle bir ülke değiliz. Biz neden kendimizi Hırvatistan'ı yenmekte bir şey yok falan şeklinde adlandırıyoruz onu anlamış diyelim. Yani sonuçta elle tutulur bir şey var. Bu adam geldi. Takımı C liginden aldı A ligine çıkarttı. Bu somut bir başarı mı? Evet. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kaldı. Yani Türkiye'nin çeyrek finale kaldığı turnuvalar bir elin parmaklarına geçmez. Bir başarı mıdır? Başarıdır. Yine Dünya Kupası'na 24 yıl sonra bu ülkeyi katmayı başardı. Başarı mıdır? Kesinlikle başarıdır. Fakat sonrasında olanlar... Dünya Kupası'nda olanlar evet yani hem açıklamaları hem her şey fiyaskoydu. Artık demek ki bu ilişkinin bitmesi gerekiyor. Ben bunu savunuyorum zaten ama hani şuna karşı çıkıyorum yani. Avrupa Şampiyonası'na katılmak başarılı değil. Hırvatistan'ı yenmek başarılı değil. C Ligi'ni zaten hak etmiyorduk. E niye oradaydık o zaman yani? C Ligi'nde ben hatırlıyorum yani berabere kalıyorduk Faro Adaları'yla falan.
0: Kesinlikle buraya kadar gelinen noktayı da yok saymamak gerekiyor. Ya buna fikrim yani sonuçta... Bu saydıkların hepsi değerli.
1: Mesela,
0: C'den A'ya çıkmak Uluslar Ligi'nde.
1: Yunus dinleyicimiz demiş ki Göksel'in kardeşim seni seviyorum ama bırak bu işleri. Dün maç oynanmadan Montella'yı eleştirenlere laf söylüyordun. Şimdi kalkmışsın 4 tane yedik. Ya farklı konuşuyorsun yapma. Montella şu anda savunan kim varsa Türk düşmanıdır. Bizde dalga geçiyordur. Ya bence siz öylesiniz bu arada. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü yani sizin ülkenizi C Ligi'nden A Ligi'ne çıkartan işte az önce saydığım başarıları yakalatan bir teknik direktöre saygı duymuyorsanız eğer sırf yabancı diye bence ırkçılık yapıyorsunuz. Bu bir. İkincisi yani sen de biliyorsun Yunus ve sürekli olarak bu konuda programlar da yapıyoruz. Dünya Kupası'ndan sonra evet bu turnuvadan sonra bırakmalı diye yüzlerce kez söyledik. Ya burada iki yüzlülük yapmaya gerek yok. Montella başarılıyken eleştirenler aa ben haklıydım derse eğer yalancıdır onlar. Çünkü şöyle bir durum var. Ya başarılıyken bir insan başarısız diye ona iftira atmış olurlar. Asıl başarılıyken başarılı, başarısızken başarısız demek doğru olan değil mi Yunus? Ben mi yanlış biliyorum?
0: Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum. Yani Montella ile alakalı. Şimdi biz Dünya Kupası'na gidiş sürecimizde Euro 2024'te lütfen yaşananları hatırlayalım.
1: Ya adam Romanya maçını kazanıyor. Adam Romanya maçını kazanıyor. Bir farklı yenebildik. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz diyorlar. Bir sonraki maç Kosova maçı. Kosova maçını kazanırsa Dünya Kupası'na gidiyor takım mesela.
0: Yani aynen öyle. O zaten basın toplantısındaki soru da evet bir fiyaskoydu. Ya yani Montella ile alakalı şu şekilde. Gerçekten Dünya Kupası'na başlayana kadar hatta Dünya Kupası'ndaki ilk maçın sonrasında bile. Çünkü bizim Dünya Kupası başlangıcımız daha öncesinde de kötü. Hep kupalara zaten kötü başlayan bir toparlama sürecimiz var. Bir iyi başladığımız Costa Rica maçı var sadece. Dünya Kupası tarihinde falan. Hani süreçilebilir bir süreç vardı. Ama daha sonrasında hani senin de Montella konusunda kırılma nokta olan, birçok kişinin kırılma noktası olan. Yani Amerika galibiyeti sonrasında 1000 galibiyete bedelli demesi. İşte bize Türklük öğretmeye kalkması vesaire öğrenmiş yani bu işleri. Başarısızlık sürecini yönetmeyi falan öğrenmiş. Öğretmişler Türkiye'de ona bunları. Hani zaten adım adım bu noktaya evrildiğinde zaten Montella'nın yanında olanlar da taraf değiştirmeye başladılar. Montella haksız demeye başladılar. Yani 2024'teki çeyrek finalde Dünya Kupası'na katılmakta çok önemli bir payı vardı. Bu takımın oluşmasında bu birlik beraberliğin oluşmasına çok büyük bir payı vardı. Artık yönetemediği bir sürece geldi. Zaten artık bitmesi gerektiğini söylüyoruz bu ilişkinin yani.
1: Dinleyicimiz demiş ki mesela Montella başarılıydı. Dili geçmiş zaman ona teşekkür edip yeni bir yerli teknik adamla devam edilmedi. Yerli yabancı orası tartışılır ama buraya kadar kısmına katılıyorum işte ben. Bunu demeye çalışıyorum. Ya bu adam başarılıydı. Bitti. artık teşekkür edip şey yapmak gerekir. Ya kapı dışarı atılacak bir adam da değil.

0: tatil montayla yapmayın. Bu ülkeye çok katkısı oldu ve onun haricinde mesela formda olan bir Enes Ünal'ı kadroya almamak nasıl bir mantık? Bu sefer diyoruz ki forvetimiz yok diye. Yok forvetimiz. Niye yalan söylüyoruz kendi kendimize? Yok forvetimiz. Formda olan bir Enes Ünal hiçbir zaman olmadı. Enes Ünal 2-3 gol attığında sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Sonrasında sakatlanıp sezonu kapatıyor. Yıllardır süre gelen bir durum var. Bir başka dinleyicimiz de demiş ki hızlı hızlı cevap vermiş olayım Sezgin Bey. Kardeşim diyorsun ki C grubundan A grubuna çıkarttı. Bundan önce böyle bir jenerasyon var mıydı? Bundan önceki jenerasyonlar düşürdü zaten bizi o C grubuna. Yani ben buna inanmıyorum mesela. Altın jenerasyon iddiasına. Çünkü Yunus yani o jenerasyonlara da altın diyorduk ya. Altın jenerasyonun stoperinde Abdülkerim Merih olmaz mesela.
1: Kesinlikle. Kerem Aktürkoğlu'nun her maç boş kale kaçırdı altın jenerasyon olmaz abi. Yani hani biz kendimiz çok abartmayı seviyoruz bazı oyuncuları. Yani Barış Alper Yılmaz evet iyi oyuncu ama altın jenerasyon Arda Kenan gibi oyuncuların sayısının artmasıyla oluyor. Yani biz elimizdeki oyuncuları çok abartıyoruz. Yani bugün Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan bir tane teklif yok. Yani Kenan'ı Fenerbahçe aldığına bin pişman olmuş durumda. Yani yok bunlar doğru isimler değil. Yani ben gerçekçi bakmak gerekirse ne Kerem için, ne Barış için. Yani çok yani uzun konuşuruz ya Eren Elmalı için mesela. Eren Elmalı 6. jenerasyonun bir ürünü mü abi? Ya Eren Elmalı 6. jenerasyon bir çocuk bu. Yani bunlar gerçekçi şeyler değil. Yani ben açıkçası hem Eren Elmalı için söylüyorum. Hem Kerem için söylüyorum. Yani takım kulüp ayırmaksızın. Barış için söylüyorum. Yani Salih için söylüyorum. Bunların hiçbirisi muazzam oyuncular değil. Dün Salih'i gördük. Orkun olmadığı sürece o iyi performansından eser yok. Ve dediğim gibi bu işler bir organizasyon işi. Bizim yetenekli oyuncularımız olsa da işte Arda'sıdır, Kenan'ıdır, Orkun'udur. Bu işler iyi organizasyonla yönetilmezse işte bugün dünyada ülkeler sıralamasında 31. sıraya düştük. İtalya'nın ilgisi sonrasında. Bizim bugün yaşadığımız işte futboldaki kriz ortada. Bu işler bir bütün, yönetilmez bir bütün. Bir kere bir numaralı sorun. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu'nda milli takımlardan sorumlu yönetici kim abi? Bunu bilen yok. Daha önce Hamit Altıntop'tu mesela. Bu yöneticiliği yaptı. Şu an böyle birisi yok. Biz Türkiye Futbol Federasyonu'nda resmi olarak milli takımlardan kim sorumlu bunu bilmiyoruz. Bu çok büyük bir açık. Bugün bakıyoruz işte İbrahim Acıoğlu'nun istifası konuşuluyor. Ferhat Gündoğdu'nun istifası konuşuluyor. Yani ona da değinelim. Hani Ahmet Hoca bazen bu tarz salvolar atıyor ortaya. Hani bu tarz paylaşımlar yapıyor. İşte İbrahim Hoca sonra istifa edecek, öyle olacak vesaire diye. Hani belki de böyle sonuçlanabilir. Ama şunu söylemek lazım. Bugün İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü hali hazırda Türkiye Futbol Federasyonu Riva'daki tesislerinde ve yayınlardan da sıkça duymaya alışık olduğumuz Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki VAR merkezi ve hakem koridorları dahil bütün kayıtlarını incelemeye aldılar. Yani maç esnasında alan odasına giren var mı? Hakem koridorlarında neler oluyor? Kulislerde ne konuşuluyor? Hepsi tek tek ortaya çıkacak. Sonuna kadar üzerine gidiliyor. Biz bunu sadece sportif, ya bizim kadromuz iyi, niye başarısız oluyoruz diyerek götürebileceğimiz bir süreç değil. Bu bir organizasyon. Bugün milli takım 2 yenilgi aldı. Daha oynayacağımız maçlar var. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'nda belki de birçok oyuncu şu an muhatap bulamıyordur. Ya da teknik direktör muhatap bulamıyordur. Neden? Mali Şube Federasyonu basmış durumda. Merkez Hakem Kurulu Başkanı gözaltına alındı. Ya bu organizasyon yönetilemiyor. Artık her şey tamamen sıkışmış durumda. Türk futbolunda. Ha biz buradan evet santraforumuz yok. Yani buradan bir altın jenerasyon çıkarmaya çalışıyoruz. Ya futbolun basit kuralları var. Atanınla tutanın iyi olacak diye. Abi senin atanın yok ya. Sen nasıl altın jenerasyon olabilirsin? Evet elinde Arda Güler var. Kenan Yıldız var. İşte Ferdi gibi isimler var. Ya Ferdi falan bir süperstar değil. İyi oyuncular, kötü oyuncular demiyorum. Ama bir süperstar vesaire değil. Yani bunlar çok anlaşılabilir şeyler değil. Dün birisi mesela işte milli takımla alakalı şunu söylüyor. Hani çok daha yüksek bir potansiyele çıkabilirmiş. Montella yüzünden çıkamıyormuş. Valla biraz gerçekçi bakalım. Dün İtalya istese belki 8-9 tane atabilirdi. Evet takımın bu noktaya gelmesinin sebebi belki bu takımın bu kadar aşağı inmesinin sebebi Vincenzo Montella şu an. Ama yani dün İtalya'dan 8-9 tane yemediysek de Montella'nın altına da atmamış olabilirler. Bunu da göz ardı etmemek lazım.
0: Peki Yunus.

0: Çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yeniden görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Yunus Aydın bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ya şuna da açıklık getireyim bu arada, çok fazla öyle mesaj var. Göksene sen Montella'yı savunuyordun, başarılı buluyordun, ne oldu işte? Başarılı olduğu zaman başarılı deyip başarısız olduğu zaman başarısız dememek zaten hata değil mi? Ben Montella'nın müridi değilim ki yani, hani veya menajeri değilim ki. Zaten ben burada bu koltukta oturuyorsam başarısız olduğu zamanlarda da başarısız demek, başarılı olduğu zamanlarda başarılı demek için hani... Ya ailemden birini savunmuyorum ben burada yani sonuçta. Zaten bence zarar veren yapı bu. Yani hani başarısızlığında da o ismi savunmak, körü körüne savunmak veya başarılı olduğunda da sırf sevmiyor diye başarısız iftirası atmak bence yanlış olan. Sizlerden gelen mesajlarla programı noktalayalım. Merhaba, kolay gelsin. MHK Başkanı'nın yapmış olduğu atamalar ve usulsüz işlemler bir takımın ya da birkaç takımın almış olduğu skorlar üzerinde etkisi olabilir demiş dinleyicimiz. Montella kovulmamalı ama teşekkür edilip gönderilmeli demiş Musa Bey. Bence de. Hüseyin Mecit bizlerle birlikte. Serdar Bey yazmış. Göksen'in Bey, futbol olarak biz A ligi takımı kalitesinde değiliz. Ben sadece şunu merak ediyorum. Abdülkerim formsuz diye yedek başladığı maçta Ozan Kabak başlıyor. Kötü oynuyor, Abdülkerim oyuna giriyor. Bu kadar güvenmiyorsa Samet Akaydın ne sıfatla milli takım aday kadrosunda yer alıyor? Ya bunu şöyle açıklayabilirim. Ya oraya gitmemesi gerekiyor işin yani zaten. 3 tane stoperinden verim alamayacak bir seviyedeyse 6. jenerasyon. 3 tane stoperinden verim alamayacak seviyedeyse 4. 5. stoperlere gidiyorsa olay zaten bunu düşünmek gerekiyor. Hepsi altın suyuna batırılmış topçular, altın falan değil demiş Onur Veli Bey. Ben dün sahada bir tane milli futbolcu gördüm. O da Arda demiş bir başka dinleyicimiz. Tarihin en karakterli takımı, bu bile geçmişe hakarettir. Ayrıca hangi çağda yaşıyoruz ki koskoca milli takımı böyle bir zeminde top oynatıp da hiç kimse ne istifa ediyor ne açıklama yapıyor dostlar. Benim hiç ümidim yok gelecekten demiş bir dinleyicimiz. Göksel'in Bey selamlar. Bence biraz fazla büyütüyoruz kendimizi. Bu takımdan 6. jenerasyon çıkacak gibi görünmüyor. Birkaç kaliteli isim de geri kalanı kurtarmaya yetmiyor. Oyuncu ithal etmeye devam ettikçe kendi altyapımızın gelişmesi de zor. Bu dengeyi bir türlü kuramıyoruz. O yüzden skorlara çok şaşırmamak, kendimizi de fazla büyütmemek lazım diyor Erenköy'den Batu Bey. Göksel'in kardeşim bana söyler misin ya, Montella'nın forvet anlayışı nasıl, 3 yıldır forvet yok diyor. Enes için forvet değil diyorsun. İspanya'daki hocalar, ben Enes için forvet değil demiyorum. Bakın yanlış anlıyorsunuz. Enes Ünal milli takımda forvet olarak denenmedi mi? Denendi. Ama kalıcı bir santrofor olamıyor. Yani hani Enes ne yapsın? Sakatlanıyor yani, böyle bir derdi var. Hani ne yapsın, o da biliyor. Onun da röportajını izleyin Enes Ünal'ın, yani o da bundan dert yanıyor. Hani bilmiyor mu diyorsunuz mesela? Bournemouth'ta yıllar geçti ya, bakalım ya. Şöyle bir önümüzde istatistikler var sonuçta. Enes Ünal yazalım. Girelim maçlarına, kaç yılda kaç maç oynamış. Bu bize zaten bütün bilgiyi aktaracak. Toplam 350 maç. 29-30. 30 yaşında. Hetafe'de, düzeltiyorum, Bournemouth'ta 2024-2026 sezonu arasında 40 maç. Yani 3 sezonu kapsıyor. 3 sezon, 2,5 sezonda 40 maç sadece. 3 gol. Hetafe'de 103 maç 2020-2024 arası. Yani 4 yılda 103 maç. 34 gol. Çok uzun sakatlıklar var burada ve maalesef bu form durumu da etkiliyor. Yoksa Enes Ünal keşke olsa pivot santrafor, benim en sevdiğim şey, ama yok yani, ülkeden çıkmıyor, başka da yok. Enes Ünal en iyi diyorsak bir ülkede bunu düşünmemiz lazım mesela. Selamlar, 6. jenerasyon konusunu bilemem ama Villa jenerasyonu olacak olarak anılacakları kesin. Değişmeyen temel iki problem berbat zeminler, altyapılarda torpil diyor Manisa'dan Yenal Bey. Türkiye'deki futbolcuların %70'i ya gerçek futbolu bilmiyor ya da menajer yöneticileriyle falan çalışıyorlar. Bizim futbolcularımıza öyle bir anlatıyorlar ki yıllardan beri sanırsınız Fransa. Milli takımıyız İspanya, milli takımıyız. Öyle iyi futbolcularımız var, onlara göre yok o 50-60 eder, yok bu 40-50 eder. Bizim milli takımımızda Arda dışında 50 milyonu görecek hiçbir futbolcu yok. Bir de Kenan Yıldız olursa, bizim öyle süper yıldız başka bir futbolcumuz yok. Biz A ligi takımı değiliz artık. Şu yorumcuların gazına gelmesin, şu taraftarlar naçizane 10-12 sene futbol oynamış biri olarak söylüyorum. Bunu söyleyince de kötü oluyorsunuz işte. Avusturya'yı yeniyor mesela milli takım. Şey diyorlar ya, bizim klasmanımız değil Avusturya falan diyorlar. Yani Avusturya'yı açın bakın mesela, tüm oyuncuları Bundesliga'da oynuyor. Merhabalar, Türk futbolunun düzelmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na Abdurrahim Albayrak, MHK başına da Fatih Terim gelmeli, ülke çağ atlar demiş bir dinleyicimiz. Selamlar, bizim futbolcular kendilerini Messi zannediyor. O yüzden neden biz de bazı ülkeler gibi devşirme yoluna gitmiyoruz? Milli takımlardan sorumlu olan yönetici Ceyhun Kazancı var ama yok demiş bir dinleyicimiz. O devşirme olayı biraz uzun sürüyor diye biliyorum. Basketboldaki kadar çabuk işleyen bir süreç değil diye biliyorum. Merhaba, kolay gelsin. Gökhan ben. Şimdi Belçika maçı var. Deplasmanda oynayacağız. Peki ne yapacağız? Biz o maçta Montella'ya nasıl güveneceğiz? Ve Futbol Federasyonu durumu hiç iç açıcı değil. Ya bu süreçten sonra hiçbir şey toparlanmaz bu arada. Hem Montella'yla da yollarını ayırması gerek. Yöneticilerle de yollarını ayrılması gerek. Yani bu süreçten sonra bir toparlanma beklemek çok polyanlacılık olur. İyi yayınlar. Yeni bir hoca gelmeli. Bir parantez içindeki isimlere geleceğim. Ve bazı oyuncularla vedalaşmalıyız. İlhan Fakılı, Ali Habeşoğlu, Yusuf Akçiçek, İsa Kural gibi oyuncular milli takıma monte edilmeli demiş bir dinleyicimiz. Ama işte parantez içindeki isimler sıkıntılı. Yeni bir hoca gelmeli diyorsunuz. Arda Turan gelmez bu arada. Arda Turan'ın geleceğini düşünmüyorum. Keşke gelse. Fatih Tekke demişsiniz. Benim kafamda kendi fikrimi söylüyorum. Soru işareti yaratır. Çünkü o son gidiş soru işareti, yani gitme türü. Ve olumsuzluk, sürekli olumsuz lanse etme olayı çok soru işareti yarattı herkesin kafasında. Emre Belözoğlu demişsiniz. Mesela Emre Belözoğlu'nu şu anda milli takımın başına koysak veya Emre Belözoğlu'yla aynı seviyede teknik direktörlük istatistikleri olan bir ismi milli takımın başına koysak torpil denir. Ama adı Emre Belözoğlu olduğu için mesela şu anda yazıyorsunuz siz. Yani lütfen. Saygısızlık olur bence Emre Belözoğlu'nu getirmek. Ya tabii ki kariyerinde daha uzun yıllar var, daha başarılı yıllar geçirebilir ama şu anki teknik direktörlük konumuyla çok alakasız olur ve benim korktuğum nokta da bu esasında. Yani gelecek adaylar, sizlerden gelen bazı isimleri görünce eyvah eyvah diyorum mesela. Göksel'in Bey, hayırlı yayınlar. Ülkemizdeki durum böyle. Türkiye futbol direktörü kebapçı basıyor. Hakemi soyunma odasını kilitleyen başkan, Türkiye Futbol Federasyonu başkanı oluyor. Ülkenin gerçeği bu. Mümkün değil, düzelmez diyor Mustafa Bey. Selamlar tekrardan. Türk futbolunun gelişebilmesi için yabancı oyuncu kuralının daha acımasız bir şekilde uygulanması gerekiyor. Kulüplere Türk oyuncu yetiştirme ve oynatma zorunluluğu gelmeli. Bence kulüplerin prestiji uğruna biz değerlerimizi yetiştiremiyoruz demiş bir başka dinleyicimiz. Merhaba, iyi yayınlar. Bugün milli takımı yine yerden yere vuruyoruz. Hatırlayın, Dünya Kupası elemelerinde yine yerden yere vurmuştuk. İki maç kazanınca yine göklere çıkarttık. Merak etmeyin, iki maç iyi oynasınlar yine göklere çıkartırız demiş bir başka dinleyicimiz. Ve Şenol Bey de son olarak, zamanında eleştirdiğimiz Fatih Terim'in sistemi, her takım ilk 11'de 3 tane Türk oynatmalı kuralı. Bence gayet mantıklı ve başarılıymış. Bu şekilde her takım 10 tane yabancı oynatıyor. Zaten Montella gayet başarılı. Bence Avrupa Şampiyonası'nı Dünya Kupası'na götürdü bizi. Altın jenerasyon da tamamen palavra. Arda'dan başka altın yok. Bir de Kenan Yıldız demiş bir başka dinleyicimiz. Çağrı Aykut Kocaman demiş bir dinleyicimiz. Katılmıyorum. Yani son takım yönettiğinden bu yana her şey değişti. Futbol değişti. Yani bence kendini bir yerlerde kanıtlamayan bir teknik adam veya son dönemlerinde başarılı olmayan bir teknik adam milli takımın başına geçmemeli. Ya Montella'yı niye getirdiler mesela milli takımın başına? Adana Demirspor'la flash bir sezon yaşamıştı. Ya bu bir ve yakın tarihte yapmıştı. Bu bir referanstır. Böyle bir referansa ihtiyacımız var. Gidip 10 sene önceki referansa bakmamak gerekir. O zamandan bu yana futbol değişti. Santrafor bulunmuyor şu an dünyada mesela. Böyle bir şey var. Ya bir başka dinleyicimiz de demiş mesela, tam bir turnuva teknik direktörü ama neye göre, hangi turnuvaya göre? Mesela Aykut Kocaman'ın olduğu teknik direktörlük yaptığı senelerde Uluslar Ligi yoktu galiba ya. Yani tam bir turnuva teknik direktörü diyoruz mesela, turnuva yoktu o zaman, o kadar eski yani. Katılmıyorum size demişsiniz, saygı duyuyorum ya ama ben de katılamıyorum çünkü. Diyorum ya, turnuvadan bile eski zamanda takımı yönetmiş bir teknik adamı milli takımın başına getirmek bence haksızlık olur. Uluslar Ligi finali bitecek, 0 puan çekeceğiz. Geçici olarak da Abdullah Avcı'yı deneyecekler demiş bir başka dinleyicimiz. Ben Didier Deschamps'ı duymuştum bu arada, bir görüşme yaptılar şeklinde ama

Sonrasında ne oldu bilmiyorum. Çok eski bir dönem bu arada. Dünya Kupası döneminden bahsediyorum. Peki yavaş yavaş noktalıyoruz. Birazdan Dijifutbol kanalında Aydın Cengöz gündemi değerlendirdi. Sizlerle olacak.

0: Reklam.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam bitti. Reklam.
4: Günlünün 24 saat.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi reklam eksik olmasın.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
0: Reklam bitti.
5: Sevgiler, ben Muzaffer Can Bedir. Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
6: Merhaba Muzaffer, hoş bulduk.
5: Bugüne şok bir haberle uyandık.
6: Evet.
5: Doğal olarak futbol gündemi şu anda tabiri caizse cayır cayır ortalık yanıyor. Merkez Hakem Kurulu Ferhat Gündoğdu'nun gözaltıyla ve yanındaki kişilerle başlayan bir süreç. Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Ali Can Sağlar, Emre Kosif, mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan isimler. Siz de 343 Dijital'de 3 saatlik bir yayın yaptınız. Enine boyuna orada konuştunuz ama tabii Digi Futbol izleyicilerine özel de bir yayın yapmak istedik.
6: Bazı yeni gelişmeler de var. Onları da aktaracağım. Evet. Çünkü soruşturma nasıl başladı? Bu operasyon nasıl başladı?
5: İş nereye gidecek?
6: İş nereye gidecek? Aslında yani bu eve final ama bu finale nasıl gelindi? Onlarla ilgili tüm detayları konuşuruz.
5: Peki, o zaman izleyenlerimize tekrardan hoş geldiniz diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım ve direkt olarak girişi yapalım abi. Ferhat Gündoğdu zaten çok tartışılan, konuşulan bir isimdi. Hem kulüpler tarafından hem de biz de burada defalarca kendisi üzerine yayınlar ve konular hakkında konuşmuştuk. Ve şu anda kendisi gözaltında, az önce belirttiğim suçlardan dolayı ve iddia tabii bunlar henüz. Neler söyleyeceksin? Bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? İstersen oradan bir başlayalım.
6: Şuradan başlamak gerekiyor. Bir kere Ferhat Gündoğdu özelinde şunun altını çizelim. Ferhat Gündoğdu, ben 20-25 yıldır bu sektörün içerisindeyim. En keskin MHK başkanı olarak kayıtlara geçti. Özellikle Ferhat Gündoğdu'nun en çok tartışıldığı dönem 8 Mart'taki büyük hakem operasyonuydu. O operasyonu yaptı ama tamamlayamadı. O hem o operasyon hem Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığını hem de mevcut federasyon başkanının görevinin sonlanmasına kadar giden bir meseleydi. Sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Söyle. Biz seninle çok uzun süredir sansürsüz futboldan beri yayınlar yapıyoruz ve MHK başkanı göreve geldiğinden beri de eylemleri ve kararlarıyla alakalı olarak yaptığımız değerlendirmelerde bence kabak gibi ortada olan bir şey vardı. Ben MHK Başkanı'nın bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunu düşünen, ona göre yaptığı hamlelerin kadrolaşma faaliyeti dışında başka bir şey anlatmadığını, kadrolaşma faaliyetinin de kısa vadede, uzun vadede önemli sorunlar oluşturabileceğine dair çeşitli tespitler yapmıştık. Ve bu tespitleri yaparken de işte hakemlerin yerlerinin değiştirilmesi, çeşitli hakemlerin yükseltilmesi, çeşitli hakemlerin dışarıda bırakılmasından yola çıkarak bu değerlendirmeleri yapıp bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunu altını çiziyorduk. Bugünkü soruşturmanın bence esası da işin gittiği nokta bu açısından söylüyorum. Ferhat Gündoğdu ve ekibinin bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olmalarının sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu soruşturma nasıl başladı? Eski hakemlerden Ali Tunay olması lazım.
5: Ali Tuna. Onun,
6: Ali?
5: Tuna.
6: Ali Tuna. Ali Tuna'nın başvurusu üzerine çok duruluyor ama sadece Ali Tuna'nın bir başvurusu yok. Ferhat Gündoğdu'nun ikinci kez göreve geldiğinde hakemliğini bitirdiği bazı isimlerin savcılığa giderek kendilerini, bak altını çiziyorum, kendilerini şikayet etmesiyle birlikte başlayan bir süreç. Yani hakemler gidiyorlar, kendilerini şikayet ediyorlar. Bizle ilgili böyle böyle bir rapor yazmış Ferhat Gündoğdu, beni soruşturun diye başvuru yapıyorlar savcılığa, Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na. Niye Antalya Cumhuriyet Savcılığı da olduğu da önemli, onu da söyleyeyim.
5: Neden?
6: Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor ki açıklamada da 2025 yılında yapılan başvurular Antalya'ya yapılıyor. Sonra Antalya yetkisizlik kararı verip dosyayı İstanbul'a yolluyor. O dönem İstanbul'da ciddi bir yoğunluk varmış ve o dönemki yoğunluktan ötürü siz bu hızlıca olması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bu ifadelerinizi verin, suç duyurularınızı yapın diye bir bilgilendirme yapılıyor artık avukatları tarafından ya da kimse artık. Önemli değil nerede yaptı. Gitmiş Antalya yapmış, İstanbul, Ankara ve devamında iş bu noktaya geldi. Sonuç itibariyle bugünün manşeti kadrolaşma faaliyetinin Türk hakemliğindeki kadrolaşma faaliyetine yönelik bir eylem. Ama aynı zamanda MASAK raporlarının da devreye girmesi ve gözaltı işleminde MASAK raporlarının da referans olarak gösterilmesi akçeli ilişkiler ve hakemlik camiasının Türk futbolunun içerisinde bulunduğu duruma dair önemli bazı soruları beraberinde getiriyor. Soruşturma devam ediyor. Ben bu arada şunu söyleyeyim. Fiili olarak Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı bitmiştir.
5: Kesin,
6: mevcut MHK Başkanı'nın. Bu saatten sonra yarın öbür gün bu gözaltı kararı var. Tutuklu mu yargılanacak? Savcılık tutuklamaya sevk edecek mi ya da savcılık direkt bırakacak mı? Bunları bilemiyorum ama MHK Başkanı üzerinde bu kadar çok şey tartışılırken artık Ferhat Gündoğdu'nun o koltukta olamayacağı çok açık. Federasyon'da şu saate kadar bir açıklaması yok. Şimdi bu tartışmayı daha geniş zeminde bir takım meselesinden yola çıkarak değil ki takım meselesi de tartışma konusu olacaktır. Oralardan hangi tartışmalar olacaktır onlara da birazdan konuşacağız, geliriz. Evet. Ama temel olarak bu soruşturmanın Ferhat Gündoğdu'nun kadrolaşma faaliyetine karşı vurulmuş bir darbe olduğunu düşünüyorum ben.
5: Peki şimdi doğal olarak burada Ferhat Gündoğdu'nun ve burada gözaltına alınan isimler özelinde haklı olarak insanların şöyle de sorduğu sorular var. Merkez Hakem Kurulu zaten tartışılan bir kurumken İbrahim Hacı Osmanoğlu ve federasyonun bunca şey yaşanırken, bunca olay dönerken neden sessiz kaldı ya da neden bunları fark edemediği yönünde haklı sorular ortaya çıkıyor.
6: Haklı sorular. Ben az önce bu arada 3-4 süre yayındaydım. Ali Kürekli ile birlikte o yayını yaptık. Çok kişiye de bağlandık. Konu Ali Koç oldu. Şimdi bana yazanlar da var. İsteyenler o yayınları izleyebilirler.
5: Ali Koç
6: konusunda Ali Koç'un işte geçmişte söyledikleriyle bugün söyledikleri meselesi. O yayında da söyledim. Sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Ali Koç bu MHK Başkanı'na zamanında destek vermiştir. Bunlar da açık kayıtlarda vardır. Yayında da bunu ifade ettim. Tekrar söylüyorum. Dolayısıyla buradan böyle gereksiz bir manipülasyon yapmaya gerek yok. Sadece doğru bilgilendirmek için bunu söylüyorum. Orada o yayında da ifade ettim. Tekrar ediyorum. Bu meselede Ali Koç'un yaptığı bir hizmet var. Bu adamın problemli olduğunu günün sonunda anlamış ki bu kadar destek verdiler, desteklediler, bilmem ne oldu.

0: Anlamış ve seçimlerden hemen önce de Ali Koç gitmiş demiş ki federasyon başkanına, bu adamlarda sıkıntı var, bu adamlar sıkıntılı, bunları ciddiyetle takip etmeniz gerekir diye bir rapor sunmuş. Finale baktığımızda değerli bir iş yapmış diye söyledim. Tekrar söylüyorum, birazdan o konulara da geleceğiz. Ali Koç'un da burada hataları var tabii ki, ama sonrasında Ali Koç'un bu meseleden dönmesi, bunu fark etmesi, federasyon başkanına gidip bu şikayetlerini dile getirmesinin değerli olduğunu düşünüyorum. Zaten isim isim de veriyor ve olayları da anlatıyor. Bunlar bunlar
1: Tabii.
0: bunlar bunlar olmuş diye.
1: 18
0: O
1: Eylül'de
0: yüzden
1: geçen gün.
0: Orada suskun kaldın, öyledir böyledir falan dilediğinizi söyleyebilirsiniz. Açarsınız yayınları da bakarsınız. Bu şeylere gerek yok. Gereksiz polemiklere, gereksiz ya sen öyle yaptın böyle yaptın gibi durumlara da gerek yok. Dolayısıyla biz işimizi yapıyoruz, çıkarız. Ben fikrimi söylerim, başkası fikrini söyler. Gerçek günün sonunda ortaya çıkar. Kimse de bunun önüne geçemez. Şimdi burada tekrar ediyorum. Seninle yıllardır yayın yapıyoruz. Bu adam kadrolaşma faaliyeti içerisindedir diye sansürsüzde, Digi'de, 343'te, Sports Dijital'de her zaman ne zaman bu MHK meselesi gündem olsa, konuşulsa izleyenlerimiz mutlaka vardır. Bu adamı bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunu ve çok açık olduğunu her fırsatta dile getirmiştim. Yeri gelmişken tekrar söyleyeyim. Olayın esasına bakalım. Olayın esasından gidelim. Bu iş nasıl başladı? Bu noktaya nasıl geldi? Detayları konuşalım.
1: Peki, dediğim gibi az önceki konudan devam edelim. Sonrasında bu soruşturmanın detaylarıyla konuşuruz. Bu arada dediğim gibi Ali Koç meselesinde konuşacağım. Onlar da maddelerimin arasında var. Federasyon meselesi Aydın abi, dediğim gibi chatte de çok fazla yazan var. Bunca şey dönerken federasyon hiç mi bu yaşanan faaliyetleşmenin, örgütleşmenin,
0: Farkında değil mi?
1: evrakta sahteciliğin farkında değil mi?
0: Farkında değil mi? Güzel.
1: Haklı bir soru bu çok.
0: Haklı bir soru ve çok doğru bir soru. Burada federasyonun bir sorumluluğu var. Yani federasyon başkanının mutlaka başkan olarak bütün kurullardan bir sorumluluğu var. Futbol Federasyonu'nun başkanı kendisi. Burada bu kadrolaşmalar yapılırken gerekçe olarak, yani gözaltına alınma gerekçeli olarak savcılığın gerekçeleri, iddialardan bahsediyoruz. Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakmaları,
1: Evet.
0: işte kritik nokta burası. Hakemler dedim ya, hakemler kendine gidip şikayet ediyorlar. Birazdan anlatacağım olayı ne olduğunu. Görev vermedikleri veya sistematik bir şekilde doladıkları, bazı hakemlere ayrıcalıklı davrandıkları, puanlama ve atama süreçlerine müdahale ettikleri, 2022-24 yıllarında hazırlanan hakem gözlemci listelerine usulsüz değişiklikler yapıldı. 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale ettikleri noktasında iddialar var. Şimdi bu 2022 yılının sadece bugünün federasyon başkanı değil, 2022 yılında da Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanı olduğu dönemdeki federasyon başkanlarının da sorumluluğu vardır. Onlarla ilgili ben sürecinde daha da derinleşeceğini düşünüyorum. Şimdi bu olay nasıl başlamış? Ben yayından çıktıktan sonra da, bu arada tabii böyle bir olay olunca yayında da olsan sağla solla konuşuyorsun, bir noktaya getiriyorsun. Sen sorularını unutma, önemli.
1: Tamam.
0: En kritik noktalardan bir tanesi, not al lütfen. Bugün Süper Lig'de hakem yapan kaç hakem bu noktada bu adamların getirdiği, yükselttikleri hakemlerdir. Çünkü bu çok kritik bir konu. Bu konu üzerinden yeni bir detaylı bir tartışma yapılmalıdır. Gerçeklerin ortaya çıkması için. Şimdi Ali neydi? Ali Bey'in soy
1: Ali
0: ismi?
1: Tuna.
0: Ali Tuna. Ali Tuna kendisiyle ilgili bir sınav sonrasında sınavı geçecek bir kağıdı olmasına rağmen
1: Evet.
0: sınavdan geçemiyor. Özetini anlatıyorum. Sonra diyor ki, kardeşim ne oldu? Ben bunları yaptım. Benim sınav kağıdımı gösterin. Sınav kağıdından şüpheleniyor. Diyor ki bu bana ait bir yazı değil.
1: Evet.
0: Şikayette buluyor geçen yıl Eylül ayında. Ve bilirkişi bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Bilirkişi diyor ki sonuç raporunda bu adamın diyor sınav kağıdı başkalaştırılmıştır, değiştirilmiştir diyor. Yani evrakta sahtecilik yapılmıştır. Şimdi bu evrakta sahteciliğe kim izin verdi? Bunlarla ilgili zaten biliyorsun gözaltı
1: Kararları var.
0: gerçekleşti ve bu gözaltılar sonrasında ifadeleri sonrası, bu kişilerin ifadeleri sonrası biz detayları öğrenmiş olacağız. Daha da derinleştireceğiz. Bir de bu meseleyle ilgili olarak çok sayıda insanın ayrıca bir suç duyurusu olacaktır ya da bu davaya dahil olmak isteyeceklerdir. Sadece Ali Bey'in şikayetiyle olan bir mesele değil. Şimdi o dönem isimlerini sayacağım. O dönem

0: Mesela Abdülkadir Bitigen,
1: Evet.
0: Burak Şeker, Murat Erdoğan, Mert Güzengi olması lazım. Bahattin Şimşek, Kaan Numanoğlu'ydu
1: Tugay
0: galiba.
1: Kaan
0: Tugay
1: Numanoğlu.
0: Kaan Numanoğlu. Mevcut MEAKE Başkanı Ferhat Gündoğdu ikinci defa göreve geldiğinde bu hakemleri budadı. Bunların hepsi

0: Sonra bu hakemler diyorlar ki, itiraz ediyorlar. Ya bu arada bazılarıyla da konuştum. Bunların her biri 20-30 yıl boyunca ya da en az 20 yıl boyunca hakemlik camiasının içerisinde olan insanlar. Yani birden hakem olmuyorlar. Amatörde başlıyorlar.
1: Evet.
0: Çeşitli klasmanları var, onları var, bunları var. Bu arada bu 2008 Mart, pardon, 8 Mart'taki operasyonda bu hakemler geri geliyor ya, Cüneyt Çakırlar falan.
1: Evet.
0: O günkü karardaki ana unsur ne peki? MHK başkanının kendi kafasına göre klasman belirlediği gerekçesiyle iptal ediliyor. Tahkim tarafından bu hakemler geri dönüyor. MHK başkanı gidiyor ama bitmemiş bir hikayesi var. Tekrar göreve geldiğinde, ikinci kez göreve geldiğinde o bahsettiğimiz hakemler zaten büyük çoğunluğu hakemliği bırakmıştı. Yeni isimler gelmişti ama 8 Mart'ta bu arada dışarıda bıraktığı hakemlerden bazıları ikinci geldiğinde devam ediyor. İşte o bazılarını tekrar dışarıda bırakıyor. MHK başkanı Ferhat Günlüoğlu. Hatta şöyle bir şey olmuş. O gün bu hakemlerden biri görevine devam ederken Ferhat Gündoğdu geliyor. Sonra federasyonla karşılaşıyorlar. Adam da selam vermiyor. Niye selam vermiyorsun bana diyor hakeme. O da diyor ki içimden gelmedi. Çünkü siz bize haksızlık ettiniz. Sonra Ferhat Gündoğdu imalı bir şekilde demiş ki ya bekle yakında göreceksin çok güzel şeyler olacak. Yani adam bir kinle geliyor. Bir operasyon
1: Ama
0: duygusuyla
1: altından sopa
0: geliyor.
1: gösteriyor yani.
0: Şimdi bir anekdot aktarayım ardından devam edelim. Göreve geldiklerinde 2004'ün 2024'ün Ekim ayı mı olması lazım. Federasyon kameraları kapalı bir toplantı yaptı. Basın mensuplarına davet edildiği bir toplantı. Çok sayıda basın mensubu vardı. Hatta ben orada kendisine siz 8 Mart yapan MHK başkanısınız. O günleri detaylı olarak anlatamadınız. Neden tekrar göreve geldiniz diye bir soru sordum. Aslında sizin gelişinizin nedeni 8 Mart'ı tamamlamak mı? Bir taraftan kadrolaşma faaliyetinize devam etmek mi bağlamına gelebilecek bir soruydu. Ben bu soruyu sordum. İbrahim Hacı Osmanoğlu yanındaydı. Şahitler de vardır. İbrahim Hacı Osmanoğlu dedi ki kayıtlarda var. Kayıtlarda var. İbrahim Hacı Osmanoğlu dedi ki bu dedi soruya ben yanıt vereceğim dedi. 8 Mart'ta bunlar olmuştur. Burası kimse babasının çiftliği değildir. Biz bu adama inanıyoruz. Türk hakemliğini ileriye doğru götürecektir. Herhangi bir rövanşist duyguyla buraya gelmedi. Buna da izin vermeyiz bağlamında bir değerlendirme yapmıştı. Şimdi bakıyoruz 8 Mart'ı yapan Ferhat Gündoğdu gidiyor. Tekrar göreve geliyor. Tekrar göreve gelmesi meselesi de ayrıca bir tartışma konusu. İşte burada işte Ali Koç'un tartışıldığı konulardan bir tanesi. Birazdan oraya da dahil olacağım.
1: Evet.
0: Göreve geldikten sonra yeni bir operasyon yapıyor. Az önce adını saydım ve birçok hakemi dışarıda bırakıyor. Hakemliklerini bitirme üzerine kararını veriyor. Ve klasman düşürüyorlar. Bir şeyler oluyor. Yani oradan teknik detaylarından bahsediyorum. Hakemler de itiraz ediyorlar. Nereye itiraz ediyorlar? Federasyonun kurullarına. En son konu nereye gidiyor? Tahkime gidiyor. Tamam. Şimdi konu da burada başlıyor. Orada çok ilginç bir şey oluyor. Tahkim diyor ki, bak bugüne kadar hiç çıkmamıştı bu. Ben hakemlerin anlattıklarını söylüyorum.
1: Ne diyor abi?
0: Ferhat Gündoğdu ne diyor biliyor musun?
1: Ne diyor?
0: Bu hakemleri neden dışarıda bıraktıklarına dair. Tahkime bir yazı yazıyor. Herkesle ilgili. Yani bu adını saydım ya da saymadım hakemlerle ilgili. Bu hakemler diyor çeşitli maçlarda manipülasyon yapmışlardır. O yüzden bu hakemlerin bitirilmesini talep ediyorum diye bir başvuru yapıyor. Tahkimin neden bu adamlar itiraz ettiler? Sizin cevabınız nedir sorusuna Ferhat Gündoğdu bu hakemlerin geçmiş yıllarda manipülasyon maçlarda ne demek bu?
1: Direkt.
0: Şike yaptıkları
1: Evet. Hakemleri
0: gerekçesiyle
1: suçluyor.
0: hakemliklerini sonlandırdıklarını ifade eden bir bilgi notu. Daha doğrusu tahkime böyle bir savunma yapıyor. Tahkimde ne oluyor peki? Tahkimde 3 üye bunu kabul etmiyor, 4 üye bunu kabul ediyor. Hatta tahkimin 4 üyesine de bu konuda bir baskı yapıldı. Yani bu hakemlerle ilgili bu hakemlerin hakemliklerine son verilmesine dair bir
1: Baskı yapılıyor.
0: baskı yapıldığına dair iddia var. Kimseyi de zan altında bırakmam. Ama karşı oy veren 3 tahkim üyesi şunu söylüyorlar. Sonuç itibariyle bu bir vaka ise eğer biz belgeye, bilgiye dayalı olarak bu hakemlerle ilgili kararımızı veririz deyip bunu reddediyorlar. Olayları aktarıyorum. Mesele böyle olunca bu hakemler az önce söyledim Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gidip başvuruda bulunuyorlar. Geçen yılın Eylül ayı. Niye Antalya? Az önce söyledim. İstanbul'da o
1: İstanbul'daki
0: dönemde bir yoğunluk
1: yoğunluktan
0: var.
1: ötürü.
0: Yoğunluktan ötürü Antalya'ya gidip başvuru yapıyorlar. Başvuru ne biliyor musun? Bu soruşturma nasıl başlıyor? Bir Ali Bey'in

0: Hep soy ismini unutuyorum.
1: Ali Tuna.
0: Ali Tuna'nın
1: 15 Eylül olması
0: evrakta
1: lazım.
0: Sahtecilik yapıldı
1: Evet.
0: diye başvurusu. İkincisi, bu adını verdiğim hakemler gidiyorlar. Savcıya kendilerini şikayet ediyorlar. Savcıya kendilerini şikayet ediyorlar. Diyorlar ki bizle ilgili mevcut MHK başkanı tahkim kuruluna verdiği cevapta bizim geçmiş yıllarda ya da hakemlik yaptığımız dönemlerde manipülasyon yaptığımız, hani manipülasyon ifadesi var,
1: Evet.
0: gerekçesiyle bizden şikayetçi oluyor ve bizim hakemliğimiz bitiriliyor. Biz şu kadar yıldır hakemlik yaptık. Bizi soruşturun. Kendilerini şikayete gidiyorlar. Kendilerini şikayet ediyorlar. Hakemler. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Ben eğer bunu yaptıysam
1: Ortaya çıksın.
0: HTS kayıtlarım,
1: Evet.
0: banka hesaplarım, her şey ortada. Bunları ortaya çıkarın diye. Soruşturma böyle başlıyor.
1: Yani aslında şimdi sabahtan beri şöyle bir konu vardı. Ali Bey'in
0: Sadece
1: evraktaki
0: Ali Bey'inki de
1: evet
0: önemli.
1: önemli
0: Ama
1: ama
0: bu hakemler
1: burası da
0: gidip
1: var. Bu
0: bunu
1: kısmı da var.
0: söylüyorlar ve anladığım kadarıyla
1: Bu
0: Merkez
1: yeni
0: Hakem
1: bir bilgi
0: Kurulu,
1: senin söylediğin.
0: evet, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın kendi ekibiyle birlikte anladığım kadarıyla buraya gidip ifade veren eski hakemler şunu söylüyorlar. Yani bizi bu suçlamalarla hakemlikten atıyorlar. Şike yaptığımız, manipülasyon yaptığımız gerekçesiyle biz aklanmak istiyoruz. Ama bunu
1: Yavaştırınız.
0: neden yapıyorlar o zaman sorusuna da anladığım kadarıyla kendi kadrolarını, kendi hakemlerini buraya getirmek için bizi biçip, bizi bitirip kendi hakemlerini getirmek için bu operasyonu yaptıkları noktasına bir görüş veriyorlar. Savcılık da konuya bakıyor. Kendisi Antalya Cumhuriyet Savcılığı yetkisizlik kararı veriyor ve dosyayı İstanbul'a yolluyor. İstanbul'da bu soruşturma başlıyor. İşin geldiği nokta itibariyle gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Ferdi Karadoruk,
1: Evet.
0: Alican Sağlar ve Sabahattin Şirin.
1: Emre
0: Şahin,
1: Kosif var.
0: düzeltiyorum.
1: Emre Kosif vardı bir de.
0: Sabahattin Şahin, neyse işte, ve Emre Bey. Bunlarla ilgili bütün maddelerini, sınav soruları,
1: Mobbing.
0: mobbing ve kendi kadrolaşma faaliyetlerine ilişkin. Çünkü sınav soruları dediğin şey ciddi bir şey. Burada kendi yandaşlarına, kendi adamlarına bu soruları vererek bu yazılı sınavların bu hakemler tarafından geçilmesini istemektir. Şimdi tabii gizli karar var ama bu WhatsApp
1: Bunları
0: yazışmaları
1: da var, evet.
0: kamuoyuyla paylaşılıyor. Onları biçin, bunları yapın vesaire vesaire diye. Şimdi buraya kadar, bu soruşturmanın başladığı noktaya kadar ki kısmı nasıl başladığını anlattık. Amacın ne olduğunu da anlattım. Bu amaç meselesi benim yorumumdur. Yorumumu destekleyen, eskiden beri yorumumu destekleyen mesele de bugünkü soruşturmanın niteliğidir,
1: Kesinlikle.
0: içeriğidir.
1: Yani çünkü günün sonunda senin
0: Şimdi
1: yıllardır söylediğin o
0: ya ben
1: faaliyetleşme,
0: söyledim ya da
1: örgütleşme
0: söylemedim
1: ya
0: meselesi
1: da
0: değil. Bu
1: neyse yani
0: bağırıyordu.
1: bu
0: Bunu
1: yorum.
0: mutlaka gören insanlar vardı. Kulüpler belki buna müdahale etmeleri gerekiyordu. Ama anladığım kadarıyla çok fazla bu işlerle meşgul olmadılar.
1: Olmamışlar, evet.
0: Gündelik işleriyle ilgili. Ali Koç da bence çok meşgul değildi. Hatta yine söylüyorum, bir dönem destekledi. Sonrasında meseleden vazgeçiyorlar. Bu adamın kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunu gördü ki Ali Koç o gün gidiyor federasyona bu değerlendirmeleri yapıp ardından da bir basın toplantısıyla kamuoyunu aydınlatıyor. Şimdi Ali Koç'un, tekrar ediyorum, mesele şudur. Ali Koç'un o gün bu adama destek vermesi, destek verebilir. Sonrasında bu destekten dönüp bu adamın sorunlu bir adam olduğunun değerlendirmesi, bu normaldir. Ha, ama derler ki ya siz bunu daha önce görmediniz mi? Çünkü Ali Koç'un bir özelliği vardı. 8 Mart'ta da Fenerbahçe başkanıydı.
1: Evet.
0: Hatası bence o. Buna karşı çıkan Ali Koç orada hatta İbanoğlu'nu çok sert dille eleştirmişti. Sonra tekrar bu adam göreve geldiğinde buraya itiraz etmeli miydi? Bence etmeliydi. Yani böyle böyle oldu, böyle böyle oldu. Yani benim o toplantıda sordum, siz tekrar 8 Mart'tan sonra neden geldiniz sorusuna bir yanıt aldılar mı almadılar mı bilmiyorum. Ama yeni federasyondur, yeni MHK'dir. Şimdi baştan oyun bozanlık yapmayalım diye de bir tavır içerisinde olmuş olabilir. Bunu bilemem. Ama buna destek verdiniz. Sonra fark ettiniz Ali Koç olarak bu MHK yönetiminin problemli olduğunu ve gidip federasyona, o meşhur Alanya maçı mıydı?
1: Alanya elinden şeyin
0: Son
1: İrfan Can
0: şampiyon
1: Erbayat'ın
0: seçimden önceki son maç.
1: topu
0: O
1: kaçırdığı
0: maçtan
1: maç 2-2 bitmişti.
0: sonra gidiyorsunuz federasyona ve federasyonda yaptığınız değerlendirmede bu hakemlerin sorunlu olduğunu, MHK Başkanı'nın sorumlu olduğunu aktaran bilgiler verdikten sonra bir basın toplantısı yapıyor. Şimdi oradaki ifadelerini okuyacağım.
1: Okuyayım istiyorsan ben. Bende var. Hazır önümde.
0: Tamam.
1: 17 Eylül 2025'te ilk önce Ferhat Gündoğdu ile alakalı şu ifadeleri kullanıyor Sayın Ali Koç. Ben hayatta olduğum müddetçe başkan olayım ya da olmayayım, Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğu, neyi temsil etti, hangi zihniyete hizmet etti açıklanana kadar peşinde olacağım. Bu işin intikamı olacaktır diyor. Sonrasında şu var. Bir gün sonra başkana şunu aktardım. Evrakta sahtecilik, sınav sorularının manipüle edilmesi, bazı hakemlerin kayrılıp diğerlerine mobbing uygulanması, Ferhat Gündoğdu'nun hakemleri FaceTime üzerinden arayıp şu kulüp başkanıyla görüştüm, maçta sıkıntı olmasın gibi manipülatif ifadeler kullandığı, bu niyetli TFF'nin bu niyetli MHK başkanıyla yola devam etmesi sıkıntı yaratır, yazık olur diye 18 Eylül 2025'te bu açıklamaları yapıyor Sayın Ali Koç.
0: Bir saniye, bu şeyin ismini de veriyor.
1: Ferdi Karaduruk'un isminin diyorsun.
0: Ferdi Karaduruk, İstanbul evet. Faal Futbol Hakemleri Derneği.
1: Evet.
0: İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karaduruk'un ismini de veriyor. Diyor ki sınav soruları manipüle ediliyor. İşte Faal Futbol Hakemleri İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karaduruk bazı hakemlere WhatsApp mesajı atıyor ve şu sorulara çalışın diyor. Bu basına yansıtma unutuldu. Bu sorgulanıyor. Sonuç, ama sonuç ne? Bilmiyoruz. Bu adamı takip edin diyor. Şimdi evet. Ali Koç'un o gün söyledikleriyle bugünkü soruşturma yeri aynı. Aynı. Bilgi notu olarak geçinen bu arada. Soruşturma evrağı derken bilgi notu yani.
1: Evet. Burada.
0: Yanlış anlaşılma. Bende bir soruşturma evrağı henüz yok. Bilgi notu. Herkeste de var. Twitter'da zaten paylaşılıyor. Aynı. Şimdi burada mesele şu. Futbol Federasyonu'nun burada şöyle bir sorumluluğu var. Az önce anlattığım mesele vardı ya, biraz notlar, çok not var, karışmasın.
1: Evet.
0: Biraz önce anlattığım mesele vardı ya, yani dışarıda bırakılan hakemlerle ilgili bu hakemler bunları yapmıştır diye tahkime savunma yapıyor ya, hakemler de gidiyor itiraz ediyor ya, diyorlar ya bu adam burada bir manipülasyon yapıyor, bizi suçluyor ama burada başka bir örgütlenme içerisinde diyor ya, işte federasyonun sorumluluğu burada başlıyor. Kardeşim Ali Koç gelmiş öyle ya da böyle, destek vermiş zamanında, gelmiş federasyona. Bunları söylemiş mi? Söylemiş. Şimdi Ali Koç'un söyledikleriyle savcının başlattığı soruşturma
1: örtüşüyor birbiriyle.
0: Çok net bir şekilde evet. Örtüşüyor. Ne var abi?
1: Evrakta sahtecilik.
0: Evrakta sahtecilik. Sınav soruları. Vesaire vesaire. Şimdi Futbol Federasyonu'nun yönetimi buna ne kadar müdahale etti?
1: Bu iyi bir soru ve bu açıklamaları gerekiyor bunu.
0: Ne kadar müdahale etti? Bu kadrolaşma faaliyetine neden engel olmadı? Burada bir sorumluluk vardır. Her şey bağırıyormuş. Ali Koç zamanında bunları söylemiş. Siz federasyon başkanı olarak içeriye hakim olmak zorundasınız. Günün sonunda gelinen nokta şudur. MHK başkanının zaten fiil olarak bu görevi bitti mi? Bence bitti.
1: Bence de.
0: Futbol Federasyonu başkanının bu tablodan sonra açıklayabileceği bir durum yok. Niye biliyor musun? Bu Ali Koç'un açıklamaları olmasaydı eğer, o gün çıkıp bunları tek tek tek söylemeseydi, sadece biz bugün bu iddiaları görmüş olsaydık eğer, derdik ki biraz bekleyelim ne çıkacak. Ya adam gelmiş sana bunları söylemiş böyle böyle böyle diye. Bak yine söylüyorum, burada Ali Koç'un o günkü yaklaşımı eleştiriliyor. Sen öyle diyordun böyle oldu. Yani dün bu oluyor çünkü. Dün federasyon desteklenir, bugün istifa denir. Evet. 50 tane böyle bir örnek gördük. Oraya bence takılıp kalmak yerine federasyonla ilgili kısımda şunu söylüyorum. Federasyonla ilgili kısımda adam gelmiş Fenerbahçe Başkanı olarak bunları sana aktarmış. Hatta şey diyorlar, o gün Ali Koç'un şeyi varmış. Seçimden önce Ankara'da dernekler toplantısı varmış. O toplantıyı iptal ediyor. Oraya gidiyor bunları anlatmak için. Hatta Ali Koç'un o seçimi kaybetmesinde o toplantıyı iptal etmesi de etken olarak gösteriyor. Üyeler hani işte önümüze gelemedi ki ne anlatacak falan filan gibi muhtemelen arkadan konuştular ya da konuşmadılar. Bilmiyorum, şimdi o farazi bir mesele, oraya çok girmek istemiyorum. Ama federasyon olarak siz bugüne kadar ne yaptınız? Bunun neden önüne geçmediniz? Devam ediyorum. Ya arkadaş, şimdi Ali Koç bunları söylemiş. Doğru mu? Doğru. Böyle böyle olaylar var demiş. Hakemler klasman yükseltiliyor, savcılığın soruşturmasında da bu adamların istedikleri hakemleri hiç etmesi, istedikleri hakemleri sınavlarla çeşitli iddiadan bahsediyorum, çeşitli yasa dışı diyebileceğimiz tavırlarla, ahlaki olmayan tavırlarla bir adamları yükseltiyorlar, bu görevlere getiriyorlar ve devamında ne oluyor peki? Devamında şu oluyor. Geçen yıl bu aylarda biz neyi yaşadık ya da Kasım, Ekim falandı. bahis soruşturmaları.
1: Evet.
0: Ve hakemlerle ilgili de listeler açıklandı.

0: Bu hakemlerle ilgili listenin en önemli tarafı neydi biliyor musun? O işte 54 tane Süper Lig hakemi varmış şu anda. Diğer yandan tabii çok sayıda hakem, ikincilik, üçüncülük ve çok sayıda hakem de bahis oynadığı gerekçesiyle biliyorsun cezalar verildi
1: Evet.
0: bu hakemlere. Peki o gün bu hakemler bahis oynadığı gerekçesiyle ceza verilen hakemlerin yüzde kaçı Ferhat Gündoğdu zamanında klasman yükseltilmiş hakemlerdi? %80'i. Şimdi böyle bir durumda federasyonun buna yani ya biz nereden bilelim
1: demesi
0: denebilecek bir
1: mümkün
0: durum
1: değil.
0: değil ki.
1: Mümkün değil abi.
0: Çünkü eskilerini yolluyorsunuz manipülasyon yaptığı gerekçesiyle bu çocukların hepsi suçludur demiyorum. Adam bahis oynamıştır. Aradan 5 çünkü 5 yıllık bir meseleydi ya. Sonuç
1: Evet.
0: böyle tavanı buradan koyduğun zaman bu da mı uyandırmadı? Buradaki kadrolaşma faaliyeti üzerine ya da ya arkadaş biz ne yapıyoruz mu demediniz? Devam ediyorum. Ben bunu yayında sordum. En kritik noktalardan bir tanesi Ömer Faruk Ünal. Ömer Faruk Ünal camiaya hakim bir isimdir. Yayında hatta 3-4 şey söyledim. Aynı diyaloğu şimdi burada aktarıyorum. Şimdi bu sınav soruları falan filan çalınıyor ya. Ve bu ya da çalınmıyor demeyelim.
1: Sızdırılıyor, veriliyor kişiye ya.
0: Yandaşlara veriliyor ya. Ve özellikle bu 2022-24 yılları arasında işte usulsüz işlemlerden bahsediliyor. Ben de şunu sordum. Ve özellikle Ahmet Şahin. Geçen yıl istifa eden Ahmet Şahin'in en kilit isim olduğunu söylüyor. Bu arada Ferhat Gündoğdu göreve geldiğinde Ahmet Şahin ve
1: Yıldırım.
0: Yunus Yıldırım 2021-22 yılında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yken bu iki isim yine onun yanında olan isimler. Şimdi mesele şudur. Şimdi esas bundan sonraki tartışmaya geçiyoruz. Ondan önce şunu söyleyeyim. Burada mesele Futbol Federasyonu'nun burada bir sorumluluk alması lazım. Herhangi bir açıklama yok. Eğer bu tablo sizin başkanlığınız altında yaşanıyorsa MHK Başkanı zaten fiil olarak bitmiştir. Federasyon Başkanı'nın bu durumda çıkıp derleyen, toplayan bir açıklama yapması lazım. Ama bu saatten sonra da ben Federasyon Başkanı'nın görevine sağlıklı bir şekilde devam etme ihtimalini çok az görenlerdenim. Hele de mini takım bu durumdayken. Şimdi soru şu. Bugün Süper Lig'de geçen yıl yapılan bu bahis operasyonundan önce şimdi galiba 49'a mı düşmüş? Tam bilmiyorum ama 54 deniyor. 54'ten gidelim biz. Ben bunu Ömer Faruk Ünal'a sordum. Hatta konuştum hakemlere de sordum. Şimdi bu sınavlar niye yapılıyor? Sınavlar sınavı geçmek için yapılıyor. Şimdi bu sınavların değerli olduğunu nerede görüyoruz? Önemli olduğunu nerede görüyoruz? Ali Turan'ın sınavında görüyoruz.
1: Evet.
0: Adam ben sınavı geçtim diyor. Kağıdımdan eminim diyor.
1: Aralarındaki en
0: Hayır.
1: iyi benim diyor.
0: Hayır diyor. Sen diyor geçmedin. Nasıl geçmedim? İşte kağıdım bu. Adam diyor bu yazı benim değil. Bilir kişi şikayet ediyor.
1: Evet.
0: Bilir kişi bakıyor ve bu sınav kağıdına müdahale edildiği, yazıların değiştirildiği ortaya çıkıyor. Demek ki bu sınav çok önemli. Yazılı sınav. Çünkü buradan geçmek bir kriter. Kim geçirildi bu? O dönemde bu yapılan sınavlarda her yıl sınavlar yapılıyormuş. Soru şu. Ferhat Gündoğdu zamanında bu yapılan sınavlarda hangi hakemler bu sınavları geçtiler? Hangi hakemler klasman yükselttiler? Özellikle ana gündem Süper Lig olduğu için Ferhat Gündoğdu zamanında birçok hakeme operasyon yapıldı. Dışarıda bırakıldı kadrolaşma faaliyeti için. Ve bu iddialar dolanırken ortada bu hakemlerden kaç tanesi bu dönemde yükseltildi ve bugün Süper Lig'de maç yönetiyorlar. Şimdi burada adil olacağız. Kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Savcılık soruşturmasını yapıyor. Ama eğer mesele buysa, bunlar iddia noktasında söylüyorum. Soruşturma devam ediyor. Şimdi bu tabloda herkesin, her hakemin Ferhat Gündoğdu döneminde yükselen her hakemin de aklanmaya ihtiyacı olduğunu artık düşünüyorum.
1: Kesinlikle
0: Çünkü
1: katılıyorum sana.
0: diyecekler ki, yarın diyeceğiz ki Mehmet Türkmen maç yönetiyor. Bunu zaten Ferhat Gündoğdu getirmişti.
1: Oğuzhan Çakır.
0: Fenerbahçe lehine bir hata yapıldı. Bak o zaman getirmişlerdi. Destek neymiş gördük. Galatasaray lehine bir hata yapıldı. Başka türlü. O yüzden kritik konulardan bir tanesi şu. Bu dönemde şu soruşturmadan yola çıkarak Ali Koç'un bir yıl önce anlattığı şeylerin bugün iddia olarak savcılık tarafından soruşturma başlatılması, gözaltına alınması çok ciddi bir meseledir. Bu dönemde kaç tane hakem bu ve buna benzer yöntemlerle Süper Lig'e çıkarıldı ve şu an Süper Lig'de ve diğer liglerde görev yapıyorlar. Bu hakemlerin de bu arada onları suçlamak için söylemiyorum.
1: Ama
0: Yanlış
1: açıklanması gerekiyor
0: anlaşılmasın.
1: abi yani.
0: Ama bu hakemler üzerinde çok büyük bir tartışma,
2: tabii ki,
0: çok büyük bir şaibe yaratılmıştır. Daha büyük problem, tamam, milli takım arası, yarın bu milli takım arası bitecek, ligler başlayacak. Bu hakemlerle ilgili olarak şu tabloda bu hakemlerin hangi maç yönetimlerine bu insanlar, bu kamuoyu art niyetli bir şekilde demeyeyim ama ya arkadaş, durum buyken, bu adamlar buradan gelmişken acaba bir faaliyet içerisindeler mi diye sorularını sorarlar. Yani benim gördüğüm bu dönemle alakalı olarak tekrar ediyorum. Soruşturmada gizlilik var. İfadeleri göreceğiz. Neler olduğunu göreceğiz. Kimsenin de hakkını, hukukunu yemek istemiyorum. Bu davalarda dikkatli olmak lazım. Bugün bunlar söylenir. Yarın başınıza bir adamlar aklanabilirler. Yüzüm de kızarsın ya da kimsenin yüzü de kızarmasın. Doğru zeminde gitmek lazım. Ama özellikle bu tartışmalarla ilgili geçmişten bugüne yapılan eylemler, verilen kararlar, hakemlerin şikayetleri, o gün Ali Koç'un gidip federasyon başkanına anlattıkları, bu adamların yükselttikleri hakemlerle ilgili bu kadar tartışma varken bu ligin nasıl sağ salim yürüyeceği, bu hakemlerle ilgili güven ortamının nasıl sağlanacağına dair bir yetkilinin çıkıp kamuoyunu doğru zeminde bilgilendirmesi lazım. Hakikaten ciddi bir şey var. Kaotik ortam var. Çünkü bu sezon boyunca devam eder. İkinci fasılda şu olacak. Şimdi bu hakemlerle ilgili olarak bu hakemler ne yapmışlar? Şimdi Fenerbahçeliler görüyorum sosyal medyada. Galatasaray şampiyonluğu böyle aldı noktasına böyle iddialar var. Bu iş bu kadar kolay değil. Onu da söyleyeyim. Yani kalkıp da kimseyi bu kadar... Yani burada şunu söylüyorum. Özellikle bak çok büyük bir kırılma yaşadı Türkiye Türk futbolunda. 3 Temmuz kumpasında bir taraf sen böylesin, böylesin, böylesin, böylesin ve oralarda ne kadar büyük hatalar olduğu yıllar sonra ortaya çıktı ve bugün hala konuşuyor muyuz? Konuşuyoruz. Şu açıdan söylüyorum. Bütün bu tartışmaların önüne geçmek, kulüpleri korumak, ne olursa olsun bunlar bu ülkenin kulüpleri ve futbol, yani bu Türk futbolu bizim futbolumuzsa eğer, biz buna doğru zeminde sahip çıkmak zorundayız. Suçluyu ve suçsuzu doğru ayırt etmek ve sağlıklı bir zemine oturtmak gibi bir görev var. Bunu yapacak olan kim? Bu federasyon başkanı bunu yapabilir mi? Benim gördüğüm yapacak durumda değil. Yapacak olsaydı şunlara engel olurdu.
2: Aynı fikirdeyim ama doğal olarak senin az önce altın çizdin ama burayı biraz açmak istiyorum. Şimdi bu soruşturma ne kadar geçmişe gidecek Aydın abi? Şimdi doğal olarak insanların kafasında senin az önce söylediğin sorular yankılanıyor. Şampiyonluklar el değiştirilecek mi?
0: Bu hakemler tescil edildi.
2: Tamam. Bu hakemler maçların ne kadarına sonucuna nasıl etki etti ya da etki ettiler mi? Ama şimdi soruşturma eğer böyle bir dava açıldıysa bunların da araştırılması gerekmez mi abi? Şimdi bu hakemler
0: şimdi
2: ne sebeple
0: şöyle,
2: getirildi oralara?
0: Şimdi şöyle
2: neden
0: zaten.
2: Neden bu faaliyetleşme yapıldı?
0: Tamam, tabii.
2: Kadrolaşma neden yapıldı?
0: Yapılacak zaten şimdi birçok isim, bu şikayet eden isimler çağrılacak. Evet. Bunlarla ilgili tekrar ifadeleri alınacaktır. Tanık olarak vesaire ya da bazı şikayetçi olacaktır. Öyle yani bu mesele şey olacaktır. Derinleşecektir.
2: Zorunda
0: derinleştikçe, da bence. Derinleştikçe yani daha doğrusu şöyle. Bu yani şimdi Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, bu üçünün dördünün birlikte tam anlamıyla bir otorite gibi bu kadar rahat hareket etmelerini anlamak mümkün değil zaten. Ya bu adamlar bunu yapıyorlar. Ha yetki verir. Yani şimdi federasyon başkanı bir MHK başkanını getirmiş, ona bir yetki vermiş, sensin demiş. Ama aynı zamanda denetlemek de lazım ve bununla ilgili şikayetler de gelmiş size. Buraların önüne geçmek lazımdı. Bence bir yorumum var bu konuyla ilgili. Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ın 2025 Ocak ayında istifa etmeleri aslında hani Ali Koç'un sonraki o açıklamaları ağrıdan 6-7 ay geçti ama istifa etmeleri bence bu ve buna benzer bazı eylemlerle ve şikayetlerle alakalıdır diye düşünüyorum. Hatta Ahmet Şahin'in federasyonun içerisinde tartaklandığı haberleri de hatırlarsan vardı. Hı hı. Ama Ahmet Şahin ne kadar dışarıya çıktıktan sonra MHK içerisinde etkin olmaya devam ediyor sorusu da anlamlı. Çünkü konuşulan bir meseleydi. Ömer Faruk Ünal diyor ki etkili bir isimdi. Yani şöyle olmuş aslında bir taraftan. Benim gördüğüm MHK içerisinde bir başka MHK var. Görüntü.
2: Bir de şöyle bir şey var. Onu da bir sormak istiyorum sana. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun, ben de seninle aynı fikirdeyim, görevine devam edebileceğini pek düşünmüyorum ama şimdi içerideki kadrolaşmadan bahsettik ve çok uzun zamandır yapılan

0: Tam bir kadrolaşmadan bahsediyoruz. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun gitmesiyle Merkez Hakem Kurulu bir anda temizlenecek mi ya da böyle bir şeyin olabilmesi mümkün mü? Bu ne kadar bir süre alır?
1: Abi şimdi
0: Çok uzun bir
1: şöyle bir
0: zamandan
1: problem var.
0: bahsediyorsun. Orada
1: Şimdi
0: zaten.
1: şöyle bir problem var. Eski hakemleri ya böyle bir şey olurdu sizi gelin tekrar maçlara döndürüyoruz ya
0: Diyemez.
1: diyecekler.
0: Yani
1: Onda belli kriterleri vardır.
0: vardır.
1: Şimdi bu dönemki hakemler özellikle bu Ferhat Gündoğdu döneminde yükseltilen hakemlerle ilgili mesele esas tartışma konusudur. Şimdi bu Ferhat Gündoğdu'nun bence amacı şuydu. Ahmet Şahin'le birlikte. Biz bu kadrolaşma faaliyetini yapalım. Buna yenileme denebilir ama bence bir kadrolaşmaydı. Ve biz olmasak da bu koltuklarda Türk hakemliğine biz yön vermeye devam edelim. Bence mantık bu. Bu arada ben kendisini tanımam. Ama şey diyorlar. Ferhat Gündoğdu ile ilgili. Onu tanıyanlar hakemler. Akıllı adam diyorlar.
0: Belli değil mi?
1: Yani oralardan yürüyor. Zaten Ali Koç da şey demişti ona biliyorsun. Taktik subayı. Çok
0: Evet.
1: net bazı veriler var.
0: Peki, şunu da sorayım.
1: Sor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir istifa bekliyor musun?
1: Olabilir. Ya ben artık şey ya o tam o noktaya doğru gidildiğini düşünüyorum.
0: Yani öyle gözüküyor. Çünkü yaşanan bu süreç, bunların açıklanması gerekir.
1: Federasyon
0: E tabii
1: içinde de doğal
0: abi.
1: olarak çok büyük rahatsızlık olacaktır.
0: Abi şimdi
1: Abi zaten bak bir şey söyleyeceğim sana.
0: söyle abi.
1: Federasyon içerisinde bu cezalar meselesi vardı ya sen de burada konuştuk.
0: Evet.
1: Cezaların takım tarafından kaldırılması falan.
0: Ha evet.
1: Ben de abi o zaman işte biraz sordum soruşturdum. Federasyon ne diyordu biliyor musun federasyondan bazı yöneticiler? Ya bu takip bize operasyon yapıyor diyorlardı.
0: Hı.
1: Yani federasyonda bir dağınıklık var. Belli ki çeşitli gruplar var. Bu gruplaşma ya da kadrolaşmanın ister istemez sonuçları olur. Bunu da hep birlikte göreceğiz.
0: Bu arada Burak Çete güzel bir şey yazmış. Digi Futbol hesabından aslında doğru söylüyor. Yani eski hakemlerin dönmesinden ziyade hakkı yenen hakemlerin tespit edilip onların klasmanlarının yükseltilmesi gerekir. Bu iddialar karşılığını bulduktan sonra. Çünkü hakkı yenen
1: Mutlaka
0: bir sürü insan
1: ya
0: olmuş.
1: işte derin bir soruşturma onu hep birlikte göreceğiz ne olacağını ama yani öyle bir mesele ki şimdi bu soruşturma milli takım arasına denk geldi. Ligin 6. haftası sezon başından önce bu yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. O da savcılığın işi karışacak halimiz yok ama yani lige dönüşten önce bu hakemlerle ilgili mevcut durumla ilgili çok sıkıntı var ya. Çok sıkıntı var.
0: Ya
1: Yani
0: abi.
1: soru şu abi tekrar söylüyorum. İddialar buyken haksızlıkla yukarıya doğru çünkü
0: Evet.
1: iddiaların sonuç itibariyle gittiği yer orası
0: Evet.
1: göreceğiz. Soruşturmanın devamını, yargılamaları. Belki de savcılık diyecek ki gözaltına aldık ama kovuşturmaya gerek yok kararı ama bence öyle değil. Adalet Bakanı konuyla ilgili açıklama yapıyor. Bilgi
0: Tabii.
1: notundaki şeyler, iddialar az buz yenecek cinsten değil. Şimdi bunlarla ilgili benzer şeyleri bir yıl önce çıkmış Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç bunları söylemiş. Yani durduk yere bütün bunlar olmamış. Bundan sonrası bu dönemde buraya yükseltilen hakemlerle ilgili büyük bence tartışma var. Bir de daha büyük bir şey var abi.
0: Nedir?
1: Yani şimdi mesela o gün soruların verilmesi meselesi var ya.
0: Evet.
1: Soruların
0: Zaten
1: verilmesi.
0: en
1: Şimdi
0: skandal
1: o
0: o
1: yazışmaları
0: bence de bu arada.
1: görmüşsündür sen
0: Gördüm
1: zaten.
0: gördüm.
1: İddia diye söyleyelim. Şimdi abi o sınavlarda mesela kimler tam not aldıdan yola çıkarak
0: Ve tabii.
1: acayip bir gündem noktasına doğru gider. Yılda bir kere yapılıyormuş.
0: Hı.
1: O işte bu
0: Klasman yükseltmek
1: klasman
0: için.
1: yükseltme sınavı belli ki. Tam sınavın detaylarına da hakim
0: Detayının ya
1: olmak
0: da
1: lazım ama
0: evet.
1: sonuç itibariyle orada ciddi sıkıntı var. Yani yanlış yorum yapmaktan da elden geldiğince kaçınmaya çalışıyorum.
0: Doğru anlıyorum ama
1: Suçlayıcı tavır içerisinde olmak yakışmaz
0: işte
1: çünkü.
0: şimdi mevcut durumda bunlar ortaya çıktıktan sonra ne oldu abi? Ortaya bir şaibe çıktı. Belki gerçekten hakkıyla tam puan alan kişinin de başarısı şaibeli bir duruma
1: Ya
0: gelmiş oldu.
1: öyle bir durum.
0: Yani şimdi
1: Öyle bir
0: çekişim
1: durum. Şimdi ne
0: içinden
1: yapacaksın? Tekrar
0: çıkabilirsen.
1: bunları sınava mı
0: E
1: sokacaksın?
0: öyle olacak,
1: Sınava
0: mecbursun.
1: soktun. Sınavları iptal ettin. İptal edilen sınavlarda o dönemden bugüne gelmiş şeyler, hakemler var. Yani çok zor durum.
0: İşte onu diyorum
1: Sanki
0: anladın
1: şeye
0: mı?
1: doğru gider. Ben sana söyleyeyim
0: Neye?
1: iş. Tahminimi söyleyeyim. Tamamen yabancı
0: Hmm.
1: hakemlerle sağdan soldan bulduğumuz hakemlerle biz en azından devreye kadar bu işi götürelim gibi bir noktaya doğru bu konu gidebilir diye bir tahminim
0: Bu
1: var.
0: arada bir şey söyleyeyim mi? En sağlıklısı o olur bence. Çünkü senin bu olaylar ortaya çıktıktan sonra zaten hakem tartışan bir ülkeyiz biz. Ne olursa olsun her maç sonrası muhakkak hakem konuşuyoruz. Böyle meseleler de ortaya çıktıktan sonra, milli aradan sonra, yönetecek hakemlerin yaptığı hatalardan sonra başkanların, kulüplerin, taraftarların

0: Evet.
1: İyi yaşa abi.
0: Tebrikler.
1: Vereceği tepkiyi mesela düşünebiliyor musun? Çarpı 3, çarpı 4, çarpı 5 olacaktır belki.
0: Herkes yani. Bizi haklı izliyor, ortaya çıkacaklar.
1: E tabi. Şimdi o yüzden hakemlerin de maç yönetme psikolojisi muhtemelen geriye gidecektir bu bayağı meseleden sonra. Yani senin söylediğin yabancı hakem meselesi bence direkt olarak faaliyete geçirilmeli ya.
0: E yine söylüyorum yani şimdi.
1: Anca o ateşin abi, bak, altını öyle kısarsın.
0: Burada hedef göstermek için söylemiyorum. Ama bu dönemde yükseltilen ve tanıştığım hakemler var. Şimdi yine söylüyorum, hedef göstermek için söylemiyorum. İşte Oğuzhan Çakır mesela. Şimdi ne diyecekler bu hakemle ilgili olarak yarın? Bir karar verse, bu da zaten i̇şte bu kadrolaşma faaliyetin içerisinde sınav sorularından gelmiştir.
1: Tabii.
0: Yani bunlara muhatap da kalacaklar. Bu kadar aptalca. Ya bu şimdi bak. Bu işin sorumlularına hesap vermesi lazım. Yani burada bir suç varsa, bu iddialar gerçekse eğer, burada bu insanların, bu sorunların hakikaten o hesabını vermesi lazım. Ya siz kendi çıkarlarınız için, görüntü o, koca bir camiayı, koca bir ekonomiyi böyle bir bataklığın, böyle bir kaosun içerisine sürüklüyorsunuz. Ayıp ya. Ayıp. Ve bunlar belli ki tespit edilmiş zaten. Olacak iş mi yani?
1: Vallahi abi bu derenin altından çok su akar. Dediğin gibi soruşturmanın beklemek
0: yeni,
1: lazım.
0: Yeni dalgalar gelir mi? Sanki öyle görünüyor yani.
1: Gelir
0: mesela,
1: ben sana söyleyeyim.
0: Abi şimdi bir şey var. Bunlar gözaltına alındıysa deniyor ya böyle yapıldı diye. Bence şöyle bir şey daha var. Bu da önemli. Eğer bunlar yapıldıysa o zaman bu sınav kağıtlarının, sınav sorularının verilen o ve yükseltilen hakemler bence direkt hakemlikleri bitirmeli.
1: Tabii ki de.
0: Direkt hakemlikleri bitirmeli. Onlar da suça ortak çünkü.
1: Herhalde abi.
0: Suça ortak oluyorsun yani. Sen şey olmuyor.
1: Hak yiyorsun bir kere. Sana geliyor,
0: haberim
1: sonra
0: yoktu falan
1: ediyorsun.
0: Diyemezsin. Sana soru veriyor. Soru çünkü sınavdan önce sorular sana geliyorsa ne anlama gelir bu? Sen bu eylemin içerisindesin.
1: Tabii ki de.
0: Çocuk değilsin. Aynen. Sana bunu zorla da yaptırmadılar.
1: Herhalde.
0: O yüzden çok büyük kıyım olur. Bu iddialar neticesinde gerçek ortaya çıktığında görüntü o.
1: Acaba o isimler açıklanır mı, onu merak ediyorum ben. Yani hangi hakemler bu sınav soruları verildi ve klasmanları yükseltildi. Orada eğer işte abi isimler açıklanırsa, yine senin de söylediğin gibi hedef göstermiyorum mevcut hakemler oldukları
0: yani,
1: için.
0: Bazıları popüler olduğu için popüler bu isimler oldu işte. Yoksa
1: Mehmet Türkmen'den
0: Aydın Ayan diye Ayan diye bir hakem de vardır. Ne bileyim.
1: Tabii.
0: Muzaffer Ateş diye bir hakem de vardır. Yani popüler oldukları için ve bu dönemde yukarıya doğru geldikleri için söylüyorum ama tekrar söylüyorum. Bu bağıran bir şeydi kardeşim. Bu adam, bunu defalarca söylediğimiz ve konuştuğumuz için söylüyorum. Bu adam kadrolaşma faaliyeti içerisinde olan bir adamdı. Zaten taktik subayı şeyi de, lakabı da biraz aslında bunun altını dolduran meselelerden bir tanesi. Yani geçmişten beri geçmişiyle çok tartışılan bir şeyden bahsediyoruz. MHK başkanından bahsediyoruz. Burada federasyon başkanının alacağı tavrı çok merak ediyorum. Elinde büyük bir bomba var.
1: Vallahi ben de merak ediyorum. Yavaş yavaş bu konuyu toparlayıp bir de milli takımı konuşup yayınımızı kapatırız. Ama şu net bir şekilde bir konu benim için abi, yani öyle olduğunu düşünüyorum. Federasyon başkanının bu tip olayların yaşandığından haberinin olmaması mümkün değil Aydın abi. Yani mümkün değil. Sen bir şirketin başındasın, altta bir sürü şey dönüyor ama senin haberin yok. Bana birazcık ütopik geliyor. Bence Sayın Hacı Osmanoğlu'nun da bu konuyla alakalı açıklama yapması, eğer gerekiyorsa da istifa etmesi gerekir. Yani Merkez Hakem Kurulu'nda bunca şey dönüyorken federasyon başkanının bundan haberi yokmuş, ah canım vah canım denmesi bana birazcık komik geliyor. Bence kesinlikle orada o kişiler de işin içinde diye düşünüyorum yani.
0: Ya orada sakin kalmak lazım.
1: Ya bakacağız işte. Yani ama bununla alakalı bir açıklama yapmak zorundalar abi. Sonuçta federasyon başkanı bu işin içinde mi değil mi? Nasıl ya da değil, nasıl gözünden kaçtı bunca şey? Bunların izahının yapılması gerekiyor diye düşünüyorum yani.
0: Şöyle ya, burada bir şey var. Şimdi bak, konuları karıştırmak için söylemiyorum da bu özellikle Mehmet Ali Aydınlar meselesi, işte 3 Temmuz meselesi çok tartışırken işte Lütfü Arboğanlar konusu çok gündemde ya. Yani burada benim öyle duyuyorum mesela Mehmet Ali Aydınlar kendisine de bir kumpas kurulduğunu falan, yani burada hakikaten bir mağdur noktasına doğru gittiğini falan söylüyormuş. Şimdi yakında iddianame de çıkacak. Abi federasyon başkanı kimse alt tarafı da kontrol edecek, bu kadar basit.
1: Onu diyorum.
0: Yani şimdi biz burada bir iş yapıyoruz. Biz burada bir sorumluluğum var. Şimdi ben alt tarafı kontrol edemezsem düşünsene abi, şimdi burası bir kanal.
1: Evet.
0: Doğru mu? Burası bir kamp. Burada birçok arkadaşımız yayın yapıyor. Sen de burada yayın yapıyorsun. Şimdi buranın bir şey var. Bir yayın
1: var.
0: Yayın ilkelerine evet. göre hareket etmek lazım. Şimdi ben burada mesela kalkıp da provokatif ve suç unsuru bulunan yayınlar yapılıyor. Bir şekilde bir sürü problem var. Sonra ben diyorum ki ben ne yapayım? Benim haberim
1: bir
0: yoktu.
1: Şey yok.
0: Sen bunu görmüyor musun yani?
1: Onu doğru.
0: Ve sana da söyleniyor bu. Deniyor ki böyle böyle böyle böyle. Böyle böyle böyle böyle.
1: Tabii şikayetler de geliyor bu arada sana. Sen görmezsen geliyorsun yani.
0: Hayır. Diğer yandan bak. İnsanların verdikleri kararları tartışırız. Akıl vermek gibi bir derdim de yok ama ya arkadaş geçen yıl bahis meselesinde işte 100 tane hakem ceza aldıysa bu 100 hakemin 80 tanesi Ferhat Gündoğdu zamanında yukarıya yükseltilen klasman yükseltilen hakemlerse gider derdiniz ki bırakın bu işi. Bak biz kendi içimize bir soruşturma yaptık. En büyük patlak bizim zamanımızda olmuştur. Siz buralarda hatalar yapmışsınızdır. Ha diyeceklerdi ki biz başkanım nereden bilelim böyle bir bahis soruşturması falan filan olduğunu. Abi bu kadar tezadüf olur mu ya?
1: Tabii. Mümkün değil.
0: Ya da soru şu. Bu adamlar neden yükseltildi? İşte bu adamlar da iddiaya göre bu nedenlerden ötürü kadrolaşma faaliyetinden ötürü yükseltilmiş abi. Abi bakar mısın? Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakmaları. Yani ilk bölümde anlattığım. Hakemler gidiyorlar kendine şikayet ediyorlar.
1: Bizi, araştırın bizi yani. Alnımız
0: bizim maçlarımızda
1: şey
0: manipülasyon yaptığımız gerekçesiyle şikayet ediyorlar kendilerini. Bizi bu yüzden hakemlikten attı diye bu adama bakın diye. Ve savcılık dönüyor dolaşıyor diyor ki kardeşim burada gerekçeler sağlıklı olmamasına rağmen belge bilgi olmamasına rağmen bu insandan hakkı yenmiştir. Şimdi burada başka bir durum daha var. Peki bu soruşturma böyle devam ederken bu kararları veren tahkim kurulu üyeleri ne olacak?
1: Tabii o da var.
0: Kim kime baskı yaptı ya da bir baskı var mı? Böyle federasyon olur mu ya?
1: Acayip. Peki iki tane süper chat var onları ekrana getireyim.
0: Tamam.
1: Tunç Binay.
0: Sonra çok şey olun bir de.
1: Yoruldun değil mi? 3 saat yayın yaptın haklısın abi toparlayacağım. Tunç Binay taraftarlar takımlar üzerinden okuyor ama bu yaşananlar Türk futbolunu geri götürür. Takım üzerinden okumak yersiz demiş.
0: Ya götürür tabii bak şimdi yayın ihalesi olacak.
1: Evet.
0: Şu an bak şimdi hani bu işe muhtemelen en çok sevinenlerden bir tanesi şeydir. Bein Sports.
1: Evet.
0: Niye biliyor musun? Yarın gelecek diyecek ki kardeşim 300-400 istiyorsun da ben senin neyini 300-400 vereyim evet. Bak. Meğerken hali burada. Zaten güvensizlik var. İnsanlar bu işten soğuyorlar. Ben bu işin marka değerini nasıl yükselteyim?
1: Tabii.
0: Ya böyle ya bu kadar aptalca bir şey olur mu ya? Ya siz nasıl bu kadar özgüvenli? Hangi otoriteden bu gücü alarak bütün bunları yapıyorsunuz? İnsanların hakkını hukukuna giriyorsunuz. Sınav sorularını veriyorsunuz falan.
1: Tabii.
0: Ya Türkiye yakın tarihte bir sürü olay yaşadı. Uslanmıyorlar yani anladın mı?
1: Maalesef. Sinan Erkan abi örnek olarak o hakemlerden örnek olarak Beşiktaş Alanya maçının hakemi varsa ve Beşiktaş camiası ayaklansa ne olacak?
0: E işte.
1: Hakem isimlerini gizlemeden sonuna kadar haklı. Hakem isimlerini gizlemeden acil açıklamaları lazım örnek olarak düşüneceğim bu demiş.
0: Doğru.
1: Kesinlikle haklı. Bence de. Peki abi çok ufak milli takım değerlendirmesi
0: skandal
1: alayım.
0: Skandal değil mi? Bu arada ne oldu hani atıyorduk biz?
1: Ha İtalya'yı yeneriz, ederiz.
0: Çok çünkü tez canlı davranıyorum. Yeneriz demek tabii ki güzel bir şey. İddialı olmak güzel bir şey. Ama Montella falan bitik abi. Bu nedir ya? Utanmadan dün konuşuyor ya. İtalya'nın diyor şey takım değerine bakın 700 milyon euro.
1: Tabii.
0: Ya bu adamlar bunu lafları nereden öğreniyorlar? Yani hayatta hiç sorumluluk almayacak mısınız abi siz? Hiçbiriniz bir sorumluluk almayacak mısınız? Ya biz burada hata yapıyoruz. Hata yaptık kusura bakmayın beceremiyorum. Demeyecek misiniz yani? Yani daha büyük problem insanların gönlünü kırıyorsunuz ya. Aptal yerine koyuyorsunuz.
1: Katılıyorum.
0: Ya dün o basın toplantısını bir izle ya.
1: İzledim
0: bir
1: ya.
0: Bir izle.
1: İzledim.
0: Olmaz. Sonuçtan çok tablo çok ağır yani. Tablo çok ağır.
1: Bence Montella'nın artık verebileceği bitti milli takıma diye düşünüyorum. Ben orada bir yeniliğe gidilmeli. Abi çok teşekkür ederim.
0: Ben
1: ağzına
0: teşekkür
1: sağlık.
0: Ederim. İzleyenlerimize teşekkürler.
1: İzleyenlerimize çok teşekkür ya, ediyoruz.
0: Yoruldu, kusura bakma.
1: Normal abi zaten.
0: Var. Biraz çok ters bir gün oluyor.
1: Bir saattir yayındayız zaten. Konuşacağımız her şeyi konuştuk. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
0: Görüşürüz.

0: Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Hep kazandıran taksi, bir
2: taksi, bir taksi. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
4: Reklam.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz,

0: Reklam bitti.
1: Futbolu seviyoruz ama sıklıkla duyduğumuz bazı terimlerin anlamlarına tam olarak hakim olamayabiliyoruz. Gelin bu terimlerin birkaçına hep birlikte bakalım. Lasciatemi cantare. Mezzala. Mezzala İtalyan futbolundan doğup dünya futboluna geçmiş bir terimdir. Mezzala pozisyonunda oynayan oyuncu hem defansif hem de ofansif yönde etkili olmalıdır. İtalyanca'da yarı kanat anlamına gelen mezzala, sahadaki dizilişin kilit noktalarından birisidir. Modern futbolda mezzala pozisyonu için örnek vermek gerekirse, Manchester City forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi örnek gösterebiliriz. Gegenpress. Topu mümkün olan en kısa sürede kazanmak üzerine kurulu olan oyun stilidir. Gegenpress yapan takım topu kaybettikten hemen sonra kazanmak için yoğun şekilde baskı yapar. Amaçları rakiplerine hızlı hücum şansı vermemek ve oyuna hükmetmektir. Gegenpress için belki de en iyi örnek Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool olabilir. Tiki-taka futbolu. Adını sıkça duyduğumuz bir oyun stili de tiki-taka. İspanyol futbolunun yarattığı bu sistem bolca kısa pas ve hareketlilik gerektirir. Tiki-taka'nın kilit noktası topa sahip olmaktır. Tiki-taka futboluna örnek olarak Barcelona ve İspanya milli takımı gösterilebilir. Catenaccio. Catenaccio İtalyanca'da kapı sürgüsü anlamına gelmektedir. Her zaman duyduğumuz İtalyan savunmasının taktiksel anlamdaki adı Catenaccio'dur. Bu oyun stilinde takım gol yememe odaklı bir oyun sergilemektedir. Catenaccio'ya örnek olarak İtalya milli takımını gösterebiliriz.

0: Selin Çağrı Saraç'la Haber Masası başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mutlu akşamlar Haber Masası'ndan. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Sizlerle birlikteyim. Haber Masası programında birazdan Yaşar Kurt hattımızda olacak. Ve kendisiyle dünkü karşılaşmayı, bugünün gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Bu akşam UEFA Uluslar Ligi'nde mücadeleler devam ediyor. Saat 19'da Finlandiya-Belarus mücadelesi var. O karşılaşmada 11'ler belli oldu. Finlandiya'da kalede Radetzky var. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Stahl, sol bekte Lahtenmaki, stoperde Koski ve Mietinen. İkilisi orta alan üçlüsünde Kamara, Marhie ve Kairinen var. İleri üçlüde sağ kanatta Keskinen, sol kanatta Balta, ileride Pohjanpalo var. Belarus'ta ise kaleyi Lapukov koruyor. Savunma üçlüsünde Komanov, Lukashov ve Volkov var. Sağ kanat bekte Kalinin, sol kanat bekte Peşenin. Ortada Nkome ve Selyaba. İleri üçlüde sağ kanatta Lisakovic, sol kanatta Şumanski ve ileri uçta Barkovski yer alıyor. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bir diğer tarafta Moldova Faroe Adaları mücadelesi de saat 19'da Zimru'da oynanıyor. Karşılaşmayı Avusturyalı hakem Weinberger yönetiyor. Moldova'da Seleadnik, Reapciuk, Baboklo, Kukoş, Gerasimenkov, Jovu, Ştina, Fratea, Mardisenso, Popescu ve Forov 11'i var. Faroe Adaları'nda ise Lamhauge, Davidsen, Edmundson, Fantamar, Shukvuti, Justinussen, Benjaminsen, Sorensen, Turi, Helisdal ve Samuelsen yer alıyor. 11'ler bu şekilde sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 21.45 seansında da yine mücadeleler var. İspanya, Hırvatistan'da karşı karşıya geliyor. Çekya, İngiltere'yi ağırlıyor. Slovenya, Kuzey Makedonya ile karşı karşıya. İskoçya, İsviçre'yi ağırlıyor. San Marino, Arnavutluğu konuk edecek. Ve Slovakya, Kazakistan'ı ağırlarken Bulgaristan, Estonya karşısında olacak. Lüksemburg'da İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

0: Dün milli takımımız İtalya karşısında 4-1 kaybetti. Ne yazık ki 0 puanla liginde devam ediyoruz. 9. dakikada Alessandro Bastoni perdeyi açan isimdi. Karşılaşmada sonrasında 22. dakikada Frattesi farkı 2'ye çıkarttı. 3. gol 27. dakikada Kayode'den geldi. Kayode'nin attığı golle ilk yarıdan 3-0'ı yakaladı. İtalya milli takımımız karşısında Bursa'da 47. dakikada Barış Alper Yılmaz farkı 2'ye indiren golü attı ama Francesco Pio Esposito'nun attığı gol 50. dakikada skoru belirledi ve sahadan 4-1 galip ayrılan taraf İtalya oldu. Hattımızda Yaşar Kurt var. Yaşar hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İlk olarak dünkü karşılaşmayla başlayalım. Milli takımımız ağır bir yenilgi aldı İtalya karşısında Bursa'da. İlk olarak maçın genel değerlendirmesini nasıl yaparsın?
1: Yani maçı değerlendirmek gerekirse nasıl değerlendireceği konusundan dünden beri maçı genelde burada biraz daha dizilişlerle, hocaların hamleleriyle oyun üzerinden konuşmaya çalışırız ama hani çok fazla kafamda bunu oturtamıyorum. Çünkü yani en temeline bakmamız gerekirse yani oynanan oyun ve oyuncu tercihleri arasında ben bir problem görüyorum. Yani en başta söyleyeyim. Bence bu mağlubiyet temel olarak bir yedek kulübesinin en başında tabii ki Montella'nın bence en büyük hatası olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani ilk 11'e başladığımız özelde Can, Arda, Orkun bu üç ilk 11'de ise yani burada herkesin tahmin edeceği şey biraz daha herhalde topa sahip olacağımız yönündedir. Çünkü yani Fransa maçında topu biraz daha rakibe bırakıp orta ve derin blokta savunacağımız zaman 11'in Salih'in yanında en azından bir İsmail olduğunu görmüştük ve bunun da biraz işlediğini gördük. Yani orada da net bir üçlü savunma vardı. Dünkü savunma biraz daha üçlü, dörtlü, hibrit bir sistemdi ama yani Orkun Arda ikilisini gördüğümüz zaman temel zaten topa sahip olma oyununu biraz daha bekleriz. Ama yani dün topa sahip olamadık ki ilk 30'da zaten yani İlk 30'a kadar hiçbir şey yapamadık. Topa sahip olamadık. Topu rakibe bıraktık ve yani Orkun Salih ikilisinin merkezde topa hükmetmeyen bir takımda ne kadar problem olabileceğini gördük. Yani ben Serie A'yı düzenli olarak izleyen biriyim. Sen de anlatan birisin. Biz sadece evimizde veya işte stüdyoda oturup takip eden biri olarak Frattesi'nin alameti farikasının orta sahadan rakip yarı sahasına attıran koşular olduğunu ve yani bu taktikle beraber yaklaşık yani Inter'de bir sezon, iki sezon çift tane skoru yaklaştığı sezonlar var. Yani bunu biliyoruz. Alamet farikası bu. Yani Montella'nın ve teknik ekibinin elinde bizden çok daha fazla imkan var ki çok daha detaylı bir şekilde değerlendirmişlerdir muhtemelen. Ama yine de Frattesi'nin o attı koşudan gol atması benim açıkçası kanıma dokunuyor. Yani buraları biraz daha artık takip etmemiz gerekiyordu. Burada takibi biraz daha üçlü savunma üzerinden orayı kalabalık tutup Frattesi alan yaratmamak üzerinden bir plan yapsa da Montella bence İtalya'da Frattesi'yi engelleyebilen takımlar genelde onun başına bir oyuncu verip takibi sağlamak üzerineydi ama yani dediğim gibi Orkun özellikleri gereği çok fazla diğer taskolojisinde takip koşu atacak oyuncuyu takip etme üzerinden bir özelliği yok. Yani zaten Arda ile Can'la beraber bir baskı konusunda, yoğunluk konusunda yani bekleme konusunda, geride bekleme konusunda zaten eksi oluyorsunuz. Orkun'u doğru ekleyince yani evdeki malzemeyle ortaya çıkan yerinin hiçbir anlamı kalmıyor. Yani bu zaten sadece tek bir gol üzerinden konuşuyoruz. Yani ilk gol zaten tamamen bireysel hata. Yani Zeki'nin orada bir ıskası yüzünden geliyor. Kaleci'nin gol tamamen fecat. Yani beklik bir savunma yapıp beklerin arkasını bu kadar boş bırakmak da ayrı bir marifettir. Ya belki yine bunun üzerine çalışılmıştır belki. Hani beklerin arkasını boş bırakalım tarzında. Hani saçma sapan goller yedik. Yani dediğim gibi bu 4-1'lik mağlubiyet sözünüzü İspanya'dan aldığımız 6-0'lık mağlubiyetten bence çok daha ağır, çok daha ders çıkartılması gerekiyor diyeceğim ama artık ders çıkan, bunu çok fazla mağlubiyet üzerinden söyledik. Yani Dünya Kupası üzerinden söyledik. Fransa mağlubiyeti üzerinden söyledik. Yani Fransa'yı da çok fazla olumlu iş de vardı orada ama hani bu 4-1'lik mağlubiyet bence artık bir şeylerin kesin olarak karar verilmesi noktasında yardımcı olması gereken bir mağlubiyet.
0: Ya tabii oyunla ilgili konuşulacak çok şey var. Hepsini konuşacağız ama stadyuma da bir parantez açmak gerekir. Ya böyle bir zeminde niye oynatıyoruz milli takımı?
1: Yani %100 katılıyorum. Yani Lenin'le ilgili dün söylenmesi gereken her şey zaten bence bütün yetkililer de söyledi, televizyonda da söylendi ama mağlubiyeti bence hani Lenin'e ne kadar bağlayabiliriz bilmiyorum. Çünkü yani rakip de aynı Lenin'de oynadı.
0: Evet, yok zaten ben hiç katılmıyorum, işte saha da iyice yavaşladı falan. İyi oldu yani, yavaşlamasa saha, ağırlaşmasa sanki biz mi atacaktık? İtalya atacaktı daha çok.
1: Yani bunu da lehimize kullanabildi Göksel'in. Yani Karadağ maçı yanlış hatırlamıyorsam, hatırlayalım. Yani rakip bizi çamur balçın içinde geçit vermedi. Ya bu da bir taktiktir. Yani kirlidir, temiz, kirli taktiktir, temiz sağlık taktiktir. Bunu tartışabiliriz ama yani biz madem böyle sahalarımız var, biz böyle sahalarını İspanya maçında kullanmadık. Tabii dedirtiyor bana bir noktada. Ama hani Tonali de aynı sahada oynadı. Yani Frattesi de aynı sahada oynadı. Bastoni de aynı sahada oynadı. Yani buradaki problem Zemin çok kötü. Yani kabul ediyorum ama Zemin iyi olsaydı da biz muhtemelen gene bu maçta yani 4-1 belki Zemin iyi olduysa belki 5-6 atacaktı. Hani bu da kağıt üzerinde değerlendirilmeli. Hani evet Zemin zaten konuşulmasına gerek bile yok. Yani artık lütfen A Ligi'nde oynuyorsun. Futbolsa Spor seneye Süper Lig'in en büyük adaylarından biri. Bu buralarda mı bu Zemin'le oynayacak? Yani Türkiye'nin şampiyon olmuş köklü kulüplerinden biri. Transferlerde ne kadar para harcadığını da biliyoruz. Artık bu zeminlerde hani bu futbol üzerinde bütün takımlara örnek olması gerekiyor.
0: Peki buradan sonra milli takımın nasıl bir yol izlemesini bekliyorsun?
1: Yani açıkçası yani ben soyunma odasının da yavaş yavaş hocaya olan güveni kaybettiğini düşünüyorum. Bu bence Dünya Kupası'ndan itibaren başlamıştı. Ve artık dün bence Nirvana'ya ulaştı gibi geliyor. Çünkü bunun en büyük özelliği de dün 2-0'dan sonra Arda'nın hararetli bir şekilde kenara gelip yani Montella'yla bir şeyler konuştu. Yani hocam senin bize söylediğin sistem taktik işlemiyor. Buna bir şey bulalım tarzında bir hareket gibi gördüm ben onu. Ya bu zaten hani konuşmaları da yani Merih'i gördük, yani İsmail'i gördük. Daha ne kadar özür dileyeceğiz. Yani özür dilemekten yorulmuş bir milli takım var. Bunu artık psikolojik bir saha içinde farklı değişimlerle de göstermesi gereken bir milli takım var. Yani milli takım seçiminden itibaren başlayabiliriz mi? Yani artık daha rekabetçi bir milli takım yaratmak zorundayız. Yani oyuncuların yani milli takıma seçilmiş oyuncuların hemen hepsi diyelim. Yani belki Arda'ya ayırdık. Belki yani 3-5 kişi ayırdık ama %80'i. Milli takıma seçildiği ilk yıldan itibaren milli takımda performansını üst seviyeye çıkartamadılar. Çünkü biraz yerleri garanti gibi. Çünkü Merih'i de görüyoruz. Performans artmadı. Yani Oğuz Aydın diyoruz. Gitmiyor bir şekilde. Ya da işte Eren'i izlemek gösterebiliriz. Yani Can Uzun az fırsat buldu. Belki onu denkten dışına bırakabiliriz ama yani Kerem, Barış, yani Arda dışında hemen neredeyse bir performans olarak yani hem kendi kulüplerinin hem milli takımda bir artış görmüyoruz. Bu da dediğim gibi yani milli takımda yerleri garanti görüldüğü için, yerleri garanti olarak görmeseler yani hep şunu söylemiyorduk biz geçmiş dönemlerde. Yani bu sezon turnuva sezonu ve o kadroya seçilmek için oyuncular bir ekstradan performans gösterir diyoruz eskiden. Ama artık bunu söyleyemiyoruz çünkü hemen hemen hepsini yeri garanti gidiyor. O dizi rekabet yaratmak durumundalar. Ki bunu birkaç yerde okudum ki çok hak verdim. Yani madem biz bu maçlara üçlü savunma denemesiyle çıkacaktık. Ya sağ kanat bekte, bunu dinleyicilerle de soralım, sana cevap verebilirler. Oğuz Aydın'ı mı görmek isterler, Arda Okan'ı mı? Yani Arda Okan Göztepe'de 2 senedir çok üst düzey performans gösteriyor ki milli takıma seçimli bir noktada ben hep şunu söylemiştim. Hani dörtlü savunmada daha önce denenmedi, çok olumlu olabileceğini düşünmüyorum demiştim. Ama madem burada üçlü savunma deyince maçların hemen hepsinde ve yani oyuncuya hem şans vermek hem bu resmi hazırlık maçları diyorum ben artık bu konuda. Hem orada bir kendini göstermek ki ya bunları denemek zorundayız. Birçok oyuncu var yani Arda Okan özelinde. Ben artık bu kadar garanti bir kadro görmek istemiyorum. Yani en temelinde bence değişmesi gereken noktalardan biri bu.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki Göksel'in Bey iyi yayınlar. İtalya'ya bir seçenek verilse Bursa'yı seçerdi gerçekten. Ekol olarak teknik olmayan bir yapısı olan takıma karşı yağışlı ve patates tarlası gibi sahada milli takımımızı sunduk. Futbolu bilmeyenlerin yönettiği bir sistemde buna şaşırmadım. Yazık diyor.
1: Ya Bursa'nın seçilmesi çok önceden artık yani yağışımı hesap edemediler. Başka bir durumu var. Yani yağış da artık 2026 yılında problem olmamalı ki bunu Rize Stad'ın ne kadar hallettiğini gördük. Yani Rize gibi ya da Trabzon gibi çok yağış alan yerlerin, şehirlerin bu artık bu zemin için ne kadar çözdüğünü gördük ve Bursa da bunu artık çözmek zorunda. Yani Bursa Spor yönetimi üzerinden söylüyorum tabii ki. Bunu lütfen kesmek zorunda. Artık 2026 yılında bu kadar futbol üzerinde bu kadar transfere para harcarken artık benim şehrimde yağmur yağıyor, ben zemini yapamıyorum demek çok

0: etki midir? Çok önemli bir etkidir. Ama ben buradaki temel problemin zeminden çok çok daha ötesi olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bu 4 maçın sonunda mı yolların ayrılacağını düşünüyorsun Montella ile?
0: Yani ayrılır mı emin değilim. Açıkçası hala emin değilim. Çünkü bunu federasyon başkanı da ya da Montella da resmi tüm bir hazır kınası olarak görmüyorlar. Yani muhtemelen hedefi artık gruptan çıkmakını belirlediler. Ya da daha da kötüsü biz nasıl olsa burada 4. olacağız. Burayı bir geçiştirelim mi dendi bilmiyorum ama yani ben yani bu 4-1'lik skor alınabilirdi. Ama oyunda yani farklı bir oyuncu denemesi olur, farklı bir oyun denemesi olur, farklı bir sistem denemesi olur. Yani biz hiçbir şey yapamadık. İlk 30 dakikada ki milli takım yani oyuncular birbirine bağırıyor, oyuncular birbirine kızıyor, herkes birbirine el kol yapıyor, iki pas üst üste yapılamıyor. Yani ilk defa sahaya 11 tane birbirini tanımayan oyuncu attınız. En kötü böyle bir tepki verebilirlerdi. Onun için ben yani Montella'yla kendi kısa yaşından bir ayrılmalıyorlar. Bu 4 maçın sonunda teşekkür edip ayrılmalı. Yani 6 maçın sonunda da kalsa çok bir şey fark edilmeyecek gibi duruyor zaten. En azından yeni gelen teknik adam son 2 maçta belki farklı şeyler dener, farklı şeyler düşünür. Bir deneme şansı olur en azından. Bence de 4 maç sonunda ayrılması gerekiyor. Ki ya bence zaten Dünya Kupası sonrası bu turnuvaya da başlamaması gerekiyordu. Hem bu yeni antrenöre bir fırsat sunacaktı burada bu 6 maç komple. Ama bunu da değerlendirilemedi. Yani her ne kadar sevsem de Montella'yı hem futbolcunun zamanında hem milli takıma Dünya Kupası'na kadar kattıklarını da bence çok fazla yadırgamamalıyız bence. Gayet iyi şeyler koydu ama ben bütün her şeyi tükettiğini düşünüyorum. Bu milli takıma ekstradan bir şey katamayacağını düşünüyorum. Daha da kötüsü ya benim bir soyunma odasını kaybettiğini düşünüyorum. Tüm bunları getirdiğim zaman yani bence bu 4 maçın sonunda yollar ayrılmalı.
1: Peki yani olası bir görev değişikliğine nasıl bir isme gideceğini düşünüyorsun milli takımın?
0: Açıkçası onu çok fazla düşünmedim ama yani daha taktisyen birine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü milli takımlar artık son zamanlarda bu galiba en büyük örneği Nagelsmann'la başladı. Yani yavaş yavaş taktiksel antrenörlere döndüler. Evet yani milli takımlar biraz daha tecrübe isteyen antrenörleri görse de bizim şu anki futbol teknik direktörlerimizi düşünürsek ben zaten temelinde yerliye girmesi gerektiğini düşünüyorum ama yerli teknik direktörlere bakıldığı zaman birçok yani Şeşah Hoca, Fatih Hoca, Mustafa Hoca artık onlar buralardan biraz daha emekli olmuş gibi duruyorlar. Bence onlar bu milli takıma vermesi gerekenleri sonuna kadar verdiler. Yeni nesile baktığımız zaman yeni nesile tecrübeden ziyade biraz daha taktiksel yönden kafa yoran birkaç antrenör var. Yani şimdi birçoğunun kulüp başında olduğu için çok fazla isim vermek istemiyorum açıkçası. Çok doğru olacağını düşünmüyorum. Ama bu isimlerle beraber bence yeni ve geniş yani uzun vadeli bir plan yapılmalı. Çünkü ya, gerçekten U21 milli takımımızı da izliyorum. Fena işler yapmıyorlar. Yani iyi potansiyeller var. 6 yaş grupları hiç fena gitmiyor. Yani bir 5-10 senelik bir plan yapılmalı ama biz bunu ne zaman yapsak maalesef bir şekilde elimize patlıyor. Daha genç, daha taktiksel bir antrenörle bence uzun vadeli bir plan yapılabilir.
1: Tabii sıkıntı sadece milli takımla sınırlı değil. Bugün biliyorsun ki Türkiye Futbol Federasyonu tarafına da bir operasyon gerçekleşti. MHK tarafına özellikle nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani son 2021 sonrası gibi duruyor. 2021'den itibaren çünkü yani Ferhat Başkan'dan itibaren yapılmış bir operasyon gibi duruyor. Yani bu son 4 yıldır 5 yıldır birçok şey söylendi ve bu söylenen şeylerin ne kadar haklı olduğu söyleniyor. Yani zamanında işte Ali Koç'tan başlayan işte yani Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray yönetimi, Beşiktaş yönetimi kaldı. Yani en bunun önünde de Burak Yılmaz var en son olarak. Birçok şey söylendi, birçok şey hasır altı edildi ama bunların ne kadar doğru olduğu biraz ortaya çıktı. Yani bu operasyon ve sorgulama biraz sonuçlandıktan sonra her şey biraz da belli olacak gibi duruyor ama yani son 5 yılı baya artık yani bu sonucu ne olacak bilmiyoruz ama son 5 yıl boyunca birçok şey temiz durmuyordu. Bunu şampiyonluklar üzerine söylemiyorum, ligin genel yapısı üzerinden söylüyorum. Yani tek bir takım üzerine söylemiyorum. Çok temiz durmuyordu. Bundan sonra da daha ne kadar temizlenebilir? Bence şöyle şey yaptık.
1: Yani peki nasıl aksiyonlar alınacağını düşünüyorsun?
0: Yani bu ülke

0: Kolay kolay bir şeyden aksiyon alınabileceğini düşünmüyorum, özellikle futbol üzerinde de. Yani muhtemelen şahıslara ceza verilir. Gene geçmişe dönük bir değişim olacağını düşünmüyorum. Ama yani MHK üzerinde, yani bu kadar yıllardır herkes bas bas bağırırken niye bu kadar geç kalındı? Bence en temel üzerinde bunun cevap verilmesi gerekiyor. Ama yani hem bu genelde hakem atamaları üzerinden bir problem var gibi duruyor. Hakem camiası üzerinde bir problem var gibi duruyor. Yani benim için ne kadar gördüğüm kadarıyla hani maç sonucuna etkidir vesaire gibi böyle bir durum gözükmüyor. Daha derinlendikçe eğer bunlar çıkarsa daha farklı şeyler düşünürüz tabii ki, ama zaten hakemler üzerine bazı hakemlerin kayrıldığını, bazılarının alaşağı edilmeye çalışıldığını zaten hani biz de burada konuştuk. Herkes konuşuyor. Yani zaten görülen köy kılavuz istemez. Birçok yeteneksiz hakemin bir anda bu kadar peyda olmasının nedeni de biraz ortaya çıkmış gibi duruyor. Yani bilmiyorum bu kadar, yani bu hakemlerin sayısının ne kadar, yani sınavların soruları ve cevapları verildiği söyleniyor. Şu an iddianameye göre yani birçok gözlemcinin tehditle veya başka şekilde puanlarının değiştirildiği söyleniyor hakemlerin. Bunlara bakmak lazım. Çok sayar bu hakem. Yani ligde örnek veriyorum, hakemin %60, %70'i bu şekilde atandıysa, bu şekilde birinci lige çıkartıldıysa ve hiç umurda değil, gerekirse bir senelik bir ara verilsin, yeni hakemler çıkartılsın. Gerçekten çok önemli değil benim için. Ama yani dediğim gibi bu oyunu da oynayacaksak, bu spor izlenecekse temiz bir şekilde izlenmeli. Ki yani ilerleyen zamanlarda bizim futbolumuzda birkaç adım daha ileri gidebilsin.
1: Kolay gelsin. Milli takımımızın başına Recep Uçar'ı getirsinler. Recep Hoca'nın tek şanssızlığı, hiçbir zaman eline iyi bir kadro verilmedi. Yoksa çok iyi bir teknik direktör bence, demiş bir dinleyicimiz. Ben bu olaya katılmıyorum Yaşar. Yani verilenle zaten o şansı kendisi yaratması gerekiyor bir yandan bu tarz teknik adamların. Mesela Okan Buruk o şansı kendisi yaratmadı mı? Hep birlikte şahit olduk. Başakşehir, Akhisar.
0: %100 aynı şey düşünüyorum ya. Recep Hoca'yı ben de çok severim. Ama yani milli takımın ne kadar yüksek bir stres olduğunu, yani Fatih Hoca'nın bile zaman zaman zorlandığını, Şenol Hoca'nın bile zaman zaman zorlandığını görüyoruz. Yani orada bir basın toplantısında sorulabilecek soruları görüyorsunuz. Yani her toplantıda hani iyi gitti dönemde dahil olmak üzere Montella'ya istifa soruldu. Hani Dünya Kupası üzerinde garantilediği maçtan sonra bile neredeyse istifa soruldu. Onun için yani Recep Hoca'yı ben de çok seviyorum. Sahada oynadığı futbol değerli bir. Yani buraya İlhan Hoca'yı da ekleyebiliriz. Yani Çağdaş Atan'ı da ekleyebiliriz. Bir sürü buraya antrenör ekleyebiliriz. Ama bir takım bir yani senede 6-7 maç oynayabileceğimiz çok daha hızlı çözümler bulup biraz kendinizi sürekli yenilemek zorunda olduğunuz bir yer. Aynı zamanda dediğim gibi az maç oynayarak kendinizi çok yenilememiz gereken bir yer. Yani Recep Hoca'ya ne kadar saygı duysam da o karizma mı diyeyim artık, ya da bir stresle başa çıkma yöntemi olarak ben milli takıma ya hocaya biraz yazık olur gibi geliyor.
1: Aykut Kocaman ismi çok yazılıyor. Ya benim pek desteklediğim bir fikir değil. Sen nasıl düşünüyorsun Yaşar?
0: Bence adaylardan biri. Çünkü ya onun da stres yönetiminin ne kadar problemli olduğunu biliyoruz. Ama o Aykut Hoca oyunu bence şu anki milli takımlar üzerinde ne kadar değerli olduğu biraz ortaya çıkıyor. Yani biraz daha denge oyunu. Biraz daha yani savunma deniyor ama ben savunma kelimesine katılmıyorum. Daha denge oyunu,
1: Ama
0: daha
1: tamam da Yaşar,
0: maça
1: yani
0: göre sistem taktik.
1: elimizde veri yok ki. 16 sene öncesini, işte bilmem kaç sene öncesini, 7-8 sene öncesini dayanarak söylüyorsun. Yani futbol değişti ve şöyle de bir şey var. Mesela ben şuna katılmıyorum ya, bir turnuvadan daha eski zamandan önce takım yönetmiş bir hocanın gelmesine. Uluslar Ligi yoktu mesela Aykut Kocaman zamanında.
0: Ya bunu söyleyebilirsin, haklı da olabilirsin ama yani ben ya futbol ne kadar değişirse değişsin aslında Aykut Hoca'nın sistemine biraz daha yaklaşan futbol görüyoruz. Bunu son Dünya Kupası'nda gördük. Yani kapanan takımların, daha geçişe oynayan takımların ne kadar çok ilerlediğini, fırsat yarattığını gördük. Yani Aykut Hoca bu takıma Paraguay oyunu oynatabilir, Avustralya oyunu oynatabilir. Hatta bunlardan daha olumlu bir şekilde de oynatabilir. Yani Aykut Hoca'nın sistemi ligden ziyade bence kısa turnuvalarda şu an için daha işler olabilir. Yani uzun bir maratonda haklısın. Bence de biraz problem olabilir. Çünkü ya bir noktadan sonra takımın bir tempo kazanması, bir hız kazanması gerekiyor ama ya Aykut Hoca ile ben bir Dünya Kupası'na gittiğim zaman benim kafamdaki hedef çeyrek finali olur. Çünkü oraları yapabilir. Aykut Hoca'daki tek problem biraz çok çabuk küsüyor. Bir şeylere çok çabuk kırılıyor. Bunu çok fazla gördük ama kendini buralara hazırlayabildiği sürece Aykut Hoca milli takım antrenörü olmalı demiyorum ama bence kafa adaylardan biri olmalı.
1: Peki yerli mi olmalı, yabancı mı? Mesela şöyle yani, bir bilgi var. Dünya Kupası'ndan sonra Döşamp'la görüşülmüş.
0: Yani yerli, kesinlikle yerli. Çünkü yani bunu birçok defa gördük. Yani zaten Otto'ya geldiğim itibaren turnuva kazanan, ki bizim ya amacımız tabii ki turnuvaları kazanmak değil ama turnuvalarda başarılı olan milli takımları gördüğümüz zaman hep yerli olduğunu görüyoruz ki yani bu bence bunu milli duygular üzerinde söylemiyorum ama oyuncular iletişim konusunda kesinlikle çok daha etkili oluyor. Yani hem bizim hem Türk olup hem de bu oyuna biraz kafa yoran birkaç antrenörümüz var. Ya benim de temel adaylarım onlar aslında.
1: Dinleyicilerimizden gelen mesajlara bakalım. İyi yayınlar Aykut Kocaman'dan başkası zaman kaybolur. Yani ben bunların çok net söylemler, hatta sonrasında pişman olunabilecek söylemler olduğunu düşünüyorum. Göksel'in Bey, Avrupa'nın en büyük 5 liginde ilk sıralarda olan milli takımlarda milli futbolcularımız var. Rahatlıkla söyleyebiliriz artık. Real Madrid'in yıldızı 10 numaramız. Dünya Kupası'na katılabilmekle övünmemeliyiz artık. Zira en son Dünya Kupası'na gitmeyeni dövüyorlardı demiş bir dinleyicimiz. Katılır mısın Yaşar? Ben katılmıyorum buna. Çünkü yani bu da yanlış bir bakış açısı. Gürcistan milli takımı kalecisi Liverpool'da. Sağ kanadı Paris Saint Germain'de Ballon d'Or adaylarından. Ama takımın kimliğinde yok o. Yani sürekli Dünya Kupası'na katılmayan bir takımsanız eğer, Dünya Kupası'na katılıyorsanız buna başarı demek hiç yanlış bir şey değil.
0: Yani şimdi bu birçok takımın yıldızı ya da birçok takımda Türk oynuyor. Artık bence olumlu bir şey değil, olumsuz bir şey. Şundan dolayı olumsuz diyorum. Biz milli turnuvalarda başarılı olduğumuz milli turnuvalara bakalım. 2002 Dünya Kupası. 2002 Dünya Kupası'nın çekirdeğini Galatasaray oluşturuyor. Yani o takımın 11'inde, yani sana ezbere söylüyorum ama sayısak muhtemelen yakın olur. 5 veya 6 tane Galatasaraylı vardı. Hı hı. 2008 çekirdeğini Fenerbahçe oluşturuyordu. Çünkü hem şampiyon hem ondan sonra şampiyonlar gibi önemli bir Fenerbahçe vardı. Artık daha da netle çeşitlendirebiliriz. Yani başarılı bu dönemde Almanya'nın çekirdeğini Bayern Münih oluşturuyordu. İspanya milli takımının çekirdeğini 2008 sonrası Real Madrid Barcelona oluşturuyor. Yani bu kadar çok takımdan oyuncu getirdiğiniz zaman bu oyuncuların hepsini dediğine adapte etmeniz biraz problem oluyor. Bir o kimya yakalamanız ilk 11'de bir problemdir. Eğer Fransa gibi çok ekstra bir havuzunuz yoksa buradan netice aslında yabancı konuda da gelebilir. Yani ben biraz o konularda denenin dışında düşünüyorum. Ben yabancı kalın olması gerektiğini, hatta yabancının biraz daha kısıtlanması gerektiğini düşünenler dedim.
1: Aynı fikir.
0: Ama yani birinci
1: aynı fikir değil şekilde seninle Yaşar. Çünkü günümüzde yetişmiyor yani. Görüyoruz mesela az önce dün verdiğimiz örneği hatırla. Forvetlerde golcü yok diye geziyor herkes ama 15. sırada Arda Usluoğlu var gol krallığı sıralamasında 2 golle.
0: Yani kesinlikle yani buralar artık, çünkü belki şans, yani belkisi değil artık, garanti bir şekilde bu takımları zorlamamız gerektiğini artık anlamamız gerekiyor. Ya dediğim gibi ilk 11'imizde bizim yani 4 tane takımları, lütfen kimse takılmasan, işte 4 tane Galatasaraylı, 3 tane Fenerbahçeli, 2 tane Beşiktaşlı, bunları tamamen atıyorum, ya da 4 tane Rize Sporlu, 2 tane Kayseri, yani burada artık minimum bir takımdan 4 veya 5 oyuncu koyduğumuz noktada o takımın oyununu biraz daha oynayıp bir kimya yaratmamız daha mümkün gibi duruyor. Yani dediğim gibi yani Brezilya ve Fransa milli takımlarını dışarıda bırakalım. Şimdiye kadar başarılı olmuş bütün milli takımlar genelde çekirdeğini bir takım üzerinden alır. Biz o çekirdeği bir takım üzerinden oluşturmak zorundayız. Yani bu başarılı olduğumuz dediğim gibi 2002'ler aynı şekilde, 2008'de de aynı şekilde. Bu çekirdeği bir takımdan oluşturduğum sürece başarılı olacağız. Yani kadromuza baktığımız zaman şu an aynı takımda oynayan, yani dünkü 11'e baktığımız zaman Beşiktaşlı 2 oyuncu var, 2 tane Galatasaraylı oyuncu var, geri kalan herkes farklı bir takımdan geliyor, farklı sistemlerden geliyorlar ve bu oyuncuları aynı yere oturtup bir oyun oynatmanız zor. Yani İspanya'ya baktığınız zaman ilk 11'de 6 tane 7 tane Barcelona olduğu zaman o oyuncuların zaten yani 50 maç beraber oynadığını düşünürseniz orada bir akışkanlık oluyor. Bence temel olarak bunu oturtmamız lazım.
1: Ama işte o bizim ülkemizde iyi yorumlanmıyor. Yani onu şöyle görüyorlar. İşte şu takımın oyuncularının PR'ını yapılıyor falan diye. Ya milli takıma bakış açısı çok farklı bizim ülkede. Çok yanlış bakış açısı var.

0: Yani ben de bir Türk milli takım taraftarım, Türk vatandaşıyım. Benim de fikirlerim olabilir ama yani hepimiz gibi bizim fikirlerimizin çok bir önemi yok artık. Yani demek istediğim o. Taraftara her zaman kulak
1: Öyle değil ki
0: veremezsin.
1: Yaşar.
0: Bir doğru
1: Eskiden
0: varsa o
1: öyleydi.
0: bilgi.
1: Eskiden öyleydi ama sonrasında o fikirler Twitter Space odalarına taşınıyor. Sonrasında o fikirler çok iyi araştırmayan, program yapan insanlar tarafından dillendirilmeye başlanıyor. Sonra bir bakıyorsun Montreal'e soru olarak soruluyor bu.
0: Ya bu arada hani şeyler basın toplantıları tamamen fecat olmaya başladı. Hani bu ligimizde de görüyoruz. Hani bir ya, soru sormak ve hesap sormak arasındaki farkı bizim artık çözmemiz gerekiyor. Sağlık taraftar sorar. Ama yani basın mensubu kesinlikle hesap soramaz. Sorusunu sorar. Cevabı da beğenmiyor artık. Öyle bir durum var. Soru sorar, cevabı da beğenmiyor. Üzerine soruyu uzatıyor. Artık ya bizim bu sadece bizim üzerimizde değil. Bu artık dünyada değişen bir durum gibi duruyor. Ya oralarda artık ya, edit çıkarmaktan ya da bir video kesim çıkarmaya çalışmaktan vazgeçilmesi lazım. Onun için yani bir bu arada Montella'nın yabancı olmasından kaynaklı da olduğunu düşünüyorum. Onun için biraz daha artık Türk antrenörün biraz daha yani ben katılmasam da bizden gibi görülen birinin başa gelmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Yani evet, hatta buna örnek olarak Mancini basın toplantısında yani ne alakası var dedim, gerçekten bir soru vardı. Mancini'ye şey soruldu. Dediler ki Türkiye ile birlikte 2032'de İtalya turnuvaya ev sahipliği yapacak. Türkiye hazır, siz hazır mısınız? Soru bu şekildeydi. Mancini de şey dedi zaten, hani bu sorunun muhatabı ben değilim dedi. Kapattı konuyu, bitirdi yani.
0: Ben Mancini'nin yanında olsam sizin hazır olduğunuz stat bu mu derim mesela?
1: Değil mi yani? Biz
0: bu
1: hazırız falan. Ya hamaset var. Sorunun için her şey var. Soru değil bu de bu. Soru da değil yani. Hani.
0: Ya şöyle bir durum var. Birincisi yani muhtemelen Bursa zaten olaylardan biri değil ama yani bu birincisi dedi ki bu statlarla mı hazırsınız? Yani soruyu bugün sorduğun zaman yani merkez hakim komitenizde bu kadar büyük çalkantılar varken bu şekilde mi hazırsınız dedim. Yani böyle mi güven vereceksiniz dedim. Yani birçok orada kontrol yapabilir aslında ama yani muhtemelen Mancini'de çok bunlara girmiyor ama yani 2032'ye statlar üzerinde yani ne kadar hazırız soru işareti. Yani her zaman misafirperverlik konusunda zaten hiçbir problem yaşamadık. Şu ana kadar çok fazla turnuva geçirdik. Buralara problem yaşamadık ama yani umarım dediğim gibi daha iyi hazırlandığımız bir turnuva olur. Çünkü yani bu Euro'yu 2032'yi iyi geçirdiğimiz noktada bir sonrakinde niye Dünya Kupası gelmesin diyebiliriz.
1: Dünkü maçın özeti, bizim spor basınımızın algı yapmayı ve bu işi en iyi bildikleri savını bırakmalı. Buna eski futbolcular ve hakemler dahil, bizim çöp diye gönderdiğimiz teknik direktörlere bir bakalım artık. İsimler ve takımlar üzerinden milli takıma baskı yapmayı bıraksınlar. Bu işi anlayanlar bilmiyor ve takipçilerini yanlış yönlendiriyorlar. Daha yazacak çok şey var. Bu arada sizi dahil etmiyorum diyerek belirtme de yapmış dinleyicimiz.
0: Yani spor basını üzerinde yani şöyle söyleyeyim. Ben spor basınından ziyade problemli programları değil, izleyenlerin daha büyük problem yarattığını düşünüyorum. Çünkü hani ben daha çok bağırdım, ben daha çok eleştirilen sadece tuttuğu takımı başarılı olacak diye korkanlar var. Çünkü başarılı olduğu zaman iyi bir şey söylemek zorunda, iyi bir şey izlenmiyor. Tuttuğu takım başarısız olsun diye elinden geleni yapanlar var. Ki bunlar spor basınında yıllarını vermiş. Bu siz buraların en çok izlenen en büyük insanları.
1: Ya bunu Dünya Kupası başlıyordu Yaşar. İsim vermeyeceğim tabii ki de. Dünya Kupası başlıyordu. 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız. Bir iki kişi, hatta daha fazla kişiyle konuştuğumda şok olmuştum yani. Hiç reytingi yok ya şu ülkelerin, hiç sevmiyorum falan şeklinde. Yani çıkıp da sonrasında milli takım programları falan yaptı bu isimler yani.
0: Yani %100. Yani bunu artık kulüpler de biraz bu şeylerle ilgilenmeye başladı. Çünkü artık ya transfer döneminde özellikle görüyoruz. Yani izlenmek yalan haberler var. Bu kulüplerin yani yasal olarak borsada yükümlülükleri var. Yani onları etkileyen durumlar var. Yani insan ağzından çıkan bir yalan haber çok izleneceğim diye nerelere gireceğini çok farkında değil. Yani dediğim gibi tuttuğu takımlar kötü olsun istiyorlar. Tuttuğu takımların önemli oyuncularına itibarsızlaştırıp taraftarı da galyana getirip yani kötü duruma sokanlar var.
1: Aynı
0: var.
1: Şekilde rakip yani, tarafa da yani öyle bir hale aldı ki ben eskiden böyle bir şey bilmiyorum ya. Milli takımda farklı takımdan bir oyuncuysa eğer, hele ki rakip takım oyuncusuysa, uf neler neler yani. O pası verdi, tabii. O golü attı, o olması

0: olmazdı.
1: Yani şu an milli takımlara oyuncu dizisini vereyim. Yani Barış Alper konusunda evet bekleneni vermiyor. Kabul ediyorum ama hak ettiğin bence 3-4 fazla katın şeklinde bir itibarsızlaştırma milli takım üzerinde var. Yani kesinlikle var. Bu oyuncu sokaktan getirip oraya koyduğunuz bir oyuncu gibi gösteriliyor. Barış Alper'in bazı problemleri, defekleri yok mu? Kesinlikle var. Ama yani ben çok da başarılı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani bu sevkler genelde sezonun belli bir kısmında kesilir. Çünkü Barış Alper olağanüstü performans ortaya koyar. Ondan sonra bir daha başlar. Yani ben sadece Barış Alper üzerinden de görüyorum. Yani bu işte Kerem de görüyor bunu. Can Uzun da görüyor. Ya geçen sene kadar hani Arda'yı bile yani yedek kaldığı maçlarda "Aa, bu muydu isim? Elmas çocuğunuz" diyen Türk basını var. Yani onun için benim bazılarına tavsiyem bu isimleri çok fazla prim vermemek lazım. Ama o kadar çok prim aldı ki onlar artık yani bizim verip vermemizde çok önemli değil gibi duruyor.
0: Milli takımda menajer lobisi olduğunu düşünüyor musunuz demiş bir dinleyicimiz.
1: Şu an için bir şey söylersek büyük spekülasyon olur ama geçmiş dönemlerde olduğunu yani birçok kez kanıtlanmış bir şekilde yani birçok isim üzerinden de zaten gösterildi. Geçmiş dönemde çok vardı. Yani dönem dönem bunu çok merak eden dinleyicilerimiz varsa internetten araştırabilirler. Yani kanıtlanmış bir şekilde de var neredeyse ama şu dönem üzerinde yani menajer böyle gelen bir oyuncu var mı? Kanıtlayamadığım bir şey var olduğu için söyleyemem olduğunu düşünüyor muyum? Çok da düşünmüyorum açıkçası. Yani bu oyuncular yani 25 kişilik kadroyu ya daha bir 20 tanesi zaten kendi takımlarının iyi oyuncuları, elit oyuncular. Geri kalan 5 oyuncunun da yani çıkıp da sahaya performans göstermediği maç da yok diyemem. Ama ben olsam almam dediğim oyuncular. Hani dediğim gibi çok ortalamada geniş konuşmak istemiyorum. Ben olduğunu düşünmüyorum ama yarın öbür gün çıkıp da böyle bir belgesel yapılır tekrar ya da bir haber çıkar. O zaman farklı şeyler konuşuruz tabii ki.
0: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki Montella Hoca inanılmaz derecede bir cevap verdi bence. Sizin oynamasını istediğiniz Orkun, Salih, Can, Ozan, Eren bunları oynatınca ne oluyor görün dedi. İlk yarı sonra kendi takımını çıkarttı. Türkiye'nin oynadığı oyun ikinci yarıda ortada demiş.
1: Ben katılmıyorum bu yoruma. Çünkü hani yeri çok garanti olan bir teknik direktör belki bunu yapabilir ama yani yine bu kadar sallanıyorken yani oyuncuları üzerinde soyunma odasını bu kadar kaybetmişken ben böyle bir şey yapacağını çok fazla düşünmüyorum. Ama yani neden yaptığıyla ilgili de bir fikrim yok açıkçası. Yani çünkü dediğim gibi plan ve sahaya sürdüğü oyuncular üzerinden bir problem var, bir uyuşmazlık var. Yani onu çıkıp ya zaten yani bir teknik direktör ya bunları bence anlatmalı yani şunları yapmaya çalıştık ama yapamadık tarzında. Ama hoca yani sürekli 3 günde bir maça yormuş işi ama ya sahaya çıkan oyuncuların hemen hemen hepsi zaten Avrupa Ligi oynayan, Şampiyonlar Ligi oynayan oyuncular. 3 günde bir maça alışkınlar. Burada ya farklı bir ya bir sorunun kaynağını bulamadığımız için muhtemelen çözüm bulamıyoruz. Ama ilk önce bir sağdaki onun sorununun kaynağı olmamız gerekiyor.
0: Ki yine eleştiri dozu da şuraya evriliyor. Az önce bahsettiğimiz konuyla bağlantılı olarak mesela Dünya Kupası'nda Can Uzun neden oynatılmıyor? Neden milli takımda değil? Neden? Ya sürekli bu sorular vardı. Ya şimdi bir sosyal medyaya giriyorum. Can Uzun TikTok'u böyle kullandığı sürece hiçbir şey olmaz ondan görüyoruz falan şeklinde. Yani bir rahat bırakın oyuncuları ya artık.
1: Yani Yamal da TikTok çekiyor. Yani bunun çok bir şey yok. Yani Yamal, ya bunun TikTok'la bir alakası yok. Yani bu ya da saha dışındaki herhangi bir şeye çok fazla odaklandığını da düşünmüyorum ben Can Uzun. Yani Can'ı Frankfurt'taki rolüyle Türkiye milli takımda rolü şu an çok farklı. Yani orada biraz daha ikinci forvet gibi oynarken ya burada orta sahalaşması bekleniyor. Biraz daha baskı oyununa katılması, biraz daha yani savunma ödevlerinin biraz daha fazla olması bekleniyor. Ben Can'ın orada biraz problem yaşadığını düşünüyorum. Yani onun dışında çok yetenekli bir oyuncu. Yani Hakan Çalhanoğlu da zamanında bunu yaşadı. Kulübünde performans verirken milli takımda biraz sıkıntı yaşıyordu. Zamanla bu problemin de aşılacağını düşünüyorum. Dünya Kupası zamanı niye çok fazla Can istemiyordu? Çünkü ya orada işlemeyen bir şey vardı. Belki Can'ı dene, belki Can'la farklı bir şey olur deniyordu ki. Amerika maçında ne kadar etkili olduğunu da gördük. Burada işlemeyebilir.

0: ama bu zamanla da işlemeyecek anlamına gelmez.
1: Peki, tabii Belçika karşılaşması konuşacağız bunları, fakat öncesinde bir nasıl değerlendirme yaparsın Belçika'yı? İlerleyen günlerde daha detaylı değerlendirmeler yapacağız, fakat dün de Fransa karşısında pek fena olmayan bir performans sergilediler ve Fransa kazandı ama zor kazandı.
0: Yani açıkçası yani burada takımları değerlendirmek şu an için zor. Niye zor? O da yine bize biraz yansıyacak ama bizim haricimizdeki bütün takımlar şu an oynadıkları iki maçta da farklı 11'ler çıkardılar sahaya. Yani bize karşı oynayacak Belçika hangi Belçika olacak? Dinamo olacak mı? Ben Kevin De Bruyne'i çok fazla beklemiyorum. Umarım Mika Gökçen iki maçta da oynadı. Belki onu dinlendirme yolda gider ama hani lige baktığında ne kadar etkili olduğunu gördük. Yani açıkçası çıkacak 11'i çok fazla tahmin edemiyorum ama oyun üzerinde bakıldığı zaman ve ben Rudi Garcia'dan da yani hiç fena oyun görmemiştik. Kambomel'de biraz daha kenar oyuncularına beklemeye dahil ettiği orta bölgede bekleyen ve geçişi çok iyi sağlayan bir takım. Yani biz geçişlerde İtalya'ya karşı bu kadar zorlandıysak Belçika'ya karşı biraz daha çalışmamız gerekiyor gibi duruyor. Çünkü dediğim gibi yani Kabatlı, Mika yani Kevin'de ve Beketelare derinleştiği zaman bu üç oyuncuya da çok iyi alan yaratabiliyor. Orta sahada zaten Marcelo Clemens var. Lavia onun bütün boşluğunu kapatabiliyor. Yani ileriki 5 oyuncu, 6 oyuncu gayet etkili oyuncular. Bunlarla artık birebir mi oynarız? Alan savunmasını yapamadığımız çok belli oldu. Muhtemelen artık birebir savunma yapmayı denememiz gerekiyor. Bu şekilde belki bir şeyler çıkartabiliriz ama yani Belçika'da çok formda ve çok moralli geliyor.
1: Peki, teşekkür ediyorum değerli yorumların için Yaşar.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Yaşar Kurt'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kadromuzu performansa göre değil CV'ye göre kuruyor Montella Hoca maalesef demiş bir dinleyicimiz. Yani bu milli takımlar konusunda aslında pek anlaşamadığımız nokta, yani ikiye ayrıldığımız nokta. Ben de bu arada CV'ye göre kurardım. Ya CV'ye göreden kastım hem performans hem CV'ye göre. Şöyle ki haftanın karması şeklinde değil. Bir oyuncu bir hafta iyi oynuyor diye milli takıma çağrılamaz. Bunu hiçbir milli takımda göremeyiz yani. Endrick mesela geçtiğimiz sezon kusursuz bir performans çıkarttı. Endrick süre bulamıyordu Ancelotti'den Brezilya milli takımında. Dönelim bakalım Kevin De Bruyne. Harika bir CV. Son sezonunda Napoli'de pek bir şey üretebildi mi? Üretemedi ama Belçika milli takımının her zaman 11'inde. Son 5 resmi maç 4 yenilgi ve tek galibiyeti göklere çıkarıp 1000 zafere bedel diyen bir hoca. Ya evet, katılıyorum, çok kötü bir demeçti ve ya Dünya Kupası'ndan sonra yolların ayrılması gerekirdi. Dünya Kupası öncesinde müthiş başarılı bir teknik direktördü. Tebrik ediyorum o dönemki başarıları için. Ama Bülent Bey aynı fikirdeyim. Dünya Kupası'ndan sonra çok kötü performans. Dünya Kupası'nda çok kötü performans. Yolların ayrılması gerekir. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Göksel'in Çağrısı Araç'la haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota Proace ailesine

0: sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Reklam bitti.
2: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe savunma transferini Gojo Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akeve Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve girişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Gojo Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Gojo Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altram Divizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Oponk da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Oponk nasıl bir oyuncu? Oponk'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönüp top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz, kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor, baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Oponk'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Oponk'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlayacak.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına, Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Reklam bitti.
3: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.

0: Koray Güçlü hattımızda. Koray abi hoş geldin.
1: Merhabalar, herkese iyi akşamlar Göksel.
0: Dün milli takımımız İtalya karşısında 4-1 kaybetti. Nasıl yorumluyorsun karşılaşmayı?
1: Yani bir kere maçtan önce biliyorsun işte bu İtalya son yılların en kötü İtalyası falan filan derken hep şunu söylemiştik ki Sayın Fatih Terim de bunu söyledi farkındaysan. Hani İtalya İtalya'dır. Biz bunu görmüş olduk çok güzel bir şekilde. Ne yazık ki güzel derken kötü anlamda söylüyorum. Yani dün tabiri caizse bizim haddimizi bildirdiler sevgili Göksel'in. Yani Türkiye milli takımı dün ben ilk yarıdan sonra açık ve net söyleyeyim. Belçika Fransa maçına daha çok baktım. Yok açık ve net söyleyeyim. Yani belki ters gelebilir insanlar ama 3-0'dan sonra öyle bir durum oluştu bende. Ben daha çok o maça baktım. İkinci yarıda da 3-1 olmuş. Daha sonra zaten 4-1'le maç gitti. Senle biz hep konuşuyoruz milli takımda. Senle, herhalde sen de benle en fikirdin. Yani Montella'nın milli takımı Dünya Kupası sonrası bırakması ya da istifa ettirilmesi gerekiyordu. Bunu yapmadılar. Ve bunun sıkıntılarını biz yaşıyoruz Göksel'in. Yani, ve yaşamaya da devam edeceğiz. Ama ben iki Belçika maçı sonrası artık Montella devrinin biteceğini düşünüyorum.
0: Peki sence abi yerli bir teknik adam mı gelecek veya aday isimlerin var mı?
1: Senin aday ismin var mı Göksel'in mesela?
0: Ya benim işte boştaki teknik direktörlere bakıyorum. Aday yok abi ki şu beni korkutuyor. Yani boştaki isimlere bakınca gelebilecek isimler beni çok korkutuyor.
1: Mesela bir örnek vereceğim.
0: Sergen Yalçın.
1: Sergen Yalçın doğru karar olmaz. Ben olmaz Aykut Kocaman yani,
0: çok, ama çok isteyeni var işte. Bu beni çok korkutuyor.
1: Evet. Ben Aykut Kocaman neden yazdım? Aykut Kocaman iyi bir turnuva hocası olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de bir tek bir Vardar dışında iyi turnuvalar geçirdi. Türkiye Kupası'nı uzun yıllar sonra 2 sene üst üste aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynattı. Ben Aykut Kocaman'ın ideal olduğunu düşünüyorum. Yabancı diyorlar. Mesela diyorlar ki Guardiola gibi önemli. Yani şimdi Guardiola'yı getirmek demek. Guardiola tam bir sistem hocası. Onda da sıkıntı yaşayabiliriz. Tamam müthiş bir isim. Ve Türkiye'nin hani Guardiola buraya en iyi ihtimal 20 milyon euro senelik ister de gelir. Yani o yüzden yani bence bir Türk teknik adam olmalı. Çok isim var. Gene Fatih Terim gelsin. Gene Şenol Güneş gelsin. Ama yeni yere ihtiyacımız var Göksel'in. Artık yeni bir isim olsun. Mesela Arda Turan ismi de olabilir bak. Ya iki takımı ya da oradan ayrılabilirse mesela Arda Turan'a Turan da olabilir. Ama Sergen Yalçın bilmiyorum. Son Beşiktaş performansını çok beğenmediğim için katılmıyorum yani öyle düşünenlere.
0: Kesinlikle aynı fikirdeyim abi. Peki bugün Türkiye futbolu için gerçekten önemli bir gün. Bir evet. Çok operasyon oldu. MHK tarafını özellikle nasıl yorumlarsın?
1: Yani Türk futbolu aslında çok büyük bir deprem uyandı. Yani MHK başkanı, uzun yıllardır MHK başkanını yapan Ferhat Bey gözaltına alındı. Ve gerçekten iddialar çok vahim. Yani biliyorsun yani tek tek şimdi onlara biz hukukçu değiliz ama iddialar vahim. Ve bir an evvel hala TFF'nin bence Ferhat Gündoğlu'nun kendisi istifa etmesi lazım ya da TFF'nin şu ana kadar onu görevden alması lazımdı. Bakın ha herkes suçu ispatlarına kadar suçsuzdur ona bir şey demiyorum ama böyle bir şeyde bence istifa etmesi ya da istifa ya TFF'nin görevden alması gerekiyor. Hep söylüyorum şimdi tamam Süper Lig ve birincilikte maçlar yok ama ikinci ve üçüncü ligde futbol maçlar var gösterin.
0: Evet.
1: Ne olacak? Kim atayacak bu maçları? Yani herkes diyor ki Kamil Abitoğlu ve Anthony Taylor var tamam da yani onlara yetki verildiyse o da açıklanmalı. Yani nasıl olacak çok merak ediyorum. Ya o yüzden Türk futbolu açısından bu deprem bir de şimdi bunun artçıları devam edecek mi? Yani bu gözaltılar devam edecek mi? Ya da tanık olarak eski ve yeni yani yeni derken şu anki hakemlerden görüşler alınacak olunanlar var mı? Mesela Deniz Ateş Bitner gitti tanık olarak ifade verdiğini söyledi biz. Yani bizi hareketli günler bekliyor. Hep dedik şu milli maç arasında sakin oluruz ama bir türlü böyle bir şey olmuyor Türk futbolunda.
0: Bir dinleyicimiz TFF'nin görevden alma yetkisi yok diyor.
1: Yani peki yani Ferhat Bey kendi istifa etse?
0: Evet.
1: Yani böyle suçlamalarla yani aklına kadar ben görevimi bırakıyorum desin. Bence en mantıklı. Çünkü belki de cumadan sarkarsa pazartesiye kadar belki de gözaltında kalacak. Bilemiyoruz. Sevgili gösterin yani bildiğimiz konular değil. hukuken olan konular olduğu için çok da giremiyoruz da. Gizlilik kararı da var biliyorsun. Bu arada insanlar gizlilik kararı var. Her şeyleri paylaşıyorlar. Ben bunu senin avukat Fatih Şaşıoğlu ve Oktay Güven'e sordum. Buradan da uyaralım. Her şeyi paylaşmasın normal vatandaş arkadaş. Her şeyi paylaşmayın arkadaşlar. Her gördüğünüzde her şeyi paylaşmamanızı buradan söyleyeyim. Çünkü avukatlar öyle söylüyor. Haberiniz olsun. Onu da belirtelim sevgili Gürsün.
0: Peki son olarak abi sanıyorum sen de Fenerbahçe Bayern Münih maçını izlemeye gittin. Euroleague evet. Karşılaşmasını evet. Nasıl değerlendirirsin? İlk maçta galibiyet geldi. İkinci mücadele.
1: Evet, ilk maçta iyi bir oyun vardı. Fenerbahçe kazandı. Bayern Münih'i çok izleyemedim ilk maçında ama Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyorum. Bahçeşehir maçında, bu arada Bahçeşehir'i tebrik ederim. Gerçekten çok iyi bir takım kurmuş. Fenerbahçe karşısında çok net bir skorla kazandılar. Ama ben bugün iyi bir galibiyet bekliyorum. Anadolu Efes'in ve Beşiktaş'ın maçlarında diğer iki takımımıza da başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir sezon bizi bekliyor. Yani bayağı bir basketbol dolu günler olacak hafta içi bizim için.
0: Peki, Koray abi çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar görüşürüz.
0: Koray Göşü ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve düne bir dönelim. Sonrasında Furkan Uzun bizimle birlikte olacak ama Vincenzo Montella basın toplantısında neler söyledi? Mağlubiyet sonrasında dinleyelim.
2: Ina è un altro livello, l'abbiamo visto. Io credo che oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare. La squadra era un po' non c'era stato il ripristino mentale. Io alla vigilia avevo detto di temere l'Italia e poi ho letto anche una statistica, il valore delle due rose, dove l'Italia era oltre 800 milioni e noi poco più di 400. Però per l'immaginario collettivo, mediatico e non solo, sembrava che per noi fosse o sarebbe stata una partita facile. Questo non è una scusante, io sono qui e sono motivato, sostengo i ragazzi perché credono che anche nel primo tempo dove non ce l'hanno fatto, cioè non ce l'hanno fatta a mettere le caratteristiche necessarie in campo, comunque c'è la volontà di fare grandi cose e questo l'abbiamo visto anche nel secondo tempo dove ci sono stati anche attimi in cui potevamo rientrare in partita e poi è stato subito insomma col quarto gol è stato subito rimesso in discussione. Io col presidente parlo sempre prima dopo le partite, anche dopo le vittorie, così come dopo le sconfitte si analizza. Io sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato oggi per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare a questo livello.
3: Ya aslında şöyle başlamak lazım. Yani bu takım 2,5 sene önce hatta 3 sene önce C ligindeydi. Sonra benimle birlikte B ligini kazandık ve bugün ise A ligindeyiz. Seviyeler tabii ki de farklı bu ligde. Ben hatta maçtan önce dile getirmiştim. Yani 3 günde bir bu seviyede oynamak kolay değil. Bu tabii ki de bir bahane değil. Alışılmışın dışında bir seviyede oynuyoruz milli takım olarak. Ve bunu da tabii ki de alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. İki takımın da mesela şöyle bir değer okumuştum bugün bir yerde. İki takımın piyasa değerlerine baktığınızda

0: İtalya milli takımı 840 milyon euro. Bizimki ise 417 milyon euro. Gazetelerde ama ve medyada gördüklerime konuşmam gerekirse sanki maçtan önce kolay bir maç bizi bekliyormuş gibi bir hava vardı. Ben bunu ama futbolcularımıza da söylemiştim. Açıkçası kolay bir maç olmayacak ne olursa olsun. İkinci yarı yani şöyle ilk yarı mesela ilk 30 dakikayı baz almamız gerekirse çok kötü bir başlangıç yaptık maça. Yani alışılmışın dışında bir milli takım seyrettirdik ve belki de ıslıklanmayı da hak ettiğimizi de düşünüyorum ilk 30 dakika için. İkinci yarıda bir reaksiyon gösterdi takımımız ve o reaksiyonun üstünde 3-1 yakalamıştık. İkinci gol iptal oldu ve üstüne 4-1 oldu bir anda. Bireysel bir hatada. 4-1 olunca da tabii ki de istediğimiz sonucu maalesef alamadık. Ama başkanla alakalı konuşmam gerekirse biz başkanımızla sadece galibiyetlerde değil, mağlubiyetlerde de hep konuşuruz, fikir alışverişi yaparız. Çünkü dediğim gibi burada hep beraber buralara kadar geldiysek bir yani her zaman birbirimize yardım ettiğimiz için, beraber çalıştığımız için. Ama futbolcularımız şöyle bir ders alması gerekiyor. Bizim de dahi yani buradan neler almamız gerekiyor? Bir dahaki maçta neler daha iyi yapabiliriz? Her seferinde bunu düşünerek, özgüveni kaybetmeden kendi futbolumuzu oynamaya çalışarak her seferinde.
1: Hilmi Bey ikinci sırada.
2: Hilmi Severando Ajansı. Hoca flash'ta da söyledi aslında. 3 günde bir bu seviyede maç oynamaya alışık değiliz. Ve 3 günde bir bu seviyede hiç oynamadık. A Ligi için biraz o zaman hazır olmadığımız anlamına gelir mi? Bir de Barış'ın forvette oynamasını soracağım. Hoca geçtiğimiz maçta da oynadı, bu maçta da. Barış'ın forvet performansından memnun mu? Çünkü orada biraz ısrar etmesi takıma zarar verdiğini düşünüyor mu?
0: Mister domanda è questa, visto che abbiamo sentito dirtelo tante volte anche cosa che per ogni tre giorni giocare a questo livello non siamo abituati e secondo te è ancora presto per noi essere nella Nations League? E voglio chiederti anche di Boris Alper, che l'hai fatto giocare come attaccante anche in questa partita, se la sua prestazione è ai livelli che ti stai aspettando.
3: Ma sicuramente il fatto di avere anche delle assenze importanti non ci ha permesso di poter fare anche delle turnazioni, no? Questo comunque è un dato di fatto. Il resto, rispetto a se siamo ancora pronti per giocare ogni tre giorni questo tipo di partite, mi piacerebbe vedere la squadra a completo e mi piacerebbe vedere tutti i calciatori al massimo della condizione. Questo è un altro livello, l'ho sempre detto, questi ragazzi ci hanno portato qui e credo che meritano, da parte mia ce l'hanno assolutamente il sostegno, credo che lo meritino un po' di più anche a livello generale. Rispetto alla prestazione di Barış gioca attaccante, l'ho detto ieri. Io potessi farei una statua a Barış e a Kerem, perché giocano in posizioni negli ultimi anni dove sicuramente si devono adattare, non è il meglio delle loro caratteristiche. Però vi voglio anche ricordare che magari mi aiuta Türker, che dal 2019 è difficile trovare attaccanti turchi che giochino con continuità nei propri club. Questo è un altro dato di fatto e quindi noi facciamo il meglio di quello che ci abbiamo a disposizione.
0: Yani kesin olarak önemli eksiklerimizin olması oyuncu değişiminde etkilediğini söyleyebilirim. A Ligi'ne alışık mıyız değil miyiz sorusuna da şu şekilde cevap vermek isterim. Tam kadro bir şekilde burada mücadele etmek isterdim. Futbolcularımız sadece benim tarafımdan değil, hepinizin desteğine ihtiyacı var. Yani ve Barış sorusuna gelmek gerekirse performansıyla alakalı Kerem'i de katmak istiyorum. İkisi de uzun zamandır milli takımda pozisyon dışında, kendi pozisyonlarının dışında oynuyorlar ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Milli takıma destek vermeye çalışıyorlar. Yani benim elimde olsa bu uzun süreçte bu kadar pozisyon dışında oynayıp bu kadar çok mücadele verip fedakarlık yapıp yapan iki tane futbolcuya desteklerimi hiçbir zaman esirgemem ve heykellerini bile dikesim geliyor açıkçası. O yüzden kesin olarak hani herkes

0: Yani milli takımımıza daha fazla sahip çıkması gerektiğine inanıyorum.
1: Ön taraf.
0: Ve bir detay daha var, pardon. Şöyle bir detay var, Türker abimiz belki onaylayabilir, yanlış mı değil mi diye. 2019'dan beri farkındaysanız milli takımda sürekli kendi takımında, kendi kulübünde oynayan Türk forvet yok. Gol atan Türk forvet yok Türkiye'de.
2: Emre Tanrıver, GZT Spor. Kamuoyu kadro adaletinizi sorguluyor. Özellikle Kenan Yıldız'ın yokluğunda İlhan Fakkılı ve Aral Şimşir gibi formda oyuncuların kadroya alınmaması, kendi kulüplerinde çok fazla süre bulamayan futbolcuların geniş kadroda yer bulamaması, geniş kadroda yer alması ve süre bulan futbolcuların geniş kadroda yer almaması gibi eleştiriler yapılıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Teşekkürler.
0: Mister domanda ovviamente riguardante Kenan, che la mancanza sua quando abbiamo fatto la lista per questo ritiro abbiamo visto tanti giocatori che sono stati selezionati nonostante non giocano nei propri club. Pensi che anche questo abbia avuto un effetto un po' ritroso nei nostri confronti?
3: Noi stiamo portando avanti un progetto cercando di fare i punti. Io credo nella gradualità dei calciatori, nell'inserimento dei calciatori, nell'abitudine a giocare determinati tipi di partita. Io lo so che per esperienza personale che chi non gioca è sempre più bravo quando le cose non vanno bene. Io so che ci vuole e credo che ci voglia gradualità a giocare questo tipo di partite, altrimenti si rischia anche di stoppare la crescita di determinati ragazzi. Quindi Kenan manca, un giocatore importante, Hakan manca, un giocatore importante. Ci manca anche Muldur, oggi abbiamo forzato Urkun e lo ringrazio ancora, che veniva da un po' di inattività. Questi sono giocatori importanti nel peso del valore di una squadra.
0: Yani aslında şöyle bakmak lazım. Futbol projesi olarak bakmamız gerekirse proje içinde çalışmalar yapıyoruz ve yeni futbolcuları katmak özellikle bu seviyede çok kolay olmuyor. O yüzden yeni futbolcuları hemen bu seviyede atalım, gelişimini engelleyelim, kapatalım, önünü kapatmaktansa kademeli bir şekilde, dereceli bir şekilde yavaş yavaş entegre etmek takıma daha doğru olduğunu düşünüyorum. Evet, bugün Kenan yoktu, Hakan da yoktu, Mert Müldür de yoktu ama sahada mesela Orkun da vardı. Orkun özellikle uzun zamandır bir sakatlığı var. Ona rağmen, her şeye rağmen burada kalıp destek vermek istedi, fedakarlık yapmak istedi. Bu seviyede bu şekilde zorlayacağımıza yavaş yavaş bu seviyede alışmamız gerekiyor ve tabii ki de günden güne entegrasyonu sağlayıp futbolcuları hazırlamamız gerekiyor.
4: Buyurun. Uğur Engin, Durin Medya. Montella yönetiminde son 5 maçta milli takım sadece 1 galibiyet aldı, 4 mağlubiyet aldı. Az önce bir değerlendirme yaptı. İtalya milli takımının kadro değerinden bahsetti. Yarı yarıya fark olduğunu söyledi. Yaklaşık bundan 6 ay önce 150 milyon euro kadro değerine sahip olan Bosna Hersek, İtalya milli takımını mağlup ederek Dünya Kupası'na katıldı. Dünya Kupası'nda da çok ciddi anlamda olumlu işler yapamadı milli takım. Bu grupta da yine aynı zamanda iyi performans sergileyemiyor. Bugün ilk yarı özelinde sahada olmayan bir milli takım vardı. Kadro planlaması, teknik taktik analiz, İtalya milli takımının son Belçika maçındaki kadrosunun 8 oyuncusunun birden bu maçta değişmesine rağmen çok rahat bir galibiyet aldığını gördük. Montella uzun yıllardır ülkemizde yaşıyor. Az çok Türkiye'yi, Türkçe'yi bilen bir isim olduğunu düşünüyorum.
1: Soruyu gelelim.
4: 40 bini aşkın Bursa taraftarı, Bursa'daki taraftarlar istifa diye bağırdı kendisine. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na da istifa tezahüratlarında bulundular. İbrahim Hacı Osmanoğlu karakterli bir duruş sergiledi ve
1: sorunuzu alabilir miyiz beyefendi?
4: Montella da istifa etmeyi düşünüyor mu? Tekrar bu grupta C ligine mi düşmesini bekliyor Türkiye'nin?
1: Demin bu sorunun cevabı verildi beyefendi zaten. Başka bir soruya geçebiliriz. Başka sorunuz varsa alalım. Başka bir soruya
3: Ma assolutamente no, credo nel lavoro che sto facendo, credo che questi ragazzi hanno dimostrato una reazione, quindi di essere convinti di quello che fanno. Nel secondo tempo non ci penso assolutamente, così come non ci pensavo di andare via quando c'erano delle opportunità importanti per me e non ho lasciato il lavoro in corso. Quindi sento il sostegno dei ragazzi, ai ragazzi avranno assolutamente il mio sostegno fino alla fine, e per come sono abituato a fare io il mio lavoro, le cose che devo dire preferisco dirle ai ragazzi, laddove per poter migliorare ovviamente. Quindi se voi pensate in generale che questa squadra meriti molto di più di quanto fatto fino ad oggi, lasciamo stare il primo tempo di oggi, se c'è un colpevole date la colpa a me tranquillamente, ma i ragazzi non meritano sicuramente le critiche fuori misura come un po' è successo anche oggi.
0: La domanda per il mister proprio corta era se vuole dimettersi dopo un risultato del genere. Il mister hocamızda şöyle cevap verdi. Hayır, ben yaptığım çalışmalara inanıyorum açıkçası. Önemli fırsatlarım varken bile gitmedim. Çünkü burada sürdürdüğümüz çalışmalarımız, futbolcularımıza inancımız sonuna kadar devam ediyor. Genel olarak bugüne kadar yaptıklarımızdan daha fazlasını hak ettiklerini düşünüyorsanız bana suç atabilirsiniz. Ama ben futbolcularımın arkasında durmaya devam edeceğim. Ve kesinlikle onlarla birlikte buralara kadar nasıl geldiysek buralara kadardan devam etmesini de biliriz. Gerektiği yerde de zaten böyle bir durum söz konusu olursa öncelikle futbolcularımla konuşurum ben zaten bu tarz kararları, ama öyle bir gündemimiz yok.
1: İsmail Bey.
5: İsmailer Hürriyet Gazetesi. Hocam tebrikler, mücadele etti ve inanılmaz bir maç seyrettik. Fakat sizden önce görev yapan Fatih Terim ve Şenol Güneş vardı. Onların döneminde milli takım C ligine düşmüştü. Ve siz A ligine çıkarttınız. Bu periyotta uzun bir uğraş verdiniz. Gençleri toparladınız ve bugünlere getirdiniz. Ve bu uzun bir süreç. Çünkü altyapısı olmayan, sistem olmayan bir milli takımı yeniden dirilttiniz. Milli takımda bir şeyler eksik, ama ne eksik hocam? Teşekkür ederim.
0: Mister, prima di tutto voglio congratularmi per la lotta che abbiamo dato fino alla fine, senza tirarci indietro, perché nonostante tutto abbiamo visto una squadra nel secondo tempo che ha cercato di riprendere in mano la partita, nonostante le variazioni che hanno avuto un effetto contrario. Voglio solo dirti che prima di te c'era Fatih Terim e Şenol Güneş, e con loro la nazionale era retrocessa nella Nations League C. Tu da quando sei venuto hai fatto un grandissimo operato, hai lavorato tantissimo sui giovani per portare la nostra nazionale in varie competizioni che non ci arrivavamo da tanto tempo, e adesso siamo nella Nations League A. E secondo te cosa manca ancora nella nostra nazionale per poter fare il salto di qualità?
3: Sì, è vero, sono orgoglioso della reazione, non era facile in quel contestualizzando tutto, dove c'era anche insomma un po' una parte di pubblico contrario. Ecco, quello che mi ha ferito particolarmente questa sera non sono stati i fischi alla fine del primo tempo che ci potevano stare, ma sicuramente i fischi ad Altay mi hanno ferito particolarmente, perché credo fischiare un calciatore per un errore è brutto da parte mia, quindi ragazzo c'è il mio massimo sostegno in questo senso. Mi viene da dire, non sapevo di questa statistica delle retrocessioni, che ho due maestri come Fatih e Güneş, quindi se sono retrocessi loro dalla B alla C probabilmente posso permettermi anche un altro, speriamo di no perché ci crediamo ancora, ma probabilmente mi eventualmente l'1% delle possibilità mi potrà essere permesso e perdonata anche un'eventuale retrocessione.
0: Evet, bu bir gerçek açıkçası. Yani şartlara rağmen böyle bir reaksiyon göstermemiz ikinci yarıda beni gururlandırdı. Futbolcularımızın hani pes etme ruhuna sahip olmadığını gösteriyor. Bizi ıslıklamaları olabilir. Buna hiçbir şey diyemem. Ama Altay'ı hedef alıp ıslıklamaları birinci hatada. birinci yediğimiz golde. Yani bu beni açıkçası derinden üzdü. Çünkü futbol hatalar oyunu.

ve açıkçası herkes hata yapabilir. Desteklememiz gerektiği yerde daha çok aşağıya çekmek ne kadar mantıklı, bunu sormak isterim. O istatistikten açıkçası haberim yoktu. Ama umarım yani böyle büyük iki tane hocanın o durumlarda mücadele vermesinden sonra biz buralara kadar geldiysek de belki Ulusal Ligi

0: Yollarındayız ve sonuna kadar da mücadele vereceğiz. Così ci mancava.
1: Bella domanda, sicuramente il ripristino mentale che è fondamentale ritrovarlo in tre giorni, è una qualità anche quella.
0: Kesin olarak şunu net olarak görebiliyoruz. Bu tarz seviyelerde oynadığınızda zihinsel enerjilerin rejenerasyonu fiziksel rejenerasyon kadar önemli olduğunu bir daha gördük. Yani o da bir değer. Yani bu değer üzerinde durmamız gerekiyor.
2: Emin Bey.
3: Emin Çağlar, NTV. Sizin de onayladığınız, yokları oynadığımız o ilk 30 dakikayı bir teknik adam gözüyle bize anlatırsanız biz oradan ne öğrenebiliriz?
0: Mister, la domanda è questa: i primi 30 minuti di questa partita, che ci hai detto pure tu che sono stati molto molto brutti da parte nostra, cosa ci possono insegnare?
1: No, ci insegnano sicuramente che anche inconsciamente, intimamente, inconsapevolmente non puoi affrontare delle partite se non sei concentrato al 100% come squadra, intendo, non come singolo, perché poi fai delle riuscite un attimino in ritardo e col tempo perdi convinzione e perdi armonia e compattezza di squadra.
0: Yani kesin olarak şunu söyleyebilirim. Bilinçaltınızda bu tarz maçlara %100 konsantre olmazsanız ve bu konsantrasyon seviyesini koruyamazsanız, bireysel olarak değil takım halinde bazı şeyleri eksik yapmaya başlıyorsunuz. Bazı pozisyonlara geç kalıyorsunuz, bazı müdahalelere geç kalıyorsunuz. Böyle olunca ister istemez takım halinde etkileniyorsunuz ve tekrardan kendi ritminizi bulana kadar biz belirli bir süre geçmek zorunda kalıyor üstünde. Bunu bir eksiklik olarak görüp ders çıkarabiliriz ve daha iyisini muhakkak yapabiliriz.
4: Serdar Kelleci. Hocama bir eleştiride bulunmak istiyorum çünkü bu problem olarak yansımaya başladı ama bugünkü şeffaflığı için öncelikle teşekkür ederim. Ama daha önceki basın toplantılarında sorularımızın cevaplarını alamadık. Bu konuda bir öz eleştiri yapmasını özellikle istirham edeceğim. Paraguay, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin takım değerine bizler de baktık.
0: Bir daha söyler misin abi? Duyuyorum.
4: Paraguay, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde takım değerlerine biz baktık. Hani İtalyan milli takımına kendisi tabii ki baktı. Benim sorum sadece şu. 3 gün sonra Belçika maçına çıkacağız ve Türk milli takımın önümüzdeki dönemde daha önemli maçları var. Bu takımın başarılı olması için nasıl bir çabası ve tasarrufu olacak kendisinin?
0: Mister, vorrei fare una piccola critica, se me lo permetti, che non, da un po' di tempo non riusciamo a prendere le risposte alle domande che facciamo, perché anche noi durante la Coppa del Mondo avevamo controllato i valori di mercato delle nazionali che avevamo nel gruppo. Secondo te, quando noi andiamo a giocare in Belgio, che in passato abbiamo avuto partite più grandi e più importanti, cosa ci serve per arrivare al successo?
1: Io ho parlato di valore di mercato che è un valore, non è che vincono sempre quelli più bravi. Non significa che se fai una partita contro la Francia come l'abbiamo fatto che i valori si azzerano. In quella partita sì, ogni partita è una storia a sé. Quindi con la Francia abbiamo fatto una partita straordinaria. Probabilmente abbiamo speso parecchie energie mentali che non siamo riusciti a recuperare nella partita questa sera. I belgi sono ottimisti, è una squadra fortissima il Belgio. Molto spesso si guarda il ranking, che conta fino a un certo punto, ma si conta molto di più il valore di squadra. L'Italia l'altro giorno ha perso con il Belgio perché il Belgio è stato perfetto, ha fatto una partita straordinaria dove l'Italia poteva anche pareggiare in dei punti della partita. Quindi noi dobbiamo lavorare sulle cose che sono mancate oggi, senza dubbio, e avere fiducia e poterci giocare la partita per fare il risultato.
0: Yani açıkçası ben değerlerden bahsederken değeri yüksek olan kazanır demedim asla. Yani her maçın kendine has bir hikayesi var. O maçta gösterdiğimiz performansla bu maçta maalesef gösterdiğimiz performans aynı değil. Yani ona bakılırsa FIFA sıralaması da göreceli bir kavramdır. Yani bu şey demek olmuyor ki üstünde olan her zaman kazanır diye. Futbol her zaman açık bir oyundur. Tabii ki de Belçika İtalya'ya gitti. Örnek veriyorum, İtalya'yı İtalya'da yendi. Yani o da kolay bir maç olmayacak. Biz oraya gittiğimizde başarılı olabilmek için öncelikle eksiklerimize bakmamız gerekiyor. Neleri daha iyi yapabiliriz? Bunları oturup konuşmamız gerekiyor ve çalışmamız gerekiyor futbolcularımızla. Ve tabii ki de onları çalıştık.

0: yaptıktan sonra da sahaya çıkıp elimizden gelen her şeyi yaparak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.
1: Vincenzo Montella'nın sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Mağlubiyetin ardından, bu arada yanlış anlaşılan bir şey var. Çok fazla övgü almış bir sanıyorum yerel gazetecinin bir çıkışı vardı orada, ama hatta sonrasında da şey yapmışlar. İşte laf ağzına tıktılar, konuşturmadılar, soruyu sordurmadılar. Hayır, böyle bir şey yok. İki soru önce istifa sorusu soruldu, yanıtlandı zaten. Şimdi orası da şu değil ki, yani akreditasyonumuzu alacağız, gideceğiz bir taraftar gibi Montella'ya, ya sen bunu yaptın, şunu yaptın, şunu çok kötü yaptın, iğrençsin falan, böyle bir şey değil yani. Orada alınması gereken profesyonel aksiyon alındı yani. Burada bu durumu övmeye gerek yok bence diye düşünüyorum. Birazdan Furkan Uzun bizimle birlikte olacak, hattımızda olacak. 0212-273-1010'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bugünün başlayan maçları da var tabii ki. Şu anda Euroleague'de Dubai ve Barcelona karşı karşıya geliyor. 32-25'lik bir Dubai üstünlüğü var. Finlandiya 0, Belarus 0 karşılaşma devam ediyor. Şu ana kadar 5 şut geldi Finlandiya'dan. 1 isabet var. Belarus'un kaleye şutu yok henüz. Moldova, Faroe Adaları karşılaşmasında da Faroe Adaları 1-0 önde. Penaltıdan Davidsen 26. dakikada golü kaydeden, golü atan isimdi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Furkan Uzun attığımızda. Furkan hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Merhaba, yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Dün İtalya karşısında 4-1 kaybettik ilk yarıda. 27. dakikada 3-0'a gelen bir mücadele ve 4-1'lik mağlubiyet. Nasıl değerlendirirsin?
2: Tabii ki yani çok edilmiş bir mağlubiyet oldu Milletimiz açısından. Çok daha farklı bir yenilik olabilirdi. Çünkü ilk yarıda hakikaten ben milli takımı ilk defa kendi evinde tarih boyunca bu kadar etkisiz, bu kadar pasif durumda gördüm. Çok daha ağır bir skor olabilirdi. Dün seninle yaptığımız yayında söylemiştik. Altay Bayındır çok uzun zamandan beri oynamayan bir kaleciydi. Bir yıl sonra ilk defa maça çıktı. Bu ciddi bir tercih hatasıydı, ama burada ben Altay'da bir suç görmüyorum. Çünkü onu oynatan, o kararı verenler suçludur. Dolayısıyla iki maç, yenilen gol sayısı 5, atılan gol 1.
1: Kim son olabilirdi maçın Furkan sence? Sana göre kim olmalıydı Altay yerinde?
2: Yani Muhammed Çengezer olabilirdi. Samsun Spor'un kalecisi Okan olabilirdi.
1: Okan vardı değil mi? Bir de yedek kulübesinde, evet doğru.
2: Çünkü düzenli olarak oynuyorlar. Yani Altay şimdi uzun zamandır oynamadığı için sanırım ikinci golü elinden kaçırdı. Yani top geldi, eline çarptı, geri döndü, gol oldu. Şimdi düzenli olarak oynamayan bir kalecinin kurtarış yapması çok zordur. Çünkü özgüvenini kaybetmiştir, alışkanlıklarını kaybetmiştir. Dolayısıyla düzenli oynamayan bir kaleciyle böyle bir takıma karşı sahaya çıkarsanız çok farklı bir skor ortaya çıkar tabii.
1: Tabii kaleci özelinde de bunu hani sadece Altay'ın veya Montella'nın işte kaleci tercihi veya Uğurcan yoktu, bu yüzden yenildik demek de çok doğru olmaz herhalde. Gerçekten 11 oyuncu da verebilecekleri en kötü performansı verdiler herhalde.
2: Kesinlikle. Yani zaten Montella'nın tercihlerini hep tartışmıştık. Dünya Kupası döneminde de tartışmıştık. Hatta bu mevcut kadro açıklandığında da tartışmıştık seninle. Dolayısıyla Montella bence adalet terazisini kaybeden bir teknik adam. Dolayısıyla da böyle bir sonuç ortaya çıktı.
1: Ben şu fikirdeyim. Dünya Kupası'ndan sonra istifa edilmeliydi. Dünya Kupası'ndan sonra ipler koptu. Artık buradan düzelmez fikrindeydim. Ama işte insanlarda da şöyle bir şey var. Ben bunu yanlış buluyorum. Dünya Kupası'ndan önce başardıklarını oyuncular başardı. Kötü sonuçları Montella aldı. Bu da çok doğru bir bakış açısı değil bence.
2: Yani dolayısıyla katılıyorum. Yani ortada bir başarısızlık varsa bunu sadece teknik adam üzerinden okuyamayız. Dün akşam teknik adamı da aşan bir sorun vardı. Bunu da kabul ediyorum. Ama yani genel olarak burada biri bedel ödemek zorunda.
1: Tabii şuna da katılıyorum Furkan ya. Alıp milli takımın bütün oyuncularını değiştirecek halimiz yok. Burada teknik direktörün gitmesi gerekir. Peki sence ne zaman alınacak bu karar?
2: Ben belki de maçında bir olumsuz sonuç alınması halinde buyurun demişler, bekliyorum.
1: Peki sence aday olarak kimler var?
2: Yani şimdi şu an genç faaliyetlerim gibi isimleri kenara bırakıyorum. Çünkü hem yaşlıları hem de uzun zamandan beri bir başarıları, yani uzun zamandan beri başarıya hasret teknik adamlar oldukları için onları kenarda bırakıyorum. Trabzonspor'dan ayrılan Fatih Tekke olabilir. Galatasaray'ın teknik adamı Okan Buruk adaylardan biridir bence. Yerli olarak bakıldığında da başka bence yerli olarak aklıma gelen biri yok. Veya olabilir. Belki Sergen Yalçın, ama yok Sergen Yalçın da olmaz.
1: Yani hiç desteklemem. Yani ya Fatih Tekke'yi kabul ederim evet bu fikri, ama Sergen Yalçın'ı desteklemem. Ya Fatih Tekke'nin de o son ayrılma süreci o kadar sancılı, kötü bir ayrılık süreci olmasaydı bence en büyük aday olacaktı zaten. Çünkü yani hani hoca resmen şöyle bir şeyi gösterdi. Hani zaten hep konuşuyorduk, olumsuz, sürekli olumsuzluk lanse etti ve baskıya gelemediğinde veya bir göz korkma durumunda bunu çok fazla açık ettiğini gösterdi Fatih Tekke. Sadece bu olumsuz olarak değerlendirilebilir.
2: Doğru. Kesinlikle katılıyorum. Ya zaten oradaki o ayrılık Trabzonspor açısından da yazdı. O yüzden yani şu an bakıldığında zaten yerli olarak teknik adam sorunu var ülkemizde, bu gerçek.
1: Evet.
2: Fatih Tekke, Okan Buruk isimler ön planda. Fatih Hoca senin bakış açısından haklılık payı var. Sadece Okan Buruk olabilir. Onda şu an Galatasaray'da görev var. Dolayısıyla burada yine herhalde Şenol Güneş, Fatih Terim gidilebilir. Veyahut yabancı bir teknik adama gidilebilir.
1: Abdullah Avcı ismi var dinleyicilerimizden gelen.
2: Yani Abdullah Avcı 2 yıldır takım çalıştırmıyor. Önceki milli takım dönemi fecaat bir başarısızlık var. Şimdi neye göre getireceksiniz ki?
1: Bu arada hangi ben bu düşüncene edeyim? Katılıyorum Furkan. Aynı fikirdeyim. 2 yıldır takım çalıştırmıyor diyorsun. Mesela ama yani bazı bize gelen mesajlarda da var. Aykut Kocaman ismi çok gösteriliyor. Turnuva hocası, çok iyi turnuva hocası deniliyor. Tamam da hangi turnuva şimdi? O dönemdeki turnuvaların adı bile değişti yani.
2: Yani Kocaman turnuva hocası diyorsun dediğin gibi. Avrupa Ligi'nin iki başarısı yaklaşık 15 yıl önce. Yani turnuva hocasıysa Vardar'a neden elendi mesela? Veyahut Fenerbahçe'de o kadar görev aldığı dönemlerde başka hangi turnuvalarda başarılı? Türkiye Kupası'nı bile kaybetti finalde. Sonuçta o da bir turnuva. Kazanmıştı. Yani turnuva hocası dediğiniz zaman şimdi en son ne zaman Aykut Kocaman takım çalıştırdı veyahut başarılı oldu? 5 yıl herhalde var. Dolayısıyla turnuva hocasıydı denilebilir en fazla. O yüzden ben hiç ihtimal vermiyorum. Yani çok bence yanlış bir tercih olur.
1: Yabancı bir isme gidilmesi peki?
2: Yani seçeneklere bakıldığında zaten mantıklı veyahut olması gereken o gibi duruyor. Ama burada yabancı teknik adam, hangi yabancı teknik adam, o önemli. Biraz bence bizim milli takıma despot bir teknik adam lazım. Diktatör bir teknik adam lazım. Çünkü şu an takımda baktığım zaman ciddi bir disiplin sorunu olduğunu herhalde söylemek yanlış olmaz.
1: Bir örnek var mı mesela, kim gibi?
2: Yani mesela kim gibi? Vahit Alilotsic, yani olsun diye değil ama profil olarak çok diktatör bir teknik adamdı. Milli takımlarda da başarılı olmuş bir teknik adamdı. Yani milli takımda bence milli takımın başına geçmesi gereken kişi bence takım, yani milli takımda çeşitli milli takımlarda görev almış ve başarılı olmuş. Mesela Joachim Löw. Yani ikna edilebilirse neden olmasın? Veyahut işte Vahit Alilosic gibi daha önce çeşitli milli takımlarda görev almış ve milli takım hocası tırnak içinde olarak tarif edilebilecek teknik adamlar olabilir. Mesela Avusturya'nın hocası iyi bir hocaydı. Avusturya milli takımının hocası iyi bir hocaydı. Dolayısıyla bu gibi isimler olabilir.
1: O da işte bir projeye inandı ve yıllardır takımın başında. Ralf Rangnick'te mesela. Yani evet, alınabilir. Böyle bir projeye gidebilir. Çünkü mesela Klopp Almanya milli takımında, Xavi Hollanda milli takımına gitti. Yani şu anda milli takımlar cezbedici aslında piyasada teknik direktörler için.
2: Kesinlikle. Maalesef sıkıntılı bir süreç var. Çünkü antrenörlük yok. Hocayı göndersiniz, yeni birisine zaman gelecek veya nasıl bir yapıyla karşı karşıya kalacak. Ama tabii ki bence Yani ayrılık, valla

0: Ama teknik adam bulmak da o kadar zor bir şey değil yani. Çünkü dünyada çeşitli teknik adamlar var ama doğru teknik adam bulmak tabii ki orada bazı kriterler belirlemek gerekiyor. Ama şöyle bir durum var. Şimdi mevcut Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Trabzonspor'da başkanlık yaptığı dönemde zannediyorum 7 veya 8 teknik adamla çalıştı. Dolayısıyla şunu söylemek mümkün. Doğru teknik adam bulma konusunda başarılı bir yönetici değil. Bu önemli çünkü Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde Şota, Vahit Hulusi, Ersun Yanal, Sadi Tekelioğlu gibi birçok teknik adam, Hami Mandıralı gibi, Mustafa Reşit Akçay gibi, Tolunay Kafkas keza yani yaklaşık 10 tanesini saydım herhalde. Bu isimlerle çalışıp ve her biriyle 3 veya 4 ay çalıştı. Dolayısıyla uzun ömürlü proje sunma veyahut bu projeyi hayata geçirme konusunda veyahut doğru teknik adamı bulma, ikna etme konusunda maalesef başarılı bir yönetici değil. Dolayısıyla geçmişine bakıldığım zaman yeni gelecek hocanın da çok bir ben istikrar sağlayabilecek bir teknik adam olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kabul etmek gerekir ki mevcut federasyon ve başkan çalışılması zor yöneticiler. Çünkü Trabzonspor'da görev aldığı dönemden biliyoruz ve de açıklamalarından biliyoruz. Yani daha biz 24 yıl sonra ilk defa Dünya Kupası'na katılmışız. Hedefimiz şampiyonluk diyen bir başkan. Dolayısıyla bu tarz yöneticilerle, yönetici profilleriyle çalışmak, başarılı olmak zordur. O bakımdan bu tarz yöneticilerin takımlarına uygun teknik adamı bulması daha da zordur. O bakımdan bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor.
1: Bir dinleyicimiz merhabalar, niçin Ertuğrul sağlam değil diyor. Yine aynı problem. Yani takım yönetmeye eski. Mesela Bursaspor şampiyonluğu örnek veriliyor Ertuğrul sağlamın ama 16 sene önce.
0: Yani Aykut Kocaman için ne düşünüyorsak Ertuğrul Sağlam için de aynısını düşünebiliriz. Uzun zamandır bir takım çalıştırmıyor. Uzun zamandan beri başarılı olmuyor. Milli takım tecrübesi de ayrıca yok.
1: Bir başka mesajla devam edelim. Merhaba, neden genç teknik direktörler düşünülmüyor? Mesela Uğur Uçar demiş bir dinleyicimiz. Bence milli takım biraz daha yaşlı iş hatta ya. Yani gençten ziyade.
0: Kesinlikle.
1: Yani
0: tecrübe ister misin?
1: evet, hem tecrübe isteyen hem de yaşı geçkin teknik direktörlerin hani kulüp temposuna dayanamayan artık yaşı yetmeyen teknik direktörlerin bence tercih edebileceği bir yer.
0: Kesinlikle doğru. Zaten hani milli takım çalıştırmak zor bir şey. Bunu ayrıca söylemek lazım. Ama işte bir tecrübe, bir yaş isteyen de bir şey. Herkes tabii ki bunu yapamaz.
1: Arda Turan olabilir demiş bir dinleyicimiz.
0: Olabilir ama
1: Arda Hoca
0: yani
1: gelir mi işte? Çünkü o da Avrupa'da başarılı bir kariyer. Şimdi milli takım genç teknik direktörler için itiraf etmek gerekir. Biraz önünü tıkayan bir durum.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bir de Arda Turan'ın da Şampiyonlar Ligi şu an kozu var. Yani zor bir durum. Zor bir süreç. Büyük bir bilinmezlik, büyük bir soru işareti var ortada.
1: Bilic demiş bir dinleyicimiz ama Slaven Bilic Hırvatistan milli takımının
0: evet,
1: başında şu anda. Ülkesinin başında.
0: Evet.
1: Ya orayı bırakıp buraya gelmez zaten.
0: Yani
1: bir şey yaparsa vatan haini ilan ederler haklı olarak.
0: Şenol Güneş döneminde olduğu gibi veyahut Okan Buruk'la bir şey yapılabilir. Hem milli takım hem Galatasaray gibi. Çünkü Şenol Güneş'le bu yapılmıştı. Fatih Terim'de de yapılmıştı. Yani yapılıp daha önce yapılan bir şey olduğu için diyorum. Belki öyle bir şey olabilir.
1: Peki son olarak Trabzonspor'u sormak istiyorum. Malinovski'nin sakatlığı 6 ay 6 hafta mı 6 ay mıydı Furkan? Son durum nedir?
0: Yok, yok. Öyle. Şimdi o Belçika'da ameliyat oldu. Onu ameliyat eden doktor şu an adını unuttum. Daha önce Odici'yi de ameliyat etmiş. Aynı bölgeden aynı operasyonla. Ve 4 hafta sürmüş. Orijinal sahalara dönmüşü. Dolayısıyla oradan yola çıkarak böyle bir tahmin yapabiliriz. Hani bir sonraki milli araya kadar herhalde bir sonraki milli ara dönüşüne kadar daha doğrusu iyileşmiş olabilir. Ama tabii ki burada ciddi bir sıkıntı var. Çünkü Malinovski daha önce dönmesi beklenen bir oyuncuydu. Ameliyat düşünülmüyordu. Şimdi ameliyat çıktı. Dolayısıyla burada sağlık heyetine tabii ki bazı eleştiriler var haklı olarak. Ama daha şeffaf bir açıklama olabilir. Malinovski çünkü önemli bir oyuncu. Önemli bir yatırımın yapıldığı bir oyuncu. Dolayısıyla daha hassas olmak, daha şeffaf olmak gerekiyor.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki merhaba, iyi yayınlar. Sergen Yalçın'ın

0: Montella hakkında söylediklerine katılmaya başladım. Adana Demirspor'da dördüncü olmak milli takım için referans olarak yeterli değil. Bence Sergen Hoca'ya teklif götürülebilir. Milli takım tam onun çalışmak istediği tarzda demiş bir dinleyicimiz. Şöyle ilk olarak benim fikrimi söyleyeyim. Kendi fikrim şu yönde. Ya şimdi çok başarılı bir teknik direktör düşünelim. Kim olsun mesela? Yurt dışında da çok başarılı bir teknik adam. Hansi Flick'ten yola çıkalım. Ben bugün başlayayım Furkan. Şu an bu program itibariyle başlayayım. Hansi Flick'in yani tercihlerine sallamaya, her şeye sallamaya falan. 7, ne 7'si ya, hatta 4-5 sene sonra Barcelona'da bir tökezleme yaşadığında şey mi olacak? Göksel'in aklıymış ya mı olacak? Bence çok kötü bir bakış açısı. Başarılıyken ya bir teknik adama sallamak rating sevdasından başka bir şey değil. Ya o dönem Montella'yı sallamak çok yanlış bir şeydi. Adana Demirspor'da dördüncü olmak milli takım için yeterli referans değilse eğer, ya Beşiktaş gibi bir kulüpte sadece bir şampiyonluk yaşamak da bence yeterli bir referans olmaz diye düşünüyorum. Sen neler düşünürsün Furkan?
1: Kesinlikle katılıyorum yani. Ama Montella'nın geçmişi de iyiydi. Ve milli takıma yeni gelecek hocanın da sadece bir takımda başarılı olması yetmez. 2-3 farklı takımlarda tecrübe ve başarı sahibi olması gerekir. Çünkü milli takım zor bir şey. Çünkü bütün ülkenin yükü var omuzlarınızda. Dolayısıyla böyle bir yapıda başarılı olmak, böyle bir yapıyı yönetmek herkesin yapacağı işler değil. O yüzden zaten Fatih Terim ve Şenol Güneş diyoruz. Milli takımın en başarılı teknik adamları. Çünkü daha öncekiler bu yükü sırtlayamamış veya başarılı olamamışlar. O bakımdan milli takımda çalışacak veya başarılı olacak teknik adamın bazı özelliklere sahip olması gerekiyor. Bunlardan biri senin saydığın gibi Montella'nın geçmişi mesela ve Adana Demirspor'da yaptıkları yani sürpriz başarısı Adana Demirspor'daki. Yeni gelecek yani böyle bir karar olursa tabii ki yeni gelecek hocanın da Avrupa'da çeşitli takımlarda farklı takımlarda daha doğrusu başarılı olup kendini kanıtlamış bir teknik adam olması gerekiyor ki Montella böyle geldi. Hatta geldiğinde ilk Hırvatistan'ı yendi ve Kunst'tan sonra geldi. İlk Hırvatistan'ı yendi ve o süreçte bizi Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası'na taşıdı. Yani Adana Demirspor'da zaten kendini kanıtlamıştı. Futbolculuk döneminde zaten müthiş bir forvetti. Roma'da Sevilla gibi, Roma ve Sevilla gibi, Milan gibi Avrupa'nın önemli takımlarında görev aldı. Hatta Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Montella Fatih Terim'den daha kariyerli demişti ki bakıldığında yanlış bir söylem değil. Yani dolayısıyla kendini kanıtlamış bir teknik adam, onu söylemek istiyorum. Yeni gelecek hoca da bu şekilde olmalı.
0: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Şimdi ben teşekkürler, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Furkan Uzun'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve böylelikle programımızı da noktalıyoruz. Ben Göksel'in Çağrısı Araç, Haber Masası programında sizlerle birlikteydim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, Radyo Gol'den ayrılmayın. Birazdan içeriklerimiz sizlerle olacak.

0: Göksel'in Çağrısı Araç'la haber masası sona erdi.
1: Reklam.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Reklam bitti.

0: Kim ne dedi?
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
2: Merhaba Muzo, hoş bulduk.
1: Bugüne şok bir haberle uyandık.
2: Evet.
1: Doğal olarak futbol gündemi şu anda tabiri caizse cayır cayır ortalık yanıyor. Merkez Hakem Kurulu Ferhat Gündoğdu'nun gözaltıyla ve yanındaki kişilerle başlayan bir süreç. Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Ali Can Sağlar, Emre Kosif, mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan isimler. Siz de 343 dijitalde 3 saatlik bir yayın yaptınız. Eline boyuna orada konuştunuz ama tabii Dici Futbol izleyicilerine özel de bir yayın yapmak istedik.
2: Bazı yeni gelişmeler de var. Onları da aktaracağım. Evet. Çünkü soruşturma nasıl başladı? Bu operasyon nasıl başladı?
1: İş nereye gidecek?
2: İş nereye gidecek? Aslında yani bu eve final ama bu finale nasıl gelindi? Onlarla ilgili tüm detayları konuşuruz.
1: Peki, o zaman izleyenlerimize tekrardan hoş geldiniz diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım ve direkt olarak girişi yapalım abi. Ferhat Gündoğdu zaten çok tartışılan, konuşulan bir isimdi. Hem kulüpler tarafından hem de biz de burada defalarca kendisi üzerine yayınlar ve konular hakkında konuşmuştuk. Ve şu anda kendisi gözaltında, az önce belirttiğim suçlardan dolayı ve iddia tabii bunlar henüz. Neler söyleyeceksin? Bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? İstersen oradan bir başlayalım.
2: Şuradan başlamak gerekiyor. Bir kere Ferhat Gündoğdu özelinde şunun altını çizelim. Ferhat Gündoğdu, ben 20-25 yıldır bu sektörün içerisindeyim. En keskin MHK başkanı olarak kayıtlara geçti. Özellikle Ferhat Gündoğdu'nun en çok tartışıldığı dönem 8 Mart'taki büyük hakem operasyonuydu. O operasyonu yaptı ama tamamlayamadı. O hem o operasyon hem Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığını hem de mevcut federasyon başkanının görevinin sonlanmasına kadar giden bir meseleydi. Sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim.
1: Söyle.
2: Biz seninle çok uzun süredir sansürsüz futboldan beri yayınlar yapıyoruz ve MHK başkanı göreve geldiğinden beri de eylemleri ve kararlarıyla alakalı olarak yaptığımız değerlendirmelerde bence kabak gibi ortada olan bir şey vardı. Ben MHK Başkanı'nın bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunu düşünen, ona göre yaptığı hamlelerin kadrolaşma faaliyeti dışında başka bir şey anlatmadığını, kadrolaşma faaliyetinin de kısa vadede, uzun vadede önemli sorunlar oluşturabileceğine dair çeşitli tespitler yapmıştık. Ve bu tespitleri yaparken de işte hakemlerin yerlerinin değiştirilmesi, çeşitli hakemlerin yükseltilmesi, çeşitli hakemlerin dışarıda bırakılmasından yola çıkarak bu değerlendirmeleri yapıp bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunun altını çiziyorduk. Bugünkü soruşturmanın bence esası da işin gittiği nokta bu. Açısından söylüyorum. Ferhat Gündoğdu ve ekibinin bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olmalarının sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu soruşturma nasıl başladı? Eski hakemlerden Ali Tunay olması lazım. Ali Tuna'nın başvurusu üzerine çok duruluyor ama sadece Ali Tuna'nın bir başvurusu yok. Ferhat Gündoğdu'nun ikinci kez göreve geldiğinde hakemliğini bitirdiği bazı isimlerin savcılığa giderek kendilerini, bak altını çiziyorum, kendilerini şikayet etmesiyle birlikte başlayan bir süreç. Yani hakemler gidiyorlar, kendilerini şikayet ediyorlar. Bizle ilgili böyle böyle bir rapor yazmış Ferhat Gündoğdu, beni soruşturun diye başvuru yapıyorlar savcılığa, Antalya Cumhuriyet Savcılığına. Niye Antalya Cumhuriyet Savcılığı da olduğu da önemli, onu da söyleyeyim.
1: Neden?
2: Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor ki açıklamada da 2025 yılında yapılan başvurular Antalya'ya yapılıyor. Sonra Antalya yetkisizlik kararı verip dosyayı İstanbul'a yolluyor. O dönem İstanbul'da ciddi bir yoğunluk varmış ve o dönemki yoğunluktan ötürü siz bu hızlıca olması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında bu ifadelerinizi verin, suç duyurularınızı yapın diye bir bilgilendirme yapılıyor artık avukatları tarafından ya da kimse artık. Önemli değil nerede yaptı. Gitmiş Antalya yapmış, İstanbul, Ankara ve devamında iş bu noktaya geldi. Sonuç itibariyle bugünün manşeti kadrolaşma faaliyetinin, Türk hakemliğindeki kadrolaşma faaliyetine yönelik bir eylem. Ama aynı zamanda MASAK raporlarının da devreye girmesi ve gözaltı işleminde MASAK raporlarının da referans olarak gösterilmesi, akçeli ilişkiler ve hakemlik camiasının Türk futbolun içerisinde bulunduğu duruma dair önemli bazı soruları beraberinde getiriyor. Soruşturma devam ediyor. Ben bu arada şunu söyleyeyim. Fiili olarak Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı bitmiştir.
1: Kesin,
2: mevcut MHK Başkanı'nın. Bu saatten sonra yarın öbür gün bu gözaltı kararı var. Tutuklu mu yargılanacak? Savcılık tutuklamaya sevk edecek mi ya da savcılık savcılık direkt bırakacak mı? Bunları bilemiyorum ama MHK Başkanı üzerinde bu kadar çok şey tartışılırken artık Ferhat Gündoğdu'nun o koltukta olamayacağı çok açık. Federasyon'da şu saate kadar bir açıklaması yok. Şimdi bu tartışmayı daha geniş zeminde bir takım meselesinden yola çıkarak değil ki takım meselesi de tartışma konusu olacaktır. Oralardan hangi tartışmalar olacaktır? Onlara

0: da birazdan
1: konuşacağız.
0: geliriz.
1: Evet.
0: Ama temel olarak bu soruşturmanın Ferhat Gündoğdu'nun kadrolaşma faaliyetine karşı vurulmuş bir darbe olduğunu düşünüyorum ben.
1: Peki şimdi doğal olarak burada Ferhat Gündoğdu'nun ve burada gözaltına alınan isimler özelinde haklı olarak insanların şöyle de sorduğu sorular var. Merkez Hakem Kurulu zaten tartışılan bir kurumken İbrahim Hacı Osmanoğlu ve federasyonun bunca şey yaşanırken, bunca olay dönerken neden sessiz kaldı ya da neden bunları fark edemediği yönünde haklı sorular ortaya
0: Farklı
1: çıkıyor.
0: sorular. Ben az önce bu arada 3-4 şey yayındaydım. Ali Kürekli ile birlikte o yayını yaptık. Çok kişiye de bağlandık. Konu Ali Koç oldu. Şimdi bana yazanlar da var. İsteyenler o yayınları izleyebilirler.
1: Ali
0: Ali
1: Koç'la
0: Koç konusunda
1: konuşacağız bu
0: Ali
1: arada.
0: Koç'un işte geçmişte söyledikleriyle bugün söyledikleri meselesi. O yayında da söyledim. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Ali Koç bu MHK başkanına zamanında destek vermiştir. Bunlar da açık kayıtlarda vardır. Yayında da bunu ifade ettim. Tekrar söylüyorum. Dolayısıyla buradan böyle gereksiz bir manipülasyon yapmaya gerek yok. Sadece doğru bilgilendirmek için bunu söylüyorum. Orada o yayında da ifade ettim. Tekrar ediyorum. Bu meselede Ali Koç'un yaptığı bir hizmet var. Bu adamın problem ne olduğunu günün sonunda anlamış ki bu kadar destek verdiler, desteklediler, bilmem ne oldu. Anlamış ve seçimlerden hemen önce de Ali Koç gitmiş demiş ki federasyon başkanına bu adamlarda sıkıntı var, bu adamlar sıkıntılı, bunları ciddiyetle takip etmeniz gerekir diye bir rapor sunmuş. Finale baktığımızda değerli bir iş yapmış diye söyledim. Tekrar söylüyorum, birazdan o konulara da geleceğiz. Ali Koç'un da burada hataları var tabii ki ama sonrasında Ali Koç'un bu meseleden dönmesi, bunu fark etmesi, federasyon başkanına gidip bu şikayetlerini dile getirmesinin değerli olduğunu düşünüyorum. Zaten isim isim de veriyor ve olayları da anlatıyor. Bunlar bunlar
1: Tabii.
0: bunlar bunlar olmuş diye.
1: 18
0: O
1: Eylül'de
0: yüzden
1: geçen gün.
0: orada suskun kaldığını, öyledir böyledir falan dilediğinizi söyleyebilirsiniz. Açarsınız yayınlara da bakarsınız. Bu şeylere gerek yok. Gereksiz polemiklere, gereksiz ya sen öyle yaptın böyle yaptın gibi durumlara da gerek yok. Dolayısıyla biz işimizi yapıyoruz, çıkarız. Ben fikrimi söylerim, başkası fikrini söyler. Gerçek günün sonunda ortaya çıkar. Kimse de bunun önüne geçemez. Şimdi burada tekrar ediyorum. Seninle yıllardır yayın yapıyoruz. Bu adam kadrolaşma faaliyeti içerisindedir diye Sansürsüz'de, Dici'de, 343'te, Spor Dijital'de her zaman ne zaman bu MHK meselesi gündem olsa, konuşulsa izleyenlerimiz mutlaka vardır. Bu adamın bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunu ve çok açık olduğunu her fırsatta dile getirmiştim. Yeri gelmişken tekrar söyleyeyim. Olayın esasına bakalım. Olayın esasından gidelim. Bu iş nasıl başladı? Bu noktaya nasıl geldi? Detayları konuşalım.
1: Peki, dediğim gibi az önceki konudan devam edelim. Sonrasında bu soruşturmanın detaylarıyla konuşuruz. Bu arada dediğim gibi Ali Koç meselesinde konuşacağım. Onlar da maddelerimin arasında var. Federasyon meselesi Aydın abi, dediğim gibi chatte de çok fazla yazan var. Bunca şey dönerken federasyon hiç mi bu yaşanan faaliyetleşmenin, örgütleşmenin,
0: Farkında değil mi?
1: evrakta sahteciliğin farkında değil mi?
0: Farkında değil mi? Güzel.
1: Haklı bir soru bu çok.
0: Haklı bir soru ve çok doğru bir soru. Burada federasyonun bir sorumluluğu var. Yani federasyon başkanının mutlaka başkan olarak bütün kurullardan bir sorumluluğu var. Futbol federasyonunun başkanı kendisi. Burada bu kadrolaşmalar yapılırken gerekçe olarak yani gözaltına alınma gerekçeleri olarak savcılığın gerekçeleri iddialardan bahsediyoruz. Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakmaları.
1: Evet.
0: İşte kritik nokta burası. Hakemler dedim ya, hakemler kendine gidip şikayet ediyorlar. Birazdan anlatacağım olayı ne olduğunu. Görev vermedikleri veya sistematik bir şekilde doladıkları, bazı hakemlere ayrıcalıklı davrandıkları, puanlama ve atama süreçlerine müdahale ettikleri, 2022-24 yıllarında hazırlanan hakem gözlemci listelerine usulsüz değişiklikler yapıldı. 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale ettikleri noktasında iddialar var. Şimdi bu 2022 yılının sadece bugünün federasyon başkanı değil, 2022 yılında da Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanı olduğu dönemdeki federasyon başkanlarının da sorumluluğu vardır. Onlarla ilgili ben sürecinde daha da derinleşeceğini düşünüyorum. Şimdi bu olay nasıl başlamış? Ben yayından çıktıktan sonra da bu arada tabii böyle bir olay olunca yayında da olsan sağla solla konuşuyorsun, bir noktaya getiriyorsun. Sen sorularını unutma, önemli.
1: Tamam.
0: En kritik noktalardan bir tanesi, not al lütfen. Bugün Süper Lig'de hakem yapan kaç hakem bu noktada bu adamların getirdiği, yükselttikleri hakemlerdir. Çünkü bu çok kritik bir konu. Bu konu üzerinden yeni bir detaylı bir tartışma yapılmalıdır. Gerçeklerin ortaya çıkması için. Şimdi Ali neydi? Ali Bey'in soy
1: Ali
0: ismi?
1: Tuna.
0: Ali Tuna. Ali Tuna kendisiyle ilgili

0: Bir sınav sonrasında sınavı geçecek bir kağıdı olmasına rağmen
1: Evet.
0: sınavdan geçemiyor. Özetini anlatıyorum. Sonra diyor ki kardeşim ne oldu? Ben bunları yaptım. Benim sınav kağıdımı gösterin. Sınav kağıdından şüpheleniyor. Diyor ki bu bana ait bir yazı değil.
1: Evet.
0: Şikayette buluyor geçen yıl Eylül ayında. Ve bilirkişi bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Bilirkişi diyor ki sonuç raporunda bu adamın diyor sınav kağıdı başkalaştırılmıştır, değiştirilmiştir diyor. Yani evrakta sahtecilik yapılmıştır. Şimdi bu evrakta sahteciliğe kim izin verdi? Bunlarla ilgili zaten biliyorsun gözaltı
1: Kararları var.
0: gerçekleşti ve bu gözaltılar sonrasında ifadeleri sonrası bu kişilerin ifadeleri sonrası biz detayları öğrenmiş olacağız. Daha da derinleştireceğiz. Bir de bu meseleyle ilgili olarak çok sayıda insanın ayrıca bir suç duyurusu olacaktır ya da bu davaya dahil olmak isteyeceklerdir. Sadece Ali Bey'in şikayetiyle olan bir mesele değil. Şimdi o dönem isimlerini sayacağım. O dönem mesela Abdülkadir Bitigen,
1: Evet.
0: Burak Şeker, Murat Erdoğan, Mert Güzengi olması lazım. Bahattin Şimşek, Kaan Numanoğlu'ydu galiba.
1: Tugay Kaan
0: Tugay
1: Numanoğlu.
0: Kaan Numanoğlu. Mevcut MEAKE Başkanı Ferhat Gündoğdu ikinci defa göreve geldiğinde bu hakemleri budadı. Bunların hepsi tanıdık isimler.
1: Evet.
0: Bunların hepsi Süper Lig hakemi. Hakemliklerinin tartışılması meselesi ayrı bir konu. Ama geldi ve bunları dışarıda bıraktı. Çok sayıda hakem bu arada sadece bunlar değil bir sürü hakemi dışarıda bıraktı. Sonra bu hakemler diyorlar ki itiraz ediyorlar. Ya yani bu arada bazılarıyla da konuştum. Bunların her biri 20-30 yıl boyunca ya da en az 20 yıl boyunca hakemlik camiasının içerisinde olan insanlar. Yani birden hakem olmuyorlar. Amatörde başlıyorlar.
1: Evet.
0: Çeşitli klasmanları var, onları var, bunları var. Bu arada bu 2008 Mart, pardon, 8 Mart'taki operasyonda bu hakemler geri geliyor ya, Cüneyt Çakırlar falan.
1: Evet.
0: O günkü karardaki ana unsur ne peki? MHK başkanının kendi kafasına göre klasman belirlediği gerekçesiyle İptal ediliyor. Tahkim tarafından bu hakemler geri dönüyor. MHK başkanı gidiyor. Ama bitmemiş bir hikayesi var. Tekrar göreve geldiğinde, ikinci kez göreve geldiğinde o bahsettiğimiz hakemler zaten büyük çoğunluğu hakemliği bırakmıştı. Yeni isimler gelmişti. Ama 8 Mart'ta bu arada dışarıda bıraktığı hakemlerden bazıları ikinci geldiğinde devam ediyor. İşte o bazılarını tekrar dışarıda bırakıyor. MHK başkanı Ferhat Günlüoğlu. Hatta şöyle bir şey olmuş. O gün bu hakemlerden biri görevine devam ederken Ferhat Gündoğdu geliyor. Sonra federasyonla karşılaşıyorlar. Adam da selam vermiyor. Niye selam vermiyorsun bana diyor hakeme. O da diyor ki içimden gelmedi. Çünkü siz bize haksızlık ettiniz. Sonra Ferhat Gündoğdu imalı bir şekilde demiş ki ya bekle yakında göreceksin çok güzel şeyler olacak. Yani adam bir kinle geliyor. Bir operasyon
1: Ama
0: duygusuyla
1: altından sopa
0: geliyor.
1: gösteriyor yani.
0: Şimdi bir anekdot aktarayım ardından devam edelim. Göreve geldiklerinde 2024'ün Ekim ayı mı olması lazım. Federasyon kameraları kapalı bir toplantı yaptı. Basın mensuplarına davet edildiği bir toplantı. Çok sayıda basın mensubu vardı. Hatta ben orada kendisine siz 8 Mart yapan MHK başkanısınız. O günleri detaylı olarak anlatamadınız. Neden tekrar göreve geldiniz diye bir soru sordum. Aslında sizin gelişinizin nedeni 8 Mart'ı tamamlamak mı? Bir taraftan kadrolaşma faaliyetinize devam etmek mi bağlamına gelebilecek bir soruydu. Ben bu soruyu sordum. İbrahim Hacı Osmanoğlu yanındaydı. Şahitler de vardır. İbrahim Hacı Osmanoğlu dedi ki kayıtlarda var. Kayıtlarda var. İbrahim Hacı Osmanoğlu dedi ki bu dedi soruya ben yanıt vereceğim dedi. 8 Mart'ta bunlar olmuştur. Burası kimse babasının çiftliği değildir. Biz bu adama inanıyoruz. Türk hakemliğini ileriye doğru götürecektir. Herhangi bir rövanşist duyguyla buraya gelmedi. Buna da izin vermeyiz bağlamında bir değerlendirme yapmıştı. Şimdi bakıyoruz 8 Mart'ı yapan Ferhat Gündoğdu gidiyor. Tekrar göreve geliyor. Tekrar göreve gelmesi meselesi de ayrıca bir tartışma konusu. İşte burada işte Ali Koç'un tartışıldığı konulardan bir tanesi. Birazdan oraya da dahil olacağım.
1: Evet.
0: Göreve geldikten sonra yeni bir operasyon yapıyor. Az önce adını saydım ve birçok hakemi dışarıda bırakıyor. Hakemliklerini bitirme üzerine kararını veriyor. Ve klasman düşürüyorlar. Bir şeyler oluyor. Yani oradan teknik detaylarından bahsediyorum. Hakemler de itiraz ediyorlar. Nereye itiraz ediyorlar? Federasyonun kurullarına. En son konu nereye gidiyor? Tahkime gidiyor. Hı hı. Tamam. Şimdi konu da burada başlıyor. Orada çok ilginç bir şey oluyor. Tahkim diyor ki, bak bugüne kadar hiç çıkmamıştı bu. Ben hakemlerin anlattıklarını söylüyorum.
1: Ne diyor abi?
0: Ferhat Gündoğdu ne diyor biliyor musun?
1: Ne diyor?
0: Bu hakemleri neden dışarıda bıraktıklarına dair tahkime bir yazı yazıyor. Herkesle ilgili. Yani bu adını saydığım ya da saymadığım hakemlerle ilgili. Bu hakemler diyor çeşitli maçlarda manipülasyon yapmışlardır. O yüzden bu hakemlerin bitirilmesini talep ediyorum diye bir başvuru yapıyor. Tahkimin neden bu adamlar itiraz ettiler sizin cevabınız nedir sorusuna Ferhat Gündoğdu bu hakemlerin geçmiş yıllarda manipülasyon maçlarda ne demek bu?
1: Direkt.
0: Şike yaptıkları
1: evet,
0: gerekçesiyle
1: hakemleri suçluyor.
0: Şike yaptıkları gerekçesiyle hakemliklerini sonlandırdıklarını ifade eden bir bilgi notu. Daha doğrusu tahkime böyle bir savunma yapıyor. Tahkimde ne oluyor peki? Tahkimde 3 üye bunu kabul etmiyor, 4 üye bunu kabul ediyor. Hatta tahkimin 4 üyesine de bu konuda bir baskı yapıldı. Yani bu hakemlerle ilgili bu hakemlerin hakemliklerine son verilmesine dair bir baskı yapıldığına dair iddia var. Kimseyi de zan altında bırakmam ama karşı oy veren 3 tahkim üyesi şunu söylüyorlar. Sonuç itibariyle bu bir vaka ise eğer biz belgeye, bilgiye dayalı olarak bu hakemlerle ilgili kararımızı veririz deyip bunu reddediyorlar. Olayları aktarıyorum. Mesele böyle olunca bu hakemler az önce söyledim Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gidip başvuruda bulunuyorlar. Geçen yılın Eylül ayı. Niye Antalya? Az önce söyledim İstanbul'da o dönemde bir yoğunluk var. Yoğunluktan ötürü Antalya'ya gidip başvuru yapıyorlar. Başvuru ne biliyor musun? Bu soruşturma nasıl başlıyor? Bir Ali Bey'in hep soy ismini unutuyorum.
1: Ali Tuna.
0: Ali Tuna'nın
1: 15 Eylül olması lazım.
0: Evrakta sahtecilik yapıldı evet. diye başvurusu. İkincisi bu adını verdiğim hakemler gidiyorlar. Savcıya kendilerini şikayet ediyorlar. Diyorlar ki bizle ilgili mevcut MHK Başkanı tahkim kuruluna verdiği cevap da bizim geçmiş yıllarda ya da hakemlik yaptığımız dönemlerde manipülasyon yaptığımız hani manipülasyon ifadesi var.
1: Evet.
0: Gerekçesiyle bizden şikayetçi oluyor ve bizim hakemliğimiz bitiriliyor. Biz şu kadar yıldır hakemlik yaptık. Bizi soruşturun. Kendilerini şikayete gidiyorlar. Kendilerini şikayet ediyorlar. Hakemler. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Ben eğer bunu yaptıysam
1: ortaya çıksın.
0: HTS kayıtlarım,
1: evet.
0: banka hesaplarım, her şey ortada. Bunları ortaya çıkarın diye. Soruşturma böyle başlıyor.
1: Yani aslında şimdi sabahtan beri şöyle bir konu vardı. Ali Bey'in evraktaki
0: sadece Ali Bey'inki de önemli.
1: Evet, önemli ama
0: bu hakemler gidip
1: bu
0: bunu söylüyorlar ve anladığım kadarıyla Merkez
1: bu
0: Hakem
1: yeni bir
0: Kurulu,
1: bilgi seni söyledim.
0: Evet, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın kendi ekibiyle birlikte anladığım kadarıyla buraya gidip ifade veren eski hakemler şunu söylüyorlar. Yani bizi bu suçlamalarla hakemlikten atıyorlar. Şike yaptığımız, manipülasyon yaptığımız gerekçesiyle biz aklanmak istiyoruz. Ama bunu neden yapıyorlar o zaman sorusuna da anladığım kadarıyla kendi kadrolarını, kendi hakemlerini buraya getirmek için bizi biçip, bizi bitirip kendi hakemlerini getirmek için bu operasyonu yaptıkları noktasına bir görüş veriyorlar. Savcılık da konuya bakıyor. Kendisi Antalya Cumhuriyet Savcılığı yetkisizlik kararı veriyor ve dosyayı İstanbul'a yolluyor. İstanbul'da bu soruşturma başlıyor. İşin geldiği nokta itibariyle gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Ferdi Karadoruk,
1: evet.
0: Alican Sağlar ve Sabahattin Şirin.
1: Emre
0: Şahin
1: Kosif
0: düzeltiyorum.
1: Var. Emre Kosif vardı.
0: Sabahattin Şahin neyse ve Emre Bey. Bunlarla ilgili bütün maddelerini sınav soruları,
1: mobbing
0: ve kendi kadrolaşma faaliyetlerine ilişkin. Çünkü sınav soruları dediğin şey ciddi bir şey. Burada kendi yandaşlarına, kendi adamlarına bu soruları vererek bu yazılı sınavların bu hakemler tarafından geçirmesini istemektir. Şimdi tabii gizli kararı var ama bu WhatsApp yazışmaları
1: var,
0: kamuoyuyla
1: evet.
0: paylaşılıyor. Onları biçin, bunları yapın vesaire vesaire diye. Şimdi buraya kadar bu soruşturmanın başladığı noktaya kadar ki kısmı nasıl başladığını anlattık. Amacın ne olduğunu da anlattı. Bu amaç meselesi benim yorumumdur. Yorumumu destekleyen, eskiden beri yorumumu destekleyen mesele de bugünkü soruşturmanın niteliğidir, içeriğidir.
1: Kesinlikle. Yani çünkü günün sonunda senin yıllardır söylediğin o faaliyetleşme,
0: ya ben söyledim ya da söylemedim, ya da neyse, bu bağırıyordu.
1: Bu yorum.
0: Bunu

0: Mutlaka gören insanlar vardı. Kulüpler belki buna müdahale etmeleri gerekiyordu. Ama anladığım kadarıyla çok fazla bu işlerle meşgul olmadılar.
1: Olmamışlar, evet.
0: Gündelik işleriyle ilgili. Ali Koç da bence çok meşgul değildi. Hatta yine söylüyorum, bir dönem destekledi. Sonrasında meseleden vazgeçiyorlar. Bu adamın kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunu gördü ki Ali Koç o gün gidiyor federasyona bu değerlendirmeleri yapıp ardından da bir basın toplantısıyla kamuoyunu aydınlatıyor. Şimdi Ali Koç'un, tekrar ediyorum, mesele şudur. Ali Koç'un o gün bu adama destek vermesi, destek verebilir. Sonrasında bu destekten dönüp bu adamın sorunlu bir adam olduğunun değerlendirmesi, bu normaldir. Ama derler ki ya siz bunu daha önce görmediniz mi? Çünkü Ali Koç'un bir özelliği vardı. 8 Mart'ta da Fenerbahçe başkanıydı.
1: Evet.
0: Hatası bence o. Buna karşı çıkan Ali Koç orada hatta İbanoğlu'nu çok sert dille eleştirmişti. Sonra tekrar bu adam göreve geldiğinde buraya itiraz etmeli miydi? Bence etmeliydi. Yani böyle böyle oldu, böyle böyle oldu. Yani benim o toplantıda sordum, siz tekrar 8 Mart'tan sonra neden geldiniz sorusuna bir yanıt aldılar mı almadılar mı bilmiyorum. Ama yeni federasyondur, yeni MHK'dir. Şimdi baştan uyum bozanlık yapmayalım diye de bir tavır içerisinde de olmuş oluyor. Bunu bilemem. Ama buna destek verdiniz. Sonra fark ettiniz Ali Koç olarak bu MHK yönetiminin problemli olduğunu ve gidip federasyona o meşhur Alanya maçı mıydı?
1: Alan elinden şeyin
0: Son
1: İrfan Caner Bayat'ın
0: seçimden önceki son maç.
1: topu
0: O
1: kaçırdığı
0: maçtan
1: maç 2-2 bitmişti.
0: sonra gidiyorsunuz federasyona ve federasyonda yaptığınız değerlendirmede bu hakemlerin sorunlu olduğunu, MHK başkanının sorumlu olduğunu aktaran bilgiler verdikten sonra bir basın toplantısı yapıyor. Şimdi oradaki ifadelerini okuyacağım.
1: Okuyayım istiyorsan ben de var. Hazır önümde.
0: Tamam.
1: 17 Eylül 2025'te ilk önce Ferhat Gündoğdu ile alakalı şu ifadeleri kullanıyor Sayın Ali Koç. Ben hayatta olduğum müddetçe başkan olayım ya da olmayayım Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğu, neyi temsil etti, hangi zihniyete hizmet etti açıklanana kadar peşinde olacağım. Bu işin intikamı olacaktır diyor. Sonrasında şu var. Bir gün sonra başkana şunu aktardım. Evrakta sahtecilik, sınav sorularının manipüle edilmesi, bazı hakemlerin kayrılıp diğerlerine mobbing uygulanması, Ferhat Gündoğdu'nun hakemleri FaceTime üzerinden arayıp şu kulüp başkanıyla görüştüm maçta sıkıntı olmasın gibi manipülatif ifadeler kullandığı, bu niyetli TFF'nin bu niyetli MHK başkanıyla yola devam etmesi sıkıntı yaratır, yazık olur diye 18 Eylül 2025'te bu açıklamaları yapıyor Sayın Ali Koç.
0: Bir saniye. Bu şeyin ismini de veriyor.
1: Ferdi Karadoruk'un ismini diyorsun değil
0: Ferdi
1: mi?
0: Karaduruk,
1: Evet.
0: İstanbul Faal Futbol Hakemleri Derneği
1: Evet.
0: İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk'un ismini de veriyor. Diyor ki sınav soruları manipüle ediliyor. İşte Faal Futbol Hakemleri İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karaduruk bazı hakemlere WhatsApp mesajı atıyor ve şu sorulara çalışın diyor. Bu basına yansıtma unutuldu. Bu sorgulanıyor. Sonuç ama sonuç ne? Bilmiyoruz. Bu adamı takip edin diyor. Şimdi
1: Evet.
0: Ali Koç'un o gün söyledikleriyle bugünkü soruşturma evre aynı. Aynı. Bilgi notu olarak geçinen bu arada. Soruşturma evre derken bilgi notu yani.
1: Evet.
0: Burada. Yanlış anlaşılma. Bende bir soruşturma evre henüz yok. Bilgi notu. Herkeste de var. Twitter'da da zaten paylaşılıyor. Aynı. Şimdi burada mesele şu. Futbol Federasyonu'nun burada şöyle bir sorumluluğu var. Az önce anlattığım mesele vardı ya, biraz notlar, çok not var, karışmasın.
1: Evet.
0: Biraz önce anlattığım mesele vardı ya, yani dışarıda bırakılan hakemlerle ilgili bu hakemler bunları yapmıştır diye tahkime savunma yapıyor ya, hakemler de gidiyor itiraz ediyor ya, diyorlar ya ya bu adam burada bir manipülasyon yapıyor, bizi suçluyor ama burada başka bir örgütlenme içerisinde diyor ya, işte federasyonun sorumluluğu burada başlıyor. Kardeşim Ali Koç gelmiş öyle ya da böyle destek vermiş zamanda gelmiş federasyona. Bunları söylemiş mi? Söylemiş. Şimdi Ali Koç'un söyledikleriyle savcının başlattığı soruşturma
1: Örtüşüyor birbiriyle.
0: çok net bir şekilde
1: Evet.
0: örtüşüyor. Ne var abi?
1: Evrakta
0: Evrakta
1: sahtecilik,
0: sahtecilik, sınav
1: sınav
0: soruları
1: soruları.
0: vesaire vesaire. Şimdi Futbol Federasyonu'nun yönetimi buna ne kadar müdahale etti?
1: Bu iyi bir soru ve
0: Ne
1: bunun
0: kadar müdahale
1: açıklamaları
0: etti?
1: gerekiyor bunun.
0: Ne kadar müdahale etti? Bu kadrolaşma faaliyetine neden engel olmadı? Burada bir sorumluluk vardır. Her şey bağırıyormuş. Ali Koç zamanında bunları söylemiş. Siz federasyon başkanı olarak içeriye hakim olmak zorundasınız. Günün sonunda gelinen nokta şudur. MHK başkanının zaten Fiil olarak bu görev bitti mi? Bence bitti. Ben

0: Bence de.
1: Futbol Federasyonu Başkanı'nın bu tablodan sonra açıklayabileceği bir durum yok. Niye biliyor musun? Bu Ali Koç'un açıklamaları olmasaydı eğer, o gün çıkıp bunları tek tek tek söylemeseydi, sadece biz bugün bu iddiaları görmüş olsaydık eğer, derdik ki biraz bekleyelim. Ne çıkacak? Ya adam gelmiş, sana bunları söylemiş. Böyle böyle böyle diye. Bak yine söylüyorum. Burada Ali Koç'un o günkü yaklaşımı eleştiriliyor. Sen öyle diyordun böyle. Oldu. Yani dün bu oluyor çünkü. Dün federasyon desteklenir, bugün istifa denir.
0: Denir.
1: 50 tane böyle bir örnek gördük. Oraya bence takılıp kalmak yerine federasyonla ilgili kısımda şunu söylüyorum. Federasyonla ilgili kısımda adam gelmiş Fenerbahçe Başkanı olarak bunları sana aktarmış. Hatta şey diyorlar, o gün Ali Koç'un şeyi varmış. Seçimden önce Ankara'da dernekler toplantısı varmış. O toplantıyı iptal ediyor. Oraya gidiyor bunları anlatmak için. Hatta Ali Koç'un o seçimi kaybetmesinde o toplantıyı iptal etmesi de etken olarak gösteriyor. Üyeler hani işte önümüze gelemedi ki ne anlatacak falan filan gibi muhtemelen arkadan konuştular ya da konuşmadılar. Bilmiyorum, şimdi o farazi bir mesele, oraya çok girmek istemiyorum. Ama federasyon olarak siz bugüne kadar ne yaptınız? Bunun neden önüne geçmediniz? Devam ediyorum. Ya arkadaş, şimdi Ali Koç bunları söylemiş. Doğru mu? Doğru. Böyle böyle olaylar var demiş. Hakemler klasman yükseltiliyor. Savcılığın soruşturmasında da bu adamların istedikleri hakemleri hiç etmesi, istedikleri hakemleri sınavlarla çeşitli iddiadan bahsediyorum. Çeşitli yasa dışı diyebileceğimiz tavırlarla, ahlaki olmayan tavırlarla bir adamları yükseltiyorlar. Bu görevlere getiriyorlar. Ve devamında ne oluyor peki? Devamında şu oluyor. Geçen yıl bu aylarda biz neyi yaşadık ya da Kasım, Ekim falandı. Bahis soruşturmaları. Ve
0: Evet.
1: hakemlerle ilgili de listeler açıklandı. O hakemlerle ilgili listenin en önemli tarafı neydi biliyor musun? O işte 54 tane Süper Lig hakemi varmış şu anda. Diğer yandan tabii çok sayıda hakem, ikincilik, üçüncülük. Ve çok sayıda hakem de bahis oynadığı gerekçesiyle biliyorsun cezalar verildi
0: Evet.
1: bu hakemlere. Peki o gün bu hakemler bahis oynadığı gerekçesiyle ceza verilen hakemlerin yüzde kaçı Ferhat Gündoğdu zamanında klasman yükseltilmiş hakemlerdi? %80'i. Şimdi böyle bir durumda federasyonun buna, yani ya biz nereden bilelim
0: Demesi
1: denebilecek bir
0: mümkün
1: durum
0: değil.
1: değil ki.
0: Mümkün değil abi.
1: Çünkü eskilerini yolluyorsunuz manipülasyon yaptığı gerekçesiyle, bu çocukların hepsi suçludur demiyorum. Adam bahis oynamıştır. Aradan 5, çünkü 5 yıllık bir meseleydi ya. Sonuç
0: Evet.
1: itibariyle tavanı buradan koyduğun zaman bu da mı uyandırmadı? Buradaki kadrolaşma faaliyeti üzerine ya da ya arkadaş biz ne yapıyoruz mu demediniz? Devam ediyorum. Ben bunu yayında sordum. En kritik noktalardan bir tanesi Ömer Faruk Ünal. Ömer Faruk Ünal camiaya hakim bir isimdir. Yayında hatta 3-4 şey söyledim. Aynı diyaloğu şimdi burada aktarıyorum. Şimdi bu sınav soruları falan filan çalınıyor ya. Ve bu ya da çalınmıyor demeyelim.
0: Sızdırılıyor, veriliyor
1: Şeye,
0: kişiye ya.
1: yandaşlara veriliyor ya. Ve özellikle bu 2022-24 yılları arasında işte usulsüz işlemlerden bahsediliyor. Ben de şunu sordum. Ve özellikle Ahmet Şahin. Geçen yıl istifa eden Ahmet Şahin'in en kilit isim olduğunu söylüyor. Bu arada Ferhat Gündoğdu göreve geldiğinde Ahmet Şahin ve
0: Yıldırım.
1: Yunus Yıldırım 2021-22 yılında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yken bu iki isim yine onun yanında olan isimler. Şimdi mesele şudur. Şimdi esas bundan sonraki tartışmaya geçiyoruz. Ondan önce şunu söyleyeyim. Burada mesele Futbol Federasyonu'nun burada bir sorumluluk alması lazım. Herhangi bir açıklama yok. Eğer bu tablo sizin başkanlığınız altında yaşanıyorsa MHK Başkanı zaten fiil olarak bitmiştir. Federasyon Başkanı'nın bu durumda çıkıp derleyen, toplayan bir açıklama yapması lazım. Ama bu saatten sonra da ben federasyon başkanının görevine sağlıklı bir şekilde devam etme ihtimalini çok az görenlerdenim. Hele de mini takım bu durumdayken. Şimdi soru şu. Bugün Süper Lig'de geçen yıl yapılan bu bahis operasyonundan önce, şimdi galiba 49'a mı düşmüş? Tam bilmiyorum ama 54 deniyor. 54'ten gidelim biz. Ben bunu Ömer Faruk Ünal'a sordum. Hatta konuştum, hakemlere de sordum. Şimdi bu sınavlar niye yapılıyor? Sınavlar sınavı geçmek için yapılıyor. Şimdi bu sınavların değerli olduğunu nerede görüyoruz? Önemli olduğunu nerede görüyoruz? Ali Turan'ın sınavında görüyoruz.
0: Evet.
1: Adam ben sınavı geçtim diyor. Kağıdımdan eminim diyor.
0: Aralarındaki en
1: Hayır.
0: iyi benim diyor.
1: Hayır diyor. Sen diyor geçmedin. Nasıl geçmedim? İşte kağıdım bu. Adam diyor bu yazı benim değil. Bilirkişi şikayet ediyor.
0: Evet.
1: Bilirkişi bakıyor ve bu sınav kağıdına müdahale edildiği, yazılarının değiştirildiği ortaya çıkıyor. Demek ki bu sınav çok önemli. Yazılı sınav. Çünkü buradan geçmek bir kriter. Kim geçirildi bu? O dönemde bu yapılan sınavlarda her yıl sınavlar yapılıyormuş. Soru şu. Ferhat Gündoğdu zamanında bu yapılan sınavlarda hangi hakemler bu sınavları geçtiler? Hangi hakemler klasman yükselttiler? Özellikle ana gündem Süper Lig olduğu için Ferhat Gündoğdu zamanında birçok hakeme operasyon yapıldı. Dışarıda bırakıldı kadrolaşma faaliyeti için. Ve bu iddialar dolanırken ortada bu hakemlerden kaç tanesi bu dönemde yükseltildi ve bugün Süper Lig'de maç yönetiyorlar. Şimdi burada adil olacağız. Kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Savcılık soruşturmasını yapıyor. Ama eğer mesele buysa, bunlar iddia noktasında söylüyorum. Soruşturma devam ediyor. Şimdi bu tabloda herkesin, her hakemin Ferhat Gündoğdu döneminde yükselen her hakemin de aklanmaya ihtiyacı olduğunu artık düşünüyorum.
2: Kesinlikle.
1: Çünkü
2: sana.
1: Diyecekler ki yarın diyeceğiz ki Mehmet Türkmen maç yönetiyor. Bunu zaten Ferhat Gündoğdu getirmişti.
2: Oğuzhan Çakır.
1: Fenerbahçe lehine bir hata yapıldı. Bak o zaman getirmişlerdi. Destek neymiş gördük. Galatasaray lehine bir hata yapıldı. Başka türlü. O yüzden kritik konulardan bir tanesi şu. Bu dönemde şu soruşturmadan yola çıkarak Ali Koç'un bir yıl önce anlattığı şeylerin bugün iddia olarak savcılık tarafından soruşturma başlatılması, gözaltına alınması çok ciddi bir meseledir. Bu dönemde kaç tane hakem bu ve buna benzer yöntemlerle Süper Lig'e çıkarıldı ve şu an Süper Lig'de ve diğer liglerde görev yapıyorlar. Bu hakemlerin de, bu arada onları suçlamak için söylemiyorum.
2: Ama yanlış anlaşılmasın. Gerekiyor abi yani.
1: Ama bu hakemler üzerinde çok büyük bir tartışma, çok büyük bir şaibe yaratılmıştır. Daha büyük problem, tamam milli takım arası, yarın bu milli takım arası bitecek, ligler başlayacak. Bu hakemlerle ilgili olarak şu tabloda bu hakemlerin hangi maç yönetimlerine bu insanlar, bu kamuoyu art niyetli bir şekilde demeyeyim ama ya arkadaş durum buyken, bu adamlar buradan gelmişken acaba bir faaliyet içerisindeler mi diye sorularını sorarlar. Yani benim gördüğüm bu dönemle alakalı olarak tekrar ediyorum. Soruşturmada gizlilik var. İfadeleri göreceğiz. Neler olduğunu göreceğiz. Kimsenin de hakkını hukukunu yemek istemiyorum. Bu davalarda dikkatli olmak lazım. Bugün bunlar söylenir. Yarın başınıza bir adamlar aklanabilirler. Yüzüm de kızarsın ya da kimsenin yüzü de kızarmasın. Doğru zeminde gitmek lazım. Ama özellikle bu tartışmalarla ilgili geçmişten bugüne yapılan eylemler, verilen kararlar, hakemlerin şikayetleri, o gün Ali Koç'un gidip federasyon başkanına anlattıkları, bu adamların yükselttikleri hakemlerle ilgili bu kadar tartışma varken bu ligin nasıl sağ salim yürüyeceği, bu hakemlerle ilgili güven ortamının nasıl sağlanacağına dair bir yetkilinin çıkıp kamuoyunu doğru zeminde bilgilendirmesi lazım. Hakikaten ciddi bir şey var. Kaotik ortam var. Çünkü bu sezon boyunca devam eder. İkinci fasılda şu olacak. Şimdi bu hakemlerle ilgili olarak bu hakemler ne yapmışlar? Şimdi Fenerbahçeliler görüyorum sosyal medyada. Galatasaray şampiyonluğu böyle aldı noktasına böyle iddialar var. Bu iş bu kadar kolay değil. Onu da söyleyeyim. Yani kalkıp da kimseyi bu kadar... Yani burada şunu söylüyorum. Özellikle bak çok büyük bir kırılma yaşadı Türkiye Türk futbolunda. 3 Temmuz kumpasında bir taraf sen böylesin ve oralarda ne kadar büyük hatalar olduğu yıllar sonra ortaya çıktı ve bugün hala konuşuyor muyuz? Konuşuyoruz. Şu açıdan söylüyorum. Bütün bu tartışmaların önüne geçmek, kulüpleri korumak ne olursa olsun bunlar bu ülkenin kulüpleri ve futbol, yani bu Türk futbolu bizim futbolumuzsa eğer biz buna doğru zeminde sahip çıkmak zorundayız. Suçluyu ve suçsuzu doğru ayırt etmek ve sağlıklı bir zemine oturtmak gibi bir görev var. Bunu yapacak olan kim? Bu federasyon başkanı bunu yapabilir mi? Benim gördüğüm yapacak durumda değil. Yapacak olsaydı şunlara engel olurdu.
2: Aynı fikirdeyim ama doğal olarak senin az önce altını çizdin ama burayı biraz açmak istiyorum. Şimdi bu soruşturma ne kadar geçmişe gidecek Aydın abi? Şimdi doğal olarak insanların kafasında senin az önce söylediğin sorular yankılanıyor. Şampiyonluklar el değiştirilecek mi?
1: Bu hakemler tescil edildi.
2: Tamam. Bu tescil hakemler edildi. Maçların ne kadarına sonucuna nasıl etki etti ya da etki ettiler mi? Ama şimdi soruşturma eğer böyle bir dava açıldıysa bunların da araştırılması gerekmez mi abi? Şimdi bu hakemler ne sebeple getirildi oralara?
1: Şimdi şöyle
2: neden
1: zaten.
2: Neden bu faaliyetleş,

0: mi yapıldı?
1: Tamam, tabii ki.
0: Kadrolaşma neden yapıldı?
1: Yapılacak zaten, şimdi birçok isim, bu şikayet eden isimler çağrılacak. Evet. Bunlarla ilgili tekrar ifadeleri alınacaktır. Tanık olarak vesaire ya da bazı şikayetçi olacaktır. Öyle yani, bu mesele şey olacaktır, derinleşecektir.
0: Zorunda
1: derinleştikçe,
0: da bence.
1: Derinleştikçe, yani daha doğrusu şöyle, bu yani şimdi

0: Ha, yetki verir. Yani şimdi federasyon başkanı bir MHK başkanını getirmiş. Ona bir yetki vermiş. Sensin demiş. Ama aynı zamanda denetlemek de lazım ve bununla ilgili şikayetler de gelmiş size. Buraların önüne geçmek lazımdı. Bence bir yorumum var bu konuyla ilgili. Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ın 2025 Ocak ayında istifa etmeleri aslında hani Ali Koç'un sonraki o açıklamaları aradan 6-7 ay geçti ama istifa etmeleri bence bu ve buna benzer bazı eylemlerle ve şikayetlerle alakalıdır diye düşünüyorum. Hatta Ahmet Şahin'in federasyonun içerisinde tartaklandığı haberleri de hatırlarsan vardı. Ama Ahmet Şahin ne kadar dışarıya çıktıktan sonra MHK içerisinde etkin olmaya devam ediyor sorusu da anlamlı. Çünkü konuşulan bir meseleydi. Ömer Faruk Ünal diyor ki etkili bir isimdi. Yani şöyle olmuş aslında bir taraftan. Benim gördüğüm MHK içerisinde bir başka MHK var. Görüntü o.
1: Bir de şöyle bir şey var. Onu da bir sormak istiyorum sana. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun ben de seninle aynı fikirdeyim. Görevine devam edebileceğini pek düşünmüyorum ama şimdi içerideki kadrolaşmadan bahsettik ve çok uzun zamandır yapılan bir kadrolaşmadan bahsediyoruz. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun gitmesiyle Merkez Hakem Kurulu bir anda temizlenecek mi ya da böyle bir şeyin olabilmesi mümkün mü? Bu ne kadar bir süre alır?
0: Abi şimdi
1: çok uzun bir
0: şöyle bir
1: zamandan
0: problem var.
1: bahsediyorsun. Orada
0: Şimdi
1: zaten
0: şöyle bir problem var. Eski hakemleri ya böyle bir şey olur sizi gelin tekrar maçlara döndürüyoruz ya
1: diyemezsin.
0: diyecekler.
1: Yani
0: Onda belli kriterleri vardır.
1: vardır.
0: Şimdi bu dönemki hakemler özellikle bu Ferhat Gündoğdu döneminde yükseltilen hakemlerle ilgili mesele esas tartışma konusudur. Şimdi bu Ferhat Gündoğdu'nun bence amacı şuydu. Ahmet Şahin'le birlikte. Biz bu kadrolaşma faaliyetini yapalım. Buna yenileme denebilir ama bence bir kadrolaşmaydı ve biz olmasak da bu koltuklarda Türk hakemliğine biz yön vermeye devam edelim. Bence mantık bu. Bu arada ben kendisini tanımam ama şey diyorlar Ferhat Gündoğdu ile ilgili onu tanıyanlar hakemler akıllı adam diyorlar.
1: Belli değil mi?
0: Yani oralardan yürüyor. Zaten Ali Koç da şey demişti ona biliyorsun taktik subayı.
1: Evet.
0: Çok net bazı veriler var.
1: Peki, şunu da sorayım.
0: Sor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir istifa bekliyor musun?
0: Olabilir. Ya ben artık şey ya o tam o noktaya doğru gidildiğini düşünüyorum.
1: Yani öyle gözüküyor. Çünkü yaşanan bu süreç, bunların açıklanması gerekir.
0: Federasyon
1: E
0: içinde
1: tabii
0: de doğal
1: abi.
0: olarak çok büyük rahatsızlık olacaktır.
1: Abi şimdi
0: Abi zaten bak bir şey söyleyeceğim sana.
1: söyle abi.
0: Federasyon içerisinde bu cezalar meselesi vardı ya senle burada konuştuk.
1: Evet.
0: Cezaların tahkim tarafından kaldırılması falan.
1: Ha evet.
0: Ben de abi o zaman işte biraz sordum, soruşturdum. Federasyon ne diyordu biliyor musun federasyondan bazı yöneticiler? Ya bu tahkim bize operasyon yapıyor diyorlardı. Yani federasyonda bir dağınıklık var. Belli ki çeşitli gruplar var. Bu gruplaşma ya da kadrolaşmanın ister istemez sonuçları olur. Bunu da hep birlikte göreceğiz.
1: Bu arada Burak Çete güzel bir şey yazmış Digi Futbol hesabından. Aslında doğru söylüyor. Yani eski hakemlerin dönmesinden ziyade hakkı yenen hakemlerin tespit edilip onların klasmanlarının yükseltilmesi gerekir. Bu iddialar karşılığını bulduktan sonra. Çünkü hakkı yenen
0: Mutlaka
1: bir sürü insan
0: ya
1: olmuş.
0: işte derin bir soruşturma onu hep birlikte göreceğiz ne olacağını ama yani öyle bir mesele ki şimdi bu soruşturma milli takım arasına denk geldi. Ligin 6. haftası sezon başından önce bu yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. O da savcılığın işi karışacak halimiz yok ama yani lige dönüşten önce bu hakemlerle ilgili mevcut durumla ilgili çok sıkıntı var ya. Çok sıkıntı var.
1: Ya
0: Yani
1: abi.
0: soru şu abi tekrar söylüyorum. İddialar buyken haksızlıkla yukarıya doğru çünkü
1: Evet.
0: iddiaların sonuç itibariyle gittiği yer orası.
1: Evet.
0: Göreceğiz soruşturmanın devamını, yargılamaları. Belki de savcılık diyecek ki gözaltına aldık ama kovuşturmaya gerek yok kararı ama bence öyle değil. Adalet Bakanı konuyla ilgili açıklama yapıyor. Bilgi
1: Tabii.
0: notundaki şeyler, iddialar az buz yenecek cinsten değil. Şimdi bunlarla ilgili benzer şeyleri bir yıl önce çıkmış Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç bunları söylemiş. Yani durduk yere bütün bunlar olmamış. Bundan sonrası bu dönemde buraya yükseltilen hakemlerle ilgili büyük bence tartışma var. Bir de daha büyük bir şey var abi.
1: Nedir?
0: Yani şimdi mesela o gün soruların verilmesi meselesi var ya.
1: Evet.
0: Soruların verilmesi.
1: Zaten en
0: Şimdi
1: skandal
0: o
1: o
0: yazışmaları
1: bence de bu arada.
0: görmüşsündür sen
1: Gördüm
0: zaten.
1: gördüm.
0: İddia diye söyleyelim. Şimdi abi o sınavlarda mesela kimler tam not aldıdan yola çıkarak
1: Ve tabii.
0: acayip bir gündem noktasına doğru gider. Yılda bir kere yapılıyormuş. O işte

0: klasman yükseltmek için.
1: Klasman yükseltmesi için. Belli ki. Tam sınavın detayını olmak da, lazım ama. Evet. Sonuç itibariyle orada ciddi sıkıntı var. Yani yanlış yorum yapmaktan da elden geldiğince kaçınmaya çalışıyorum.
0: Doğru anlıyorum
1: suçlayıcı ama. Suçlayıcı tavır içerisinde olmak işte, yakışmaz çünkü.
0: Şimdi mevcut durumda bunlar ortaya çıktıktan sonra ne oldu abi? Ortaya bir şaibe çıktı. Belki gerçekten hakkıyla tam puan alan kişinin de başarısı şaibeli bir duruma ya, gelmiş oldu.
1: Öyle bir durum.
0: Yani şimdi çık işin içinden çıkabilirsen.
1: Tekrar bunları sınava mı sokacaksın?
0: Öyle olacak.
1: Sınava soktun, sınavları iptal ettin. İptal edilen sınavlarda... o dönemden bugüne gelmiş şeyler, hakemler yani çok zor durum.
0: İşte onu diyorum.
1: Sanki şeye
0: mı?
1: Doğru gider ben sana söyleyeyim. Neye? Tahminimi söyleyeyim. Tamamen yabancı hakemlerle sağdan soldan bulduğumuz hakemlerle biz en azından devreye kadar bu işi götürelim gibi bir noktaya doğru bu konu gidebilir diye bir tahminim var.
0: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? En sağlıklısı olur bence. Çünkü senin bu olaylar ortaya çıktıktan sonra zaten hakem tartışan bir ülkeyiz biz. Ne olursa olsun her maç sonrası muhakkak hakem konuşuyoruz. Böyle meseleler de ortaya çıktıktan sonra milli aradan sonra yönetecek hakemlerin yaptığı hatalardan sonra başkanların, kulüplerin, taraftarların iyi yaşa abi.
1: Tebrikler.
0: Vereceği tepkiyi mesela düşünebiliyor musun? Çarpı 3, çarpı 4, çarpı 5 olacaktır belki.
1: Herkes bizi haklı izliyor, ortaya çıkacaklar.
0: Tabi. Şimdi o yüzden hakemlerin de maç yönetme psikolojisi muhtemelen geriye gidecektir bu meseleden sonra. Yani senin söylediğin yabancı hakem meselesi bence direkt olarak faaliyete geçirilmeli yani.
1: Yine söylüyorum yani şimdi.
0: Anca o ateşin abi, altını bak, öyle kısarsın.
1: Burada hedef göstermek için söylemiyorum. Ama bu dönemde yükseltilen ve tanıştığım hakemler var. Şimdi yine söylüyorum, hedef göstermek için söylemiyorum. İşte Oğuzhan Çakır mesela. Hı hı. Şimdi ne diyecekler bu hakemle ilgili olarak yarın? Bir karar verse, bu da zaten i̇şte bu kadrolaşma faaliyeti içerisinde sınav sorularından gelmiştir.
0: Tabii.
1: Yani bunlara muhatap da kalacaklar. Bu kadar aptalca. Ya bu şimdi bak. Bu işin sorumlularının hesap vermesi lazım. Yani burada bir suç varsa, bu iddialar gerçekse eğer, burada bu insanların, bu sorunların hakikaten o hesabını vermesi lazım. Ya siz kendi çıkarlarınız için, görüntü o, koca bir camiayı, koca bir ekonomiyi böyle bir bataklığın, böyle bir kaosun içerisine sürüklüyorsunuz. Ayıp ya, ayıp. Ve bunlar belli ki tespit edilmiş zaten. Olacak iş mi yani?
0: Vallahi abi bu derenin altından çok su akar. Dediğin gibi soruşturmanın ben devamını daha, beklemek, ben, ifadeleri ben beklemek yeni, lazım.
1: Yeni dalgalar gelir mi? Sanki öyle görünüyor yani.
0: Gelir
1: mesela,
0: ben sana söyleyeyim.
1: Abi şimdi bir şey var. Bunlar gözaltına alındıysa deniyor ya böyle yapıldı diye. Bence şöyle bir şey daha var. Bu da önemli. Eğer bunlar yapıldıysa o zaman bu sınav kağıtlarının, sınav sorularının verilen o ve yükseltilen hakemler bence direkt hakemlikleri bitirmeli.
0: Tabii ki de.
1: Direkt hakemlikleri bitirmeli. Onlar da suça ortak çünkü.
0: Herhalde abi.
1: Suça ortak oluyorsun yani. Sen şey olmuyor.
0: Hak yiyorsun bir kere. Sana geliyor
1: haberim
0: sonra
1: yoktu falan
0: ediyorsun.
1: Diyemezsin. Sana soru veriyor. Soru veriyor. Sınavdan önce sorular sana geliyorsa ne anlama gelir bu? Sen bu eylemin içerisindesin.
0: Tabii ki de.
1: Çocuk değilsin. Tabii. Sana bunu zorla da yaptırmadılar.
0: Herhalde.
1: O yüzden çok büyük kıyım olur. Bu iddialar neticesinde... gerçek ortaya çıktığında görüntü o.
0: Acaba o isimler açıklanır mı onu merak ediyorum ben. Yani hangi hakemler bu sınav soruları verildi ve klasmanları yükseltildi. Orada eğer işte abi isimler açıklanırsa yine senin de söylediğin gibi hedef göstermiyorum. Mevcut hakemler oldukları yani, için.
1: Bazıları popüler olduğu için popüler bu isimler veriyorum. Işte, yoksa
0: Mehmet Türkmen'de
1: da Aydın çıkarsa, Ayan diye Aydın evet. Ayan diye bir hakem de vardır. Ne bileyim.
0: Tabii.
1: Muzaffer Ateş diye bir hakem evet. de vardır. Yani popüler oldukları için tabii, ve bu tabii. dönemde yukarıya doğru geldikleri için
0: aynen,
1: bunu
0: aynen.
1: söylüyorum ama tekrar söylüyorum. Bu bağıran bir şeydi kardeşim. Bu
0: bir
1: adam
0: şeydi, evet.
1: bunu defalarca söylediğimiz ve konuştuğumuz için söylüyorum. Bu adam kadrolaşma faaliyeti içerisinde olan bir adamdı. Zaten taktik subayı şeyi de lakabı da biraz aslında bunun altını dolduran meselelerden bir tanesi. Yani geçmişten beri geçmişiyle çok tartışılan bir şeyden bahsediyoruz. MHK Başkanı'ndan bahsediyoruz. Burada Federasyon Başkanı'nın alacağı tavrı çok merak ediyorum. Elinde büyük bir bomba var.
0: Vallahi ben de merak ediyorum. Yavaş yavaş bu konuyu toparlayıp bir de milli tamam. takımı konuşup yayınımızı kapatırız. Ama şu net bir şekilde bir konu benim için abi yani öyle olduğunu düşünüyorum. Federasyon Başkanı'nın bu tip olayların yaşandığından haberinin olmaması mümkün değil Aydın abi. Yani mümkün değil. Sen bir şirketin başındasın, altta bir sürü şey dönüyor ama senin haberin yok. Bana birazcık ütopik geliyor. Bence Sayın Hacı Osmanoğlu'nun da bu konuyla alakalı açıklama yapması, eğer gerekiyorsa da istifa etmesi gerekir. Yani Merkez Hakem Kurulu'nda bunca şey dönüyorken federasyon başkanının bundan haberi yokmuş, ah canım vah canım denmesi bana birazcık komik geliyor. Bence kesinlikle orada o kişiler de işin içinde diye düşünüyorum yani.
1: Bir şey, ya orada sakin kalmak lazım.
0: Ya bakacağız işte. Yani ama bununla alakalı bir açıklama yapmak zorundalar abi. Sonuçta federasyon başkanı bu işin içinde mi değil mi? Nasıl ya da değil, nasıl gözünden kaçtı bunca şey? Bunların izahının yapılması gerekiyor diye
1: şöyle,
0: düşünüyorum.
1: Yani. Şöyle, ya burada bir şey var. Şimdi bak, konuları karıştırmak için söylemiyorum da. Bu özellikle Mehmet Ali Aydınlar meselesi, işte 3 Temmuz meselesi çok tartışırken. İşte Lütfü Arıboğanlar konusu çok gündemde ya. Ya burada... benim öyle duyuyorum mesela Mehmet Ali Aydınlar kendisine de bir kumpas kurulduğunu falan, yani burada hakikaten bir mağdur noktasına doğru gittiğini falan söylüyormuş. Şimdi yakında iddianame de çıkacak. Abi federasyon başkanı kimse alt tarafı da kontrol edecek, bu kadar basit.
0: Onu diyorum.
1: Yani şimdi biz burada bir iş yapıyoruz. Biz burada bir sorumluluğum var. Şimdi ben alt tarafı kontrol edemezsem, düşünsene abi, şimdi burası bir kanal.
0: Evet.
1: Doğru mu? Burası bir kanal. Burada birçok arkadaşımız yayın yapıyor. Sen de burada yayın yapıyorsun. Şimdi buranın bir şey var, bir yayın
0: var.
1: Yayın ilkelerine, evet, göre hareket etmek lazım. Şimdi ben burada mesela kalkıp da provokatif ve suç unsuru bulunan yayınlar yapılıyor. Bir şekilde bir sürü problem var. Sonra ben diyorum ki ben ne yapayım? Benim ben haberim yoktu. Şey yok. Sen bunu görmüyor musun yani?
0: Onu
1: ve diyorum. Sana da söyleniyor bu. Deniyor ki böyle. Böyle.
0: Tabii şikayetler de geliyor bu arada sana. Sen görmezsen yani, geliyorsun yani.
1: Hayır. Diğer yandan bak. İnsanların verdikleri kararları tartışırız. Akıl vermek gibi bir derdim de yok ama. Ya arkadaş, geçen yıl bahis meselesinde işte 100 tane hakem ceza aldıysa, bu 100 hakemin 80 tanesi Ferhat Gündoğdu zamanında yukarıya yükseltilen, klasman yükseltilen hakemlerse, gider derdiniz ki bırakın bu işi. Bak, biz kendi içimize bir soruşturma yaptık. En büyük patlak bizim zamanımızda olmuştur. Siz buralarda hatalar yapmışsınızdır. Ha diyeceklerdi ki biz başkanım nereden bilelim böyle bir bahis soruşturması falan filan olduğunu. Abi bu kadar tezadüf olur mu ya?
0: Tabii. Mümkün değil.
1: Ya da soru şu: bu adamlar neden yükseltildi? İşte bu adamlar da iddiaya göre bu nedenlerden ötürü, kadrolaşma faaliyetinden ötürü yükseltilmiş. Abi bakar mısın? Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakmaları. Yani ilk bölümde anlattığım. Hakemler gidiyorlar, kendine şikayet ediyorlar.
0: Bizi, araştırın bizi yani. Alnımıza
1: bizim maçlarımızda
0: şey
1: manipülasyon yaptığımız gerekçesiyle şikayet ediyorlar kendilerini. Bizi bu yüzden hakemlikten attı diye, bu adama bakın diye. Ve savcılık dönüyor dolaşıyor, diyor ki kardeşim burada gerekçeler sağlıklı olmamasına rağmen, belge bilgi olmamasına rağmen bu insanların hakkı yenmiştir. Şimdi burada başka bir durum daha var. Peki bu soruşturma böyle devam ederken bu kararları veren tahkim kurulu üyeleri ne olacak?
0: Tabii. O da var.
1: Kim kime baskı yaptı? Ya da bir baskı var mı? Böyle federasyon olur mu ya?
0: Acayip. Peki, iki tane süper chat var, onları ekrana getireyim.
1: Tamam.
0: Tunç Binay.
1: Sonra çok şey oldum bir de.
0: Yoruldun değil mi? 3 saat yayın yaptın, haklısın abi, toparlayacağım. Tunç Binay: taraftarlar takımlar üzerinden okuyor ama bu yaşananlar Türk futbolunu geri götürür. Takım üzerinden okumak yersiz demiş.
1: Ya götürür tabii. Bak şimdi yayın ihalesi olacak.
0: Evet.
1: Şu an bak şimdi hani bu işe muhtemelen en çok sevinenlerden bir tanesi şeydir. Bein Sports.
0: Bein Sports. Evet.
1: Niye biliyor musun? Yarın gelecek diyecek ki kardeşim 300-400 istiyorsun da ben senin neyini 300-400 vereyim, evet. Bak. Meğerken Ali burada. Zaten güvensizlik var. İnsanlar bu işten soğuyorlar. Ben bu işin marka değerini nasıl yükselteyim?
0: Tabii.
1: Ya böyle ya bu kadar aptalca bir şey olur mu ya? Ya siz nasıl bu kadar özgüvenli, hangi otoriteden bu gücü alarak bütün bunları yapıyorsunuz? İnsanların hakkını, hukukuna giriyorsunuz. Sınav sorularını veriyorsunuz falan.
0: Tabii.
1: Ya Türkiye yakın tarihte bir sürü olay yaşadı. Uslanmıyorlar yani, anladın mı?
0: Maalesef. Sinan Erkan abi, örnek olarak o hakemlerden örnek olarak Beşiktaş Alanya maçının hakemi varsa ve Beşiktaş camiası ayaklansa ne olacak?
1: E işte.
0: Hakem isimlerini gizlemeden sonuna kadar haklı. Sonuna kadar haklı. Hakem isimlerini gizlemeden acil açıklamalı lazım. Örnek olarak düşüneceğim bu demiş.
1: Doğru.
0: Kesinlikle haklı. Bence de. Peki abi çok ufak milli takım değerlendirmesi
1: skandal
0: alayım.
1: Skandal. Skandal değil mi? Bu arada ne oldu hani atıyordu.

0: biz.
1: Ha, İtalya'yı yeneriz,
0: Ya
1: ederiz.
0: çok çünkü tez canlı davran, tamam, yeneriz demek ki tabii ki güzel bir şey. İddialı olmak güzel bir şey. Ama Montella falan bitik abi, bu nedir ya? Utanmadan dün konuşuyor ya. İtalya'nın diyor şey takım değerine bakın 700 milyon euro.
1: Tabii.
0: Ya bu adamlar bunu lafları nereden öğreniyorlar? Yani hayatta hiç sorumluluk almayacak mısınız abi siz? Hiçbiriniz bir sorumluluk almayacak mısınız? Ya biz burada hata yapıyoruz. Hata yaptık, kusura bakmayın, beceremiyorum demeyecek misiniz yani? Yani daha büyük problem insanların gönlünü kırıyorsunuz ya. Aptal yerine koyuyorsunuz. Ya
1: Katılıyorum.
0: dün o basın toplantısını bir izle ya.
1: İzledim
0: Bir
1: ya.
0: izle.
1: İzledim.
0: Olmaz. Sonuçtan çok tablo çok ağır yani. Tablo çok ağır.
1: Bence Montella'nın artık verebileceği bitti milli takıma diye düşünüyorum. Ben orada bir yeniliğe gidilmeli. Abi çok teşekkür ederim.
0: Ben
1: Ağzına
0: teşekkür
1: sağlık.
0: ederim. İzleyenlerimize teşekkürler.
1: İzleyenlerimize çok teşekkür
0: Biraz zihnim yoruldu,
1: ediyoruz.
0: kusura bakmayın. Akşam bir
1: Normal
0: yayınım
1: abi,
0: daha var.
1: zaten
0: Biraz çok ters bir gün oluyor.
1: bir saattir yayındayız zaten. Konuşacağımız her şeyi konuştuk. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
0: Görüşürüz.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında yerini alan Radyo Gol'ün en güzel dostlarına yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden merhaba diyor. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Nasılsınız diyeceğim ama inanın onu sormaya bile korkuyorum. Tarih 29 Eylül 2026, günlerden salı, yağmurlu ve kapalı bir günde. Gönül isterdi ki milli marşımızla başlayalım, bir başkadır benim memleketim çalalım, 10. yıl marşı ile açılış yapalım ama milli maç bize maalesef milli felaket oldu. İşin gerçeği, A milli futbol takımı da artık benim için ümit milli takımı olmuştur. Neyse, bunları 2 saat boyunca sizlerle tabii ki konuşacağız. Gündemde en az milli takım kadar bir de Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in talimatıyla hakemlere yönelik mobbing ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi şu anda gözaltında. Tabii ilk olarak neyle başlayacağız? Sizin mesajlarınızla başlayacağız ama onun için 0212-273-10-10'u benim anons etmem gerekiyor. Tekrar ediyorum, 0212-273-10-10'da tüm görüş, düşüncelerinizi, duygularınızı benimle paylaşabilirsiniz. Instagram'da da Çağatay Hoca adresine mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Neler hissediyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Dünkü maçı hep birlikte izledik. Biz sevdamızın peşinden koşmaya devam ediyoruz. Yağmurda, çamurda yüzlerce kilometre yapıyoruz. Hiç deplasman nedir bilmiyoruz ama bunun karşılığı bu mu olmalıydı? Gerçekten çok yazık oldu. Benim de çok moralim bozuk bu arada. Hani öyle bir bozuk ki sizlerden mesaj bile gelmemiş yani. Düşünün, Instagram'da her gün gelen mesajlar demek ki herkesin morali de bozuk. O yüzden herkese de çok iyi anlayabiliyorum. Empati de yapabiliyorum. Sizlerin mesajlarıyla başlayalım. Bugün de 2 saat boyunca tabii ki spor yazarlarımız var, avukat yazarlarımız olacak, bilir kişiler olacak, hepsine özellikle bu soruşturma kapsamıyla alakalı sorularımız olacak. Yani aydınlanacaksınız ama gelelim bir de milli takım gerçeğine. Hiç zaman kaybetmeden sizlerin mesajlarıyla başlayalım. Yunus Bey'e teşekkürler. Evet, diyor ki bence Montella ile futbolcular arasında bağ kopmuş, acilen Arda Turan yerli teknik direktör milli takımımızın başına getirilmesi diye düşünüyorum diyor dinleyicilerimiz. Devam ediyoruz. Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Herkesin morali bozuk. Abi hoş geldin. Ahmet Ertaş ben. Kerem'in topu havaya diktiği pozisyonda Barış teselli etmiş. Üzülme, ben de atamıyorum zaten der gibi, lütfen okur musun dedi. Evet, okuduk. Muammer Bey'e teşekkür ediyoruz. Amerika uyanmış. Radyo Gol'de beni bekliyormuş. Tüm Amerika'ya selamlar olsun. Orhan Bey, iyi yayınlar. Hoş geldin.

mesajlarını iletmiş. Yaşar Kut, çok teşekkürler. Diyor ki Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması, üstüne Montella'nın milli takımının sahada aldığı 4-1'lik hezimet, ki doğru söylüyor. Artık yeter, kulüp taraftarı da milli takım taraftarı da bu futbol düzeninden bıktı. Bir tarafta bitmeyen hakem ve yönetim skandalları, diğer tarafta ne oynadığı belli olmayan, taraftarı kahreden bir milli takım. Biz bu ülkede futbolu mu destekliyoruz, yoksa her hafta yeni bir rezaleti mi izliyoruz? Taraftarın sabrını da futbol sevgisini de tükettiniz, artık isyan ediyoruz demiş Yaşar Bey. Yılmaz Bey, dün söylemiştim yeniliriz diye, çok teşekkür ediyorum hoş geldin mesajları için. Stuttgart'tan selamlar, Metin Bey yollamış. Jesus yıllar önce söylemişti, bu ligin sportif gerçekliği yok diye, yıllar sonra adamın haklı olduğunu gördük yorumu yapmış. Çağatay Hocam, Nurullah Salalı, 51 yaşındayım, 40 senedir futbol izliyorum. İzlediğim hiçbir maçta bir takımın korneri kullanıp topun yerden gidip penaltı noktasının oralarda rakibin vurup gol attığını görmedim. Yerden kullanılan bir kornere rakip nasıl vurabiliyor, hayret demiş. Vallahi haklı, herkes haklı, ne desek herkes haklı. İsimlerinize yazarsanız çok mutlu olurum. İstanbul'dan Serdar Bey, bizlerde ne futbol heyecanı ne milli heyecan bırakmadılar. Ben ülke olarak vatandaşların sabrı zorlanıyor. Basmayın damarımıza demiş. Serdal Adalı, Ali Koç zamanında dinlemeyenler bunları, olanları görüyor herkes. Bu iki başkanın hakkını vermeli şimdi, insanlar görüyor ne kadar haklı olduklarını. Cep telefonuma da bu arada mesajlar yağıyor, sizlerden mi geliyor diye bakıyorum da. Ömer Faruk Koca, yurt dışından selamlar demiş. Aleyküm selam. MHK başkanının gözaltına alınması milli hezimeti unutturdu. İnşallah adalet tecelli edecek demiş Ersin Bey. Suçlama doğrulanırsa Mart operasyonlarından beri süre gelen bu hakem mevzusu ve yandaş kadrolaşmanın arkasındaki motivasyon güç nedir? Bunların hepsi ortaya çıkacak diyor Gebze'den Volkan. Sırayla okuyoruz tabii, programa da geçemiyoruz çünkü mesajlarınızı da okumak istiyorum bir yandan. Merhaba, milli takım tam bir yetenek israfı, sıfır gol çalışması, sıfır duran top çalışması. Bir türlü futbol karakteri oturtamadık. Haklı dinleyicimiz, çünkü oyun karakteri de koyamadık ortaya. Gazeteci ve yorumculardan daha çok bugün onlara ihtiyaç var. Spor hukukçularına, Fikret Kaptan yorumunu yapmış. Instagram'da Çağatay Hoca'ya gelen hepsini okuyacağım, merak etmeyin mesajlarınızı. Çağatay Hocam, Volkan ben İstanbul'dan, ismimi yazmayı unutmuşum, hiç sorun değil, söyledik. Bizim milli takım şişirilmiş kocaman bir balon. Dünya Kupası'nda da gördük, bu takım çöp, bu takım kötü. San Marino seviyesinde, sadece bir tık önde, kimse hayal kurmasın. Bizim grupta puan da alamayız demiş Ramazan Bey. Ya aslında şunu mu sormak lazım kendimize? Biz acaba A liginde oynayabilecek seviyede miyiz milli takım olarak? Ben birazcık da bunu merak ediyorum. Çünkü dün hani heyecanla gittik, o maçı izledik. Ama şu geldi aklıma. Avrupa'nın 5 tane büyük futbol ülkesi. Kafamda da bazen işte böyle rakamlar aklımda kalabiliyor. Ezbere söyleyebiliyorum. Bunu televizyon yayınlarında da söylüyorum. Şimdi istatistikleri göz önüne aldığımızda, baktığımızda biz İtalya ile şu ana kadar 17 maç oynadık. Bir tane galibiyetimiz yok. İngiltere ile 11 tane maç yaptık, bir tane galibiyetimiz yok. Almanya ile 13 tane maç yaptık, sadece bir galibiyetimiz var. İspanya ile 13 maç yaptık, sadece bir galibiyetimiz var. Fransa ile 9 maç yaptık, sadece bir galibiyetimiz var. İşte şimdi Avrupa'nın en büyük majör 5 futbol ülkesinde biz galibiyet alamıyorsak, en fazla aldığımız tek bir galibiyetse, biz uluslararası A liginde mi olmalıyız acaba diye de kendimi sormaktan edemedim. Çağatay Hocam, ismim Mümin. Dün akşam 4-1 yenildik ve sonrasında operasyon yapıldı. Herkes milli takımın yenildiğini çabucak unuttu demiş. Eyüp Aldırmaz'a teşekkür ediyorum. Tüm mesajlarınızı okuyorum bu arada.
Hepsinin ahı var. Çağatay Hocam demiş. Tertemiz gencecik bölgesel hakemlerin hakemliklerini bitirdiler yorumu yapmış. Kartal'dan Volkan Bey, Ferdi'siz, Abdülkerim'siz, İsmail'siz bir milli takımı menajerler mi kuruyor acaba demiş. Çağatay Hocam, bir de bir şey merak ettim. Abdülkerim formsuz yedek kalıyor. Yerine Ozan Kabak başlayıp ilerleyen dakikalarda yerine Abdülkerim giriyor. Allah aşkına Samet Akaydın, torpilli aday kadroya alınıyor, oyuna alınmıyor. Sizce nedir bu Serdar Ben demiş. Serdar Bey, sorunuza ben de soruyla cevap vereyim mi? Bakın birazcık hani biz ufak tefek, yani çok da futboldan anlayan insanlar değiliz ama futbolun içinde olan insanlarız. Nacizane böyle bize soranlara da sorduklarında yorumlarımızı yapıyoruz. Ama bana sordukları zaman şu yorumu yapıyorum. Merih'le Ozan hiçbir zaman yan yana oynamaz. Çünkü dünkü 11'e bakıyorsunuz. Merih sağ ayaklı. Ozan sağ ayaklı. Yani iki tane sağ stoperle olur mu bu iş? Yani sol stopersiz İtalya'nın karşısına çıkıyoruz. Lütfen bir de bu gözle bakınız. Vallahi yani spor yazarlarına dönemedim. Arkadaşlarım da bekliyorlar şu anda ama gerçekten içimiz çok dolu. Yani ben yaptığım kilometrelerin hesabını yapmıyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ben kırmızı beyaz renkler için değil Bursa'ya, değil Kocaeli'ye, Fizan'a da giderim. Ama bunun sadece karşılığını görmek istiyorum. Ama milli takım sürekli geriye gidiyor. Bakın metrobüse bindiğiniz zaman, ki her gün benim gibi seyahat edenler varsa, metrobüsün şoförü bile şunu söyler: geriye doğru ilerleyelim lütfen der. Bakın biz milli takım olarak geriye doğru ilerliyoruz. Perşembe sabahı saat 9:20 geçe Habertürk ekranlarında, HT Spor ekranlarında canlı yayın konuğuyum. Bu konuda tüm ne kadar hani düşüncem varsa hepsini de paylaşacağım. Yılmaz Bey diyor ki Montella %60 suçluysa geri kalanın %40 futbolcular suçludur. Biraz gurur varsa, haysiyet varsa teknik direktöre gerek yok. Çıkıp ülkesi için oynar. Derseniz milli miyiz yoksa başka oyuncular mı? Türkiye'de yetişmeli oyuncu dışarıda değil yorumu yapmış. Çok ama çok doluyum ben. Böyle gaza getirici de cümleler yazmayın, ciddi söylüyorum. Yani ağzımdan çıkacak kelimelere ve cümlelere de çok dikkat ediyorum ama gerçekten çok üzgünüm. Çünkü ya yine yorum istiyorsunuz ama Dünya Kupası'ndan sonra kendisini başarısız gören 20 tane ülke, 20 tane federasyon teknik direktörünü değiştirdi. Bir de o gözle bakalım. Eyüp Keskin, TFF dünkü mağlubiyet ve bu sabahki haberler doğrultusunda istifa etmez, Türk futbolunu mahvettiler demiş Eyüp Keskin. Abi biraz utanma duygusu olsa şimdiye kadar 2-3 istifa duyardık demiş Muhammed Kartal. Muhammed Bey, duymayacaksınız çünkü istifa olmayacak, bunları hep söyledik. Çağatay Hocam iyi yayınlar. Beylikdüzü'nden Deniz İlker, ben artık ülke olarak kendimizi dev aynasında görmekten vazgeçmeliyiz. Yere göğe sığdıramadığımız tarihin en iyi jenerasyon denilen takımda Arda Güler ve Kenan Yıldız hariç üst seviye futbolcu yok. Artık bu gerçeği kabul etmeliyiz. Hocam harika yorumlar. Ne olur biraz daha devam et diyor. Ya etmek istiyorum ama koskoca Türkiye milli futbol takımı sadece bir kişinin ayağına bakıyor. O da Türkiye'nin şu anda yurt dışındaki en büyük temsilcisi Real Madrid'in vazgeçilmesi ve dün akşam da onun alnından öpüyorum ya. Arda Güler, helal olsun be sana. Gerçekten bir lider, bakın bu yaşta böyle lider kimse olamaz. Çok nadirdir. Milyonda birdir yani. İyi yayınlar, nasılsınız? Dün gördük ki tüm medyanın kötü top oynadığını söylediği İtalya 20 dakikada bitirdi maçı. Bizim yerimiz B ligi gibi demiş Mustafa Bey. A liginde oynuyorsak, yine yorum yapmak zorunda kalıyorum. Eğer biz A liginde oynuyorsak, rakibimiz İtalya'ysa, Fransa'ysa, Belçika'ysa, 45 bin kişiyi arkana aldıysan 25 dakikada 3-0'lık üçlük olmayacaksın, olmamalısın. Sayın Çıtlak, ben Bafralı Oktay. Şımarttık bizim çocukları bence. Bizim futbolcular demek lazım. Siz ne düşünüyorsunuz?
Valla ben yapılan hataların, planlamaların, kadrosuzluğun hep bu sonuçları doğurduğunu düşünüyorum. Çünkü bu prim meselesi

meselesi, villa meselesi, Dünya Kupası'nda kampın yanlış seçilmesi, yapılan açıklamalar, iletişim stratejilerinin hepsinin yanlış yapılması bu sonuçları getirdi. Bakın, dünyanın hiçbir yerinde santraforsuz bir milli takım olmaz. Santraforsuz milli takımımız yok. Yani dünyanın neresinde görülmüş? Çağatay Hoca Instagram adresim, bir yandan da yazabilirsiniz. Koca bir ülke bütün kurumları yöneticiler tarafından liyakatsız yönetilirse bu hale gelir diyor. Nasıl ki Azerbaycan Cüneyt Çakır'ı getirdi hakemliğin başına, biz de 2-3 sene yabancı bir hakeme ne yapalım? O arada hakemlik kurumuna eğitimiyle, liyakatiyle düzeltelim hemen. Almanya'dan mı, Hollanda'dan mı, Belçika'dan mı? Altyapı ve futbol geliştirme kimse dünyada. Bunu en iyi yapan kişi ve veyahut kişiler, onlara verelim bu paraları demişler. Yani devamlı benden yorum soruyorsunuz ama sizler yazın lütfen. Ben çünkü gerçekten morali bozuk geldim. Dün akşamdan beri de çok da üzüldüm işin açıkçası. Bu kadar skandala rağmen neden Futbol Federasyonu başka hala görevde kalıyor, sessizce bekliyor? Evet, Montella'nın açıklamaları vardı. Dün çok rahat bir şekilde istifa etmeyeceğini de beyan etti. Sizin de söylediğiniz gibi isminizde yazarsanız, lacivert takım elbiseli, güneş gözlüklü değerli dinleyicimiz. Koskoca milli takım İtalyan hoca ile olmaz dedik. Hele ki bu ego ile hiç olmaz dedik demiş Bayram Anbar. Teşekkür ediyorum. Instagram adresimi sormuşsunuz. Çağatay Hoca Instagram adresi. Eklerseniz sevinirim ben de. Ben Ferit, bir Galatasaray taraftarı olarak son yaşanan olaylarla birlikte hakemlikteki temizliğin yeterli olmadığını, köklü bir değişim için Futbol Federasyonu yönetiminin de tamamen gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık Türk futbolunun hak ettiği doğru ve dürüst yönetime kavuşması için hepsinin temizlenmesini talep ediyorum demiş Ferit Bey. Enis Ünal oynamaz mıydı hocam? Oynardı, tabii ki oynardı. Hep söyledik ama Enis Ünal'ın bir takım parametrelerden dolayı bu takımda oynayamayacağını iletti Sayın Montella. Ama bu çocuk şu anda yurt dışında 11 maçta oynadı. Hala oynuyor. 9 tane de gol attı. Gene biliyorsunuz nerelerden benim sinirleneceğim oralardan mı soruyorsunuz bilmiyorum ama. İsviçre'den Eşref Bey, İlhan Fakıl'ı Fransa 2. liginden 6 ay içinde Türkiye milli takımına kadar yükselebiliyor. Evet, çok uzun bir mesaj yazmış ama tek bir mağlubiyeti abartmaya gerek yok. Bugünkü seviyemiz biraz da altyapı sistemimizin göstergesi demiş. Burada size katılmıyorum Eşref Bey, çünkü tek bir mağlubiyet değil. Bakın, milli takımımızın son 5 maçına bakın, 4 mağlubiyet 1 galibiyet var. Çağatay Bey, hayırlı yayınlar. Ben Adalet Bakanımızı kutluyorum. Ülkemizde nerede adaletsizlik var, muhakkak temizliyor. İnşallah temiz futbolu ile yaşar. Milli takıma gelince istikrar, devamlı teknik direktör harcayarak bir yere ulaşmak mümkün değil demiş Mustafa Bey. İltu Bey, neredesiniz ya? İzmir, ses gelmiyordu İzmir'den, iyi oldu. Dün akşam çok üzüldük. İnşallah önümüzdeki maçlarda 3'er puan alır. İltu Bey, lütfen gerçekleri birazcık görelim. Belçika deplasmanı ve İtalya deplasmanımız var. Siz inanıyor musunuz gerçekten galip geleceğimize şu futbolla? Evet, dün Ramazan Karakaya, İbrahim Hacı Osmanoğlu stadı terk etti demiş. Mustafa Hasan, bakalım. Yeni TFF yönetimi diyor bazı arkadaşlar. İnanın bu da çözüm değil. Çünkü gelenler de liyakatsız olacak. Problem büyük. Temelde yatıyor yorumu yapmış. Hocam ağzına sağlık. Duygularımıza tercüman oldun. Bu kadar mı güzel özetlenir demiş. Sinan Bey, çok teşekkürler. Herkesin şikayet ettiği lakin kimsenin konuşmadığı kulüpçülükler var. Bu çok belli olmaya başladı bence demiş. Bayram Bey'e de teşekkür ediyoruz. Yine bakalım, milli takımın çökmesi borsaya da sirayet etti demiş. Ataşehir'den Fatih, oynamayan Altay, oynamayan Eren oynarsa İngiltere her maçta 11 oynayan yedek Fransa, sürekli ayın kalesi seçilen Berke, ego uğruna almazsan kısaca adalet

olmazsa sonuç bundan başka ne olabilir? Fatih Bey de doğru söylemiş. Çünkü ben Altay Bayındır'ın istatistikleri kafamda. En son forma giydiği geçen sene Eylül ayıydı. Yani bir senedir Altay Bayındır hiçbir maçta oynamadı. Ve bakın, suç burada aslında Altay'da da değil. Altay'ı aslında o sahaya çıkarıyorsan, onu da herkesin önüne atıyorsan ve formsuzsa, bir kere kalecinin özgüveninin olması lazım. Hep yorum soruyorsunuz. Bir takım kazanmak için ne yapmalı? Atanı da tutanı da iyi olmak zorunda, değil mi? Bizim atanımız var mı? Atanımız atamıyor, tutanımız tutamıyor. Yani ilk kez bu kadar hakikaten kendime de şaşırıyorum. Tepki vermeye başladım ama sizlerin mesajlarıyla devam edeyim. En sağlıklısı bu olacak. Muhammed Bey, futboldan soğudum ama seni çok sevdiğim için dinliyorum abi demiş. Allah razı olsun sizden. İyi ki varsınız. Asıl mesaj buydu demiş. Evet, çok uzun olduğu için Mustafa Bey, Hollanda'ya da selamlar olsun. O yüzden okuyamadım. Çünkü şu anda önümde, bakın abartmadan söylüyorum, 100'e yakın mesaj var. Ve ben hepinizin mesajını okumaya çalışıyorum. Spor yazarlarını da öteledim aslında saatlerini, ki yarım saattir sadece sizlerin mesajlarını okumak için burada mücadele veriyorum. Evet. İsim yine bakıyoruz. Mehmet Kandemir. Doğru söylüyorsunuz. Ben de bazı kurumlara güvenmiyorum. Ben bir Türk olarak utanıyorum ama benden sonra senin yayına bağlanıp Montella'yı öne çıkaranlar acaba gerçekten utanmıyor mu demişler. Tazminatın ne kadar olduğunu biliyor musun demiş Çağatay Hocam. Maaşı sormuş. 2028 yılının sonuna kadardı. Lütfen sizler de bir bakarsanız. Mesaj okuduğum için şu an giremiyorum internete. Ama Montella'nın yıllık 2.2 milyon euro aldığını biliyorum. 2028 sonuna kadar da sözleşmesi var. Lütfen bir bakıp bana dönerseniz, buradan doğru bilgiyi de vermiş olalım. Çünkü bizler de yanılıyor olabiliriz. İsveç'ten Latif Bey, Latif Soytürk. Bu futboldan puan alamaz ama e-futbol oynadığı zamanlarda oluyor. O zaman futboldan puan alırız demiş. Hocam hakikaten sen de haklı olarak bayağı üzülmüşsün diyor Yunus Bey. Vallahi üzüldük tabii yani. Dün Altay Bayındır topu eline aldığında maçın 42. dakikasıydı. Sonuç 3-0'dı. Evet, 27 dakikada 3-0 oldu. Ben özellikle baktım. Statta da gördüm zaten. Haklısınız. Çok haklısınız Murat Bey. Çağatay Hocam merhaba. Merkez Hakem Kurulu olayı detaylı ve temelli inecek şekilde devam ederse ligimiz alt ligler, alt lig şampiyonları gibi durumlara tesir edebilir mi diyor dinleyicimiz Yiğit Gözüm. Yiğit Bey, bununla ilgili kas avukatı arkadaşlarım var. Onlara bağlanacağım. Ama tabii doğal olarak şöyle de bir bakıyorum Instagram'dan. Çağatay Hoca adresinde şu anda full mesajlarınız var. Daha 273 10-10'a gelen mesajları okudum. Şimdi onlara geçeceğim. İsimlerinizi yazar mısınız? Lütfen, çok sevinirim. Ben de zorlanmam. İstanbul'dan Şener Akgün. Türk futbolunda sorun temelden çözmedikçe milli takımda da başarı beklemek hayal olur. Daha yıllarca bir forvet çıkaramadık diyor. Montella da öyle diyor. Evet, 2019'dan beri diyor forvet yok diyor. Acaba 2023'ten bir hoca var mı? Varsa 25'e kadar mı var? Oğuzhan Bey diyor ki, formda olan oyuncuları oynatırsan öyle değil mi? Bu da böyledir. Diğerleri de ilk 11'e girmek için savaşırlar. Yani Beşiktaşlıyım diye demiyorum. İlhan ve Emirhan bu kadar formdayken kadroya niye alınmıyor? Demiş. O da düşüncelerini paylaşmış. Bakın, mücadele varsa, eğer mücadele edilecek bir takıma karşı oynuyorsanız İsmail Yüksek'in muhakkak bu takımın 11'ine yazılması gereken oyunculardan bir tanesi olması gerekiyor. Geçen maç Fransa maçında ben de stattaydım. Ben de canlı izledim. Ferdi sahanın en iyilerinden biri değil miydi? Kolay gelsin yayınlar. Metin Bey, Çağatay abi saygılar, saygılar bizden. Milli takımda ahbap çavuş ilişkisi oldukça başarı beklemek hayal olur demiş. Bizler maç oynanmadan atıp tutuyoruz yorumu yapmış. Artı 45'te başlayan herhalde Ramazan Bey olabilir. Resimden tanıdım. İsimlerinizi lütfen yazın.
Bahçelievlerden Tuncay, biz neden yabancı meraklısıyız? Galatasaray taraftarı olarak söylüyorum. Aykut Kocaman Montella'yı cebinden çıkarır. Neden Türk milli takımı yabancı teknik direktör çalışıyor? Hayırlı yayınlar yorumu yapmış Tuncay Taşkın. Yani gene soruyorsunuz bana. Vallahi o kadar çok cevap vermek istiyorum ki inanın. Sizlerin de vaktini almak istemiyorum ama. Şimdi örneklerden gidelim. Haklı. Dinleyicimiz çok haklı. İspanya örneğine gidelim. Fransa örneğine gidelim. İtalya örneğine gidelim. İspanya'nın başında kim var? İspanyol var. La Fuente var. Almanya'da Klopp var. Fransa'da Zidane var. İtalya'da Mancini var. Niye bir Türk teknik direktörümüz yok Türk milli takımının başında? Çalıştırabilecek, kanı kırmızı beyaz akacak milli takım teknik direktörleri var şu anda. Ben inanıyorum ki para da almayacak Türk milli takım teknik direktörü var. Her şey para değildir, her şey prim değildir, her şey villa değildir. Bence milli takımdaki milli takımda primin de olması gerektiğini düşünmüyorum ben. Primin de olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok açık, net konuşayım valla, çünkü konu bayağı bir gidiyor. Bayram Bayık, 5 yıl önce alt liglerden 15 yaşında 3 santrafor adayı yetiştirmeye koysak şu an 20 yaşında golcümüz olurdu Manisa'dan. Çok haklı. Tabii ki olurdu. Hocam ne güzel söyledin. Merih Ozan yan yana oynamaz. Oynamaz. İkisi de sağ stoper. Sol ayaklı yok. Kulüpçülük üzerinden bakmayalım. Zafer Bey lütfen sizden ricam. Milli takımımız üzerinden bakalım. Volkan Bey diyor ki her şeyden yetkili olup hiçbir şeyden sorumluluk hissetmemek, her yerde olduğu gibi milli takımda tüm sorunu istifa etmek veya daha iyi hedeflemek yerine resmen B ve C grubunda oynarız daha öncekiler gibi dedi. Skandal, vizyonsuzluk, seviliyorsun demiş Çağatay Hocam. Volkan Bey siz de çok seviliyorsunuz emin olun. Ağzına sağlık mesajı var Bayram Bey'den. Öyle öyle işte. Bakıyorum okumadım. İnanmak istiyoruz Çağatay Bey. Umut her zaman vardır. Umut için de bir şeyler gerekiyor değil mi Hiltu Bey? Montella'nın açıklamaları inanılmaz hocam. Kerem'in pozisyonu bir forvete gelseydi Deniz Gül bence atardı diye düşünüyorum. Ama Kerem forvet değil ki. Bazen böyle futbolcuları gerçek yerlerinde, orijin yerlerinde oynatmadığınızda gerçekten futbolcu da afallayabiliyor. Kendi özelliklerini de kaybedebiliyor. Bakın bu da çok önemli. Abi merhaba Onur. İstanbul'dan artık futbolu futboldan gelen insanların yönetme zamanı demiş. Haklı, çok haklı. Milyon euro kazanan insanlar 3 kuruş prime muhtaçmış gibi davranıyorlar ya abi, deliriyorum. Asgari ücret kazanan insanlar ne yapsın? Çağatay Hocam ağzına sağlık. Vallahi şu yarım saat her şeye yetti demiş. Muhammed Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bence ne kulüpçülük, iyi futbolcu seçimi, bence menajerlerin isteğiyle bu takıma seçimler yapılıyor demiş. İsminizi de lütfen yazınız. WhatsApp'a bakıyorum. Bülent Bey. Harun Bey demiş ki Çağatay Hocam söylediklerim birebir çıktı, altına imzamı atarım. Ben de menajerlerin tarafında çok para kazandıklarını düşünüyorum demiş. Evet Harun Bey. Bundan iki gün önce Sayın Aziz Yıldırım'ın divanda yaptığı açıklamaları hatırladınız mı? Oradan bir size örnek vereyim. Ne dedi Sayın Aziz Yıldırım? 35 milyon euro sadece menajerlere borç var dedi. Sadece 35 milyon euro benden önceki dönemde. Burada da herhalde sorunuzun cevabı çıkmış oluyor. Mustafa Kemal Aydın, o pozisyonu atmak için forvet olmana gerek var mı hocam demiş. Vallahi ben atardım, bana sormuşsunuz. Çok fres yapıyorlar yorumu yapmış. Abi filenin sultanları neler yapıyor? Onlar standart uçakta gidiyorlar, bizim milli takıma sıfır çekip villa alıyorlar diyeceklerim. Bu kadar maalesef demiş. Oğuzhan Bey de görüşlerini paylaşmış. Birazcık ara verelim mi? Çünkü hani spor yazarı dostlarımızdan da fikir alalım. Bir yandan da sizlerin mesajlara bakıyorum. Evet haklısınız, haklısınız, haklısınız. Instagram Çağatay Hoca'yı açıyorum.
Şimdi fırsat oldu.

0: o kadar çok var ki mesaj. Hemen bunları da devam edelim ama önce Çağatay Hoca Instagram adresine takip alanlara teşekkürlerimi sunayım. Sayın Latif Büyüktopçu, Tolgahan Yiğit, sıradan gidiyorum, Osman Çakır, Eyüp Keskin, Ayhan Çelik, farklı Ayhan Bey 8468, Mustafa Belge, Veysel Deri'ye dün teşekkür etmiştik, şimdi hatırladım. Gelelim sizlerden gelen mesajlara. Cem Özdemir, İspanya ve Barça milli duygulara ihtiyaç duyuyor mu? Bizim takım bir sistem kuramıyor, hoca sistem kuramıyor demiş. Hüseyin Mecit, dün ilk 11 çıktığında Çağatay Hocam dedim ki Melih, Ozan, Kabak yan yana oynamaz diyor. O da haklı. Hocam nasılsın? Dünkü maçın özeti benim oğlum Ekber yaptı hocam. Bizim büyük takımların şampiyonluk için her yol mubahtır diyorsa, futbolcular sürekli yerde yatarsa sonuç bu olur baba demiş İdris Kılınç Aslan. Oğlunuzla lütfen o güzel yanaklarından öpün benim için. Feyzullah Kaya, Çağatay Hocam ben Feyzullah İstanbul'dan. Milli maçlar milli duygularla oynanır. Montella ile olmaz bu iş. 12 saat çalışıyor. 7 ton sırtımdan mal geçiyor. Bu maç için uykusuz kaldım. Yağmur yağmasaydı biz bu maçı alırdık demiş. Keşke dediğiniz gibi olsa. Hocam Fatih, ben şimdi sormak istiyorum size. Bu takım başına Türk Hoca gelemez mi? Fatih Terim, Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, birçok değerli önemli teknik adamlarımız var. Ve gururla yapacaklarına inanıyorum. Ayrıca kaleci konusuna girince dün akşam da konuştuk sizinle ya. Bizde Fenerbahçe'de Tarık var. Neden forma verilmiyor bu çocuğa? Ben anlamadım yorumu yapmış. Bu arada dün milli maçta sizlerden o kadar çok mesaj geldi ki Instagram'da. Hepsini de cevapladım gerçi ama üzgündük. Kusura bakmayın, moralimiz de bozulduğu için çok da cevap belki beklediğiniz cevapları da verememişimdir. Yine buradan devam ediyoruz. Kenan'a da dün akşam Montella'nın çıkardığı kadronun anlamı, tazminatımı verin beni gönderin anlamını çıkar. Kırklar elinden selamlar yorum yapmış. Ebu Bekir Toruk, abi bir de milyonda bir olsa 80 tane olurdu, 100 milyon diyelim. Ebu Bekir Bey, ben bu yorumu da yapmıştım. Hakikaten milyonda bir olsa bizim 85 tane forvetimiz olurdu değil mi? Ya milyonda bir ya. Nerede yapmıştım bu yorumu? HT Spor'da mı yaptım? NTV'de mi yaptım? Bir yerde yapmıştım. Hocam biz halı sahada top oynarken böyle goller yemiyoruz. Haklı. Kim? Dinçercan Arslan. Bir de bu yağmurda çamurda oraya gelip destek olan taraftarın ne yapması gerektiğini söylüyorlar insana. Kafayı yedirir bunlar diyor. Çok haklısınız. Erdal Saraç, Çağatay Bey yazık bu Türk futboluna, gerçekten de çok üzülüyoruz artık demişler. Tüm dinleyicilerimiz üzgün. Bayram Olcay, hocam iyi yayınlar diliyorum. Ne konuşalım bilmiyorum. Niye hala santraforsuz oynuyoruz? O zaman niye Deniz Gül'ü alıyorsun? Bir de 4-1 olmuş, 10 dakika kala alıyorsun. Bizim aklımızla dalga geçiyor yorumu yapmış. Hakan Ogündür, hocam Tahir Kum'u bağlar mısın? Tahir Kum var, merak etmeyin, saat 15.30'da. Şarjı bitiyordu, İstanbul yolundaydı. Ona da bağlanacağım eğer şarjı yeterse. Zaten düşündük, teşekkürler. Çok mesaj var. Aydın Şahin Ankara'dan selamlar olsun. Dün akşamki kötü futbol MHK skandalında bir kez daha öğrenmiş bulunduk ki Türk futbolu dört tarafı mayınlarla çevrili yeşil alan haline gelmiştir. Bu mayınları temizlemeye çalışan Sayın Adalet Bakanımız ve yol arkadaşlarının emeğine, yüreğine sağlık diliyorum demiş Aydın Şahin. Bakalım sizlerden gelen çok mesaj var. Çağatay Hocam, öncelikle hayırlı yayınlar. Osman Çakır ben. Bu milli takıma harcanan paralar başka spor dallarına harcansın. Milli futbol takımı feshedilsin. Biz yabancı hayranıyız hocam. Osman ben demiş. Tolgahan Yiğit, dünkü maçta yaşananları Bursa Spor taraftarına yıkmaya çalışıyorlar. 40 bin kişilik stada, 40 bin değil o, 44.500. 2 bin bilet satışa çıktı. 38 bin kişi sponsor biletler diyor. Bursa Spor camiasına da mal edilemez. Çünkü Bursa taraftarı çok ateşli, çok çılgın. Milli maçlarda o takımın taraftarları giremiyor ki stada demiş. Bursa'dan Tolga. Bursa'ya da selamlarımızı iletelim. Yeşil Bursa. Bakalım bakalım bakalım, çok var ama artık bir yere kadar. Artık diyorum ki spor yazarı, spor yorumcusu arkadaşlarımıza bağlanalım. Ve şu maçı bir bize yorumlasınlar. Çok da güzel yazılar var. Evet Yavuz. Hocam Yunus Akgün neden oynamadı biliyor musunuz? Can Uzun Fransa maçında hiçbir şey oynamadı ama İtalya maçında yine 11'deydi demiş. Ama Can Uzun'a kadar sevgili Yavuz Şimen kimler kimler var da işte yine devam ediyoruz. Bülent Uslu mesaj atmış da evet.
1: Saatte belli her an arayabilirler ya. Bugün TGRT Haber bastırıyor.
0: Evet, TGRT Haber'de Bülent Uslu yayına giriyormuş. Şu an bana sesli mesaj attı. Bülent'i de bağlayacaktım çünkü. Devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlarla da yine Instagram Çağatay Hoca adresinde. Bahri Bey'e çok teşekkürler. Instagram adresimi takip almış. Mehmet Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Sıradan isimlerden devam. Cihan Aruk, Yakup Keskin, Osman Korkmaz, Bülent Bey'e, Latif Büyüktopçu'ya, Tolgahan Yiğit'e çok teşekkür ediyorum. Instagram'da beni takip aldıkları için. Nevzat Çetinkaya, selamünaleyküm hocam. Milli takıma forvet lazım. Ben de forvet oynadım. Villa da istemiyorum. Bir aylık kiramı versinler oynarım demiş. Haklı. Çok haklı yani. Ne diyeceksiniz? Ya milli takım bu ya. Para konuşulur mu burada? Çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Spor yazarı dostlarımızdan bakalım isimlerde aracınız yazmışız. Evet. Sevgili Emre Tilev, radyodan beni eğer duyuyorsan lütfen seni bekliyoruz. Sıradan devam edeceğiz. Mesajlarınızla da devam edelim. Çok uzun mesajlarınızı okuyamıyorum maalesef Hüseyin Bey. Birazcık kısaltırsanız benim de yayında okuma imkanım olur. Zafer Bey, dinleyicilerimizin bazen istekleri olduğu için bu spor yazarlarımızı bağlıyoruz. Maç sonrası röportajda 4-1 yenilmişken pişkin pişkin gülerek bu kadar rahattı. Teknik direktör olsaydı Türk bu kadar rahat olabilir miydi? Milli duygumuzu bitirdi demiş Ziya Bey. Evet ben de gördüm. Çok da hoşnut kalmadım bu durumdan. Hocam iyi yayınlar. Sesli mesaj yazıyorum. Belki yanlış kelime çıkabilir. Montella'nın bir başarısını söyler misiniz demiş. Montella'nın bir başarısı yok. Ama galiba 2016 mıydı? Onu da bana yazarsanız sevinirim. Milan'da bir süper kupa olayı vardı. Tek kupası Montella'nın diyebiliyorum. Evet. Emre arıyor. Sevgili Emre'yi ben kendi cebimden arayayım. Ve öyle bağlanalım. Biliyorsunuz sabahları sizlerle birlikte oluyor sevgili Emre Tilev. Emre'cim ben seni aramıştım ama şimdi sen beni bir daha aradın. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk Çağatay'cığım, merhabalar.
0: Merhaba. Tabii moraller biliyorsun ki yerlerde bu kadar emek harcanıyor. Bu kadar belki tırnak içinde paralar veriliyor, primler veriliyor. Ama biz Uluslar Ligi'nde maalesef galibiyet bile alamıyoruz. Hakikaten neler söyleyeceğini de bilemiyor insan. Dedim ki Emre'yi arayayım da birazcık dertleşelim.
2: Vallahi sadece öyle mi dertleşsek, yoksa gidip de birbirimizi adeta böyle ele alırken, konuşurken, değerlendirirken ya da yorumlarken kendi sorunlarımızın çok daha ötesinde büyük bir soruna sahip olduğumuzu mu değerlendirsek, anlatsak, yorumlasak bilemedim. Yani şimdi İtalya'ya yenildik, farklı yenildik, 4 gol yedik. Evet, bunun üzüntüsünü yaşarken sabahleyin saat 8'de yayındaydım KRT'de. Sen de Habertürk'te o saatlerde yayında oluyorsun zaman zaman diyebiliyorum. Ve bir anda önüme bir tane yazı düştü böyle son dakika. Ferhat Gündoğdu tutuklandı diye. Bir anda biz İtalya'yı konuşurken Türk futbolundaki kaotik ortamı konuşmaya başladık. Yani şunu söyleyebilirim.
0: Gündem değişti mi diyorsun yani?
2: Bence değişti. Yani bence hani biz İtalya'yı 3-0 yenseydik ya da İtalya bizi 6-0 yenseydi ne olacaktı? Hani burada çok daha büyük bir şey yok mu? Hani Türk futbolunun yapı taşları yerinden oynuyor. Türk futbolunda MHK başkanının bir hadisenin içerisine karıştığı iddia ediliyor. Hadise de öyle böyle bir hadise değil. Yani karıştığı hadise

sınav sorularının çalınması, başkalarına verilmesi, bir spor adamının bir şekilde özellikle daha doğrusu birkaç hatta belki daha fazla spor adamlarının, hakemlerin bir şekilde bir noktadan alınıp başka bir noktaya taşınılması ya da düşürülmesi. Hı-hı. Yani iddialar öyle büyük ki ve sen bu iddialar karşısında İtalya ile Türk milli takımı arasında oynanan mücadelede biz savunmada ne hatalar yaptık, neden işte aynı beşli oynadık, altılı oynadık, santrfor vardı, kanat bindirmeli, ya bunların hepsi palavra oldu. Bak sana çok radikal bir şey söyleyeyim mi baba, bizim dükkan kapatmamız lazım. Yani Türk futbolu bugün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu çıkmalı, demeli ki kardeşim biz bütün kurullarımızla istifa ettik. An itibariyle Türk futbolunu istifa ederken 15 gün askıya alıyoruz. 15 gün ya da 1 ay içerisinde yapılacak seçimlere kadar futbolu hiçbir şekilde hayata geçirmeyeceğiz. Burada noktayı koyuyoruz. Futbolu temizleyip radikal önlemleri alıp Spor Bakanı'nın çıkıp bunu söylemesi lazım. Ya da Spor Bakanı'nın çıkıp kardeşim evet Türkiye'de futbol özerktir, Türkiye futbolunun özerk yapısına karışmıyoruz ama bu yaşanan hadiselerden dolayı, daha temiz bir operasyondan dolayı, daha temiz bir hadiseden dolayı farklı bir anlayış ve felsefeyi benimsiyoruz demesi lazım. Yani Akın Gürlek Sayın Adalet Bakanı taşın altına elini koydu mu? Hayır, bence vücudunu koydu. İstanbul Cumhuriyet Savcıları taşın altına elini koydu mu? Daha ötesini yaptı. Bak bu Calciopoli'den, bak İtalya'daki Calciopoli'den daha büyük bir operasyon. Calciopoli'de kulüpler vardı, başkanlar vardı, birkaç tane takım vardı, küme düşürülme vardı. Burada sen şimdi şunu diyebilir misin? Son 10 yıl içerisinde bütün şampiyonluklar çok keyifliydi, mükemmeldi diyebilirsin. Çok çabaladı takımlar diyebilirsin. Ama aynı zamanda şunu da diyebilirsin. Son 10 yılda şampiyonlukların üstüne gölge düşmüştür. Diyebilir misin? Evet, ben derim şu yaşanan hadiseden dolayı. Çünkü Yunus Yıldırım Eskişehir bölgesinde bir yardımcı hakemi arıyor. Ve diyor ki kardeşim bana, sen diyor emniyet mensubusun, bana görüntüler lazım diyor. Bilmem kimin işi, bende isim var da sağlık olsun söylemeyelim. Şunun görüntülerini ver diyor. Bununla ilgili gelişmeler var, o olacak bu olacak diyor. Anlatıyor. Hı hı. Çocuk da diyor ki kardeşim ben böyle bir şeyi nasıl yapayım diyor. Bu hukuka aykırı diyor. Emniyet mensubuyum ama yani emniyet mensupluğumu da hukuka aykırı kullanamam diyor. Çok dirayetli, ahlaklı ve kişilikli bir yapı gösteriyor. Vay sen misin böyle yapan diyor. Çocuğu klasman düşürüyorlar. Sonra çocuk bir sınava giriyor. Bu sınavı çocuk gayet başarılı geride bırakıyor tekrar klasman yükseltmek için. Bir bakıyor çocuk sınıfta kalmış. Çocuk diyor ki ben kağıdımı göreyim diyor. Al diyorlar, gör bak. Çocuk kağıdı bir alıyor. Kendi el yazısı silinmiş. Yalan yanlış başkası oralara bir şeyler yazmış. Hı hı. Hocam bu görüntüleri biz nerede gördük? Ya da daha çarpıcı bir soru sorayım. Sen Türkiye Futbol Federasyonu'nda klasman yükseltme sınavı yapacaksın. Sınav soruları Türkiye Futbol Federasyonu'ndan farklı yerlere gönderiliyor. Ve faal futbol hakemleri ve gözlemcileri derneğinde sınav soruları adına WhatsApp yazışmaları var. Sayının arttırılacağı, kendimize çekelim, bunları biz alalım, biz yönlendirelim, daha iyi yere getirelim. Peki bunların hepsini yapıyorlar. Sonra bu sınav soruları Twitter'a düşüyor. Herkes yine sessiz kalıyor. Adalet Bakanlığı yine sessiz kalmıyor Cumhuriyet Savcılığıyla. Ve bu hadiseleri açığa çıkartıyor ve bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun MHK kurulunun üyeleri bununla suçlanıyor. Peki biz bunları nereden hatırlıyoruz? Hocam bunların hepsi FETÖ taktikleri. Yani daha önce üniversite sınav soruları çalınmadı mı? Bunları kim çaldı? Hain darbe girişiminin içerisinde olan FETÖ'cüler çaldı. Peki daha önce birilerine, Sayın Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere pek çok siyasetçiye hem cinsel hadiseleri ortaya koyabilecek gayri ahlaki hem de diğer unsurlarla şantajlar yapılmadı mı? Görmedik mi Deniz Baykal örneğinde, diğer ögelerde daha farklı

gizli ve niteliksiz, ahlaksızca, adice telefon dinlemelerine tanıklık etmedik mi bu ülkede? Kim yaptı bunu? Hain terör örgütü FETÖ yapmadı mı? E bunların hepsi FETÖ taktiği. E o zaman bu adamlar sorgulanırken içimizdeki bu adamların sorgulanma biçimlerini de ele almak lazım. Yani o adamları sadece bir maç manipülasyonuyla

0: noktasına taşımalarıyla falan ilgili bir sorgunun çok ötesine geçiyor. Hani Az Yıldırım'ın söylediği, ya bırakın şikeyi bayısı bayısı, bundan çok daha büyük bir olay vardı diyor ya Az Yıldırım 2011'de 3 Temmuz'dan sonra. Ben aynı şeyi söylüyorum. Bırak hocam burada hakemlerin kayrılmasını, klasman atlatılması. Bu Türk futbolunda Pandora'nın kutusunu açtı. Çok büyük bir kapı açılıyor. Buradan bambaşka noktalara evrilecek. Şunu duyuyoruz ki MHK'nin içerisindeki bazı isimlerin Kıbrıs bağlantılı bahis ve bahise ortaklık eden illegal yapılarla ilişkiler olduğu iddia ediliyor. Bunlar bir iddia. Şimdi tüm bunların hepsini alt alta yazdığında biz İtalya'ya niye 4-1 yenildik? Ya yemişim İtalya'ya 4-1 yenilmeyi hocam ya. Biz bambaşka bir noktadayız. Türk futbolu girmiş batağın içerisine. Şimdi burada bak, ben birkaç araştırma yaptım. Türkiye'de 81 ilçe var, il var. Onlarca ilçe var, binlerce. Sen şimdi gözlemcileri hiç araştırdın mı hayatında? Kaç gözlemci var? Ben sana söyleyeyim, seni hiç yormayayım. Ben araştırdım. Gözlemcilerin %61'e yakını sadece 4 büyük ilden, biliyor musun? Yani Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul, İzmir, Ankara ve Trabzon'dan. Ve en çok gözlemcinin olduğu il hangi il, biliyor musun? Bunu bilirsin. Trabzon, 9 gözlemci var. Sence bunlar tesadüf mü? Yoksa memleketçilik mi? Yoksa hemşericilik mi? Yani geldiğimiz noktaya bakar mısın lütfen? Niye mesela 81 ile eşit dağılım yok? O illerin bir anlamı, bir önemi mi yok?
1: Kaç temsilci var bu arada emniyetli?
0: Ya valla ona bakmadım toplamda, ama sana şöyle söyleyeyim, rakam olarak vereyim, yalancı duruma da düşmek istemem, hepsini çıkarttım şurada, bir dakika, şurada vereyim. Trabzon'dan 9 gözlemci var: Adnan Çağlar, Kemal Çakmak, Serdar Diyadin, Sabit Hacı Ömeroğlu, İsmail Köse, Mehmet Metin, Barış Şimşek, Hakkı Güler, Yaşar Ulusoy. Ankara'dan 6 kişi: Ali Uluyol, Hasan Serdar Çakıroğlu, Cengiz Akgöz, Recep Sürat Müniroğlu, Cem Papila, Ayhan Akgöz. İzmir'den 6 kişi var: Erol Ersoy, İsmet Erzuman, Tufan Akçay, Ali Sözkaya, Aykut Gümülü, Serkan Genceller. İlk 4 şehir, toplam 43 taneymiş. 43 gözlemci, yani üst düzeydeki gözlemci. Toplam 43 gözlemcinin 26'sı İstanbul, İzmir, Ankara ve Trabzon'dan. İstanbul'dan da 5 var: Bülent Gökçü, Muhittin Boşat, Emre Kosif. Bu Emre Kosif meşhur işte, şurada adı geçer. Mehmet Güzen ve Emre Molak. 60.5'ini kapsıyor. Yani sen baktığında şu resme, bunu bana nasıl açıklayacaksın? Mesela nüfusa oransa İstanbul 20 milyonluk metropol. En çok İstanbul'da olmalı. Buradaki oranı hemşericiliğe oran. Yani benim hemşeriler burada olsun, onlara yardımcı olalım. Ama nereden baksan elinde kalıyor hocam ya. Üst klasman gözlemcileri 43 kişi. 26 tanesi 4 büyük ilden. Peki ligde kaç tane il var? Ankara'dan var, İstanbul'dan var. Mesela ligdeki takımlara göre ise gözlemci, o zaman daha fazla takımı olan ne? İstanbul değil mi? En çok takım Süper Lig'de İstanbul'dan. Öyle olması lazım. Peki Konya'dan gözlemci niye az? Ya da mesela diğer illere aydığında bu işi, bu 43 gözlemciden 26'sı buradan olduğuna göre diğerlerinde bir tane ya da iki tane gözlemci var demektir. 81 ile niye yaygınlaştırmıyorsun bunu? İşte bunların hepsi soru işareti. Şimdi şunu sormak isterim sana. Az önce bir teknik direktörle konuştum. Diyor ki abi, diyor, geçen yılki Ordu Yozgat maçı incelensin diyor. Şimdi ben sana daha çarpıcısı söyleyeceğim. Bir sürü teknik adam arayacak ve diyecek ki şu maç incelensin, bu maç incelensin, öteki maç incelensin, şu maç da incelensin diyecekler. Peki bunu söylerken haksız mı olacaklar sence? Bence yerden göğe kadar haklı olacaklar. Yani incelenmeye muktedir maçlar bunlar çünkü. Çünkü sen hak etmemiş bir adamı hak etmiş gibi davranarak bir yere getirdin. Ne yaptın o adamı? Klasman yükselttin. Sen dedim buraya gel, burada yönetici ol, burada maç yönet. Şimdi mesela bütün darbeleri geçen

0: geçen yıl Yasin Kol yönetmedi mi? Ben şimdi kocaman soru işaretleri oluştu. Acaba Yasin Kol belli bir statikoya hizmet ederek mi o sistemin içerisinde yer aldı diye zihnimde iğrenç bir düşüncenin içerisine dalıyorum.
1: Peki bundan sonrası için ümidin var mı?
0: Hocam, bundan sonra Pandora'nın kutusu açılmıştır. Bence Türk futbolunda çok hızlı bir şekilde değişim tetiklenecektir. Bu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı yer bu hadise. Yemezse ben sabahları saat 7-10 arasında Ezop'tan masallar anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Tilki kardeş, ne yapmış? Senin de futbolu konuşmana falan gerek yok. Başka şeyler konuşalım. Güzel şeylerden konuşalım, hikaye konuşalım. Zaten ben sağlıkçı doktorlar moktorları da bağlıyorum. Gastroenteral bozuklukları konuşuruz. Oradan konuşuruz kalp sağlığımızda neler yapmamız gerektiğini. Döneriz işte grip mevsimi geldi. Oradan gideriz Caner Giray Hoca ile pazarlama strateji. Konuşuruz abi, konuşacak mevzu çok. Futbol konuşmanın gereği yok çünkü. Çünkü futbol bu doğrultuda eğer ilerlediği ve hiçbir şey değişmediği sürece bence bir ara bana bunu Aytaç Koç söylemişti. Formula 1 bir sirk demişti. Ben de Türk futbolunu bir sirk olarak görürüm. Sirkte herkesin rolü bellidir ya. Bence burada yöneticiler herkese bir rol biçmişler. Bu yıl X takım şampiyon olsun, şu ikinci olsun, bu üçüncü olsun. Hadi buna göre destekleyelim. Sonraki yıl bu olsun. Bütün futbolcuların emekleri palavra, taraftarların hüzünleri, öfkeleri, sinirleri palavra. Böyle düşünmemek için kendimizi nasıl tutabiliriz? Tek bir şartla tutabiliriz. Evet ya, böyle bir çirkinlik 2022'de ortaya çıkmış, 25'te Antalya'da, işte Eskişehir'de yürekli, cesur hakem kardeşlerim gitmiş başvuruda bulunmuş. Ya en baştan beri söylüyorum, belki de bu işin en temiz hakemlerdi. Sen bahis ve şike hadisesini direkt hakemler üzerine kurguladın. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'na soruyorum. Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde 1000'e yakın adam var. Bu 1000'e yakın adam hiç mi bahis oynamamış? Hepsi sütten çıkmış ak kaşık mı? O zaman abi vallahi Türkiye Futbol Federasyonu'nun olduğu alanı kutsal mekan olarak tabir edelim. Çünkü hepsi gerçekten evliya gibi adamlar. Hiçbiri oynamamış, tebrik ediyorum. Ya da Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı temsilciler hiç mi bahis yapmamışlar? Yani sadece hakemler yapmış. Gariban 1200'e yakın futbolcu yapmış. Alt liglerde, üst liglerde. O isim adamlar hiçbir bahis oynamamış. Yani aramızda bile bahis muhabbeti yapılırken uçaklarda bilmem nelerde, bunu en güzel sen biliyorsun. Hiç yapmamışlar. Bir de doktor yapmış gariban, malzemeci yapmış. Yavuş, bizim ya aklımızla dalga geçmeyin ya bizi gerizekalı yerine koymayın artık ya, yapmayın bunu ya. Ya bizim bir aklımız var, cücük de olabilir, küçük de olabilir ama bizi aptal yerine koymayın, yapmayın bunu. Yani bize deyin ki baba deyin ya, biz böyle dizayn ediyoruz. Tamam, bundan sonra böyle olacak. Siz de bunu kabul edeceksiniz. Futbolda bizim dediğimiz olacak. Ya ben de ya sen sevgili Aydın Cingöz, Haluk Yürekli ve neydi ya adını hep unutuyorum. Vatan Gazetesi İbrahim Seten. İbrahim Seten'in programı seyrettin mi ya? Ya İbrahim Seten diyor ki bir tane adam isim de veriyor. Sayın Başkan'ın odasına alınıyor. Dinlene dinlene dövüyorlar diyor. Ya yani adamı dövüyorlar. Sonra bir kısmı dinleniyor, bir daha dövüyorlar falan. Böyle hadiseleri anlatıyor. Ben böyle şok içerisinde dinledim. Yani kendimi bir anda arkadan böyle Godfather müziği falan bekliyorum, böyle baba filminde. Don Corleone bir yerden çıkacak falan. Çocuk, sen bu işlere karışma diyecek falan böyle. Anladın mı? Sonra öteki tarafta Ahmet Çakar'ı dinliyorum. O bir şeyler anlatıyor. Ya ben spor adamı olmak için girdim bu mesleğe. 37 yıldır ben Şampiyonlar Ligi anlatıyorum, futbol anlatıyorum, insanları anlatıyorum, futbolun gereklerini anlatıyorum. Oturuyorum, mezzella nedir onu öğrenmeye çalışıyorum. İşte versatil futbolcu ne demek onu öğrenmeye çalışıyorum. Yeni terimleri öğreniyorum. Sonra o açıyorum scoutların kitaplarını okuyorum. Dönüyorum dünya futbol gelişimini okuyorum. Yanlış abi. Hepsi yanlış. Benim oturup baba filmini seyretmem lazım. Oradan çıkıp Kurtlar Vadisi hayatımda hiç seyretmedim. Onu seyredeyim. Oradan Ezel'e döneyim falan. Böyle şeyler yapayım ben yani. Bizim Türk futbolu batağın dibine girmiş. Dışarıya da çıkmamış. Ve biz hepimiz haybeye havanda su dövüyoruz. Ben sabahları yaptığım yayınlarda bana yapı var diyenlere, yahu saçmalama kardeşim ne yapısı deyip bin tane laf söyledim ya. Yuh olsun bana ya. Bak bana yuh olsun hocam. Ben tam bir malmışım. Kendimi mal ilan ediyorum. Yani bundan sonra anons yaparken mal emretiyle ve bağlanacağız diyebilirsin.
1: Estağfurullah, öyle demeyelim.
0: Ya öyle diyelim abi. Yani ben, ya ben bu kadar olabileceği aklımın ucundan dahi geçmedi. Yani böyle bir şey olabilir mi? İstenileni istenilen maça veriyorsun. İstediğin hakemle ilgili şantaj yapabilmek için emniyet güçlerinden hakemleri devreye sokmaya çalışıyorsun ki adamlar etik oldukları için hadi kardeşim diyorlar. Kardeşim biz hepimiz seyretmedik mi ya, sana da geldi bana da geldi bir hakemle bir gözlemcinin cinsel içerikli videoları. E bunlar nasıl ele geçti? Demek ki böyle ele geçti. Herkese geldi, spor basınındaki herkes işte hanımefendiyle beyefendinin o namahrem ilişkilerini maalesef gördük. Çok üzülerek söylüyorum. Ya bu kadar kirlenmiş, bu kadar pisliğin içerisine batmış bir yer var mı ya? Ya bak saat kaç olmuş? Hiçbir yerden, hiçbir şekilde şey yapmıyor. Sen söyle ismini. Yanıt gelmiyor. Yani hiçbir yerden, hiçbir şekilde, hiçbir kurum TFF'ye bağlı. Ya ben soruyorum sana ya. TFF'de 1000'e yakın adam çalışıyor. Ne iş yapıyorlar Çağatay? Lütfen bana anlatır mısın? Bir şeffaflık ilkesi var mı? Ahmet orada koy abi. Mehmet'i de getir oraya. Mustafa'yı da getir. Ali'yi de getir. Hasan'ı da getir. Emre'yi de getir. Çağatay'ı da getir. Hepsine maaş verelim. Kimin parası bu? Bu para kulüplerin parası. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ne geliri var Allah'ını seversen? Milli takımlar üzerinden yaptığı sponsorluklar dışında. Hep beraber hadi uçak tutalım, şeye gidelim, Riyad'a gidelim maç seyretmeye. Ulan ben uçağa bir bindim, Riyad uçağını Mehmet Büyükekşi döneminde. Ya bir tane de bir futbol adamı tanıyayım değil mi yani? Var da. Hani muhabirler onlar bunlar burada kalmış da influencerlar, kalça gösteren, meme gösteren, dudak gösteren, estetik nasıl yapılır anlatan, yemek yiyen, yemeğe kusan, aa ben çok yedim diyen, aa ben az yiyorum diyen, bütün saçmalıkları sosyal medyaya taşıyan adamlar o uçakta. Ve biz hep beraber Riyad'a gittik. Ve saçmalığın daniskasını da Riyad'da yaşadık, maç oynanmadı. Bu kadar saçmalığı Riyad'a götürürsen zaten başka bir şey de bekleyemezsin. Şimdi ben bunları söylüyorum. Ben o zaman da bunları anlattım. Tukaka edildim. Mehmet Büyükekşi'nin falan kabahati yok dedim. Bugün de aynı noktadayım. İbrahim Hacı Osman'ın falan kabahati yok. İbrahim Hacı Osmanoğlu da böyle yönetiyor. Yani böyle başa böyle şapka gerekir.
1: Evet.
0: Başka da bir şey yok.
1: Emre'cim araya da gideceğiz. Kitabın ortasından konuştun her zamanki gibi. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim şeyler varsa onu da alayım.
0: Hocam kral çıplak. Eklemek istediğim sadece bu. Türk futbolu rezil bir dönem geçiriyor. Ben hani hep diyorlar futbol siyaset, siyaset futbol, hep içinde zaten kardeşim. İşte Sayın Akın Gürlek bunu yapmasa kim yapacaktı? Siyaset yaptı. Adaletin en önemli ismi çıktı, bas bas gösterdi, dirayetli bir şekilde durdu. Ben Sayın Akın Gürlek'ten şunu rica ediyorum abi. Türkiye'de futbola bir ay ara versin. İçişleri Bakanı ile konuşsun, Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'la konuşsun. Bir ay futbol ara verilsin, her şey temizlensin, yeniden dizayn edilsin. Türkiye futbol. Ben bugün Twitter'da paylaştım. Yani hani emretiler konuşuyor da nece konuşuyor kardeşim, ne anlatıyor derlerse, bak ben sana 5 maddede özetleyeyim hızlıca. Delege sistemi yeniden düzenlensin. 305'ten 3000'e çıkartılsın. Ve delege sistemi değişirken Süper Lig kulüplerine %30, birinci lig kulüplerine %15, amatörlere, altyapılara %20, futbolculara %10, teknik direktörlere %10, hakemlere %10, kadın futbol

0: toplumuna da %5 delege verilsin. Medya, bilim adamları, akademisyenler delege sisteminin içinde yer alsın. TFF yönetimi ve kurullarının güç yoğunlaşması engellensin. MHK'nin bağımsızlığı sağlansın ama MHK başkanını bir şekilde kulüpler planlasın. Kendi iradeleriyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbolunu kendi pazarlamasın. Kulüpler Birliği pazarlasın. Aynı İngiltere örneğinde olduğu gibi. Gözlemci sistemi, il yönetim MHK sistemleri, ilden hakem seçim sistemleri tamamıyla değişmeli. Hepsinin önerilerini tweet attım hocam. Uzun uzun yazdım. Burada resimle de anlattım. Anlamayanlar için görsel de koydum. Audio Vision'dır ya anlatı. Audio Vision'da yaptım. Sistem bu kadar net, bu kadar basit, bu kadar açık. Bunları değiştirmediğin sürece bizim her sabah konuşacak binlerce mevzumuz olur. Türk futbolu batmıştır. Bak batmıştır. Hem de Titanic gibi batmıştır. Yani buzdağına çarpmış ve batmıştır. 10 dakika içinde batmıştır. Şu anda Türk futbolu batak. Bana kimse 11, 12, 13 Ekim'de oynanacak maçlarla ilgili sual sormasın hocam. Çünkü Deniz'in çok güzel bir lafı var. Diyordu ki bana hakemi söyle ben sana skorla ilgili değerlendirme yaparım diyordu.
1: Emre Tilev çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerini bizimle paylaştığın için. Bu arada dinleyenlerimiz Radyo Gol'e devam etmiyor mu diye iki gündür duyamıyoruz Emre abiyi demişler. Sen de bir açıklama yapar mısın bununla ilgili? Onları da aydınlatmış olalım.
0: Tabii ki pazartesi ve salı günü ben şu anda Antalya'dayım. Antalya'da bundan yaklaşık 5 ay önce verdiğim bir söz var. Masterlar turnuvası var burada. İşte Pascal Numa'dan tut da Begeç Arslan'a, Ümit Karan'dan tut da eski 40+, 45+ ve 50+'daki futbolcuların kendi aralarında oynadıkları bir turnuva var. Yaklaşık 30 takım katılıyor. Buna da Masterlar Euroleague Kremlin Cup diyorlar. Kremlin'de yapılıyor bu, yani Kremlin Oteli'nde yapılıyor. Ben de şu anda orada bu maçların finallerini anlatacağım. Yani dün bir tanesini anlattım. Bugün yine 3 tanesini anlatacağım. Böylelikle 40 yaş, 45 yaş ve 50 yaş üstünde şampiyonlar belli olmuş olacak. Onun için 2 günlüğüne buraya kaçtım. Burada sağ olsun Berk izin verdi. Biraz da para kazanmaya çalışıyorum. Ondan sonra açık abi niye palavra söyleyeyim yani? Para kazanacağım. Sonra da döneceğim. Yani biz birazcık daha böyle hani şimdi KRT ile anlaştım tabii, oradaki spor yapısının içindeyim. Oradan da izin aldım çünkü bu 3 ay önce yani işsiz dönemimde verdiğim sözdü. Sadece radyoya devam ederken verdiğim sözdü. Sözü vermeden önce de hem İlhan abi aramıştım hem Berk'i aramıştım. Böyle 2 günlüğüne kaçabilir miyim? Biraz para kazanacağım demiştim. Onlar da tabii ki Emre abi bak keyfine dediler. Ona binaen izin almıştım. Ya yoksa hani ya vay buraya öncelik tanımıyorsun, oraya hemen bunu yaparlar çünkü saygıdeğer dinleyenlerim arasında bunu yapanlar çıkabilir. Hemen bir tanesi yazmış zaten. Mal Emre Tilev'le bağlanabilir miyim demiş. Yani bana mal dedim ya. Onun için yani yazmış. Yazlar da yazsın zaten. Ben kendimi kabul ediyorum. Ya ben bu değerlendirmeyi kendim için yapıyorum. Bu benim öz eleştirim. Sen şu öz eleştiriyi yapabiliyor musun mesela? Ya kardeşim ben XYZ kulübünün takımdaşıyım ama bu XYZ kulüplerinin takımdaşıyken bu kulüplerin yapmış oldukları acaba Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir karşılığı olmuş mudur sualini sorup kendi takımın üzerinden okuyabiliyor musun? Mesela ben yine bakıyorum bugün Twitter'a. Fenerbahçe ile hemen 3 Temmuz'u koymuş. Galatasaraylı biz tertemiziz demiş. Sanki her şey Galatasaray üzerinden döngülendi gibi. Beşiktaşlı işte bak bu işi Serdar Adalı çözdü. Serdar Adalı bir konuştu. Ortalık tamamen değişti demiş. Anlatabildim mi? Değil, o değil hocam. Sen yine takımdaşlık, renktaşlık, kendi renklerin üzerinden konuşacaksan hikaye hocam hiçbir şey değişmez. Ben Türk futbolunun temel dinamiklerinin değişmesi gerektiğini anlatıyorum. Felsefe değişmeli diyorum ama değişmez. Bak bugün, dün 50 yaş üstü, 50 yaş üstü, bak sen kaç yaşındasın Çağatay?
1: 50 küsür diyelim.
0: Ben de 56 yaşındayım. Yani biz 56 yaşına geldiğinde olgunlaşırız değil mi? Hmm. Yani bugün mesela ben bazı şeyleri daha olgun karşılıyorum. Mesela gençken daha agresif, daha sinirli davranıyordum. Ya bazen yine öfkeleniyorum da ama bunu yine kompanse edebiliyorum. Kendimi öz eleştiri yapabiliyorum. Az önce Mal Emre Tilev tanımlamasında olduğu gibi. Ulan ben burada hata yapmışımı daha analiz ederek ortaya koyabiliyorum. Ya dün 50+ maçı anlatıyorum burada. Kremlin Euro Cup'ta adamlar, hakem orada bir çocuk penaltı verdi. Vay sen bize niye penaltı verdin diye takımı çekti.

0: geçti sahadan. Yani düşün. Yani biz hala buradaki eski futbolcu mantığında bile doğru yolu bulamıyoruz. Ben bunu anlatıyorum işte. Sen burayı değiştireceksin kralım. Burayı değiştirdin mi? Yani futbol felsefeni o yüzden hani diyor ya sabahleyin adam. Ya Emre abi diyor ya niye bilim konuşuyorsun? Çünkü bilim gerçekliği ortaya koyar. Gerçeklik ilkesinin ana temasını ortaya koyar. O yüzden ben Türkiye'nin en önemli, en seçkin bilim insanlarını sabah yayına bağlıyorum. Bağlıyorum ki insanlar bir şey öğrenip farklı şeylerden çıkış yapsın diye. Yani yoksa şimdi hayatı boyunca hiçbir şey değişmediğinde TFF istifa etmedi. MHK'de Ferhat Gündoğdu ve şey tutuklandıkları için zaten düşecekler. Yeni MHK geldi. Peki senin maçlarla ilgili kafanda şüphe olmayacak mı? Ben sana söyleyeyim. Pazar cumartesi günü Fenerbahçe yenilecek. Pazar gün pazartesi bize bağlanacaklar. Diyecekler ki vay şike yaptılar bu maçta. Fenerbahçe'mizi yediler. Beşiktaş olacak. Bu sefer Beşiktaş'ı yediler. Galatasaray olacak. Önümüzü kestiler. Ya kardeşim bu ülkede çıktı. İnsanlar demedi mi biz bu ligi oynatmayız? Oynandı mı? Oynandı. Birileri çıktı bu işlerde şaibe var dedi. E gitti işte bunlar şimdi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yani özetle şunu söylemeye getiriyorum. Biz Türk futbolunun bütün dinamiklerini yıkmalıyız. Bak uzattım biraz ama özür dilerim. Bunun da müsebbibi yine inşaat felsefesi. Bugüne kadar Türk futbolunu hep inşaatçılar yönetti. Doğru mu? Evet doğru. E peki o inşaatçıların diktiği evlerin altında kalan 100 bine yakın adam hem 6 Şubat depreminde 11 ilde hem 1999 depreminde 17 Ağustos'ta hem ondan sonraki süreçte Bolu'da vefat etmedi mi abi? Biz bu inşaatçılar yüzünden bu işleri yapan insanların çaldıkları kumdan, çaldıkları demirden, çaldıkları betondan dolayı ölmedik mi abi? Şimdi de Türk futbolundan çaldılar ve ölüyoruz abi. Öldük ya. Türk futbolu öldü. Bugün Türk futbolunun ölümü selası veriliyor. Selası duyuyor musun hocam? E selatü diye selası veriliyor. Türk futbolunun selasını veriyoruz. Bari adam gibi gömelim. Türk futbolunu adam gibi kefenleyelim. Adam gibi yıkayalım. Adam gibi gömelim. Sonra da mezar taşını yaptıralım. Ardından da yepyeni bir Türk futbolunu büyütelim.
1: Evet. Emre'cim teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum Çağatay. Zaman ayırdığın için teşekkür ediyorum.
1: Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Antalya'da selamlar olsun.
0: Sağ ol kardeşim. Kendine çok çok iyi bak.
1: Görüşmek üzere. Bu arada bir şey diyordu. Pardon. Hemen arayalım canlı yayında. Emre'cim son anda telefonu kapattım kusura bakma bir şey diyordun galiba tekrar yayına veriyorum o zaman seni.
0: Ya bu arada hakkını helal et diyecektim sabahları senin sularından hamidiyelerden birazcık hamitliyorum içiyorum bilgin olsun.
1: Rica ederim helal olsun Emre Tile görüşmek üzere.
0: Hoşçakal.
1: Evet 0212 273 10-10'a mesajlarınız adeta yağmaya devam ediyor. Artık kısa bir hem reklam arasına gideceğiz. Bir ara vereceğiz su molası ardından yine kalan vaktimizde çok önemli çok değerli konuklarla spor yazarı, avukat, bilir kişilerle devam edeceğiz. Lütfen Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde spor yazarlarımıza bağlandık. Şimdi de tabii gündemdeki haberlerle hep devam ettiğimiz için sıcağı sıcağına biliyorsunuz sabahta da gündemdeki en önemli konu Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'in yapmış olduğu açıklamalardı. Bu açıklamalarla ilgili şu anda telefonumuzun diğer ucunda avukat Emin Özkurt var. Emin Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Merhaba Çağatay Bey. İyiyim. Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkürler. Tabii Emin Bey yani sabah operasyonla uyandı herkes. Doğal olarak da merak ediyor. Şimdi hakemleri mobbing ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında oldu. Siz benden daha çok vakıfsınız. 7 kişi şu an gözaltında. Bu konuyla ilgili bizi aydınlatabilir misiniz? Çok da tecrübeli bir isimsiniz. Ben de o yüzden mikrofonu size bırakmak istiyorum. Emin Özkurt.
2: Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi operasyonla ilgili basında çıkan haberlerden anladığımız kadarıyla Türk futbolunun yönetim mekanizmasındaki büyük bir yapısal çatlakla karşı karşıyayız. Soruşturma dosyası kapsamında adı geçen isimler öyle sıradan kimseler değil. Bir tanesi uzun yıllardır o pozisyonda olan ve sıklıkla da Sayın Ali Koç'un ve Sayın Serdal Adalı'nın beyanlarıyla tartışılan bir isim Ferhat Gündoğdu. Yine İstanbul Şube Başkanı, bu Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği'nin Ferdi Kadoruluk, Karadoruk. Onun dışında da çeşitli eski MK üyeleri ve sahip futbolun hakem camiasından önemli isimler. Şimdi bu incelenen veyahut da basında görülen belgelerde yer alan suçlamalar basit idari hataların çok ötesinde organize ve kasti eylemleri barındırıyor. Bir kere bir hakemin sınav kağıdının daha sonradan kalmasını sağlayacak şekilde değiştirilmesi. Öte yandan yine hakem imtihanına ilişkin, hakemlik sınavına ilişkin soruların birilerine verilmesi, tabiri caizse çalınması iddiaları. Bunlar da bu dosyanın içerisinde var. Yine hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapılması. Bunların hepsi şu anda masada. Gözaltılara dayanak olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde delillendirilmiş ki belli bir noktada bu gözaltılar yapıldı.
1: Evet Emin Bey, bu arada dinleyicilerimiz, çok özür dilerim sözünüzü kestim. Dinleyicilerimizden devamlı sorular geliyor. Bu süreç ne zaman sonuçlanır hocam? Lütfen sorabilir misiniz Emin Bey'e demişler.
2: İkiye ayrılacak bu süreç. Bunun bir ayağı şu anda savcılığa yansıyan yargılama süreci olacak ki bu yıllar sürecek. Öyle kolay bir netice yok. Biliyorsunuz adli yargıda, ceza yargılamasında mahkemeye, genel mahkemelere iş gittiğinde aylarca süren bir hukuki süreç oluyor. Ama spor hukuku ve futbol hızlı akan bir nehir. Dolayısıyla bu noktada bir bekleme, bir gecikme, bunlar mümkün değil. Ben size net bir şekilde şunu söyleyeyim. Bu MHK ile, bu Merkez Hakem Kurulu'yla bu ligin devam etme imkanı fiilen ortadan kalkmıştır bu gözaltılarla birlikte.
1: Bugünden itibaren mi geçerli bu?
2: Bugünden itibaren.
1: O zaman, yapılması gereken şey ne? Yeni bir MHK'nin atanması mı?
2: MHK'nın şu anki MHK yapısının federasyonun alacağı kararlarla tabiri caizse lağv edilmesi lazım. Ve onun yerine yeni bir MHK ve yeni kişilerden oluşan bir heyetin oluşması lazım. Bunu yapmadığı takdirde Türkiye Futbol Federasyonu sıkıntıya girer. Benim gördüğüm yıllar içerisinde spor hukukunda uğraşıyoruz. Benim gördüğüm bu. Bu kolu kangren olmuş kolu kesip atmak zorunda federasyon başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu. O iradeyi gösterecek kararlılıkta olduğunu düşünüyorum. Zaten çeşitli uyarılar daha önceden yapılmıştı. En son Sayın Başkan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bizzat federasyonun Liga'daki tesislerinin önünde nasıl oluyor da MHK başkanını görevden alamıyorsunuz, yani nasıl bir güç diye açıklamalar yapmıştı, hatırlarsınız. Şimdi biraz süreç artık hareketlenmiş olur. Burada ağır ceza mahkemelerinde görünmesi muhtemel nitelikte ağır suçlar var. Evrakta sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, görevi kötüye kullanma, bu sınav sorularının tabiri caizse belki birilerine teslimi, çalınması. Ne yazık ki ağır iddialar. Ama işte bu iddiaların altında da futbolun en önemli kurumlarından birinden bahsediyoruz. Maçta, sahada maçın neticesini etkileme imkanı olan en birinci sıradaki kişi hakemdir. Herhalde bu konuda hiçbir tartışma yok. Verdiği kararlarla, yapacağı karar, alacağı kararlarla veya vermeyeceği kararlarla maçın neticesine etki edebilir. Pek çok maçta da zaten futboldan çok hakemlerin konuşulduğunu görüyoruz. O nedenle bu çerçeveden baktığımızda Çağatay Bey, ben ivedilikle federasyonun harekete geçeceğini düşünüyorum. Merkez Hakem Kurulu'nu lağvedip yeni bir kurul oluşturma durumuna gireceklerini tahmin ediyorum. Bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde mutlaka yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Ligler başlamadan biz yeni bir MHK'ya merhaba demiş oluruz.
1: Emin Bey, o kadar çok soru geliyor ki şu anda bana. Diyor ki Çağatay Hocam, kulüpler ileride açılacak bu davaya müşteki olarak katılabilir mi diyor. Bu durumu sorabilir misiniz Emin Bey'e demiş Volkan Bey.
2: Yani kulüplerin buna katılabilmesi için müsabaka sonucundan etkilenen taraf olmaları gerekir. O da şikeye girer. Şu an masada şike ile ilgili bir iddia yok. Şu an masada olan iddia hakemler arasında hiyerarşik yapıyı kullanarak belli hakemlerin önünün açılması, belli hakemlerin de mobbinge uğratılmak suretiyle klasman düşürülmesi seçenekleri var. Burada ancak müşteki olarak dosyaya müdahil olabilecek kişiler bu sınıftan düşürülen, klasmandan düşürülen gerçek kişi hakemler olabilir. O konuyla ilgili de zaten soruşturma çerçevesinde ifade vermeye giden hakemlerin olduğunu duyuyoruz. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bunların ifade beyanları da ortaya çıkacak. Yani bu önemli noktalardaki MHK'da etkili olan, hakemler derneğinde etkili olan kişilerin kendilerine nasıl muamele ettiği ve neler talep ettikleri noktaları da aydınlanır. Biz bunları şimdi beklememiz lazım. Yani şu an için liglerin sonucunu etkileyecek, şampiyonlukların el değiştirmesine vesile olacak veya ligden düşen takımların yeniden karara bağlanmasını gerektirecek bir noktada veya buna vesile olacak, sebep olacak bir noktada değiliz. Bir kere onu söyleyeyim. Soruşturma derinleşir, çeşitli bulgular özellikle belirli takımların lehine ya da belirli takımların aleyhine bir koordinasyon olduğu durumunu ortaya çıkartırsa o takdirde bu bahsettiğiniz seçenekleri konuşmaya başlayabiliriz. Şu an o noktada değiliz.
1: Bahtiyar Ekren diyor ki Avukat Emin Üskurt'a sorabilir misiniz? Yani açıkçası Merkez Hakem Kurulu'nun kadrolaşmaya çalışmasının bir amacı olduğunu düşünüyorum. Bana göre demiş, kendi yorumunu yapmış. Kendi ekiplerini acaba yaratmalarının bir amacı neydi? Neyi hedeflediler? Dünya Kupası öncesi tüm bunların biliniyor olması, kupa sonrasına bırakılması konusunda Avukat Sayın Emin Üskurt ne der demiş. Ama tabii cevaplayıp cevaplamamak size kalmış Emin Bey.
2: Yani soru muğlak bir soru, çok net bir soru değil, şu açıdan değil. Şimdi iki ihtimal var. Bunlardan birincisi, bunu belirli bir gücü kendi lehine kullanmak ve o gücün gücü kullanma yeteneğine sahip olduğunu göstermek adına yapmış olabilir bu kişiler. Yani ben bu koltuktayım, istediğimi asarım, istediğimi keserim, istediğimi tayin ederim, istediğimi şu maça atarım, istediğime maç vermem. Bu benim gücüm ve ben bunu böyle kullanıyorum şeklinde bir kişisel ego, o pozisyonu kötüye kullanma sebebiyle bunu yapmış olabilir. Birinci ihtimal bu. İkinci ihtimal ise bu kararlarını paraya çevirmiş olma ihtimalleri olabilir. Yani bu noktadaki pozisyondaki güçlerini kullanmak suretiyle belki bir kazanç, maddi kazanç elde etmiş olabilirler. Veyahut da maçlarla ilgili, yani öbür gün hesap hareketleri ortaya çıktığında maçların neticesiyle ilgili bu adımlarının karara bağlanmasıyla alakalı yani bu kararlarıyla birlikte maçların sonuçlarının etkilemesi söz konusu olabilir ki o zaman iş daha da ciddiye gider. Yani onu söyleyelim Çağatay Bey. Ama şu an itibariyle soruşturma şikeden ziyade, maç sonucunu etkilemeden ziyade daha çok hakim durumun kötüye kullanılması diyebileceğimiz o pozisyondaki insanların bu yetkilerini kendi lehlerine kullanmaları, istedikleri şekilde kullanmaları anlamında bir soruşturma yürütülüyor.
1: Emin Bey, ben şunu da merak ediyorum. Şimdi şahıslara bakıyorum. Ferdi Karadoruk isimli şahsın işte mobbing, müstehcenlik, işte güveni kötüye kullanma, suç isnatları kapsamında işte Alican Sağlar ismi var. Bu şahsın hakem listelerinin belirlenmesine yönelik görüşmeler yaptığı, işte Ahmet Şahin isimli şahsın evrakta sahtecilik yaptığı. Yani geneli bir baktığımızda mobbing ve evrakta sahtecilik suçunun yaptırımı, tabii siz bildiğiniz için soruyorum, ne oluyor, nasıl bir ceza alınıyor genel olarak?
2: Şimdi mobbingi geçelim. Mobbingin bir cezası yok. Oradan bir yere varılmaz. Mobbing TCK kapsamında ancak ya eziyet ya da kasten yaralama suçu kapsamında değerlendirilebilecek bir suç. Dolayısıyla o çok zor. Ama sahtecilik ve yanıltma suçu, sahtecilik suçu daha doğrusu, resmi belgede sahtecilik, Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesinde düzenlenmiş ve kamu görevlisi tarafından, bunlar biliyorsunuz kamu görevi gördükleri varsayılıyor hakemlerin futbol çerçevesinde pozisyonları gereği. Kamu

0: ile ilgili kamu görevini çerçevesinde resmi belgede sahtecilik yapıldığında, hı hı, bunun cezası Türk Ceza Kanunu 204. madde çerçevesinde 3 yıldan 8 yıla kadar.
1: 3 yıldan 8 yıla kadar.
0: Evet. Hı hı.
1: 8 yıla göreceğiz kadar net, yani kimin yani neyle? Net hani hapis cezası, hı, mı oluyor?
0: Resmi belgede sahtecilik yapılacak olan yargılama neticesinde kesinleşir, hı hı, ise bu kişiler Türk Ceza Kanunu madde 204 çerçevesinde en az 3 yıl, en fazla da 8 yıla kadar hapis cezası, evet, alırlar. Kanunumu söyleyeyim.
1: Yaşar Kut diyor ki hocam bize en kötü ne bekler avukat Emin Bey'e göre sorusu var.
0: Vallahi ya, şu söylemek gerekirse zaten kötü bir durumdayız. Bu soruşturma bu manada, hı hı, belki bir şeylerin düzelmesine vesile olur. Biz yani her hafta sahada oynanan maçlardan ziyade verilmeyen penaltılar, verilen penaltılar, hakemlerin takdiri, bunları konuşuyorduk. Yani şimdi belki bu değişiklik, mecburi yapılması gerekecek olan bu değişiklik, hı hı, bu konuların daha az konuşulmasına sebep olabilir. Yani her yerde gerekli olan tek bir şey var. Türk toplumunun ve Türk milletinin spor anlamında da ilerleyebilmesi, daha ileri gidebilmesi için liyakatlı insanların, hak edinin hak ettiği yere objektif koşullar sağlanacak, objektif koşullar içerisine getirilmesi lazım. Şimdi bu yazışmaların bir kısmına bakıyoruz, medyaya yansımaya başlayan WhatsApp yazışmaları var. Yani korkunç derecede bir keyfilik var. Adam sırf beğenmediği adamın aklını kaydırmak için çok ambiyane tabirlerle onların yani görev almamasını sağlıyor. Tamamen keyfi yazışmalar. Böyle bir şey, böyle bir iklimden sağlıklı bir futbol neticesi alınabilir mi? Alınamaz.
1: Recep Bey demiş ki Beşiktaş'ın bu sezon maç sonucuna hakemlerin etki ettiği iki tane maç diyor. İki tane maç var. Beşiktaş davaya, evet, müşteki sıfatıyla katılabilir mi? Emin Bey'e sorabilir misiniz demiş.
0: Özellikle Beşiktaş camiası, sizin soruda da belirtildiği üzere, hı-hı, iki maçta Diyarbakır müsabakasında ve Alanya müsabakasında ciddi hakem hatalarıyla karşı karşıya kaldı. Zaten Sayın Serdar Dalı da bu konudaki beyanlarını sürekli somut ve haklı gerekçelere dayandırarak yaptı. Ama tabii biraz evvel de dediğim gibi burada kulüpleri doğrudan doğruya şu an itibariyle ilgilendiren bir netice çıkmaz. Burada, hı hı, hakem camiasına yönelik bir mobbing, belgede sahtecilik ve sınav sorularının çalınmasıyla alakalı veya sınav sorularının manipüle edilmesiyle alakalı bir süreç yürütülüyor. Bunun tarafı ancak gerçek kişiler, hakemler olabilir. Kulüplerin şu aşamada olma ihtimali yok. Ama bu iş ve bu kurgu sistemsel olarak belirli takımların aşağı çekilmesi, hı hı, belirli takımlara karşı negatif karar verilmesi, belirli takımların da öne çıkartılması amacıyla yapıldıysa ve buna ilişkin somut verilerle bir korelasyon, yani bir ilişki ortaya çıkarsa, hı hı, o takdirde suçtan zarar gören olarak kulüplerin de müdahale olma durumu söz konusu olabilir. Ama Çağatay Bey, o noktada henüz değiliz, bunun, evet, için erken. O nedenle bu işi kulüp taraftarlığı kapsamının dışına çıkartıp bizim şeye odaklanarak, sürece odaklanarak ilerlememiz lazım.
1: Rüstem Bey de diyor ki o zaman diyor hakemlerin yönettiği maçlarda incelenecek mi diye bir sorusu var.
0: Biraz evvel verdiğim cevap çerçevesinde, eğer bu yazışmalar içerisinde belirli maçlara ilişkin özel kurgular fark edilirse, ortaya çıkacak olan ifadelerle bu da desteklenirse, o takdirde soruşturma genişler.
1: Evet. Peki bir yandan da tabii daha önce açılan bu şike kapsamında da Emin Bey, davalar devam ediyor değil mi?
0: Tabii tabii. Bahis operasyonları, evet, çerçevesinde, hı-hı, hukuki süreçler devam ediyor.
1: Sizin tabii öngörünüz, hani sözünüzü kestim, affedersiniz. Hı-hı. Öngörünüz doğrultusunda yine sonuçlanmasına tahmin ettiğiniz yıl var mı, tarihler var mı?
0: Ceza yargılamaları çok uzun sürüyor Çağatay Bey. Ne yazık ki adli yargıya, yani mahkemelere intikal eden bütün konular yıllarca sürüncemede kalıyor. En basit bir kira uyuşmazlığı bile 2 yıl, yerel ilk derecede 2 yıl istinafta, parazit rakamına göre de belki 1,5-2 yılda, Yargıtay'da 6 yılda bulabiliyor. Burada ağır cezalardan bahsediyoruz. Onun sürecinde siz şey yapın. Yargı Türkiye'de, Türk yargısı ağır işler ama sonuçta bir şekilde işler. Evet. Türk devleti de kaydeder, sonuçta bir şekilde mutlaka hesabını sorar. Benim bildiğim ve gördüğüm budur.
1: Emin Bey, şimdi sizle konuşmaya başladığım andan itibaren yaklaşık 30-35 tane soru geldi. Hala da gelmeye devam ediyor ama genel olarak hani ana tema şu. Diyorlar ki yani şimdi eğer şebekeleşme neticesi varsa ve bu maçlara sirayet ettiği de anlaşılırsa, yani sormak istedikleri, öğrenmek istedikleri dinleyicilerimizin şu: eğer bu kanıtlanırsa geriye dönük şampiyonluklar ve Avrupa kupaları da dahil olmak üzere bir güncelleme yapılır mı diye en çok merak edilen soru bu.
0: Bakın, Türk Spor Yargısı anayasa çerçevesinde güvenceye alınmıştır. Şu manada, yani spor tahkim kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu tahkim kurulunun verdiği kararlar bizim Türk anayasasına göre sporun disiplinine ve yönetimine ilişkin kararları gözden geçirdiği için, yani ligin teşkili, hangi takımın şampiyon ilan edilip hangi takımın lig düşürüldüğüne karar verme gibi tahkim kurulu denetimiyle birlikte kesinleşir. Dolayısıyla şu aşamada geriye dönük olarak şeylerin şampiyonluklarının el değiştirilmesi, düşen takımların yukarı çıkarılması, yukarı çıkmış takımların düşürülmesi gibi bir durum söz konusu değil. O noktada değiliz. Öyle bir şu anda durum söz konusu değil. Ama yarın öbür gün bu takımlar arasında, bu takımlarla ilgili olarak, belirli takımlara yönelik özel bir kurgu yapıldı bu yazışmalardan, bu ifadelerden filan ortaya çıkarsa, o ayrı bir incelemenin konusu olabilir. Ondan sonra bu konuları konuşma ihtimali
1: olabilir. O da yıllar sürer değil mi Emin Bey, o da?
0: Yıllar sürmez, hayır. Spor yargısıyla genel yargının, adli yargının arasındaki en önemli fark Çağatay Bey, hızıdır. Spor yargısı, özellikle de futbol hukuku, çok hızlı ilerlemesi gereken bir kurumdur. Çünkü ligler devam ediyor. Önümüzdeki sene yeniden bir lig oluşacak. Bunlar sürüncemede bırakılacak süreçlerle ilerlemez. Ama onlar da veriye dayanması gerekir bu soruşturmalara. Şu an için önümüzdeki veriler bunlar. Bunlarla hareket etmeliyiz.
1: Vallahi Emin Bey, benden daha çok soru aldınız Emin Bey, vallahi. Türkçeniz de çok düzgün, çok da tebrik ediyorum sizi. Bir dinleyicimiz var, onu da müsaadeniz olursa sormak isterim. Osman Özdemir diyor ki: Emin Bey'e sorar mısınız hocam, bunlar neden bu kadar rahat davranıyorlar? Hiç mi denetleme yok diye bu soruyu çok merak ediyorum.
0: Çağatay Bey, ne yazık ki Türkiye'deki şu an içinden geçtiğimiz dönemde en büyük sorgulama bu. Sadece bakın, futbolla da sınırlı değil. Bugün bir fon yolsuzluğundan bahsediliyor. Türkiye çalkalanıyor. Milyar dolarlar götürülmüş. Yani bu genel şu an içinden geçtiğimiz süreçle alakalı bir durum.
1: Şimdi mesela sınav soruları çalındı deniliyor ya. Bütün hakemlerin tekrar sınava tabi olması gerekmez mi diye Ziya Bey sormuş.
0: Detaylarını bilmiyoruz. Ne aşamada yapılmış bilmiyoruz. O, eğer bütün sınavın sorusu çalınmışsa, o sınava gelen herkesin yeniden imtihanına tabi tutulması gerekir.
1: Evet. Avukat Emin Özkurt, çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için.
0: Saygılar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek saygılar canım. Bizden hoşça kalın. Bir yandan da telefonlarım çalıyor. Hatta da arayan spor yazarı arkadaşlarımız var. Yine bakıyorum. Artık şeylere de bakalım. Sizlerden gelen. Instagram'da Çağatay Hoca adresini takip alan. Bir yandan bakalım. Ahmet Akar'a teşekkürler. Can Baba'ya teşekkürler. Ercan Köksal'a teşekkür ediyorum. Oo, Suat Çıtlak. Türk Kızılay Delegasyon Başkanı. Eniştemin oğlu da beni takip almış. Suat'cığım, sana da buradan sevgiler olsun. Murat Göçmen, Şafak Ünsal, Instagram'da Çağatay Hoca adresinde takip alan isimlere çok teşekkürler. Şafak Bey'e de, Halil Duman, çok teşekkür ediyorum. Bahri Bey'e çok teşekkürler. 1905. Mehmet Aydın, çok teşekkür ediyorum. Faruk Cihan, Yakup Keskin, Ahmet Bey, yine çok çok teşekkürler. Çok mesaj geliyor. Valla iyi ki varsınız. Hemen şu anda geldi Sercan Beygo. Ona da teşekkürler. Bülent Esir.

Ona da çok teşekkür ediyorum. Nejat Yılmaz, Çağatay Hocam, milli takıma çok üzüldük. Adalet diyorum Fenerbahçeli olarak demiş. Kemal Alcı, iyi yayınlar hocam. Bundan sonra ne olacak? O zaman son 15 yılın şampiyonluklarının da incelenmesi gerekiyor diyor. Zaten Avukat Bey de biraz önce sizleri de aydınlatmıştır. Hocam selamlar, şu an radyo programı çok zevkle dinliyorum. Bir Fenerbahçeli taraftar olarak Gülen Medya, Emre Tilevlen selamlar demiş. Ayhan Demir'e de teşekkür ediyorum. Ahmet Akar, Emre Bey biraz önceki konuşmaları milyonların hislerine tercüman oldu, saygılarımla. İstanbul Çapa'daymış, büfeciymiş, esnafmış Ahmet Bey de. Hayırlı işleriniz olsun inşallah. Sebo Dülger mesajını gizledi şu anda, göndermişti ama olsun. Rüstem Bey de yazmış, şu anda bir yandan da yazıyor Rüstem Çiftçi. Milli takıma İtalyano hoca getirilmeli yorumu yapmış. Devam ediyoruz. Vedat Ateş, Beşiktaşlı taraftarlardan, yine Çağatay Hoca Instagram adresini takip alan Orhan Mürekkepçi, teşekkür ediyorum. Mikrofon delisi beni takip almış. Gazeteci, basın danışmanı, televizyon programcısı. Normalde tanırım. Bakalım. Neyse, programdan sonra bakarız. Mustafa Bey'e çok teşekkürler. Özcan Batağa çok teşekkürler. Mutlu Yıldız'a çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Yorumları yapılıyor. Değerli dinleyenlerimiz, yarın sizlere çok önemli bir anons yapacağım. Yarınki radyo programımı muhakkak dinlemenizi rica edeceğim. Çünkü çok çok önemli şeyler söyleyeceğim. Çağatay Hocam, Bursa'dan Yaşar ben dinliyorum demiş. Yaşar Bey'e de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Sizlerden gelen mesajlarda şarj %1'deydi ama bitmeden yine isimlerinizi okumak istiyorum. Doğru söylüyorsunuz. Eniştemin oğlu demedim ki. Ama Necati eniştemin oğlu. Doğru söylüyorsunuz ya. Halamın oğlu. Evet, Suat. Emre Bey teşekkürler. Bir şey çıkar mı? Soruları çok var. Bu bir süreç. Hukuki bir süreç. Hep birlikte göreceğiz. Emre abi, az önce mesaj attım. Radyoya bağlandığında Çağatay Hocam demiş. Evet. Hüseyin Bey'e de teşekkürler. Ben şuradan başlamak istiyorum. Çok mesaj var. Yine Sancar Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. Sercan Dikme şu anda yazdı. Oo, Mehmet Bey. HT Spor'dan. Şoför dostumuz, yolun açık olsun. Mesajını da şimdi gördüm. Kolay gelsin. Uzun zamandan beri sizi dinleyemiyorum. Bugün zevkle dinledim. Harika bir yayın yapıyorsunuz. Başarılar dilerim demiş. Mehmet Bey, yolunuz açık olsun. Perşembe sabahı siz mi geleceksiniz beni almaya? İnşallah siz gelirsiniz, sohbet ederiz valla. İsimlerden devam edelim. Sancar Bey'e çok teşekkürler. Çok mesaj var. Benim %1 değil çünkü programda %20'ydi ama sizlerden gelen mesajlar doğrultusunda şarj %1'e indi. O da teşekkür etmek istiyorum ki sizin sayenizde. Yayınınız için teşekkür ederiz. Avukat Bey'in bağlantısı, bize bilgi vermesi aydınlatıcı oldu. İstanbul'dan İzzet Bey. Ne mutlu ki sizleri aydınlatabildiyseniz, ben bir şeyler verebildiysem size, ki tam bir senedir sizlerle birlikteyim, her gün 14-16 arasında. O yüzden yarınki radyo programıma muhakkak yanımda olmanızı isteyeceğim. Abi, şu an her şeyi bırakıp gerçek olan geçim savaşına devam etmeliyiz. Ülkemizde futbol bitti mesajı var. Ayhan Bey de bu mesajı paylaşmış. İsimleriniz lütfen. Seda Gündoğdu diyor ki, yeni hakem kurulu başkanı kim olacak? Onu bizler de bilmiyoruz. İyi yayınlar. Kısa olan mesajları da okuyorum. Bu lig devam edemez diyor Kadir Topaloğlu. Atakan Yıldız, Çağatay abi iyi yayınlar.
Avrupa yakasından şimdi Anadolu yakasına geçiyorum. Kartal'a aşırı yağmur ve trafik var. Senin de yayının sonuna geliyor. Dikkat et. Sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ediyorum.

Atakan Bey, beni de düşündüğünüz için ama ben otobüs, metrobüs, tekrar metrobüs yapıp tekrar otobüse biniyorum. Evet, eniştenizin eşi mantıken size daha yakın olmaz mı? Hep öyle dedik ya Enes Bey, hani enişteden yola çıkıyoruz o yüzden. Ömer Hocalar, evet, yarınki programla ilgili tahmininiz herhalde doğru sanırsam. Mesajınızı ilettim Avukat Bey'e, Ziya Bey, teşekkür ediyorum. Tüm sorularınızı da sordum. Emin Bey'e sorduk, bunların hepsini sorduk. Yukarıdan aşağıya doğru gidiyorum. Hakemlerden çok yanan, canı yanan takımlar var. Serdal Bey haklısınız ama süreci hep birlikte göreceğiz. Şu an için bana göre Fırat Aydınus demiş, olabilecek aday. Mete Bey o da yorumunu paylaşmış. Abi yarın alarm kurdum seni dinlemek için muhakkak. Galatasaray nickname'li dinleyicimiz, isminizi yazmadığınız için WhatsApp'ta da gözükmüyor. İyi günler dilerim, yarın bekliyoruz demiş. Evet, Neslihan Tuğba Pürsünlü herhalde dediğiniz gibi olacak. Yarın ligin sportif gerçekliği yok demişti ama 9 ayda ülkeyi çözmüş demiş Mustafa Bey. Teşekkür ediyoruz yorumları için. Metrobüse çok, telefona bakma, ben kullanmıyorum Yılmaz Bey, metrobüs kaptanı ben değilim. Telefonu değiştirin ya da pili kontrol ettirin, hep şarjı yok demiş Zafer Bey. Emriniz olur, ne demek? Tabii ki bir yandan da şarja da takıyorum. Instagram Çağatay Hoca da artık yavaş yavaş programın da sonlarına doğru gelirken sizlerden gelen çok ama çok mesaj var. Oo Kıvanç'ım, Kıvanç Hocam, sana özel sevgilerimi yolluyorum. Bakın Kıvanç Örsuvan da benim çok sevdiğim, takdir ettiğim, senelerce beraber çalıştığım bir arkadaştır. Kıvanç, Beşiktaş'ta Rıdvan ve Semih'in bugünlere gelmesindeki en değerli insanlardan biridir. Onları yetiştiren hocadır. Kıvanç'ım sana da buradan selamlarımı yolluyorum. Şimdi gördüm mesajını. Oo! Herkese teşekkür ettin Çağatay Hocam, severek dinliyoruz sizi demişler. Ufuk Hocam, sana da buradan sevgiler, saygılar. Tenisin Federer'i ya Ufuk Hocam. Görüşemedik. Mehmet Bey diyor ki keşke olsaydı ama maalesef perşembe günleri benim izin günüm olduğu için karşılaşamıyoruz. Çağatay Hocam umarım başka günlerde karşılaşırız. Olsun, başka bir şoför arkadaşla tabii ki yol alırız. Sercan Dikme mesaj atmış. Evet, akşam Serdal Adalı'nın HT Spor'da canlı yayını var. O yüzden çok çalışıyoruz, yayına katılamayacağım demiş. O da özür dilemiş Sercan Dikme. Ne demek kardeşim, Sercan'ı severim. Emre Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ufuk Hocam yaz yaz, dinlediğini biliyorum, yaz. Hakan O Gündür, bakacağız yarın eğer vakit ayırırsanız hep birlikte Necat Bey burada olacağız. Nusret Bey teşekkürler ama herhalde öyle gözüküyor. Dünkü maçı nasıl analiz yaparsınız hocam? Sizin yorumlarınızı ben çok beğeniyorum demiş Yaşar Bey. Programın başında yaptım, yaklaşık yarım saat boyunca da yaptım. Birazcık da sinirlendim doğal olarak. Hocam bir şey çıkmaz bu operasyonda, sizi de takip aldım demiş Çağatay Hoca Instagram adresine. Mehmet Gergerli'ye de teşekkür ediyorum. Dur durak bilmeyen mesajlar. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere Ufuk Hocam. Teniste oynayamıyoruz ha valla. Teniste ihtisas yaptım Ufuk Hocam ama kaç senedir tenis oynayamıyorum. Tabi işler oluyor, yoğunluk oluyor. Marmara Spor Akademisi'nde beden eğitimi öğretmenliği okurken bize ihtisas dersi olarak bir ders seçtiriyorlar. Benim de teniste yardımcı ihtisasımda yüzmeydi. Yüzmede de antrenörlük, teniste de antrenörlük belgesi almıştık.
Nacizane işte birazcık da profesyonel.

Profesyonel futbol oynamaya çalıştık. Hocam kusura bakmayın, servisteyim. Cem Yılmaz Derkom yayını dinleyememiş. Hiç önemli değil. Mutlu Koçak, teşekkür ediyorum ama herhalde öyle olacak gibi yarın. Sağlık önemlidir diyor Yunus Bayer. Avusturya Barcelona maçı için mi yorum yaptınız? Yılmaz Bey çok teşekkürler. Samet Bey telefonu değiştir diyor. %1, evet, şarj %1. Hemen oku. Hemen okuyalım. Çağatay Hocam, yarına çıkma garantimiz yok. Bugün anlatsan da merakla kalmasak demiş. Mehmet Açı, hiçbirimizin yarına çıkma ihtimali yok ama yarını dinlemenizi özellikle rica ediyorum. Faruk Gergöz, Hamza'nın selam varmış. Oğlu, canım benim. Hamza'nın yanaklarından öp. Aslan Hamza. Hamza'yı arayacağım, aklımda. Hocam sevgiler, saygılar. Bu akşam ne izleyeceksiniz? Bu akşam tekrarlara izlerim herhalde. Ben Belçika Fransa maçını izleyeceğim, evet. Dün akşam bizde aynı saatteydi. O maçın tekrarını izleyeceğim. Devam ediyoruz. O iyi de programınız yarın değil ki, Perşembe günü demiş Orhan Bey. Radyo programından bahsediyoruz. Hüseyin Bey çok teşekkürler. Vallahi Emre Bey, öyle bir durum var. Bakalım, öyle gözüküyor. Ramazan Bey çok teşekkürler. Bizleri de üzdü, evet, haklısınız. Bizlere ayrılan sürenin de sonuna geldik. Çağatay Hocam, sizi severek takip ediyoruz. Yaşım 47 diyor Erkan Bey. Bu düzen değişmez mesajı da var. MHK'nin de hakeminden yöneticisine kadar komple yabancı olması gerekiyor demişler. Programa tabi veda etmeden Çağatay Hoca Instagram adresini takibi alan Net Bir Elektronik Çekmeköy'e selamlar olsun. Selami Pulat'a teşekkürler. Biraz önce söylemiştik, Mehmet Gergerli diye Mert Kaplan'a çok teşekkürler. Gökhan Sönmez çok teşekkürler, o da takibi almaya başlamış. Gökhan Karahan'a da teşekkür ediyoruz. Mikrofon delisine zaten teşekkür etmiştik. Kaldı mı mesaj Instagram adresinde? Hepsini okumuş olalım. Yarın saat 14'te Türkiye'nin en çok tercih edilen spor radyosu Radyo Gol'de, Türkiye radyolarının sizler tarafından en çok takip edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de hepinizi saat 14'te radyoları başına bekliyorum. Kırklar elinden selamlar. Dünya o kadar kirlendi ki ne olur batsın bu dünya. İyi yayınlar hocam demiş. Keşke şarkı çalabilsek de ben de size Orhan Gencebay'dan Batsın Bu Dünya'yı çalabilsem Kadir Bey. Çağatay Hocam, Türkiye Milli Futbol Takımı'na, sen de radyocu olduğun için çok iyi biliyorsun, acaba hangi şarkıyı armağan ederdin? Şarkı çok basit Türk Milli Takımı için. Hemen düşüneyim. Şarkı olsaydı Nilüfer'den Yine Bana Hüsran, Yine Bana Hasret Var, Yine Bana Esmer Günler adlı şarkıyı armağan ederdim. Dünya Kupası için de sormuşsunuz. Dünya Kupası için de Batsın Bu Dünya Kupası adlı şarkıyı armağan ederdim. Tolga Sertkaya çok teşekkürler. Evet, öyle bir durum var. Kenan Yüksek, evet, öyle bir durum var. Yine bakıyoruz. Üstadım selamlar. Dünkü hezimeti gündem unutturdu demiş Ufuk Bey. Ona da sevgiler. Mete Bey çok teşekkürler, sağ olun. Evet, iki tane Yılmaz Bey var, onları da ayırdık. Evet, Tahir Kum'un şu anda şarj problemi olduğu için İzmit'ten de İstanbul'a yolda, o yüzden bağlanamadık. Turan Bey çok teşekkürler. Evet Turan Bey, öyle bir durum var. Bakacağız. Her şeyin hayırlısı. Yarın saat 14'te görüşmek üzere. Çağatay Çıtlak ben. Radyoları başında kulaklarını, gönüllerini bizlere açan tüm Radyo Gol'ün en kıymetli paydaşları olan sizlere
Çok ama çok teşekkür ederek yarın saat 14'te hepinizi 92.2 frekans

0: Karamsar'ında Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündeme davet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler.
1: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi. Radyo Gol.

0: Kıvanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. 29 Ekim günlerden salı, Ahmet Konanç'la beraberiz Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda ve Türkiye aslında sportif anlamda yeni bir güne uyandı diyebileceğimiz bir gün. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen bir operasyonda aralarında Merkez Hekem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Bu isimlerin mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın detayları da aslında ortaya çıktı. Ferhat Gündoğdu mobbing ve kamu görevlisinin evrakta sahteciliği, Sabahattin Şahin isimli şahsın mobbing ve evrakta sahtecilik, Ahmet Şahin isimli şahsın evrakta sahtecilik, sınav sorularını yandaşlarına vermek suretiyle Ferhat Gündoğdu isimli şahısla müştereken hareket ettiği, Yunus Yıldırım isimli şahsın mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmeden, Ferdi Karadoruk isimli şahsınsa mobbing, derneğe üye olmayan hakemler, gözlemciler üzerinde baskı kurmak suretiyle müstehcenlik, güveni kötüye kullanma ve aynı zamanda suç isnatları kapsamında çalışmalar yapılmış olup yapılan çalışmaların ve iddiaların aynı zamanda alınan müşteki tanık beyanlarıyla desteklendiği, evrakta sahteciliğin yapılan inceleme sonucunda tanzim edilen bilirkişi raporuyla tespit edildiği söyleniyor. Bir isim daha var, Alican Sağlar. O da Ferdi Karadoruk isimli şahsın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan müstehcenlik dosyası kapsamında alınan telefonundan imaj raporları doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda hakem listelerinin belirlenmesine yönelik iki şahıs arasında gerçekleşen WhatsApp görüşme içeriği olduğu tespit edildiği söyleniyor. Yeni bir güne başlıyor muyuz?
2: Şimdi, Ahmet. Herkese merhabalar, günaydınlar. Evrakta sahteciliği, mobbingi anladım. Bir kişi için müstehcenlik ifadesi var, iddiası var. O nedir abi, onu bir daha okur musun? O neymiş acaba?
0: Yani o iddia öyle geçiyor. Müstehcenlik ve güveni kötüye kullanma, zimmet geçirme diye
2: hepsine,
0: yazıyor.
2: Hepsi bir
0: görevi
2: kadar
0: denmiyor yalnız, güveni.
2: Yok onlar diyorsun. Tamam, onları zaten beklenilen olabilecek şeyler de müstehcenlikle alakalı da bir sıkıntı olmuş demek ki de. Böyle bir şey gündeme gelmiş. Yani bu çok bence büyük bir operasyon.
0: Şantaj olabilir. Yani
2: müstehcenlikte şantajlık yok ya. Çıplaklık değil mi müstehcenlik?
0: Ya o tabii ki.
2: Al yani, ileri gitmek istemiyorum ama.
0: İşte o müstehcenlikten kaynaklı şantaj üzerinden gidilebilir diye söylüyorum.
2: Özür dilerim. Bravo.
0: Elinde tamam. Belgeler, kasetler, görüntüler, fotoğraflar
2: var.
0: Falan varsa eğer öyle bir şey yapılabilir.
2: Bak,
0: diye.
2: İddialar çok ilginç.
0: Hatırlıyorsan Merkez Hakem Kurulu bünyesinde değil ama Riva'da otel alanının bulunduğu yerde ve caddenin karşısındaki konaklama yerinde de alkol tüketildiğine dair görüntüler çıkmıştı. Onlar da aslında yasak görüntüler kapsamına girebilir.
2: Şimdi abi bak, Devlet Bakanımız operasyonu bizzat takip ediyor değil mi? Adalet Bakanımız Sayın evet. Akın Güllek. Akın Güllek az önce uzun bir metinle sosyal medyasından açıklama yaptı. Yani bu iş öyle sıradan geçiştirilebilecek bir iş olmadığını Sayın Bakanım bizzat olayın işte kamuoyuna yansımasından kısa bir süre sonra açıklama yapmasından anlayabiliriz. Okuduğun maddeler, işte iddialar, çok geniş bir yelpazeli iddialar. İçinde müstehcenlik var, içinde mobbing var, içinde evrakta sahtecilik iddiası var. Dolayısıyla biz bugünden itibaren artık Türk futbolunda yeni bir dönemin, bir araştırma, bir detaylandırma döneminin başladığını anlayabiliriz. Yalnız şunu da söyleyeyim. Tabii kulağımıza bazı şeyler geliyordu. Bazı şeyler konuşuluyordu kulislerde. Senin de kulağına geliyordu. Hani Türk futbolunun yakından incelendiği vesaire söyleniyordu. Demek ki buymuş. Kulağımıza gelen dedikodular, kulis bilgileri demek ki doğruymuş. Soyadını hatırlamıyorum. Yan hakemdi galiba. Eski bir hakem. Ali isimli bir hakem. Hatta Twitter hesabından da az takipçili bir Twitter hesabı var. Tweet atmış. Bekliyordum bunları diye. Galiba onun şikayetiyle başlamış. Şu evrakta sahtecilik ne demek? Mesela örnek veriyorum. Bir hakem adına onun alyasıyla bir şey yazıyorsun. Atıyorum, sallıyorum. Hakemlikten istifa ettim. Ya da bu maçta bunu görmedim, bunu gördüm. Halbuki onu hakem yazmamış. Değil mi? Evrakta sahtecilik...

0: Örnek olarak söylüyorum. Böyle bir şey olabilir. Şimdi burada insanların aklına hep şunlar geliyor. Mesela Ali Koç bundan bir süre önce ne demişti başkanken? Özellikle o Alanya maçı var ya hani. O maçtan sonra çok tepki koymuştu. Ferhat Gündoğdu'nun kim olduğunu herkes görecek. Şu olacak, bu olacak. Başkanlığım bitse de uğraşacağım demişti. Yine Aziz Yıldırım'ın kongredeki lafları aklına geliyor insanların. Şimdi burada tabii bu iş nereye gidecek?
1: Görevde olsam ya da olmasam da
0: Ali Koç
1: diye
0: öyle söylemişti.
1: Başlayan bir konuşması vardı Ali Bey'in, ki sosyal medyada herkes zil sesi yapan Fenerbahçeliler olabilir.
0: Şimdi bence olayı magazinleştirmeyelim de abi, zil sesi yapan Fenerbahçelerin canı çok yandığı için. Şimdi Fenerbahçe burada tabii, burada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bakmayalım.
1: Sabahtan beri atılan bütün videolarda onu görüyorum da o yüzden. Hani tamam. Bugün bunu inceleyecek misin, bunu konuşacak mısın, öyle yapacak
0: İşte
1: mısın?
0: Bak hemen söyledik zaten, hiç merak etmeyin. Doğan abi de ben de bu konulara girmekten çekinmeyiz. Hemen söyledik zaten, Ali Bey'in konuşmasını hatırlattık. Şimdi abi bu konu gördüğüm kadarıyla Türk futbolunun gidişatını değiştirebilecek bir konu. Neden? Şimdi bak, hakemlerden bahsediyorsun. Hakem nedir? Sahada verdiği karar tartışılamaz, değil mi? Değişmez. Çok böyle çok olağanüstü bir durum olmadıkça, değil mi? Şimdi sahada verdiği kararı kimsenin değiştiremediği bir hakem ve o hakem kuruluyla alakalı evrakta sahtecilik, mobbing, adam kayırmacılık, müstehcenlik iddialarıyla, güçlü şüpheleriyle bir operasyon başlatılıyorsa, burada mantığını biraz kullanan insan anlar ki bu işin devamı çorap söküğü gibi gelecek, gelmeli.
1: Tabii burada İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen bir soruşturma var. Müşteki ve tanık beyanlarının yanı sıra bilirkişi raporları var. HTS ve MASAK kayıtları da var. Operasyonun sebebi bu. Yani bir şeye dayanarak gitmiyor. Yani burada bir kanıt, elinizde bir belge var mı diye sorarsam, böyle bir şeyde hani iddialar üzerine, şikayetler üzerine mi yapıldı? Değil. Müşteki ve tanık beyanları alınmış. Bilirkişi raporları var. HTS ve MASAK kayıtları var. Yani burada Akın Bey'in, Adalet Bakanımızın söylediği sözlerden bir tanesini hatırlatmak istiyorum.
0: Kendi ifade ediyor, HTS kayıtları vardı.
1: Evet. Spor severlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç güzel. Kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir diyerek noktayı koymuş zaten.
0: Tamam, orada kamuoyunun beklentilerini...
1: Yani aslında bana yetki verildi. Ben onu alamam, bunu alamam diyenleri de alırım şeklinde bir açıklaması bu.
0: Şimdi oradaki detay çok önemli. Kamuoyunun işte hakemlik konusundaki
1: hassasiyetleri ve adalet beklentileri.
0: Biliyoruz, adalet beklentilerini biliyoruz diye. Abi devlet her zaman 18 yaşındadır. Devlet her zaman dinamiktir. Devlet izler bakar, tam zamanında gereğini yapar. Bu konunun ben basit bir şekilde geçmeyeceğini, bu konunun büyüyeceğini, sürecin biraz daha netleşmesiyle beraber kulüplerin, işte Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, kulüplerin belli açıklamalarla sürece dahil olacağını ben düşünüyorum abi. Çünkü hakem diyoruz bak. Hakem çok önemli ve hakemler üzerinde mobbing, adam kayırmacılık, o bu iddiaları varsa, mesela bu kayrılan hakemler kimlerdir? Değil mi? Şimdi bunlar sorulacak. Bu kayrılan hakemler hangi maçları yönetmiştir? Bu yönetilen maçlarda neler yaşanmıştır? Skor tabelaları ne olmuştur? İşler buralara kadar gidecek. Hakem konusuna Türkiye'de ilk defa bu kadar net bir şekilde giriliyor. Türkiye'de ilk defa bir MHK başkanı gözaltına alındı. Mesela orada Ahmet Şahin var, değil mi? Ahmet Şahin daha önce ayrıldı. Ama Ahmet Şahin'in uzaktan da MHK ile yine temaslarda olduğuna dönük iddialar vardı. Ahmet Şahin'in olduğu dönemde hakem atamaları noktasında önemliydi. Özellikle Fenerbahçe tarafının ciddi tepkileri vardı. Anlatabiliyor muyum? Keza Yunus Yıldırım. Yunus Yıldırım ile ilgili Fenerbahçe'nin zaman zaman açıklamaları vardı, ifadeleri vardı. Mesela geçen gün Beşiktaş başkanı bir açıklama yaptı, değil mi? Ne dedi? Bak, iki gün oldu. Dedi ki hakemlerden en çok dedi Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Rizespor çekiyor dedi. Bu nereye kadar sürecek dedi. Şimdi bu çok önemli bir detay. Sanki Türk futbolundaki belli kişiler bu sıkıntıları biliyorlardı ve bu gelişmeyi bekliyorlardı gibi de yorumluyorum. Çünkü bundan önceki süreçte, yakın süreçte belli isimlerin yaptığı açıklamalar Türk futboluna bir böyle bir tırın yaklaştığını ima eden açıklamalardı. Umarım bu işin sonuna kadar gidilir, gidilecektir zaten. Çünkü Sayın Bakan da çok detaylı, çok ciddi bir açıklama yaptı. Kendilerini tebrik ediyorum. Yine Sayın Bakan'ın açıklamalarında değil mi, belgelerden, HTS kayıtlarından bahsediliyor.
1: Ben şimdi isimlere bakıyorum. Mesela Alican Sağlar diye bir isim var. Bu kim isimle mesela alakalı. Demin baktım Alican Sağlar kimdir diye. Bu müstehcenlik dosyası kapsamında alınan telefonundan imaj raporları ve bu doğrultuda yapılan incelemede hakem listelerinin belirlenmesine yönelik WhatsApp görüşmeleri olduğu söyleniyor ya. Kendisi hakem, 2000 doğumlu. Federasyonda görevli.
0: 2000 doğumlu mu?
1: Evet.
0: 26 yaşında.
1: 26 yaşında.
0: Bu isimle mi ilgili müstehcenlik telefonundan ve, imaj kayıtları alındı
1: imaj
0: falan?
1: İmaj kayıtları, WhatsApp görüşmeleri bu kişi üzerinden yapılmış.
0: Allah Allah ya. Yani bakalım şimdi, dediğim gibi ben sosyal medyada kamuoyunun şöyle bir nabzını tutmaya çalıştım. İnsanların beklentisi şu: hakemlerle alakalı bir sıkıntıdan bahsediliyorsa, ki ciddi sıkıntılardan bahsediliyor, başlık başlık ciddi iddialar var, bu hakemlerin yönettiği maçlar hangileridir? Bu soru soruluyor. Şimdi maçlar bazına da bu işin gitmesini bekliyorum ben.
1: Ferdi Karadoruk da bir hakem.
0: Mesela onunla ilgili iddia ne? Ferdi Karadoruk'la alakalı.
1: Ferdi Karadoruk'la olan iddia da derneğe üye olmayan hakemler, gözlemciler üzerinde baskı kurmak suretiyle, o da müstehcenlik ve görevi kötüye kullanmak ya da güveni kötüye kullanmak, yanlış yazılmış.
0: Neymiş
1: olabilir
0: bu müstehcenlik?
1: Suç istisnaları, isnatları kapsamında çalışmalar yapılmış olup çalışmaların ve iddiaların alınan müşteki tanık beyanları ve desteklediği evrakta sahtecilikle beraber sonuca tanzim edilen bilirkişi raporu tespit edildiği söyleniyor. Ferdi Karadoruk'un da ben sana şeyini söyleyeyim. Hı hı. Yaşını söyleyeyim.
0: Söyle abi.
1: 91'li. Hakem, 2009-2023 yılları arasında faal hakemliği ve yardımcı hakemliği var.
0: Ya acaba bir şey söyleyeceğim. Bazı hakemlerin...
1: Bu arada İstanbul Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Şubesi'nde başkanlık görevinde yürüten kişi. Derneğin başındaki kişi.
0: Ben son zamanlarda Bülent Uygun'u dinliyorum abi. Televizyon kanallarında yorum yaptığı televizyon kanallarında, YouTube kanallarında. Bülent Uygun geçen gün bir şey söyledi ya. Bakalım Beşiktaş maçı sonrası Ferhat Gündoğdu koltuğunda kalabilecek mi dedi. Hep Ferhat Gündoğdu ve Türk futbolundaki bazı ciddi sıkıntıların yakında ortaya çıkacağını
1: dair.
0: Hangi
1: Beşiktaş maçından sonra söyledi bunu?
0: Beşiktaş maçı herhalde. Bir Beşiktaş maçı.
1: Son oynanan Ahmet maçından sonra.
0: Bir dakika, onu hangisini kastettiğini bilmiyorum. Bir Beşiktaş maçı sonrası ifadesi var. Yine Ferhat Gündoğdu'ya Bülent Uygun çok yükleniyordu. Göreceğiz yakında diyordu. Demek ki bazı şeyler artık ayyuka çıkmış abi. Bir de ben bir soru sormak istiyorum. Acaba bir ya da birkaç hakem bazı maçların devre arasında aranmış mıdır? Bak, biliyorsun hakemlerin telefonlarını kapatmaları beklenir. Hatta maça belli saatler kala da kapatmaları, maçtan belli bir saat sonrasına kadar da açmamaları beklenir. Ben böyle de bir soru sormak istiyorum. Buradan da sevgili Bülent Uygun'a selam olsun. Onu da yine buradan ifade etmiş olayım. Yeni açıklamalar geliyor değil mi abi? Kulüplerden herhangi bir açıklama var mı abi?
1: Yok. Şu ana kadar
0: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş herhangi bir açıklama.
1: Şu an itidalli davranırlar.
0: İtidal. Ama ben şunu söyleyeyim.
1: Yani gelişmelere göre, alınacak sonuçlara göre, şu an masumiyet karinesi üzerinde, gözaltındaki süreç, açıklamalar, hukuki anlamda hakim veya mahkeme sonucuna göre bakarsan, ondan sonrasında mutlaka yaşanan bu süreçten ya da işte kulüplerimizin yaşadığı bu süreçten dolayı yapılacaklar işte bir şekilde açıklama gelecektir. Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu bu operasyonla ilgili bir teşekkür yazısı gelecektir.
0: Tabii. Ama şunu söyleyeyim. Eminim.
1: Şüpheyle yaklaşıyoruz diye takipteyiz diye bir yazı gelebilir şu an.
0: Ama bu saatten sonra, yani ne olursa olsun, böyle iddialara maruz kalmış, böyle iddialara maruz kalacağı da Türk futbolunun çeşitli kulislerinde, köşelerinde uzun süredir konuşulan birisinin Ferhat Gündoğdu'nun artık MHK başkanı olarak kalmasının çok zor olduğunu düşünüyorum ben. Ya bu saatten sonra kulüpler Ferhat Gündoğdu'nun artık orada kalmamasına dönük olarak ortak bir açıklama da yapabilirler.
1: Ya şimdi burada ben sizden şöyle bir ricada bulunmak istiyorum sevgili dinleyenler. Sosyal medyanızda ya da WhatsApp konuşmalarınızda

0: konuşmalarınızda hı hı. bana da mesaj olarak yazıyorsunuz ya. Burada suçlayıcı ifadeleri daha devlet kullanamazken hı hı. anlatabiliyor muyum? Siz yapmayın. Yani burada şöyle mesajlar geliyor. Ahmet Konanç, hadi Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmış. Bunların çok Fenerbahçe etkilenir diyen de var. Onlar burada Galatasaray Fenerbahçe maçlarında manidar olan Yasin Kol yönetimlerine bir bakılsın. Doğranan Galatasaray'ın haklı olduğu ortaya çıkacaktır
1: hani
0: diyenler de var.
1: Hani şu Ederson'u durduk yere atan Yasin Kol mu?
0: Burada bir sürü Fenerbahçeli arkadaşımız hadi şimdi düşün Galatasaray diye de yazıyor.
1: Ya bunlara gerek yok ya.
0: Bak burada bir sürü Beşiktaşlı arkadaşlarımız şampiyonluklar geri alınır mı diye yazıyor. Öbür taraftan Anadolu kulüpleri gördünüz mü haklı olduğumuzu diye yazıyor. Yazıyor da yazıyor oğlum. Herkes bir şey yazıyor anladın ya mı?
1: Şimdi
0: kendinize göre haklı olduğunuz tarafları bir kenara bırakın. Hukukun kimi haklı görüp görmeyeceğini bekleyin derim size.
1: Acele etmeyin ya. Bakalım artık hangi isim, hakem isim vermeye de gerek yok. Şu anda bu verdi, hakem ismini verdiğiniz
0: herkes
1: hakemlerin...
0: Herkes rahat olsun ya.
1: Bu ismini verdiğiniz hakemlerin konuyla alakası da yok zaten şu anda. Ama eğer bazı takımların taraftarları arkadaşlar bu mesajlarıyla olayların maçlara, Süper Lig maçlarına sirayet ettiğini düşünüyorsa... Buna devlet zaten ışık tutar merak etmeyin. Acele etmeyin. Sizin bak, ne yazdığınız ya da manipüle etmeye sana. Çalışmanızın hiçbir karşılığı yok. Devlet gereğini yapar. Devlet her zaman 18 yaşındadır.
0: Şimdi yaşanan bir süreç var. Bu süreçle ilgili bak kafada şöyle şeyler dolaşıyor. Bir fon skandalı var Türkiye'nin hı-hı. konuştuğu. Bunun üzerine örtmek için falan diyen çıkıyor. Bak o kadar enteresan yorumlar geliyor ki. Diğer taraftan halkın dikkatini çekmek üzere böyle bir konu üzerinde bu konu yapıldı. Herkes bir beklentiye girdi. Aynı şike soruşturması kapsamında bahis operasyonu yapıldı ya. Bu bahis operasyonunda önce masörlerden fizyoterapistlere, arkasından işte birincilik, ikincilik, amatörlükte oynayan topçulara, oradan görev almış olan hakemlere, değil mi? 45 evet. gün boyunca ceza aldığı için hakemlikleri bitirilmiş olan, sonrasında 2 liralık 3 liralık bonus kuponlarla iddia yaptığı söylenen futbolcuların lisanslarını iptaline söz konusu olduktan sonra tekrar geri döndükleri o süreç içerisinde hepimiz büyük balığı bekledik.
1: Evet.
0: Anladın mı? Dedik ki Süper Lig'den kim çıkacak? İsimler çıktı. Bazı başkan adı isimleri, bazı teknik direktör isimleri zikredilmeye başlandı.
1: Evet.
0: Sonuç?
1: Hiçbir şey olmadı demiyorum.
0: Burada
1: canım.
0: Da bak bir şeyler oldu ama kesin bir şey oldu ama ne olduğunu bilemiyorum diyen bir açıklama vardı. Kesin ama bir şey olmasa bile kesin bir şey oldu. Burada
1: ben de gündem bakıyorum bu arada abi sizin telefonu buldum.
0: Hani ben de şey üzerinden söylüyorum bunu. Burada da bir beklentiye girmek yanlış olabilir. O hatırlatmayı yapayım ben.
1: Yo, ben...
0: Buradan çıkacak Süper Lig 3 takımı, bir teknik direktörü, oradan alınacak bir tane karar, puan silme, şampiyonluk alma gibi bir beklenti bence olmamalı. Bunun üzerinde tabii ki yorumlar yapılacaktır. Herkes fikirlerini, düşüncelerini beyan edecektir. Bulunduğunuz ortamda, çalışma arkadaşlarınızla, toplu taşımada, okulda ya da ne bileyim bugün kafeteryada, restoranda buluştuğunuzda, mahallede falan bu konular ne olacak sence sorusu sorulacak. İlk soru bu. Sence ne olacak? Bir şey çıkacak mı?
1: Ben ama
0: tek soru bu. Bir şey çıkacak mı Ahmet?
1: İşte ben görüşlerimi söylüyorum abi. Bu olay bir şey çıkmayacak gibi görünen bir olay değil. İddialar, isimler, Sayın Bakan'ın bahsettiği bilgi, belge birikimi, bunların hepsi çok ciddi seviyede şeyler. Dolayısıyla ben konunun ciddi şekilde devam edeceğini ve kulüplerin de çok uzun bir süreç değil, kısa bir süreç sonra açıklamalarla konuya dahil olacaklarını düşünüyorum. Yani Ferhat Gündoğdu'nun bu saatten sonra MHK başkanlığının devam etme ihtimalinin yani imkansıza yakın olduğunu söylüyorum.
0: Burası
1: bu şüphelerle burada, Türk futbolunu birisi yönetemez yani.
0: Cepte tutalım burayı, buraya kadarki kısmı.
1: Hı hı.
0: Takipçisi olalım, devam edeceğiz. Burada görevden alınma, yeniden bir merkez hakem kurulu oluşturma, bunun federasyona sıçrama durumu, onun yansımaları ne olacak merak ediyoruz. Bir de üzerine kaymak gibi gelen bir İtalya mağlubiyeti var. Federasyonu ve aynı zamanda Montella'yı da istifaya davet eden Bursa tribünleriyle başlayan bir kıvılcım var.
1: Buradan başlayabilir miyim?
0: Tabii.
1: Şimdi Bursa harika bir şehir. Çok ateşli, çok dinamik. Tribünleri de öyle. Müthiş saygı duyuyorum. Eskişehir

0: Buceli. Yalnız Bursa tribünlerine bir eleştirim var. Ferhat Gündoğdu'ya tepki tamam. Ki Ferhat Gündoğdu'ya tepki göstermedi. Montella'ya tamam. Yanlış 11 doğru. TFF başkanına tamam. Fakat sahadaki çocuklar bizim milli takım çocuklarımız.
1: Altay'a karşı yapılan
0: Altay'dır, Kerem'dir ya da herhangi bir futbolcu fark etmez. Adam gol kaçırıyor, ıslıklıyorsun. Bilmem ne çocuktan hırsını çıkarıyorsun. Bu çocuklar o maçı nasıl oynasın? Ben bundan sonra Bursa'ya kolay kolay milli maç verileceğini düşünmüyorum. Ortam bambaşka bir yere gitti. Şimdi biz Kocaeli'de de maç izledik. Eskişehir'de de İstanbul'da bunlar oluyor diye zaten Anadolu'ya çıkıldı değil mi? Ya bu takım yenilebilir, 4 gol yiyebilir. Ama bu takım Uluslar A Ligi'nde Fransa'ya, İtalya'ya karşı oynuyor. Zor bir lig zaten. Eğer bir sıkıntı varsa sahada çocuklarımızdan önce Montella'dadır, TFF başkanındadır. Onları zaten ıslıkladınız. TFF başkanı stadı terk etti zaten. Hiçbir lafım yok. Ama çocuklara, futbolculara top ayaklarına geldiği anda ıslık, gol kaçınca ha bilmem ne falan. Yani işin içine takım taraftarlığı kimliğinin sokulduğu yorumlarını getirecek tepki şekilleri. Tepkisellik. Ben doğru bulmadım abi.
1: Ben dün sana.
0: Milli takım oyuncularını niye ıslıklıyorsunuz abi?
1: Bursa'da değildik. Televizyondan maçı izledik.
0: Ben mesela Kocaeli'de, Konya'da bunu görmedim. Eskişehir'de görmedim. Oyuncuya tepki bu boyutta olmaz. Dün, eller ayakları titredi çocukların bir süre sonra.
1: Zaten dün maçı anlatıyor.
0: Bir şey daha söyleyeceğim, özür dilerim. Çok özür dilerim. Arda diye bağırıyorsunuz. Arda bizim de canımız değil mi? Hepimizin canı. Sen şimdi sadece Arda'ya bağırıp diğer çocukları ıslıkladığında insanız hepimiz. Onlar da etten kemikten. Arda'ya karşı belki takım arkadaşlarında bir öfke doğuyor. Sanki biz mücadele etmiyoruz, bir tek Arda mı oynuyor gibi. Yapmayın, Arda'yı da zor duruma sokuyorsunuz. Bunlar doğru milli takım taraftarlığı değil abi. Oyuncularımızı ıslıklamayın ya. Başkanı ıslıklayın, hocayı ıslıklayın. Ben doğru bulmadım abi Bursa'da milli takım oyuncularının maç devam ederken ıslıklanmasını.
1: Sonuna kadar katılırım. Bunun ne Altay'la ilgisi var,
0: alakası yok.
1: Bunun ne Arda'yla bir ilgisi
0: Barış
1: var.
0: Barış Alper'i de bir yer ıslıkla. Islıklamayın kardeşim çocuğu. Offside diye iptal edilen bir gol mesela. Arka direğe ne güzel bıraktı. Offside'dı, olmadı ama çok güzel bıraktı. Barış da bu takımın bir emektarı. Eren Elmalı da öyle. Ha, Ferdi Kadıoğlu gibi bir Premier Lig topçusu varken Eren'i niye oynattın? Hocayı eleştir. Ama Ferdi varken Eren Elmalı sen nasıl oynadın diye çocuğu ıslıklama kardeşim.
1: Ya dün İyi olan kim vardı ki sorusunu sorduğunda
0: yani kim vardı
1: işte aklına gelebilecek 2-3 tane isim çıkıyor. Mücadelesinden dolayı o da olmasaydı diyebileceğin ama.
0: Dün Fatih Terim çok güzel bir şey söyledi maçta. Bak. Bak bu oyuncuyu böyle maçtan sonra eleştirelim. Maçtayken ıslıklamak olmaz abi. Dedi ki bizim milli takımımızın büyük oyunculara ihtiyacı var dedi. Bak. İyi futbolu iyi futbolcuyla oynanır. Fatih Terim, Okan Buruk, Galatasaray'da hep büyük oyuncularla oynadı. Şimdi diyoruz ya mesela Guardiola...
1: Büyük oyuncu dediğin yaş anlamında
0: yok,
1: liderlik
0: kalite,
1: olur.
0: Liderlik, her şey, her şey. Şimdi bak diyoruz ya bazen anlamsız laflar bunlar. Bazen Yılmaz Hoca da diyor mesela, Yılmaz Vural da. Çok severim, selam olsun da. Guardiola'yı getir bakalım Malatya'yı kümede tutabilecek mi? Ya tutamaz zaten. Ama Guardiola büyük oyuncularla City'de, Barcelona'da bir şey yapar. Anlatabiliyor muyum? Büyük oyuncu önemlidir. Bu doğru mesela. Bizim gerçekten milli takımda kalite eksikliğimiz var. Mesela bazı oyuncular bu milli takımı hak etmiyor. Bak maç sonu konuşuyoruz ama oyuncu ıslıklamayı yanlış bulduğumu bir daha söylüyorum. Evet doğru. Mesela biz niye bir santrafor yetiştiremiyoruz? Veya Deniz Gül varken bak ne yaparsan yap sonuçta çocuk bir santrafor değil mi? Santrafor zihni var. Barış Alper'le niye ben santrafor başlıyorum?
1: Ya da Can'la.
0: Ya da Can'la mesela. Bunları eleştir.
1: Ya Deniz'le başlasan neden Can'la başlamadın da diyebiliriz. Bizim de öyle bir dengesizliğimiz var Ahmet. Kusura bakma.
0: Deniz'le demezsin abi. Deniz
1: ya
0: varken
1: diyebilirsin
0: yani.
1: Diyebilirsin ya. Bir diyen çıkar abi. Ya
0: hani, diyen çıkar diyen da çıkar, ne kadar tutarlıdır. Mı?
1: Ya oraya Kenan'ı da çek diyen çıkar. Kenan olsaydı çok daha farklı olurduk diyen çıkar. Fransa karşısında Orkun olsaydı diyen. Dün Orkun'un kötü performansını da seyretmiştir herhalde.
0: Şimdi yanımda.
1: Şimdi burada.
0: Gördüm Orkun'u. Ama bir şey söyleyeyim bak benim Orkun'a ne kadar çok ilgili olduğumu biliyorsun. Ta geçen sene söylüyordum değil mi? Hı-hı. Beş yaş kötü giderken bu Orkun'un değerini bilmiyorsunuz diyordum. Hani sana değil genel beş yaşlara söylüyordum. Orkun dünkü maçta kötü oynamış olabilir ama bu Orkun'un kötü oyuncu olduğu anlamına gelmez.
1: Tabii ki Fatih Hoca da bunu söyledi ya. Bundan sonraki maçta Orkun, gör bak çok farklı bir milli takım
0: Orkun
1: seyretti.
0: Orkun Beşiktaş'ı sürükleyen bir adam. Bunu geçen sene de söylüyordum. Burada söyledim.
1: Bundan kimsenin şüphesi yok zaten.
0: Müthiş bir oyuncu.
1: Hele hele Salih geldikten sonra.
0: Tabii, yanına koyulan adam kim? Takımın geneli ne oynuyor? Bloklar arası daraltalım mı oynuyor? Geniş mi oynuyor, Hangi oyun uygun? Orkun iyi bir oyuncu. Benim yanımda arkadaşım vardı. Bizim Zafer Fenerbahçeli. Orkun'a sallıyor sürekli. Dedim ki Orkun'a sallama. Herkes kötü. Artı Orkun ne kadar doğru bir oyun formatı ve oyuncu grubu arasında oynuyor. Şimdi burada oyuncuları bireysel olarak eleştirirken bile belli bir çizgide eleştireceğiz. Ha, ben bireysel olarak oyundan, oyun anlayışından bağımsız bir oyuncuyu eleştirebilirim mesela. Kaleci Altay. Abi Altay milli takım kalecisi değil abi. Üçüncü kaleci. Bak Uğurcan da kötü kaleci, bak söyleyeyim. Uğurcan şöyle, Altay gibi kötü kaleci değil ama kötü bir dönemden geçiyor. Yoksa iyi kaleci. Burada ayrımları dikkatli yapmak istiyorum. Ama şu anda Uğurcan, bak Şenol Güneş'in hocalık yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda sıfır çektiğimiz...
2: Konuyu Berke'ye getireceğini tahmin etmiyorum.
0: Getireceğim tabii ki. Bak oradan beri kötü. O Avrupa Şampiyonası, bu Dünya Kupası, Türkiye'deki bu seneki maçlar. Kötü abi Uğurcan, kötü bir dönemden geçiyor. Uğurcan kötü dönemden geçiyor. Altay hep kötü kaleciydi. Ali Koç yıllarını Fenerbahçe'nin Altay uğruna harcadı maalesef. Öyle goller mi yenir ya? Oyundan bağımsız Orkun eleştirmem. Oyundan bağımsız Altay eleştiririm. Bu takımın oyuncusu değil. Kardeşim Sayın Hacı Osmanoğlu, Sayın Başkan. Ya hiç mi futbola bir güçlü bir bakış açınız yok, danışmanlarınız yok? Belki bir ayıp etmiştir, doğru. Kampı terk ederek. Tamam mı? Ama milli takımın âli menfaatleri söz konusu. Bu kaleciler kötü abi. Birisi hep kötü, Uğurcan dönemsel olarak kötü. Ya bir özür sekansı yaratın ya da başka bir şekilde bir iletişim yapın. Bu çocuğu kamuoyunda iyi bir yere getirin. Bu çocuğu sokun bu kulübe, milli takıma.
2: İletişimdeki
0: Berke, yani Berke'yi niye kazanmıyorsunuz?
2: Kulüplerimizin içinde de yıllarca yaşadık. İletişim hataları yapıyoruz.
0: Ha, şunu kastediyorum.
2: Ben burada bir tane yöneticiyi
0: Berke'ye özür diletirsin.
2: Dersin ki Berkeciğim.
0: Anlat, evet.
2: Bak sana bir abi tavsiyesinde bulunayım.
0: Gel şöyle yap.
2: Sosyal medyanda kardeşlerimize bak. Berke'den bu zamana kadar biz de şunu söyledik. Dedik ki televizyonda Tahir Kum'la beraber. Ya bir tane Berke'den Dünya Kupası'na katılan kardeşlerine bir başarı dileği yazısı yazsaydı ne olur?
0: Bir iki tane.
2: Çocuklar
0: yumuşat,
2: sizinle olmasam da, anladın mı? Milli takımdaki arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Uğurcan sana güveniyorum. İşte Muhammed arkandayım. Mert abi seninleyim falan gibi. Yaz bir şey değil mi? Bir tane adım atmış ol. Sonra bravo. Seni çağırdım, çağırmamalarını.
0: Bunu kastediyorum işte.
2: Elin güçlensin dedik.
0: Bravo.
2: Anladın mı?
0: Bir sonra yapmış, çağır.
2: Bak şimdi burada Berke'nin söylediği bir söz vardı. Bunu herkes atlıyor. Berke Karabağ maçından önce Montella'ya diyor ki, benim diyor biraz ağrılarım var. Oynayacaksan kalayım, oynamayacaksam kulübüme döneyim diyor. Bunun pazarlığını bir futbolcu milli takım üzerinde yapamaz diye konuştuk. Anladın mı?
0: Tamam da başım ağrıyor sonra diye bunu... evine gidip kulübüyle antrenmanlara çıkanlar var ya.
2: Onu da Ahmet Ercan nerede anlattı hemen. Hemen anında o tez ortaya atıldı zaten. Hatırlatmalar yapıldı.
0: Abi görmedik mi ya?
2: Hayır,
0: ailem bunu... şu bu dedi, gitti adam kulübünde idmana
2: bunu,
0: çıktı.
2: Bunu Abdülkerim Bardakçı.
0: Bir tek Berke üzerinden niye okuyoruz
2: bunu? Abdülkerim Bardakçı o zaman sosyal medyada yazarak anlatmadı ama.
0: Ne anlatacak?
2: Başım ağrı. Berke bunu yazdı. Ağrılarımdan dolayı affımı istedim. Onun sonrasında böyle bir durum var, bakacağız diye yazdı.
0: Ya açıklanmadı mı abi, X bir futbolcu için ailesi falan filan şöyle böyle
2: doğumdan dolayı gönderdik. 3 kere doğum izni aldı, bir kere baş ağrısı. Abdülkerim Bardakçı'dan bahsediyorsun.
0: Tamam abi, bunlar olabiliyorsa, topçular böyle anlayış bekliyorsa ve gösteriliyorsa Berke'ye de gösterirsin canım.
2: Peki Berke ile ilgili olarak Dünya Kupası'ndaki kötü performansta Berke nerede diye soruldu mu? Sorulmadı. Ne zaman ki Uğurcan kırmızı sorulmadı abi. Ne zaman
0: Berke bu takımda oynamalı dedik.
2: Gittiğinden ben... sonra kimse o ya yazısını masasını kimsenin öyle bir şey sosyal medyada paylaşımı yok.
0: Sosyal
2: o kadar araştırdı. Konuşmalar yapılmıştır.
0: Peki tamam.
2: Belki ben... de gelmeli. Bir hata yapmıştır ama denildi, edildi.
0: Ya ben şunu söyleyeyim.
2: Cılız konuşmalar oldu yani.
0: Abi Uğurcan kötü bir dönemden geçiyor. Bak Galatasaray'ın bu sene en büyük zafiyetlerinden birisi Uğurcan'ın kötü dönemden geçmesi.
2: Tamam da Uğurcan'ın kötü dönemden geçmesi Berke'yi federasyon başkanı yapmaz ya. Ya herkes Berke'ci oldu bir anda, oy verecek Berke. Adaylığını koysa şu an seçilecek ya federasyona.
0: Abi sen ne kadar abartıyorsun olayları.
2: Abi herkes Berke'ci oldu bir anda.
0: Evet, Berke'ci çıktı abi. Abi milli takımda benim Berke'ye ihtiyacım var. İyi kaleci çocuk, Fransa'da yılın kalecisi seçiliyor.
2: Abi Lille senin iyi kalecin Tarık da vardı, senin iyi kalecin. Ederson'un arkasında gömüldü.
0: Abi benim sen iyi kaleci, ne anlatıyorsun
2: bak,
0: ya?
2: Benim iyi kalecim.
0: Ya Berke iyi durumda.
2: Günay
0: kalecilerimiz kötü.
2: Günay da var.
0: Milli takımda milli oyuncum benim Berke'ye ihtiyacım var ya.
2: Abi bir şeylerde krizden fırsat doğurmaya çalışmak.
0: Ya ne fırsatı doğurmaya çalışmak? O zaman hiçbir şey konuşmayalım abi.
2: Abi.
0: Ya Uğurcan kötü, Altay kötü. Kaleci yok. Berke'yi.
2: Fenerbahçe'de tutsaydım Berke'yi.
0: Onu anlatacağım işte, izin vermiyorsun ki. Daha lafa girerken ne dedim? Ali Koç yıllarını Altay yüzünden harcadı dedim. Bu sezon olacak, bu sezon olacak. Ve Altay yüzünden gitti Berke oynayamadığı için. Oraya da buraya getirecektim. Bana müsaade etmedin ki, o zaman Berke'yi federasyon başkanı yapalım. Sen de iyi yükseliyorsun ha. Hiç alakasız yerlere çekiyorsun olayı.
2: Abi herkes Berkeci olduğundan bahsediyor. Hepimiz Berkeci
0: olabilir.
2: Pankartlarla gezeceğiz ya.
0: Şu an. Öyle mi diyorsun?
1: Herkes o hale geldi. Herkes Berkeci oldu.
0: O zaman herkes haksız, sen mi haklısın?
1: Ben haklı değilim demiyorum ya.
0: Ne diyorsun
1: neden
0: abi?
1: Ya

0: Dünya Kupası'nda neredeydiniz diyorum ben. Bir anda.
1: Tam Dünya Kupası'nda da sorduk nerede Berke diye. Ben Uğurcan kötüyken arkasındaki kaleciler de özellikle Altay da kötü diye konuşuyorum
0: önce
1: zaten.
0: Önce Berke kendine yazık etmiştir. Sonra Berke'ye yazık
1: ya
0: etmişlerdir.
1: Ya abicim bunlar futbolcu.
0: Öyle menajerlere, bunlar... yakınlarına, abilerine, ya babalarına kimse gömme. Güvenmeyecek.
1: Çocuğu
0: anladın mı?
1: Gömme abi. Hatalı
0: bunu Serdar
1: olabilir.
0: Saatçi de yaptı zamanında.
1: Abicim sen federasyonsun.
0: Babası tekmeledi kapıları benim oğlum niye oynamıyor diye. Anladın
1: abicim
0: mı?
1: Tamam da Serdar Saatçi sonra devam edemedi. Berke oynuyor. Benim âli menfaatlerim, milli menfaatlerim söz konusu. Bunlar çocuk hala. Bunlar kafaları bir dünya. Tamam mı? Genç bunlar. Gideceksin abilik yapacaksın. Babalık senin dediğin gibi. Yol göstereceksin.
0: Söyle de yaptılar. Milli takıma niye alınmıyor? Neden yapılmıyor? Alındı ne yaptı? Bak olmayınca olmuyor bazen. Ya, Enes Ünalcı kimse olmadı
1: abi,
0: mesela.
1: Ama yanlış
0: Enes
1: örnek
0: diye.
1: Veriyorsun. Semih gittiği kulüpte uçtu mu kaçtı mı? Beşiktaş'ta uçup kaçıyor mu? Berke uçup kaçıyor ya Lille'de. Benim milli menfaatlerim söz konusu abi. Benim ihtiyacım var. Kalecilerim kötü abi benim.
0: Abi Lille'de bir maçta 3 penaltı kurtarınca milli kahraman ilan edildi ya Berke. Berke'nin performansını yakından takip eden kimse yok. Bir yazıdan sonra bir sürü psikolojisi, herkes bir anda öyle
1: abi,
0: oluyor.
1: Abi ne sürü psikolojisi? Adam Fransa'da topu oynuyor abi kaleci.
0: Abi
1: birinci kaleci. Kaleci transfer ettiler, onu da yedekte bıraktı adam. Bugün iyi olduğu için konuşuyor. Yarın kötü olsa Berke kötü deriz. Babamızın oğlu değil ki. Kalecilerimiz kötü abi. Altay kötü, Uğurcan kötü durumda. Bir de Berke'yi deneyelim abi. Montella'nın Berke'ye bir takıklığı var. Demek ki Montella gitmeden Berke gelmeyecek. Dün istifayı soruyorlar. İstifa etmeyeceğim diyor. Ben Montella'nın istifa etmesi gerektiğini de savunan bir adam da değilim böyle %100 bir şekilde. Çünkü takımla ilişkisi de iyi. Ama federasyon başkanısın sen ya. Orada bir sürü yönetici var. Montella ile konuşursun. Berke ile konuşursun. Bir toplumu kamuoyunu ayarlayacak iletişim hamleleri yaparsın. Çocuğu kazanırsın abi.
0: Ben sana net bir örnek vereyim mi?
1: Anlattın bu benim yani. Yoksa
0: milli
1: bana ne
0: takımda,
1: Berke'den? Ben milli
0: bak,
1: takımı düşünüyorum
0: milli
1: abi.
0: Takımda. Uçup kaçan bir oyuncu söyleyeceğim sana. Kendi liginde. Hı hı. Ama milli takıma geldiğinde ikiye bölünen insanları da hatırlatacağım sana. Hı hı. Bir Hakan Çalhanoğlu gerçeği var. Şu an milli takımda oynasın ya da oynamasın diyen %50 %50 der misin? Hadi %60 %40
1: Hakan
0: der misin?
1: Hakan sakat mı bu arada? Ben
0: sakat.
1: Ondan oynamıyor değil mi? Özür dilerim.
0: Mesela Hakan'ın oynamasından dolayı rahatsız olan var mı? Futbol severler. Bence ritmi bozuyor, takımı yavaşlatıyor. Kimine göre abilik yapıyor, olması gerekir mutlaka. Kalitedir, tecrübedir. Değil mi? Bölünmeler var. Hakan'ın kariyeriyle ilgili şüpheniz mi var? Yok. Bak orada bile bölünür. Ya Berke iki maçta kötü performans yapılsın. Biz yerli oyuncu ya, çocuğumuzu, çoluğumuzu yemeye bayılıyoruz
1: abi,
0: Ahmet.
1: Abi,
0: o yüzden
1: tamam,
0: söylüyorum.
1: Sen varsayımla konuşuyorsun. Ben
0: şimdi Berke'ci
1: olduğunuz
0: bile. Tamam.
1: Ya Berke'ci olmak diye bir şey yok abi. Ya kaleciler, Doğan abi niye zorluyorsun beni ya? Kalecilerimiz kötü abi. Ben Berke Fenerbahçeli falan diye söylemiyorum ki abi. Ne alakası var? Bak ne dedim yayına başlarken, Deniz Gül oynamalı. Adam santrafor arşivi var kafasında. Santrafor özellikle nasıl oynatmıyorsun diyorum yani. Bunun Fenerbahçe Galatasaray'la alakası yok ki abi. Uğurcan da kötü kaleci değil. Dönemsel olarak kötü bir dönemden geçiyor. Ama Altay kötü kaleci. O da Fenerbahçe kökenli şimdi. Burada Fenerbahçe Galatasaray muhabbeti yok abi. Benim kalecim kötü, kalecilerim kötü. Berke de iyi. Gelsin burada kötü olursa Berke de gitsin deriz. Ama iyi çocuk yani, nereden bileceğiz kötü oynayacağını. Neyse bu konu gereksiz yere uzadı bence. Abi ya.
0: Bak herkes şeye döndü.
1: Neye?
0: Volkan'a küfür edildiğinde elini kolunu sallayıp çekip giderken falan diye devam edildi. Ya orada
1: bunları yaşadık
0: da,
1: ama yaşadık.
0: Tabii yaşadık.
1: Mesela Fatih Hoca'nın Volkan'a.
0: Ben de küfür edilsin diye erken çıkardım tribünler açıklamasını. Keşke yapmasaydı diye arkasını ekledim. Anladın mı? Volkan
1: yani
0: Hoca'da.
1: Orada çok da geçmişe gitmeyelim.
0: Öbür taraftan bak, öbür taraftan herkes şey yapıyor mesela şu an. Ya burası çatladı kapı ülkesi mi? Öyle elini kolunu sallayıp gitmeler Berke'ye de yakışmamıştır.
1: Ya özür diletirsin.
0: Ya iletişim kurarsın, ha, arayı yumuşatırsın.
1: Özürüm bir,
0: bu bir başarıdır, yönetici
1: yani.
0: Başarısıdır, anladın mı?
1: Özür
0: bunu yaparsın,
1: dilersin.
0: Gidersin ailesiyle görüşürsün.
1: Tabii.
0: Ya dersin ki babasıyla annesiyle bir yemeğe çıkalım, bir şey konuşalım, Berke'yi kazanalım. Anladın mı? Siz gidin konuşun, böyle böyle yapsın. Bir yol göstereyim ben size, bir tavsiyede bulunayım. Bundan sonrası Berke'ye kalmış dersin.
1: İşte bunu
0: en iyi bilen kimmiş biliyor musun?
1: Kim?
0: Konuşmuyor. Mecnun Ot Yakmaz.
1: Mecnun Bey bu işi halleder mesela.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Tillağını halleder. Ağababasını yapar. Ayrı bir konu. Ama kimse de sormuyor Mecnun Başkan'a. Aslında çok öncesinden de varmış yaşanan şeyler. Ben de aradım, konuşmak istemiyorum dedi Mecnun Başkan.
1: Abi ne yaşandı?
0: Konuyu
1: yaşandı.
0: Evet.
1: Çocuk
0: daha
1: yani, özür
0: Karabağ
1: dilerse...
0: maçı öncesinde de varmış. Anladın mı?
1: Ya tamam, belki biraz bu anlamlarda sıkıntılı bir futbolcu olabilir. Ama benim âli menfaatlerim söz konusu ya. Eğer özür diletebiliyorsam, tamam mı, yumuşatabiliyorsam onun üzerinden, laf dinliyorsa ki bence dinler, söyleneni yapar, benim kazancım olur belki yani.

0: Neyse abi, bu konu çok uzadı ya.
1: Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir, dönüyor konu. Anladın mı? Oradan onu bağlayanlar neyse var. Öbür taraftan neyse da. Abi. Ben niye gidiyorum, o gelsin. O niye gidiyor, ben gelsin. Ya bir adım atılsın. Koşa koşa gidilecek birileri bulunur. Merak etmeyin ya. Şimdi dünle alakalı bir ara maçı anlatıyor zannettim. Ender abiden daha fazla konuştu Fatih Hoca. Bir ara yorumcu değil maç anlatandı.
0: Gerçi kendi şimdi, YouTube kanalında konuşuyor ama.
1: Çok konuşuyor bu aralar Fatih Hoca. Dün yorumcu kimliğiyle de çok önemli açıklamalar yaptı. En önemlilerinden bir tanesini söyleyeceğim sana. Bir ara artık Türk futbolunda bazı şeylerin değiştiği durumlardan. Bak herkes yazıyor şimdi. Michael Oliver'la ilgili olarak hakemle. Türk hakemlerinin göremediği ama işte bak İngiliz hakemin gördüğü, işte kendini yere bırakmasından sonra Barış Alper'in sarı kart görmesinden dolayı herhalde ders çıkartmışsına döndü. O esnada iki yorumu duydun mu? Ne? Ender'den ve aynı zamanda Fatih Hocam'dan duydun mu? İşte bırakmamalıydı kendini böyle rahatça falan diye. Orada daha dik durmalıydı. Böyle bir şans gelmiş, bunu değerlendirmeliydi diye.
0: Ya şimdi
1: konu o kadar oralara gitti ki. Anladın mı? Barış... İşte eleştirinin sebebi bundan kaynaklanıyor. Şimdi bu konuyu Fatih Terim gibi bir üstattan da duyunca, yapmaması gerekir diye bir açıklama duyunca, ondan güç alan Ender de maç anlatırken aynı şeyleri söyleyince evet hocam biraz daha dik durmalıydı, yapmamalıydı. Bırak işte ev baktık ki pozisyonun tekrarında sanki penaltı mı diye böyle bir havaya girdi ama yok değilmişe döndü konu.
0: Yani ne diyorsun?
1: Yani konu aslında şeye dönüyor. Montella'nın barış ısrarında sadece oyuncunun gücünden faydalanmak değil, bir oyuncuyu hazırlama konusunda ben burada faturayı Montella'ya çıkartırım.
0: Tamam, doğru.
1: Seni bu mevkide oynatıyorum. Hı-hı. Dik durmanı istiyorum. Kendini kolay yere bırakmamanı tavsiye Hı-hı. ediyorum. Senin bu ikili mücadeleyi kazanacağından şüphem yok diyerek Hı-hı. oyuncuyu motive etmesi gereken kişi Montella'dır.
0: Şimdi Barış Alper'in kendini yere bıraktığını değil sahadaki hakem Michael Oliver, uzaydaki eğer varsa bir uzaylı canlı UFO, o bile gördü. O kadar kaleciden uzaktı ve kaleci kendini çekti ki, o kadar takla atarak kendini yere attı ki, olmadı, ayıp etti. Hatta şunu söyleyeyim, kaleci geliyor diye refleks olarak da kendini bırakabilirsin. Ama düşerken kaleci sana vurmuş gibi ah yaparak düşmezsin. Bir de o böyle ah yaparak takla attı alışkanlıktan. Bunlar doğru şeyler değil. Türk milli takımını o duruma düşürmemek lazım. Çok komik bir şekilde düştü. Fatih Hoca bile dayanamadı, değil mi? Onu anlatıyorsun yani. Ben biraz daha hani şey yapayım, ifade etmeye çalışayım. Ama maalesef bunları Barış Alper yapabiliyor. Bari milli takımda bu şekilde kendinizi atmayın. Ya kaleci 2 metre uzakta neredeyse ya Barış Alper'e.
1: Dün Arda'da bile vardı. Sen Arda'nın dün bir anda kendini yere bırakıp ondan sonra bir top geldikten sonra hemen kalkıp ayağa, ondan sonra maça devam ettiğini görmedin mi?
0: Arda'nınkiyle Barış Alper'inki çok benzeşmiyor.
1: Bir şey söyleyeceğim sana.
0: Hemen karşısını burada, koymamak lazım. Bu biraz
1: bir,
0: daha...
1: Burada bir yanıltmaya gireceğim. Yani burada bir oynamaya gireceğim. Burada Oscar, Ghost'u bilmem ne falan durumuna getirmiyorum konuyu. Burada bir milli takım izliyorsun. Sahada bir lider arıyorsun. Bunu genç yaşta Arda'ya yakıştırıyorsun. Diyorsun ki abi, çünkü Real Madrid'de oynadığı oyunla, milli takımdaki duruşuyla, rakibe karşı aldığı pozisyonla, işte tekniğiyle, taktiğiyle, her şeyiyle Arda'yı lider olarak görüyorsun. Çünkü bizim öyle bir kültürümüz var. Başımızda bir büyük olsun, mutlaka bir biat durumu söz konusu olacak. Yani onunla yürüyelim. Anladın mı? Onunla yürüyelim durumu. Arda burada hepimizin hedefindeki kişi. Onunla beraber o yönlendirsin. Arkada Orkun, Salih güvence versin. O ona bir ara gelip Montella'ya bir şey şikayet etti.
0: Bir golden sonra, yediğimiz golden sonra
1: görmüyor musun deyip birilerini şikayet etti ve devre arasında oyuncular değişti.
0: İsmail'in girmesiyle beraber orta saha biraz derlendi, toparlandı. Demek ki orada bir zafiyet vardı. Bu Orkun kötü olduğu için değil. Orkun orada oyunun kötü bir yansıması. Kendi kalitesinin değil. Orkun çok kaliteli bir oyuncu ama İsmail'miş demek ki orada doğru hamle. Çünkü şunu fark ettim. Her ne kadar tarihinin en kötü İtalya'sı dense de ve zemin ne kadar kötüydü biliyorsun. O zeminde tık tık tık pas yaptılar. Demek ki çok konsantre, çok iyi gelmişler. Hoca bunu derken görüp daha erken de değişiklik yapabilirdi. Ya da İtalya'yı doğru analiz etmemiş demek ki hoca. Biraz daha komplike bir oyun, kalemizin önünde bir oyun tercih edebilirdik. O kadar çok açıldık ki zeminden ötürü de oynayamadık ama adamlar o zeminde oynadı.
1: Bak şimdi 10 kişi eksik geldi.
0: Bizi takır takır dağıttılar.
1: Geldi.
0: Alanlar bıraktık. Markajdan uzak kaldık. Özgüvenimiz düştü. Bir de kötü bir gol yiyebilirsin abi. Bu kadar hemen ilk kötü golden sonra bu kadar düşmeyi de anlamıyorum ben yani.
1: Evet evet, Fatih Hoca da onu söyledi. Yani çok çirkin bir gol yedik diye zaten çok üzüldüler. Güzel bir gol yeseydik böyle demoralize olmazdı takım, evet, diye söyledi ama. Dün Roberto Mancini'nin 10 kişi eksik geleceği haberleriyle çıkıp onun sonrasında tarihinin en kötü 3 dönemdir biliyorsun organizasyona gidemeyen, Dünya Kupası'na katılamayan bir İtalya'dan bahsediyoruz. Ama Şenol Hoca'yı yemiş bir İtalya biliyorsun aynı zamanda. Bir önceki organizasyonda Avrupa Şampiyonası'nda öyle bir ısındılar ki bizi korkuttu. Tular dercesine bir şey
0: o maçın,
1: vardı.
0: O maçın kalecisi de biliyorsun Uğurcan Çakır'dı. Abi Uğurcan o turnuvadan Amerika'daki turnuvaya, Galatasaray'a kötü bir dönemden geçiyor. Kaleci konusunda sıkıntımız var. Montella'nın oyuna yaklaşımında sıkıntımız var. Ama ben hala Montella bırakmalı demiyorum. Çünkü yıllar içinde oturan bir sistem var. Ama Montella'ya biraz uyarılar, destekler verilmeli. Mesela Berke konusunda kararını değiştirmesi sağlanmalı. İşte bazen yanlış 11 çıkardığı nokta. Ha, Montella kendini kovdurmak istiyorsa onu bilemem. O zaman milli takımda gidenlerin sürekli geri gelmesini niye konuşuyoruz abi? Yok Şenol Güneş dönsün, yok Fatih Terim dönsün. Ya kardeşim, Türk futbolunun efsanesi Aykut Kocaman niye milli takımda hiç adı geçmiyor? Hatta Fenerbahçe'ye her fırsatta Aykut Kocaman gelmeli diyen bazı Fenerbahçeli arkadaşlar milli takım için aynı gündemi sosyal medyada yorumlarında niye yapmıyorlar? Bu da ikinci bir sorum. Hep Fenerbahçe Aykut Kocaman dönmeli bir gün dönecek zaten inşallah. Ama milli takım için niye yapmıyorsunuz bunu sevgili Fenerbahçeliler? Böyle yapan Fenerbahçeliler biraz milli takımın gündemine de sokun. Mesela Aykut Kocaman niye milli takımda çalışamıyor abi? Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış zor şartlarda. Avrupa'da UEFA'da yarı final oynatmış. Türk futbolunda milli takım bazında defalarca bu şanlı formamızı giymiş. Türk futbolunun efsanesi Aykut Kocaman'ı ben niye milli takımda bırak görmeyi gündeminde göremiyorum? Gerek Fenerbahçeliler gerek Fenerbahçe dışındaki insanlar o gündeme hiç Aykut Kocaman'ı layık bile görmüyorlar. Bir kere de Aykut Kocaman'a gidelim. Veya mesela Sergen Yalçın. Ben mi kaçırdım? Sergen Yalçın milli takım hocalığı yaptı mı?
1: Yapmadı.
0: Yapmadı. Niye konuşmuyoruz abi? Gerçi Sergen Hoca konuşuluyor da. Veya niye gelmiyor? Abi dün yeniden Fatih Terim, yeniden Şenol Güneş, yeniden Abdullah Avcı. Baba ben bu geri gidişleri kabullenemiyorum. Anlayamıyorum yani. Fenerbahçe kökenli diyemeyiz. Aradan da 20 yıl geçmiş. Hiddink. Başka Fenerbahçe'den yolu geçmiş bu şekilde olup milli takım hocası olan var mı? Yok. Ya Fenerbahçeli isimler, hocalar, topçular, şeyler, teknik direktörler milli takım hoca değişikliği gündemine giremiyorlar bile. Bunu da anlamıyorum ben. Ya bir Aykut Kocaman'ı bir milli takımda görelim. Ve Aykut Hoca biliyorsun bir turnuva hocası. Bir sistem oturtan bir hoca. Milli takımda turnuva takımıdır. Hani lig başka bir şey, turnuvalar başka bir şey. Mesela Aykut Hoca milli takımın profiline çok uyuyor mesela. Niye konuşmuyoruz abi? Ki halen diyorum esasen ben bir milli takımda hoca değişikliğini doğru bulmuyorum. Eğer Montella bazı yenilikler yaparsa kendinde, müdahale edilirse. Ama Montella direniyorsa, ayrılmak istiyorsa onu bilemem. Şunu da söyleyeyim. Montella'da muhtaç değiliz kardeşim. Dünya Kupası'na gittik diyor. Zaten kaç 38 takımı 48 takımı ne katılıyordu. Başarımızı küçümsemiyorum ama geniş yelpazede sayısı arttırılmış bir turnuvaya biz de Türk milli takımı olarak katıldık canım. Her şeyi de Montella'dan bilmeyelim. Her şeyi de Montella'dan bilmeyelim. Hakkını da verelim, eleştirisini de yapalım. Kimseye de muhtaç değiliz. Şurada da haklı Montella. Dün mesela Montella'ya kızıyorlar. Biz Uluslar A Ligi'nde zorlanıyoruz işte, zor takımlar var falan, hani doğru, Uluslar A Ligi şu anda bizim seviyemizin üstünde, ben bunu da kabul ediyorum mesela. Gerçekleri konuşacağız.
1: Çok katılmam.
0: Ben söyleyeyim fikrimi.
1: Sen söyledin zaten. Ben
0: Uluslar A Ligi bizim seviyemizin üstünde. En azından burada tamam İtalya'yı Fransa'yı üst üste yenmeyi beklemeyebiliriz. Ama sen bize öyle bir futbol oynat ki bu iki maçtan bir beraberlik çıkarmış olayım. Aynı zamanda da bir futbol ortaya koymuş olayım. İki maçta da
1: pisine kaybedilmiş bir Fransa maçı vardı. Ya, anladın mı? Bak abi, Kenan'ın gerçekten performansıyla sol kanatta olmuş olsaydı.
0: Çok da pisine değil. Ya
1: bir Uğurcan'ın müthiş bir kurtarışıyla fark önlendi aslında.
0: Yediği de berbat bir gol vardı mesela.
1: Tamam. Orada hatırlatırım. Ona bakarsan. Ama ben şunu istiyorum Rabbim'den size karşı. Size karşı dediğim sen ve senin gibi Berkecilere karşı en kısa sürede inşallah Berke.
0: Berkeciler
1: önümüzdeki
0: ne demek
1: ya? Bak önümüzdeki Belçika ve Fransa maçlarında inşallah kalede olur. O performansı seyretmek isterim. Çünkü bir
0: sen
1: kaleci.
0: Sen Berke'ye niye takıksın bu kadar? Adam bu kadar iyi oynarken
1: ben,
0: niye ön yargılısın?
1: Ben disiplinciyim abi. Ben bir oyuncunun kimseye bir şey söylemeden milli takımı terk etmesine istediği zaman forma

0: şansı verilsin verilmesin. Burada forma şansı verilmeyen, onun sonrasında bir daha milli takıma gelmeyeceğim diye açıklama yapan bir futbolcu gördünüz mü siz? Anadolu takımlarında. Gökhan'dan duydun mu, Kocaelispor'un kalecisinden? Serdar'dan gördün mü sen? Oradan bak, milliyetçilik kasıyorsun. Oradan başka şey yapıyorsun.
1: Falan kasmadım bak, yapıyorsunuz. Ya. Benim adıma milli yorum takım, yapıyorsun. Nasıl milliyetçi? Tabii ki milliyetçilik kasacağım ya. Benim âli menfaatim için.
0: Önce kasmıyorum diye. Tabii ki kasıyorum tamam. Diyerek cümleye başladığında.
1: Hayır, kasmadım.
0: Çürütme kendini.
1: Kasmadım.
0: Abi yaptığın yorumdan dolayı biliyorum.
1: Hayır,
0: ben.
1: Kasmadım. Kendimi çürütmedim. Tamam, senin dediğin olsun çıkışıyla, teziyle geliyorum. Milliyetçilik kasıyorum. Diyelim mesela. Tamam, kasacağım tabii. Benim kaleciyle sıkıntım var. Berke de Fransa'da çok iyi. Ben niye Berke'yi kalemle görmek istemiyorum?
0: Milli takım kampında sen Berke'yi niye silahla, sevmiyorsun? Milli takım kampında uçakta basın mensubuyla tartışma yapan kişileri göklere çıkartmak da çok büyük yanlıştı.
1: Tamam. Milli takım kampında silah milah Berke'yle ne alakası var?
0: Burada yapılan yanlışlardan sonra arkasına duyun. Bak ben şunu söyleyeceğim. Bana şununla geleceksin. Bir level sonrasında.
1: Ama ben Berke'nin doğru yaptığını savunmadım ki kampı terk ederek.
0: Berke,
1: özür diletilmesi gerektiğini söyleyerek girdim lafa.
0: Bu konuşmayı Berke yerine zamanında bu tavrı başka bir kaleci göstermiş olsaydı ona aynısı yapılır mı diye dönecek konu ileride. Gelecek konu.
1: Ben doğru anlaşıldığımı düşünüyorum da sen de anladın da sen köpürtmeye çalışıyorsun.
0: Yok, ben konuyu şuraya getiriyorum. Abim burada... Neden Türkiye'den bir isim bulamıyorsun şu an? Kim hiç mi abi? İyi kaleci yok şu an?
1: Var mesela. Tabii ki de Berke örneği varken niye ben Berke'yi konuşmuyorum?
0: Şu an mesela Muhammed Fenerbahçe'nin kalecisi olsaydı.
1: Abi sen Berke'yle kişisel bir şey mi yaşadın ya?
0: Ben Berke'nin, sen neden Berkeci oldunuz ya? Hayır kasetim mi var Berke?
1: Allah Allah.
0: Hayırdır ya, neden Berkeci oldunuz bir anda?
1: Neden acaba? Bir soru.
0: Neden ne oldunuz?
1: Allah Allah.
0: Çünkü Uğurcan'ın gitmesinden fırsatı doğurdunuz.
1: Ne alakası?
0: Elinizde bir tek kim var? Hop sığındığınız liman Berke.
1: Ya Altay da kötü diyorum. Altay da kötü diyorum ya. Kalecilerimiz kötü abi. Berke benim bir opsiyonum, niye değerli? Özür diletip niye çağırmıyorum diyorum. Sen niye takıldın buna bu kadar ya?
0: Abi bu şey, bir futbolcu gelecek ve milli takım düzelecekmiş
1: kim
0: havasına
1: girmeyin. Bir şey demedi ki.
0: Dediniz abi.
1: Hayır demedim.
0: Abi Uğurcan üzerinden gidiyorsunuz ya. Bak Uğurcan'ın kötü performansı.
1: Ya dün Uğurcan mı oynadı? Altay oynadı. Altay üzerinden gidiyorum ya.
0: Ya dün Uğurcan oynasaydı zaten şu an yanmıştık ya. Berke'ye hep beraber gidip siz alıp getirecektiniz zaten.
1: Allah Allah. Yani. Allah Allah. Sen bugün kahveni az mı içtin, ne yaptın?
0: Yo, üçüncü kahvem ya.
1: Vay arkadaş.
0: Anca senden sonra dördüncüyü içeceğim ben yani.
1: Akıl alır gibi değil ya. Berke konusundaki öfkeni anlamıyorum ya.
0: Abi ben Berkecilere öfkeliyim. Berke'ye öfkeli falan değilim. Berke'nin yapmış olduğu bir hata var. Ve onun zaten karşılığı var.
1: Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi bak.
0: Yeni bir federasyon gelir. Yeni bir teknik adam gelir. Berke'yi tekrar çağırırsa da aynı tepkiyi verir.
1: Şimdi abi bir şey söyleyeceğim.
0: Hiçbir şey olmadı.
1: Bak, konuyu sen yanlış yere çekiyorsun. İnsanlar da öfkeleniyor. Şimdi bak, ben Altay üzerinden konuştum öncelikle. Dedim ki Altay hep kötü kaleci, Uğurcan dönemsel olarak kötü. Yoksa iyi bir kaleci. Ve örnek veriyorum, diyorum ki o bahsettiğin İtalya maçı, Şenol Güneş'in başını yiyen. O turnuvada Uğurcan çok kötü goller yedi. Dünya Kupası'nda her gelen şut gol oldu. Galatasaray'da Trabzon'dan 4 yedi. Galatasaray'da oynadığı maçlara bak. Birçok gol onun yüzünden yenildi. Hatta oyuna başlatırken topu pas hatalarından gol yedi. Yandan yedi, şut yedi, setten yedi. Hızlı hücumdan yedi, yavaş hücumdan yedi. Ya kötü kaleci şu anda. Dönemsel olarak. Bunu konuşmak kadar doğal bir şey yok. Daha da konuşmayacağım. Bu konu kaleci konusundan çıkmak lazım. Başka, küstün mü sen şimdi?
0: Ben mi?
1: Küstün mü?
0: Ben futbol adına kimseyle tartışma yaşamam ya. Ben sadece burada... Bir şeyi savunmaya çalışıyorum. Benim düşüncem saygı duyulduğum duyulmaz ayrı bir konu. Ben sadece bir milli takım kampını kimseye bir şey söylemeden terk edilebilme.
1: Tam özür ya, diletin diyorum, özür diletin.
0: Abi işte arayın abi, belki siz arayın.
1: Ben niye arıyorum
0: gazetecisiniz
1: ya?
0: Gazetecisiniz abi siz.
1: Benim arayın. Görevim yok ki abi. Federasyon başkanı arayacak. Mecnun Bey arayacak.
0: Yapın röportaj. Berke'yle yapın röportaj. Çatır çatır konuşsun.
1: O da hazır bekliyor.
0: Gitmesini bilen kişi konuşmasını da bilir ya.
1: Ben niye gidiyorum abi Berke'ye? Abi sen iyi misin bu sabah ya?
0: Abi bir şey söyleyeceğim. Berke'yi sen savunan değil misin? Sen gideceksin tabii Berke'ye.
1: Ben gideceğim.
0: Ben mi gideceğim Berke'ye?
1: Ben Berke'yi savunuyorum.
0: Ahmet seni savunuyor diye ben mi konuşacağım Berke'ye?
1: Ben Berke'ye gidip lütfen özür mü dileyeceğim?
0: Hayır, niye özür dilemiyorsun?
1: Tamam, buradan söylüyorum zaten.
0: Çok güzel mesaj, çok güzel yere gitti.
1: Mutlaka gidiyordu.
0: Bak bakayım, mavi tık geldi mi, okumuştur o. Okumuştur geldi mi?
1: Abi ya, iletişim dünyasında yaşıyoruz ya.
0: Yaz abi. Berke'nin yok mu Instagram hesabı?
1: Frankfurt
0: Hep Havali... beraber yazalım arkadaşlar. Bizi dinleyenler belki özür dilemeyi düşünüyor musun diye Instagram'dan belki hep beraber mesaj atalım.
1: Abi Frankfurt Havalimanı'na girerken ve çıkarken 2 gün önce yaşadığım olaylarda çektiğim sıkıntı kadar şu anda seninle yayında program yaparken çektiğim sıkıntıyı çekmedim ya. Ben Frankfurt'ta neler yaşadım ya. İnsan bir geçmiş olsun der ya.
0: ben Frankfurt'a geçmiş olsun mesajını yolladım, sen oradasın diye ben

0: Hani o mesajı istiyorsan göstereyim sen.
1: Allah Allah.
0: Dikkat
1: ya.
0: Et Frankfurt, Ahmet Konancı orada diye mesaj attı.
1: Bu Ahmet kardeşin neler yaşadı ya Frankfurt'ta, Almanya'da ya. Neler ya. Abi havalimanına bir girdim. Bir kuyruk var. Dedim ki bunlar herhalde uçacak olanlar. Bu arada kendi kendime soruyorum. Beni niye bu tarafa gönderdiler? Uçacak olanları. Biliyorsun havalimanından inince uçağa binenlerle karşılaşmazsın. Tersen çıkarsın. Üst kat alt kat. Bir tane Alman polisine yarım yamalak İngilizcemle sordum. Şu kuyruğa gireceksin dedi. Bir öbek var. 8-10 tane pasaport kişisi. Onun önünde kalabalıklık var. O kuyruktan böyle bir tane hayvanın kuyruğu gibi böyle ince uzun ince uzunlaşan başka bir kuyruk var. Ben kuyruğun başını gördüm. Ha tamam dedim, geçerim dedim. Buradan çıkacağız herhalde. Abi yürüyorum yürüyorum bir koridor upuzun. Kuyruk bitmiyor. Yürüyorum yürüyorum bitmiyor. Kuyruk bu arada arkaya doğru 8-10 kişilik birden böyle kuyruklardan. 8-10 kişi yan yana düşün. Abi 3 saatte Frankfurt Havalimanı'ndan çıktım. Neymiş, pasaport sistemleri çökmüş. 3 saat ayakta bekledim. Böyle gıdım gıdım yürüyorsun abi. Abi neyse. 3. günümüzü tamamladık. Döneceğim abi. Uçağa bindim abi THY'ye. Allah'tan büyük uçak ha. Hani böyle 2 koridorlu uçaklar var ya. Onlardan. Abi uçak 7'de kalkacak akşam. Ne zaman? Pazar akşamı. Abi uçak kalkmıyor. Teknik bir arıza var dediler. 1 saat sonra dediler bak. Uçak baş pilotu da birinci pilot da yabancıydı. Yetersiz bir açıklamayla bizi bir tane servis alanına çektiler uçağa. Biz bekliyoruz. Dedik ki burada yapacaklar, uçacağız. Tabii insanlar artık arızalı uçakta uçmama psikolojisine girdi. Hayatımda ilk defa yaşadım. Çok zor. Yine de insanlarımızın sabrına hayran kaldım. 2. saatin sonunda yeni bir anons. Teknik arıza konusunda ilerleme kaydettik. Çözdük değil bak. Alman yetkililer gelecek. Defteri imzalayacaklar.
0: Vidayı biraz sıktık. Tam sıkmadık diyor.
1: Valla. Bu arada endişeler arttı. Çoluk var, çocuk var. Tamam ben ama hala uçmak istiyorum. Ben önce çıkmak istiyorum. O riski alacağım ben yani. Sonra 3. saatin sonunda millet isyana başladı. Dedi ki yemek servisi yapın, şekerim düşüyor falan. Şimdi yemek servisi yapamıyorlar. Bir tek ekmek verebiliyorlar. Yemek servisine girdi. Çat diye uçak uçacak duruma geldi. Ne zaman toplayacaksın? Abi 3. saatin sonunda bir açıklama daha. Çok sıkıldığınızı biliyoruz. Biraz daha sabır istiyoruz. İşte yetkilileri bekliyoruz. Almanlar ağır hareket ediyor. Hiç
0: yarım yamalak Almancan da bunu anlıyor musun?
1: Yok yok. Türk şeyler, ve yabancı pilot. Ama Türkçe konuşuyor. Öbürküsü Türkçe anlatmaya çalışıyor. İkinci pilot Türk olan falan. Abi 4 saat oldu. 4 saat. 4. saate giderken şöyle bir anons yapıldı. Uçaktan inmek isteyenler var. Biliyorsun prosedür gereği uçaktan biri inmek isterse bütün bagajlar indiriliyor.
0: Evet.
1: Onunki bulunuyor. Tekrar onlar kontrol ediliyor. Hani Allah korusun bomba mı koydu da indi falan gibi prosedürler var ya. 7 kişi uçaktan inmek istiyor. Şimdi önce inmek isteyenlere kızıyorsun. Sonra diyorsun ki uçak 4 saattir havalanmıyor. Ciddi bir sorun olduğunu düşünmüş, korkmuş olabilir. Bir de yaşlılar panik atak geçirmeye başladı.
0: O riske girmek istemez
1: tabii. Tabii ben halen gireceğim ama ben uçacağım abi. Tamam ben gideceğim artık yani, Almanya'dan artık ayrılmak istiyorum. 4. saatin sonunda yalnız şöyle bir sıkıntı var. Frankfurt Havalimanı gürültü sebebiyle Almanlar rahatsız oluyor diye gece 11'de kapanıyormuş. Ya böyle bir rezalet olabilir mi? Avrupa'nın en büyük ikinci hava limanıyız diye övünüyorsun. 23'te havalimanını kapatıyorsun. Niye gürültü?
0: Almanya'nın ikinci büyük havalimanı.
1: Almanya'nın neyse işte.
0: Münih'ten sonra.
1: Abi havalimanını kapatıyorlar. E dedim ki ben 25 dakika var. Dediler ki inenler inecek, biz uçacağız. Yalnız biri dedi ki bunu dedi sürüncemede bırakıyorlar dedi. Havalimanı kapat diye getirecekler dedi. Abi son açıklama yap. Havalimanı kapandı. Herkes iniyor. Allah'ım ya. 4 saat bir tüpün içinde bekledik. Allah'tan uçak büyüktü. Küçük uçaklar olsa var ya. Bende zaten şey var, kapalı alanda kalma fobisi yok da bir süre sonra böyle anksiyetem çok yok da anksiyetem tutuyor, tamam mı? Allah'tan orada şey yaptık, neyse iki tane arkadaşla ahbap olduk orada. Tamam, ikisi de Beşiktaşlı çıktı, tamam mı? Hatta Instagram'da yayınladım hikayemizi falan filan. O Beşiktaşlı bir kardeşimizin başına iki kere gelmiş. Tabi abi yaşlılar var. Mesela indik aşağıya, dediler ki İşte 16 numaralı bagaj teslim bölümüne çıkın. Bende gerçi kabin bagajı vardı. Orada bekliyoruz. Biz oraya gel. Bir tane Türk bulmuşlar, Türk kardeşimizi. Çocuk geldi böyle. Kare kodu açtı bir tane. Dedi ki bu kare kodunu telefonunuzdan okutun. Havalimanının otelinde isimleriniz tanımlı odanız olacak. Tamam mı? Uygulamadan da size bildirim gelecek. Bir sonraki ya da bir sonraki birkaç uçuştan birine ücretsiz değişim yapabileceksiniz. Tamam. Abi kare kodu okutuyorum. İsmimi giriyorum. Önce kabul ediyor, sonra diyor ki otelde yer kalmadı. Uçak büyük uçak. La ben ne yapacağım sabaha kadar? Yaşlılar, kare kod okutmayı falan bilmeyenler var. Yardımcı olmaya çalıştık falan filan. Tabii oradaki çocuk da gurbetçi bir kardeşimiz. O da böyle artık sıkıldı falan filan. Neyse benim biletim acenteden alındığı için bana mesaj da gelmiyor. Kaldın mı havalimanında? Oda yok. Otel yok. Beşiktaşlı çocuklara ikisine de otel çıktı. Mesajları geldi bir sonraki güne saat 3'e, pazartesine öğleden sonra 15'e bilet de buldular. Sonra ben video çekerken Beşiktaşlı kardeşlerinden biri şöyle bir şey söyledi. Abi dedi, biz Beşiktaşlılar genelde bunu yaşamazdık ama sen buradasın diye böyle oldu galiba. Fenerbahçelerin başına gelir bunlar dedi. Onun videosunu Instagram adresime, hesabıma koydum, Ahmet Konaç Instagram sayfasına. Orada makaramızı da yaptık. O kardeşlerimize, Beşiktaşlı kardeşlerimize ahbap da olduk. Bana orada Beşiktaşlar sahip çıktı. Hemen yanıma geldiler. Çünkü benim sıkıldığımı gördüler. Otel yok. Otel dolu. Bilet mesajı gelmiyor. Neyse, benim bir arkadaşım devreye girdi Almanya'dan. Acentiye ulaştı. Normalde ben artık çok da büyük mesela. O uçak iptal oldu. Millet öbür uçağa kendi...
0: Sen Frankfurt'a niye gittin?
1: Dur, bir şey söyleyeyim. Anlatacağım. Bilet almaya çalışıyorlar ya. Gece mesela uçamadık. Gece oldu çift sıfır. İşte 11, 12, 1 falan. Sabah ilk Türk Hava Yolları Frankfurt İstanbul uçağı 6.50'de. Uçakta yer yok. Paramla alacağım. 400 euro. 4-5 saat sonraki uçak oldu. Vereceğim abi. Bir an önce çıkmak istiyorum artık. İşkillenmeye başladım, tamam mı? Polonya'da da kapı kolu olayı yaşadım. Ülkeden çıkamayacağım falan zannettim. Gitmek istiyorum dedim. 400 euroya vereceğim. Yer yok. Allah'tan bizim orada Terhis Şentürk var. Fenerbahçe Kongresi bir kardeşim. Onun oğlunun sünnet düğünü için gittim. O acente bazında devreye girdi. Bana bilet alan acenteye. Acente devreye girince o benim uygulamada bilet bulamadığım uçaktan bana yer buldu. Benim için artık otel de gündemden kalktı. Ben otele falan gitmekten vazgeçtim. Havalimanında uyudum abi. Ama tabii havalimanında nasıl uyuyabilirsin? Boyun fıtığı, bel fıtığı, o koltuklarda, sandalyelerde.
0: Bir o ara saat... boşluk olması uyursun da. Ara boşluk.
1: Ara boşluk mahvediyor. Bir iki saat bilgisayarla vakit geçirdim falan. Onu söyleyeyim. Abi gece bir koltukta uyuyorum Frankfurt Havalimanı'nda. Böyle artık ama böyle başım ağrıyor falan. Başımı tutarak uyuyorum ama gözümü kapatmam lazım. Biraz da çalıştım falan. Gece 2:30-3. Sol taraftan bir ses geliyor böyle. Bak şöyle. Oh, özür dilerim abi. Sol taraftan bir... Bak korktum. Bir tane evsiz arkadaş. Alman ama.
0: Homeless de.
1: Afrika kökenli. Orada da çok normal karşılanıyor bu evsizler. Böyle ayağının bir tanesini yere vuruyor. Pat. Diğer ayağını böyle sürüyor. Şşş. Pat. Şşş. Ulan dedim, ne oluyor? Gece dedim, yani Fred'in kabuslarını falan mı yaşıyorum abi? Sağ gözümü kapatıyorum, açamıyorum. Sol gözümle soluma doğru bakıyorum. Bir şey yaklaşıyor böyle karanlık, tamam mı? Böyle montunu giymiş, kafasına çekmiş falan. Yere eğiliyor. Yerden böyle bozuk para bulmuş gibi. Yerde bozuk para falan yok bu arada. Yerler tertemiz. Almanya havalimanındayız. Eliyle böyle bir şey çıkarıyor. Buna bakıyor, cebine koyuyor. Ulan dedim, ne oluyor? Halen dedim rüyadayım. Abi benim önüme geldi. Ben de tabii gerginim, uykusuzluk var. Diğer Almanlar, diğer yolcular adamla göz göze gelmiyorlar. Ben de şimdi Türklükte var ya, gece uykusuzlukta var ya, Karadenizlilikte var ya, öfke var ya, öfke nöbeti. Şöyle bir ters ters baktım. Abi göz temasını kurunca
0: evet.
1: Adam önümde 5 dakika bekledi, bana baktı. Artık o öfke möfke gitti, korkmaya başladım. Tamam. Yerden sürekli böyle elini yere sürüyüp böyle iki parmağını, baş parmağıyla işaret parmağını yerden bir şey alıyor, cebine koyuyor, bu arada bana bakıyor. Birazdan da bana koyacak, tamam mı, yani yumruğu. Böyle göz göze geldik abi, böyle tedirginleştim falan filan. Neyse abi, bir yandan erkekliği bırakmıyorum, böyle bakıyorum. Bir yandan diyorum, düşkün insan, hani cebimden para çıkarayım vereyim. Acaba sonra başıma iş alır mıyım falan filan. Neyse göz temasını kestim, böyle baktım. Bir 3 dakikada o bana bakmaya, ben yere bakmaya devam ettim. 5. dakika sonunda falan gitti. Kabus gibi bir gece. Uçağa biniyorum. Dedim ki...
0: Bitmiyor diye.
1: Herhalde bu uçak artık... Dedim ki ben buradan ayrılamayacağım. Tamam mı? Ben
0: şimdi... Anlattığın kadar yürüsen şu an Bonn'daydın. Yani oradan Leipzig falan yapmıştı, sağ sol oraya gitsen.
1: Bu duyguyu en
0: sola Bonn, sağın Leipzig.
1: Askerde yaşadım. Evet. Ben okul askerden sonra bitirdiğim için 18 ay yaptım, uzun dönem. Artık 17. ayın sonunda o kadar alıştım ki askere. İstanbul'u unuttum, evi unuttum, yatağımı unuttum. Hiç askerlik bitmeyecek gibi geldi. Tamam mı? O duyguyu orada bir daha yaşadım. Ben dedim İstanbul'a artık hiç gelemeyeceğim. Şimdi bazıları söyleyebilir, keşke gelemeseydi falan. Bunu Instagram'da, Twitter'da falan yazdım. Keşke orada kalsaydı falan filan. Şimdi ben bunları yaşamışım.
0: Frankfurt her 26 Eylül'ü festival olarak senin gidişinden dolayı kutluyor. Ahmet'in ayrılışı diye. 26'sı mı? 26'sı oluyor galiba.
1: Yalnız şunu gördüm abi. Buradan gurbetçi kardeşlerime
0: reklama gidelim. Hadi.
1: Tamam. Bir anlatayım, bir küçük de bir hikaye anlatayım. Gurbetçi arkadaşlarıma selam olsun. Şimdi gurbetçiler Türkiye'ye geldiğinde maalesef bunu yaşıyorlar abi. Bazı insanlarımız işte bize işte yukarıdan konuşuyorlar. İşte orada para kazanıp burada artistik yapmayın, bilmem ne. Oradaki gurbetçilerden de bunu çok duyuyorum. Kendi insanımız, bazı insanlarımız bize haksızlık ediyor, kötü yaklaşıyor falan diye. Abi gurbetçi arkadaşlar, bak bir şey söyleyeyim. Çok ciddi çalışıyorlar abi. Bak bırak orada doğanları, bir sene önce Almanya'ya gelmiş iki tane çocuk.

25-26 yaşlarında. Geldiğimi duyunca Heysen Fenerbahçeliler Derneği'nde Türkiye Fransa maçını izliyorduk. Anons yaptım, onlar da geldiler. Bak, bir sene önce Türkiye'de bu arkadaşlar, radyoloji uzmanı, iki tane genç Fenerbahçeli çocuk. Onlara da sordum, Almanya ile Türkiye'nin çalışma şartları arasındaki fark nedir? Ne dedi biliyor musun çocuklar? Bak, orada doğanları bırak, gurbetçileri boş ver. Daha bir sene önce Türkiye'de bu adam, 25 yaşına kadar. Abi dedi, bizi burada çalıştırıyorlar, biz Türkiye'de çalışmıyormuşuz dedi. Almanlar

0: Dedi ki abi dedi Türkiye'ye geliyoruz dedi. Bak dedi bize dedi kazıklamalar önemli değil dedi. Benim vatanıma gidiyor sorun değil dedi. Ben burada kazanıp veriyorum zaten dedi. Önemli değil dedi. Ama dedi bize dedi yanlış bakıyorlar dedi. Biz sanki burada çok rahat çalışıyoruz da artistik yapmaya gidiyoruz. Biz burada çok ağır çalışıyoruz dedi. Anlatabiliyor muyum? Yani oradan o yüzden buradan gurbetçi kardeşime selam olsun. Bir de bir şey daha söyleyeyim.
1: Bu arada 10'da kapanıyormuş. Frankfurt'tan Mehmet diye bir dinleyicimiz var.
0: Yok yok 23'te.
1: Türkiye saatiyle.
0: Ha
1: mi?
0: Türkiye saatiyle.
1: 11'de değil 10'da kapanıyor diyor burada. Frankfurt'ta yaşıyor çünkü kendisi. Mehmet Yalçınkaya selamlarını yolluyor sana da.
0: Aleyküm selam. Bir şey daha söyleyeyim. Yıllar önce duyduğumda çok üzülmüştüm. Türküz sonuçta. Bu şunlar söylenirdi işte ben işte 17-18 yaşındayken falan duyuyordum. İşte oraya giden Türkiye'den giden nesil bizim. Onların çocukları ikinci nesil ortak Almanlarla. Onların çocukları artık Almanların. Bizden uzaklaşacaklar gibi saçma sapan bir yorum. Ben üzülüyordum. Ya nasıl bizden koparlar? Abi benim yaşımda bir abiyle tanıştım. Tuncelili. Bak Tuncelili. Fenerbahçe Heysen Derneği'nde. Orada doğmuş. Hatta Türkçesi bile yarım yamalak. Türkiye'den bir yenge ablamızla evlenmiş. O bana diyor Türkçe öğretti diyor. Tamam mı yenge? Abi Türkiye formasıyla maçı izledi. Hiç öyle bağ kopma falan yok. Türkiye'ye hastalar. Orada doğan da oraya giden de üçüncü nesilde dördüncü artık dördüncü beşinci nesil olmuş. Hatta Anıl'a sordum. Diyor abi Türkiye'den kopulur mu ya diyor. Ben de burada doğdum diyor. Biz diyor burada zaten hep ötekileştiriliyoruz diyor. Mesela bir de Yaşar abi var orada. Yaşar abi de bana çok ilginç bir hikaye anlattı. Almanlar dedi. Baş başayken dedi senle dedi hiçbir sıkıntı yapmaz. İki tane Alman yan yana geldiğinde sana öteki olduğunu hissettirirler dedi. Şimdi bu insanların Türkiye'den kopması diye bir şey yok. İnanılmaz bir sevgileri var abi. O yüzden Türkiye'de değer katan oraya emekleri emek için çalışmak için giden bütün kardeşlerime selam olsun. Yine Hanoğlu'da belediyenin düğün salonunun yanındaki fırını işleten orada çalışan Galatasaraylı kardeşlerime de selam olsun. Geldiler fotoğraf çektirdiler sohbet ettik birbirimize takıldık. Buradan bütün gurbetçi kardeşlerimize emek için mücadele için orada olan çolukları çocukları için orada olan kardeşlerimize selam olsun.
1: Peki bu arada yaşadığım bu olaylardan sonra komple biletin parasını geri alma hakkım var biliyorsun değil mi? Seni bu kadar
0: baba nasıl alacağım ben onu diye. Avukat mavukatla olacaksa o işlerle uğraşmam.
1: Hani onun takipçisi olursan
0: yani normalde bu şöyle olmalı.
1: Herkes sana.
0: Bir siteye gireceksin atıyorum THY'ye yazacaksın edeceksin talep edeceksin verecekler. Böyle bir şey varsa yapalım ama yok avukat baba onlarla nasıl uğraşalım ya.
1: Reklama gidelim birazdan buradayız. Yeni bir güne uyandık bundan sonra her şey daha farklı olabilecek diye düşünülüyor. Dünkü yaşananlar hem milli takımın mağlubiyeti milli bir felaket olarak manşetlere taşınmış. Diğer taraftan Ferhat Gündoğdu ve 5 kişiyle beraber İstanbul'da bir gözaltı soruşturması vardı. Dün İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüphelinin gözaltına alınma durumları. İşte Ferhat Gündoğdu, Sebahattin Şahin, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım ve Ferdi Karadoruk'la beraber Alican Sağlar isimli şahısların evrakta sahtecilik, aynı zamanda mobbing ve kamu görevlisinin tehditleriyle, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmeleriyle, müstehcenlik bazı yerlerde geçiyor. Müşteki ve tanık beyanlarıyla desteklenen bu iddiaların evrakta sahteciliğin yapılan inceleme sonucunda tanzim edilen bilirkişi raporuyla tespit edildiği bilgileri paylaşıldı. Bunun yansımaları bundan sonrasında ne olacak durumları söz konusu. Tabii bu arada Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'in bir paylaşımı olmuştu. Futbol vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değeridir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik sürecinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi futbola duyulan güvenin temelidir diyor ve devletimiz bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir açıklamasını yapıyor Sayın Akın Gürlek ve bu çerçevede hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah bir operasyon düzenlenmiştir diyor. Operasyon kapsamında Türkiye Futbol Federasyon Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Federasyon Merkez Hakem Kurulu Başkanı

0: İkili Merkez Hakem Kurulu üyeleriyle beraber Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şube Başkanı'nın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulanmış, ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirilmiştir. Sporseverlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir. Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonda görev alan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim açıklamasını yapıyor ve Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz diyor Akın Gürlek yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında. Tabii bir de öncesine gitmek lazım. Federasyondaki gidişat, teknik adam ve oyun üzerinden incelersek bir anda bir 3-0 geriye düşme oldu. Ne oldu bu takıma sorusu akıllara geldi. Ama sorular bitmedi. Fransa maçında oynadığımız istekli ve o başa baş mücadeleden sonra gücümüzün gerçekten bitip bitmediğini, ne oldu şarja mı takmadınız takımı falan yorumları yapıldı belki ama Ozan ve Meri ikilisi kötü bir tercih miydi? İşte stoper hattında. Onun sonrasında kanat beklerle ilgili problemler. Kalede Altay'ın olmasına kadar gitti. Can Uzun ve Arda aynı anda başladıklarında hücum etkimiz azalıyor mu sorusunu beraberinde getiriyor. Barış Alper'den santrofor olarak neden ısrar ediliyor? Gol atmış olsa da bu soru geçerli. Liliğini kaybetmiyor mu acaba diye de ekleyebiliyorum aslında. Beraberinde aslında 10 tane daha soru sorabilirim sana. Yani Oğuz ve Eren bir icadı var. O neden yapılıyor gibi yorumlanabilir. Başarısızlık olunca her şey batmaya başlar. Öyle değil
1: ya,
0: mi Ahmet?
1: Mesela böyle üst düzey takımlarda özellikle takım oyununun geneli sıkıntılıysa, oyun kurgusunda problem varsa o maçta belki iyi oynayacak oyuncu da oynayamıyor. Çünkü futbolu özellikle İtalya gibi sıkı takımlara karşı bireysel performansla açıklayamıyorsun. Bir yere getiremiyorsun. Yani bir oyun sisteminin olması lazım. Güçlü Fener, dün Türk milli takımında, takımımızda bir oyun kültürü yoktu. Bir oyun sistemi yoktu. Dolayısıyla Orkun şöyle kötüydü, Barış böyle kötüydü, Eren böyle kötüydü, Alper böyle, işte şu şöyle kötüydü diye açıklayamayız. Bireysel performansların kötü olmasını ben hocanın sistemsel kurgusundaki yanlışlığın önüne koyamam abi. Bizim burada ilk 11 çıkış sistemimiz, orta sahamızın zafiyeti, kalede doğru tercih yapmamamız, Deniz Gül'le başlamamamız gibi bazı faktörler söz konusuydu. Milli takımın ben bundan sonra toparlanacağını düşünüyorum. Sonuçta A Ligi kolay bir lig değil. Her ne kadar bunu kabul etmesek de biz şu anda maalesef A Ligi takımı değiliz abi. Değiliz yani. Oyuncu bazında da değiliz. Oyun sistemi olarak da değiliz. Bu gerçekleri kabul edeceğiz. Oralara gelmek için çalışacağız. Hani ben İtalya'ya nasıl yenildim, ben Fransa'ya nasıl yenildim değil. Yenilemem. Yenilmemem lazımdı değil. Neden yenildiğimi sorgulamamız lazım. Oyuncularımızdan önce de elbette bizim özellikle bazı mevkilerde çok daha büyük isimlere, oyunculara ihtiyacımız var ama maalesef Türk milli takımın havuzu da bu. Ama bundan daha iyi yemek yapabilecek bir sistem ya da hoca varsa onu tartışabiliriz. Oyuncuları yıpratmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Biraz TFF'nin yönetim şekli, Montella'nın tercihleri üzerinden gidersek daha doğru olur diye düşünüyorum.
0: Ben de sosyal medyaya şunu yazıyorum, sosyal medyada internete yazıyorum. Dünya Kupası'ndan sonra hangi ülkeler teknik direktörlerini değiştirdiler diye.
1: Ya şöyle, Montella'nın inatlaşmasını görüyoruz. Her ne kadar Montella'nın şu anda gönderilmesi ya da istifa etmesi gerektiğini çok net bir şekilde söylemesem de halen bir kredisi bende var. Bunu ortaya koysam da Montella'da bir inatlaşma süreci olduğunu görüyorum.
0: 48 takımdan 18 tanesi değiştirmiş.
1: Dediğim gibi Montella.
0: Burada Almanya var.
1: Evet.
0: Fransa var. hani iyi takımlardan bahsediyor. Bu takımlara karşı dediğin takımlar var ya, onlar değiştirdiler. Hı hı. Teknik direktörlerini. Hollanda değiştirdi. Portekiz değiştirdi. Hırvatistan değiştirdi. Belçika değiştirdi. İskoçya, Çekya. Hani devam ediyorsun diğer ülkelere. Uruguay, Meksika, Ekvador, Tunus, Güney Kore, Gana, Senegal, Ürdün, Cezayir falan. Hepsi değiştirmiş. Şimdi bir soru sormak istiyorum hem sana hem dinleyicilerimize. Dünya Kupası'ndaki büyük başarısızlığın ardından bu Uluslar Ligi'nde de kötü bir başlangıç yapılması teknik adamın ve Hacı Osmanoğlu'nun kredisini tamamen tükettiği anlamına gelir mi?
1: Bence tamamen tükettiği anlamına gelmez işte, onu söylüyorum. Ama Montella'da bir inatlaşma görüyorum. Montella'ya müdahale edilmeli, Montella'ya destek olunmalı anlamında müdahale edilmeli.
0: Nasıl bir müdahale?
1: Mesela
0: çözüm nasıl üretilir?
1: Kaleci konusunda, Berke konusunda bir saat anlattım, bir daha girmeyeceğim. Hı hı. Veya şu da söylenmeli mesela. Ya hocam sen illa Barış Alper'le başlıyorsun. Barış Alper iyi bir topçu. Ama daha çok kanattan vura vura kıra kıra giden bir topçu. Orada Deniz Gül varken bir santrafor, özellikle artık Galatasaray'a da gelmiş bir adam. Yani bu yükü Galatasaray formasını giyerek daha da güçlü bir şekilde kaldıracağını gösteren bir adam. Deniz Gül'ü oynatıp Deniz Gül'ü kazanmak varken, biliyorsun Türk futboluna santrafor yetişmiyor, yok. Deniz Gül var, Porto yapmış, Galatasaray bunu büyütmek, cilalamak varken demek lazım. Mesela orta sahada niye bu kadar zafiyet içeren bir tercihle başladık demek lazım. Benim anladığım kadarıyla milli takımda, federasyonda Montella'nın kararları hiç masaya yatırılmıyor. Yani demek ki Hacı Osmanoğlu'nun böyle bir, ona mesela Ferhat Gündoğdu'ya dokunmayayım bak neler oldu. Montella'ya dokunmayayım bak stat'tan çıkmak zorunda kaldın. Biraz Hacı Osmanoğlu'nun gerekirse güvendiği isimler üzerinden danışmanlık alarak hocaya dokunması lazım. Ha hoca yine inat ediyorsa, ben bilirimcilik yapıyorsa gönderin o zaman. Gönderin. Takımımızı bir sonraki Avrupa Şampiyonası'na hazırlayalım. Ben Uluslar Ligi'ne de çok önem atfetmiyorum ha, bu arada söyleyeyim. Mesela ben halen Uluslar Ligi'nin neden oynandığını anlamıyorum abi.
0: Hazırlık maçları yerine, madem öyle bir şey olmasın, böyle organizasyonlarda daha resmiyet kazansın denildi. UEFA'nın para kazanmak amacıyla.
1: UEFA'nın onu bahane ederek kendi daha fazla bahis oynatmak, daha fazla para kazanmak için yaptığı iş. Mesela bu dönemde milli takımımız hazırlık maçı yapsa belki bir tane yapacaktı. Üç tane maç oynatıyorsun. Bütün ülkelerin ligleri alt üst oldu. Daha fazla maç oynuyor oyuncular. Aşırı yıprandılar. Gereksiz bir şey abi Uluslar Ligi.
0: Hızlı bir başlangıç yapan ligdeki takımların yaşadığı sakatlıklar ya da daha toparlanamayan, iyi bir başlangıç yapamayan takımların toparlanma süreci olarak aslında biçilmiş kaftan gibi oldu bence.
1: Ya ama o bir taraf, o zaman eşitsizlik oluyor.
0: Ya tabii ki şu an ritmini yakalamış bir takımın ritmini, evet, bozmak da var işin içinde. Sakatlıkları bulunan işte ya da geç transfer yapmış olan takımların adaptasyon sorunlarını da ortadan kaldırıyor.
1: Abi bir şey söyleyeceğim ya, dondurmacılar kışın ne yapıyor acaba?
0: Çok iyisin ya.
1: Hakikaten bir anda aklıma geldi, mesela Güney Yarımküre'ye falan mı göç ediyorlar?
0: Yazın şeyin, salepçilerin ne yaptığını merak ettim. Bozacı ve şıracı dediğin konu oraya bağlı yani.
1: O da öyle.
0: Öyle bir şey demek ki ya.
1: Dondurmacılar acaba dükkanlarını kapatıp Güney Yarımküre'ye falan mı göç ediyorlar, orada satış yapmak
0: Kırlangıç için? Gibiler onlar, geziyorlar sıcaktan sıcağa, leylek gibi. Ay, neydi tane... bizim meşhur leyleğimiz?
1: Bizim
0: Yaren'le geziyorlar.
1: Bizim Kağıthane'de bir tane Fenerbahçeli Antalyalı bir abimiz var, dondurmacı. Yıllardır orada, 50-55 yıldır.
0: Yaşar Usta'ya da selam olsun burada.
1: Yaşar Usta değil, adını unuttum şimdi abinin de.
0: Romalı olabilir.
1: Bir gün ona bunu sordum. Hey, hatta bir soru daha sordum. Dedim ki kışın ne yapıyorsunuz ya dedim. Yatıyoruz dedi. Ya kimisi salep satıyor falan da, o satmıyor. Bir soru daha sordum. Keçi sütüyle dondurma yapan bazı markalar var biliyorsun. Dedim abi sen niye yapmıyorsun dedim. Dedi ki ben Antalyalıyım dedi. Bir tarafım Yörük dedi. Keçiyi bilirim dedi. Türkiye'deki keçi nüfusu belli. Özellikle tatil bölgelerinde, Ege'de bazı markalar çok ünlü biliyorsun. Keçi sütüyle yapıyoruz falan. Bunların da sattığı dondurmanın tonları belli dedi. Türkiye'de bu kadar keçi sütü çıkmıyor ki dedi. Nasıl yapıyorlar dedim. Hayaline kalmış dedi.
0: Ya biraz keçi var işte içinde.
1: Yani biraz keçi var.
0: Bir tane keçi var, diğerleri inek diye.
1: Böyle bir dondurma mevzusunu da araya koymuş olalım. Serinleyelim. Ya sıkıldım abi bu futbolu konuşmaktan ya. Hep dert, hep problem.
0: Bir şey söyleyeceğim. Dün,
1: dondurmacıları konuşalım.
0: Dün ve bir önceki.
1: Başka şeyler
0: bir
1: şey, konuşalım.
0: Televizyona giderken de. Abi işte milli ara var, ne konuşuyorsunuz ki diye böyle bir soru var. Ya Türkiye'de ne konuşuyorsunuz sorusu. Şimdi bak bu sabah Güney'e uyanmışız. Mesela o ne konuşuyorsun ki diyen kişi bana yarın gelip abi ne konuştunuz diyecek. Ferhat Gündoğdu ile ilgili. İşte milli takımla ilgili. Anladın mı? Ya konu biter mi oğlum? Türkiye gibi bir ucu. Bu coğrafyada konu biter mi ya? Bak tabii. Ahmet gibi bir yanında partnerinde varsa dondurmadan Frankfurt Havalimanı'ndaki erken kapanmalara ve sıkıntılara kadar gidiyor.

0: Ya.
1: Peki bir şey söyleyeceğim. Bunu dün gece yayında da konuştum. Böyle bir şey hissediyorum. Acaba biz zamanda bir atlama yaşamış olabilir miyiz? Neden? Askerden geldiğim günü dün gibi hatırlıyorum. Fakat aradaki 25-26 yılı çok az hatırlıyorum. Sanki böyle 25-26 yıldan bugüne bu kadar zaman geçmemiş aslında da daha kısa bir zaman geçmiş, atlamalar yaşayarak gelmiş gibiyiz ya. Hiç böyle hissediyor musun abi? Lan bu kadar zaman ne zaman geçti? 20 yıl nasıl geçti diyor musun? Ha? Peki böyle bir simülasyondaysak o 20 yıldan kafamıza bir iki tane 3-5 tane anı kare sokulup sen 20 yıl yaşadın duygusu oluşturulduysa ama halbuki 20 yıl yaşamadıysak abi 2 saatte buraya geldiysek mesela 20 yaşından buraya 2 saatte geldiysek birkaç tane anı koydular kafamıza fazla anım yok benim ya. Bakıyorum 26 yılı dolduracak anım yok benim abi kafamda.
0: Vallahi
1: acaba zamanda bir atlama var. Falan mı yaşadık abi?
0: Çok şükür var.
1: Var mı senin?
0: Sen hızlı geçiş yapmışsın. Sen yatay mı geçiş yaptın?
1: Peki ben
0: bu yaşa.
1: Peki ben de peki bendeki uyanış sende olmamış olabilir mi? Hadi cevap ver, kilitlenme.
0: Mümkünse uyanmayayım zaten ya. Bırak ben anılarımda
1: daha mutluyum. Neydi o Matrix'teki mutluluk hapı, mavi hap mıydı kırmızı hap mıydı?
0: Kırmızı olsun ya.
1: Birini yiyorsun mutlu oluyorsun. Hayallere yalanlara kanıyorsun ama mutlu oluyorsun yani.
0: Ben sana bu anlattıklarının gerçeğiyle ilgili bir şey söyleyeyim mi?
1: Lütfen, çok ilgimi çekti bak şimdi.
0: Bu atlama, zıplama, hoplama, zamanda yolculuklar falanlar filanları filmlerde zaten izliyoruz, geçiyoruz da. Bazı gerçekleri de kabul etmek gerekiyor ya. Eğer ki yaşantında mutsuzluklar ağır basıyorsa bir şeyleri unutmak çok daha kolaydır. Mutluyken de hep böyle oraya dönmek istersin. Hep böyle, o yüzden 90'lar 80'ler evet. keyif verir insanlara. Ama oradaki beklentim ve isteğin çok ucuz şeyler. Genel anlamda düşünmezsin oralara dönmeyi. Şimdiki rahatlığında bozulsun istemezsin. Şimdi bir şeyler yapıp yapıp sonrasında bir özür olayı var ya. Bak şimdi oraya bağlayacağım konuyu. Dün iki tane futbolcunun açıklaması var maçtan sonra.
1: Ha, evet.
0: Çok güzel açıklamalar.
1: En son İsmail noktayı koydu.
0: Evet.
1: Baba insanlar özürden sıkıldı.
0: Merih dedi ki herkesten özür dileriz dedi. İsmail dedi ki millet özürden sıkıldı dedi. Abi işte sıçrama budur. Anladın mı? Biri gerçekte yaşıyor, biri hayal dünyasında yaşıyor. Anladın mı olayı? Merih, klişe bir açıklama. Ne denir ki? Önümüzdeki maçlara bakacağız, telafi edeceğiz. Herkesten özür diliyoruz. Abi millet özürden sıkıldı. Demek ki bunun bir sebebi var. Burada anlatılmak istenen. Yapmamız gereken bir şey varın farkındalar. Sen Fransa maçında... Ya birbiri yakalayabilirdik. Eğer İsmail o golü atsaydı tadında da yorum yapıyoruz ya. O maçta bir birlik bir beraberlik olsaydı bu maça böyle mi çıkardın?
1: Nasıl yani?
0: O kadar erken yenilen gollerden ya gol yersin de düşmek, vazgeçmek. Dün Fatih Hoca'nın sürekli olarak ısrarla söylediği bir şey var ya. Vazgeçmek kaybetmektir.
1: Evet. O golü yiyince vazgeçti bizimkiler.
0: Bak 1-0'dan sonra hani bitse de gitsek diyen 3 futbolcu sayarım sana.
1: Evet evet.
0: 2 de olduktan sonra Allah bugün başımıza gelecekleri düşünemiyorum ha döndü.
1: İşte o vazgeçmeye hazır bitse de gitsek duygusunu bize hissettiren oyuncuları niye alıyoruz o zaman kadroya? Mesela niye alıyoruz? Ben dün bir şey söylemek istiyorum bak. Sen söylediğin için aklıma geldi. Sadece sahadaki oyunculara bakma. Hissettiğini yorumluyorsun, ben de hissettiğimi yorumlayayım. Bizim kulübeyi gösterdi televizyon. 3. 4. falan yediğimizde. İki futbolcu
0: Samet'le
1: konuşuyor.
0: Samet'le Abdülkerim konuşuyorlar. Ben
1: isim
0: verdim. Ya, görüntü herkes biliyor, maç seyretti.
1: Ama isim verdim. Çocukları direkt hedef göstermek istemiyorum. Ben onlarla da alakalı olduğunu düşünmüyorum. Genel bir psikoloji.
0: Şurada şu konuşma olabilir. İyi ki biz yoktuk orada. Aynı şeyi biz de yaşayabilirdik.
1: Şunu hissettim. Hakikaten bitse de gitsek. Ama sahada Arda gibi bitse de gitsek diye düşünmeyen, bir gol daha atayım en azından bir şeref golüm daha olsun diye oyuncular da vardı. Fatih Hoca'nın bahsettiği, benim bahsetmek istediğim de bu. Niye vazgeçiyorsunuz abi? Bize niye vazgeçtiğinizi hissettiriyorsunuz? Ya da Montella, sen niye buraları çözemiyorsun, matematiksel bir kurgu yapamıyorsun? Böyle hissettiren oyuncularla niye yola devam ediyorsun? Geçmiş olsun. Neyse, olabilir. Bir de bir şey söyleyeceğim abi.
0: Bak bu gerçekçi konuşan İsmail'in açıklamalarının hepsini söyleyeyim mi? Gerçekçi konuşan İsmail diyoruz ya milletten, millet özürden sıkıldı diye. İsmail diyor ki bize yakışmayan inanılmaz kötü bir mücadele vardı. Taraftarların tepkisi de bizi üzdü.
1: Hah.
0: Çok kıymetli değil mi?
1: Ben işte yayına böyle başladım değil mi? Abi topçuyu niye ısırıyorsunuz ya?
0: Takımı da taraftar düşürdü.

0: biraz.
1: Denemiş mi bunu?
0: Demiş.
1: Tamam, Bursa'da bir daha milli maçın oynanacağını çok gerçekçi bulmuyorum ben.
0: İkinci yarı biraz daha iyiydik, güzel başladık. Ama işte o klasik hata
1: yani,
0: olmasaydı.
1: Yani Bursa taraftarı maçın çok önüne geçti ya. Bak TFF'ye, Montella'ya yaptıkları tepkiye bir şey demiyorum. Ben de katılıyorum hatta büyük kısmına. Ama İsmail bu takımın önemli oyuncularından biri. Ki belki birçok oyuncu böyle düşünüyor. İsmail gibi cesaretli konuşamıyorlar. Oyuncu bazında bu kadar maç devam ederken tepkiyi ben anlamadım. Bak o çocuk isyan etmiş. Taraftar da bizi düşürdü demiş. Bu kadar maçın önüne ne geçiyorsunuz abi? Bu kadar oyuna aşırı şekilde, rakibin lehine olacak şekilde müdahale. Bursa seyircisi bu konuda öz eleştiri yapmalı abi. Bak topçular şikayetçi. Bu kadar oyuncu sıklanır mı ya? Sanki bütün kabahat oyuncuların. Vereceksin tepkiyi TFF'ye, vereceksin Montella'ya, verdin tamam orada kal. Bir de bir tek Arda'ya tezahürat yapıyorsunuz.
0: Ha burada ya bir desene, günah keçisi belirlenir zaten.
1: Bir dakika
0: de.
1: Normalde ben Uğurcan'ı eleştirirken Galatasaraylı olduğu için böyle diyorsun diyorsun ya. Bak Arda'ya
0: Galatasaraylı olduğu için böyle bir şey söylüyorsun demedin işi. Yapma.
1: Öyle ona
0: şey
1: getirdin.
0: Ben neye getirdiğimi
1: ona
0: bilirim.
1: Ona getirdin ya.
0: Ben neye getirdiğimi bilirim saçmalama.
1: Ben de biliyorum ya. Sen unutuyorsun ya, yaşlandın.
0: Tabii ki.
1: Şimdi burada da mesela yayının başından beri ne diyorum? Bir tek Arda'nın lehine tezahürat yapmanız diğer oyuncuları kızdırır ve düşürür diyorum. Ve Arda da Fenerli. Şimdi desene Arda Fenerli diye mi böyle yapıyorsun? Abi ben Fener Galatasaray mevzusunda değilim ya. Belki anlatır. Değilim tabii abi.
0: Sen,
1: kesinlikle.
0: Sen, bir daha,
1: değilim abi. Sen, böyle diyorsun.
0: Bir daha,
1: işte böyle diyorsun. Sonra ben sana yanıt verince kızıyorsun. Hı. Mesela Arda'yı bir tek alkışlıyorsunuz. Arda. Arda canımız bizim. Evet büyük de mücadele etti. Ama bunu oyun devam ederken yaptığın zaman, bir de çocukları ıslıklarken üstüne Arda'yı bir yere koyup onları bir yere koyduğun zaman diğer 10 oyuncu ne yapacak abi sahada? Bitirdin adamları. Bak ne diyor İsmail Yüksek? Bizi diyor taraftar düşürdü diyor. Yapmayın kardeşim bunu. Buna hakkınız yok ya. Yani bundan sonra Bursa'da ben milli maç çok zor izleyeceğimizi düşünüyorum. Mesela Kocaeli'de de izledik, Konya'da da, Eskişehir'de de bu kadar oyuncu bazında tepki yok ya.
0: Bundan sonra birinci torba hayal oldu sevgili izleyenler, dinleyenler. Ay Yıldızlı ekip İtalya'ya yenilerek Euro 2028 öncesi büyük bir yara alıyor. Millilerin kura çekiminde birinci torbada yer alması artık imkansız gibi. Türkiye'nin en son birinci torbada yer aldığı organizasyon 2003'te çekilen 2006 Dünya Kupası Avrupa elemeleri kurasıydı. Milliler Euro 2024'te 4. torba ve 2026 Dünya Kupası öncesi 2. torbada yer almıştı. Artık 2. torbaya düştük. Artık bu düşüş
1: kesin
0: burada kalmalı. İkinci torbadayız şu an.
1: Tamam, orada inşallah bir toparlanma sürecimiz olur.
0: İkinci torba şeydir. İkinci torba bence yani senin dediğin gibi A grubu nasıl bize bir beden büyük geliyorsa birinci torba da bize bir beden büyük gelir zaten ya. İkinci torba doğaldır bizim için.
1: Ben onu dedim. Evet. Sen katılmadın.
0: Hayır, şey anlamında söylüyorum. Ben Fransa'ya karşı çok kötü bir futbol oynadığımızı düşünmüyorum. Fransa maçı öncesinde beklentimiz en az 3 yeriz, 4 yerizdi.
1: Peki.
0: İtalya maçında galip geliriz düşüncesi daha hakimdi. Abi ne düşünüyorsak tersi çıkıyor.
1: Çünkü Fransa maçında daha değerli toplu bir takım gördük ya. İtalya'da tarihin en kötü İtalyası ya dedik ya. Adamlar bize ders verdi abi. Beni en çok şaşırtan o kötü zemine, böyle toprak çıkmış zeminden. Zemine rağmen yaptıkları pasın kalitesi. Bunu nasıl sağladılar biliyor musun? Uzun pas değil, dar alanda birbirlerine yardımlaşarak, üçgenleri kurarak, hatta dörtgenleri yakın kalarak verdiler o pasları. Bu zeminde uzun pas yapamazsın yerden. Yan yana oynadılar. Biz yan yana oynayamadık ki. Biri bir yerde, biri bir yerde. Anlatabiliyor muyum? Bir de bir şey söyleyeceğim. Sevgili Bursa seyircisi. Sanki bir tek Türkiye'de yağmur yağıyor. Önce kendi kulübünüze bir hesap sorun bakalım, bu zeminin hali nedir? Milli takım geliyor buraya. Önce kendi kulübünüze, yani Bursa'daki Bursa Spor'a bir hesap.
0: Bursa Spor Kulübü'nün ekonomik anlamda nerelerden nerelere geldiğini.
1: Abi ben onu söylemiyorum ki tabii ki.
0: Kim bakıyor
1: onu
0: abi
1: eleştirdim
0: sahaya?
1: Ben. Kim bakıyor sahaya?
0: İl Gençlik Spor Müdürlüğü mü
1: bakıyor? Abi kulüplerin de etkisi var, ona bakarsan.
0: Tabii ki de.
1: Biz burada bir şey olduğu zaman Fenerbahçe, Galatasaray hesap sormuyor muyuz? Şu anda Galatasaray demiyor muyuz? Hatta birçok şeyi İl Gençlik Spor Müdürlüğü bir yapıyor ama kulüpler üstüne koyuyor. Üstüne koy sen de.
0: Bu maçın Bursa'da oynanacağını 4 ay öncesinde biliyor muyduk neredeyse?
1: Tamam.
0: Federasyon ilgilenebilirdi.
1: Tamam, federasyonu eleştiriyorum.
0: 2 ay boyunca.
1: Tamam, federasyonu da eleştiriyorum.
0: Kimlerin bakımını yapar?
1: Tamam, eleştirdik zaten federasyonu. Islıkladık. Başkanı stat'tan çıkardık. Doğru mu? Bursa Spor Kulübü'nün sahada hiçbir şeyi yok, katkısı yok. Bütün kulüplerin var. Bu zeminin hali nedir ya? Bu zeminin hali nedir?
0: Ya bak şimdi, türbünün gücünü o kadar iyi biliyoruz ki aslında ona inandık. Rakibi baskı altına aldı dedik. O baskı altına alması gereken gerçekten rakip olmadı. Milli takımımızı baskı altına aldı türbünü.
1: Onu anlatıyorum yani. Doğru bir seyirci profili olmadı Bursa'da. Üzülerek söyledim yani. Ya inanamıyorum.
0: Sen şeyi
1: ya
0: seyrettin mi? Maçtan kaçıp A Spor'a döndün mü hiç?
1: Belçika Fransa maçı vardı. Baktım. Tık tık tık tık.
0: 88'de 1-0 öne geçmesi.
1: Güzel bir maçtı bence. Ara ara baktım.
0: Olise'nin golüyle. O da çok güzel bırakıyor köşeye. O kadar rahat bırakıyor ki. Hani nasıl çıkaramazsın falan dediğin kaleci performansı aklı geliyor da. Yine 1-1 kazandı. 6 puan yaptı Fransa. Bu arada İtalya ile ilgili şöyle söyleyeceğim. 10 tane oyuncuyu getirmedi diyerek biraz böyle görürsün bak İtalya dağıldı. Zaten 3 senedir Dünya Kupası'na da gidemiyor derken. Sonra öğrendik ki Mancini 10 tane futbolcusunu İtalya'da ayrı çalıştırıyor. 10 tane futbolcusunu buraya getirmiyor. Diğerleriyle burada ayrı bir esame listesi çıkartıyor. 20 tane. 20 tane de İtalya'da çalıştırıyormuş biliyor musun? İkiye bölmüş.
1: Demek ki milli takım havuzu geniş.
0: İşte o havuzda
1: bir havuz yaratmış. Evet. Montella dar bir havuzda ilerliyor. Eleştirdiğim konu bu. Genişletmiyor havuzu mesela. İnatları var. İnatı artık egoya da çevirmiş durumda Montella. Çıksın bu kafadan. Hala bende kredisi var ama çok az kaldı. Bu inat, bu ego devam ederse işler sıkıntı. Ya milli takım havuzumuz...
0: Yağmurun çok etkisi olduğunu düşünüyor musun?
1: Bize etkisi takımda. Vardı, İtalya yok mu abi?
0: Tamam, hayır, şey anlamında söylüyorum. Hiç beklemiyorduk, böyle biraz zorlandık.
1: Tamam o zaman yağmura göre oyna abi. Komplike oyna, bu kadar açık oynama. Zemin bozuk, koşamıyorsun, fizik kondisyonun yerlerde. Ne açıklık bırakıyorsun? Açıklık bırakıyorsun, markaj da yapamıyorsun. Yapsan Merino defans abi, ne yapıyorsan yap. Biraz daha kontrollü oyna. Sürekli maçların başında gol yiyoruz ya biz. Kaleci performansı öyle, savunma performansı öyle.
0: Dört değişikliğe gitti. Ders mi çıkardı sence Montella Fransa maçından sonra? Zaten bir tanesi zorunlu. Altay'ı ya da başka birini koymak zorundaydı. Ferdi'yi oynatmadı. Abdülkerim Bardakçı'yı oynatmadı. İsmail Yüksek'i oynatmadı.
1: Stoper ikilimiz Merih'le beraber kimdi? Ozan'dı. Normal. Abdülkerim oynatmaması normal. Kabul edilebilir çünkü Abdülkerim...
0: Ozan
1: çok...
0: Kabak, Eren kalıyor. Elmalı, Orkun Kökçü ile maça başladı Montella.
1: Bir de şundan yaptı. Üç günde bir maç oynamaya alışkın değil takımımız diyor ya. Ondan da bu değişiklikleri yaptı. Bu aslında şöyle bir doğru, biliyor musun? Türk futbolcusu buna çok müsait değil. Bizim kulüplerimiz de bu sıkıntıyı çekiyor. Gerçi çoğu yabancı oyuncu ama onlar da Türkiye'deki antrenman sisteminin yavaşlığına alıştıkları için. Bak mesela Sıdık-ı Şerif gitti oraya. Halen oynamıyor. Türkiye'deki antrenmanlar...
0: Aziz Başkan da bunu söyledi.
1: Evet, Türkiye'deki antrenman... Ama buradan öz eleştiri yapalım. Demek ki Türkiye'den antrenmanlar yetersiz abi.
0: Biraz Fenerbahçe dosyası açabilir miyim sana?
1: Aç abi, sor sor.
0: Genel kuruldaki konuşmalar
1: çok endişeliydim.
0: Seni üzdü mü?
1: Çok endişeliydim. Gidişat da beni üzdü. Fakat sonra Aziz Başkan, ibra ediyorum, birlik beraberlik diye konuyu iyi tamamladı. Kimse de malzeme vermedi. Miydi?
0: Ya aslında bir şey yapması gereken kişi, bunu da yapması gereken kişi Aziz Bey'dir deyip abi, de bu kadar büyük borçları söyleyip onun sonrasında siz ne yapmışsınız böyle deyip olsun yine de ibra
1: amacına
0: ediyorum
1: vardı
0: demek.
1: Amacı buydu zaten. Fenerbahçe camiası borçları görsün. Yükseltti camiayı.
0: Tabii. Ama kendi döneminin borçları gösterdiğinde de tepki gösteriyordu. Öyle değil onlar denildiğinde, Ali Bey de geldiğinde 300 dediniz 500 çıktı gibi rakamsal böyle bilgiler verdiğinde de tepki gösteriyordu.
1: Yükseltti camiayı, farkındalık yarattı, gösterdi, sonra ibra etti, yoluna bakıyor, birlik beraberlik yaptı. Ben zaten ondan önce şöyle bir tweet attım. Eyvah dedim, bu iş buraya giderse yani sen bir söyleyeceksin, onlar beş söyleyecek. Yani Saadettin Saran tarafı da hazırlanmış 2018'e kadar.
0: Saadettin Bey'in olmayışı.
1: Skandal. Yani bütün ekip orada. Saadettin Bey yok abi. Saadettin Bey sürekli geri planda. Yani Saadettin Bey'in ekibi Saadettin Bey'i iyi korudu yani.
0: Sayın Salar da yoktu.
1: Zaten Murat Salar'la ipler çoktan kopmuştu. Saadettin Saran döneminde kopmuştu. Birçok sebebi var da girmek istemiyorum. Aziz Yıldırım'la koptu önce. Sonra Saadettin Saran'la koptu. Fenerbahçe'nin gündeminden artık çıktı Murat Salar. Saadettin Saran'ın yönetimi iyi korudu. Saadettin Saran iyi bir insan, iyi bir Fenerbahçeli ama başkanlık modeli çok güçlü değil.
0: Nihat Özbağ'ın tamamen stadı yapacağı
1: yanlış anlaşıldı.
0: O inşaat bedelini şöyle, 1 milyon TL'lik
1: hani proje,
0: bir
1: 1 milyon euro yaklaşık.
0: 1 milyon euroya yakın.
1: Projenin çizimi mesela bir şirkete yaptırıyorsun. Para veriyormuşsun. Bir de birkaç tane işçilik maliyeti falan. Bir proje maliyeti oluyormuş. O da 1 milyon euro. O da az para değil abi. 55 milyon lira para yapar. Ama 50 milyon euro değil tabii. Stat büyüyecek ama öyle Mayıs'a falan yetişmiyor. Orada o sözlerine
0: peki başkanın sürekli bitireceğim, bırakacağım, bir senelik bir görevim var, bırakacağım, bırakacağım demesi bir futbolcu üzerinden incelendiğinde ne kadar kötü değil mi?
1: Olumsuz, bunu söyledik.
0: Yani bunu en son biliyorsun Skriniar milli takımda da bir basın mensubunun sorduğu soru, kulübünüzle ilgili bir soru sorduğunda da söylemişti. Yani ben geldiğimden bu yana 3 tane başkan, 5 tane teknik adam değiştirdim. Bu gerçekten etkiliyor diye. Yeniden bir seçime gidilecek Fenerbahçe var.
1: Takım etkiler, camiayı etkiler.

0: Ama ben tahminimi söyleyeyim. Aziz Yıldırım bırakmaz. Şampiyonluk durumunda camia zaten onu bırakmaz. Şampiyonluk gelmese bile gerek inşaatların devam etmesi, eğer bir de takımı oturttuysa, Ocak'ta gerekli transferleri yapıp iyi de bir oyun oynamaya başladıysa takım, bir de hakem haksızlıkları bittiyse, Fenerbahçe camiası yine şampiyonluk gelmese bile Aziz Bey'e 3 yıl daha devam et der. Kendi de bence aday olur. Bence Aziz Bey devam edecek. Kendisi böyle söylüyor. Ben sürecin öyle olmayacağını kendi yorumum olarak ortaya koymak istiyorum.
1: Peki bu arada yapılacak olanlar, alınan yetkilerle ilgili olarak da stadın büyütülmesiyle başlayan, onun sonrasında
0: Maltepe,
1: işte bazı tesislerle ilgili çalışmalar var. Piyango yapılacak, gelirlerin arttırılmasına yönelik bazı hareketler var falan. Bunu işte Aziz Bey'den başkası yapamaz zaten kısmına mı geliyor konu?
0: Niye o kısma geliyor? Genel olarak evet, ben de öyle düşünüyorum. Gördük abi, Ali Bey zamanında gördük. Saadettin Bey de çok iyi insanlar, çok iyi Fenerbahçeliler. Özellikle Ali Bey'in maddi olarak müthiş destekleri vardı kulübe. Kulübün ekonomisini bayağı bir toparladı. Cebinden 75-80 milyon euro hibe etti ya. Kasa kolaylığıyla, sponsorlukla falan, neyse verdi hibeyle, sponsorlukla. Ama başkanlık nasıl söyleyeyim sana, yapısal başkanlık, icraatçı, kelime o. İcraatçı başkanlık başka. Aziz Yıldırım'ın yaptığı stat tesis üzerine çivi çakılmadı. Aldığı araziler üzerine arazi alınmadı. Anlatabiliyor muyum? Yine o geldi, yine o yapıyor. Doğruya doğru abi. Mesela başkan Ali Koç'ta kalsa, Saadettin Saran'da olsa stadı yapacaktı. Doğru. Ama bu stadı 2024'te Ali Koç'ta kongrede rekabete girdiğinde büyüteceğim diyen ilk kişi, ilk projeyi koyan da Aziz Yıldırım, Nihat Özbağ'ı. Son onların üzerinden gitti herkes. Aziz Yıldırım'ın hakkını vereceğiz abi. Ben 18 yıl sonra takımı Şampiyonlar Ligi'ne sokacağım dedi. Soktu. Şampiyon yapacağım diyor. Yapacağına inanmak kadar doğal bir şey yok. Hakemsel mevzular konusunda eleştirdik. Aziz Yıldırım niye bağırıp çağırmıyor diyorsunuz. Sessizliğinde bir derinliği var dedi adam. Bu da önemli bir detay. Bak neler oluyor bu arada. Bakacağız.
1: Pazartesi En-Nesyri ile ilgili olarak o 2 milyon 900 bin euroluk bonservis taksidi ödenmesinin gerçekleştiği bilgisi geldi.
0: Evet, ödendi.
1: Yasak kalkıyor. Bu arada FIFA'ya iletildi resmi dekontlar ve bürokratik o prosedürlerin ve işlemlerin tamamlanmasının ardından da FIFA'dan kulübe uygulanan o 3 dönemlik geçici transfer yasağı resmen kaldırılacak bilgisi geldi. Fenerbahçe'de bundan sonrasında çok mutlu olacağımı düşünüyorum diyen bir anlaşma sence Asensio'nun ağzından mı? Barış anlaşması yapıldı. Kartal'la Asensio arasındaki buzlar milli arada tamamen eridi diye İrfan haber yapmış.
0: İrfan yaptıysa doğrudur abi. İrfan 25 kardeşim, doğrudur tabii ki, onun ağzındandır. Asensio da Fenerbahçe'de başarılı olmak istiyor, mutlu olmak istiyor. Benim duyduğum Ederson'la yaptığı görüşme gibi, Aziz Başkan Asensio'yla da görüşme yapıp ya biz seni bir yere göndermeyeceğiz, senden mutluyuz, senden karşılığını bekliyoruz demiş. O da bu motivasyon konuşmasının karşılığında Fenerbahçe'de mutlu olmak istiyorum falan diye konuşmuştur muhtemelen. Asensio'nun da artık Fenerbahçe...
1: Sen bu takımın liderlerinden birisin. Evet, doğru. Bizim için çok değerlisin diyerek oyuncusunu onore ettiği söyleniyor.
0: Doğru, konuşma doğru. Ama Asensio'nun da artık bunun gereğini yapması lazım. Yani Asensio için Fenerbahçe'nin son ne açıklaması yaptı ilk maç öncesi? Durumunda bir sıkıntı yok, bitti.
1: Ağrılarının geçmesi lazım artık.
0: Artık o ağrıları geçsin. Kulüp ne dedi? Bak, kulüp orada önemli mesaj verdi. Son kontrolleri yaptık dedi. Asensio'nun durumunda sıkıntı yok dedi. Gerisi futbolcuda dedi. Artık futbolcuda. Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe taraftarı da artık Asensio konusunda şöyle bir noktaya geldi. Tamam Asensio, arkanda durduk ama kulübe karşı, işte şeye karşı, icabında İsmail Kartal'a karşı artık sen de bir şeyler yap noktasında taraftar. Hala bir daha bir sakatlık yaşadı ya da bir daha oynadı, bir türlü toparlanamadı, taraftar eskisi kadar Asensio'nun arkasında durmaz. Çünkü kulüp ve hoca yapacağını yaptı abi. Artık oyna yani. Adam seni oynatmak istedi mesela Eyüp maçında, doktor uyardı. O da tamam, doktorun dediği gibi oynamayayım dedi. Daha ne yapacak yani hoca ya da başkan? Destekse destek, formaysa forma. Çık oyna baba. Çık oyna. Asensio'nun adına değil, benim performansına ihtiyacım var. Ben de seviyorum Asensio'yu ve katkısı çok büyük.
1: İsmail Hoca'yı zor durumda bırakacak mıdır sayın başkanın yapmış olduğu açıklama? Lukaku'yu siz 2-3 hafta sonra görün açıklaması. Hatta Lukaku için Belçika teknik direktörü Bommel'de dedi ki Lukaku'yu çok daha hazır gördüm, oynatıyorum da önemli, milli takımda önemli. Ve bir gecede olmayacak şeyler bunlar, doğru, doğru. Ama ileride onun için kesinlikle endişelenmiyorum Lukaku. Doğru.

0: tekrar toparlanacakmış gibi gözüküyor dedi. Baumann söyledi bunu.
1: Belçika'nın hocası, ben de gördüm bunu.
0: Diğer taraftan Aziz Başkan da Lukaku'yu siz 3-4 hafta sonra görün diye bir açıklama yaptı.
1: Bak onu 3-4 hafta Muriç, koydu yine.
0: Tabii Muriç'in performansına bakarsan.
1: Yıldızlı.
0: Lukaku ikisi birlikte İsmail Hoca'yı zorlamayacak mı?
1: Zorlasın, yeter ki oraya gelsin. Bak başkan diyor ki 3-4 hafta daha lazım ama göreceksiniz diyor 3-4 hafta sonra. Belçika'nın hocası kimdi?
0: Baumann.
1: Diyor ki eskisinden daha hazır gördüm. Bir gecede olacak işler değil, bekleyin diyor. Bakıyorlar. Ben mesela Eyüp maçında herkes onu gol attırmaya çalıştı, atamadı falan ama o pozisyonlara girme koşulları, rakiplerini ekart edişleri, bağlantı yapma çalışması ve isteği, fizik kondisyonunu çok iyi gördüm Lukaku'nun. O son vuruşları yapamadı. Bir tanesini yaptığında devamı gelecek gibi gösteriyor. Baumann de, başkan da bundan bahsediyor. Bunu görmüşler. Ben Lukaku'dan umutluyum ya. Ama Lukaku Ocak ayına kadar bir yine olmadı. Lukaku'yu değiştirirler. Fakat ben Lukaku'nun toparlayacağını, gollerine başlayacağını, o ışığı ben de görüyorum ve inanıyorum ve kalacağını düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'de fark yaratacak. Belki öyle bir toparlayacak ki ikinci yarıdan itibaren Lukaku yeni transfer gibi Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak. Vedat Muriç'le 55-60 maçı götüremezsin totalde bir sezon boyunca. Ara ara Vedat'ı dinlendireceksin, çıkartacaksın vesaire. Sakatlığı var, bilmem nesi var Allah korusun ama cezalı olması var. Lukaku'ya ihtiyacım var. Ben de Lukaku'da Belçika'nın hocası ve Fenerbahçe'nin başkanının gördüğünü görüyorum. Umut ışığını görüyorum yani. İzlediğinde görüyorsun. Mücadele ediyor, pozisyona giriyor. Son vuruşu yapamıyor. O da bir baskıdır golcüde. Bir tane yapınca devamı gelecek gibi görünüyor.
0: Kante ve parası konusu senin...
1: Kante pahalıya geldi ama Kante öyle bir performans ortaya koyuyor ki bunu çok fazla tartıştırmıyor. O kadar yıldızlı oynuyor ki merkezde yaşına rağmen. Ama bir de o dönem hepimiz hatırlıyorum, hepimiz Kante baskısı kurduk. Fiyat yükseldi. Bazı menajerlik paraları belli ki Kante'nin maaşına eklendi. İmza parası o bu. Maliyetli geldi, doğru. Ama bir kere olan oldu. Bu kadar Kante'yi artık maliyetinden...
0: Gendouzi'nin mi? Kante'nin menajerine mi Çağlar'ın parasından
1: Çağlar
0: 3 milyon?
1: Kante. Herhalde Kante ile Çağlar'ın menajeri aynı. Kante'de istenen bir parayı herhalde Çağlar'dan ona kazandırdılar gibi anladım. Ben başkan onu kastediyor ama ben başkanken sen nasıl imza atarsın diyor yönetime. Mesela o konu önemli. O 3 milyon euroyu siz vereceksiniz. Menajer bizden para istiyor.
0: O
1: diyor.
0: Büyük bir skandal.
1: Skandal. Yani o parayı vereceksiniz diyor. Başkan haklı, o parayı.
0: Peki bunlar gerçekten vermeliler. Kendi içinde konuşulup da dışarıya bu kadar reklam edilmemesi gereken konulardır diye düşünüyor musun?
1: Düşünüyorum. Galatasaray bu konuları bu kadar açık konuşmuyor. Sen konuşuyorsun. Bunun üzerinden gidiyorlar. Kulüpçülükte bu da vardır ama başkanın tercihi, kulüp camia bunları bilsin. Fakat ben sonunda kongreyi öyle bitireceğim ki ibra ediyorum tamam diyerek birlik beraberliği yine sağlayacağım da planını uyguladı. Başarılı bir plandı ama bundan sonra artık Kante'nin parası, o menajer öyle, bu böyle falan, bunları artık tamam konuştuk bitti demesi lazım camianın. Artık şampiyonluğa odaklanmak lazım. Fenerbahçe'yi bekleyen bir şampiyonluk durumu var yani.
0: Bir dinleyicimizin dünkü mücadeleyle ilgili olarak söylediği bir mesaj var, onu okuyacağım ama Fenerbahçe ile ilgili olarak sadece bir soru daha vardı. Bunu ben Ahmet'e de sordum. Üniversite konusuyla ilgili geri alınması çok mutlu etti.
1: Dağılınmadı. Zormuş o iş Melik Ağa'dan.
0: Yani hayır, yapacağım diyor ya Melik Ağa'dan. 10 yıllık bir para alınmış çünkü. Onun sonrasında çok da gerek yok dedi Ahmet Ercanlar. Yani üniversiteye bir mi? Adaya da bir üniversiteye de, yani biz neden Galatasaray'a benzemeye çalışıyoruz ki dedi. Bizim kültürümüz çok daha farklı yerlerden incelenebilecek güzel şeylerimiz var. Onlar üzerinde yoğunlaşmamız
1: ya
0: gerekiyor.
1: Galatasaray'a sözüne... benzemek değil ki. Bir kere Galatasaray Üniversitesi Galatasaray'ın değil ki, devletin. Galatasaray Lisesi devletin. Yani Galatasaray'ın malları değil onlar, ya da Galatasaray adasının tamamı Galatasaray'ın değil. Ben bunu Galatasaray'a benzemek olarak görmüyorum. Bu bir heybettir. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım koleji ve üniversiteyi para kazanmak amaçlı kurmadı. Bir sürü transfer yapıyorsun, fiyasko çıkıyor. Her sene bir tane yanlış transfer yaptım düşün. Ki kar etme ihtimalin de var okullardan. Onun yakını bunun yakını deyip ucuz almazsan. Bunları Aziz Başkan, Fenerbahçe'de Fenerbahçeli çocuklar belli yerlere gelsinler. Fenerbahçe kültürünü bu okullarda bu isimle alarak hayata karışsınlar diyerek bir gelecek plan olarak ortaya koydu. Dolayısıyla kulübe geri kazandırılmasını, kolejin de yeniden açılma çalışmasını ben yanlış bulmuyorum. Adaya gelelim. Abi adayı Aziz Yıldırım 2024'teki seçim konuşmasında şöyle açıkladı. Beni 2018'de göndermeseydiniz ben bu adayı yapacaktım, haberiniz var mı? Hem belediyeden hem de o zaman başbakanımız olan Recep Tayyip Erdoğan'dan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan izin almıştım dedi. Ben o gün bu olaya vakıf oldum. Abi ada
0: o
1: dediği,
0: dönem rahmetli Kadir Topbaş'tan.
1: Evet, ondan da. Beni gönderdiniz yapamadım dedi. Dediği yerde neresi biliyor musun? Maltepe'nin kıyılarıyla.
0: Yapay ada olarak
1: yapay geçiyor. Değil.
0: O zaman yapay bir adaydı o.
1: Yok, yapay değildi. Ben sana anlatayım abi. Yapay ada yok.

0: Yapay adayı nasıl yapacaksın? Maltepe kıyıları var ya, Kadıköy'ün yanı başı hemen. Hatta stat oraya yapılacak iddiaları var biliyorsun, sahile. O Maltepe kıyılarıyla bizim o Prens Adaları var ya İstanbul'da. Onların arasında kalan bir Maltepe kıyılarının açığında bir bölüm. Bizans zamanında depremde çökmüş. İşte manastır falan filan şeyleri, izleri olan çökmüş bir ada. Hatta yukarıdan fotoğraf çekildiğinde adanın kara görünüyor. Aynı Galatasaray Adası gibi kazıkları çakıyorsun, ada yapıyorsun. Şimdi bunun ne zararı var? Orada Fenerbahçe gelir kazanır ki Aziz Yıldırım'ın gösterdiği fotoğrafta havuz var, futbol sahası var, restoranlar var. Orası Fenerbahçe'ye bir gelir kaynağı olur, bir heybet olur. Bunda bir sıkıntı yok ki. Bu bir güçtür yani.
1: 2500 metrekaresi Galatasaray Spor Kulübü'nün tapusu, geri kalan kısmı ise devletin milli emlak mülkiyetindeymiş. Tamam. Hani nereden biliyor Galatasaray Adası kimindir diye. Tabi uzun süreliğine de Galatasaraylıların tesisi olarak kullanılıyor. Şu an Galatasaray'a aitmiş gibi
0: gözüküyor. Yani bu şey gibi, hani Galatasaray'ın stadı var, biz niye stat yapıyoruz, Galatasaray'a mı benziyoruz? Ben onu anlamlı bulmuyorum. Benim orada zaten var böyle bir imkanım. Fenerbahçe'yi büyütmek bir gelir kaynağı. Bu adadan Fenerbahçe dünya para kazanır ya. Ya dünya para kazanır yani, git gel turlar düzenlersin, bilmem ne yaparsın, oraya bir gün bir futbolcu götürürsün, o futbolcudan imza almak için tur düzenlersin, tur atıyorum kişi başı 1000 lira olur, yanı sıra bir tane Feneryum ürünü almak zorundasın, yapar bunu Fenerbahçe taraftarı, gelire dönüştürürsün, bu bir heybettir, bunda bir şey yok ki abi. İşte Fenerbahçe aynı zamanda sportif başarıyı sağlamalı kardeşim, bu başkan modeli ikisini de yapan model. Adam hem şampiyon yaptı, hem stadı yaptı, hem bir daha şampiyon yaptı, hem Samandıra'yı yaptı. 3 Temmuz olmasa 2011'deki şampiyonlukla Fenerbahçe Galatasaray'da olmayan bir Samandıra tesisine, o günkü teknoloji için konuşuyorum, bir Türkiye'de hiçbir yerde olmayan bir stada ve Galatasaray'ın şampiyonluk sayısında 18'e 17 önündeydi ya. O da olur, bu da olur abi, sen Fenerbahçesin yani.
1: Peki noktalayalım. Dünkü maçın öncesinde bir şey dikkatimi çekti diyen Almanya'dan bir dinleyicimiz var, Mete. Dün akşam sizin de dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama futbolcular daha sahaya çıktığı andan milli marşımızı okurkenki yüz ifadeleri dahi sanki bir huzursuzluk ve mutsuzlukları vardı. Bunu fark ettim. Sanki iki gün önce Fransa maçına çıkan bu çocuklar değildi. O günden bugüne ne oldu acaba? Bu enstantanede hatırlarsan ikinci gol anında hedef göstermek değil ama İtalya 6 oyuncuyla ceza sahasına girerken 4 defansla karşılaşmaya çalıştık. Bu arada Orkun ceza sahası ön çizgisinde kıpırdamadan golü izledi. Özetlerde bakabilirsin. Bu sadece bir örnek. Bunun gibi pozisyonlarla geçti 90 dakika. Bu durgunluk ve isteksizlik, hırstan uzak hal takımda hissedildi. Ez cümle. Takımda bu maça sebebini bilmiyorum ama tamamen demoralize çıkılmış gibiydi diye eklemiş.
0: Montella söyledi abi. Bizim milli takımımız 3 günde bir maç oynamaya alışkın değil dedi. Bu 21 günlük araya 3 maç sıkıştırdılar ya. Bu 3-4 günde bir maç oynamaya alışkın değil milli takım oyuncuları. Bizim futbolcularımız alışkın değil. Ligimizdeki antrenman temposunun düşük olmasından ve çok da doğru olmamasından ötürü. Yorgunluk ve şaşkınlık bundan kaynaklanıyor abi. Bir de yanlış 11 ile çıktığın zaman takım bir anda dağıldı yani. Yoksa ben bir kavga, dövüş, Riva'da bir şeyler oldu, takımın morali çöktü, böyle bir şey duymadım. Öyle bir hissiyat da almadım. Yorgunluk kaldıramıyor oyuncularımız.
1: Peki istifa bekleyenlere söyleyelim. Montella istifa düşünüyor musunuz sorusuna hayır, yaptığım çalışmalara inanıyorum. Önemli teklifler aldığımda bile gitmedim. Oyuncularımıza inanıyorum. İstifa durumu olursa futbolcularımla konuşurum ama öyle bir gündemim yok cevabını verdi dün gece. Onu da hatırlatalım. Bugün de gündeme tabii ki dünkü operasyon, daha doğrusu sabah saatlerinde yapılan operasyon damgasını vurdu. İstanbul merkezli olmak üzere 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Buradaki suçlamalar çok enteresan. Evrakta sahtecilik var. Sınav sorularıyla alakalı konular vardı. Biliyorsunuz mobbing var. Derneğe üye olmayan hakemler, gözlemciler üzerinde bir baskı kurmak suretiyle güveni kötüye kullanma, zimmet, suç istisnaları, bu isnatlarla beraber müşteki tanık beyanlarıyla desteklendiği söylenen bazı ayrıntılar var. WhatsApp görüşmeleri, yazışmalar her şeyiyle inceleniyor. Bakalım ne çıkacak önümüzde.

0: Önümüzdeki günlerde ya da bugün bu saatlerde hep beraber takipçisi olacağız. Ahmet, görüşmek üzere diyorum, sağ olasın.
1: Teşekkür ediyorum Doğan abi. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Ahmet Onanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Tabii bugün gündemi sarsan bir haber de var. Dün milli takımımız maalesef İtalya karşısında bir hezimet yaşadı. 4-1'lik bir mağlubiyet. Onun dışında da bugün gerçekten gündemi sarsan bir haber var. Birazdan Yunus Aydın hattımızda olacak. Haberi sizlere aktarmak isterim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın bir mağdur ifadesi üzerine başladığı kaydedildi. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi resmi evrakta sahtecilik soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada, spor severlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz dedi. Akın Gürlek X hesabından yaptığı açıklamada, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz diye yazdı. Soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alındı. Hakemler dosyası olarak anılan soruşturmanın 15 Eylül 2025'te alınan bir müşteki ifadesinin ardından başlatıldığı belirtildi. Soruşturma dosyasında bazı hakem ve gözlemcilerin mobbinge maruz bırakıldığı ve resmi belgelerde sahtecilik yapıldığı yönündeki iddiaların incelendiği kaydedildi. Yunus Aydın hattımızda. Yunus, hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
5: Gerçekten sansasyonel bir gündemle birlikteyiz ve nasıl değerlendiriyorsun Yunus ilk olarak bu operasyonu? Bu sabah farklı bir sabaha uyandık hepimiz.
6: Yani kesinlikle öyle, çünkü Merkez Hekim Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu başta olmak üzere hani senelerdir hani hedef, birçok Merkez Hekim Kurulu Başkanı hedef alındı. Yanlış kararlarla yanlış hakem atamaları yaptığı iddia edildi, ancak hiçbirisine bu kadar dokunulmadığını, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde söylüyorum, yani görevden alınmadığını, görevine son verilmediğini görmemiştik ve hatta bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı, Ferhat Gündoğdu'yu orada o görevden alamıyorlar gibi, hani artık Türkiye Futbol Federasyonu da üstüne çıkan bir görevde olduğunu söylemişti. Aslında Ferhat Gündoğdu'nun yakın zamanlarda yeniden Çorum FK ile anlaşan mesela Burak Hoca da Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı gibi göndermeler yapmıştı. Bugün gelinen noktada biz Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınırken aslında tamamen olayın bir hakem suçlamasıyla, hakem iddiasıyla başlıyor. Bir yardımcı hakem net bir şekilde gidiyor ve sonrasında kendisi şu suçlamayı yapıyor. Ben 3 hakemle birlikte klasman atlama sınavına girdim. Benim kağıdımı, el yazımı çöpe attılar. Kendileri el yazısıyla bir kağıt doldurdular. Beni bu sınavdan geçirmediler. Bunun sebebi olarak da şunu gösteriyor. Ben, çünkü kendisi polis görevlisi aynı zamanda, emniyet mensubu. Yunus Yıldırım'ın, federasyona görev olan eski hakem Yunus Yıldırım'ın gelip kendisine bir kişinin nerede olduğunu, HTS kaydının görüntüsünün kendisine verilmesini istiyor. Polis memuru da net bir şekilde hani bunun usulsüz olduğunu, suç olduğunu veremeyeceğini söylüyor. Sonrasında hakemlikte bu sebeple klasman atlatılmadığını, aksine klasman düşürüldüğünü iddia ediyor ve o dönem şu an Adalet Bakanımız olan, o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Akın Gürlek'ten randevu alıyor ve Akın Gürlek'e bu durumu aksettiriyor. Akın Gürlek şu cevabı veriyor kendisine. Bu konuda hali hazırda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na devam eden bir soruşturma var. Gidip oraya bu konuda başvurunu yap diyor. Sonrasında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda yetkisizlik belgesi verdikten sonra, yetkisizlik kararı verdikten sonra tekrar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geliyor bu olay. Ve bugün tesadüf değil, birçok kişi arka planda bırakıyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla işte İbrahim Setan bugün haberleştirdi. Rasim Ozan Kütahyalı haberleştirdi. Antalya'da bugün Selik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlemiş olduğu bir fuhuş ve uyuşturucu operasyonu var. Ve iki dosya birbiriyle iç içe, çok fazla ortak isim var. Bu olay şüphesiz ki büyüyecek. Antalya'daki birçok otelin sahibi, birçok turizm şirketinin sahibi gözaltına alındı. Daha da büyüyecek gibi duruyor bu operasyon. Çünkü daha önce Ahmet Çakar mesela eski hakemlerden birisi, hakemleri sıkıştırma yöntemlerinden birinin bu tarz fuhuş olayları olabileceğini söyledi. İnsanların özel ailesi, özel hayatını zorda bırakmak. Ben bu doğrultuda daha önce hakem soruşturması da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmış olduğu için aynı günde yapılan iki şafak operasyonuyla gözaltıların birbiriyle paralel olduğunu düşünüyorum ki gözaltına alınan isimlerin ortaklığı da aslında o şekilde duruyor. Bence hani Ferhat Gündoğdu'nun buradan kurtarma şansı zor. Tabii ki masumiyet kredisini hani göz önünde bulundurmak lazım. Belki ifade verip serbest kalacak ama bugün sabah itibariyle yani hem Akın Gül'ün bu konuda kendisinin bir paylaşım yapması,

0: itibariyle yani hem Akın Gül'ün bu konuda kendisinin bir paylaşım yapması, hali hazırda şekilde sohbetler de var. Ya bu sohbetlerde benim gördüğüm kadarıyla Ferhat Gündoğdu'nun yazması yok. Ama ekibinin ona aktardığı iddia edilen çok fazla konuşma var sohbetlerde geçen. Yani Türk futbolunun halini aslında özetleyen bir durum. Yani geçen sene zaten Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hekim Kurulu'nun, hakemlerin birçok niyetinden aslında baktığın zaman şüphe ettiğimizi söylüyorduk. Türk futboluna geçen sene bir ilk yaşandı. 6 büyük derbinin, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın kendi içerisinde oynadığı maçları kastediyorum. 4'ünü aynı hakem yönetti, Yasin Kol. Bu bizim tarihimizde olan bir şey değil. Yani bunlar da MHK'yı hedef gösteren şeylerdi aslında ama ya bugün itibariyle tabii ki bunlar adli olarak bir anlam kazanınca, gözaltına olmaya başlayınca elbette daha değerli anlama geliyor. Yani şüphesiz ki bu soruşturma büyüyecektir. Yani ama tabii ki yani sadece işte Ferhat Gündoğdu ya da şimdi hem telefonunu hem de telefon şifresini kendi istediği yetkililere teslim ettiği söyleniyor. Biraz da hazırlıksız aslında yakalanılmış bir durum bence. Çünkü daha önce federasyondan gelen bilgilerde zaten Adalet Bakanlığı dosyalar istiyor federasyondan bu konularla alakalı, sınavlarla alakalı, ama milli maçın ertesi gününde böyle bir operasyon yapılması ya bence başta Ferhat Gündoğdu olmak üzere birçok kişinin hazırlıksız yakalandığı anlamına geliyor.
1: Tabii bu neleri değiştirecek? Yani şununla sınırlı kalacak bir şey olmamalı Yunus. İşte başkanlık değişimi veya yeni MHK başkanı aynı şekilde devamla sınırlı kalmaması gereken bir durum gibi gözüküyor. Benim nezdimde, benim görüşümce. Sen nasıl değerlendirirsin?
0: Yani kesinlikle öyle. Yani sonuçta şimdi bir istifa kültürünün oluşması lazım. Bir kere bu işler hemen gitmeli. Yani zaten yani şu an çünkü İbrahim Hacı Osmanoğlu da bence gitmeli. Yani daha sürecin başından itibaren sürekli Ferhat Gündoğdu'yu koruyan bir tavır. Yani kendisi hakkında neler iddia edildi. Yani bugün iddialara bakıyorsun, az önce sen de okudun. Yani hakemlere ayrıcalıklı davrandıkları, puanlama ve atama süreçlerine müdahale ettikleri, 2022 ve 24 yıllarında hazırlanan hakem gözlemci listelerinde usulsüzlük yaptıkları, sınav soruları ve notlandırma derecelerine müdahale ettikleri, hakemlerin sınav sonucunu değiştirdikleri, yani hakemleri sistem klasman dışı bırakmaları, herhangi geçerli bir sebep göstermeksizin. Yani peki yerine kimler geldi? 2022'de biliyorsun Fırat Aydınuslar, Cüneyt Çakırlar bu sistemin dışında bırakıldı. Bir daha onlar gibi bir hakem asla gelmedi. Öyle hakemler gelmediği gibi yeni gelen hakemlerden de bahis soruşturmasında birçok hakem ceza aldı. Yani yerine getirdikleri ekip de bu. Yani sistemin tamamen değişmesi lazım. Yani şimdi Merkez Hakem Kurulu'na geçici bir başkan Mustafa Kamil Abitoğlu'nun mesela getirileceği söyleniyor. Ya bence bu sistemin içerisinden kimsenin gelmemesi lazım. Yani federasyonda bence komple bir sistem değişikliği gerekiyor. Ama hani şu an itibariyle federasyonun zaten seçim var yakın zamanda, ama yani federasyon Ferhat Gündoğdu'nun arkasında mı duracak? Yoksa karşısında bir pozisyon mu alacak? Yani bu çok önemli. Ya bence yanında durmayacaklardır. Ama tabii ki bu süreçte tanık sıfatıyla 20'ye yakın hakem ve gözlemcinin ifadesinin alındığını unutmamak lazım. Bunun içinde Deniz Ateş Bittay gibi, Tugay Kağan Numanoğlu gibi birçok hakem var. Yani onlar da bu 2022-2024 atamalarıyla alakalı mutlaka bilgiler vermişlerdir. Ama tabii ki yani hiç unutulmaması gereken bir şey var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı gözaltına alınıp tutuklanırsa verdiği bütün kararlar, yani lig tescillerine kadar şaibeli olduğu anlamına gelir. Yani çünkü kendisi bir isim getiriyorsa, bir ismi kafasına göre dışarıda bırakıyorsa, getirdiği isimden de elbette bir ricası ya da minnet duyacağı için bir çekeceği kaprisi, isteği olacaktır. Yani Hakem Ali Tuna, az önce bahsettiğim isim, emniyet mensubu, işte kendisi yazılı sınav sonucunu değiştirdiğini iddia ediyor. Bir başkasının hakem yapılması için. Ne için yapılıyor bu? Yani yeni gelen hakemlerden ne isteniyor ya da ne istenmiyor? Yani süreci tamamen bence hani Türk futbolunun neden bu hale geldiğinin de özeti. Yani bu konuda bir irade gösterilmesi, yani başsavcılık tarafından, Akın Gürlek tarafından, yani kim tarafından, hani Ankara tarafından, yani gerçekten bu konuya önem verilmesi çok çok değerli. Sonuna kadar gidilmesi lazım. Yani daha önce MHK operasyonunda mesela, yani o kadar kendilerinden geçmişler ki. Yani Ferdi Karadoluk bugün gözaltına alınan paylaşımlardan bir gözaltına alınan isimlerden bir tanesi. Dün bizi kim alabilir diye paylaşım yapmış. Adalet Bakanlığı

0: Bana bir akın gürlek aldılar gördükleri gibi. Yani bu kadar kendilerinden geçmişler. Yani yarın kendine operasyon yapılacağını belki bilerek bizi kim alabilir diye paylaşım yapıyorlar. Bu kadar Türk futbolu üzerinde gerçekten Yunus. Yani çok adaletsiz bir şey.
1: Yine baktım, en yanlış noktadan yorumlamalar gördüm. İşte programlara bakıyorum mesela, işte sosyal medyaya göz atıyorum. Herkes kendi takımına haksızlık yapıldığını düşünüyor. Ya burada adaletsiz bir sistem var. Her takıma yapılan bir haksızlık var. İşte şöyle bir sonuca varmak bence burada çok saçma geliyor bana. İşte biz bu yüzden şu sezonda şampiyon olamadık falan. Hayır, bu böyle bir şey değil. Bu bir sistem. Hiçbir takımın dostu olan bir sistem değil. Kurulan ve sadece kendilerinin kazandığı, kendilerinin bir şeyler kazanç sağladığı bir sistem değil mi?
0: Her takımın dostu, her takımın aslında düşman olan bir sistem. Yani sonuçta bir yapıdan bahsediyoruz. Bunu daha önce yanılmıyorsam Erden Timur Candaş Tolga Işık olan programda anlatmış. Yani yapı ayakta kalmak istiyorsa zaman zaman her sisteme bir şekilde hizmet etmek ve zaman zaman her sisteme zarar vermek zorunda.
1: Evet.
0: Bu sebeple yani ben bugün işte son yılların şampiyonu Galatasaray olduğu için direkt Galatasaray'a gönderme yapmak ya da Fenerbahçe Ferhat Gündoğdu yüzünden şampiyon oluyor olamıyor demek değil de, yani Türk futbolu hani bu isimlerden arındıktan sonrası çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bugün bu isimlerden kurtulmak, ama tekrar söylüyorum, yerine gelecek kişi, yani Ferhat gidip Serhat geldikten sonra, hani ya burada Selçuk Fazıl misal söylüyorum, yani gerçekten bir şeyler değişmez. Ya bugün burada kurulan iradenin, bu isimleri görevden alan iradenin yerine gelecekler konusunda bence karar verici olması lazım. Ben olsam yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun bütün kurullarına görevden el çektiririm. Belki de böyle olacaktır. Afları istenecektir, istifaları istenecektir. Ama şunu unutmamak lazım. Yani gerçekten bugün itibariyle sadece, yani diğer doneleri bırakıyorum. Az önce emniyet mensubu olan yardımcı hakemin ifade ettiği süreç ve diğer taraftan yani WhatsApp konuşmaları, yani fazlasıyla bence hem Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın hani tutuklanmasına demeyeyim, orası adaletin işi, ama yani Merkez Hakem Kurulu olarak görevine devam etmemesi gerektiği için bence fazlasıyla yeterli.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki, Türkiye Futbol Federasyonu özerk bir kurum olduğu için yargı sonucunu beklemeden hareket edebilir mi? Örneğin 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'yi Avrupa'ya göndermemek gibi.
0: Yani tesciller konusunda mı söylüyor? Tesciller konusunda evet. Hareket edemez. Yani çünkü bu konuda hani daha adli bir karar da yok. Ama yani diğer tarafta bakmak gerekecek olursa, hani Ferhat Gündoğdu'nu görevden almak için zaten buna bir hani adli olarak karara gerek yok. Yani kendisi İbrahim Hacı Osmanoğlu da bunu alabilir. Bu arada Umut Eken'in haberi, mali ekipleri de Türkiye Futbol Federasyonu binasına giriş yapmışlar. Maddi anlamda da birçok inceleme yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu binasında.

0: soruşturma illaki genişleyecektir. Yani sonuçta belki de 2024-2022 sürecindeki hakemlere bile gidecektir. Yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı sonuçta bir operasyon yaptıysa, bir yapı yürüttüyse bunu tek başına yapmadı. Yani sonuçta burada saha içindeki hakemler burada etkili oldu. Belki Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde başka yöneticiler bunlara etkili oldu. Bunların hepsi dediğim gibi telefon kayıtları alındıktan sonra HTS kayıtlarına bakılacak. Kim kimle nerede görüşmüş, nasıl para hareketleri var, bunlara bakmak gerekiyor. Yani şu an İstanbul Mali Şube ekipleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun Viva tesislerinde kayıtları inceliyorlar. Yani sonuçta Mali Şube'den bahsediyoruz.
1: Araya giriyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama var. Hemen onu sıcağı sıcağına yorumlamanı isteyeceğim. Önce hem sana hem dinleyicilerimize okuyayım ben o açıklamayı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu delegelerin idaresiyle seçilmiş olup kamuoyunun beklentileri doğrultusunda kamu vicdanının yeniden tesis edilmesi ve temiz futbol adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Yönetimimiz bu çalışmalar kapsamında bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gitmiş, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalara her türlü katkıyı sunmuştur. Bu kapsamda ilgili kurumlarla inceleme ve işbirliği süreci halen devam etmektedir. Bununla beraber yönetimimiz Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgeler ise kapalı zarf içerisinde parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir. Netice itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu göreve geldiği andan itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla gerekli tüm adımları atmış ve bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır. Kamuoyunun devam eden adli sürece ilişkin yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamaları esas almasını önemli rica ederiz diyor Türkiye Futbol Federasyonu resmi hesabından yaptığı açıklamada.
0: Yani baktığın zaman aslında bence hani kulağın üzerine yatmış bir Türkiye Futbol Federasyonu görüyoruz. Yani hiçbir şey anlamadık açıklamadan. Yani tabii ki hepimizin olduğu gibi Türkiye Futbol Federasyonu bir tüzel kişilik olarak yani adalete inancı tam 2025'te Nisan ayında...
1: Ben açıklamayı da anlamadım. Açıklama şey gibi yani Türkiye Futbol Federasyonu bunu fark edip olayı çökertmiş gibi bir açıklama var yani ortada şu anda.
0: Evet, yani 2025 Nisan ayında biz bu konuda suç duyurusunda bulunduk diyor. Adaletin tesisi amacıyla yani... Ferhat Gündoğdu ben burada olduğum sürece görevde kalacak diyen İbrahim Hacı Osmanoğlu. Yani burada bahsi geçen suç duyuruları mevcut spor yöneticileriyle alakalı ve futbolcularla alakalı soruşturma izninin kolaylaştırılması açısından. Ya bu karı borsa ve aynı zamanda bu futboldaki bahis süreciyle alakalı bir şeyden bahsediliyor. Burada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kolaylaştırdığı sürecin hiçbir şekilde Ferhat Gündoğdu süreciyle alakası yok ki. Yani burada Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın arkasında mısınız? Yani Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde çalışan Ferhat Gündoğdu'nun arkasında mısınız değil misiniz? Yani güveniyor musunuz güvenmiyor musunuz Ferhat Gündoğdu'ya? Bunun cevabını almak istiyor insanlar ama tabii ki bunun cevabı alınamıyor. Senelerdir herkes Merkez Hakem Kurulu Başkanı'ndan şikayetçiydi. Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u. Yani nelerle suçlandı Merkez Hakem Kurulu ve buna hiçbir şekilde cevap veremediler. Hatırlayalım geçen sene Burak Yılmaz yakın zamanda tekrar göreve döndüğü için yani güncel de bir konu Burak Yılmaz isminde birinin bahis soruşturmasında adının geçtiğini Fuat Göktaş arıyor Burak Hoca'yı soruyor. Burak Hoca ben değilim diyor zaten benim ihtiyacım da yok diyor. Sonrasında Fuat Göktaş 10 dakika sonra arayıp tamam çıkarttırdım o ismini listeden diyor. Bunları Burak Yılmaz söylüyor. Yani bu isimler listeye adam ekleyip çıkartabiliyorlar. Yani bu nedenle yani gerçekten Türkiye futbolunun ciddi bir temizliği

0: yapması gerekiyor. Ha, bugün itibariyle federasyon da o dönemde bir açıklama yapmadı bununla alakalı. Üstü kapandı geçti. Yani Burak Hoca şu an tekrar göreve döndü ama göreve döndüğü noktada ya biz 2 gün önce Cihan Dişli ile yaptığımız yayında mesela Burak Hoca tekrar bu isimlerin olduğu ortamda nasıl çalışacak diyorduk. Ama galiba bu isimler artık Türkçe futbolunun bir paydaşı olmayacaklar gibi duruyor. Ben açıkçası tutuklama bekliyorum. Bence tutuklanacaklar. Ama diğer tarafta yani dediğin gibi yerine getirilecek isimler ve futbolu düzenlemek çok çok önemli. Yani dün itibariyle artık işte milli takım birazdan elbette konuşuruz ama yani Türkiye futbolunda bugün iki tane konuşacağımız şey var. Birisi milli takımımızın aldığı ağır yenilgi, diğeri Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın gözaltına alınması. Diğer tarafta diyoruz ki bizim yayın ihalesine 500 milyon dolar versinler. Böyle bir futbol ortamında işte bu paralardan bahsetmek mümkün olmuyor.
1: Enes Bey diyor ki bahisti bugünkü operasyondu derken takımlardan bağımsız olarak bu gelişmeler dikkate alındığında son yıllarda dile getirilen öyle ya da böyle yapı iddiasına tamamen asılsız başarısızlığa kulp diyebilir miyiz yoksa artık biraz daha bu yapı iddiasına ihtiyatla yaklaşmamız gerektiğini düşünmek yanlış mı demiş bir başka dinleyicimiz de diyor ki tamam güzel diyorsunuz başkası bu yüzden şampiyon olmadı ya da bazı takımlar bu yüzden şampiyonluğu kaybetmedi diyelim ama kamu vicdanını nasıl temizleyecekler? Bu söylemlerin önüne nasıl geçilecek? Yıllarca yapı yok diye bağırdılar. Kadro kötü, yetersiz ve benzeri dediler. Şimdi yapı ortaya çıktı işte nasıl yapalım? Bu yapı konusu da az önce senin söylediğin gibi her takımdan çıkan bir kelimeydi zaten. Hani bunu bir takımla bağdaştırmak yanlış. Onu demek istedim ben de. İşte Erden Timur'dan daha önce bunu gördük Galatasaray yöneticisiyken. Fenerbahçe tarafında Ali Koç'tan çok kez duyduk. Beşiktaş tarafında bunun söylemleri oldu. Yani her takımdan bu söylemler gelmişti zaten. Ama evet insanların kafasında nasıl soru işareti olmasın? Bu da doğru bir soru.
0: Kesinlikle yani sonuçta Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklanırsa şimdi tutuklanma ihtiyati bir tedbirdir. Yani bunu hukuk olarak sonuçta şimdi tutuklanan herkes suçlu anlamına gelmez. Delil karartmaktan dolayı tutuklanabilirsiniz. Trafik kazası yaptığınız zaman sizin can güvenliğinizi sağlamak için olay bir kan davasına dönmesin diye tutuklanabilirsiniz. Devlet güvencesine alınabilirsiniz. Tutuklamak dediğim gibi tedbir kararıdır. Yani sonuçta her zaman masumiyet karinesini göz önünde bulundurmak lazım. Ama yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı bu kadar aleni net bir soruşturmayla Adalet Bakanlığı'nın, Adalet Bakanı'nın paylaşımıyla bir tutuklama sürecine, gözaltı sürecine gidiliyorsa biz burada net bir şekilde niyeti ya da adı yapı her neyse sorgulamakta fazlasıyla haklıyız. Yani sonuçta evet bugün biz Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın ceza aldığını görürsek bu şüphesiz ki bir tutuklama ve sonrasında gelecek aslında artık bir netleşen ceza Yargıtay tarafından onaylanan bir ceza haline gelirse bir yapıdan bahsetmek de mümkün. Ali Koç görevden ayrılmadan önceki süreçte ya ben hani yaşadığım sürece Ferhat Gündoğdu'nun nasıl biri olduğunu göstermeye çalışacağım dedi. Erden Timur için de keza benzer şeyler söyledi. İki isim de adli süreç geçirdi. Hatta Erden Timur tutuklandı. Sonra serbest bırakıldı tekrar. Şimdi belki Ferhat Gündoğdu için de aynısı olacak. Bir tutuklama olacak. Bence öyle olacak. Ama diğer tarafta baktığımızda yani yapı her tarafı ayakta tutmak zorunda şeklinde dizayn edilmeli. Ha bunun dengesini şaşırıp bugünkü duruma getirdilerse işte bunu çıkacak mesajlaşma kayıtlarıyla, telefon kayıtlarıyla net bir şekilde gösteririz. Ama bugün itibariyle şüphesiz ki yani kuvvetli bir şüphe var. Buna hiç şüphe yok. Yani federasyonun net bir şekilde artık niyetinden de şüphe ediliyor. Hakemlerle alakalı hep söylüyoruz. Yani hakemler kötü falan değil. Yıllardır ben işte 6-7 yıldır hakemlerle alakalı hem de bu frekanslarda yani hakemlerin niyetinden şüphe ettiğimizi hepimiz söylüyoruz. Yani bugün gelinen noktada Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın suçlandığı şeyler de hepimizin malumu. Yani burada eşcil durumunun yani herkesin işte sosyal medyada bir şekilde bu olayla da yükselip gaza gelip işte şampiyonluklar el değiştirsin vesaire sürecine gideceğini düşünmüyorum. Ama burada mali şube ekipleri federasyonu soruştururken diğer tarafta gözaltı süreçleri tutuklamaya dönerse işinin çok başka yerlere gidebileceği kanaatindeyim. Çok daha ağır tutuklamalar, çok daha ağır yaptırımlar, çok daha ağır yani işte örnek veriyorum Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski yöneticilerine kadar çünkü 2022'ye kadar kapsanacak bir süreçten bahsediliyor. Belki çok daha tanıdık bildik isimlerin gözaltına alınması, tutuklanmasıyla devam edebilir diye düşünüyorum bu süreç. Yani ilk taşı çektiler. Yani arkasında kalan duvar

0: da komple ikna edebilir insanlar. Bahis oluşturması gibi bir nebze havada kalan bir durumda olabilir. Ama ilk taşı çok kuvvetli yerden çektiler. Bunu çok net bir şekilde gördük.
1: Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu hakkında başka bir açıklaması da var. Öyle bir sunum yaptı ki küçük dilimizi yuttuk, ağzımız açık kaldı. Kimsenin tutuklanmasını istemem ama ne yalan söyleyeyim, içimde buruk bir sevgi de var demiş bir dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz de o zaman sizin deyiminizle onların bütün hepsini Ali Koç yaptırıyor. O zaman bu insanlara bir suçu yok. O zaman doğru mu anladım acaba? Ben sizin mesajınızı anlayamadım. Ama yani dediğim gibi hala hatayı bir yerlerde, başka bir yerlerde arayıp takımca düşünmek bence çok yanlış bir şey. İyi yayınlar mesela sadece şampiyonluklar değil ki, küme düşmeler, bahis olayları sonuçta 2021'den bu yana bir şaibe oluştu ve şampiyonluklara gölge düştü. İşte ben burada aynı fikirde değilim Yunus. 2021'den bu yana diye lanse etmek bence çok doğru değil. Sadece Ferhat Gündoğdu'yla sınırlı olan bir sürecin olduğunu düşünmüyorum ben bunun.
0: Kesinlikle. Yani ya burada hani İbrahim Hacı Osmanoğlu, Ferhat Gündoğdu, o bu fark etmez. Bunlar Matruşka'nın bir parçası. Ya Matruşka'nın sonu yine bir Matruşka. Yani sonuçta bu isimler burada bu sistemleri kuruyorlarsa tek başlarına kurmuyorlar. Yani bu ismin altında da üstünde de birçok isim var. Bunların üzerine gidilmesi lazım. İşte bugün o irade bunu yerine getiriyor. Yani bakıyoruz işte Merkez Hakem Kurulu gerçekten üstten başlamak. Yani burada ondan alınacak isimler, bu işin içinde hangi hakemler vardı, hakemlerin görüşlerini almak. Yani soruşturma başlatılan isimlerden mutlaka etkin pişmanlıktan faydalanıp itirafçı olmak isteyenler de olacaktır. Ya bu nedenle bunların değerlendirilmesi çok çok değerli. Yani Ferhat Gündoğdu'dan sonrası kesinlikle ekstra incelenmeli ama hani bu işin Ferhat Gündoğdu'dan öncesi temizdir vesaire demek yani çok doğru değil. Ama şuna bakmak lazım. Daha önce benzeri bir soruşturmada yine gözaltına alınan isimlerin hala mevcut Futbol Federasyonu'nda nasıl yöneticilik yapabiliyorlar? Bunu kesinlikle sorgulamak lazım. Ya bugün itibariyle artık yapamayacaklar gibi duruyor. Ama üzerine gidilmesi gereken şey kesinlikle bu gözaltına alınan 7 kişinin ve Başkan Ferhat Gündoğdu'nun vereceği ifadelerle genişleyecek isimler olmalı. Zaten bunun üzerine kesinlikle gideceklerdi. Ben böyle düşünüyorum. Bakalım bu süreç nereye gidecek ama hani Türk futbolu için ya bir temizlenme operasyonu oldu kesin.
1: Bir diğer tarafta mesajlarımız devam ediyor. Merhabalar, İstanbul'dan Ercan Ülker. Hatırlanacağı üzere 3 Temmuz süreci kulüplerle şahıslar ayrılmalıdır tezi üzerinden gitmişti. Şimdi de burada MHK ve şahıslar ayrılmalıdır tezi yürütülebilir mi demiş. Bir başka dinleyicimiz de yıllarca ülke futbolunda bataklıktaki sineklerle uğraşıldı. Hiç kimse bataklığı kurutmak istemedi. Şimdi de yavaş yavaş meydana çıkıyor bataklığın sinekleri diyor.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ya hatta daha önce bu bataklık sinek olayıyla alakalı Hacı Osmanoğlu da demişti. Yani biz bataklığı kurtaralım, içindeki sinekler zaten sonrasında kendiliğinden kaybolur diye. Yani evet, bir yapı varsa, ya burada yapı kelimesinden bazı kulüplerin taraftarı rahatsız olabilir, bazılarının eksik hoşuna gidebilir ama yani bir art niyetli sistem varsa, böyle bir şey organize edildiyse, ya bu sistemi yok ettiğiniz zaman zaten içindeki çarklar da kendini kapatmaya başlarlar. Ama işte burada dediğim gibi gelecek ifadeler ve bu sürecin devamı çok önemli. Ya bahis soruşturmasının çok farklı yerlere gitmesi bekleniyordu, hiçbir yere gitmedi. Yani bu nedenle bugün gelecek noktada verilecek isimler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun tutumu yani çok önemli. Ya biz bugün buradan çıkıp Ferhat Gündoğdu'nun görevine devam ettiğini görürsek, yani 2025-2026 sezonu, 2026-2027 sezonu hepsi şaibeli hale gelir. Ferhat Gündoğdu'nun olduğu bütün sezonlar şaibeli hale gelir. Bir kere kamuoyu vicdanı zarar gördü. Yani şu an herkes artık şüpheyle yaklaşıyor. Bundan sonra verecek hiçbir hakem kararında art niyetin olmadığına inandıramazsınız. Yani zaten çok kuvvetli şüpheler olmasaydı ben bu yani soruşturmada yapılmazdı diye düşünüyorum. Yani bence bu iş dediğim gibi net bir karar alınmaya doğru gidecek. Yine de elbette masumiyet kredisini göz önünde bulundurmak lazım ama çok net bir irade koyulduğu da ortaya kesin.
1: Türk futbolu dünkü milli maçtaki sahanın zemini gibi bugün ve yarın aynı olacak. Bence hiçbir şey değişmez diyor.

0: Bir dinleyicimiz, tabii dünkü maça da bir değinelim. Yani her şeyiyle fiyaskoydu gerçekten. Hem oyun planı olsun, hem futbolcuların performansı olsun, Montella'nın performansı olsun ve zemin olsun. Yani kahverengi bir sahada maçı izledik. İnanılır gibi değil. Neden açılıyor mesela bu stadyuma? Milli maç neden açılıyor? Tamam, hava şartları olabilir ama bu hava şartlarının da nasıl söyleyeyim, yani bu hava şartlarını da zaten biliyoruz, olabileceğini de biliyoruz. Mesela Trabzon'da sel bastı o gün, sonrasında derbi oynandı, tertemiz bir zemin vardı. Bu koşullara uymayan statlar varsa bu statlarda milli maç oynatmak zorunda da değiliz.
1: Ve stat konusunda çok zengin değil yani. Anadolu'da da çok iyi statlarımız vardı. Yani Antalya stadyumu çok iyi bir stadyum, işte Kocaeli stadyumu tamam konuşuluyor, Bursa tamam, oynatılan şeylerden bahsediyorum. Ama yani zeminler uygun değilse, tamam İstanbul'da da oynatmamak konusunda bir irade varsa, yani Eskişehir'de, Samsun'da, buralarda da çok güzel statlar var. Ben bu konuda da bir hata yapıldığını düşünenlerdenim. Ama yani şimdi her şeyde fiyasko bir maç gördük gerçekten. Yani Montella'nın kadro tercihleri. Ya Altay Bayındır'la başla. Altay en son resmi maçına. En son resmi maçına tam bir sene önce 26 Eylül'de çıkmış. Yani çok büyük bir fiyasko. Yani çözülemeyen birçok kriz var milli takımda, bunu görüyoruz. Ya Montella çıkıyor.
0: Kim oynayacaktı mesela?
1: Yani belki krizi çözülebilir.
0: Belki krizi çözebilir. Belki'nin bir adım atması gerekiyor ama.
1: Ama bence şöyle olabilir. Ya burada yine mevcut federasyona kesebiliriz bence faturayı. Ya bir şekilde arayıp Berke'yi, hocanı ara deyip bir de Montella'ya gidip hoca bak Berke seni arayacak, hani bu işi çözün şeklinde araya girip. Yani merkez hakem tabii federasyonun başka işleri var yani. Masa hesap veriyorlar, gözaltına alınıyorlar. Merkez hakem kurulunun federasyon yöneticilerinin hani başka uğraşması gerekenler var. Bunlarla ilgilenemiyorlar belli ki ama hani bir şekilde araya girip bu krizleri çözmeleri lazım.
0: Ama şunu da bilmiyoruz. Şunu da bilmiyoruz. Berke'den böyle bir istek var mı? Yani Berke'nin bazı paylaşımlarına bakarsak hala aynı kafada olduğunu görebiliyoruz. İşte milli takım sürecinde yaptığı bazı paylaşımlara baktığımızda Berke'den böyle bir tavır varsa eğer, belki yani hani şöyle bir şey istiyorsa eğer kamuoyu, bence hiç doğru değil. Karşılıklı bir özür dileme falan, yani milli takım orası ya. Kimse çıkıp Berke gidemez yani. Şu anda performansa dayalı bir şekilde Berke'nin çağrılmadığını düşünenler de olayı yok sayıyorlar.
1: Kesinlikle öyle, zaten milli takımdan herhangi bir sorumlunun Berke'den özür dilemesi bence söz konusu dahi olamaz. Berke hani bir şekilde arayı bulan taraf olmalı ama şöyle düşünüyorum, Berke'nin hala böyle bir kararı varsa da şimdi ben bunu zamanında basketbolla özleştireceğim. Bu değiştirme oyuncu ya da NBA oyuncularının milli takımda oynamaması kuralıyla alakalı Hidayet Ünkoğlu şöyle bir açıklama yapmıştı, mevcut Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı. Milli takımda oynamak istemeyen oyuncuyu ben Süper Lig'imde, kendi ligimde oynatmam demişti. Yani bu şekilde bir irade koyabiliyor Türkiye Futbol Federasyonu ortaya. Ya bu şekilde krizleri çözmeleri lazım bence. Montella tarafı bence Dünya Kupası sonrasında tamamen gönderilmeliydi. Amerika maçı sonrasındaki galibiyeti 1000 galibiyete bedel dediği zaman, işte hepimize Türklük öğretmeye kalktığı zaman Vincenzo Montella. Ya bir de müthiş dengelerle yönetmeye çalışıyor. Yani bir Fenerbahçe'yle aldıysam bir Galatasaray'la alayım, mutlaka bir Beşiktaş'la alayım falan. Yani işte şimdi Mert Günok Fenerbahçe'ye geçti. İlk 11'e kesin bir hani Beşiktaşlı koyayım. Tamam, Fener'den mutlaka koyayım. Ya sağ beki yok takımın. Yedek sağ beki yok. Yani sağ bek oyuncumuz Zeki'de 3'ün standı oynuyor.
0: Burada sadece Montella'ya fatura kesmek gerçekten benim aklımın almadığı bir durum. Yani sağ bek yok diyoruz mesela. Türkiye'de sağ bek kim var? Yani hani Archie Brown'u mu alsın? Milli takımı Montella veya Jakobs'u mu alsın? Yani bek olarak kimi alsın?
1: Arda Okan'ı alabilir abi bence.
0: Arda Okan'ı alabilir de. Arda Okan'ı alabilir ama gidip İtalya Fransa'nın önüne Arda Okan'ı atamaz. Tıpkı Adil Demirbağ atamadığı gibi. Ya bu şekilde olacak bir iş değil. Öncesinde bir Ümit Milli Takım'da da kendini göstermesi gereken bir durum var. Yani İlhan Fakıl özelinde de ya, İlhan'ı alıp Fransa'nın karşısına hadi sahaya atalım. Oyuncuya daha büyük bir kötülük yok. Yapılacak daha büyük bir kötülük yok. Kulüpler yetiştiremiyor. Yabancı kuralı geldiğinde sürekli kulüpler karşı çıkıyor. Ülkeden yerli milli bir oyuncu çıkmıyor. Altyapılar yeterli değil. Bütün bunların suçlusu İtalyan bir teknik adam. Ya bu bana mantıklı gelmiyor çünkü aynı tezi savunanlar şunu da savunuyorlar. Dünya Kupası'na kadar yapılanlar altın jenerasyon. Futbolcuların başarısı, Dünya Kupası'ndan sonraki başarısızlık Montella'nın başarısı. Başarısızdı. Yani bu da bana doğru gelmiyor ve bunun haricinde bir de ya dün sahaya bakıyoruz, gerçekten altın jenerasyon falan değiliz. Bunu görebiliyoruz yani. Bu Montella ile sınırlı bir olay değil.
1: Yok yok, yani dediğim gibi öyle altın jenerasyonluk bir jenerasyonumuz falan diyor. Evet, yetenekli oyuncularımız var. İşte Arda gibi, Kenan gibi, bazı tamam sağda yok dedin. İşte Orkun gibi yetenekli futbolcularımız var. Ama yani işte dün Montella'nın söylediği ya Barış'ı, Kerem'i vesaire çok abartılı yerlerde konumlandırmamak lazım. Özellikle Kerem için söylüyorum. Yani hani birazcık kendi oyuncularımızı da abartıyoruz. Yani şimdi İtalya, Fransa'dan 4-5 tane yesek ilk maçta hani bu kadar olmaz. Ya tamam, dünyanın en iyi hücum takımlarından birine karşı böyle yenildik deriz. Ama hani İtalya karşı, son Dünya Kupası'nda yer almayan bir takıma karşı bu kadar farklı bir yenilgi, bu kadar oyun olarak sahadan silinmek, hiçbir şey üretemiyoruz. Biraz da hani Montella üzerindeki konuşuma döndü. Yani sanki misyonlu vizyonunu tamamlamış gibi artık Montella. Hani Dünya Kupası'na götürdü. Evet, Dünya Kupası'na bir başarı hani elde edemedik. Bundan sonra hani yani şimdi Montella belki şu açıdan bakıyor. Ben bu takımı C liginden aldım, A'ya çıkarttım. B'ye düşsem kimse bana kızmaz diye düşünüyor. Ki bunu da söylüyor zaten ama işte maalesef bizim futbolumuzdaki iklim bu değil. Sağlıklı ya da sağlıksızlığı tartışılır. Ama işte bakıyorsun şampiyon hocalar bir sene sonra Ocak ayını görmeden kovuluyor. Ya da bazen şampiyonluklar yetmiyor. Ersun Yanal'ın gördüğü gibi. Diğer tarafta da milli takım sürecinde tamam fazlasıyla yapılanlar hemen çöpe atılabilir. Ama Montella'da bunun biraz daha dışında bir durum var. Şu an zaten mevcut federasyon da fazlasıyla tepki görüyor. Zaten şu an bu sabah itibariyle bambaşka bir depremin içerisindeler. Ya bir de İbrahim Hacı Osmanoğlu şöyle söylüyor. Hani biz yola Montella ile çıktık diye. Aslında yola Montella ile çıkan İbrahim Hacı Osmanoğlu da değil. Montella'ya getiren Mehmet Büyükekşi yönetimiydi. Hacı Osmanoğlu ile ekibi devam kararı aldı. Hollanda maçından sonra gönderilebilirdi belki Montella. Orada kritik bir devam kararı alındı. Gibi denklemler var ama ya zaten artık bu noktadan sonra İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ne kadar devam edip edemeyeceği şüpheli. Ahmet Çakar az önce tweet atmış. Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu bırakıyor diye. Yani işte Ahmet Hoca'nın haberciliği ve çevresinden aldığı bilgi
0: bu arada,
1: de
0: bu. Bu arada ben dinleyicilerimize cevap da vereyim hemen. Yanlış anlamayın. Yunus zaten bildiği için o konuda söylemedim de. Dünya Kupası'ndan sonra zaten Montella istifa etmeliydi diyorum ben. Ama benim karşı çıktığım nokta önceki başarılarının yok sayılması. Şunu çok görüyorum mesela Yunus. Ne yaptı ya Balkan takımlarını, Hırvatistan'ı falan yendi diye ya. Veya Avrupa Şampiyonası'na katılmak bir başarı değil diye. Evet, başarı bunlar. Çünkü kaçırdığımız Avrupa şampiyonaları var. Yani gidip de her şampiyonaya katılan bir takım olsak, evet, Avrupa şampiyonasına katılamamak bir başarı olur. Düzeltiyorum, Avrupa şampiyonasına katılmak bir başarı olmaz ama biz öyle bir ülke değiliz. Biz neden kendimizi Hırvatistan'ı yenmekte bir şey yok falan şeklinde adlandırıyoruz, onu anlamış değilim. Yani sonuçta elle tutulur bir şey var. Bu adam geldi, takımı C liginden aldı, A ligine çıkarttı. Bu somut bir başarı mı? Evet. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kaldı. Yani Türkiye'nin çeyrek finale kaldığı turnuvalar bir elin parmaklarına geçmez. Bir başarı mıdır? Başarıdır. Yine Dünya Kupası'na 24 yıl sonra bu ülkeyi katmayı başardı. Başarı mıdır? Kesinlikle başarıdır. Fakat sonrasında olanlar... Dünya Kupası'nda olanlar, evet, yani hem açıklamaları hem her şey fiyaskoydu. Artık demek ki bu ilişkinin bitmesi gerekiyor. Ben bunu savunuyorum zaten ama hani şuna karşı çıkıyorum yani. Avrupa Şampiyonası'na katılmak başarı değil. Hırvatistan'ı yenmek başarılı değil. C Ligi'ni zaten hak etmiyorduk. E niye oradaydık o zaman yani? C Ligi'nde ben hatırlıyorum yani berabere kalıyorduk Faroe Adaları'yla falan.
1: Kesinlikle buraya kadar gelinen noktayı da yok saymamak gerekiyor. Ya buna fikrim yani sonuçta... Bu saydıkların hepsi değerli.
0: Mesela,
1: C'den A'ya çıkmak Uluslar Ligi'nde.
0: Yunus dinleyicimiz demiş ki yok senin kardeşim, seni seviyorum ama bırak bu işleri. Dün maç oynanmadan Montella'yı eleştirenlere laf söylüyordun. Şimdi kalkmışsın 4 tane yedik. Ya farklı konuşuyorsun, yapma. Montella şu anda savunan kim varsa Türk düşmanıdır. Bizde dalga geçiyordur. Ya bence siz öylesiniz bu arada. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü yani sizin ülkenizi C Ligi'nden A Ligi'ne çıkartan, işte az önce saydığım başarıları yakalatan bir teknik direktöre saygı duymuyorsanız eğer, sırf yabancı diye bence ırkçılık yapıyorsunuz. Bu bir. İkincisi yani sen de biliyorsun Yunus ve sürekli olarak bu konuda programlar da yapıyoruz. Dünya Kupası'ndan sonra evet bu turnuvadan sonra bırakmalı diye yüzlerce kez söyledik. Ya burada ikiyüzlülük yap.

0: yapmaya gerek yok. Montella başarılıyken eleştirenler "aa ben haklıydım" derse eğer yalancıdır onlar. Çünkü şöyle bir durum var. Başarılıyken bir insan başarısız diye ona iftira atmış olurlar. Asıl başarılıyken başarılı, başarısızken başarısız demek doğru olan değil mi Yunus? Ben mi yanlış biliyorum?
1: Aynen öyle, kesinlikle katılıyorum. Yani Montella ile alakalı, şimdi biz Dünya Kupası'na gidiş sürecimizde Euro 2024'te lütfen yaşananları hatırlayalım.
0: Ya adam Romanya maçını kazanıyor, adam Romanya maçını kazanıyor. Bir farklı yenebildik, istifa etmeyi düşünüyor musunuz diyorlar. Bir sonraki maç Kosova maçı, Kosova maçını kazanırsa Dünya Kupası'na gidiyor takım mesela.
1: Yani aynen öyle. O zaten basın toplantısındaki soru da evet bir fiyaskoydu. Yani Montella ile alakalı şu şekilde, gerçekten Dünya Kupası'na başlayana kadar, hatta Dünya Kupası'ndaki ilk maçın sonrasında bile. Çünkü bizim Dünya Kupası başlangıcımız daha öncesinde de kötü. Hep kupalara zaten kötü başlayan bir toparlama sürecimiz var. Bir iyi başladığımız Costa Rica maçı var sadece Dünya Kupası tarihinde falan. Hani süreçli bir süreç vardı ama daha sonrasında hani senin de Montella konusunda kırılma nokta olan, birçok kişinin kırılma noktası olan, yani Amerika galibiyeti sonrasında 1000 galibiyete bedeldi demesi, işte bize Türklük öğretmeye kalkması vesaire, öğrenmiş yani bu işleri. Başarısızlık sürecini yönetmeyi falan öğrenmiş, öğretmişler Türkiye'de ona bunları. Hani zaten adım adım bu noktaya evrildiğinde zaten Montella'nın yanında olanlar da taraf değiştirmeye başladılar. Montella haksız demeye başladılar. Yani Euro 2024'teki çeyrek finalde Dünya Kupası'na katılmakta çok önemli bir payı vardı. Bu takımın oluşmasında, bu birlik beraberliğin oluşmasında çok büyük bir payı vardı. Artık yönetemediği bir sürece geldi. Zaten artık bitmesi gerektiğini söylüyoruz bu ilişkinin yani.
0: Bir dinleyicimiz demiş ki mesela Montella başarılıydı. Dili geçmiş zaman ona teşekkür edip yeni bir yerli teknik adamla devam edilmeli. Yerli yabancı orası tartışılır ama buraya kadar kısmına katılıyorum işte ben. Bunu demeye çalışıyorum. Ya bu adam başarılıydı. Bitti. Artık teşekkür edip şey yapmak gerekir. Ya kapı dışarı atılacak bir adam da değil Montella. Yapmayın, bu ülkeye çok katkısı oldu ve... Onun haricinde mesela formda olan bir Enes Ünal'ı kadroya almamak nasıl bir mantık? Bu sefer diyoruz ki forvetimiz yok diye. Yok forvetimiz. Niye yalan söylüyoruz kendi kendimize? Yok forvetimiz. Formda olan bir Enes Ünal hiçbir zaman olmadı. Enes Ünal 2-3 gol attığında sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Sonrasında sakatlanıp sezonunu kapatıyor. Yıllardır süre gelen bir durum var. Bir başka dinleyicimiz de demiş ki, hızlı hızlı cevap vermiş olayım Sezgin Bey. Kardeşim diyorsun ki C grubundan A grubuna çıkarttı. Bundan önce böyle bir jenerasyon var mıydı? Bundan önceki jenerasyonlar düşürdü zaten bizi o C grubuna. Yani ben buna inanmıyorum mesela. Altın jenerasyon iddiasına. Çünkü Yunus, yani o jenerasyonlara da altın diyorduk ya. Altın jenerasyonun stoperinde Abdülkerim Merih olmaz mesela.
1: Kesinlikle. Kerem Aktürkoğlu'nun her maç boş kale kaçırdı, altın jenerasyon olmaz abi. Yani hani biz kendimiz çok abartmayı seviyoruz bazı oyuncuları. Yani Barış Alper Yılmaz evet iyi oyuncu ama altın jenerasyon Arda Kenan gibi oyuncuların sayısının artmasıyla oluyor. Yani biz elimizdeki oyuncuları çok abartıyoruz. Yani bugün Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan bir tane teklif yok. Yani Kenan'ı Fenerbahçe aldığına bin pişman olmuş durumda. Yani yok, bunlar doğru isimler değil. Yani ben gerçekçi bakmak gerekirse... Ne Kerem için, ne Barış için. Yani çok, yani uzun konuşuruz ya, Eren Elmalı için mesela. Eren Elmalı 6. jenerasyonun bir ürünü abi. Ya Eren Elmalı 6. jenerasyon bir çocuk bu. Yani bunlar gerçekçi şeyler değil. Yani ben açıkçası hem Eren Elmalı için söylüyorum, hem Kerem için söylüyorum. Yani takım kulüp ayırmaksızın. Barış için söylüyorum, yani Salih için söylüyorum. Bunların hiçbirisi muazzam oyuncular değil. Dün Salih'i gördük. Orkun olmadığı sürece o iyi performansından eser yok. Ve dediğim gibi bu işler bir organizasyon işi. Bizim yetenekli oyuncularımız olsa da işte Arda'sıdır, Kenan'ıdır, Orkun'udur. Bu işler iyi organizasyonla yönetilmezse işte bugün dünyada ülkeler sıralamasında 31. sıraya düştük. İtalya'nın ilgisi sonrasında. Bizim bugün yaşadığımız işte futboldaki kriz ortada. Bu işler bir bütün, yönetilmeli bir bütün. Bir kere bir numaralı sorun. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu'nda milli takımlardan sorumlu yönetici kim abi? Bunu bilen yok. Daha önce Hamit Altıntop'tu mesela, bu yöneticiliği yaptı. Şu an böyle birisi yok. Biz Türkiye Futbol Federasyonu'nda resmi olarak milli takımlardan kim sorumlu bunu bilmiyoruz. Bu çok büyük bir açık. Bugün bakıyoruz işte İbrahim Özbulut'un istifası konuşuluyor, Ferhat Gündoğdu'nun istifası konuşuluyor. Yani ona da değinelim. Hani Ahmet Hoca bazen bu tarz salvolar atıyor ortaya. Hani bu tarz paylaşımlar yapıyor. İşte İbrahim Özbulut'un istifası.

0: sağlayacak, öyle olacak vesaire diye. Hani belki de böyle sonuçlanabilir. Ama şunu söylemek lazım. Bugün İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü hali hazırda Türkiye Futbol Federasyonu Riva'daki tesislerinde ve yayınlardan da sıkça duymaya alışık olduğumuz Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki VAR merkezi ve hakem koridorları dahil bütün kayıtlarını incelemeye aldılar. Yani maç esnasında VAR odasına giren var mı? Hakem koridorlarında neler oluyor? Kulislerde ne konuşuluyor? Hepsi tek tek ortaya çıkacak. Sonuna kadar üzerine gidiliyor. Biz bunu sadece sportif, ya bizim kadromuz iyi, niye başarısız oluyoruz diyerek götürebileceğimiz bir süreç değil. Bu bir organizasyon. Bugün milli takım 2 yenilgi aldı. Daha oynayacağımız maçlar var. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'nda belki de birçok oyuncu şu an muhatap bulamıyordur. Ya da teknik direktör muhatap bulamıyordur. Neden? Mali Şube Federasyonu basmış durumda. Merkez Hakem Kurulu Başkanı gözaltına alındı. Ya bu organizasyon yönetilemiyor. Artık her şey tamamen sıkışmış durumda Türk futbolunda. Ha biz buradan, evet, santraforumuz yok. Yani buradan bir altı jenerasyon çıkarmaya çalışıyoruz. Ya futbolun basit kuralları var. Atanınla tutanın iyi olacak diye. Abi senin atanın yok ya. Sen nasıl altı jenerasyon olabilirsin? Evet, elinde Arda Güler var. Kenan Yıldız var. İşte Ferdi gibi isimler var. Ya Ferdi falan bir süperstar değil. İyi oyuncular, kötü oyuncular demiyorum. Ama bir süperstar vesaire değil. Yani bunlar çok anlaşılabilir şeyler değil. Dün birisi mesela işte milli takımla alakalı şunu söylüyor. Hani çok daha yüksek bir potansiyele çıkabilirmiş, Montella yüzünden çıkamıyormuş. Valla biraz gerçekçi bakalım. Dün İtalya'yı seferek 8-9 tane atabilirdi. Evet, takımın bu noktaya gelmesinin seviyesi, belki bu takımın bu kadar aşağı inmesinin sebebi Vincenzo Montella şu an. Ama yani dün İtalya'dan 8-9 tane yemediysek de Montella'nın altına da atmamış olabilirler. Bunu da göz ardı etmemek lazım.
1: Peki. Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Yunus Aydın bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ya şuna da açıklık getireyim bu arada. Çok fazla öyle mesaj var. Göksene, sen Montella'yı savunuyordun, başarılı buluyordun. Ne oldu işte? Başarılı olduğu zaman başarılı deyip, başarısız olduğu zaman başarısız dememek zaten hata değil mi? Ben Montella'nın müridi değilim ki. Yani hani veya menajeri değilim ki. Zaten ben burada bu koltukta oturuyorsam başarısız olduğu zamanlarda da başarısız demek, başarılı olduğu zamanlarda başarılı demek için hani ya ailemden birini savunmuyorum ben burada yani sonuçta. Zaten bence zarar veren yapı bu. Yani hani başarısızlığında da o ismi savunmak, körü körüne savunmak veya başarılı olduğunda da sırf sevmiyor diye başarısız iftirası atmak bence yanlış olan. Sizlerden gelen mesajlarla programı noktalayalım. Merhaba, kolay gelsin. MHK Başkanı'nın yapmış olduğu atamalar ve usulsüz işlemler bir takımı ya da birkaç takımın almış olduğu skorlar üzerinde etkisi olabilir demiş dinleyicimiz. Montella kovulmamalı ama teşekkür edilip gönderilmeli demiş Musa Bey. Bence de. Hüseyin Mecit bizlerle birlikte. Serdar Bey yazmış. Göksen'in Bey, futbol olarak biz A ligi takımı kalitesinde değiliz. Ben sadece şunu merak ediyorum. Abdülkerim formsuz diye yedek başladığı maçta Ozan Kabak başlıyor. Kötü oynuyor, Abdülkerim oyuna giriyor. Bu kadar güvenmiyorsa Samet Akaydın ne sıfatla milli takım aday kadrosunda yer alıyor? Ya bunu şöyle açıklayabilirim ya. Oraya gitmemesi gerekiyor işin yani zaten. 3 tane stoperinden verim alamayacak bir seviyedeyse 6. jenerasyon. 3 tane stoperinden verim alamayacak seviyedeyse 4. 5. stoperlere gidiyorsa olay zaten bunu düşünmek gerekiyor. Hepsi altın suyuna batırılmış topçular, altın falan değil demiş Onur Veli Bey. Ben dün sahada bir tane milli futbolcu gördüm. O da Arda demiş bir başka dinleyicimiz. Tarihin en karakterli takımı, bu bile geçmişe hakarettir. Ayrıca hangi çağda yaşıyoruz ki koskoca milli takımı böyle bir zeminde top oynatıp da hiç kimse ne istifa ediyor ne açıklama yapıyor dostlar. Benim hiç ümidim yok gelecekten demiş bir dinleyicimiz. Göksen'in Bey selamlar. Bence biraz fazla büyütüyoruz kendimizi. Bu takımdan 6. jenerasyon çıkacak gibi görünmüyor. Birkaç kaliteli isim de geri kalanı kurtarmaya yetmiyor. Oyuncu ithal etmeye devam ettikçe kendi altyapımızın gelişmesi de zor. Bu dengeyi bir türlü kuramıyoruz. O yüzden skorlara çok şaşırmamak, kendimizi de fazla büyütmemek lazım diyor Erenköy'den Batu Bey. Göksen'in kardeşim, bana söyler misin ya, Montella'nın forvet anlayışı nasıl, 3 yıldır forvet yok diyor. Enes için forvet değil diyorsun. İspanya'daki hocalar, ben Enes için forvet değil demiyorum. Bakın yanlış anlıyorsunuz. Enes Ünal Milli takımda forvet olarak denenmedi mi? Denendi. Ama kalıcı bir santrofor olamıyor. Yani hani Enes ne yapsın? Sakatlanıyor yani. Böyle bir derdi var. Hani ne yapsın? O da biliyor. Onun da röportajını izleyin Enes Ünal'ın. Yani o da bundan dert yanıyor. Hani bilmiyor mu diyorsunuz mesela? Bournemouth'ta yıllar geçti ya, bakalım ya. Şöyle bir önümüzde istatistikler var sonuçta. Enes Ünal yazalım. Girelim maçlarına, kaç yılda kaç maç oynamış, bu bize zaten bütün bilgiyi aktaracak. Toplam 350 maç. 29-30 30 yaşında. Hetafe'de, düzeltiyorum, Bournemouth'ta 2024-2026 sezonu arasında 40 maç. Yani 3 sezonu kapsıyor. 3 sezon, 2,5 sezonda 40 maç sadece. 3 gol. Hetafe'de 103 maç 2020-2024 arası. Yani 4 yılda 103 maç. 34 gol. Çok uzun sakatlıklar var burada ve maalesef bu form durumu da etkiliyor. Yoksa Enes Ünal keşke olsa pivot santrafor, benim en sevdiğim şey. Ama yok yani, ülkeden çıkmıyor. Başka da yok. Enes Ünal en iyi diyorsak bir ülkede, bunu düşünmemiz lazım mesela. Selamlar, altın jenerasyon konusunu bilemem ama Villa jenerasyonu olacak olarak anılacakları kesin. Değişmeyen temel iki problem berbat zeminler, altyapılarda torpil diyor Manisa'dan Yenal Bey. Türkiye'deki futbolcuların %70'i ya gerçek futbolu bilmiyor ya da menajer yöneticileriyle falan çalışıyorlar. Bizim futbolcularımız öyle bir anlatıyorlar ki yıllardan beri sanırsınız Fransa. Milli takımıyız, İspanya. Milli takımıyız. Öyle iyi futbolcularımız var. Onlara göre yok o 50-60 eder, yok bu 40-50 eder. Bizim milli takımımızda Arda dışında 50 milyonu görecek hiçbir futbolcu yok. Bir de Kenan Yıldız olursa, bizim öyle süper yıldız başka bir futbolcumuz yok. Biz A ligi takımı değiliz artık. Şu yorumcuların gazına gelmesin. Şu taraftarlar naçizane 10-12 sene futbol oynamış biri olarak söylüyorum. Bunu söyleyince de kötü oluyorsunuz işte. Avusturya'yı yeniyor mesela milli takım. Şey diyorlar ya, bizim klasmanımız değil Avusturya falan diyorlar. Yani Avusturya'yı açın bakın mesela, tüm oyuncuları Bundesliga'da oynuyor. Merhabalar, Türk futbolunun düzelmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na Abdurrahim Albayrak, MHK başına da Fatih Terim gelmeli, ülke çağatlar demiş bir dinleyicimiz. Selamlar, bizim futbolcular kendilerini Messi zannediyor. O yüzden neden biz de bazı ülkeler gibi devşirme yoluna gitmiyoruz? Milli takımlardan sorumlu olan yönetici Ceyhun Kazancı var ama yok demiş bir dinleyicimiz. O devşirme olayı biraz uzun sürüyor diye biliyorum. Basketboldaki kadar çabuk işleyen bir süreç değil diye biliyorum. Merhaba, kolay gelsin, Gökhan ben. Şimdi Belçika maçı var, deplasmanda oynayacağız. Peki ne yapacağız? Biz o maçta Montella'ya nasıl güveneceğiz? Ve Futbol Federasyonu durumu hiç iç açıcı değil. Ya bu süreçten sonra hiçbir şey toparlamaz bu arada. Hem Montella'yla da yollarını ayırması gerek, yöneticilerle de yollarını ayrılması gerek. Yani bu süreçten sonra bir toparlanma beklemek çok polyanlacılık olur. İyi yayınlar, yeni bir hoca gelmeli. Parantez içindeki isimlere geleceğim. Ve bazı oyuncularla vedalaşmalıyız. İlhan Fakılı, Ali Habeşoğlu, Yusuf Akçiçek, İsa Kural gibi oyuncular milli takıma monte edilmeli demiş bir dinleyicimiz. Ama işte parantez içindeki isimler sıkıntılı. Yeni bir hoca gelmeli diyorsunuz. Arda Turan gelmez bu arada. Arda Turan'ın geleceğini düşünmüyorum. Keşke gelse. Fatih Tekke demişsiniz. Benim kafamda kendi fikrimi söylüyorum. Soru işareti yaratır. Çünkü o son gidiş soru işareti, yani gitme türü. Ve olumsuzluk, sürekli olumsuz lanse etme olayı çok soru işareti yarattı herkesin kafasında. Emre Belözoğlu demişsiniz. Mesela Emre Belözoğlu'nu yani şu anda milli takımın başına koysak veya Emre Belözoğlu'yla aynı seviyede teknik direktörlük istatistikleri olan bir ismi milli takımın başına koysak torpil denir. Ama adı Emre Belözoğlu olduğu için mesela şu anda yazıyorsunuz siz. Yani lütfen. Saygısızlık olur bence Emre Belözoğlu'nu getirmek. Yani tabii ki kariyerinde daha uzun yıllar var, daha başarılı yıllar geçirebilir ama şu anki teknik direktörlük konumuyla çok alakasız olur ve benim korktuğum nokta da bu esasında. Yani gelecek adaylar, sizlerden gelen bazı isimleri görünce eyvah eyvah diyorum mesela. Göksel'in Bey, hayırlı yayınlar, ülkemizdeki durum böyle. Türkiye futbol direktörü kebapçı basıyor. Hakemi soyunma odasını kilitleyen başkan, Türkiye Futbol Federasyonu başkanı oluyor. Ülkenin Gerçeği bu. Mümkün değil, düzelmez diyor Mustafa Bey. Selamlar tekrardan. Türk futbolunun gelişebilmesi için yabancı oyuncu kuralının daha acımasız bir şekilde uygulanması gerekiyor. Kulüplere Türk oyuncu yetiştirme ve oynatma zorunluluğu gelmeli. Bence kulüplerin prestiji uğruna

Bunlar biz değerlerimizi yetiştiremiyoruz demiş bir başka dinleyicimiz. Merhaba, iyi yayınlar. Bugün milli takımı yine yerden yere vuruyoruz. Hatırlayın, Dünya Kupası elemelerinde yine yerden yere vurmuştuk. İki maç kazanınca yine göklere çıkarttık. Merak etmeyin, iki maç iyi oynasınlar yine göklere çıkartırız demiş bir başka dinleyicimiz. Ve Şenol Bey de son olarak, zamanında eleştirdiğimiz Fatih Terim'in sistemi, her takım ilk 11'de 3 tane Türk oynatmalı kuralı. Bence gayet mantıklı ve başarılıymış. Bu şekilde her takım 10 tane yabancı oynatıyor. Zaten Montella gayet başarılı. Bence Avrupa Şampiyonası'nı Dünya Kupası'na götürdü bizi. Altın jenerasyon da tamamen palavra. Arda'dan başka altın yok. Bir de Kenan Yıldız demiş bir başka dinleyicimiz. Çağrı Aykut Kocaman demiş bir dinleyicimiz. Katılmıyorum. Yani son takım yönettiğinden bu yana her şey değişti. Futbol değişti. Yani bence kendini bir yerlerde kanıtlamayan bir teknik adam veya son dönemlerinde başarılı olmayan bir teknik adam milli takımın başına geçmemeli. Ya Montella'yı niye getirdiler mesela milli takımın başına? Adana Demirspor'la flash bir sezon yaşamıştı. Ya bu bir ve yakın tarihte yapmıştı. Bu bir referanstır. Böyle bir referansa ihtiyacımız var. Gidip 10 sene önceki referansa bakmamak gerekir. O zamandan bu yana futbol değişti. Santrafor bulunmuyor şu an dünyada mesela. Böyle bir şey var. Ya bir başka dinleyicimiz de demiş mesela, tam bir turnuva teknik direktörü ama neye göre, hangi turnuvaya göre? Mesela Aykut Kocaman'ın olduğu, teknik direktörlük yaptığı senelerde Uluslar Ligi yoktu galiba ya. Yani tam bir turnuva teknik direktörü diyoruz mesela, turnuva yaptı o zaman, o kadar eski yani. Katılmıyorum size demişsiniz, saygı duyuyorum ya, ama ben de katılamıyorum çünkü. Diyorum ya, turnuvadan bile eski zamanda takımı yönetmiş bir teknik adamı milli takımın başına getirmek bence haksızlık olur. Uluslar Ligi finali bitecek, 0 puan çekeceğiz. Geçici olarak da Abdullah Avcı'yı deneyecekler demiş bir başka dinleyicimiz. Ben Didier Deschamps'ı duymuştum bu arada, bir görüşme yaptılar şeklinde, ama sonrasında ne oldu bilmiyorum. Çok eski bir dönem bu arada, Dünya Kupası döneminden bahsediyorum. Peki yavaş yavaş noktalıyoruz. Birazdan Digi Futbol kanalında Aydın Cengöz gündemi değerlendirdi, sizlerle olacak.

0: Radio Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem başlıyor.

Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında yerini alan Radyo Gol'ün en güzel dostlarına yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden merhaba diyor. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Nasılsınız diyeceğim ama inanın onu sormaya bile korkuyorum. Tarih 29 Eylül 2026, günlerden salı, yağmurlu ve kapalı bir günde. Gönül isterdi ki milli marşımızla başlayalım, bir başkadır benim memleketim çalalım, 10. yıl marşı ile açılış yapalım ama milli maç bize maalesef milli felaket oldu. İşin gerçeği, A milli futbol takımı da artık benim için ümit milli takımı olmuştur. Neyse, bunları 2 saat boyunca sizlerle tabii ki konuşacağız. Gündemde en az milli takım kadar bir de Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in talimatıyla hakemlere yönelik mobbing ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi şu anda gözaltında. Tabii ilk olarak neyle başlayacağız? Sizin mesajlarınızla başlayacağız ama onun için 0212-273-10-10'u benim anons etmem gerekiyor. Tekrar ediyorum, 0212-273-10-10'da tüm görüş, düşüncelerinizi, duygularınızı benimle paylaşabilirsiniz. Instagram'da da Çağatay Hoca adresine mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Neler hissediyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Dünkü maçı hep birlikte izledik. Biz sevdamızın peşinden koşmaya devam ediyoruz. Yağmurda, çamurda yüzlerce kilometre yapıyoruz. Hiç deplasman nedir bilmiyoruz ama bunun karşılığı bu mu olmalıydı? Gerçekten çok yazık oldu. Benim de çok moralim bozuk bu arada. Hani öyle bir bozuk ki sizlerden mesaj bile gelmemiş yani. Düşünün, Instagram'da her gün gelen mesajlar demek ki herkesin morali de bozuk. O yüzden herkese de çok iyi anlayabiliyorum. Empati de yapabiliyorum. Sizlerin mesajlarıyla başlayalım. Bugün de 2 saat boyunca tabii ki spor yazarlarımız var, avukat yazarlarımız olacak, bilir kişiler olacak, hepsine özellikle bu soruşturma kapsamıyla alakalı sorularımız olacak. Yani aydınlanacaksınız ama gelelim bir de milli takım gerçeğine. Hiç zaman kaybetmeden sizlerin mesajlarıyla başlayalım. Yunus Bey'e teşekkürler. Evet, diyor ki bence Montella ile futbolcular arasında bağ kopmuş, acilen Arda Turan yerli teknik direktör milli takımımızın başına getirilmesi diye düşünüyorum diyor dinleyicilerimiz. Devam ediyoruz. Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Herkesin morali bozuk. Abi hoş geldin. Ahmet Ertaş ben. Kerem'in topu havaya diktiği pozisyonda Barış teselli etmiş. Üzülme, ben de atamıyorum zaten der gibi, lütfen okur musun dedi. Evet, okuduk. Muammer Bey'e teşekkür ediyoruz. Amerika uyanmış, Radyo Gol'de beni bekliyormuş. Tüm Amerika'ya selamlar olsun. Orhan Bey iyi yayınlar, hoş geldin mesajlarını iletmiş. Yaşar Kut çok teşekkürler. Diyor ki Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması, üstüne Montella'nın milli takımının sahada aldığı 4-1'lik hezimet, ki doğru söylüyor. Artık yeter, kulüp taraftarı da milli takım taraftarı da bu futbol düzeninden bıktı. Bir tarafta bitmeyen hakem ve yönetim skandalları, diğer tarafta ne oynadığı belli olmayan, taraftarı kahreden bir milli takım. Biz bu ülkede futbolu mu destekliyoruz yoksa her hafta yeni bir rezaleti mi izliyoruz? Taraftarın sabrını da futbol sevgisini de tükettiniz, artık isyan ediyoruz demiş Yaşar Bey. Yılmaz Bey, dün söylemiştim yeniliriz diye, çok teşekkür ediyorum hoş geldin mesajları için. Stuttgart'tan selamlar Metin Bey yollamış. Jesus yıllar önce söylemişti, bu ligin sportif gerçekliği yok diye, yıllar sonra adamın haklı olduğunu gördük yorumu yapmış. Çağatay Hocam, Nurullah Salalı, 51 yaşındayım, 40 senedir futbol izliyorum. İzlediğim hiçbir maçta bir takımın korneri kullanıp topun yerden gidip penaltı noktasının oralarda rakibin vurup gol attığını görmedim. Yerden kullanılan bir kornere rakip nasıl vurabiliyor hayret demiş. Vallahi haklı, herkes haklı, ne desek herkes haklı. İsimlerinize yazarsanız çok mutlu olurum. İstanbul'dan Serdar Bey, bizlerde ne futbol heyecanı ne milli heyecan bırakmadılar. Ben ülke olarak vatandaşların sabrı zorlanıyor. Basmayın damarımıza demiş.
Serdal Adalı, Ali Koç zamanında dinlemeyenler bunları, olanları görüyor herkes. Bu iki başkanın hakkını vermeli şimdi, insanlar görüyor ne kadar haklı olduklarını. Cep telefonuna da bu arada mesajlar yağıyor, sizlerden mi geliyor diye bakıyorum da. Ömer Faruk Koca, yurt dışından selamlar demiş. Aleyküm selam. MHK başkanının gözaltına alınması milli hezimeti unutturdu. İnşallah adalet tecelli edecek demiş Ersin Bey. Suçlama doğrulanırsa Mart operasyonlarından beri süre gelen bu hakem mevzusu ve yandaş kadrolaşmanın arkasındaki motivasyon güç nedir? Bunların hepsi ortaya çıkacak diyor Gebze'den Volkan. Sırayla okuyoruz tabii, programa da geçemiyoruz çünkü mesajlarınızı da okumak istiyorum bir yandan. Merhaba, milli takım tam bir yetenek israfı, sıfır gol çalışması, sıfır duran top çalışması, bir türlü futbol karakteri oturtamadık. Haklı dinleyicimiz, çünkü oyun karakteri de koyamadık ortaya. Gazeteci ve yorumculardan daha çok bugün onlara ihtiyaç var, spor hukukçularına, Fikret Kaptan yorumunu yapmış. Instagram'da Çağatay Hoca'ya gelen hepsini okuyacağım, merak etmeyin mesajlarınızı. Çağatay Hocam, Volkan ben İstanbul'dan, ismimi yazmayı unutmuşum, hiç sorun değil, söyledik. Bizim milli takım şişirilmiş kocaman bir balon, Dünya Kupası'nda da gördük, bu takım çöp, bu takım kötü, San Marino seviyesinde, sadece bir tık önde, kimse hayal kurmasın, bizim grupta puan da alamayız demiş Ramazan Bey. Ya aslında şunu mu sormak lazım kendimize, biz acaba A liginde oynayabilecek seviyede miyiz milli takım olarak? Ben birazcık da bunu merak ediyorum. Çünkü dün hani heyecanla gittik, o maçı izledik. Ama şu geldi aklıma. Avrupa'nın 5 tane büyük futbol ülkesi. Kafamda da bazen işte böyle rakamlar aklımda kalabiliyor. Ezbere söyleyebiliyorum. Bunu televizyon yayınlarında da söylüyorum. Şimdi istatistikleri göz önüne aldığımızda, baktığımızda biz İtalya ile şu ana kadar 17 maç oynadık. Bir tane galibiyetimiz yok. İngiltere ile 11 tane maç yaptık. Bir tane galibiyetimiz yok. Almanya ile 13 tane maç yaptık. Sadece bir galibiyetimiz var. İspanya ile 13 maç yaptık. Sadece bir galibiyetimiz var. Fransa ile 9 maç yaptık. Sadece bir galibiyetimiz var. İşte şimdi Avrupa'nın en büyük majör 5 futbol ülkesinde biz galibiyet alamıyorsak, en fazla aldığımız tek bir galibiyetse, biz uluslararası A liginde mi olmalıyız acaba diye de kendimi sormaktan edemedim. Çağatay Hocam, ismim Mümin. Dün akşam 4-1 yenildik ve sonrasında operasyon yapıldı. Herkes milli takımın yenildiğini çabucak unuttu demiş. Eyüp Aldırmaz'a teşekkür ediyorum. Tüm mesajlarınızı okuyorum bu arada. Hepsinin ahı var Çağatay Hocam demiş. Tertemiz gencecik bölgesel hakemlerin hakemliklerini bitirdiler yorumu yapmış. Kartal'dan Volkan Bey, Ferdi'siz, Abdülkerim'siz, İsmail'siz bir milli takımı menajerler mi kuruyor acaba demiş. Çağatay Hocam, bir de bir şey merak ettim. Abdülkerim formsuz yedek kalıyor, yerine Ozan Kabak başlayıp ilerleyen dakikalarda yerine Abdülkerim giriyor. Allah aşkına, Samet Akaydın, torpilli aday kadroya alınıyor, oyuna alınmıyor. Sizce nedir bu? Serdar ben demiş. Serdar Bey, sorunuza ben de soruyla cevap vereyim mi? Bakın, birazcık hani biz ufak tefek, yani çok da futboldan anlayan insanlar değiliz ama futbolun içinde olan insanlarız. Nacizane böyle bize soranlara da sorduklarında yorumlarımızı yapıyoruz. Ama bana sordukları zaman şu yorumu yapıyorum. Merih'le Ozan hiçbir zaman yan yana oynamaz. Çünkü dünkü 11'e bakıyorsunuz. Merih sağ ayaklı, Ozan sağ ayaklı. Yani iki tane sağ stoperle olur mu bu iş? Yani sol stopersiz İtalya'nın karşısına çıkıyoruz. Lütfen bir de bu gözle bakınız. Vallahi yani spor yazarlarına dönemedim. Arkadaşlarım da bekliyorlar şu anda ama gerçekten içimiz çok dolu. Yani ben yaptığım kilometrelerin hesabını yapmıyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ben kırmızı beyaz renkler için değil Bursa'ya, değil Kocaeli'ye, Fizan'a da giderim.
ama bunun sadece karşılığını görmek istiyorum. Ama milli takım sürekli geriye gidiyor. Bakın metrobüse bindiğiniz zaman, ki her gün benim gibi seyahat edenler varsa, metrobüsün şoförü bile şunu söyler: geriye doğru ilerleyelim lütfen der. Bakın biz milli takım olarak geriye doğru ilerliyoruz. Perşembe sabahı saat 9:20 geçe Habertürk ekranlarında, HT Spor ekranlarında canlı yayın konuğuyum. Bu konuda tüm ne kadar hani düşüncem varsa hepsini de paylaşacağım. Yılmaz Bey diyor ki Montella %60 suçluysa geri kalanın %40 futbolcular suçludur. Biraz gurur varsa, haysiyet varsa teknik direktöre gerek yok, çıkıp ülkesi için oynar. Derseniz milli miyiz yoksa başka oyuncular mı, Türkiye'de yetişmeli oyuncu dışarıda değil yorumu yapmış. Valla çok doluyum ben. Böyle gaza getirici de cümleler yazmayın, ciddi söylüyorum. Yani ağzından çıkacak kelimelere ve cümlelere de çok dikkat ediyorum ama gerçekten çok üzgünüm. Yine yorum istiyorsunuz ama Dünya Kupası'ndan sonra kendisini başarısız gören 20 tane ülke, 20 tane federasyon teknik direktörünü değiştirdi. Bir de o gözle bakalım. Eyüp Keskin, TFF dünkü mağlubiyet ve bu sabahki haberler doğrultusunda istifa etmez, Türk futbolunu mahvettiler demiş Eyüp Keskin. Abi biraz utanma duygusu olsa şimdiye kadar 2-3 istifa duyardık demiş Muhammed Kartal. Muhammed Bey, duymayacaksınız çünkü istifa olmayacak, bunları hep söyledik. Çağatay Hocam iyi yayınlar. Beylikdüzü'nden Deniz İlker, ben artık ülke olarak kendimizi dev aynasında görmekten vazgeçmeliyiz. Yere göğe sığdıramadığımız tarihin en iyi jenerasyonu denilen takımda Arda Güler ve Kenan Yıldız hariç üst seviye futbolcu yok. Artık bu gerçeği kabul etmeliyiz. Hocam harika yorumlar. Ne olur biraz daha devam et diyor. Ya etmek istiyorum ama koskoca Türkiye milli futbol takımı sadece bir kişinin ayağına bakıyor. O da Türkiye'nin şu anda yurt dışındaki en büyük temsilcisi Real Madrid'in vazgeçilmesi ve dün akşam da onu alnından öpüyorum ya. Arda Güler, helal olsun be sana. Gerçekten bir lider, bakın bu yaşta böyle lider kimse olamaz. Çok nadirdir. Milyonda birdir yani. İyi yayınlar, nasılsınız? Dün gördük ki tüm medyanın kötü top oynadığını söylediği İtalya 20 dakikada bitirdi maçı. Bizim yerimiz B ligi gibi demiş Mustafa Bey. A liginde oynuyorsak, yine yorum yapmak zorunda kalıyorum. Eğer biz A liginde oynuyorsak, rakibimiz İtalya'ysa, Fransa'ysa, Belçika'ysa, 45 bin kişiyi arkana aldıysan 25 dakikada 3-0'lık üçlük olmayacaksın, olmamalısın. Sayın Çıtlak, ben Bafralı Oktay. Şımarttık bizim çocukları bence. Bizim futbolcular demek lazım. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben yapılan hataların, planlamaların, kadrosuzluğun hep bu sonuçları doğurduğunu düşünüyorum. Çünkü bu prim meselesi, villa meselesi, Dünya Kupası'nda kampın yanlış seçilmesi, yapılan açıklamalar, iletişim stratejilerinin hepsinin yanlış yapılması bu sonuçları getirdi. Bakın, dünyanın hiçbir yerinde santraforsuz bir milli takım olmaz. Santraforsuz milli takımımız yok. Yani dünyanın neresinde görülmüş? Çağatay Hoca Instagram adresim, bir yandan da yazabilirsiniz. Koca bir ülke bütün kurumları yöneticiler tarafından liyakatsız yönetilirse bu hale gelir diyor. Nasıl ki Azerbaycan Cüneyt Çakır'ı getirdi hakemliğin başına, biz de 2-3 sene yabancı bir hakeme ne yapalım? O arada hakemlik kurumuna yetimiyle, liyakatiyle düzeltelim hemen. Almanya'dan mı, Hollanda'dan mı, Belçika'dan mı? Altyapı ve futbol geliştirme, kimse dünyada bunu en iyi yapan kişi ve veyahut kişiler, onlara verelim bu paraları demişler. Yani devamlı benden yorum soruyorsunuz ama sizler yazın lütfen. Ben çünkü gerçekten morali bozuk geldim. Dün akşamdan beri de çok da üzüldüm işin açıkçası. Bu kadar skandala rağmen neden Futbol Federasyonu başka hala görevde kalıyor? Sessizce bekliyor. Evet, Montella'nın açıklamaları vardı. Dün çok rahat bir şekilde istifa etmeyeceğini de beyan etti.
sizin de söylediğiniz gibi isminizi de yazarsanız lacivert takım elbiseli güneş gözlüklü değerli dinleyicimiz. Koskoca milli takım İtalyan hoca ile olmaz dedik. Hele ki bu ego ile hiç olmaz dedik demiş Bayram Anbar. Teşekkür ediyorum. Instagram adresimi sormuşsunuz. Çağatay Hoca Instagram adresi. Eklerseniz sevinirim ben de. Ben Ferit, bir Galatasaray taraftarı olarak son yaşanan olaylarla birlikte hakemlikteki temizliğin yeterli olmadığını, köklü bir değişim için Futbol Federasyonu yönetiminin de tamamen gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık Türk futbolunun hak ettiği doğru ve dürüst yönetime kavuşması için hepsinin temizlenmesini talep ediyorum demiş Ferit Bey. Enis Ünal oynamaz mıydı hocam? Oynardı, tabii ki oynardı. Hep söyledik ama Enis Ünal'ın bir takım parametrelerden dolayı bu takımda oynayamayacağını iletti Sayın Montella. Ama bu çocuk şu anda yurt dışında 11 maçta oynadı. Hala oynuyor. 9 tane de gol attı. Gene biliyorsunuz nerelerden benim sinirleneceğim oralardan mı soruyorsunuz bilmiyorum ama. İsviçre'den Eşref Bey, İlhan Fakılı Fransa 2. liginden 6 ay içinde Türkiye milli takımına kadar yükselebiliyor. Evet, çok uzun bir mesaj yazmış ama tek bir mağlubiyeti abartmaya gerek yok. Bugünkü seviyemiz biraz da altyapı sistemimizin göstergesi demiş. Burada size katılmıyorum Eşref Bey, çünkü tek bir mağlubiyet değil. Bakın, milli takımımızın son 5 maçına bakın, 4 mağlubiyet 1 galibiyet var. Çağatay Bey, hayırlı yayınlar. Ben Adalet Bakanımızı kutluyorum. Ülkemizde nerede adaletsizlik var, muhakkak temizliyor. İnşallah temiz futbolu ile yaşar. Milli takıma gelince istikrar, devamlı teknik direktör harcayarak bir yere ulaşmak mümkün değil demiş Mustafa Bey. İltu Bey, neredesiniz ya? İzmir, ses gelmiyordu İzmir'den, iyi oldu. Dün akşam çok üzüldük. İnşallah önümüzdeki maçlarda 3'er puan alır. İltu Bey, lütfen gerçekleri birazcık görelim.

bakalım. Yeni TFF yönetimi diyor bazı arkadaşlar. İnanın bu da çözüm değil. Çünkü gelenler de liyakatsız olacak. Problem büyük. Temelde yatıyor yorumu yapmış. Hocam ağzına sağlık. Duygularımıza tercüman oldun. Bu kadar mı güzel özetlenir demiş. Sinan Bey çok teşekkürler. Herkesin şikayet ettiği lakin kimsenin konuşmadığı kulüpçülükler var. Bu çok belli olmaya başladı bence demiş. Bayram Bey'e de teşekkür ediyoruz. Yine bakalım. Milli takımın çökmesi borsaya da sirayet etti demiş. Ataşehir'den Fatih, oynamayan Altay, oynamayan Eren oynarsa İngiltere her maçta 11 oynayan yedek Fransa, sürekli ayın kaleci seçilen Berke, ego uğruna almazsan, kısaca adalet olmazsa sonuç bundan başka ne olabilir? Fatih Bey de doğru söylemiş. Çünkü ben Altay Bayındır'ın istatistikleri kafamda. En son forma giydiği geçen sene Eylül ayıydı. Yani bir senedir Altay Bayındır hiçbir maçta oynamadı. Ve bakın, suç burada aslında Altay'da da değil. Altay'ı aslında o sahaya çıkarıyorsan, onu da herkesin önüne atıyorsan ve formsuzsa, bir kere kalecinin özgüveninin olması lazım. Hep yorum soruyorsunuz. Bir takım kazanmak için ne yapmalı? Atanı da tutanı da iyi olmak zorunda, değil mi? Bizim atanımız var mı? Atanımız atamıyor, tutanımız tutamıyor. Yani ilk kez bu kadar, hakikaten kendime de şaşırıyorum. Tepki vermeye başladım ama sizlerin mesajlarıyla devam edeyim. En sağlıklısı bu olacak. Muhammed Bey, futboldan soğudum ama seni çok sevdiğim için dinliyorum abi demiş. Allah razı olsun sizden. İyi ki varsınız. Asıl mesaj buydu demiş. Evet, çok uzun olduğu için Mustafa Bey, Hollanda'ya da selamlar olsun. O yüzden okuyamadım. Çünkü şu anda önümde, bakın abartmadan söylüyorum, 100'e yakın mesaj var. Ve ben hepinizin mesajını okumaya çalışıyorum. Spor yazarlarını da öteledim aslında saatlerini, ki yarım saattir sadece sizlerin mesajlarını okumak için burada mücadele veriyorum. Evet. İsim yine bakıyoruz. Mehmet Kandemir. Doğru söylüyorsunuz. Ben de bazı kurumlara güvenmiyorum. Ben bir Türk olarak utanıyorum ama benden sonra senin yayına bağlanıp Montella'yı öne çıkaranlar acaba gerçekten utanmıyor mu demişler. Tazminatın ne kadar olduğunu biliyor musun demiş Çağatay Hocam. Maaşı sormuş. 2028 yılının sonuna kadardı. Lütfen sizler de bir bakarsanız, mesaj okuduğum için şu an giremiyorum internete. Ama Montella'nın yıllık 2.2 milyon euro aldığını biliyorum. 2028 sonuna kadar da sözleşmesi var. Lütfen bir bakıp bana dönerseniz, buradan doğru bilgiyi de vermiş olalım. Çünkü bizler de yanılıyor olabiliriz. İsveç'ten Latif Bey, Latif Soytürk. Bu futboldan puan alamaz ama futbol oynadığı zamanlarda oluyor. O zaman futboldan puan alırız demiş. Hocam hakikaten sen de haklı olarak bayağı üzülmüşsün diyor Yunus Bey. Vallahi üzüldük tabii yani. Dün Altay Bayındır topu eline aldığında maçın 42. dakikasıydı. Sonuç 3-0'dı. Evet, 27 dakikada 3-0 oldu. Ben özellikle baktım. Statta da gördüm zaten. Haklısınız. Çok haklısınız Murat Bey. Çağatay Hocam merhaba. Merkez Hakem Kurulu olayı detaylı ve temelli inecek şekilde devam ederse ligimiz alt ligler, alt lig şampiyonları gibi durumlara tesir edebilir mi diyor dinleyicimiz Yiğit Gözüm. Yiğit Bey, bununla ilgili kas avukatı arkadaşlarım var. Onlara bağlanacağım. Ama tabii doğal olarak şöyle de bir bakıyorum Instagram'dan, Çağatay Hoca adresinde şu anda full mesajlarınız var. Daha 273 10'a gelen mesajları okudum. Şimdi onlara geçeceğim. İsimlerinizi yazar mısınız? Lütfen, çok sevinirim. Ben de zorlanmam. İstanbul'dan Şener Akgün. Türk futbolunda sorun temelden çözmedikçe milli takımda da başarı beklemek hayal olur. Daha yıllarca bir forvet çıkaramadık diyor. Montella da öyle diyor. Evet, 2019'dan beri diyor forvet yok diyor. Acaba 2023'ten bir hoca var mı? Varsa 25'e kadar mı var? Oğuzhan Bey diyor ki, formda olan oyuncuları oynatırsan öyle değil mi? Bu da böyledir. Diğerleri de ilk 11'e girmek için savaşırlar. Yani Beşiktaşlıyım diye demiyorum.

İlhan ve Emirhan bu kadar formdayken kadroya niye alınmıyor demiş. O da düşüncelerini paylaşmış. Bakın, mücadele varsa, eğer mücadele edilecek bir takıma karşı oynuyorsanız, İsmail Yüksek'in muhakkak bu takımın 11'ine yazılması gereken oyunculardan bir tanesi olması gerekiyor. Geçen maç Fransa maçında ben de stat'taydım. Ben de canlı izledim. Ferdi sahanın en iyilerinden biri değil miydi? Kolay gelsin yayınlar. Metin Bey, Çağatay abi, saygılar, saygılar bizden. Milli takımda Ahbap Çavuş ilişkisi oldukça başarı beklemek hayal olur demiş. Bizler maç oynanmadan atıp tutuyoruz yorumu yapmış. Artı 45'te başlayan herhalde Ramazan Bey olabilir. Resimden tanıdım. İsimlerinizi de lütfen yazın. Bahçelievlilerden Tuncay, biz neden yabancı meraklısıyız? Galatasaray taraftarı olarak söylüyorum. Aykut Kocaman Montella'yı cebinden çıkarır. Neden Türk milli takımı yabancı teknik direktör çalışıyor? Hayırlı yayınlar yorumu yapmış Tuncay Taşkın. Yani gene soruyorsunuz bana. Vallahi o kadar çok cevap vermek istiyorum ki inanın. Sizlerin de vaktini almak istemiyorum ama şimdi örneklerden gidelim. Haklı dinleyicimiz, çok haklı. İspanya örneğine gidelim, Fransa örneğine gidelim, İtalya örneğine gidelim. İspanya'nın başında kim var? İspanyol var, La Fuente var. Almanya'da Klopp var, Fransa'da Zidane var, İtalya'da Mancini var. Niye bir Türk teknik direktörümüz yok Türk milli takımının başında? Çalıştırabilecek, kanı kırmızı beyaz akacak milli takım teknik direktörleri var şu anda. Ben inanıyorum ki para da almayacak Türk milli takım teknik direktörü var. Her şey para değildir, her şey prim değildir, her şey villa değildir. Bence milli takımdaki milli takımda primin de olması gerektiğini düşünmüyorum ben. Primin de olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok açık, net konuşayım valla. Çünkü konu bayağı bir gidiyor. Bayram Bayık, 5 yıl önce alt liglerden 15 yaşında 3 santrafor adayı yetiştirmeye koysak şu an 20 yaşında golcümüz olurdu Manisa'dan. Çok haklı. Tabii ki olurdu. Hocam ne güzel söyledin. Merih Ozan yan yana oynamaz. Oynamaz. İkisi de sağ stoper. Sol ayaklı yok. Kulüpçülük üzerinden bakmayalım. Zafer Bey lütfen, sizden ricam. Milli takımımız üzerinden bakalım. Volkan Bey diyor ki her şeyden yetkili olup hiçbir şeyden sorumluluk hissetmemek, her yerde olduğu gibi milli takımda tüm sorunu istifa etmek veya daha iyi hedeflemek yerine resmen B ve C grubunda oynarız daha öncekiler gibi dedi. Skandal, vizyonsuzluk, seviliyorsun demiş Çağatay Hocam. Volkan Bey siz de çok seviliyorsunuz, emin olun. Ağzına sağlık mesajı var Bayram Bey'den. Öyle öyle işte. Bakıyorum okumadım. İnanmak istiyoruz Çağatay Bey. Umut her zaman vardır. Umut için de bir şeyler gerekiyor değil mi Hiltu Bey? Montella'nın açıklamaları inanılmaz hocam. Kerem'in pozisyonu bir forvete gelseydi Deniz Gül bence atardı diye düşünüyorum. Ama Kerem forvet değil ki. Bazen böyle futbolcuları gerçek yerlerinde, orijin yerlerinde oynatmadığınızda gerçekten futbolcu da afallayabiliyor. Kendi özelliklerini de kaybedebiliyor. Bakın bu da çok önemli. Abi merhaba Onur. İstanbul'dan artık futbolu futboldan gelen insanların yönetme zamanı demiş. Haklı, çok haklı. Milyon euro kazanan insanlar 3 kuruş prime muhtaçmış gibi davranıyorlar ya abi, deliriyorum. Asgari ücret kazanan insanlar ne yapsın? Çağatay Hocam ağzına sağlık. Vallahi şu yarım saat her şeye yetti demiş. Muhammed Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bence ne kulüpçülük, iyi futbolcu seçimi bence menajerlerin isteğiyle bu takıma seçimler yapılıyor demiş. İsminizi de lütfen yazınız. WhatsApp'a bakıyorum. Bülent Bey. Harun Bey demiş ki Çağatay Hocam söylediklerim birebir çıktı, altına imzamı atarım. Ben de menajerlerin tarafında çok para kazandıklarını düşünüyorum demiş. Evet Harun Bey. Bundan iki gün önce Sayın Aziz Yıldırım'ın divanda yaptığı açıklamaları hatırladınız mı? Oradan bir size örnek vereyim. Ne dedi Sayın Aziz Yıldırım? 35 milyon euro sadece menajerlere borç var dedi. Sadece 35 milyon euro benden önceki

dönemde. Burada da herhalde sorunuzun cevabı çıkmış oluyor. Mustafa Kemal Aydın, o pozisyonu atmak için forvet olmana gerek var mı hocam demiş. Vallahi ben atardım, bana sormuşsunuz. Çok fres yapıyorlar yorumu yapmış. Abi filenin sultanları neler yapıyor? Onlar standart uçakta gidiyorlar. Bizim milli takıma sıfır çekip villa alıyorlar diyeceklerim. Bu kadar maalesef demiş. Oğuzhan Bey de görüşlerini paylaşmış. Birazcık ara verelim mi? Çünkü hani spor yazarı dostlarımızdan da fikir alalım. Bir yandan da sizlerin mesajlara bakıyorum. Evet, haklısınız, haklısınız, haklısınız. Instagram Çağatay Hoca'ya açıyorum. Şimdi fırsat oldu, o kadar çok var ki mesaj. Hemen bunları da devam edelim ama önce Çağatay Hoca Instagram adresine takip alanlara teşekkürlerimi sunayım. Sayın Latif Büyüktopçu, Tolgahan Yiğit, sıradan gidiyorum, Osman Çakır, Eyüp Keskin, Ayhan Çelik, Farklı Ayhan Bey 8468, Mustafa Belge, Veysel Deri'ye dün teşekkür etmiştik, şimdi hatırladım. Gelelim sizlerden gelen mesajlara. Cem Özdemir, İspanya ve Barça milli duygulara ihtiyaç duyuyor mu? Bizim takım bir sistem kuramıyor, hoca sistem kuramıyor demiş. Hüseyin Mecit, dün ilk 11 çıktığında Çağatay Hocam dedim ki Melih, Ozan, Kabak yan yana oynamaz diyor. O da haklı. Hocam nasılsın? Dünkü maçın özeti benim oğlum Ekber yaptı hocam. Bizim büyük takımların şampiyonluk için her yol mubahtır diyorsa, futbolcular sürekli yerde yatarsa sonuç bu olur baba demiş İdris Kılınç Aslan. Oğlunuzla lütfen o güzel yanaklarından öpün benim için. Feyzullah Kaya, Çağatay Hocam ben Feyzullah İstanbul'dan, milli maçlar milli duygularla oynanır, Montella ile olmaz bu iş, 12 saat çalışıyor, 7 ton sırtımdan mal geçiyor, bu maç için uykusuz kaldım, yağmur yağmasaydı biz bu maçı alırdık demiş. Keşke dediğiniz gibi olsa. Hocam Fatih, ben şimdi sormak istiyorum size, bu takımın başına Türk hoca gelemez mi? Fatih Terim, Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, birçok değerli önemli teknik adamlarımız var ve gururla yapacaklarına inanıyorum. Ayrıca kaleci konusuna girince, dün akşam da konuştuk sizinle ya, bizde Fenerbahçe'de Tarık var, neden forma verilmiyor bu çocuğa, ben anlamadım yorumu yapmış. Bu arada dün milli maçta sizlerden o kadar çok mesaj geldi ki Instagram'da, hepsini de cevapladım gerçi ama üzgündük. Kusura bakmayın, moralimiz de bozulduğu için çok da cevap belki beklediğiniz cevapları da verememişimdir. Yine buradan devam ediyoruz. Kenan'a da dün akşam Montella'nın çıkardığı kadronun anlamı, tazminatımı verin, beni gönderin anlamını çıkar. Kırklar elinden selamlar yorum yapmış. Ebu Bekir Toruk, abi bir de milyonda bir olsa 80 tane olurdu, 100 milyon diyelim. Ebu Bekir Bey, ben bu yorumu da yapmıştım. Hakikaten milyonda bir olsa bizim 85 tane forvetimiz olurdu değil mi? Ya milyonda bir ya. Nerede yapmıştım bu yorumu? HT Spor'da mı yaptım? NTV'de mi yaptım? Bir yerde yapmıştım. Hocam biz halı sahada top oynarken böyle goller yemiyoruz. Haklı. Kim? Dinçer Can Arslan. Bir de bu yağmurda çamurda oraya gelip destek olan taraftarın ne yapması gerektiğini söylüyorlar insana. Kafayı yedirir bunlar diyor. Çok haklısınız. Erdal Saraç, Çağatay Bey yazık bu Türk futboluna, gerçekten de çok üzülüyoruz artık demişler. Tüm dinleyicilerimiz üzgün. Bayram Olcay, hocam iyi yayınlar diliyorum. Ne konuşalım bilmiyorum. Niye hala santraforsuz oynuyoruz? O zaman niye Deniz Gül'ü alıyorsun? Bir de 4-1 olmuş 10 dakika kala alıyorsun. Bizim aklımıza dalga geçiyor yorum yapmış. Hakan Ogündür, hocam Tahir Kum'u bağlar mısın? Tahir Kum var, merak etmeyin, saat 15.30'da. Şarjı bitiyordu, İstanbul yolundaydı. Ona da bağlanacağım eğer şarjı yeterse. Zaten düşündük, teşekkürler. Çok mesaj var. Aydın Şahin Ankara'dan selamlar olsun. Dün akşamki kötü futbol MHK skandalında bir kez daha öğrenmiş bulunduk ki Türk futbolu dört tarafı mayınlarla çevrili yeşil alan haline gelmiştir. Bu mayınları temizlemeye çalışan Sayın Adalet Bakanımız ve yol arkadaşlarının emeğine, yüreğine sağlık diliyorum demiş Aydın Şahin. Bakalım sizlerden gelen çok mesaj var.
Çağatay Hocam, öncelikle hayırlı yayınlar. Osman Çakır ben. Bu milli takıma harcanan paralar başka spor dallarına harcansın. Milli futbol takımı

0: Edilsin. Biz yabancı hayranıyız hocam. Osman ben demiş. Tolgahan Yiğit. Dünkü maçta yaşananları Bursa Spor taraftarına yıkmaya çalışıyorlar. 40 bin kişilik stada, 40 bin değil o, 44.500. 2 bin bilet satışa çıktı. 38 bin kişi sponsor biletler diyor. Bursa Spor camiasına da mal edilemez. Çünkü Bursa taraftarı çok ateşli, çok çılgın. Milli maçlarda o takımın taraftarları giremiyor ki stada demiş. Bursa'dan Tolga. Bursa'ya da selamlarımızı iletelim. Yeşil Bursa. Bakalım bakalım bakalım, çok var ama artık bir yere kadar. Artık diyorum ki spor yazarı, spor yorumcusu arkadaşlarımıza bağlanalım ve şu maçı bir bize yorumlasınlar. Çok da güzel yazılar var. Evet Yavuz. Hocam Yunus Akgün neden oynamadı biliyor musunuz? Can Uzun Fransa maçında hiçbir şey oynamadı ama İtalya maçında yine 11'deydi demiş. Allah Can Uzun'a kadar sevgili Yavuz Şimen. Kimler kimler vardı? İşte. Yine devam ediyoruz. Bülent Uslu mesaj atmış da. Evet.
1: Saatte bellidir, her an arayabilirler ya. Bugün TGRT Haber bastırıyor.
0: Evet, TGRT Haber'de Bülent Uslu yayına giriyormuş. Şu an bana sesli mesaj attı. Bülent'i de bağlayacaktım çünkü. Devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlarla da yine Instagram Çağatay Hoca adresinde. Bahri Bey'e çok teşekkürler. Instagram adresime takip almış. Mehmet Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Sıradan isimlerden devam. Cihan Aruk, Yakup Keskin, Osman Korkmaz, Bülent Bey'e, Latif Büyüktopçu'ya, Tolgahan Yiğit'e çok teşekkür ediyorum Instagram'da beni takip aldıkları için. Nevzat Çetinkaya, selamünaleyküm hocam. Milli takıma forvet lazım. Ben de forvet oynadım. Villa da istemiyorum. Bir aylık kiramı versinler oynarım demiş. Haklı. Çok haklı yani. Ne diyeceksiniz? Ya milli takım bu ya. Para konuşulur mu burada? Çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Spor yazarı dostlarımızdan bakalım. İsimlerde aracınız yazmışız. Evet. Sevgili Emre Tilev, radyodan beni eğer duyuyorsan lütfen seni bekliyoruz. Sıradan devam edeceğiz. Mesajlarınızla da devam edelim. Çok uzun mesajlarınızı okuyamıyorum maalesef Hüseyin Bey. Birazcık kısaltırsanız benim de yayında okuma imkanım olur. Zafer Bey, dinleyicilerimizin bazen istekleri olduğu için bu spor yazarlarımızı bağlıyoruz. Maç sonrası röportajda 4-1 yenilmişken pişkin pişkin gülerek bu kadar rahattı. Teknik direktör olsaydı Türk bu kadar rahat olabilir miydi? Milli duygumuzu bitirdi demiş Ziya Bey. Evet ben de gördüm. Çok da hoşnut kalmadım bu durumdan. Hocam iyi yayınlar. Sesli mesajla yazıyorum. Belki yanlış kelime çıkabilir. Montella'nın bir başarısını söyler misiniz demiş. Montella'nın bir başarısı yok. Ama galiba 2016 mıydı? Onu da bana yazarsanız sevinirim. Milan'da bir süper kupa olayı vardı. Tek kupası Montella'nın diyebiliyorum. Evet. Emre arıyor. Sevgili Emre'yi ben kendi cebimden arayayım. Ve öyle bağlanalım. Biliyorsunuz sabahları sizlerle birlikte oluyor sevgili Emre Tilev. Emre'cim ben seni aramıştım ama şimdi sen beni bir daha aradın. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk Çağatay'cığım, merhabalar.
0: Merhaba. Tabii moraller biliyorsun ki yerlerde bu kadar emek harcanıyor. Bu kadar belki tırnak içinde paralar veriliyor, primler veriliyor. Ama biz Uluslar Ligi'nde maalesef galibiyet bile alamıyoruz. Hakikaten neler söyleyeceğini de bilemiyor insan. Dedim ki Emre'yi arayayım da birazcık dertleşelim.
2: Valla sadece öyle mi dertleşsek? Yoksa gidip de birbirimizi adeta böyle ele alırken, konuşurken, değerlendirirken ya da yorumlarken kendi sorunlarımızın çok daha ötesinde büyük bir soruna sahip olduğumuzu mu değerlendirsek, anlatsak, yorumlasak bilemedim. Yani şimdi İtalya'ya yenildik, farklı yenildik, 4 gol yedik. Evet, bunun üzüntüsünü yaşarken sabahleyin saat 8'de yayındaydım KRT'de. Sen de Habertürk'te o saatlerde yayında oluyorsun zaman zaman diyebiliyorum. Ve bir anda önüme bir tane yazı düştü böyle son dakika. Ferhat Gündoğdu tutuklandı diye. Bir anda biz İtalya'yı konuşurken Türk futbolundaki kaotik ortamı konuşmaya başladık. Yani şunu söyleyebilirim. Gündem
0: değişti mi diyorsun yani?
2: Bence değişti. Yani bence hani biz İtalya'yı 3-0 yenseydik ya da İtalya bizi 6-0 yenseydi ne olacaktı? Hani burada çok daha büyük bir şey yok mu? Hani Türk futbolunun yapı taşları yerinden oynuyor. Türk futbolunda MHK başkanının bir hadisenin içerisine karıştığı iddia ediliyor. Hadise de öyle böyle bir hadise değil. Yani karıştığı hadise sınav sorularının çalınması, başkalarına verilmesi, bir spor adamının bir şekilde özellikle daha doğrusu birkaç hatta belki daha fazla spor adamlarının, hakemlerin bir şekilde bir noktadan alınıp başka bir noktaya taşınılması ya da düşürülmesi. Hı-hı. Yani iddialar öyle büyük ki ve sen bu iddialar karşısında İtalya ile Türk milli takımı arasında oynanan mücadelede biz savunmada ne hatalar yaptık, neden işte aynı beşliyi oynadık, altılıyı oynadık, santrfor vardı, kanat bindirmeli, yani bunların hepsi palavra oldu. Bak sana çok radikal bir şey söyleyeyim mi baba, bizim dükkan kapatmamız lazım. Yani Türk futbolu bugün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu çıkmalı, demeli ki kardeşim biz bütün kurullarımızla istifa ettik. An itibariyle Türk futbolunu istifa ederken 15 gün askıya alıyoruz. 15 gün ya da bir ay içerisinde yapılacak seçimlere kadar futbolu hiçbir şekilde hayata geçirmeyeceğiz. Burada noktayı koyuyoruz, futbolu temizleyip radikal önlemleri alıp spor bakanının çıkıp bunu söylemesi lazım. Ya da spor bakanının çıkıp kardeşim evet, Türkiye'de futbol özerktir, Türkiye futbolunun özerk yapısına karışmıyoruz ama bu yaşanan hadiselerden dolayı, daha temiz bir operasyondan dolayı, daha temiz bir hadiseden dolayı farklı bir anlayış ve felsefeyi benimsiyoruz demesi lazım. Yani Akın Gürlek Sayın Adalet Bakanı taşın altına elini koydu mu? Hayır, bence vücudunu koydu. İstanbul Cumhuriyet Savcıları taşın altına elini koydu mu? Daha ötesini yaptı. Bak bu Calciopoli'den, bak İtalya'daki Calciopoli'den daha büyük bir operasyon. Calciopoli'de kulüpler vardı, başkanlar vardı, birkaç tane takım vardı, küme düşürülme vardı. Burada sen şimdi şunu diyebilir misin? Son 10 yıl içerisinde bütün şampiyonluklar çok keyifliydi, mükemmeldi diyebilirsin. Çok çabaladı takımlar diyebilirsin. Ama aynı zamanda şunu da diyebilirsin. Son 10 yılda şampiyonlukların üstüne gölge düşmüştür diyebilir misin? Evet, ben derim şu yaşanan hadiseden dolayı. Çünkü Yunus Yıldırım Eskişehir bölgesinde bir yardımcı hakemi arıyor ve diyor ki kardeşim bana, sen diyor emniyet mensubusun, bana görüntüler lazım diyor, bilmem kimin işi, bende isim var da sağlık olsun söylemeyelim, şunun görüntülerini ver diyor, bununla ilgili gelişmeler var, o olacak bu olacak diyor, anlatıyor. Hı hı. Çocuk da diyor ki kardeşim ben böyle bir şeyi nasıl yapayım diyor, bu hukuka aykırı diyor, emniyet mensubuyum ama yani emniyet mensupluğumu da hukuka aykırı kullanamam diyor. Çok dirayetli, ahlaklı ve kişilikli bir yapı gösteriyor. Vay sen misin böyle yapan diyor, çocuğu klasman düşürüyorlar. Sonra çocuk bir sınava giriyor, bu sınavı çocuk gayet başarılı geride bırakıyor tekrar klasman yükseltmek için. Bir bakıyor çocuk sınıfta kalmış. Çocuk diyor ki ben kağıdımı göreyim diyor. Al diyorlar, gör bak. Çocuk kağıdı bir alıyor, kendi el yazısı silinmiş, yalan yanlış başkası oralara bir şeyler yazmış. Hı hı. Hocam bu görüntüleri biz nerede gördük? Ya da daha çarpıcı bir soru sorayım. Sen Türkiye Futbol Federasyonu'nda klasman yükseltme sınavı yapacaksın. Sınav soruları Türkiye Futbol Federasyonu'ndan farklı yerlere gönderiliyor ve faal futbol hakemleri ve gözlemci Gözlemcileri Derneği'nde sınav soruları adlan WhatsApp yazışmaları var. Sayının arttırılacağı, kendimize çekelim, bunları biz alalım, biz yönlendirelim, daha iyi yere getirelim. Peki bunların hepsini yapıyorlar. Sonra bu sınav soruları Twitter'a düşüyor.

0: Herkes yine sessiz kalıyor. Adalet Bakanlığı yine sessiz kalmıyor Cumhuriyet Savcılığıyla. Ve bu hadiseleri açığa çıkartıyor ve bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun MHK kurulunun üyeleri bununla suçlanıyor. Peki biz bunları nereden hatırlıyoruz? Hocam bunların hepsi FETÖ taktikleri. Yani daha önce üniversite sınav soruları çalınmadı mı? Bunları kim çaldı? Hain darbe girişiminin içerisinde olan FETÖ'cüler çaldı. Peki daha önce birilerine, Sayın Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere pek çok siyasetçiye hem cinsel hadiseleri ortaya koyabilecek gayri ahlaki hem de diğer unsurlarla şantajlar yapılmadı mı? Görmedik mi Deniz Baykal örneğinde, diğer ögelerde daha farklı gizli ve niteliksiz, ahlaksızca, adice telefon dinlemelerine tanıklık etmedik mi bu ülkede? Kim yaptı bunu? Hain terör örgütü FETÖ yapmadı mı? Bunların hepsi FETÖ taktiği. O zaman bu adamlar sorgulanırken içimizdeki bu adamların sorgulanma biçimlerini de ele almak lazım. Yani bu adamları sadece bir maç manipülasyonuyla, bu adamların sadece hakemleri A noktasından B noktasına taşımalarıyla falan ilgili bir sorgunun çok ötesine geçiyor. Hani Az Yıldırım'ın söylediği, ya bırakın şikeyi bayısı bayısı, bundan çok daha büyük bir olay vardı diyor ya Az Yıldırım 2011'de 3 Temmuz'dan sonra. Ben aynı şeyi söylüyorum. Bırak hocam burada hakemlerin kayrılmasını, klasman atlatılması. Bu Türk futbolunda Pandora'nın kutusunu açtı. Çok büyük bir kapı açılıyor. Buradan bambaşka noktalara evrilecek. Şunu duyuyoruz ki MHK'nin içerisindeki bazı isimlerin Kıbrıs bağlantılı bahis ve bahise ortaklık eden illegal yapılarla ilişkileri olduğu iddia ediliyor. Bunlar bir iddia. Şimdi tüm bunların hepsini alt alta yazdığında biz İtalya'ya niye 4-1 yenildik? Ya yemişim İtalya'ya 4-1 yenilmeyi hocam ya. Biz bambaşka bir noktadayız. Türk futbolu girmiş batağın içerisine. Şimdi burada bak, ben birkaç araştırma yaptım. Türkiye'de 81 ilçe var, il var. Hı hı. Onlarca ilçe var, binlerce. Sen şimdi gözlemcileri hiç araştırdın mı hayatında? Kaç gözlemci var? Ben sana söyleyeyim, seni hiç yormayayım. Ben araştırdım. Gözlemcilerin %61'e yakını sadece 4 büyük ilden, biliyor musun? Yani Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul, İzmir, Ankara ve Trabzon'dan. Ve en çok gözlemcinin olduğu il hangi il, biliyor musun? Bunu bilirsin. Trabzon, 9 gözlemci var. Sence bunlar tesadüf mü? Yoksa memleketçilik mi? Yoksa hemşericilik mi? Yani geldiğimiz noktaya bakar mısın lütfen? Niye mesela 81 ile eşit dağılım yok? O illerin bir anlamı, bir önemi mi yok?
1: Kaç temsilci var bu arada emniyetli?
0: Ya valla ona bakmadım toplamda, ama sana şöyle söyleyeyim, rakam olarak vereyim, yalancı duruma da düşmek istemem, hepsini çıkarttım şurada, bir dakika, şurada vereyim. Trabzon'dan 9 gözlemci var: Adnan Çağlar, Kemal Çakmak, Serdar Diyadin, Sabit Hacı Ömeroğlu, İsmail Köse, Mehmet Metin, Barış Şimşek, Hakkı Güler, Yaşar Ulusoy. Ankara'dan 6 kişi: Ali Uluyol, Hasan Serdar Çakıroğlu, Cengiz Akgöz, Recep Sürat Müniroğlu, Cem Papila, Ayhan Akgöz. İzmir'den 6 kişi var: Erol Ersoy, İsmet Erzuman, Tufan Akçay, Ali Sözkaya, Aykut Gümülü, Serkan Genceller. İlk 4 şehir, toplam 43 taneymiş. 43 gözlemci, yani üst düzeydeki gözlemci. Hı hı. Toplam 43 gözlemcinin 26'sı İstanbul, İzmir, Ankara ve Trabzon'dan. İstanbul'dan da 5 var: Bülent Gökçü, Muhittin Boşat, Emre Kosif. Bu Emre Kosif meşhur işte, şurada adı geçer. Levent Güzen ve Emre Molok. 60.5'ini kapsıyor. Yani sen baktığında şu resme, bunu bana nasıl açıklayacaksın? Mesela nüfusa oransa İstanbul 20 milyonluk metropol. En çok İstanbul'da olmalı. Buradaki oranı hemşericiliğe oran. Yani benim hemşeriler burada olsun, onlara yardımcı olalım. Ama nereden baksan elinde kalıyor hocam ya. Üst klasman gözlemcileri 43 kişi. 26 tanesi 4 büyük ilden. Peki ligde kaç tane il var?

0: Ankara'dan var, İstanbul'dan var. Mesela ligdeki takımlara göre ise gözlemci, o zaman daha fazla takımı olan ne? İstanbul değil mi? En çok takım Süper Lig'de İstanbul'dan. Öyle olması lazım. Peki Konya'dan gözlemci niye az? Ya da mesela diğer illere aydığında bu işi, bu 43 gözlemciden 26'sı buradan olduğuna göre diğerlerinde bir tane ya da iki tane gözlemci var demektir. 81 ile niye yaygınlaştırmıyorsun bunu? İşte bunların hepsi soru işareti. Şimdi şunu sormak isterim sana. Az önce bir teknik direktörle konuştum. Diyor ki abi diyor, geçen yılki Ordu Yozgat maçı incelensin diyor. Şimdi ben sana daha çarpıcısı söyleyeceğim. Bir sürü teknik adam arayacak ve diyecek ki şu maç incelensin, bu maç incelensin, öteki maç incelensin, şu maç da incelensin diyecekler. Peki bunu söylerken haksız mı olacaklar sence? Bence yerden göğe kadar haklı olacaklar. Yani incelenmeye muktedir maçlar bunlar çünkü. Çünkü sen hak etmemiş bir adamı hak etmiş gibi davranarak bir yere getirdin. Ne yaptın o adamı? Klasman yükselttin. Sen dedim buraya gel. Burada yönetici ol. Burada maç yönet. Şimdi mesela bütün derbileri geçen yıl Yasin Kol yönetmedi mi? Ben şimdi kocaman soru işaretleri de oluştu. Acaba Yasin Kol belli bir statikoya hizmet ederek mi o sistemin içerisinde yer aldı diye zihnimde iğrenç bir düşüncenin içerisine dalıyorum.
1: Peki bundan sonrası için ümidin var mı?
0: Hocam bundan sonra Pandora'nın kutusu açılmıştır. Bence Türk futbolunda çok hızlı bir şekilde değişim tetiklenecektir. Bu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı yer bu hadise. Yemezse ben sabahları saat 7 on arasında Ezop'tan masallar anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Tilki kardeş ne yapmış? Senin de futbolu konuşmana falan gerek yok. Başka şeyler konuşalım. Güzel şeylerden konuşalım, hikaye konuşalım. Zaten ben sağlıkçı doktorlar moktorları da bağlıyorum, gastroenterol bozuklukları konuşuruz, oradan konuşuruz kalp sağlığımızda neler yapmamız gerektiğini. Döneriz işte, grip mevsimi geldi, oradan gideriz Caner Giray hocayla pazarlama strateji konuşuruz abi. Konuşacak mevzu çok, futbol konuşmanın gereği yok çünkü futbol bu doğrultuda eğer ilerlediği ve hiçbir şey değişmediği sürece, bence bir ara bana bunu Aytaç Koç söylemişti, Formula 1 bir sirk demişti, ben de Türk futbolunu bir sirk olarak görürüm. Sirkte herkesin rolü bellidir ya, bence burada yöneticiler herkese bir rol biçmişler. Bu yıl X takım şampiyon olsun, şu ikinci olsun, bu üçüncü olsun, hadi buna göre destekleyelim. Sonraki yıl bu olsun. Bütün futbolcuların emekleri palavra, taraftarların hüzünleri, öfkeleri, sinirleri palavra. Böyle düşünmemek için kendimizi nasıl tutabiliriz? Tek bir şartla tutabiliriz. Evet ya, böyle bir çirkinlik 2022'de ortaya çıkmış, 25'te Antalya'da, işte Eskişehir'de yürekli, cesur hakem kardeşlerim gitmiş başvuruda bulunmuş. Ya en baştan beri söylüyorum, belki de bu işin en temiz hakemlerdi. Sen bahis ve şike hadisesini direkt hakemler üzerine kurguladın. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'na soruyorum. Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde bine yakın adam var. Bu bine yakın adam hiç mi bahis oynamamış? Hepsi sütten çıkmış ak kaşık mı? O zaman abi vallahi Türkiye Futbol Federasyonu'nun olduğu alanı kutsal mekan olarak tabir edelim. Çünkü hepsi gerçekten evliya gibi adamlar. Hiçbiri oynamamış, tebrik ediyorum. Ya da Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı temsilciler hiç mi bahis yapmamışlar? Yani sadece hakemler yapmış. Gariban 1200'e yakın futbolcu yapmış. Alt liglerde, üst liglerde. O isim adamlar hiçbir bahis oynamamış. Yani aramızda bile bahis muhabbeti yapılırken uçaklarda bilmem nelerde, bunu en güzel sen biliyorsun, hiç yapmamışlar. Bir de doktor yapmış gariban, malzemeci yapmış. Yavuş, bizim ya aklımızla dalga geçmeyin ya bizi gerizekalı yerine koymayın artık ya, yapmayın bunu ya. Ya bizim bir aklımız var, cücük de olabilir, küçük de olabilir, ama bizi aptal yerine koymayın, yapmayın bunu. Yani bize deyin ki baba deyin ya, biz böyle dizayn ediyoruz. Tamam, bundan sonra böyle olacak. Siz de bunu kabul edeceksiniz. Futbolda bizim dediğimiz olacak. Ya ben de ya sen sevgili Aydın Cingöz, Haluk Yürekli ve neydi ya adını hep unutuyorum. Vatan Gazetesi İbrahim Seten. İbrahim Seten'in programı seyrettin mi ya? Ya İbrahim Seten diyor ki bir tane adam isim de veriyor. Sayın Başkan'ın odasına al diyor. Dinlene dinlene dövüyorlar diyor. Ya yani adamı dövüyorlar. Sonra bir kısmı dinleniyor, bir daha dövüyorlar falan. Böyle hadiseleri anlatıyor. Ben böyle şok içerisinde dinledim. Yani kendimi bir anda arkadan böyle Godfather müziği falan bekliyorum, böyle baba filminde. Don Corleone bir yerden çıkacak falan. Çocuk sen bu işlere karışma diyecek falan böyle. Anladın mı? Sonra öteki tarafta Ahmet Çakar'ı dinliyorum. O bir şeyler anlatıyor. Ben spor adamı olmak için girdim bu mesleğe. 37 yıldır ben Şampiyonlar Ligi anlatıyorum. Futbol anlatıyorum. İnsanları anlatıyorum. Futbolun gereklerini anlatıyorum. Oturuyorum. Mezzella nedir onu öğrenmeye çalışıyorum. İşte versatil futbolcu ne demek onu öğrenmeye çalışıyorum. Yeni terimleri öğreniyorum. Sonra o açıyorum scoutların kitaplarını okuyorum. Dönüyorum dünya futbol gelişimini okuyorum. Yanlış abi. Hepsi yanlış. Benim oturup baba filmini seyretmem lazım. Oradan çıkıp Kurtlar Vadisi hayatımda hiç seyretmedim. Onu seyredeyim. Oradan Ezel'e döneyim falan. Böyle şeyler yapayım ben yani. Bizim Türk futbolu batağın dibine girmiş. Dışarıya da çıkmamış. Ve biz hepimiz haybeye havanda su dövüyoruz. Ben sabahları yaptığım yayınlarda bana yapı var diyenlere, yahu saçmalama kardeşim ne yapısı deyip bin tane laf söyledim ya. Yuh olsun bana ya. Bak bana yuh olsun hocam. Ben tam bir malmışım. Kendimi mal ilan ediyorum. Yani bundan sonra anons yaparken mal emretiyle ve bağlanacağız diyebilirsin.
1: Estağfurullah, öyle demeyelim.
0: Ya öyle diyelim abi. Yani ben bu kadar olabileceği aklımın ucundan dahi geçmedi. Yani böyle bir şey olabilir mi? İstenileni istenilen maça veriyorsun. İstediğin hakemle ilgili şantaj yapabilmek için emniyet güçlerinden hakemleri devreye sokmaya çalışıyorsun ki adamlar etik oldukları için hadi kardeşim diyorlar. Kardeşim biz hepimiz seyretmedik mi ya, sana da geldi bana da geldi bir hakemle bir gözlemcinin cinsel içerikli videoları. Bunlar nasıl ele geçti? Demek ki böyle ele geçti. Herkese geldi, spor basınındaki herkes işte hanımefendiyle beyefendinin o namahrem ilişkilerini maalesef gördük, çok üzülerek söylüyorum. Ya bu kadar kirlenmiş, bu kadar pisliğin içerisine batmış bir yer var mı ya? Ya bak saat kaç olmuş, hiçbir yerden hiçbir şekilde yapmıyor, sen söyle ismini, yanıt gelmiyor. Yani hiçbir yerden, hiçbir şekilde, hiçbir kurum TFF'ye bağlı. Ya ben soruyorum sana ya. TFF'de 1000'e yakın adam çalışıyor. Ne iş yapıyorlar Çağatay? Lütfen bana anlatır mısın? Bir şeffaflık ilkesi var mı? Ahmet orada koy abi. Mehmet'i de getir oraya. Mustafa'yı da getir. Ali'yi de getir. Hasan'ı da getir. Emre'yi de getir. Çağatay'ı da getir. Hepsine maaş verelim. Kimin parası bu? Bu para kulüplerin parası. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ne geliri var Allah'ını seversen? Milli takımlar üzerinden yaptığı sponsorluklar dışında. Hep beraber hadi uçak tutalım, Riva'ya gidelim, Riyad'a gidelim maç seyretmeye. Ulan ben uçağa bir bindim, Riyad uçağını Mehmet Büyükekşi döneminde. Ya bir tane de bir futbol adamı tanıyayım değil mi yani? Var da. Hani muhabirler onlar bunlar burada kalmış, daha influencerlar, kalça gösteren, meme gösteren, dudak gösteren, estetik nasıl yapılır anlatan, yemek yiyen, yemeğe kusan, aa ben çok yedim diyen, aa ben az yiyorum diyen, bütün saçmalıkları sosyal medyaya taşıyan adamlar o uçakta. Ve biz hep beraber Riyad'a gittik. Ve saçmalığın daniskasını da Riyad'da yaşadık, maç oynanmadı. O kadar saçmalığı Riyad'a götürürsen zaten başka bir şey de bekleyemezsin. Şimdi ben bunları söylüyorum. Ben o zaman da bunları anlattım. Tukaka edildim. Mehmet Büyükekşi'nin falan kabahati yok dedim. Bugün de aynı noktadayım. İbrahim Hacı Osman'ın falan kabahati yok. İbrahim Hacı Osmanoğlu da böyle yönetiyor. Yani böyle başa böyle.

0: şapka gerekir.
1: Evet.
0: Başka da bir şey yok.
1: Emre'cim araya da gideceğiz. Kitabın ortasından konuştun her zamanki gibi. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim şeyler varsa onu da alayım.
0: Hocam kral çıplak. Eklemek istediğim sadece bu. Türk futbolu rezil bir dönem geçiriyor. Ben hani hep diyorlar futbol siyaset, siyaset futbol, hep içinde zaten kardeşim. İşte Sayın Akın Gürlek bunu yapmasa kim yapacaktı? Siyaset yaptı. Adaletin en önemli ismi çıktı, bas bas gösterdi, dirayetli bir şekilde durdu. Ben Sayın Akın Gürlek'ten şunu rica ediyorum abi, Türkiye'de futbola bir ay ara versin. İçişleri Bakanı ile konuşsun, Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'la konuşsun. Bir ay futbol ara verilsin, her şey temizlensin, yeniden dizayn edilsin. Türkiye futbol. Ben bugün Twitter'da paylaştım. Yani hani Emre Tiler konuşuyor da nece konuşuyor kardeşim, ne anlatıyor derlerse, bak ben sana 5 maddede özetleyeyim hızlıca. Delege sistemi yeniden düzenlensin. 305'ten 3000'e çıkartılsın. Ve delege sistemi değişirken Süper Lig kulüplerine %30, birinci lig kulüplerine %15, amatörlere, altyapılara %20, futbolculara %10, teknik direktörlere %10, hakemlere %10, kadın futboluna da %5 delege verilsin. Medya, bilim adamları, akademisyenler delege sisteminin içinde yer alsın. TFF yönetimi ve kurullarının güç yoğunlaşması engellensin. MHK'nin bağımsızlığı sağlansın ama MHK başkanını bir şekilde kulüpler planlasın. Kendi iradeleriyle Türkiye Futbol Federasyonu futbolunu kendi pazarlamasın. Kulüpler Birliği pazarlasın. Aynı İngiltere örneğinde olduğu gibi. Gözlemci sistemi, il yönetim MHK sistemleri, ilden hakem seçim sistemleri tamamıyla değişmeli. Hepsinin önerilerini tweet attım hocam. Uzun uzun yazdım. Burada resimle de anlattım, anlamayanlar için görsel de koydum. Audio Vision'dır ya, anladı. Audio Vision'da yaptım. Sistem bu kadar net, bu kadar basit, bu kadar açık. Bunları değiştirmediğin sürece bizim her sabah konuşacak binlerce mevzumuz olur. Türk futbolu batmıştır. Bak batmıştır. Hem de Titanic gibi batmıştır. Yani buzdağına çarpmış ve batmıştır. 10 dakika içinde batmıştır. Şu anda Türk futbolu batak. Bana kimse 11, 12, 13 Ekim'de oynanacak maçlarla ilgili sual sormasın hocam. Çünkü Deniz'in çok güzel bir lafı var. Diyordu ki bana hakemi söyle, ben sana skorla ilgili değerlendirme yaparım diyordu.
1: Emre Tilev, çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerini bizimle paylaştığın için. Bu arada dinleyenlerimiz Radyo Gol'e devam etmiyor mu diye iki gündür duyamıyoruz Emre abiyi demişler. Sen de bir açıklama yapar mısın bununla ilgili? Onları da aydınlatmış olalım.
0: Tabii ki pazartesi ve salı günü ben şu anda Antalya'dayım. Antalya'da bundan yaklaşık 5 ay önce verdiğim bir söz var. Masterlar turnuvası var burada. İşte Pascal Numa'dan tut da Begeç Arslan'a, Ümit Karan'dan tut da eski 40+, 45+ ve 50+'daki futbolcuların kendi aralarında oynadıkları bir turnuva var. Yaklaşık 30 takım katılıyor. Buna da Masterlar Euroleague Kremlin Cup diyorlar. Kremlin'de yapılıyor bu, yani Kremlin Oteli'nde yapılıyor. Ben de şu anda orada bu maçların finallerini anlatacağım. Yani dün bir tanesini anlattım. Bugün yine 3 tanesini anlatacağım. Böylelikle 40 yaş, 45 yaş ve 50 yaş üstünde şampiyonlar belli olmuş olacak. Onun için 2 günlüğüne buraya kaçtım. Burada sağ olsun Berk izin verdi. Biraz da para kazanmaya çalışıyorum. Ondan sonra açık abi, niye palavra söyleyeyim yani? Para kazanacağım. Sonra da döneceğim. Yani biz birazcık daha böyle, hani şimdi KRT ile anlaştım tabii, oradaki spor yapısının içindeyim. Oradan da izin aldım çünkü bu 3 ay önce, yani işsiz dönemimde verdiğim sözdü. Sadece radyoya devam ederken verdiğim sözdü. Sözü vermeden önce de hem İlhan abi aramıştım hem Berk'i aramıştım. Böyle 2 günlüğüne kaçabilir miyim? Biraz para kazanacağım demiştim. Onlar da tabii ki Emre abi bak keyfine dediler. Ona binaen izin almıştım. Ya yoksa hani ya vay buraya öncelik tanımıyorsun, oraya hemen bunu yaparlar çünkü saygıdeğer dinleyenlerimin arasında bunu yapanlar çıkabilir. Hemen bir tanesi yazmış zaten. Mal Emre Tilev'le bağlanabilir miyim demiş. Yani bana mal dedim ya. Onun için yani yazmış. Yazlar da yazsın zaten. Ben kendimi kabul ediyorum. Ya ben bu değerlendirmeyi kendim için yapıyorum. Bu benim öz eleştirim. Sen şu öz eleştiriyi yapabiliyor musun mesela? Ya kardeşim ben XYZ kulübünün takımdaşıyım. Ama bu XYZ kulüplerinin takımdaşıyken bu kulüplerin yapmış oldukları acaba Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir karşı

0: olasılığı olmuş mudur sualini sorup kendi takımın üzerinden okuyabiliyor musun? Mesela ben yine bakıyorum bugün Twitter'a. Fenerbahçe'yle hemen 3 Temmuz'u koymuş. Galatasaraylı biz tertemiziz demiş. Sanki her şey Galatasaray üzerinden döngülendi gibi. Beşiktaşlı işte bak bu işi Serdar Adalı çözdü. Serdar Adalı bir konuştu. Ortalık tamamen değişti demiş. Anlatabildim mi? Değil, o değil hocam. Sen yine takımdaşlık, renktaşlık, kendi renklerin üzerinden konuşacaksan hikaye hocam hiçbir şey değişmez. Ben Türk futbolunun temel dinamiklerinin değişmesi gerektiğini anlatıyorum. Felsefe değişmeli diyorum ama değişmez. Bak bugün, dün 50 yaş üstü, 50 yaş üstü bak sen kaç yaşındasın Çağatay?
1: 50 küsür diyelim.
0: Ben de 56 yaşındayım. Yani biz 56 yaşına geldiğinde olgunlaşırız değil mi? Hmm. Yani bugün mesela ben bazı şeyleri daha olgun karşılıyorum. Mesela gençken daha agresif, daha sinirli davranıyordum. Ya bazen yine öfkeleniyorum da ama bunu yine kompanse edebiliyorum. Kendimi öz eleştiri yapabiliyorum. Az önce Mal Emre Tilev tanımlamasında olduğu gibi. Ulan ben burada hata yapmışımı daha analiz ederek ortaya koyabiliyorum. Ya dün 50 plus maçı anlatıyorum burada. Kremlin Euro Cup'ta adamlar hakem orada bir çocuk penaltı verdi. Vay sen bize niye penaltı verdin diye takımı çekti sağdan. Yani düşün. Yani biz hala buradaki eski futbolcu mantığında bile doğru yolu bulamıyoruz. Ben bunu anlatıyorum işte. Sen burayı değiştireceksin kralım. Burayı değiştirdin mi? Yani futbol felsefeni o yüzden hani diyor ya sabahleyin adam. Ya Emre abi diyor ya niye bilim konuşuyorsun? Çünkü bilim gerçekliği ortaya koyar. Gerçeklik ilkesinin ana temasını ortaya koyar. O yüzden ben Türkiye'nin en önemli, en seçkin bilim insanlarını sabah yayına bağlıyorum. Bağlıyorum ki insanlar bir şey öğrenip farklı şeylerden çıkış yapsın diye. Yani yoksa şimdi hayatı boyunca hiçbir şey değişmediğinde TFF istifa etmedi. MHK'de Ferhat Gündoğdu ve şey tutuklandıkları için zaten düşecekler. Yeni MHK geldi. Peki senin maçlarla ilgili kafanda şüphe olmayacak mı? Ben sana söyleyeyim. Pazar cumartesi günü Fenerbahçe yenilecek. Pazar gün pazartesi bize bağlanacaklar. Diyecekler ki vay şike yaptılar bu maçta. Fenerbahçe'mizi yediler. Beşiktaş olacak. Bu sefer Beşiktaş'ı yediler. Galatasaray olacak. Önümüzü kestiler. Ya kardeşim bu ülkede çıktı. İnsanlar demedi mi biz bu ligi oynatmayız? Oynandı mı? Oynandı. Birileri çıktı bu işlerde şaibe var dedi. Gitti işte bunlar şimdi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yani özetle şunu söylemeye getiriyorum. Biz Türk futbolunun bütün dinamiklerini yıkmalıyız. Bak uzattım biraz ama özür dilerim. Bunun da müsebbibi yine inşaat felsefesi. Bugüne kadar Türk futbolunu hep inşaatçılar yönetti. Doğru mu? Evet doğru. Peki o inşaatçıların diktiği evlerin altında kalan 100 bine yakın adam hem 6 Şubat depreminde 11 ilde hem 1999 depreminde 17 Ağustos'ta hem ondan sonraki süreçte Bolu'da vefat etmedi mi abi? Biz bu inşaatçılar yüzünden bu işleri yapan insanların çaldıkları kumdan, çaldıkları demirden, çaldıkları betondan dolayı ölmedik mi abi? Şimdi de Türk futbolundan çaldılar ve ölüyoruz abi. Öldük ya. Türk futbolu öldü. Bugün Türk futbolunun ölümü selası veriliyor. Selası duyuyor musun hocam? Selatü diye selası veriliyor. Türk futbolunun selasını veriyoruz. Bari adam gibi gömelim. Türk futbolunu adam gibi kefenleyelim. Adam gibi yıkayalım. Adam gibi gömelim. Sonra da mezar taşını yaptıralım. Ardından da yepyeni bir Türk futbolunu büyütelim.
1: Evet. Emre'cim teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum Çağatay. Zaman ayırdığın için teşekkür ediyorum.
1: Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Antalya'da selamlar olsun.
0: Sağ ol kardeşim. Kendine çok çok iyi bak.
1: Görüşmek üzere.
0: Bu
1: arada bir şey diyordu. Pardon. Hemen arayalım canlı yayında. Emre'cim son anda telefonu kapattım kusura bakma bir şey diyordun galiba tekrar yayına veriyorum o zaman seni.
0: Ya bu arada hakkını helal et diyecektim. Sabahları senin sularından hamidiyelerden birazcık hamitliyorum içiyorum bilgin olsun.
1: Rica ederim helal olsun Emre Tilev görüşmek üzere.
0: Hoşçakal.
1: Bay bay. Evet, 0212 273 10 10'a mesajlarınız adeta yağmaya devam ediyor. Artık kısa bir hem reklam arasına gideceğiz, bir ara vereceğiz su molası, ardından yine kalan vaktimizde çok önemli, çok değerli konuklarla, spor yazarı, avukat, bilir kişilerle devam edeceğiz. Lütfen Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde spor yazarlarımıza bağlandık. Şimdi de tabii gündemdeki haberlerle hep devam ettiğimiz için sıcağı sıcağına, biliyorsunuz sabahta da gündemdeki en önemli konu Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'in yapmış olduğu açıklamalardı. Bu açıklamalarla ilgili şu anda telefonumuzun diğer ucunda avukat Emin Özkurt var. Emin Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Merhaba Çağatay Bey, iyiyim. Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkürler. Tabii Emin Bey, yani sabah operasyonla uyandı herkes. Doğal olarak da merak ediyor. Şimdi hakemleri mobbing ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında oldu. Siz benden daha çok vakıfsınız. 7 kişi şu an gözaltında. Bu konuyla ilgili bizi aydınlatabilir misiniz? Çok da tecrübeli bir isimsiniz. Ben de o yüzden mikrofonu size bırakmak istiyorum. Emin Özkurt.
2: Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi operasyonla ilgili basında çıkan haberlerden anladığımız kadarıyla Türk futbolunun yönetim mekanizmasındaki büyük bir yapısal çatlakla karşı karşıyayız. Soruşturma dosyası kapsamında adı geçen isimler öyle sıradan kimseler değil. Bir tanesi uzun yıllardır o pozisyonda olan ve sıklıkla da Sayın Ali Koç'un ve Sayın Serdal Adalı'nın beyanlarıyla tartışılan bir isim Ferhat Gündoğdu. Hı hı. Yine İstanbul Şube Başkanı, bu Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği'nin Ferdi Kadoruk, Karadoruk. Onun dışında da çeşitli eski MHK üyeleri ve sair futbolun hakem camiasından önemli isimler. Şimdi bu incelenen veyahut da basında görülen belgelerde yer alan suçlamalar basit idari hataların çok ötesinde organize ve kasti eylemleri barındırıyor. Hı hı. Bir kere bir hakemin sınav kağıdının daha sonradan kalmasını sağlayacak şekilde değiştirilmesi. Öte yandan yine hakem imtihanına ilişkin, hakemlik sınavına ilişkin soruların birilerine verilmesi, tabiri caizse çalınması iddiaları. Bunlar da bu dosyanın içerisinde var. Yine hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapılması. Bunların hepsi şu anda masada gözaltılara dayanak olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde delillendirilmiş ki belli bir noktada bu gözaltılar yapıldı.
1: Evet Emin Bey, bu arada dinleyicilerimiz, çok özür dilerim sözünüzü kestim. Dinleyicilerimizden devamlı sorular geliyor. Bu süreç ne zaman sonuçlanır hocam, lütfen sorabilir misiniz Emin Bey'e demişler.
2: İkiye ayrılacak bu süreç. Bunun bir ayağı şu anda savcılığa yansıyan yargılama süreci olacak ki bu yıllar sürecek. Öyle kolay bir netice yok. Biliyorsunuz adli yargıda, ceza yargılamasında mahkemeye, genel mahkemelere iş gittiğinde aylarca süren bir hukuki süreç oluyor. Ama spor hukuku ve futbol hızlı akan bir nehir. Dolayısıyla bu noktada bir bekleme, bir gecikme, bunlar mümkün değil. Ben size net bir şekilde şunu söyleyeyim. Bu MHK ile, bu Merkez Hakem Kurulu'yla bu ligin devam etme imkanı fiilen ortadan kalkmıştır bu gözaltılarla birlikte.
1: Bugünden itibaren mi geçerli bu?
2: Bugünden itibaren.
1: O zaman, yapılması gereken şey ne? Yeni bir MHK'nin atanması mı?
2: MHK'nın şu anki MHK yapısının federasyonun alacağı kararlarla tabiri caizse lağv edilmesi lazım. Ve onun yerine yeni bir MHK ve yeni kişilerden oluşan bir heyetin oluşması lazım. Bunu yapmadığı takdirde Türkiye Futbol Federasyonu sıkıntıya girer. Benim gördüğüm yıllar içerisinde spor hukukunda uğraşıyoruz. Benim gördüğüm bu. Bu kolu kangren olmuş kolu kesip atmak zorunda federasyon başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu. O iradeyi gösterecek kararlılıkta olduğunu düşünüyorum. Zaten çeşitli uyarılar daha önceden yapılmıştı. En son Sayın Başkan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bizzat federasyonun Riva'daki tesislerinin önünde Nasıl oluyor da MHK başkanını görevden alamıyorsunuz? Yani nasıl bir güç diye açıklamalar yapmıştı hatırlarsınız. Şimdi biraz süreç artık hareketlenmiş oldu. Burada ağır ceza mahkemelerinde

0: görünmesi muhtemel nitelikte ağır suçlar var. Evrakta sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, görevi kötüye kullanma, bu sınav sorularının tabiri caizse belki birilerine teslimi, hı hı, çalınması. Ne yazık ki ağır iddialar. Ama işte bu iddiaların altında da futbolun en önemli kurumlarından birinden bahsediyoruz. Maçta, sahada maçın neticesini etkileme imkanı olan en birinci sıradaki kişi hakemdir. Herhalde bu konuda hiçbir tartışma yok. Verdiği kararlarla, yapacağı karar, alacağı kararlarla veya vermeyeceği kararlarla maçın neticesine etki edebilir. Pek çok maçta da zaten futboldan çok hakemlerin konuşulduğunu görüyoruz. O nedenle bu çerçeveden baktığımızda Çağatay Bey, ben ivedilikle federasyonun harekete geçeceğini düşünüyorum. Hı hı. Merkez Hakem Kurulu'nu lağvedip yeni bir kurul oluşturma durumuna gireceklerini tahmin ediyorum. Bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde mutlaka yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Ligler başlamadan biz yeni bir MHK'ya merhaba demiş oluruz.
1: Emin Bey, o kadar çok soru geliyor ki şu anda bana. Diyor ki Çağatay Hocam, kulüpler ileride açılacak bu davaya müşteki olarak katılabilir mi diyor. Bu durumu sorabilir misiniz Emin Bey'e demiş Volkan Bey.
0: Yani kulüplerin buna katılabilmesi için müsabaka sonucundan etkilenen taraf olmaları gerekir. O da şikeye girer. Şu an masada şike ile ilgili bir iddia yok. Şu an masada olan iddia hakemler arasında hiyerarşik yapıyı kullanarak belli hakemlerin önünün açılması, belli hakemlerin de mobbinge uğratılmak suretiyle klasman düşürülmesi seçenekleri var. Hı hı. Burada ancak müşteki olarak dosyaya müdahil olabilecek kişiler bu sınıftan düşürülen, klasmandan düşürülen gerçek kişi hakemler olabilir. O konuyla ilgili de zaten soruşturma çerçevesinde ifade vermeye giden hakemlerin olduğunu duyuyoruz. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bunların ifade beyanları da ortaya çıkacak. Yani bu önemli noktalardaki MHK'da etkili olan hakemler derneğinde etkili olan kişilerin kendilerine nasıl muamele ettiği ve neler talep ettikleri noktaları da aydınlanır. Biz bunları şimdi beklememiz lazım. Yani şu an için liglerin sonucunu etkileyecek, şampiyonlukların el değiştirmesine vesile olacak veya ligden düşen takımların yeniden karara bağlanmasını gerektirecek bir noktada veya buna vesile olacak, sebep olacak bir noktada değiliz. Hı hı. Bir kere onu söyleyeyim. Soruşturma derinleşir, çeşitli bulgular özellikle belirli takımların lehine ya da belirli takımların aleyhine bir koordinasyon olduğu durumunu ortaya çıkartırsa, hı hı, o takdirde bu bahsettiğiniz seçenekleri konuşmaya başlayabiliriz. Şu an o noktada değiliz.
1: Bahtiyar Ekren diyor ki, Avukat Emin Üskurt'a sorabilir misiniz? Yani açıkçası Merkez Hakem Kurulu'nun kadrolaşmaya çalışmasının bir amacı olduğunu düşünüyorum. Bana göre demiş, kendi yorumunu yapmış. Kendi ekiplerini acaba yaratmalarının bir amacı neydi? Neyi hedeflediler? Dünya Kupası öncesi tüm bunların biliniyor olması, kupa sonrasına bırakılması konusunda Avukat Sayın Emin Üskurt ne der demiş. Ama tabii cevaplayıp cevaplamamak size kalmış Emin Bey.
0: Yani soru muğlak bir soru, çok net bir soru değil, şu açıdan değil. Şimdi iki ihtimal var. Bunlardan birincisi, bunu belirli bir gücü kendi lehine kullanmak ve o gücün gücü kullanma yeteneğine sahip olduğunu göstermek adına yapmış olabilir bu kişiler. Yani ben bu koltuktayım, istediğimi asarım, istediğimi keserim, istediğimi tayin ederim, istediğimi şu maça atarım, istediğime maç vermem. Bu benim gücüm ve ben bunu böyle kullanıyorum şeklinde bir kişisel ego, o pozisyonu kötüye kullanma sebebiyle bunu yapmış olabilir. Birinci ihtimal bu. İkinci ihtimal ise bu kararlarını paraya çevirmiş olma ihtimalleri olabilir. Yani bu noktadaki pozisyondaki güçlerini, hı hı, kullanmak suretiyle belki bir kazanç, maddi kazanç elde etmiş olabilirler. Veyahut da maçlarla ilgili, yani öbür gün hesap hareketleri ortaya çıktığında maçların neticesiyle ilgili bu adımlarının karara bağlanmasıyla alakalı yani bu kararlarıyla birlikte maçların sonuçlarının etkilemesi söz konusu olabilir ki o zaman iş daha da ciddiye gider. Hı hı. Yani onu söyleyelim Çağatay Bey. Ama şu an itibariyle soruşturma şikeden ziyade, maç sonucunu etkilemeden ziyade daha çok hakim durumun kötüye kullanılması diyebileceğimiz

0: civarındaki insanların bu yetkilerini kendi lehlerine kullanmaları, istedikleri şekilde kullanmaları anlamında bir soruşturma yürütülüyor.
1: Emin Bey, ben şunu da merak ediyorum. Şimdi şahıslara bakıyorum. Ferdi Karadoruk isimli şahsın işte mobbing, müstehcenlik, işte güveni kötüye kullanma, suç isnatları kapsamında işte Ali Can Sağlar ismi var. Bu şahsın hakikaten

0: Bildiğiniz için soruyorum. Ne oluyor? Nasıl bir ceza alınıyor genel olarak?
1: Şimdi mobbingi geçelim. Mobbingin bir cezası yok. Oradan bir yere varılmaz. Mobbing TCK kapsamında ancak ya eziyet ya da kasten yaralama suçu kapsamında değerlendirilebilecek bir suç. Dolayısıyla o çok zor. Ama sahtecilik ve yanıltma suçu, sahtecilik suçu daha doğrusu, resmi belgede sahtecilik, Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesinde düzenlenmiş ve kamu görevlisi tarafından, bunlar biliyorsunuz kamu görevi gördükleri varsayılıyor hakemlerin futbol çerçevesinde pozisyonları gereği. Kamu ile ilgili kamu görevini çerçevesinde resmi belgede sahtecilik yapıldığında bunun cezası Türk Ceza Kanunu 204. madde çerçevesinde 3 yıldan 8 yıla kadar.
0: 3 yıldan 8 yıla kadar.
1: Evet.
0: 8 yıla göreceğiz kadar. Yani kimin neyle? Net hani hapis cezası mı oluyor?
1: Resmi belgede sahtecilik yapılacak olan yargılama neticesinde kesinleşir ise bu kişiler Türk Ceza Kanunu madde 204 çerçevesinde en az 3 yıl, en fazla da 8 yıla kadar hapis cezası alırlar. Kanunumu söyleyeyim.
0: Yaşar Kut diyor ki hocam bize en kötü ne bekler? Avukat Emin Bey'e göre sorusu var.
1: Vallahi ya, şu söylemek gerekirse zaten kötü bir durumdayız. Bu soruşturma bu manada belki bir şeylerin düzelmesine vesile olur. Biz yani her hafta sahada oynanan maçlardan ziyade verilmeyen penaltılar, verilen penaltılar, hakemlerin takdiri, bunları konuşuyorduk. Yani şimdi belki bu değişiklik, mecburi yapılması gerekecek olan bu değişiklik, bu konuların daha az konuşulmasına sebep olabilir. Yani her yerde gerekli olan tek bir şey var. Türk toplumunun ve Türk milletinin spor anlamında da ilerleyebilmesi, daha ileri gidebilmesi için liyakatlı insanların, hak edinin hak ettiği yere objektif koşullar sağlanacak, objektif koşullar içerisine getirilmesi lazım. Şimdi bu yazışmaların bir kısmına bakıyoruz, medyaya yansımaya başlayan WhatsApp yazışmaları var. Yani korkunç derecede bir keyfilik var. Adam sırf beğenmediği adamın aklını kaydırmak için çok ambiyane tabirlerle onların yani görev almamasını sağlıyor. Tamamen keyfi yazışmalar. Böyle bir şey, böyle bir iklimden sağlıklı bir futbol neticesi alınabilir mi? Alınamaz.
0: Recep Bey demiş ki Beşiktaş'ın bu sezon maç sonucuna hakemlerin etki ettiği iki tane maç diyor. İki tane maç var. Beşiktaş davaya müşteki sıfatıyla katılabilir mi? Emin Bey'e sorabilir misiniz demiş.
1: Özellikle Beşiktaş camiası sizin soruda da belirtildiği üzere iki maçta Diyarbakır müsabakasında ve Alanya müsabakasında ciddi hakem hatalarıyla karşı karşıya kaldı. Zaten Sayın Serdar Dalı da bu konudaki beyanlarını sürekli somut ve haklı gerekçelere dayandırarak yaptı. Ama tabii biraz evvel de dediğim gibi burada kulüpleri doğrudan doğruya şu an itibariyle ilgilendiren bir netice çıkmaz. Burada hakem camiasına yönelik bir mobbing, belgede sahtecilik ve sınav sorularının çalınmasıyla alakalı veya sınav sorularının manipüle edilmesiyle alakalı bir süreç yürütülüyor. Bunun tarafı ancak gerçek kişiler, hakemler olabilir. Kulüplerin şu aşamada olma ihtimali yok. Ama bu iş ve bu kurgu sistemsel olarak belirli takımların aşağı çekilmesi, belirli takımlara karşı negatif karar verilmesi, belirli takımların da öne çıkartılması amacıyla yapıldıysa ve buna ilişkin somut verilerle bir korelasyon, yani bir ilişki ortaya çıkarsa o takdirde suçtan zarar gören olarak kulüplerin de müdahil olma durumu söz konusu olabilir. Ama Çağatay Bey, o noktada henüz değiliz. Bunun için erken. O nedenle bu işi kulüp taraftarlığı kapsamının dışına çıkartıp bizim şeye odaklanarak, sürece odaklanarak ilerlememiz lazım.
0: Rüstem Bey de diyor ki o zaman diyor hakemlerin yönettiği maçlarda incelenecek mi diye bir sorusu var.
1: Biraz evvel verdiğim cevap çerçevesinde eğer bu yazışmalar içerisinde belirli maçlara ilişkin özel kurgular fark edilirse, ortaya çıkacak olan ifadelerle bu da desteklenirse, o takdirde soruşturma genişler.
0: Evet. Peki bir yandan da tabii daha önce açılan bu şike kapsamında da Emin Bey, davalar devam ediyor değil mi?
1: Tabii tabii. Bahis operasyonları çerçevesinde hukuki süreçler devam ediyor.
0: Sizin öngörünüz, hani sözünüzü kestim, affedersiniz. Öngörünüz doğrultusunda yine sonuçlanmasına tahmin ettiğiniz yıl var mı, tarihler var mı?

0: Ceza yargılamaları çok uzun sürüyor şu an tabii. Ne yazık ki adli yargıya, yani mahkemeler intikal eden bütün konular yıllarca sürüncemede kalıyor. En basit bir kira uyuşmazlığı bile 2 yıl, yerel ilk derecede 2 yıl istinaftan, parazit rakamına göre de belki 1,5-2 yılda Yargıtay'da 6 yılda bulabiliyor. Burada ağır cezalardan bahsediyoruz. Onun sürecinde siz şey yapın. Yargı Türkiye'de, Türk yargısı ağır işler ama sonuçta bir şekilde işler.
1: Evet.
0: Türk devleti de kaydeder. Sonuçta bir şekilde mutlaka hesabını sorar. Benim bildiğim ve gördüğüm budur.
1: Emin Bey, şimdi sizle konuşmaya başladığım andan itibaren yaklaşık 30-35 tane soru geldi. Hala da gelmeye devam ediyor ama genel olarak hani ana tema şu. Diyorlar ki yani şimdi eğer şebekeleşme neticesi varsa ve bu maçlara sirayet ettiği de anlaşılırsa, yani sormak istedikleri, öğrenmek istedikleri dinleyicilerimizin şu: eğer bu kanıtlanırsa geriye dönük şampiyonluklar ve Avrupa kupaları da dahil olmak üzere bir güncelleme yapılır mı diye en çok merak edilen soru bu.
0: Bakın, Türk spor yargısı anayasa çerçevesinde güvenceye alınmıştır. Şu manada, yani spor tahkim kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu tahkim kurulunun verdiği kararlar bizim Türk anayasasına göre sporun disiplinine ve yönetimine ilişkin kararları gözden geçirdiği için, yani ligin teşkili, hangi takımın şampiyon ilan edilip hangi takımın lig düşürüldüğüne karar verme gibi tahkim kurulu denetimiyle birlikte kesinleşir. Dolayısıyla şu aşamada geriye dönük olarak şeylerin şampiyonlukların el değiştirilmesi, düşen takımların yukarı çıkarılması, yukarı çıkmış takımların düşürülmesi gibi bir durum söz konusu değil. O noktada değiliz. Öyle bir şu anda durum söz konusu değil. Ama yarın öbür gün bu takımlar arasında, bu takımlarla ilgili olarak, bu takımlarla ilgili olarak belirli takımlara yönelik özel bir kurgu yapıldı bu yazışmalardan, bu ifadelerden filan ortaya çıkarsa, o ayrı bir incelemenin konusu olabilir. Ondan sonra bu konuları konuşma ihtimali olabilir.
1: O da yıllar sürer değil mi Emin Bey, o da?
0: Yıllar sürmez, hayır. Spor yargısıyla genel yargının, adli yargının arasındaki en önemli fark Çağatay Bey, hızıdır. Spor yargısı, özellikle futbol hukuku, çok hızlı ilerlemesi gereken bir kurumdur. Çünkü ligler devam ediyor. Önümüzdeki sene yeniden bir lig oluşacak. Bunlar sürüncemede bırakılacak süreçlerle ilerlemez. Ama onlar da veriye dayanması gerekir bu soruşturmalara. Şu an için önümüzdeki veriler bunlar. Bunlarla hareket etmeliyiz.
1: Vallahi Emin Bey, benden daha çok soru aldınız Emin Bey, vallahi.
0: Bu arada
1: Türkçeniz de çok düzgün, çok da tebrik ediyorum sizi. Bir dinleyicimiz var, onu da müsaadeniz olursa sormak isterim. Osman Özdemir diyor ki: Emin Bey'e sorar mısınız hocam, bunlar neden bu kadar rahat davranıyorlar? Hiç mi denetleme yok diye bu soruyu çok merak ediyorum.
0: Çağatay Bey, ne yazık ki Türkiye'deki şu an içinden geçtiğimiz dönemde en büyük sorgulama bu. Sadece bakın, futbolla da sınırlı değil. Bugün bir fon yolsuzluğundan bahsediliyor. Türkiye çalkalanıyor. Milyar dolarlar götürülmüş. Yani bu genel şu an içinden geçtiğimiz süreçle alakalı bir durum.
1: Şimdi mesela sınav soruları çalındı deniliyor ya, bütün hakemlerin tekrar sınava tabi olması gerekmez mi diye Ziya Bey sormuş.
0: Detaylarını bilmiyoruz. Ne aşamada yapılmış bilmiyoruz. O, eğer bütün sınavın sorusu çalınmışsa, o sınava gelen herkesin gelinen imtihanına tabi tutulması gerekir.
1: Evet. Avukat Emin Özkurt, çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için.
0: Saygılar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek saygılar güzel. Bizden hoşça kalın. Bir yandan da telefonlarım çalıyor. Hatta da arayan spor yazarı arkadaşlarımız var. Yine bakıyorum. Artık şeylere de bakalım. Sizlerden gelen. Instagram'da Çağatay Hoca adresini takip alan. Bir yandan bakalım. Ahmet Akar'a teşekkürler. Can Baba'ya teşekkürler. Ercan Köksal'a teşekkür ediyorum. Oo, Suat Çıtlak. Türk Kızılay Delegasyon Başkanı. Eniştemin oğlu da beni takip almış. Suat'cığım, sana da buradan sevgiler olsun. Murat Göçmen.

Şafak Ünsal Instagram'da Çağatay Hoca adresinde takip alan isimlere çok teşekkürler. Şafak Bey'e de, Halil Duman çok teşekkür ediyorum. Bahri Bey'e çok teşekkürler. 1905 Mehmet Aydın çok teşekkür ediyorum. Faruk Cihan, Yakup Keskin, Ahmet Bey yine çok çok teşekkürler. Çok mesaj geliyor. Vallahi iyi ki varsınız. Hemen şu anda geldi Sercan Beygo. Ona da teşekkürler. Bülent Esi, ona da çok teşekkür ediyorum. Nejat Yılmaz, Çağatay Hocam milli takıma çok üzüldük. Adalet diyorum Fenerbahçeli olarak demiş. Kemal Alcı, iyi yayınlar hocam, bundan sonra ne olacak? O zaman son 15 yılın şampiyonluklarının da incelenmesi gerekiyor diyor. Zaten Avukat Bey de biraz önce sizleri de aydınlatmıştır. Hocam selamlar, şu an radyo programı çok zevkle dinliyorum. Bir Fenerbahçeli taraftar olarak Gülen Medya, Emre Tilevlen selamlar demiş. Ayhan Demir'e de teşekkür ediyorum. Ahmet Akar, Emre Bey biraz önceki konuşmaları milyonların hislerine tercüman oldu, saygılarımla. İstanbul Çapa'daymış, büfeciymiş, esnafmış Ahmet Bey de. Hayırlı işleriniz olsun inşallah. Sebo Dülger mesajını gizledi şu anda, göndermişti ama olsun. Rüstem Bey de yazmış, şu anda bir yandan da yazıyor Rüstem Çiftçi. Milli takıma İtalyano hoca getirilmeli yorumu yapmış. Devam ediyoruz. Vedat Ateş, Beşiktaşlı taraftarlardan, yine Çağatay Hoca Instagram adresini takip alan. Orhan Mürekkepçi teşekkür ediyorum. Mikrofon Delisi beni takip almış. Gazeteci, basın danışmanı, televizyon programcısı. Normalde tanırım. Bakalım. Neyse, programdan sonra bakarız. Mustafa Bey'e çok teşekkürler. Özcan Batağa çok teşekkürler. Mutlu Yıldız'a çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Yorumları yapılıyor. Değerli dinleyenlerimiz, yarın sizlere çok önemli bir anons yapacağım. Yarınki radyo programımı muhakkak dinlemenizi rica edeceğim. Çok çok önemli şeyler söyleyeceğim. Çağatay Hocam Bursa'dan Yaşar ben dinliyorum demiş. Yaşar Bey'e de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Sizlerden gelen mesajlarda şarj %1'deydi ama bitmeden yine isimlerinizi okumak istiyorum. Doğru söylüyorsunuz. Eniştemin oğlu demedim ki. Ama Necati eniştemin oğlu. Doğru söylüyorsunuz ya. Halamın oğlu. Evet, Suat. Emre Bey teşekkürler. Bir şey çıkar mı? Soruları çok var. Bu bir süreç. Hukuki bir süreç. Hep birlikte göreceğiz. Emre abi az önce mesaj attım. Radyoya bağlandığında Çağatay Hocam demiş. Evet. Hüseyin Bey'e de teşekkürler. Ben şuradan başlamak istiyorum. Çok mesaj var. Yine Sancar Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. Sercan Dikme şu anda yazdı. Oo, Mehmet Bey. HT Spor'dan. Şoför dostumuz, yolun açık olsun. Mesajını da şimdi gördüm. Kolay gelsin. Uzun zamandan beri sizi dinleyemiyorum. Bugün zevkle dinledim. Harika bir yayın yapıyorsunuz. Başarılar dilerim demiş. Mehmet Bey, yolunuz açık olsun. Perşembe sabahı siz mi geleceksiniz beni almaya? İnşallah siz gelirsiniz, sohbet ederiz valla. İsimlerden devam edelim. Sancar Bey'e çok teşekkürler. Çok mesaj var. Benim %1 değil çünkü programda %20 idi ama sizlerden gelen mesajlar doğrusunda şarj %1'e indi. O da teşekkür etmek istiyorum ki sizin sayenizde. Yayınınız için teşekkür ederiz. Avukat Bey'in bağlantısı, bize bilgi vermesi aydınlatıcı oldu. İstanbul'dan İzzet Bey. Ne mutlu ki sizleri aydınlatabildiyseniz, ben bir şeyler verebildiysem size, ki tam bir senedir sizlerle birlikteyim her gün 14-16 arasında. O yüzden yarınki radyo programıma muhakkak yanımda olmanızı isteyeceğim. Abi şu an her şeyi bırakıp

Gerçek olan geçim savaşına devam etmeliyiz. Ülkemizde futbol bitti mesajı var. Ayhan Bey de bu mesajı paylaşmış. İsimleriniz lütfen. Seda Gündoğdu diyor ki, yeni hakem kurulu başkanı kim olacak? Onu bizler de bilmiyoruz. İyi yayınlar. Kısa olan mesajları da okuyorum. Bu lig devam edemez diyor Kadir Topaloğlu. Atakan Yıldız, Çağatay abi iyi yayınlar. Avrupa yakasından şimdi Anadolu yakasına geçiyorum. Kartal'a aşırı yağmur ve trafik var. Senin de yayının sonuna geliyor. Dikkat et, sevgiler saygılar. Çok teşekkür ediyorum Atakan Bey. Beni de düşündüğünüz için ama ben otobüs, metrobüs, tekrar metrobüs yapıp tekrar otobüse biniyorum. Evet, eniştenizin eşi mantıken size daha yakın olmaz mı? Hep öyle dedik ya Enes Bey. Hani enişteden yola çıkıyoruz o yüzden. Ömer Hocalar. Evet, yarınki programla ilgili tahmininiz herhalde doğru sanırsam. Mesajınızı ilettim Avukat Bey'e, Ziya Bey teşekkür ediyorum. Tüm sorularınızı da sordum. Emin Bey'e sorduk, bunların hepsini sorduk. Yukarıdan aşağıya doğru gidiyorum. Hakemlerden çok yanan, canı yanan takımlar var. Serdal Bey haklısınız ama süreci hep birlikte göreceğiz. Şu an için bana göre Fırat Aydınus demiş olabilecek aday. Mete Bey o da yorumunu paylaşmış. Abi yarın alarm kurdum seni dinlemek için muhakkak. Galatasaray nickname'li dinleyicimiz, isminizi yazmadığınız için WhatsApp'ta da gözükmüyor. İyi günler dilerim, yarın bekliyoruz demiş. Evet, Neslihan Tuğba Pürsünlü herhalde dediğiniz gibi olacak yarın. Ligin sportif gerçekliği yok demişti ama 9 ayda ülkeyi çözmüş demiş Mustafa Bey. Teşekkür ediyoruz yorumları için. Metrobüse çok telefona bakma, ben kullanmıyorum Yılmaz Bey, metrobüs kaptanı ben değilim. Telefonu değiştirin ya da pili kontrol ettirin, hep şarjı yok demiş Zafer Bey. Emriniz olur, ne demek. Tabii ki bir yandan da şarja da takıyorum. Instagram Çağatay Hoca'da artık yavaş yavaş programın da sonlarına doğru gelirken sizlerden gelen çok ama çok mesaj var. Oo Kıvanç'ım, Kıvanç Hocam, sana özel sevgilerimi yolluyorum. Bakın Kıvanç Örsuvan da benim çok sevdiğim, takdir ettiğim, senelerce beraber çalıştığım bir arkadaştır. Kıvanç Beşiktaş'ta Rıdvan ve Semih'in bugünlere gelmesindeki en değerli insanlardan biridir. Onları yetiştiren hocadır. Kıvanç'ım sana da buradan selamlarımı yolluyorum. Şimdi gördüm mesajını. Oo! Herkese teşekkür ettin Çağatay Hocam, severek dinliyoruz sizi demişler. Ufuk Hocam, sana da buradan sevgiler, saygılar. Tenisin Federer'i ya Ufuk Hocam. Görüşemedik. Mehmet Bey diyor ki keşke olsaydı ama maalesef Perşembe günleri benim izin günüm olduğu için karşılaşamıyoruz. Çağatay Hocam umarım başka günlerde karşılaşırız. Olsun, başka bir şoför arkadaşla tabii ki yol alırız. Sercan Dikme mesaj atmış. Evet, akşam Serdal Adalı'nın HT Spor'da canlı yayını var. O yüzden çok çalışıyoruz, yayına katılamayacağım demiş. O da özür dilemiş Sercan Dikme. Ne demek kardeşim, Sercan'ı severim. Emre Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ufuk Hocam yaz yaz, dinlediğini biliyorum, yaz. Hakan Ogündür, bakacağız yarın eğer vakit ayırırsanız. Hep birlikte Nejat Bey burada olacağız. Nusret Bey teşekkürler ama herhalde öyle gözüküyor. Dünkü maçı nasıl analiz yaparsınız hocam? Sizin yorumlarınızı ben çok beğeniyorum demiş Yaşar Bey. Programın başında yaptım, yaklaşık yarım saat boyunca da yaptım. Birazcık da sinirlendim doğal olarak. Hocam bir şey çıkmaz bu
Operasyonda sizi de takip aldım demiş Çağatay Hoca Instagram adresine. Mehmet Gergerli'ye de teşekkür ediyorum. Durdurak bilmeyen mesajlar. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere Ufuk Hocam. Teniste oynayamıyoruz ha valla. Teniste ihtisas yaptım Ufuk Hocam ama kaç senedir tenis oynayamıyorum. Tabi işler oluyor, yoğunluk oluyor. Marmara Spor Akademisi'nde beden eğitimi öğretmenliği okurken bize ihtisas dersi olarak bir ders seçtiriyorlar. Benim de teniste yardımcı ihtisasımda yüzmeydi. Yüzmede de antrenörlük, teniste de antrenörlük belgesi almıştık. Nacizane işte birazcık da profesyonel futbol oynamaya çalıştık. Hocam kusura bakmayın, servisteyim. Cem Yılmaz Delcom yayını dinleyememiş. Hiç önemli değil. Mutlu Koçak teşekkür ediyorum ama herhalde öyle olacak gibi yarın. Sağlık önemlidir diyor Yunus Balyer. Avusturya Barcelona maçı için mi yorum yaptınız? Yılmaz Bey çok teşekkürler. Samet Bey telefonu değiştir diyor. %1 evet, şarj %1. Hemen oku. Hemen okuyalım. Çağatay Hocam, yarına çıkma garantimiz yok. Bugün anlatsan da merakla kalmasak demiş. Mehmet Açı, hiçbirimizin yarına çıkma ihtimali yok ama yarını dinlemenizi özellikle rica ediyorum. Faruk Gergöz, Hamza'nın selamı varmış. Oğlu canım benim. Hamza'nın yanaklarından öp. Aslan Hamza. Hamza'yı arayacağım, aklımda. Hocam sevgiler, saygılar. Bu akşam ne izleyeceksiniz? Bu akşam tekrarlara izlerim herhalde. Ben Belçika Fransa maçını izleyeceğim, evet. Dün akşam bizde aynı saatteydi. O maçın tekrarını izleyeceğim. Devam ediyoruz. O iyi de programınız yarın değil ki, Perşembe günü demiş Orhan Bey. Radyo programından bahsediyoruz. Hüseyin Bey çok teşekkürler. Valla Emre Bey, öyle bir durum var. Bakalım, öyle gözüküyor. Ramazan Bey çok teşekkürler. Bizleri de üzdü, evet haklısınız. Bizlere ayrılan sürenin de sonuna geldik. Çağatay Hocam sizi severek takip ediyoruz. Yaşım 47 diyor Erkan Bey. Bu düzen değişmez mesajı da var. MHK'nin de hakeminden yöneticisine kadar komple yabancı olması gerekiyor demişler. Programa tabii veda etmeden Çağatay Hoca Instagram adresini takip alan Net Bir Elektronik Çekmeköy'e selamlar olsun. Selami Pulat'a teşekkürler. Biraz önce söylemiştik Mehmet Gergerli diye, Mert Kaplan'a çok teşekkürler. Gökhan Sönmez çok teşekkürler, o da takibi almaya başlamış. Gökhan Karahan'a da teşekkür ediyoruz. Mikrofon delisine zaten teşekkür etmiştik. Kaldı mı mesaj Instagram adresinde? Hepsini okumuş olalım. Yarın saat 14'te Türkiye'nin en çok tercih edilen spor radyosu Radyo Gol'de, Türkiye radyolarının sizler tarafından en çok takip edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de hepinizi saat 14'te radyoları başına bekliyorum. Kırklar elinden selamlar. Dünya o kadar kirlendi ki ne olur batsın bu dünya. İyi yayınlar hocam demiş. Keşke şarkı çalabilsek de ben de size Orhan Gencebay'dan Batsın Bu Dünya'yı çalabilsem Kadir Bey. Çağatay Hocam, Türkiye Milli Futbol Takımı'na, sen de radyocu olduğun için çok iyi biliyorsun. Acaba hangi şarkıyı armağan ederdin? Şarkı çok basit Türk Milli Takımı için. Hemen düşüneyim. Şarkı olsaydı Nilüfer'den Yine Bana Hüsran, Yine Bana Hasret Var, Yine Bana Esmer Günler adlı şarkıyı armağan ederdim. Dünya Kupası için de sormuşsunuz. Dünya Kupası için de Batsın Bu Dünya Kupası adlı şarkıyı armağan ederdim. Tolga Sertkaya çok teşekkürler. Evet öyle bir durum var. Kenan Yüksek, evet öyle bir durum var. Yine bakıyoruz. Üstadım selamlar.
Dünkü hezimeti gündem unutturdu demiş Ufuk Bey. Ona da sevgiler.

0: Mete Bey çok teşekkürler, sağ olun. Evet, iki tane Yılmaz Bey var, onları da ayırdık. Evet, Tahir Kum'un şu anda şarj problemi olduğu için İzmit'ten de İstanbul'a yolda, o yüzden bağlanamadık. Turan Bey çok teşekkürler. Evet Turan Bey, öyle bir durum var. Bakacağız. Her şeyin hayırlısı. Yarın saat 14'te görüşmek üzere. Çağatay Çıtlak ben. Radyoları başında kulaklarını gönüllerini bizlere açan tüm Radyo Gol'ün en kıymetli paydaşları olan sizlere çok ama çok teşekkür ederek yarın saat 14'te hepinizi 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündeme davet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler.
1: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.
6: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. 29 Ekim günlerden salı, Ahmet Konanç'la beraberiz Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda ve Türkiye aslında sportif anlamda yeni bir güne uyandı diyebileceğimiz bir gün. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen bir operasyonda aralarında Merkez Hekem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Bu isimlerin mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın detayları da aslında ortaya çıktı. Ferhat Gündoğdu mobbing ve kamu görevlisinin evrakta sahteciliği, Sabahattin Şahin isimli şahsın mobbing ve evrakta sahtecilik, Ahmet Şahin isimli şahsın evrakta sahtecilik, sınav sorularını yandaşlarına vermek suretiyle Ferhat Gündoğdu isimli şahısla müştereken hareket ettiği, Yunus Yıldırım isimli şahsın mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmeden, Ferdi Karadoruk isimli şahsınsa mobbing, derneğe üye olmayan hakemler, gözlemciler üzerinde baskı kurmak suretiyle müstehcenlik, güveni kötüye kullanma ve aynı zamanda suç isnatları kapsamında çalışmalar yapılmış olup yapılan çalışmaların ve iddiaların aynı zamanda alınan müşteki tanık beyanlarıyla desteklendiği, evrakta sahteciliğin yapılan inceleme sonucunda tanzim edilen bilirkişi raporuyla tespit edildiği söyleniyor. Bir isim daha var, Alican Sağlar. O da Ferdi Karadoruk isimli şahsın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan müstehcenlik dosyası kapsamında alınan telefonundan imaj raporları doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda hakem listelerinin belirlenmesine yönelik iki şahıs arasında gerçekleşen WhatsApp görüşme içeriği olduğu tespit edildiği söyleniyor. Yeni bir güne başlıyor muyuz?
7: Şimdi Ahmet, herkese merhabalar, günaydınlar. Evrakta sahteciliği, mobbingi anladım. Bir kişi için müstehcenlik ifadesi var, iddiası var. O nedir abi? Onu bir daha okur musun? O neymiş acaba?
6: Yani o iddia öyle geliyor. Müstehcenlik ve güveni kötüye kullanma, zimmet geçirme diye yazıyor.
7: Hepsi bir
6: görevi
7: kadar
6: denmiyor yalnız, güveni.
7: Yok yok, onlar tamam. Onları zaten beklenilen olabilecek şeyler de müstehcenlikle alakalı da bir sıkıntı olmuş demek ki de. Böyle bir şey gündeme gelmiş. Yani bu çok bence büyük bir operasyon.
6: Şantaj olabilir. Yani
7: müstehcenlikte şantajlık yok ya, çıplaklık değil mi müstehcenlik?
6: Ya yani, o tabii ki.
7: Al yani ileri gitmek istemiyorum ama
6: işte o müstehcenlikten demek ki çok derin bir araştırma yapılmış. Şantaj üzerinden gidilebilir diye söylüyorum.
7: Özür dilerim. Bravo.
6: Elinde tamam. Belgeler, kasetler, görüntüler, fotoğraflar
7: böyle bir iddia da var
6: falan varsa eğer öyle bir şey yapılabilir.
7: Bak,
6: diye.
7: İddialar çok ilginç.
6: Hatırlıyorsan Merkez Hakem Kurulu bünyesinde değil ama Riva'da otel alanının bulunduğu yerde ve caddenin karşısındaki konaklama yerinde de alkol tüketildiğine dair görüntüler çıkmıştı. Onlar da aslında yasak görüntüler kapsamına girebilir.
7: Şimdi abi bak, Devlet Bakanımız operasyonu bizzat takip ediyor değil mi? Adalet Bakanımız, evet. Sayın Akın Güllek. Akın Güllek az önce uzun bir metinle sosyal medyasından açıklamıştı.